0: bana göre, birçok yorumcuya göre biraz köşeye sıkıştırdı. Bu noktada İsrail'in kaygısı şu: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in çıkarlarını gözetmeden İran'ın tırnak içerisinde daha kazançlı olacağı bir anlaşmaya yanaşıyor ve Lübnan'da da bizi Hizbullah'a karşı hareketimizi sınırlamakla zorluyor diye bir eleştiri var Trump'a. Ve bu genel kanaat hem İsrail medyasına hem İsrailli bakanlara çok sert bir şekilde yansımış durumda. Birkaç örnek vereyim istersen. Netanyahu'ya çok yakın olan medya kuruluşlarında, Netanyahu hükümetine ve onun aşırıcı sağcı koalisyonuna çok yakın olan bazı muhabirlerin Trump ve Amerika ile ilgili ifadeleri. Mesela Kanal 12'den Amit Segal var. Son derece meşhur bir gazeteci. Hı. İsrail'de Netanyahu'ya çok yakın. Şu ifadeleri kullanıyor Trump için: ezik, hain, pislik ve zayıf birisi diyor. Yine Kanal 10 özür dilerim. Aynı kişi yine şöyle devam ediyor: uranyum zenginleşmesine İran izin vererek İran'a teslim oldu diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a teslim olmakla eleştiriyor. Yine Netanyahu'yu destekleyen kanallardan Kanal 14'ün önemli muhabirlerinden Shimon Elkin, hain Amerika'ya, Amerika'ya hain diyor, hain Amerika'ya kendi çıkarlarımız olduğunu hatırlatmalıyız diyor. Yine Kanal 14'te açık oturum sunan, son derece popüler bir program sunan Yinon Migal şu ifadeleri kullanıyor: Trump eziğin teki, onun yanındaki Yahudi olan Witkoff, özel Ortadoğu özel temsilcisi ve damadı yine Yahudi olan Kushner satıldı. Kardeşlerini, İsrail'deki kardeşlerini de sattı diyor. Amerikan Birleşik Devletleri ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance için pislik herifin tek ifadesini kullanıyor ve Körfez ülkelerinin istediklerine boyun eğdiler ifadesini kullanıyor. Bir diğer örnek yine şey var mesela, Miriam Adelson diye bir Amerikalı milyarder var. Aslında aynı zamanda da İsrailli. İsrail'i ABD Başkanı Trump ziyaret ettiğinde mecliste o da vardı, İsrail meclisinde. Trump onu ayağa kaldırdı ve alkışladı, dedi ki bankada neredeyse 70 milyar dolar nakit parası var, belki de daha fazladır, onu bir alkışlayın dedi ve Trump'ın seçim kampanyalarında da onun en büyük destekçilerinden birisiydi. Onun sahibi olduğu İsrail Hayom gazetesi var. Onun muhabirlerinden birisi Magal diyor ki Trump'la olan profil resmimi, beraber selfie çektirmişler, kaldırdım diyor. Ve Meryem Adelson'ın şeyini paylaşıyor. Trump'a daha önce seçim yardımı yaparken ki resmini paylaşıyor ve bravo diye bir ironi yapıyor. Yani işte bak sen Trump'a yardım ettin, o şimdi İsrail'i satıyor gibi. Dolayısıyla İsrail içerisindeki hava bu. Netanyahu hem kendi yandaşlarından gelen bu tepkileri hem muhalefetten gelen tepkileri yönetmek ve bir şekilde Lübnan'daki savaşı, saldırıları sürdürmek istiyor. Bunun için de Amerika'nın şeylerinde, sınırlarında test ediyor. Bugün güneyde 4 kişi öldürüldü ama bu saldırıyla ilgili Lübnan'ın güneyinde şöyle bir şey var: 3 araca saldırı düzenlendi. Bir tanesi şöyle: bir araç vuruluyor, daha sonra o aracın vurulduğu yere kim vuruldu diye toplananlar, kurtarmaya çalışanlar bir kez daha İsrail tarafından vuruluyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarını test etmeye çalışıyor gibi ve ABD Başkanı Trump'a rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdürmek ve saldırılarına devam etmek istiyor.
1: Turgut abi, bir şey soracağım merak ettiğim için o konuyu geçmeden. Şimdi sınırlarını ölçüyor Amerika'nın dedin. Bu barışla ilgili ilk mesajlar geldiğinde ben sabah yayındaydım. Pazartesi sabahtı galiba, yanılmıyorsam. Son dakika bilgilerini arka arkaya verirken yayını sonlandırmadan saat 10.30-11'e doğru İsrail'e ilk saldırı haberi. Daha bir saat, iki saat olmuştu anlaşmanın duyurulduğu. Ve
0: iki saat sonra
1: değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Saldırı haberi gelmişti. Şimdi senin bu anlattığın bilgilerden medyanın da bu hale gelmesi, ben sana yöneticileri sordum, bakanları sordum ama medyada böyle. Anlaşılan şu ki Netanyahu'nun işi çok zor şu an. Bu Kanal 13'te İsrail'in bir bilgi geçiyor. Buna dair bir bilgin var mı? Bugün Netanyahu'nun ofisinde İran ve Lübnan arasındaki ayrımı ele almak üzere acil bir toplantı düzenleneceği yönünde. Şimdi arkadaşlarım ilettiler bana, eski bir bilgi mi, yeni bir bilgi mi bu, böyle bir toplantı mı yapılacak, yapılacaksa yine bakanlarla mı yapılacak, nasıl bir bilgimiz var bu konuya ilişkin?
0: İsrail basını geçti az önce. Kanal 13 güvenlik kabinesi olacak. Güvenlik kabinesi toplantı yapacak ve İsrail basını konunun İran ve Lübnan meselesi oldu. Yani İran anlaşmasına rağmen Lübnan içerisinde ne yapacağız konusunu değerlendirmek olduğunu söyledi. Senin az önce söylediğin o iki saat önceki saldırı, yani anlaşma duyurulmuştu aslında ama resmi olarak duyurulmuştu.

0: olmadan 2 saat önce yapılan saldırıyı bugün Trump da dillendirdi. Şu an G7 zirvesine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'te. Orada şunu söyledi. Tam da anlaşmaya 2 saat kala Beyrut'u vurdular dedi. Yani güneyini bile değil. Beyrut'u vurdular. Bu hiç de hoşuma gitmedi ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump Netanyahu için şunu söyledi. İyi ilişkilerimiz var ancak Lübnan konusunda çok daha sorumlu davranmak zorunda diye eleştirdi. Sorumsuz davranmakla eleştirdi Netanyahu. Ve o saldırılardan memnun olmadığını bir kez daha dile getirdi. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir an önce bu anlaşmayı imzalamak istiyor. Aslında bu anlaşmayı da belki konuşmuşturuz. Ekber de muhtemelen birçok kez aktardı. Evet. Bir mutabakat yani anlaşması. Tüm çerçeveyi her şey hallolmuş değil. Birçok asıl hardcore olan önemli noktalar yani nükleer ve yaptırımlar meselesi 60 gün sonraya müzakere edilmek üzere bırakılıyor. Bir an önce Trump şunu demek istiyor. Hürmüz Boğazı'nı açtım. Yeniden dünyaya petrol gaz artıyor. Amerika'nın bu savaşını bitirdim. Amerikan halkı siz rahat olun. Gaz petrol fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu sonu gelmeyen savaştan da çıkıyorum diye. İstersen 3 tane bakanın da bir açıklaması var. Birer cümle çok hızlı söyleyeyim İsrailli bakanın. Mesela İsrail Eğitim Bakanı Yav Keç'in bir açıklaması var. Diyor ki ABD-İran mutabakatına bağlı değiliz. İsrail'in çıkarlarını koruyacağız diyor. Yine İsrail Kültür Spor Bakanı son derece radikal isimlerden birisi Miki Zohar İran'ı tek başımıza da aslında yok edebiliriz ama Amerika'nın bu anlaşmasına şimdilik saygı duyuyoruz diyor. İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu diyor ki Lübnan'ın güneyini Litani Nehri'ne kadar yerle bir etmeliyiz. Yani ne kadar bir alandan bahsediyoruz? Lübnan'ın İsrail sınırından yaklaşık 25 kilometre iç noktaya kadar olan her yeri İsrail yerle bir etsin diyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor. Umarım Trump bizi olumlu manada şaşırtır. Şu an söylediklerinden geri döner diyor. İsrailli bu hükümet içerisindeki bakanlara ek olarak muhalefet de son derece sert bir şekilde Netanyahu'yu eleştiriyor. Netanyahu'nun önceki gün yaptığı konuşmada İşte biz şu ana kadar Gazze'den Suriye'ye kadar İran'a kadar çok büyük kazanımlar elde ettik. Şunu başardık bunu başardık diye yaptığı konuşmayı şöyle eleştirdi. Çıkıp aslında her şeyi itiraf etseydin, her şeyi berbat ettiğini, hiçbir şeyi başaramadığını söyleseydin İsrail toplumu sana daha saygılı davranırdı dedi. Bir de Cansın Elbacı bir anket aktarayım istersen Trump'la ilgili yeni düşen önümüze arkadaşlar gönderdi şimdi Anadolu Ajansı'ndan. Trump'a İsrail içerisindeki destek 3 hafta içerisinde çok ciddi bir düşüş yaşamış. Bu ankete göre 3 hafta önce Trump'ı destekliyor musunuz? Görüşleriniz olumlu mu sorusuna cevap verenler İsrail'de %58'miş. Şu an %38'e düşmüş. %20'si daha fazla saf değiştirmiş. Trump'ı desteklemiyor musunuz? Evet, Trump'ı desteklemiyor musunuz? Görüşleriniz negatif mi diyenlerin oranı 2 hafta önce %35'miş. Şu an %61'e çıkmış durumda. Tekrar izleyicileri hatırlatalım. Ekim ayında da İsrail'de bir seçim var. Hem seçime giderken İsrail toplumunun bu savaş yanlısı kan isteyen taleplerini tatmin etmek durumunda Netanyahu oylarını koruyabilmek için ama aynı zamanda da en büyük müttefiki olan kendisine destek veren onun desteği olmadan aslında hayatta kalması da çok mümkün olmayan Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle onun başkanı Trump'la da ilişkilerini bir şekilde çok da germeden götürmek zorunda. Aslında ABD başkanlarının kamuoyu önünde İsrail'i bu kadar sert eleştirdiğine hiç tanık olmuyorduk biz. Çok nadir bir şu an daha.
1: Söylediklerine de hiç olmadık. Yani anketinden tut da açıklamaları tek tek söyledin. Basını mesela basına bu kadar dikkat etmemiştim ben. Seninle aydınlandım. Yazılan çizilenleri aşağı yukarı duyuyorduk ama gazeteciler bazında işte sahipleri. Efendim.
0: Belki şunu da söylemek lazım. Abi bu anlattıklarımdan çok daha sert. Twitter neredeyse kaynıyor yani şu anda Trump'a.
1: Onu görüyoruz
0: edenler ABD'ye. Evet ya İsrail tarafında bir de şöyle bir şey var. Trump da şunu diyor. Diyor ki hiçbir Amerikan başkanı benim kadar İsrail'e destek çıkmadı diyor.
1: Öyle söylüyor.
0: 2000 ya ilk döneminde Trump iktidara geldiğinde biz Anadolu Ajansı ekibi olarak bir haber yapmış ve şu başlığı atmıştık. Bir grafik çıkarmıştık. Demiştik ki Trump'ın Filistin-İsrail politikaları ve Orta Doğu politikaları İsrail yanlısı Yahudilere emanet diye. Damadı Jared Kushner vardı. Evet. Jason Blatt vardı. Adelson vardı. Aslında Trump ilk döneminde İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıdı. İşgal altındaki Kudüs'ü, Suriye toprağı olan Golan'ı İsrail toprağı olarak tanıdı. İbrahim

0: anlaşmalarına zorlayarak Bahreyn ve Birleşik Emirlikleri'ni İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi. Aslına bakılırsa İsrail içerisinden Trump'a gelen bu tepkilerde de şöyle bir durum var. Yani belki de hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı kadar büyük tırnak içerisinde iyilikler yaptı Trump İsrail'e. Jestler yaptı ama buna rağmen gelinen noktada bu şekilde sert eleştiriler de alabiliyor. Bu da İsrail toplumunun ne kadar böyle anlık geçmişteki yapılan tırnak içerisinde kendilerine iyilikleri, jestleri unuttuğunu gösteren bir şey.
1: Şimdi lütfen ayrılma, seni bir soluklandırayım. Biraz sonra Ekrem Kızıltaş bir soru sormak istediğini işaret etti bana. Tekrar sana döneceğim ama Ekber'i bir süredir bekletiyorum. İran ayağını da öğrenelim. Bu arada bir dipnot. Az önce Turgut Alp'in saydığı o bakanların yaptığı açıklamalar, mesela spor bakanını hatırlayın. Onu da bir dipnot hatırlatalım. İki günde bir Türkiye ile ilgili tweet atar, hedef alır. Yetmez der ki dünyanın ancak en aşağılık insanları, hastanede yatan hastaları bombalayabilir deyip kendi yaptıklarını görmezden gelir. O aşırı uçlarda olduğunu söylemesinin nedeni Ben Giver'in bir değişiği ülkede, öyle söyleyelim yani, onu da es geçmeyelim. Saydığı isimler de böyle isimler. Şimdi biraz sonra detayını konuşuruz. Ekber, hoş geldin tekrar. Beklettim seni, kusura bakma.
2: Estağfurullah.
1: Ekber, şimdi sizin taraftan da Amerika'ya güvenmiyoruz açıklamaları geldi. Anlaşma yapılacak, imzaları atmaya kim gidecek? Yeni bir açıklama var mı? Bu nükleer meselesiyle ilgili bir şey söylüyorlar mı?
2: Şöyle söyleyeyim Cansın, ben arkadaşımızın söylediklerini dinledim. Esasında İsrail'de olduğu tartışma ciddi anlamda vardır. Ancak İran'da o kadar tartışma yok değil. İranlar bunu şunu tartışıyor, yönetim yanları. Biz 100 alabilirdik, neden 90 aldık karşı taraftan? Yani hem İran'da işte yönetim taraftarları, hem yönetimi eleştirenler, bütün insanlar burada İran'ın bu meseleden zaferle çıktığı görüşünde, hem savaştan hem bu işte uzlaşma sürecini.
1: 100 alabilirdik, niye 90 aldık niye diyorlar, neyi eksik buldular zaferle çıkmanın?
2: Şöyle söyleyeyim size, yani şimdi zaman zaman sokaklardaki insanlarla da görüşüyorum. İşte dün de zaten sokaktan yayın yapıyordum. Orada mesela şu anda gösteriyorsunuz işte Tahran'daki bir meydanda. Orada bazı insanlarla görüşme fırsatım oldu. Gerçi sosyal medyadan da takip ediyorum. Sadece oradaki insanlar değil. Onunla işte bazı insanlar tepki gösteriyor bu meseleye, bu uzlaşmaya tepki gösteriyor. Ülke içindeki bazı politikacılar da buna tepki gösteriyor. Tabii İsrail kadar böyle bir tartışma söz konusu değil. Yani az sayıda yani politikacının buna tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Onlar da şunu söylüyor ki biz bu kadar çaresiz, yani zavallı bir duruma gelmiş Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıyayız. Yani istediğimiz her şeyi ondan alabilirdik. Yani insanların da benzeri bir görüşü söz konusu. Bir Amerikan ordusu var. Ne yaptığını bilmeyen, beceriksiz, hantal bir ordu vardır. Biz bunun karşısında istediğimiz her şeyi alabiliriz. Artık Amerikan ordusunun prestiji İran'da hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Hatta sadece bunu yönetim taraftarları da söylemiyor. Bir örnek vereyim sana, somut örnek olarak. Muhalifler de tabii bu görüşleri de. Ben işte bir komşularımın biri, çok sıkı bir muhalifti. Diyor hani Trump gelip bizi kurtaracaktı. Hatırlıyor musunuz o İran'daki protestolar sırasında? Hani sıkıdığın sokaklarda yardım geliyor. Help is coming diye işte bağırıyordu işte. Diyor bırak sen bize yardım etmeyi. Kendini kurtaramıyorsun. Yani İran'daki en sert, radikal muhalifler bile artık Amerika Birleşik Devletleri ile Donald Trump'la alay geçiyor diye alıyor. O yüzden öyle bir özgüven İran'da oluşmuş ki İranlılar diyor ki biz her şeyi almalıydık. Tek bir şey bile karşı tarafa bırakmamalıydık. Yani Hürmüz'de de biz mutlak zafer kazanmalıydık. Şimdi İran işte savaşı kazandığını belirtiyor ki bana göre de öyledir, haklıdır. İşte bu uzlaşmayı da kazandığını belirtiyor ki bana göre de. Yani ben genellikle muhabir sıfatıyla katılmaya çalışmak isterim. Ancak bazen gerekiyor ki yorum da yapsın insan. Yani bizzat kendimle aynısına katılıyorum. %100 bu uzlaşma meselesini de İran kazanmıştır. Bakalım maddelere. Gerçi o maddeler tam olarak açıklanmadı. Ancak açıklananlara bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri bir tek Hürmüz'ü alıyor, hem de şartlı bir şekilde. Onun dışında her şeyi İran'a veriyor. Dikkat ederseniz her şey İran alıyor, şu maddede. Hatta İran'a para teklif ediliyor, işte yatırımdan bahsediyor. Sanki daha birkaç ay önce bu ülkeler İran'ı vurmuyordu. Az önce siz değerli hocama bir soru sordunuz. Burada kaybeden kimdir, kazanan kimdir? Burada işte kaybeden hem İsrail olmuştur, hem Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Amerika'nın kendisi de kaybetti. Sadece İsrail'de Donald Trump kaybetti, işte Savunma Bakanı Hexet kaybetti, işte Dışişler Bakanı Rubio kaybetti.

0: ettik ki bunlar çok sertlik yanmalarıydı. Hazine Bakanı İran aleyhine sabahtan akşam konuştu. Onlar da kaybetti. Sadece bu meselede. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yani işte Cuma gününden itibaren gelen açıklamalara göre orada sadece imza töreni yapılmayacak. Aynı zamanda görüşmelere de start verilmiş olacaktır. Yani İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili görüşmeler de start verilmiş olacak. Orada da Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri birçok konuda geri adım atacak. Nitekim şimdiden bile onun söylemleri geldi. İşte Donald Trump diyor evet seyreltebilirler falan filan. Halbuki İran aylardır onu diyordu. Yani orada da İran masada onu da karşı tarafa kabul ettirecektir. O yüzden İsrail'deki fırtına bundan kopuyor. İşte arkadaşımızın anlattığına işte bakılırsa İsrail'deki fırtına bundan kopuyor. Yani bunlar neye saldırdı? Johnson şunu söyleyeyim biraz sözlerimi uzatmış oldum. Benim evimin hemen yakınında bir polis işte kulübesi var. Küçük bir kulübe. Orayı bile vurdular. Ya her seferinde oradan geçtiğimde kendi kendime soruyorum. Yani tam olarak onların amacı neydi? Ne için geldiler İran'a? Yani mesela oradaki bir polis, içinde de hiçbir kimse yoktu yani. Trafik polisinin kulübesini. Siz bir füze şey yapıyorsunuz yani onun için. İşte bu harcamış oluyorsunuz. Bir kulübeye vuruyorsunuz. Amacınız ne? Yani amaçlarını da bilmiyor. Yani bir süre sonra tabii bir hedef için geldiler. Yani İran'da sistem gerçi diyorlar yok böyle bir değil ama gerçek şuydu. Geldiler ülke liderini öldürüp İran'daki sistemi değiştirmeye çalıştılar. Baktılar olmuyor sağ sol bombalar çalıştılar. Hiç ne yaptıklarını da bilmiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri 12 günlük evet. savaşta kazandı. Niye? Çünkü hedefine ulaştı. Orada neydi hedefi? İran'ın nükleer faaliyetlerini zenginleştirilmiş hedef işte faaliyetlerini durdurmak. Ve sadece bir seferinde İran'a saldırı yaptı ve o hedefine ulaştı. Ancak bu işte son 4 aydır İran'la yapılan bu meselelerde Amerika Birleşik Devletleri hiçbir hedefine ulaşmadı.
1: Peki şimdi bir yandan açıklamalar da geliyor. Biraz açıklamaları da paylaşayım. Bir de Kerem telefonuna baksana sana zahmet. Şöyle bir durum var. İran Arakçı bir açıklama yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığı aynı gün başlayacağını söylüyor şu an. Ve diyor ki İran Dışişleri Bakanı ilk aşamadan sonra müzakereler nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasını içeren nihai bir anlaşma için 60 gün daha müzakere sürecimiz bizim devam edecek açıklamasını yapıyor. Trump'ın ikinci aşamaya geçtik dediği aşama bu. Şimdi bir yandan İranlılar ne gerek vardı bu anlaşmaya? Biz zaten kazanıyorduk açıklamasını soracağım. Bir yandan da şu Trump'ın bir sesini verelim mi Netanyahu ile ilgili söylediklerini, İsrail ile ilgili ben olmasam olmazdı diye.
2: But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you. Syria, you know, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
1: Yani Trump bu aşamaya geldi. Evleri diyor bombalamanıza gerek yoktu. Siviller demeye başladı. Evleri bombalıyorsunuz demeye. Yani İsrail'e tırnak içerisinde bizim tepki gösterip söylediklerimizi söylemeye başladı desem herhalde yanlış olmayacak. Ne diyorsunuz Trump'ın geldiği duruma?
3: Ya şöyle
1: unutmadım şimdi size de döneceğim.
3: Turgut'un arka plan anlatması enteresan. Hem Ekber'in ama bir gariplik var bu işte. Yani
1: nasıl birkaç gariplik ki? Var gibi.
3: Küresel bir güç gelecek burayı hallaç pamuğu gibi dağıtacak. İran'ın onlarca yani 50'ye aşkın üst düzey liderini öldürecek. Çocukları katledecek. Yani Hizbullah'ı vekalet güçleri dediği güçlerini darumar edecek. Ama kazanan İran olacak. Burada bir gariplik var. Şimdi bunun İran, gerçekçi olup...
0: Hedefe ulaşılmadı. Mesela doğrudur. Yani ben size katılıyorum. Yani İran lideri ve diğerlerinin çok sayıda İranlı yetkili, üst düzey yetkili. Ama mesele budur. Hedefine ulaşamadı. Dur. Bazen siz bir hedef koyuyorsunuz.
3: Dur, mesela, bir dakika dur. Bir

0: Sadece
1: hedefe ulaşamadı.
2: Hedef ne? Bak sen ne dedin? Niçin geldiklerini bilmiyorlardı. Şimdi bak soru burada aslında. Niçin geldiklerini bu coğrafyada kimse bilmiyor. Nasıl olur bilmez ya? Biliyoruz. Bu coğrafyayı dizayn etmeye geldiler tekrardan. İsrail üzerinden dizayn etmeye geldiler. İsrail'in vaat edilmiş topraklar hedefi var. İsrail'in toprağını büyütme hedefi var. Tamam. Ama Trump çok doğru söylüyor. İlk defa bir Amerikan lideri çıktı. Daha önce belki Kennedy biraz böyle benzer şeyler söyledi. İlk defa ne diyor? Diyor ki bir ben olmasam İsrail olmazdı. Bu ne demek biliyor musun? Amerika olmasaydı İsrail olmazdı. İngiltere olmasa İsrail olmazdı.
3: Malumun ilanı yani. İlk kez bunu... Evet.
4: Malumun ilanı diyor.
2: Ha, şimdi bak malumun ilanı. Şimdi biz oturup düşünelim. Fotoğraf ne? Son fotoğrafımız nedir? Yukarıda bir küresel güç var Amerika. G7'ye gitti. Elini kolunu sallayarak fırçasını atabilir gerektiğinde. Yarın öbür günde NATO toplantısı için Türkiye'ye gelecek. Şimdi bakın burayı dizayn eden bir Amerika aklı var. Yani Venezuela'ya nasıl devlet başkanı çekip aldıysa burada da İran'ı entegre etmek için bir çaba harcıyor. İran'ın burada başarısı nedir biliyor musun? Onurlu bir duruş sergileme. Milletler, mazlum milletler ya da saldırıya uğra milletler açısından duruşunda geri adım atma. Bu iyi, bu moral açısından, bölge açısından önemlidir. Ama bölge dizayn edildi. Bakın oturun, Hizbullah Hizbullah değil artık. Hamas Hamas değil artık. Gazze Gazze değil artık. İran İran değil artık. Bak İran'ın en yakın, İran diyor ki Trump benim dostum diyor, orada iyi bir lider var diyor. Ötekiler gitti, geldi. Ha burada bir şey var demek. Bir şey hedefledi. Bu emperyalist güç şunu hedefledi. İran'ı Çin karşısında, Çin'i durdurmak için dizayn etmesi gerekirdi. Şimdi o noktaya İran gelip gelmediğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ne demek bu? İran eğer gerçekten bu içerideki bu muhafazakarların, yeni muhafazakarların büyük zafer çığlıkları atmasına bakmayın. Bir düzenlemeye gidecek mi, gitmeyecek mi? Oraya bakacağız. Yeniden bu Batı blokuyla entegre olacak mı, olmayacak mı? Oraya bakacağız. Yani yoksa burada olup bitenlere bakın. İkide bir Suriye'ye övgüler diziyor Trump. Niye diziyor? Durduk yerde dizmiyor. Bu bölgede yeni bir şekillenme istiyor Amerika. Ve bu şunu gösterdi bize. Bugün hegemon güç kendi müttefiklerine de, NATO müttefiklerine de Amerika gösterdi, benim dedi. Dünyanın 700'ü aşkın bölgesinde askeri olan bir güçten bahsediyor. Bu güç diyor ki dünyayı ben dizayn ediyorum. Bunu gösterdi mi? Gösterdi. Sonuca bakın. İran yani onuru dışında, hakikaten onuru dışında ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Keşke kazansa, keşke bu bölge ülkeleri Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan bir araya gelselerdi, bu kaotik zemini başka türlü çözselerdi. İran yıllardır bu zemini ortak olması için çaba harcanıyor ama her defasında başka şeyler yapıyor. Şimdi ben düşünüyorum, yani ne Irak'taki Haçlı Şabi gücü eski gücündedir, ne Lübnan'daki Hizbullah eski gücündedir, ne Husiler ne de Hamas. Şimdi böyle bir dizaynı Amerika yaptı ve bence de etkili oldu. Ama şunu kaybettiler. Bakın zaten kaybetmeye yüz tutan bir küresel güçten bahsediyorum. Ne karşısında? Çin karşısında, orta ölçekli ülkeler karşısında giderek zayıflayan bir emperyalist güç var. O yüzden çok agresif davranıyorlar. O yüzden millete gelip, düşünsene adamı evinden alıp kaçırıyorlar. O yüzden gelip İran'ı resmen bombaladılar. Gazze'yi yerle bir ettiler. Şimdi bu güç kendisini tekrardan canlandırmak isteyen bir noktaya geldi. Onu devam ettirmeye çalışan bir ABD aklı var. Ve dünyayı dizayn ediyor. Yani Grönland'ı istiyor. Orta koridorun önünü kesmeye çalışıyor. Erivan'da büyük büyük elçilik açtı. Bütün bakın Çin'in önünü kesmeye çalışan bir Amerika aklı var. Şimdi bu gerçeği görmemiz gerekir. Bu gerçeği gördüğümüzde şu çıkacak ortaya. Demek ki bu adamlar halen güçlüler. Ve kaybettikleri şey şu. Ben onu da göze aldıklarını düşünüyorum. Bu bölgedeki hançeri olan İsrail, İsrail'in prestij kaybetmesine yol açtı. Gazze özellikle bir insanlık suçu işleyen İsrail'in son 70 yılda devletini kurduktan sonra elde ettiği pozitif imajı yerle bir etti. Bu artık demek ki Amerika orada şöyle bir noktaya gelmiş olabilir. Sadece İsrail değil, İsrail dışında başka ülkeler de bu bölgede ilişki kurabilir. Öyle bir noktaya geldi. Sadece tek kanallı bir İsrail-ABD ilişkisinden çok birçok farklı bakış var. Bir kısım diyor ki Amerika'yı İsrail yönetiyor. Bir kısım diyor ki Amerika İsrail'le ittifaktır.
4: Bir Eşit, İsrail Amerika'yı.
2: Ben yani. Ters

0: için düşünüyorum. Ben diyorum ki Amerika ve Batı eksenli kapitalist sistem sömürgecilikten emperyalizme kadar süreçte Yahudilerin o Siyonist ayağını bir araç olarak kullandılar. Bunu başka yerde başka türlü yapıyorlar. Yani Bin Laden'i Afganistan'da kullandılar. Benzeri işte DEAŞ'ı Suriye'de kullandılar. DEAŞ'ı bize karşı kullandılar. Nedir DEAŞ? Güya İslamcı örgüt. Şimdi böyle bir Amerikan aklı var. Gidin Afrika'ya bakın. Envai çeşit örgütleri Amerika bir biçimde örgütleyip o bölgeyi karıştırabiliyor. Şimdi bu gücü böyle görüp ben kendi adıma şunu söylüyorum. Bir, orta ölçekli dünya ülkeleri, Kanada Başbakanı dediği gibi bir araya gelmedi. İki, en başta da İslam coğrafyasındaki güçlü ülkeler bir araya gelmeli. Bu küresel güç karşısında sadece Çin niye bir şey yapmıyor dememeliler. Ne sadece Rusya niye sesini çıkarmıyor, Ukrayna'da üstüne gelinmiyor diye niye sesini çıkarmıyor dememeliler. Bu bölgede bakın sadece İran yerle bir olmadı. Aynı zamanda Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri karizması çizildi. Çünkü Amerika onları koruyacak, onların altına girmişti. Demek ki o koruma da işe yaramıyor tek başına. Bu bölgede yeni bir hat oluşmalı diye düşünüyorum. Yani Türkiye ya da Türkiye'nin bugün durduğu noktanın dalga dalga İslam coğrafyasına yayılması gerekiyor. Yani aksi halde Amerika'nın bu gidişi önümüzdeki 10 yıllara hükmeden yani önümüzdeki 20 yılda da devam edecek gibi geliyor bana. Bu ne demektir? Yarın başka bir yerde aynı eylemi yapabilecektir. Yarın başka bir ülkenin başına da İran'ın başına gelenler gelebilecektir. Bugün buna ses çıkarmayanlar İran'a zafer çığlıkları attırıyorsak bence orada durmamız gerekir. Bir düşünelim. Bu kadar Batı bloku, Batı medyası, Batı aydınları, gazetecileri habire Amerika kaybetti, İran kazandı diyor. Ya biraz şüpheye düşmemiz lazım. Bu işte bir gariplik var yani.
1: Bana bu işteki öyle garipliği detaylandıralım ama Ekrem Kızıltaş'ın bir sorusu vardı Turgut Alp Boyraz'a.
2: Turgut hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Şimdi bütün bu anlatılanlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşülen, henüz neticelenmemiş olsa da aşağı yukarı neredeyse olacağına kesin baktığımız ortak mutabakatla alakalı açıklandığı kadarıyla ben şöyle bir hisse kapılıyorum. İnanılmayacak kadar güzel gibi bir hisse kapılıyorum. Bu konuda kanaatini örmek isterim. Bir esas sorumsa şu. Ekber biraz önce bahsetti. Bu anlaşma maddelerine falan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'tan sonra yakın döneme kadar dile getirdiği tezlerin neredeyse tamamı sanki unutuldu. Mesela bunlardan en önemlilerinden birisi vesayet güçleri. Yani işte Lübnan'daki falan değişik yerlerdeki vesayet güçleri. Ama bence soru şu. Şu andaki anlaşmalarda, mutabakat metninde vesayet güçleriyle ilgili bir durum yok. Fakat Lübnan'daki Hizbullah hala bir sene önceki, iki sene önceki, üç sene önceki gücüne sahip mi? Ve mesela önümüzdeki biraz sakin dönemde tekrar bu gücünü tahkim etme şansı var mı? Ne dersin? Hani bir şey kalacak ama bu bir işe yarayacak mı? Bu konudaki kanaatini merak ediyorum.
3: Sondan başlayayım isterseniz. Az önce Mahmut Bey'in de aktardığı gibi 2024'ün sonunda ateşkesle sona eren İran Savaşı'ndan önceki Lübnan'daki Hizbullah'la İsrail arasındaki savaşta Hizbullah çok büyük bir yıkım yaşamıştı. Ben o zaman bunu Beyrut'ta, Lübnan'ın güneyinde sahada takip ettim. Başta Hizbullah'ın o en önemli lideri Hasan Nasrallah olmak üzere bütün komuta kademesi neredeyse öldürüldü. Bütün cephanelerini İsrail eliyle koymuş gibi vurdu. Bütün komutanlarını neredeyse vurdu. Ellerindeki o pager ismi verilen iletişim cihazları patladı. 5000 kişinin gözü ya da eli gitti. Hizbullah'ın savaşçıları. İşte ondan sonra tam bir hafta sonra biz cenazedeydik. O cenazede yanımızda ellerindeki walkie talkie dedikleri telsizler bu sefer de patladı. Onun içerisine de şey yerleştirmişler. O zaman beklenti şuydu Ekrem abi. Biz ondan o savaştan önce Mart ayında Hizbullah'ın ilk kez tarihinde cephanesini ve askerlerini açtığı bir tatbikatı izlemiştik güneyde. Bütün basın açmıştı. Ve beklenti şuydu. Hizbullah'la İsrail bir savaşa girerse Hizbullah elbette ki kazanamaz ama İsrail'in canını çok yakar. Güneyden kuzeye her yerde binaları yıkabilir diye. O zaman bu gerçekleşmedi. Ama bu son İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah'ın devreye girmesinde Hizbullah'ın biraz daha toparlandığını görüyoruz. Birincisi karada çok ciddi bir direniş veriyor ve İsrail ordusuna kayıplar verdiriyor. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan o manuel arkadan kablo sarkıtarak giden elektronik olmayan İHA'ları kullanıyor. Bunları İsrail'in hava savunma sistemleri elektronik olmadığı için havada önleyemiyor ve bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Hatta bunun için özel bir birim kurdu Netanyahu, bu sorunu nasıl çözeriz diye. Hizbullah'ın biraz kendisini toparladığını görüyoruz ve Hizbullah'ın da Lübnan içerisinde açık söylemek gerekirse çok sadık bir tabanı var. Ve o taban Hizbullah'a son derece inanmış durumda. Aslında çıkarlar da iç içe geçmiş durumda. 1970'lerde Mahrumin Hareketi olarak Emel kuruluyor. Sonra Mustazaflar Ezilenler diye Hizbullah kuruluyor. O dönemlere kadar aslında Lübnanlı Şiiler kırsalda yaşayan ve genelde tırnak ırgatlık yapan, işçilik yapan kesimdeyken merkeze yürüyorlar. Hem ideolojik olarak 12 imamcılık üzerinden, Velayet-i Fakih üzerinden Hizbullah'a bağlılar. Hem de toplum Lübnan içerisinde merkeze yürüdüler. Dolayısıyla bu kadar sadık da bir tabanı var. Şimdi o İran'a şunu kabul ettiremediler. Biraz hızlı gideyim, toparlayayım isterseniz. İran'a lütfen. Hani bu anlaşma metinleri birebir yayınlanmadı. Cuma günü bileceğiz. Bu arada İsrail'in de kanallara göre Netanyahu da talep etmiş Amerika'dan bu anlaşma metnini biz de görelim diye, reddetmişler. Ona vermemişler. Öyle aktarıyorlar. Şimdi Hizbullah'la ilişkisinin koparılmasını istiyordu İsrail. Tam tersi oldu. Şimdi İran diyor ki Lübnan'ı biz yalnız bırakmayız. Orada Hizbullah'a, Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa bu savaş bitmez diyor. Dolayısıyla Lübnan'daki Hizbullah'la ilişkisini daha fazla tahkim etmiş oluyor. İkincisi, balistik füzeler meselesiyle ilgili herhangi bir şey vermiş olmuyor. Az önce uluslararası ajanslardan birisi geçti birkaç dakika önce, batılı bir ajans. İşte kaynak kayıtlarına dayandırıyor. İşte 300 milyar dolarlık İran'ın inşası için bazı fonların Körfez'den buraya gelmesine, farklı ülkelerden gelmesine ses çıkarmayız diyor. Vesaire. Yani ben şuna katılıyorum Mahmut Bey'in söylediği. Evet, Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü. Hala dünyanın en güçlü ülkesi ama bana göre bu İran savaşında gücünün sınırlarını gördü. Hatırlayalım, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff daha savaş başlamadan önce CNN'e verdiği bir röportajdı sanırım. Şöyle demişti, ya bütün o donanmamızın üçte ikisini neredeyse oraya yığdık, kafam almıyor, neden İran teslim olmuyor dedi. Bu savaş sürecinde de devam etti, neden İran teslim olmuyor. İran savaşı başlatmadı ama eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bana göre, birçok gözlemciye göre savaşın şeklini kendisi belirledi. Ne yaptı? İran içerisinde bunu bırakmadı. Lübnan'a yaydı, Irak'a yaydı. Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Trump'ın en hassas olduğu yerden dünya piyasalarını vurdu. Peki. Bir de Yemen'de yine İran'ın müttefiki olan son cümle, Husiler üzerinden de bir sopa daha gösterdi. O da şu, Babül Mendeb Boğazı'nı da istersen kapatırım, Kızıldeniz'deki Süveyş kanalını da kapatırım, o zaman ne haliniz varsa görün diye. Bir türlü bu konuda teslim olmadı. Yoksa çok büyük bir yıkım yaşadı, liderlerin neredeyse tamamını kaybetti vesaire vesaire. Ama buna rağmen dünyanın en güçlü ülkesine karşı direnebilmesi aslında Amerika Birleşik Devletleri bir ülkeye saldırarak her istediğini yapamayacağını dünyaya gösterdi ve bence Amerika Birleşik Devletleri de Trump da gücünün sınırını gördü ve bir an önce, seçim öncesi bu işten çıkmak istiyor. Çıkmak için de İran'a bana göre daha fazla taviz vermek durumunda kalıyor. İsrail tarafındaki Ekber'in de söylediği gibi bu fırtınanın sebebi de tamamen bu. İran'dakinin tam aksi bir hava var.
1: Mahmut Övür biraz önce çok önemli bir cümle kurdu aslında. Biraz kendimize gelip detaya, işin aslına bakmak lazım. Evet. İran kazandı diye yorumlar yapıyor herkes ama bu iş ne oldu diye bir derinlemesine konuşacağız. Trump'ın söylediklerini, yani ben olmasaydım İsrail olmazdı. Bundan bir hafta önce Netanyahu, bak kendine gel, herkes senden nefret ediyor, ülkenden nefret ediyor, İyi ki ben varım diye azarladığı konuşmaları konuştuk. Son dönemde de, yani son dönem dediğimde anlaşma olmadan hemen önce de Trump şöyle dedi, bir baba edasıyla İran'a da İsrail'e de, tamam attığınız füzelerinizi, toplarınızı, artık herkes evine bir dönsün, geri çekilin. Burada kararları ben veriyorum, Netanyahu değil dedi. Bu cümleyi de kurmuştu yani en son. Bunlar olduktan sonra Netanyahu'nun da bir açıklaması oldu Trump'a ilişkin. Bir ona da bakalım, bu saat dilimine o sesle başlayalım.
4: Ben ağırlıyorum. Ben ağırlıyorum. Ben ağırlıyorum. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. ואני יכול להגיד, שאני קבעתי פרמטרים מסוימים לפעילות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל.
1: Şimdi bu açıklama biraz hani biz bir aileyiz, içeride çözeriz. Çok öyle dışarıdan konuşulduğu gibi de değil bu iş. Her ailede olur.

0: konusu. Yani Orta Doğu'da artık anlaşılan ülkeler Amerika için gözde ülkeler başka mı oldu? Yoksa bu işin içinde de bir iş mi var?
1: İş falan yok aslında da.
0: Sorayım size de komutanım, hocam da başlayayım.
2: Çok somut.
0: Hocam hatta buyurun yanıma.
2: İki tane seçenek var. İki seçenek. Bir, ABD ve İran elinden gelen performansı gösterdiler. İki taraf da bu savaşın bitemeyeceğini gördü.
0: Tamam.
2: Yorgun düştüler ve tamam dediler. Bu birinci seçenek. Üçüncü bir seçenek yok bu arada. Birinci seçenekte ABD'nin hedefleri vardı. İran'da rejimi düşüreceğim. Olmadı. İran'da insan hakları ihlalleri var. Anayasal düzeni değiştireceğim. Olmadı. Balistik füzelerle benim muhataplarımı, müttefiklerimi vuruyorlar. Ellerinden alacağım. Olmadı. Nükleerle ilgili hiçbir kabiliyet ellerine kalmayacak. Olmadı. Vekil aktörleri var. İran'da vekil aktörleri arasında mesafe koyacağım. Bağı keseceğim. Olmadı. Hürmüz'ü ben alacağım. Olmadı değil mi?
0: Tamam.
2: ABD görünürde söylenen 6 tane somut hedefin hiçbirine ulaşamadı.
0: Evet.
2: İran açısından bakıyorum. İran'da diyordu ki ABD'nin gemilerini vuracağım. Olmadı. Bir tane uçak gemisini batıracağım. İsrail'i haritadan sileceğim. Hizbullah'la beraber Litani'nin aşağısından İsrail'i tekrar ülkesine göndereceğim. Lübnan aşağı taraftan, Yemen'den vuracağım. Olmadı. Hiçbiri olmadı. Yani ilk seçenekte iki taraflı hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar. Ama İran ABD'yi püskürtmeyi başardı. Rejimi ayakta tutuyor. İkinci seçenek ise şu. ABD bu hedeflerin hiçbirinde reel anlamda samimi değildi. İki tane gerçek hedefi vardı. Bir, Hürmüz'ü uluslararasılaştıracağım. Oldu, oldu. İki, nükleerle alakalı olarak uzun bir müzakere sürecine ve denetim mekanizmasına sahip olacağım. Oldu.
0: Evet, hocam. Asıl istediği önemli iki nokta bu değil miydi zaten?
2: O yüzden ben biraz önce kıymetli arkadaşlarımız dinlerken ne kadar ağır ve farklı bir okuma yaptığımızı gözlemlemiş oldum. Demek ki sahadaki algı ve imaj söylenlere de yansıyor. Ama gerçekler bunlar değil.
0: Ama işin başında şunu da konuşmadık mı? Yarın öbür gün Amerika sahadan çekildiğinde, hocam sizinle şurada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çekildiğinde tamam ben çıktım İsrail'e de yapma diyorum ama İsrail'e ilerleyişi onlar başka bir ülke. Sahada İsrail'i bıraktığında ne konuşacağız dediğimiz için işin içinde bir oyun var mı diyorum. Sanki bu ona doğru evriliyor. Amerika diyor ki evet ben barış, Orta Doğu'ya barış geldi dedi bu anlaşmayla Trump.
2: Tabii.
0: Orta Doğu'ya barış geldi. Bu çok önemli bir söylem.
2: Niye bu kadar... Buyurun.
0: Ama peki İsrail sahada yaptıklarına yani devam ederse Lübnan'daki işlerine ki öyle diyor şu an itibariyle ne olacak bilmiyoruz ama o zaman Amerika demeyecek mi Trump? Ben çekildim, ben barışı getirdim, savaşı başlatan da olsa.
2: Güzel.
0: Ama İsrail getirmiyor.
2: İran'a bakalım, İsrail getirmiyor ya. İran bu savaş zaman diliminde ne kazandı? Bir, Irak'ta Haşi Şabi çözüldü. İstediği kişiyi Bağdat'ta başbakan seçtiremedi. Maliki'yi istiyordu, olmaz dediler. Biz de olmaz dedik, biz de olmaz dedik. Suriye'de dizayn kabiliyetini tamamen kaybetti. Lübnan Hizbullah'ına Suriye üzerinden destek veriyordu. Hizbullah'la bağı tamamen kopma noktasına geldi. Yemen'de Husiler ses dahi çıkartmıyor. Ve maalesef Gazze ve Batı Şeria'daki işgal maalesef ve katliamla beraber kaldığı yerden devam ediyor. 300 milyar dolar diye hesaplanan ağır bir maddi zararla karşı karşıya. 20 binden fazla bina yıkılmış durumda ve İran'dan geçen haftada öğrendiğimiz kadarıyla ilaca dahi ulaşılamıyor yeri geldiğinde. Tıbbi cihaz bulamıyorlar. Azerbaycan sınırı açmasaydı Rusya'dan gelen destek de olmayacaktı. Şimdi bunlar hayatın gerçekleri. ABD bu oyunda şunu hedefledi. Ben bu coğrafyayı dizayn ediyorum ama İran'ı da Çin'e kaptırmak istemiyorum. Evet. İran eğer ABD tarafından gerçek ve ağır bir mağlubiyetle karşı karşıya kalsaydı, önünde güçlü kazanabileceği hiçbir şey kalmasaydı, o zaman o büyük transatlantik 90 milyonla beraber yüzünü Çin'e doğru dönecekti. Ve bu saatten sonra Çin, Rusya, İran ittifakı daha güçlü bir blok haline gelecekti. Amerika dedi ki İran'a, kardeşim bak, Hamaney vardı, Hamaney öldü, yine Hamaney var. Bak, rejimini değiştirmedik. Ama rejimini dönüştürdüm.

0: Diğer taraftan devrim muhafızlarına legalite sağladı. Meşruiyet sağladı.
1: Bugün diyor ki ama bir yandan da hocam, liderler benimle anlaşsa iyi olurlar. Yoksa aynı söylemi devam ettiriyor. Yoksa önümüzdeki süreçte görürüz. İran için bu büyük bir şans, benimle yollarına anlaşarak, iyi geçinerek devam
0: etsinler. Böyle inanıyor çünkü. Çünkü şunu yaptı. Almanya, Fransa ve İtalya ve Avrupa Birliği İran'a ilişkin ambargolarını kaldırdığında İran üretimini nereye satacak? Çin'e mi satacak? Avrupa'ya mı? Avrupa'ya satacak. İran'da şu anda 170 bin öğrenci yurt dışında okuyor. 140 bini Avrupa ülkelerinde okuyor. İranlılar da Çin'e göndermiyor çocuklarını. Moskova Üniversitesi'ne göndermiyorlar. Nereye gönderiyor? Münih'e gönderiyor.
1: Sizi çok böldüm ama mesela alın bir ek Mahmut Övür'ün söylediğine destek diyeyim ben buna. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi açıklama yapıyor. Yeni. Diyor ki Başkan Trump'a adeta meydan okuyor. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklara borçluyuz diyor.
0: Washington'daki İsrail Büyükelçisi.
1: Buyurun.
0: Normal şartlarda gayet makul atışıyorlar derim. Devlet başkanıyla
1: atışıyorlar. Makul mu atışıyorlar? Yani...
2: Washington'daki İsrail Büyükelçisi mi?
0: Ben öyle anladım.
2: Hayır, ben
3: yok, şeydir. İsrail'deki Washington'daki.
1: Amerika'nın İsrail Büyükelçisi.
0: Onu nasıl der?
2: İşte o.
0: Hemen görevden alırlar.
2: Hayır, o adam delinin teki.
0: Hemen görevden alırlar yani. İsrail'deki deli olması lazım. Kafayı yiyip söylesin yani.
1: Yani normal.
4: İsrail'deki Amerikan Büyükelçisi.
2: Tabii tabii.
1: Evet, İsrail. Ben de kontrol ediyorum. Ben de eminim.
0: Normal değil söyledim.
2: Bu adam soykırımı kutsayan bir adam. Gazze'deki olay.
1: Tamam, siyonist kafası olan bir adam ama ha. Şimdi bir yandan da hiç bu noktaya geldik mi? Ben yayına girmeden önce öğle saatleriydi galiba gördüm. Amerika'da Trump'ın bu anlaşma yapıldıktan sonra, doğru bilgi vereyim yanlışsam Serkan Kerem beni düzeltin. Yanında işte Vance gibi birkaç ismin, CIA direktörü de dahil, göndereceği konuşuluyor bu İsrail meselesi yüzünden. Trump'ın mesela.
4: Tabii. Nasıl? Bak şöyle bir şey var. Şimdi biraz önce bu Netanyahu katil adam ne dedi? Aile içinde ilişkiler var.
1: Olur böyle şeyler.
4: Öyle var bu işi. Yani Amerika İsrail ilişkilerinde gelgitler yaşanıyor. Farklı düşünenler var. Amerika'nın kendi içinde Vance'le Trump arasında bile farklılıklar.
1: Tamam, doğru.
4: Bu olabilir bir şeydir. Fakat asıl olan nedir? Ana siyaset. Şimdi ana siyasetine baktığın zaman Amerika'nın ne yapmaya çalışıyor bu bölgede? Ne işi vardı ya? Mesela diyelim ki Cenevre'deki görüşmeler ya da Umman'daki görüşmelerde nükleer falan bir noktaya gelmişti. Niye savaştı? Bu katilin kara gözü kara kaşı için mi savaştı? Hayır. Amerika kendisi için savaştı. Ve bir şey daha ben gördüğüm fotoğrafa bakıyorum. O fotoğraf şu. Amerika İran'ı da tamamen bitmesini istemiyor.
0: Asla.
4: Bak şimdi niye İran'ın tamamen İran'ı bitmesi ne demekti? Başka bu bölgedeki bütün halkların ayaklanması ya da bir noktaya gelmesi demektir. Orada dengede durmaya çalışan bir Amerika aklı var. Bu İsrail'in işine gelmiyor. Çünkü İsrail ne kadar çok bu bölgedeki ülkeleri işgal ederse o kadar öyle bir aklı
1: var. Peki tarihsel şu ana kadar şu oldu mu? Amerika ile İsrail arasında fikir ayrılıkları ya da yönetimsel kişilerin başkanla oranın başbakanı anlaşamadığı dönemlerde Trump'la
4: çok oldu.
1: Çok
4: evet.
1: Oldu. Ama şu oldu mu? Günün sonunda bir savaşın olduğu noktada Orta Doğu'da ve bunu Amerika'nın başlattığı bir yerde tamamen ana fikir ayrılıkları olup medyanın önünde bu bak, şu an yaşananlar yaşandı mı daha önce?
0: Daha önce bir Trump görmedik.
4: Ha görmedik. Bak şöyle bir şey var.
0: O yüzden
1: bunu deyince susarım.
4: Amerikan gemisini bile İsrail vurdu. 60-70 kişi öldü bir ara 60'lı yıllarda falan. Böyle şeyler oldu. Ama dediğim gibi şimdi bir yere geldik. Ben geçen haftalarda burada söyledim. Amerika şöyle bir noktaya gelebilir. Şu katil Netanyahu'yu düşmanlaştırır ve hakikaten saf dışı bırakabilir.
0: Ve Netanyahu'yu günah keçisi de ilan edebilir.
1: Evet, seçimde gönderir.
0: Gönderir, bak, hapse attırır.
1: Sonra ne görürüz gider. Amerika,
4: bu bölgede
1: İsrail ilişkilerinde?
4: İsrail'in belli bir nokta durmasını, kıyı körfez ülkeleriyle normalleşmesini isteyen bir Amerika olabilir. Niye? Çünkü Amerika, bu küresel Amerika'nın Çin'le yarışında bu bölgenin stabil bölge olması işine geliyor. Yoksa Amerika'nın derdi değil.
1: O zaman şunu sorayım. Bunu da mı Trump açısından söylüyorsunuz? Trump evet. Bu hay. O zaman biz Trump'ın çok hakkını yiyoruz.
0: Şöyle
4: evet,
0: bir şey var
4: ama bak Trump farklı bir tarafı var. Bunu en başta da hatırlayın.
1: Büyükelçiyi de bulmuşlar. Büyükelçi dediniz işte. Yani
0: bu adam Amerikan Büyükelçisi değil. İsrail'deki Büyükelçisi.
1: Evet. Ben bilmem. Ben görevini söyleyeyim.
4: Johnson burada bir sene önce 22 Haziran'da ben şunu söyledim. İhtimaldir dedim. Bu savaşı durduracaksa gene Trump durdurur. Niye? Çünkü Trump farklı bir yeni bir küresel yapı oluştu.
1: İran Savaşı'nı mı?
4: Hayır, ben Netanyahu şeyi Gazze Savaşı'nı söylemiştim. Bu bölgede olan şey neyse, olması gereken şey neyse, onlar açısından bir plan yapıyorlar adamlar. Diyor ki ya Ortada Amerika küresel güç ekonomik olarak geriliyor. Asker olarak halen güçlü. Ekonomik olarak gerileyen bir Amerika Çin'i durdurmak için atraksiyonlar yapıyor. Koridorları denetlemeye çalışıyor. Deniz yollarını denetlemeye çalışıyor. İşte diyelim ki Grönland'ı istiyor. Değil mi? Avrupa'yı tokatlıyor. NATO'da başka.
0: Küba gelecek daha.
4: Çılgınlık olsun diye yapmıyorlar. Bir çıkar var burada.
0: Şunu vurgulayalım. Bunu bitirmem lazım.
1: Tabii buyurun.
0: ABD'nin Hürmüz'ün kapatılmasına ihtiyacı vardı. İran Hürmüz'ü kendi açısından makul bir şekilde hamle yaparak kapattı. Ve ABD bütün dünya dedi ki bakın Hürmüz tek başına İran'a bırakılırsa kapatılabiliyor. Gelin burayı uluslararasılaştıralım. Sonra Babil Mendebe geleceğiz. Yemen'de Husiler bir şekilde orayı kapatmış olacak. Orayı uluslararasılaştıracak. Sonra Süveyş. Sonra Malakka. Biz bunların hepsini konuşacağız. Çünkü ABD en büyük kaybı ne oldu biliyor musunuz? Rıza'yı kaybetti. Hegemonyanın en temel esprisi Rıza'ya dayalı olmasıdır. ABD Rıza'yı, iktisadi kabiliyetini yitirdiği için, kültür hegemonyasını kaybettiği için evet. Askeri güç kullanmak durumda. Bu arada biraz önce bir analiz vardı. Trump ilk döneminde Tel Aviv'i başkentten Kudüs'e taşıdı. Trump aynı zamanda İsrail adına İbrahim Antlaşması. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Çünkü Trump'ın ilk dönemiydi. Amerikan başkanlarının tamamı ilk döneminde çok iyi geçinirler İsrail'de.
4: İsrail'de.
0: Çünkü ikinci dönem seçilmesi için İsrail'e ilişkiye ihtiyaçları var. Ama ikinci dönem ne olur? Gerçekler ortaya çıkar. Trump bu. Trump ağır bir emperyalist. ABD'nin bütün politikalarını izledi ve asla İsrail istediği için ABD sahaya inmedi. ABD istedi ve İran'la bu savaşı başlattı. İsrail ABD'nin ileri karakoludur. Trump bunu çok net söylemiş bugün. Senin için ben yokum. Sen benim için varsın. İsrail yıllardır bunu duymadığı için şaşırmış olabilir belki Netanyahu.
1: O zaman İran'ı kaybetmek istemiyor cümlesinden yola çıkarsak daha önce de İran neyle gündeme geliyor? Nükleerle gündeme geliyor. Burada da Trump akşamüstü bir konuşma yaptı. Orta Doğu'lu muhataplarıyla görüştü G7'de. Orada da diyor ki koşulsuz şartsız taahhüt ettiler. 60 gün süre mesajı geldi İsrail'den ama diyelim ki İran'dan bizim de kafamız karıştı artık. İran taahhüt etti bu nükleeri koşulsuz kabul etti diyelim. Olur mu olmaz mı konuşuruz da. 3 gün sonra nükleer başlık bahanesini nasıl kullanacak biz bilmiyorduk mu diyecek yoksa artık kullanmayacak.
0: Eğer İran izole halinden çıkar ve yavaş yavaş batıya doğru entegre olursa bu ABD'nin arzu ettiği şey olacak. Mahmut Bey'in belirttiği Orta Doğu'yu dizayn etmiş olacak. Burada bayağı da büyük bir güç var. Türkiye çok güveniyor. Irak ve Suriye politikalarını çok net gördük biz bunu. Ve ABD bu saatten sonra bu bölgeden kendini yavaş yavaş Güneydoğu Asya'ya doğru atacak. Çünkü bir tane hedef var. Çin'in kuşatılması. Bu kuşatmayı da neyle yapacak? Boğazlar ve yollar hakimiyetiyle yapacak. O yüzden yeni bir isim var. Jeolojistik hegemonya.
1: Denklemi tamamen değiştirdiniz şu an.
0: Öyle.
2: Tabii zaten öyle. Değişiyor.
1: Tamamen. Yani hani ezber bozduk. Sil baştan.
0: Bu.
1: Trump'ın yaptığı bu. Sil baştan.
2: Hayır, bu arada Trump bir şey yapmıyor. Bakın onun öncesi
1: hayda,
2: var.
1: Hayda şimdi Trump yapmıyor. Nasıl? Buradan Trump'tan başka bir anlayış gelecek. Var.
0: Bu Amerika ama.
2: Amerika'nın bir tamam, yol yani. Arkası var.
1: Ama şimdi Trump var diye Trump diyor. Hakkımı da yemeyin canım
0: ben
1: şimdi.
0: Ben biraz önce bitirmeseydim. Şimdi komutanım konuşacak biliyorum. Yarım kalırdı.
1: Hep birlikte konuşuyoruz lütfen.
0: Yarım kalırdı. Havada kalırdı. Böylece şuna dönerdi. Ya İran bayağı kaybetmiş. Hayır. İran niye kaybetsin? İran 79'daki İslam devriminin büyük oranda ona dayattığı prensipler bağlamında.
1: Bu nükleer İran'ın tarih boyunca çok umurunda oldu mu gerçekten?
0: Ya 71 yıl olmuş. İlk nükleer saldırı. 71 yılda sen zaten silah elde edebilsen ederdin. İran için nükleer silah üretme gayesi artık bir yüktü. 20 yaşındaki İranlı'nın üstünde bir yüktü. Bu yükten kurtulmak üzere İran. Doğru okurlarsa şayet.
4: Ya ben nükleer silah sahibi olmasını isterim. Tabii Türkiye'nin de olmasını isterim. Çünkü ya bu adaletsiz bir sistem. Nedir? İsrail'in var ama İran'ın yok. Bunu Amerikalılar bile tartışıyor.
2: Peki, Amerika'daki İsrail'in nükleer silahı var. İran'a karşı kullanılıyor.
4: Bunu söylüyor.

0: Nasıl?
1: Nükleer silah. Öyle hani çok büyük bir şey gibi sunuyoruz da. İsrail nükleer silahı var. Kullanabiliyor mu İran'a?
2: Caydırıcı oldu mu?
1: Hayır, hiçbir caydırıcı
2: yok. Hiçbir şey olmadı.
1: Çünkü o dehşet dengesinin bir ürünü. Onu kullanmaya artık kimse izin vermez.
0: İzin vermiyor.
1: O kadar kolay değil. Kullanırsa yine Amerika kullanır.
2: Ya yani normalde şu beklenmez mi? Nükleer silahı olan bir devlete saldıramazsın. Ya yani İsrail'in diyelim nükleer silahı var, öyle söyleniyor. O zaman saldıramaman beklenirdi. Hiç öyle olmadı. Patır kütür vurdu İran İsrail'i. Nükleer silah, geçmiş yıl komutanım çok önemli bir şey söyledi. Artık o kabiliyeti yok. Rusya kullanabiliyor mu Ukrayna'ya?
1: Yok.
2: Moskova'yı vurdular.
1: Tabii.
2: 50 tane uçağı vurdular.
3: E peki, konudan konuya biraz atlayalım ama aynı başlık yine. Şu şey sesimiz var mı Türkiye ile ilgili Trump'ın?
1: Bence oradan önce şeyi bir söyleyelim mi?
3: Söyleyelim.
1: Levent Hoca'nın söyledi. Bakın. Şimdi ABD'nin 1945 yılında kurduğu bir sistem var. Bu sistem de İngiltere'den miras.
0: Miras. Evet.
1: Tamam mı? Arada 1890 ile 1945 arasında geçiş dönemi var. İki tane dünya savaşı yaşanmasına rağmen ABD'nin desteğiyle o sistem yaşandı ve 45'te ABD kendine göre düzeni kurdu mu? Bunu kurarken de zengin bir Avrupa'ya ihtiyacı vardı, zengin bir dünyaya ihtiyacı vardı. Onları kredilerle ayağa kaldırdı. Üretmelerini sağladı. Şimdi 1945 yılında kurulan kurumların içerisinde IMF'nin, Dünya Bankası var, ondan sonra NATO'su var, NATO'su. Bir sürü bir düzen var ya. Şimdi bu düzenin çoğu ortadan kalkıyor. O döneme doğru geçiyoruz. Niye? ABD'nin artık dünyanın yükünü taşımak istemeyen bir politikaya dönüştüğünü, yani öyle bir anlayışa gittiğini görüyoruz. Şimdi burada Çin haricinde, bakın, hegemon bir devletseniz veya bir mahallede siz güçlüyseniz, ya o mahallede bir ikinci güçlü kişinin çıkmasına izin vermezsiniz. Verdiğiniz an sizin zaten gücünüz sorgulanır. Şu anda dünyada olan bu. Rusya, bakın, güç değil. Rusya yanına birkaç tane devlet almadığı müddetçe Rusya'nın işi bitmiştir. Rusya'nın tek dayanak noktası o Arktik bölgesindeki, Kuzey Kutup bölgesindeki geçiş yollarına olan hakimiyeti. Onun haricinde Rusya'nın gelecekte bir söz söyleme hakkı yok. Kimin var? Çin'in var. Ama Çin aslında ABD'nin hegemon olduğu Pasifik dünyasında merkezde benim diyor. Dünyayı ticari, finans yoluyla, ticaretle ele geçirmeye, buna dayalı olarak da bir politika üretmeye çalışıyor. Ama Çin ABD'nin yerini alamayacak kadar geri planda duruyor. Veya en azından şu anda öyle bir dönüşüme geçmedi. Ama ABD Çin'le baş edebilmek için bir Avrupa'dan çekilmek zorunda, ki çekiliyor. 400 bin askeri vardı, şu an 50 bin askeri yok Avrupa'da. Yani Avrupa'yı Avrupalıların, onlar işte savunma sanayi, NATO'da %3,5, %5, bunların hepsinin arkasında ABD'nin o külfeti paylaşma, maliyetin bir külfeti var. Yani o külfet birisi tarafından paylaşılması lazım. Rusya suni bir tehdit olarak şu anda sunuluyor ve Avrupa devletleri silahlanıyor. Aynı durum Orta Doğu'da da 1945'te İbn-i Suud'la Roosevelt'in bir anlaşmaya imzalattılar. Ya petrodolar sistemi var, sizin petrolünüzü biz işleyelim beraber, sen de kazan, ben de kazanın, güvenlik bana ait dedi. Şimdi ABD bu külfetten de kurtulmaya çalışıyor. Şimdi kurtulmaya çalışırken ABD'nin İsrail olan ilişkisinde de hep şu yanılsama var. Yani kayıtsız şartsız yanında olacak diye. Hayır, büyük güç, hegemon güç kendi çıkarına bakar. 1956'yı hatırlayalım, Süveyş kanalına. Ya Fransa, İngiltere, İsrail bir araya geldiler. Süveyş kanalını millileştirilmesine Mısır tarafından engel olmak istediler. ABD dur dedi. Hatta en büyük düşmanı Rusya da onu destekledi. Yani küresel çıkarlar öne çıktığı zaman ABD kesinlikle kendi dünyasına bakar.
3: Şu anda da olan bu. Bu sefer de gayimetleri toplayıp bu yükten kurtuluyor.
1: Evet, şu anda bakın ABD 2013 ile 15 arasında Obama döneminde ne yaptı? Bir İran'ı normalleştirmeye çalıştı. Beceremedi.
2: Denedi yani. Tamam, savaşmadan yapabilir miyim diye denedi.
1: Sonra ya tam tersi, Trump'la beraber açtı ne geldi?
3: Tam tersi ne oldu?
0: Önünü açtı.
2: Olmadı. Denedi.
0: Başka bir şey hesapladılar. Onlar.
1: Trump'ın iktidara gelmesinin ana nedeni neydi birinci dönemde? Çin'e karşı yeniden ABD'nin üretmesini sağlamak, küçülerek kendisini yeniden konumlandırmak.
2: Onu ve bunu söyledi. Detroit'e gelin dedi, Chicago'ya gelin dedi.
1: Evet. Şimdi bakın, o dönemde Trump'ın yaptığı o dönemle ilgili şu var. Bir, dedi ki İran dedi, bölgeyi dönüştürebilmek için İran'a ihtiyaçları var. Hı hı. İran kullanışlı bir aparat. Öyle düşünmek lazım. Şey de kullanışlı bir aparat, İsrail'de. O zaman Trump'ın yaptığı şu, diğerlerinin yanında bu anlaşmayı rafa kaldırdı ya. Hı hı. İkinci olarak da dedi ki, bakın şey var, ABD'nin 11 adet büyük komutanlığı var. Bizim o Osmanlı dönemindeki beylerbeyi sistemi gibi.

0: Rumeli, Anadolu Beylerbeyi gibi 11 tane böyle var. Bunlarla ilgili sorumluluk sahalarını yeniden dizayn etti Trump. Birinci döneminin bitmesine 5 gün kala.
1: Dedi ki, o dönemden bahsediyorsunuz.
0: Tabii. Yani bu ABD'nin bir stratejisi var. Yani bunu taktik şeyleri yorumlayıp başka bir yöne çekebiliriz. Bu yanıltır hepimizi.
1: Şimdi bu detaya girersek kafa karışmasın diye komutanım. Evet, bir virgül koyacağım.
2: Şu, o da doğru değil. Şimdi,
0: hayır, İsrail'e de aparat dedik ya.
1: İsrail'e de aparat.
0: Hayır. Şu anda Almanya'da aparat. Almanya'da aparat. Niye? Avrupa'daki silahlanmacının Almanya'nın parasına ihtiyaç
1: var. Tamam, şimdi Amerika'nın yüklerinden kurtulup ben rahatlayacağım ama ganimeti de bir güzel toplaya çünkü o yüklerin kazancı bana her halükarda lazım. Ama kullanışlı aparatları da bölgede, demek ki ondan diyor ısrarla Orta Doğu'ya barışı getirdim ben bu anlaşmayla diye. Şimdi biraz daha netleşti. Evet. Durmadan da Türkiye vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu bu süreçte sürekli hatırlattı. Burada yardımlarından dolayı teşekkür etti. Hatta Netanyahu'nun da ilgili İsrail ileride saldırır mı, bir şey olur mu Türkiye gibi bir soru sordular Trump'a. Trump onunla ilgili de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne kadar başarılı olduğundan bahsedip bir cevap verdi. Ancak bugün İran Türkiye'ye de saldıracaktı dedi. Bir bakalım ne dediğine.
3: In particular the five countries it brought us, I mean he even had Turkey once. I never understood it. Nobody's going to understand it. That's the problem. They're totally irrational people. And those people are now gone. And I think Iran has rational leadership now.
1: Şimdi Türkiye'yi de neredeyse hedef alacak.
4: 28 Şubat'tan sonra o taraftan Türkiye'ye atıldığı rivayet edilen ve NATO'nun etkisiz hale getirdiği 3 füze mi vardı komutanım? 4 müydü, 3 müydü?
0: Yani füze sayısı değil de bir şey atıldı, hesapta Güney Kıbrıs'a atıldığı söylenir.
4: Her neyse,
0: ama
4: yani
0: şey, Hatay civarında
4: bize geldi, söylendi, NATO imha etti denildi falan. Şimdi evet, affedersiniz, şimdi konuşulanları dinlerken parçaları benim biraz kafam karıştı. Müsaadenizle ben biraz kötümserlik yapmak istiyorum. Ben genellikle çok pozitif, olumlu düşünmeye çalışan bir insanım. Ve mesela bu anlaşma falan hakikaten iyi. Neden? Yani bu işin başında 168-170 tane çocuk katledildi. Kız çocuğu katledildi. Yani bu ve benzeri. Ve şu anda biz İran'da kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Kaç kişinin katledildiğini bilmiyoruz. Lübnan'daki ölüm sayıları, Gazze zaten içimizi yakıyor. Şimdi bakın, madde 1. Haziran ayının ortalarındayız. Ortasını da açtık. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim var. Ara seçim olduğunda Trump'ın tarafı, Cumhuriyetçiler kaybederse büyük ihtimalle Trump'ın ciddi şekilde zorlanacağını ve son iki senesini belki de topal ördek, hatta olabilir ki kendisinin azledilme durumuna falan gidebilecek bir süreç yaşanabileceğini biliyoruz. Bununla alakalı İrfan Bey'i burada her akşam dinlediğimizde, her programda İrfan oradaki en önemli verilerden birisi olan benzin fiyatlarından bahsediyor. Benzin fiyatı. Hatta kendi aramızda bunun şakasını da yapıyoruz ama şaka değil, ciddi bir şey. Türkiye'deki benzin fiyatları 28 Şubat öncesine göre 6-7 lira oynadı. Niye hükümet ÖTV'yi falan almıyor? Dolayısıyla bizde o zamlar yansımadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir mekanizma yok. Şimdi Kasım'da Trump kaybederse büyük ihtimalle İsrail açısından da şimdiye kadar belki İsrail için en ciddi fedakarlıkları yapmış bir başkan kaybetmiş olabilir. Şimdi bakın, şu an yaşananlara acaba böyle bir taraf var da şu an durumu bu haliyle bir ara verelim, bir antrakt yapalım. Burada barış yapıyoruz, işte İran'a şunu vaat ediyoruz, buna vaat ediyoruz falan. İsrail'e de şunu diyebilir. Arkadaş bak, İran söz konusu olduğunda senin en ciddi problemin İran'ın nükleer silaha sahip olup olmayacağıydı. Şu anki anlaşmada anladığımız kadarıyla İran'ın nükleer silaha sahip olma şeyi sıfırlanıyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tekrar İran'da dümene geçecek. Yani orada kontrolü ele alacak. Şimdi bakın, Ekim'de İsrail'de seçim var. İnşallah onu Netanyahu denilen alçak hiç oyalamaz, hapse atılır, geberir ama Netanyahu gitse bile yerine gelecek diğer isimlerin sütten çıkmış ak kaşık olmadıklarını ve İsrail'in başlattığı şeyi yürütmeyeceklerini hiçbirimiz söyleyemiyoruz. Burada bana öyle geliyor ki, inşallah öyle değildir. İnşallah öyle değildir. Ya dur, Kasım geliyor. Kasım'da ben seçimi kaybedersem hepimiz kaybedeceğiz. İran'ın en azından nükleer silah yapmayacağını garanti altına alıyoruz. Bu arada bir takım vaatlerde bulunuyoruz. Orta bir

0: Uzun vadeli onu ayrıca konuşuruz ama şu Kasım'ı bir atlatalım. Sen de Ekim'i bir atlat. Denilmiş olabilir mi diye aklıma kötü düşünceler geliyor. Sebebi şu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eğer Hürmüz konusunu halledebilselerdi, İran'ı Hürmüz'de etkisiz hale getirebilselerdi zaten yenmiş olacaklardı. Hürmüz bence çok belirleyici bir yer oldu. Niye? Kara savaşı yapsan on binlerce kayıp demek. Çıkarma yapsan arka dolu, arkadakine karşı savunman yok. Şu anda Hürmüz'ü bitiremedikleri için, Hürmüz'le alakalı işte İran'ın istediği gibi falan filan devam edecek, devam edecek. Ne diyor? Hürmüz açık uluslararası. Hürmüz öyleydi zaten. Yani niye o zaman bütün bunları yaptın? Bunun da cevabı yok. Bence inşallah öyle olmaz.
1: Ya ama cevap geliyor size, var
0: şu an
1: hocam.
0: Var. Bir cümle söyleyebilirim.
1: Birlikte anlaş.
2: Hürmüz açıktı. Yine açıldı. Tamam. Ama o zaman İran'ın kontrolünde açıktı. Şimdi Birleşmiş Milletler ve ABD'nin kontrolünde açık.
0: Bir dakika, İran'ın arzu şimdi haberde konuşulan gelen metinde 14 maddenin içinde İran'ın biçimlendireceği şekilde açık olacak.
2: Öyle ve demek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin garantörlüğünde diyor.
0: Garantörlük lafını ben görmedim. O anlaşma, mutabakat katın. Her neyse şu anda zaten ortaya deklare edilmiş bir mutabakat metni yok. Benim kaygım, eğer Hürmüz'de arzu ettiklerini gerçekleştirebilmiş olsalardı bu iş bitmişti zaten. O olmadı. Hürmüz ciddi bir problem. Şu anda bırakalım, bir ara verelim, bir antrakt yapalım. Biz Kasım için işte yüklenelim. Bu arada uluslararası piyasalarda petrol fiyatları zaten düşmeye başladı. Bunun etkileri sıfırlanır. Kasım'da işte Trump tekrar kazanır. Ekim'de de Netanyahu alçağı ya da ona benzeri birisi kazanırsa sonra tekrar başlarız demiş olabilirler. Benim kaygım bu, ha inşallah böyle bir şey değildir.
3: Zaten bu senaryo konuşuluyor Ekrem Bey.
2: Evet. Yani makul bir kaygı.
3: 2027 üçüncü çeyreğinde savaşın tekrar başlayacağı, eğer ki İran gereken dönüşüm sürecine girmezse. Çünkü İran'ın o Orta Doğu'daki biraz önce saymaya çalıştığım mekanizmanın içerisine eklemlenmesine ihtiyaç var. Bakın sizin o Körfez ülkelerinde o kadar ülkeye İran saldırırken bunlar böyle korktuklarından mı bekledik sanıyorsun? Yani orada ABD'nin bir dur, sizin sıranız gelecek dediği bir politika var.
2: Benim bir planım var dedi. Tabii. Bekleyin dedi.
3: Ya Suudi Arabistan o zaman 300 tane savaşçılar niye savaşıyor? Yani,
2: evet, evet.
3: Tabii yani orada hani İran'a karşı Körfez ülkelerinin saldırmamasının arkasında büyük bir oyun var, strateji var. Bakın burada Trump'ın hareket tarzları biraz Amerikan stratejisine göre.
1: Ama önceden de demedik mi Körfez saldırmasını istiyor, Trump girsin ülkelerde, Amerika bunu istiyor diye de konuşuyor.
2: Ben orada şey düşünüyorum. İsrail istese olurdu zaten. İstese olur.
1: Çekmeye çalıştı, gelmedi dedik.
2: Asla. İran'ı
3: sadece Körfez'e
1: bulurum yayınlarımızı.
2: Tamam. İran'ı Körfez'e ve Batı'ya entegre etmek istiyor ABD.
1: Hayır. İran'a ilk saldırılar gerçekleştirdiğinde, İran bölge ülkelerini hedef alıp bombaladığında bu stüdyoda konuşmadık mı? Amerika bir şekilde savaşı Körfez ülkeleri de buraya girsin. Tamam.
4: Konuşuldu bu stüdyoda. Niye vurmuyorlar gibi şeyler
1: evet,
4: de söyleniyor.
1: Evet, bunu da ama
4: bir şey farklı bak, bir
3: Türkiye'nin
4: şey
3: de ikaz ettiği oydu ya, İran savaşı Körfez ülkelerine yaymaması gerekir. İsrail tamam. ve ABD bu haksız savaşı başlatmaması gerekirdi. Bakın bu temel nokta.
1: Tamam, bunlarda hemfikiriz ama şu da denmedi mi komutanım süreçte? Amerika bir şekilde NATO'dan Avrupa ülkelerini yanına alamadı, cevap alamadı. Trump hüsrana uğradı dedik, yayınlar yaptık. Sonrasında da Amerika bir şekilde Körfez ülkelerine bir şekilde karşılık vermeye zorunda bırakıyor. İyice Orta Doğu karışsın istiyor da yerde yorumlar yapılmadı mı?
3: Bak bunlar işte hepsi istiyordu. Taktik. Bakın. Taktikle strateji karışıyor.
2: Bakacağız buna.
3: Taktikle strateji karışıyor bakın. Burada yine resmin büyüğüne bakalım. İsrail'le Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin, o Müslüman coğrafyanın eklemlenmesine ihtiyaç var. Yani burada savaşların devam ediyor olması ABD'nin bu bölgeyi terk etmemesine neden oluyor. Yani yük üzerinde kalıyor. Bundan kurtulması gerekiyor.
1: Tamam.
3: Onun için de gittiler bir CENTCOM'un içerisine İsrail'i de soktular. Topraklarının içerisine. Bir sorumluluk sahası var. Mesela UKOM var. Avrupa ve şey var. Rusya var. Türkiye'de dahil. CENTCOM'un içerisine eskiden İsrail Avrupa'ya aitti. Onu aldılar. Hatta Eurovision şarkı yarışmaları bile. Yani o dizayn değişti. Niye? Sen Orta Doğu'nun bir parçasısın. Orta Doğu'da biz yeni bir düzen kuruyoruz. Normalleşmeye ihtiyacımız var. Bakın birincisi neydi? Bu dediğim CENTCOM'un içerisine İsrail'in dahil edilmesi, ikincisi de politik olarak

0: normalleşmeye ihtiyaç var. O da İbrahim anlaşmaları. Onu da Trump yaptı bakın.
1: Komutanım müsaade edin.
0: Evet.
1: Bakın Orta Doğu'nun en başak gücü hangisidir? Arap ülkelerinin körfezin Suudi Arabistan. Selman Trump'ın yanına gittiğinde, Eylül ayı mıydı? Trump'ın yanına gittiğinde Trump ona bir takım şeyleri dikte etmeye çalıştığını dedik bir dakika. Gazze. Gazze.
0: Ya Gazze olmadan dedi ben normalleşemem dedi. Ha, doğru.
1: Bakın Gazze dedi. Bir şey söyleyeyim. Bu bir içgüdü. Strateji taktik diyoruz ya. Bence hiçbir körfez ülkesi, hiçbir körfez ülkesi Amerikan üslerini vuran İran ve bu arada Amerikan üslerinin yanında bir takım enerji tesislerini vuran İran'a cevap vermek ayrı bir şeydir. Ama Amerikan üslerini vurdu diye İran'ı vurmaya, doğrudan kendileri vurmaya bence stratejik olarak kalkışmazlar. Çünkü
2: bir tek Birleşik Arap
1: Amerika belki 50-40 sene sonra olmayacak ama bu ülkeler olacak. Şey, kusura bakmayın, Türkiye'nin 2012'den sonra Amerika Birleşik Devletleri ısrarla bizi Suriye'ye girmeye ikna etmeye çalıştı. Bence Türk devlet aklı dedi ki bir dakika, ben tek başıma oraya girmem. Birleşmiş Milletler karar alırsa girerim, Arap Ligi ile girerim. Hani bir şeyle girerim ama tek başıma girmem. Neden? Ben çünkü arayı zaten 100 yılda yeni düzeltmişim. Bir sonraki 100 yılı ipotek altına almam. Dolayısıyla Körfez ülkelerinde şunu da unutmayalım. 28 Şubat'tan bir süre sonra bu stüdyoda şeyi konuştuk. Katar'da ve Suudi Arabistan'da. Sanki İran vurmuş gibi göstermek üzere bir takım tesislere sabotaj hazırlığında bulunan Mossad'lılar yakalandı.
3: Konuştuk, bunu da konuştuk, evet. Doğru.
1: Dolayısıyla oradaki arka plan ve bir şey daha müsaadenizle. Buyurun. Bir cümle daha. Bakın 28 Şubat'tan beri yaşananlar içerisindeki en bence vurucu noktalardan birisi İran yerle bir edilirken Körfez ülkelerinin de ciddi zararlar görmesi İsrail açısından çok müracah bir şeydir. Niye? Onlar İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler eninde sonunda kendisileri kendisiyle uyuşmayacaklarını bilir onlar. Yani İbrahim anlaşmaları şunlar bunlar bir karşılığı yok.
2: Ya şimdi hocam şurada şöyle bir gerçek var, dediğiniz doğru. Şimdi Türkiye'nin başta olduğu Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bu yapıda Körfez ülkelerinin İran'a cevap vermesini istemediler. Çok katkılar oldu orada. Ama mesela diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri böyle düşünmüyordu. İsrail eksenli bir yapısı vardı. Bahreyn'in de öyle.
1: Peki cevap verebildi mi?
3: Ama tam olarak bunları konuştuk. Tabii yani doğru. Mahmut abiyle Ekrem abinin, siz benim sorumu doğru anladınız mı? Bunu gerçekten bulacağım. Biz Mahmut abinin söylediği gibi bunları konuştuk ve şunu dedik hep. Bundan korkulan senaryo da bu. Kardeşi kardeşe düşürme senaryosu. Amerika biraz da buna zorluyor i̇şte, diye bunu konuştuk ya.
4: Bahreyn ve Birleşik Arap'ı niye vurmadı peki? Gerçekten Türkiye ve Pakistan ve Suudi Arabistan istediği için mi vurmadı? Yoksa ABD durun dediği için mi vurmadı?
2: Ama ya şimdi ABD'nin durmasını sağlayan da bu ülkelerdi. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle ben şöyle düşünüyorum. Amerika'nın buraya ilişkin bir dizaynı var. Doğru. Ama burada Türkiye'nin iradesini Pakistan'ı görmezlikten gelerek, Suudi Arabistan'ı görmezlikten gelerek yapamaz. Yapmak istemez abi. Böyle de bir yanı var.
4: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Ama
4: Suudi Arabistan'ı bizi mi dinledi?
2: Amerika yarın Kıbrıs, İsrail, Yunanistan üzerinden başka tezgah da çekebilir yani.
3: Olabilir. Bir de içerideki karışıklık şu boyutta. Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Hemen geleceğim. Çok özür diliyorum. Şunu bir vereyim hızlıca. Mesela İsrail haber sitesi. Bunun üzerinden de devam edelim. Artık içeride hani aile içinde olur kavga meselesi. Witkoff ve Kushner bizi sattı. Baya yani medya artık bunları konuşuyor. Witkoff ve Kushner Vance'in desteğiyle İsrail'deki kardeşlerini sattı. İkisi de Yahudi. İkisi de imajlarını İsrail'e ve Yahudi halkının sevgisi üzerine inşa etmiş isimler. Trump'ı Orta Doğu politikasında bu iki isim teslimiyete sürüklüyor ifadesi tartışıldı. Trump'ın da İran anlaşmasına karşı çıkan savunma bakanı, hashtag CIA direktörü dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyi görevden alacağı söyleniyor. Ne kadar aile için mesele olarak kaldı bu diye o yüzden soruyorum
1: Israr'la. Az önce konuştuğumuz şeylerle
3: oradan
1: alakalı
3: çıkamayacağız. Ne yaparsan
1: çok
3: yapayım.
1: Vurucu bir örnek vardı. Kuveyt yanlışlıkla ya da inşallah bilerek 3 uçak düşürdü ya. Biliyorsunuz o uçakların düşen pilotlarından biri Kuveyt halkının arasına indi.
4: Evet.
1: Ve Kuveyt halkından insanlar ellerinde sopalarla düşman pilotunu esir aldılar. Bir dakika, düşman değil.
4: Halklar
1: ama
4: ve iktidarlar çok farklı zaten o bölge.
1: Kuveyt halkı onu düşman görüyor. Şimdi dolayısıyla o Birleşik Arap Emirlikleri şunlar bunlar tepedeki insanların ne gördüğünden
0: bunlar
1: ziyade.
0: Bohem Yankiciler.
1: Ha, ha.

0: burada da bakın, az önce bu rakamları kim verdi? Zannediyorum Turgut Alp verdi. İsrail'de Trump yanlılığı 58'den 38'e inmiş. İşte karşılıklı 60 küsüre çıkmış. Ama önemli olan şu, Trump İsrail'de seçime girmeyecek. Trump Amerika'da seçime girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan'ın anlattıklarından hatırlıyorum. İsrail karşıtlığı tarihinde hiç olmadığı kadar yukarı çıkıyor. Ve Trump Amerika'da seçime girecek. Amerika'da seçime girdiğinde yahu tamam, yani İsrail'e yaptığın yardımlar şunlar bunlar çok kötüydü. Petrol fiyatları, benzin fiyatlarının ikiye fırlanması kötüydü ama hadi sana biz yardım edelim, gene İsrail'e yalakalık yap demeyecekler. Adam şimdi şeyde kazanacak, Amerika'da. Bunun yolu da İsrail'in eleştirdiği bu insanların Trump'ın emriyle yapmak zorunda olduğu şeyler.
1: Bir dakika, yine birbirinizle çeliştiniz o zaman. Hani Amerikan başkanları ilk geldiğinde İsrail'le lobisiyle anlaşmak zorundaydı ki ikinci dönemlerinde şey böyle net, olsun.
2: Ya şunu bir açıklayalım.
0: Trump öyle işte.
2: Amerika'da.
1: Şimdi de gerek yok diyor burada.
3: Çünkü üçüncü dönemi yok çünkü. İkinci dönemde Amerikan
1: geldiğinde lazım. Şimdi seçimde lazım değil mi?
3: Çünkü bitti. Levent Trump'ın hocam. Kasım seçimlerini kaybedeceği kesin, evet. Kesin. Ama azledilecek kadar oy çokluğu tabii ki olmayacak tabii. Muhalefetin. Şu anda Trump Amerikacılardan yani MAGA'cılardan destek almak durumunda. MAGA'cıların içinde çok ağır bir İsrail karşıtlığı var.
1: Ne yapacak? Bunları çıkardı, eledi yanından, gönderdi. Bu da tamam mı olacak Amerika'da? Bu da daha bir sempatik bir hale mi getirecek?
0: Yok, bunlar zaten bunlar onun yanında. Duracak.
1: Tamam işte yanından.
0: Siz öbür sayfadan bahsediyorsunuz.
1: Hayır, yanından gönderdi diyelim. CIA direktörünü, işte ne bileyim savunma bakanını. Sonra bu isimlerle ilgili tepkileri aldı. Bunlarla ilgili de bir şey söyledi Trump. Bu belli olmaz. Onları göndermesi demek.
2: Vallahi bunlar
1: ikna edemediniz.
0: Damadını ayırma şansı yok.
2: Siyonist dincinden nasıl kurtulurlar bilemem. Bunlar Siyonist linciyle karşı karşıya kalırlar. Niye?
1: Evet, bir linç olur.
2: Böyle bir şey yaşanıyor. Bakın Amerika'da İsrail karşıtlığı, İsrail-Amerika ilişkilerinin karşıtlığı sadece bugün değil, Trump döneminde değil. Her dönem %45-50'den aşağı değil. Niye biliyor musun? Çünkü siyaset elitleri arasında %90 İsrail yanlılığı var, halkta tam tersi var. Yani bu şimdi Trump döneminde biraz daha yükseldi, 60'lar 65'lere
3: geldi. O orayı kaşıdı çünkü. Bir de Gazze katliamı var.
2: MAGA'cılar büyük oranda karşı çıkıyorlar.
3: Evet.
2: Doğru. Ama tabii bu böyle bir ayrışma Amerika'da ilk defa böyle büyük boyutta yaşanıyor. Yani Siyonist sermaye ile, Siyonist kesimlerle, lobi güçleriyle, Siyonist aktörlerle Amerika arasındaki çelişki bu kadar
3: Mahmut
2: net bir şekilde
3: geldi. Neden? Gazze'nin çünkü etkili. ABD İsrail ile ilgili pozisyon almaya devam ettikçe küresel hegemonyasından taviz vermek durumunda kaldığını gördü.
2: Bunlar hepsinin etkisi.
3: Bu kadar.
4: İsrail'den kurtulması gerekiyor ABD'nin. O büyük resimde o strateji başına söylemiyoruz.
2: Ama kurtulur bu ayrı soru.
4: Kurtulması gerekiyor. Bir de bu savaşın esprisi şu, bakın. 2002 yılında ABD dedi ki bu İran dedi şereksin dedi. Vekil güçleri destekliyor.
1: Ne dedi İran?
4: Şereksin'in. Ondan sonra sıranın İran'a geleceği. Afganistan, Irak hikayesinde.
3: Üç tane ülke. Suriye, Irak, Afganistan ve İran 4.
4: Şimdi bakın burada ABD'nin izlediği harekat çeşitliğine bakarsak sadece hava harekatı yapıyor. Bakın Kosova'da, değil mi? Sırbistan'da, Libya'da yaptığı şey. Irak'ta aslında, yani Irak'ı işgal etti 2003'te ama kara kuvvetleri pek bir şey yapmadı. Havadan işgal etti. Suriye'de de sağ solu bombalayarak şey yaptı. İsrail'in de zaten bildiği savaş şekli sadece hava harekatı. Kara harekatını bilmez İsrail. Ya 300 küsür tane onu tankını, zırhlı aracını o Gazze'deki garibanların karşısında yok oldu. Bakın Hizbullah'ı dize getiremiyor. Ama bir de Hizbullah'ı dize getiremekten şunu da söyleyelim. Trump biraz önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya dedi Suriye'nin başına dedi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek vermesi ve diğerlerinin sayesinde dedi Ahmet Eşşaray'ı getirdik koyduk dedi. Adam iyi iş yapıyor dedi. Şimdi gerçekten iyi iş yapıyor.
1: Hizbullah da Suriye'ye ilgilensin dedi.
4: İran'dan silah sevkiyatını kesti. Bakın Suriye'deki şu anki rejim İran'dan Hizbullah'a giden silahı büyük oranda kesti. Bu büyük bir şey. İkincisi ne diyor? Ya İsrail diyor siz diyor saçmalıyorsunuz diyor. Hizbullah'ı diyor bırakalım Suriye temizlesin diyor. Siz aradan çekilin diyor. Yanlış yoldasınız diyor.
1: Yapamıyorsunuz diyor. Resmen.
4: Yapamıyorsun. Hayır orada yapamıyorsunuz derken aslında Hizbullah'la şeyi karşı karşıya getirmek için. Yani Suriye. Bir dönem Hizbullah'ın hamisi Suriye. Şimdi Hizbullah'ın düşmanı. Yani onlar birbirlerini çok iyi bilirler. Hı hı. Artı zaten Lübnan'daki ordu

0: ve mevcut siyasi sistem de bundan bıkmış. Tamam, orada yaşayan Şii bir nüfus olsa da o Şii nüfusu Litan Nehri'nin kuzeyine kaydırmak suretiyle dengesiz, istikrarsız bir yapıya doğru sürüklediler. Onların şimdi insanın memleketini yok ederseniz, o insanın tutunacak yer arayıncaya kadar çok şey olabilir. Dolayısıyla Hizbullah'ın tutunabileceği insan gücü tabanını erittiler. Şimdi Hizbullah'ı yok etmek için gerçekten eğer ki Ahmet Eşşar'a dinlerse Suriye harekete geçebilir. Bu iyi bir şey değil aslında. Bölgeye ilave bir istikrarsızlık getirilir. Şey, evet.
1: Tabii, biz de buna müsaade etmeyiz,
0: evet,
1: kolay kolay.
0: Yani bu başka, yani Trump'ın bu söylediği bana göre çok tehlikeli bölge açısından. Ama genel manada baktığımızda şimdi buradaki Hürmüz
2: Boğazı,
0: hocam söylediniz ya.
2: Komutanım, onu biraz açın. Tehlikeli dediğiniz nokta, yani Trump kime ne mesela, işte Trump mesela diyorsunuz ki Orta Doğu'da Trump barışı getiriyor. Trump da barışı konuşurken başka yerleri karıştırıyor söylemleriyle.
3: Devam edecek, evet, zaten.
2: Oradaki tehlike ne?
0: Sonuçta yani Hizbullah'ın varlık nedenlerinden bir tanesine İsrail'in yürüttüğü yayılmacı politikalara engel olmak. Lübnan'ı ele geçirmelerine engel olmak, yine İran'ın bölgedeki uzantısı. Şii mezhebine dayalı o yayılmacı, onlar da yayılmacı olduğu için o eksenin bir uzantısı olarak hareket ediyorlar. Şimdi burada Hizbullah'la Suriye'de de benzeri bir Şii azınlık var. İsmi farklı da olsa Nusayriler diyebiliriz. Bunların da içinde dahil olduğu bir savaş olduğu zaman bundan kim faydalanacak? İsrail faydalanacak.
4: Şimdi hocam orada şöyle bir şey hedefliyor. Bakın o tamamen hakikaten İsrail içine yönelik bir mesaj veriyor.
0: Evet.
4: Yani o da biliyor ki yani şu Suriye içinde Ahmet Şah'a İran etkisini azalttı, doğru. Ama şunu da yapmaz yani şimdi. Yani ne Türkiye buna onay verir,
1: tabii,
4: ne Suriye onay verir. Tabii. Gidip Lübnan'daki Hizbullah'la karşı karşıya gelme. Olmaz.
1: Öncelikle
4: bak,
1: problemi
4: olur.
1: Golan'sa hele.
4: He, evet. Şu olur. Yani buradan Hizbullah bir ders çıkartır mı? Lübnan'da bir merkezi hükümette bir pozisyon almak için. Gerçekten o oranın İran eksenli bir vekalet savaşı değil de gerçekten Lübnan'ın bir parçası olan Şii toplum var orada.
1: Emel Partisi'nin zamandaki pozisyonu silahı olmayan bir Hizbullah'ın siyasetle güçlü.
0: Bir dakika, Emel Partisi de Hizbullah'a karşı ki şu an.
4: Müsaade et. Bu fotoğraf çok şey görünüyor. Yani Trump bölgeye barış getiriyor gibi görünüyor.
2: Evet.
4: Bak bu da çok aldatıcı olabilir.
0: Onu söylüyorum.
2: İşte ben de onu soruyorum İsrail'le.
4: Ama sadece İsrail, işte Suriye,
0: ama bir
4: Hizbullah
0: de şu
4: üzerinden söylemiyorum.
0: Ben şöyle düşünün.
2: Bir dakika, İsrail, çok özür dilerim. Sadece Hizbullah Suriye üzerinden söylemiyorum. Başka?
4: Hayır, bölgede de başka şey hesaplar yapabilir.
0: Tabii tabii, onu söylüyoruz da.
4: Doğu Akdeniz'e dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi
2: tamam,
4: bu
2: tabii.
4: Amerika İran'ı dizayn etti de Türkiye'yi çok mu seviyor? Ben orada şüphe düşüyorum.
0: Şey.
4: Yani
0: ama
4: burada tamam doğrudur. Cumhurbaşkanımıza karşı saygı gösteriyor. Türkiye'ye ihtiyacı var. O doğru ama karşımızdaki Amerika bizde 5 tane darbe yapmış. Bizde işlerimizi karıştırmış. Burada Gladio harekete geçmiş. Suikastlar yapmış. Böyle
1: Yansın
4: bir ülke.
1: Hanım.
2: Bir Amerika'ya gidelim. İrfan hazırmış. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan hoş geldin yayına. Şimdi bir yandan Trump'ın açıklamalarını konuşuyoruz ama sıcağı sıcağına da G7 gerçekleşiyor. Orada Macron'la el sıkışmasından tut da eşiyle sohbetine birçok şeyi medya konuşur oldu. Ama şöyle analizler yapılıyor. Savaşın başladığı günlerde Trump'ın ruh hali, barışın olduğu günlerde Trump'ın ruh hali diye yorumlar da yapılıyor. Amerika'da da konuşuluyor mu bunlar?
5: Evet, merhabalar Cansın. Değerli konuklarımıza da merhabalar. Büyük bir zevkle dedik tartışmalarınızı ikiye bölünmüş vaziyette malum şu anda kanalımız. Ama tabii demokrasinin gereği bu, saygıyla takip ediyoruz.
0: İrfan Bey, sizi aramızda görmek istiyoruz.
1: Üç dememiz lazım.
5: Memnuniyetle.
2: İrfan tarafını
5: şimdi
2: seç.
5: Tabii, evet, biz demokrasiden yanayız her zaman. Şimdi Johnson, tabii ruh haline bir değinmek istiyorum Donald Trump'ın. Donald Trump inanılmaz mutlu ama tabii inanılmaz da gergin şu anda mutlu. Çünkü Donald Trump'ın çok gizli bir şekilde yürüttüğü bu anlaşmayı şayet Cuma günü, ki şunun altını çizmek istiyorum. Yine aynı görüşü tekrarlayacağım. Donald Trump kendisi de gidebilirim de gitmeyebilirim de demişti ama çok büyük ihtimalle Donald Trump bu imza törenini, hep ben şunun altını çizmiştim. Donald Trump'ın Körfez'de bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var. Artık bu imza töreni bir zafer fotoğrafı olabilir Donald Trump'ın. Çok fazla bir zamanı kalmadı. O açıdan Donald Trump gidebilir diye düşünüyorum. Dünden bu yana da bana ulaşan çok özel bir haber, özel bir duyumu dillendirip duruyorum özellikle. Peki karşısında

0: da kim olacak? Tabi Amerika'da da bu konuşuluyor. Müştebi Hamene'ye gelmeyeceğine göre, bana ulaşan özel bilgilere göre, direkt kaynaklarından Mesut Pezeşkian olacak bu toplantıda şayet Donald Trump giderse. Şimdi bunun yanı sıra tabii çok ciddi bir şekilde burada bir gerginlikten öte bir savaş var şu anda. Yani İsrail'le Amerika, yani Donald Trump'la Netanyahu arasında inanılmaz. Onun için adını gerginlik koymuyorum. Artık bu bir savaşa dönüşmüş vaziyette. Çok ciddi bir tartışma var şu anda. İnanılmaz bir şekilde. Artık Amerika'nın akım medyasına, sizler de takip ettiniz, yansıdı. Donald Trump bunu son derece gizli tuttu. Geçtiğimiz cumadan itibaren başlayan bir süreç vardı. Bu sürekli olarak Netanyahu bu anlaşmanın peşindeydi. Ancak Donald Trump'ın çok özel bir emriyle kesinlikle bu anlaşmanın sızdırılmaması yönünde bir talimat verdiğini biliyoruz. Özellikle Netanyahu'nun eline geçmemesi yönünde. Ve Netanyahu daha da ileri giderek işte cuma günü, geçtiğimiz cuma günü kabineden apar topar çıkıyor, yerin altındaki sığınaktaki kabineden. Arkasından hemen bununla birlikte İsrail Kas çıkıyor, savunma bakanı, ve ikisi, savunma bakanı Piti Hezde'yi savaş bakanını arıyor. Netanyahu da Donald Trump, ve buraya gelmek istediğini bildiriyor. Çok acil ve hızlı bir şekilde. Ama tabii Donald Trump'ın programı belliydi. Pazartesinden itibaren malum 4 günlük bir süresi var. G7 zirvesi için Donald Trump da mümkün olduğu kadar Netanyahu'dan şu anda uzak durmaya çalışıyor. Malum bunu Netanyahu'nun sabote etmek istediğini çok iyi biliyor. Bu anlaşmayı tamamıyla bozmak istediğini çok iyi biliyor. Onun için artık bu gerginlikten öte şu anda bu Washington'daki lobi şirketler arasında, Washington'da kongrede, temsilciler meclisinde bu iş Netanyahu taraftarlarıyla Donald Trump taraftarları, yani yönetimdeki taraftarlardan bahsediyorum, bir savaşa dönüşmüş vaziyette. Donald Trump için bu bir son şanstı Johnson. Onun için de malum hep altını çiziyoruz, sizler de konuşuyorsunuz. Kasım ara seçimlerinde hem temsilciler meclisini hem de senatoyu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu özellikle bir aktarmak istiyorum. Onun için de Donald Trump Netanyahu'yla bir araya gelmek ve görüşmek istemiyor. Telefon görüşmelerinde de zaten Donald Trump sürekli olarak çok özür diliyorum, küfür ediyor, hakaretler ediyor. Artık dünya yazıyor, dünya biliyor bunu. O açıdan da şimdi Donald Trump'ın önündeki seçenek şu cumaya kadar orada. Ben tahmin ediyorum Donald Trump bunu J.D. Vance'e bırakmaz. Bu zafer fotoğrafını kendisinin almasını isteyeceğini düşünüyorum. Cenevre'ye geçerse oradan da Mesut Pezeşkian gelecek. Bu çok sağlam bir kaynak benim için. Mesut Pezeşkian gelecek ve bu anlaşmayı bir şekilde imzalayacak. Donald Trump bu anlaşmayı imzalarsa artık içeriye dönebilecek. Amerika'daki iç siyasete dönebilecek. Şimdi yayına çıkmadan önce yolda tek tek özellikle benzin istasyonlarına baktım. Evet, dün bu etkiyi göstermemişti. Bugün bu etki, Ekrem Hocam, bugün bu etkiyi gördüm ben. Yani 4,5 dolarlardan, 5 dolarlardan şu anda 3,60'lara, 3,70'lere, 3 dolar 60 sent, 70 sentlere kadar düşmüş vaziyette. Bu Donald Trump'ı en mutlu eden fotoğraflardan biri ayrıca. O açıdan bu çok önemli Donald Trump için. Tabii Amerikan toplum ve bizler için de çok önemli. Sonuçta 2 günde bir, 3 günde bir benzinimizi, arabamıza benzin dolduruyoruz. Amerika'nın olmazsa olmazı bu. O açıdan Donald Trump mutlu bu anlamda. Ama bir taraftan da hala onun da endişe var. Ciddi bir endişe. Netanyahu'nun bu anlaşmayı bir şekilde sabote edebileceği. İşte Lübnan'a zaman zaman saldırıyor zaten. Oradan çıkmayacağını söylüyor. İran'ı tahrik edebilmek için, çünkü Tahran'ın içerisinde de bugüne kadar hep söyledim, tekrar diyorum. Tahran'da da devrim muhafızları içerisinde, artık bu Amerika'da da konuşuluyor, Amerikan istihbarat topluluğunda da, ki ben bunu aylardır haber ekranlarında söylüyorum. Devrim muhafızları içerisindeki bir grup da bu anlaşmanın olmasını istemiyorlar. Oradan da gelen, bana haberlere göre oradan da gelen, çok ciddi bağlantılarımın olduğunu söylüyorum en üst düzeye kadar, Müştebi Hamene gerekse Mesut Pezeşkian bu anlaşmayı son derece çok gizli tuttular. Zaman zaman bu anlaşma maddelerini Müştebi Hamene'ye götürenler kim olursa olsun, isim kullanmayacağım burada ama kim olursa olsun dediğimden herkes anlayacaktır, gözleri kapatılarak götürülüyordu Müştebi Hamene'nin yanına. Yani yeri bilinmesin, İsrail tarafından olası bir suikast gerçekleştirilmesin ve bu anlaşmaya bir türlü bir şekilde takoz konulmasın. Ama hatırlayacak olursanız ben 2-2,5 aydır Mesut Pezeşkian'la Müştebi Hamene arasında herhangi bir sorunun olmadığını sık sık altını çizdim.
1: İstihbarat bilgisi mi verdin? Ben orayı kaçırdım, ben hiç anlamadım.
2: Güçlü bir istihbarat yani. İlk defa
3: duyuyoruz böyle bir şey. Devlet başkanına giderken
2: Gözü kapalı götürülüyor.

0: Ya bu devletin
1: yeri bilinmesin diye.
0: Vahim yani.
2: Yeri bilinmesin ve ona karşı bir suikast girişiminde bulunulmasın diye. Şimdi bu yani sadece Donald Trump tarafı bu anlaşmayı son derece gizlilik içerisinde yürütmedi. Aynı zamanda başta Müştebe Hamenei ve beraber hareket ettiği Mesut Pezeşkian cephesi de çok gizli götürdüler bu anlaşmayı. Çünkü içeride devrim muhafızları bir kesim Mossad'la beraber hareket ediyorlar. Bu anlaşmaların yürümesini istemiyorlar. Onlar aynı zamanda Amerikan içerisindeki her zaman anlattığımız ABD derin yapısı içerisindeki istihbarat topluluğu içerisindeki yapılarla hareket ediyorlar. Mesela bugün bir haber sızıyor İsrail tarafından. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Deniliyor ki işte bu anlaşmaya CIA direktörü karşı çıktı. Savaş Bakanı. Savaş Bakanı evet FİTE'ye karşı çıkabilir. Ama istihbarat direktörünün John Ratcliffe'ın aynı zamanda da mesela Suzy Weiss'ın karşı çıkması imkansız değil. İçeriden zaten Amerikan ana akım medyasına artık taraflar sürekli olarak kim kimin tarafında sızdırılıyor. Ama bir taraftan da Mossad tarafından, Netanyahu tarafından İsrail medyasında sık sık bunlar dillendiriliyor. Dolayısıyla buraya yansıtılarak burada da bunlar yansıtılmaya ve ortalık karıştırılmaya çalışılıyor. Çok önemli bir aşamaya geldik. Onun için Donald Trump'ın yüzünde barış mutluluğu var. Artık barış için savaş veriliyor kısacası Johnson şu anda.
3: Peki şimdi İrfan konuşmaya devam edeceğiz ama bir şey de anlaşılmadı. Bence bu da önemli bir mevzuydu. Önce bir Amerikan Başkan Yardımcısının şu 300 milyar dolarlık para meselesi için bir açıklaması oldu. Ne dediğini bir birlikte dinleyelim.
4: The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
5: Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think that one of the things you're going to see, Ed, and people have to be skeptical of this, is that the hardliners in the Iranian system will overemphasize the benefits that Iran gets while underemphasizing all the things that they have to concede and all the things they have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence right. They're never going to have a nuclear weapon. So I think the dance you're going to see, Ed, which is going to be interesting, is the Iranian media, especially the hardline media, they're going to talk a lot about what they get without talking about what they give. It's important for all of us to correct that record.
3: Şimdi bu açıklama başlı başına önemli ama medyada şöyle yer aldı. Amerikan Başkanı başka bir şey söyledi. Başkan yardımcısı onu yalanladı, başka bir şey söyledi diye. Aslında tam olarak da öyle olmadı. Trump da diyor ki $0 alacaklar bizden. Evet. Bazı şeyler duydum. Böyle bir şey olmayacak. Yapmayacağız diyor. Başkan yardımcısı da aynı şeyi söylüyor. Yani Amerika vermeyecek diyor bunu. Ama bölge ülkeleri diyor. Bunu diyor finanse edecekler. Eğer diyor para verecekler böyle olursa diyor. Bir böyle bir tartışma yaratılmış durumda.
1: Bunu İran savaş tazminatı olarak kendi ülkesine aktarabilir. Gayet doğal.
3: Baştan beri de istedi İran bunu.
1: İstiyordu
3: zaten.
1: İstiyordu ve aldım
3: koştu.
1: Diyecek. İran Tahran'da propaganda yapacak. Gayet makul. ABD İran'ın propaganda yapmasına asla engel olmayacak. Gayet makul. Körfez devletleri bu parayı verirken tabii akılda şu soru kalır. Doğal gaz ve petrol bağlamında kurulacak olası yeni şirketlere ortaklık verecek mi İran? Aramco örneği gibi. Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahip olduğu petrol kabiliyetinin bir kısmı Amerika'ya ait. Kuveyt'in sahip olduğu bütün petrol kabiliyetinin %30'u Amerikalı firmalara ait. Acaba İran doğal gaz ve petrolü %100 milli olarak mı satmaya başlayacak? Yoksa orada da birilerine %5, %10, %15 gibi bazı firmalara pay mı verecek? Bunu bilmeyeceğiz.
3: Bu da başka bir krizi beraberinde getiriyor.
1: Kriz değil, bilmeyeceğiz. Bilmezseniz kriz olmaz. Ne demişlerdi? Meseleleri mesele etmezsiniz.
3: Hayır, yönetimler anlaşacak. Evet. Bu mesela böyle kaldı. Olacak. Bize İrfan'ın söylediği gibi ülkede herkes niye verdim bunu kazanmıştık zaten. 9 değil de 10 değil de niye 9'u aldın der gibi.
6: 8,5 olacak. J.D. Vance faktörü var. Bu yani 2028'deki başkan adayı. Şu anda ABD'de son 48 saatte top şovlarda hepsinde boy göstermesi istendi. Trump'ın yanında cumhuriyetçilerin bir bütün olarak bu yani bölgedeki değişimlere bu İran anlaşması dahil sahip çıkmalarını sağlayan bir mekanizma. Yani cumhuriyetçiler kazanacaksa J.D. Vance olmadan kazanamaz. J.D. Vance bunu savunarak Trump'ın hem yanında olduğunu gösteriyor,

0: hem de demokratlar karşısında cumhuriyetçilerin bu 3 Kasım'daki seçime hazırlanmasında bunu halka ikna aracı olarak kullanıyorlar J.D. Vance. Yani Trump kendisi konuşuyor olsa sadece cumhuriyetçiler seçmeni ikna etmesi o kadar kolay değil. Ama J.D. Vance geleceğin başkan adayı olarak, bakın burada Rubio yok. Rubio'nun hiç konuştuğunu görmüyoruz. Demek ki burada tercih de J.D. Vance üzerine dönmüş durumda şu anda.
1: Peki nasıl gelecekteki başkan bir tablo var o zaman? Hürmüz diyor Cuma'ya kadar açılacak. Açıldıktan sonra hiçbir şekilde geçişler ücretli olmayacak. Bunu duyuracağız. Bu kesinlikle artık karar verilmiş bir şey. Trump'ın açıklaması bu. Bölgeye de Körfez'in istediği işte bu tazminat olarak mı verilecek artık, ne olarak verilecekse bir 300 milyar dolar.
2: Aslında Hanım, o para, o sanki daha duymadım. Çok bir yatırım.
3: Yatırım olarak geçiyor.
1: Altyapı vesaire yapılması için diyor. Ben yani diyor ki altyapının vesairenin yapılması için.
2: İşte tamam
1: için...
2: Yani bedava para, yani tazminat yok, değil para bedava para verme de değil. Burada iş imkanları açılıp ortak yatırım imkanları açılacak. Ben bu anlaşılıyor.
0: Dolaylı olarak Türk firmalarında kazanım sağlayabileceği bir süreç.
3: Ya ben burada İrfan'a bir şey sorabilir miyim? İrfan, bu magazinlerin şu andaki tavrı ne? Orada bir, yani en azından son iki günde bir değişim, bir farklı yaklaşım var mı?
4: Beni duyuyorsunuz değil mi?
1: Biz duyuyoruz.
4: Evet, evet. Şimdi çok ciddi bir değişim var. Ona geleceğim ama bu 300 milyar meselesine bir dokunmak istiyorum.
1: Ona geri geleceğiz. Önce bir sorunun cevabını alayım. 300 milyara yine döneceğim.
4: Magacılar şu anda tam destek veriyorlar. Zaten baştan bu yana magacılar Donald Trump'ın, cumhuriyetçilerin bu savaşa girmesi taraftarı değillerdi. Yani biz İsrail'in maşası olmayalım. Bizim vergilerimiz İsrail'e gitmesin. Bizim vergilerimizle İsrail silahlarıyla İran'a saldırıp biz de burada sıkıntı çekmeyelim. Enflasyon son 3 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Petrol fiyatlarını her gün anlatıyorum. Tekrar söylemeye gerek yok. Bugün düşüşe geçti. Petrolle bağlantılı ürünler inanılmaz. Burada her gün ben marketlerdeyim, sokaklardayım. O açıdan kesinlikle yansımaya başladı. Şimdi bu ve magacılar karşı çıkıyor buna ve mutlular bu durumdan.
1: Tamam.
4: Şimdi burada şu 300 milyar meselesine bir değinmek istiyorum.
1: Bir dakika. 300 çok özür diliyorum. Dur gelme. Bir dakika. Sana ayrıca parantez açıp soracağım. Magacılar yanıtını aldık. Şurada Ekrem Kızıltaş dedi ki bu 300 milyar tazminat olarak değil, yatırım olarak alacak diye. Vance diyor ki İran'a verilecek bu paranın Körfez'deki Arap ülkelerinden geleceği ve altyapı için kullanılacağı bildiriliyor. Bu yatırımlarda özellikle Amerikalı şirketlerin görev alması bekleniyor. Bu haliyle İran'a en yakın olan Türkiye'den de önemli oranda mal alınması vesaire bekleniyor. Eğer İranlar normal bir ülke gibi davranırsa, olabiliyorlarsa böyle, ülkelerine yatırım yapılabilir hale getirirlerse Körfez Arap devletleri o ülkeye yatırım yapmaya karar verebilir. Yani bizim bu 14 maddede gördüğümüz bir tazminat ödemesi değil de bu. Ödemesi bu.
4: Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Bu bir tazminat
1: önce
4: değil.
1: Bir açın. İrfan'a engel olamayacak.
4: 300 milyar çok önemli.
1: Tamam,
4: 15
1: İrfan,
4: maddenin en
1: deyim.
4: Önemli maddesi bana göre bu 300 milyar. Burada ne yapmak istiyor Amerikan yönetimi ve bu kaynak nereden gelecek? Donald Trump ve J.D. Vance şunu yapmaya çalışıyor. Peki Körfez'de bulunan şu anda ve günlük 2-3 milyar maliyeti bulunan Amerikan askeri endüstriyel kompleksini Donald Trump oradan nasıl çekecek? Körfez'den bunun bir adını koyması gerekiyor. Nasıl bu 300 milyar? Peki diyeceksiniz ki bu 300 milyarla bunların ne alakası var? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hep isimlerini çektiğim BlackRock, State Street, Vanguard 27 trilyon dolar. Bunlar sadece savunma sanayi şirketlerinde değil. Bunlar aklınıza gelebilecek her kesimde varlar. Tarım, ilaç, askeri endüstriyel, bankacılık, finans, her alanda bunlar. Bu arada J.D. Vance dillendirmiyor dikkat derseniz. Çünkü İran'daki yapıyı bildikleri için ilk etapta direkt Amerikan para şirketleri geliyor gibi bir yaklaşımla girerlerse bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini çok iyi biliyorlar. Bunun Tahran'ı nasıl bölebileceğini çok iyi biliyorlar. Onun için burada çok akıllı bir siyaset yürütülüyor. Bu adını saydığım şirketlere Donald Trump şunu diyor, J.D. Vance şunu diyor. Tamam artık biz sana günlük 2-3 milyar şu ana kadar yaklaşık 300 milyar doların üzerinde bir para kazandırdık. Tamam bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz ama şimdi sağ cebinden askeri endüstriyel kompleks veriyordun. Şimdi sol cebinden de diğer paraları çıkar artık. Bunu Robert Kennedy'nin kendisi konuşmuştu hatırlayacaksınız. Ukrayna örneğini vermişti. Bu savaş lordları diyor. Yani bu BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi dünyanın dev trilyon dolarlık şirketleri. Bunlar önce yıkarlar. Ukrayna'yı örnek verdi.

0: dolar daha da fazla. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. BlackRock'un başkan yardımcılarından birisi dün çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz İran Savaşı nedeniyle şu ana kadar 8-9 trilyon dolarlık bir parayı, bir varlık fonunu bloke etmiştik. Artık bunu blokeyi kaldırmanın zamanı geldi dedi. Bu ne demek? Artık bunlar İran'a dönmeye başlayacak. Evet. Avrupa üzerinden olabilir, Orta Doğu ülkeler üzerinden olabilir. Burada çok ince bir siyaset var. Çünkü dengelerin ne kadar hassas olduğunu çok iyi biliyor şu anda Amerika. Bir taraftan da askeri endüstriyel kompleksi, dediğim gibi silahlarını indir, şimdi ekonomik silahını kaldır.
1: Tabii çünkü bu sürecin hassasiyet elindeki dışında her an bitebileceğini de çok iyi biliyor Amerika Birleşik Devletleri.
2: Evet, esneklik payı sıfır.
0: Netanyahu'nun elindeki bu silahı, askeri endüstriyel kompleks silahını bu şekilde almaya çalışıyor. Peki. Trump ve J.D. Vance.
1: Şimdi bu açlı başlık da önemli. Teşekkür ediyorum İrfan. Buyurun hocam, bir şey ekleyeceksiniz. Şimdi,
2: emperyalizm böyle bir şey. Savaşı açıyor, para kazanıyor. Savaşı bitiriyor, yıkmış olduğu maliyeti üstlenen firmalar vasıtasıyla yine para kazanmaya devam ediyor. İran'ın tüm gayri safi yurt içi hasılası. İran'ın bir yıllık gayri safi yurt içi hasılası 300 milyar dolar. Böyle bir paradan bahsediyoruz. Yurt dışına yatırım olarak da şöyle anlasınlar. Türkiye'nin yıllık almış olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımının 20 katı. Ya bu öyle herhangi bir para değil konuştuğumuz konu. ABD ne istiyor? Çok net. İran'ı kendi kurduğu sisteme entegre etmek istiyor. İran'daki insanlar şu anda kişi başına 3500 dolarla hayatlarını geçiriyorlar. Bu rakam 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra 8000, 9000 dolara çıktığında ABD İran'a dönüp şunu diyecek. Bak, bu oyunu beraber oynadık. Sistemi beraber dizayn ettik. Senin üzerindeki ambargoları kaldırdım. Ablukaları kaldırdım. Körfez devletleriyle konuşabilir hale seni ben getirdim. Yatırımlarımı yaptım. Doğal gaz ve petrolü beraber kullanıyoruz. Memnun musun? İşte ABD İran'da böyle bir yönetim dizayn etti. Şu anda bundan haz etmeyen ve hala izolasyondan yana olanlar varsa onlar içeride bu anlaşmadan memnun değiliz diye olabilir İran'da.
1: Ondan sürekli yönetime bir mesaj var. Yani eğer yönetirseniz, evet, bizimle iyi anlaşırsanız, eğer böyle bir ülke olmak isterseniz mesajları buyur. Peki Cuma günü Hürmüz nasıl açılıyor? Bir sürü mayın vardı. Ne oldu o mayınlara?
3: Onlar temizleyecek. İran söz verdi.
1: Üç günde mi?
3: Yok. Ya bu zaten 30 gün içerisinde açılacak deniyor.
1: Trump diyor, Cuma açılacak mı diyor.
3: Trump öyle söyleyecek tabii. Blokaj da 30 günde kalkacak. Ya yani deniz ablukası kalkarken Hürmüz Boğazı'da açılıyor.
1: Peki zaten nasıl olacak komutanım? O ne kadar sürede temizlenebilir? Normal geçişe nasıl dönebilirler? 30 gün yeterli
3: İran
1: mi?
3: İran 3 günde temizler hepsini.
1: Öyle
3: çünkü
1: mi?
3: Çünkü yerlerini biliyor.
2: Yerlerini biliyor.
3: Bilmese neyse. Hı. Zaten destek
2: İran biliyorsa Çin biliyor. Evet.
1: Yine aynı fikirdeyiz diyorsunuz.
3: Şimdi,
1: peki.
3: Şimdi şey soracağım Levent hocam. Bakın. Sanki şöyle bir gidişat var. 1953 yılındaki o Musaddık dönemindeki İran'ın normalizasyonunu bu ABD'li İngiltere bir araya geldiler, engellediler. Bir tane şey getirdiler, Şah'ı getirdiler. 79'a kadar düzeni idare ettiler. İran'da o Molla rejimiyle bunlardan intikamını almış oldu bir anlamda. Şimdi arkadaş tamam, onu da kabul ediyoruz. Sizi de bu kadar ellemeyeceğiz. Gelin. Normal İranlılar olarak siz dünyaya entegre olun, biz de sizinle çok fazla oynamayalım, kazan kazan olacak bir düzene geçelim. Sanki onu istiyorlar.
2: Ya yani bu kadar.
3: Ne Şah'ı getirmek istiyorlar, ne de mevcut rejimi böyle kökünden temizlemek gibi bir düşünceleri yok. Dönüşüm kelimesi o yüzden transformation oradan geliyor. Dönüşüyorlar sanki, İran'da dönüşüyor şu anda. Çünkü İran'ın normal bir silahlı kuvvetleri yok. Asimetrik, o biz hani balistik füzelerden falan bahsediyoruz. Kamikaze dronlardan da bunlarla savaş kazanamazsınız. Ancak beka.
2: Savunma yapabilirsiniz.
3: O kadar, kendinizi savunabilirsiniz. O biraz önce açıkladığım 2002'deki açıklamadan sonra ABD bize bir gün vuracak diye zaten 24 yıldır hazırlanan bir İran var. Ama İran'ın sadece kullandığı araç ne? Doğal dağların kendisine verdikleri
2: coğrafyası.
3: Oradaki coğrafyadan en iyi şekilde istifade etmişler. Güzel hazırlanmışlar. Çünkü ABD'nin nasıl savaştığını biliyorlar. ABD mesela 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi savaşsa İran kalmaz. Bunu bilelim yani. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki
2: ya bir Norman diye çıkarmış.
3: Tabii canım öyle, şimdi böyle bir ABD yok karşıda. ABD hava gücünü kullanarak dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Hiç kendi askerinin burnu kanamadan
2: ekonomik gücünü de kullanıyor.
3: Ekonomik gücünü kullanıyor.

0: Şimdi bu ABD yenildi mi yenilmedi? Bunlar çok bana göre basit sorular. İran kazandı mı? İran bir şey kazanmadı ki.
1: Yani. Eğer 50 yıl daha ABD tek kutuplu dünya düzeni sürdürmeye devam ederse bugünden kaynaklı olacak bu. Bu kadar net söyleyeyim. O zaman hatırlarız diyeceğim ama 50 yıl sonra.
2: Ben Mahmut Övür'e dönmek istiyorum burada. Yani bugünden belli olacak.
0: Hayır, Mahmut Bey de bize geçti. Bizim
2: hayır
0: tarafa.
2: Geçmedi. Geçmedi şimdi bile size itiraz etti.
3: Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Yani tabii ki İran'ın içinde de bir değişim var. Öyle bir arzu var. Yani sadece muhalefet üzerinden söylemiyor.
2: Sokaklar bile onu gösteriyor.
3: İki ana aks var orada. Muhafazakarlar, yeni muhafazakarlar. Evet. Yeni muhafazakarlar işte en radikal olanlardır. Şimdi pek fotoğrafa bakın. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı. Bu üçlü ekseninde dönen bir yeni İran şekilleniyor. Şimdi bu hani Amerika'nın dediği noktaya gelir mi bilmiyorum. Ama daha makul bölge ülkeleriyle ilişkiler kurabilen, farklı ticari şeyler geliştirmeye çalışan bir İran aklı oluşacak. Bu tabii Amerika durduk yerde bedavadan 300 milyar dolar ürünü açmak falan filan yapmaz yani. Babasının hayrına yapmıyor. Mutlaka arka planında bir cinlik var.
4: O 300 milyar doların büyük bir bölümü benim üzerimden gidecek.
3: Ya evet, ben yani kadar. Benim üzerimden gidecek falan diyor. Şimdi burada bizim düşünmemiz gereken, ya mesela Türkiye'ye de oradan bir pozitif rol üst atıyor.
4: İlla ki. Yani,
3: hatta hatırlayın, BlackRock'un CEO'su Fink neydi,
4: evet,
3: geldi
4: Türkiye
3: buraya.
4: Boşu da gelmedi. Körfez'in finansı
3: geldi adam Türkiye'ye. Bir hesap yapıyorlar. Yani bu Türkiye'yi de merkezine koydukları bir hesap yapıyorlar. Umarım ki bizimkiler de bu işin farkındalar. Niye farkındalar? Çünkü Türkiye hakikaten 2010 sonrası, özellikle de 15 Temmuz sonrası, yani Amerika'nın nasıl bir tezgah çektiğini en iyi gören ülke. Ve buna karşı da bir biçimde ayakta duran bir ülke. Şimdi bütün bunları görüyor. Amerika da bunu görüyor. Ben bu ülkede bir iş yapacaksam Türkiye'ye karşıma alarak yapamam. Tabii. Ki boş verin bunu sadece. Kanada Başbakanı Türkiye'yi de işine katan bir orta ölçekli ülkeler bir araya gelelim dedi. Bu şu demektir. Yani Amerika da şunu da gördü. Tamam, İran'ı istese yenerdi menerdi ama yenemediğini de Türkiye örneğinden biliyor hocam. İşte Suudi Arabistan Başkanı'nın itirazından biliyor. İsrail'in insanlık suçu işleyen bir devletin arkasında durduğunun niye mal olduğunu görüyor.
1: Net gördü.
3: Şimdi bütün
4: Katar'a yaptığı
3: daha,
4: İsrail saldırısını da unutmayalım. Evet, çok çok belirleyici
3: daha
4: oldu.
3: 100 göz mesafesinde bir Türkiye ile ilişki kuran bir Amerika var. Yani eskiden tepeden emir ve şey veren, darbe yaptıran, hiç dinlemeyen bir Amerika artık Türkiye ile ve aynı hizada duran bir Amerika'ya gelmişsin. Bir de dünyanın hegemon gücüsün. O halde Türkiye'yi de böyle bir karşına alıp, muhatap alıp böyle bir ilişki kuruyorsun. Ben bu ilişkinin sonucunda yani daha bir bölge ülkelerinin inisiyatif kazandığını, kazanacak bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Ancak şu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Yani bu işin bir adım sonrasında Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ilişkisinin güçlü olmasını bir Amerikan emperyalizmi istemez. Onun için de dikkatli olmamız gerekir. Yani,
1: ben dizayn edeceğim.
3: Yani bunu,
1: niye Türkiye'ye bıraksın?
3: Durduk yerde bir dakika ya, karşımda dört tane İslam ülkesi bir araya geldi. Bunu zaten Avrupa Birliği'nin işte o faşist eksenli yapıları hiç istemiyor. Trump niye bunu istiyor? Trump bunu bir tek nedenle şimdilik Çin'in önünü kesmek, kuşak yolu projesini sekteye uğratmak için yapıyor. Ya yani şöyle bir kuşak yol projesi sadece bizim orta koridordan ibaret
1: aşağıdan,
3: değil.
1: Aşağıdan, yukarıdan.
3: Yani siber kablolardan tutun, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan, işte Sibirya'dan Rusya üzerinden uzanan Buz Denizi'ne kadar giden inanılmaz bir proje bu. Ve önemli mesafe de kat etmiş. Şu ana kadar 3-4 trilyon dolar harcamış Çin. Şimdi bunun karşısında Amerika duramayacağını ilk Trump yönetiminde Trump bunu söyledi. Kuşak yolu durdurmamız gerekiyor. Şimdi niye bunu söylüyor? Çünkü biliyor ticaret geliştikçe Çin'in problemi nedir? Çin sanat, kültürde ya da işte nedir, o alanda dünyayı etkilemekte o
1: çok
3: kadar
1: zayıf.
3: Etkili değil.
1: Çok zayıf.
3: Şimdi buradan bize düşen pay bu bölgede bunlara dikkat ederek Türkiye yolculuk yapacaktır. Ama İran'da şunu görmesi gerekir. Ya benim önümü 2010 sonrası o ya da 2008 sonrası Amerika hiç bana bir şey söylemedi. Yani hiç itiraz etmedi. Suriye'de etkili oldum. Lübnan'da etkili oldum. Şii hilali oluşturdum. O muhteşem. Niye yaptı bunu? Çünkü Sünni ülkeleri korkuttu Amerika. Yani İran üzerinden korkuttu.

0: Şimdi de onun bağlarını koparmaya çalışıyor.
1: Rusya üzerinden nasıl Avrupa'yı korkuttuysa,
0: aynısı burada yaptı.
1: Korkuttu. Şimdi milyon dolarları, milyar dolarları cebine indirdi Amerika.
0: İran şunu görmesi gerekir. Yani ben vekil güçlerle bu bölgede etkili bir ülke olacağıma, Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Pakistan gibi ülkelerle daha dostane ilişkiler kurarak daha etkili ticaretimi geliştiririm.
2: İran'ın normalleşmeye ihtiyacı var.
0: Nasıl?
2: İran'ın normalleşmeye
0: İran'ın bölgenin becerebilecek bir ülkedir. Ben öyle görüyorum. Yani İran'ın derin kültürü, derin devlet tecrübesi. Bakma, bir geçiş süreçleri yaşıyor. Tabii. Bizde de yaşandı. Derin alt üst uluslar yaşanıyor. İran'da da belli tartışmalar var. İran bir noktaya doğru gelecek.
3: Şu an iki tarafta sizle hem fikir olmaya çalıştığı için bu destek cümleler geliyor. O yüzden ben araya gireceğim. Hem Levent Hocam hem komutanım. Cansın
1: Hanım'ı kandırma şansımız yok yani.
3: Şu an size o yüzden destek veriyor. Hemen ben Ekrem Kızıltaş'a o zaman bu noktada döneyim.
1: Dört olursak?
3: Üç olmadınız. Biz şu an üçüz. Siz iki. Hala infik. Peki siz bugün içimizdeki tanıdığım en iyimser, güler yüzlü insan olarak bugün kötümser taraftan baktınız. Bakılması da gereken nokta oydu. Çünkü burada bir oyun mu var sorusunu da o yüzden sormuştum. Ama yine bir karamsar soru. Tamam, ikinci aşamaya geçildi. Biz ne ikinci aşamalar gördük son anda? Kıyıdan köşeden dönen, daha büyükleri gelen, burada böyle bir tehlike yok mu?
4: Şimdi bakın, ilk olumsuz ya da ilk kötümser bakışın devamı. İran şu anda yaz geldi. Zannediyorum 15-20 gün sonradan itibaren İran'da tahrip edilmiş altyapı sebebiyle, enerji hatları şunlar, bir sürü yer tahrip edildi. Bir sürü yer vuruldu. 20 bin tane vurulan yerden bahsediliyor. İran'ın yazın kıştan çok daha fazla enerji ihtiyacı var. Elektrik ihtiyacı var. Klimaların falan filan çalışması gerekiyor. İran zaten son birkaç senedir bu konuda ciddi problemler yaşıyordu. Yaz aylarında elektrik eksikliği sebebiyle elektrik kesintileri falan. Büyük ihtimalle bu yaz çok daha bunun fecisini yaşayacak, bir. İkincisi, hatırlayın işte geçen yılın sonunda başlayan gösterilerde hayat pahalılığı üzerinden konuşulurken Ekber her gün yumurta fiyatlarından örnekler veriyordu. Şu anda bu daha da yükseliyor. Bu nedir? Günlük ihtiyaç. Yani gıda ihtiyacı, insanların açlığını giderecek şeylere baktığımızda. Dolayısıyla şu anki bu olumlu havanın, 300 milyar dolarlık yatırım bilmem ne falan, 24 milyar doların serbest bırakılması gibi şeyler büyük ihtimalle orta ve uzun vadede, işte ilk turdan sonra, 60 günden sonra falan gündeme gelecek şeyler. Dolayısıyla şu andan itibaren İran'da yaşanacak şeyler çok önemli. Buradaki başlıca sıkıntı da, ben İran uzmanı değilim ama bakın, Mısır'ın en büyük problemlerinden birisi, mübarek döneminden Mursi dönemine geçişte en büyük problemlerinden birisi, Mısır silahlı kuvvetlerinin ülkenin ekonomisinin %40'ına doğrudan ve %60-70'ine de dolaylı olarak hakim olmasıydı. Bunun ne demek olduğunu basitçe şöyle anlatayım. Burada karşılıklı iki kafe var. Birini diyelim Levent Hoca işletiyor, birini de Mısır Silahlı Kuvvetleri işletiyor. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin elemanlarının tamamı asker, maaş falan vermiyor. Ama Levent Bey harcama yapıyor falan. Fiyatları o daha ucuz yapıyor falan. Müşterilerin hepsi orada. Ekonomi adamların kontrolündeydi. Mursi'nin ayağını kaydıran sebeplerden birisi ordunun ekonomideki gücünü kırma çabasıydı. Diğeri yargıdaki kast sistemi, işte Mısır'da yatırım olan bir takım uluslararası güçleri rahatsız. Bir sürü hikaye var. Uzun ve şimdinin konusu değil. İran'daki ekonomiyle alakalı bakın, 28 Şubat'tan beri İran'ı konuşuyoruz. Geçen sene 12 gün falan şeyde İran'ı konuştuk. Gazze bağlantılı olarak hep İran'ı konuşuyoruz ama bakın, İran'da ekonominin %40'tan fazlasını, %50 civarında,
2: %60-70 diyorlar.
4: %50'sine 60'ına dolaylı olarak çok daha fazlasına devrim muhafızları hakim. Bir dakika, yani bu ne demek? İran'da mesela işte petrol, şu bu, doğalgaz bilmem ne falan filan, adı öne çıkmış herhangi bir şirket mirket yok. Türkiye'de işte bir şey dediğinizde Tüpraş diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz, BOTAŞ falan, bazısı tabii devletle bağlantılı ama orada bir şey var. İran'daki ekonomik hava bir anlamda hayata biraz sekter bakan insanların kontrolüne, devrin muhafızlarına.
0: Evet.
4: Dolayısıyla ben Ekber'e her bu karşıma çıktığında ya hayat biraz kolaylaşıyor mu? Tedbirler alınıyor mu? Neden? İman varsa imkan vardır diye Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca'nın bir sözü vardı. Ben inanıyorum ki İran mevcut durumda kafaya takılırsa insanların gıda ihtiyaçlarını, işte yumurta ihtiyaçlarını, sebze ihtiyaçlarını karşılayacak formüller geliştirebilirsin. Her şeyde dışa bağlı olmak durumunda kalmazsın. Sen 79'dan beri ambargolara maruz kalan bir ülkesin. Şimdi benim kaygım İran'da devrim muhafızları bu yaşananlardan ders alıp ikame politikalarla İran'ın kırılganlıklarını azaltırlar mı? Enerji konusunda mesela atıyorum güneş enerjisine Türkiye ile bu konuda anlaşma yapsalar büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde Türkiye'den oraya ciddi imkanlar akabilir.
1: Kesinlikle.
4: Rüzgar enerjisine geçebilir. Neden? Yani altyapı tesislerinin birçoğu harap oldu. Dolayısıyla insanlara 50 derecenin üzerinde sıcaklıkta ya idare et. Yani gece sıcak, gündüz sıcak. Neyi idare edeceksin? Bir de alışılmış bir şey var. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar var ve burada bence İran'ı bekleyen zor günler var. Umulur ki devrim muhafızları denilen yapı, ekonominin büyük oranda ekonomi elinde bulunduran yapı ve İran'ın devrim muhafızları tarafından temsil edilen itikadi yapısında bir takım ayarlamalara falan filan giderek bu kırılganlıkları azaltırlarsa İran diyelim bu yazı atlatırsa, hani kışı atlatmak zor diyebiliriz ama bu yazı atlatırsa belki sonbahar ve kışta biraz daha rahat olabilir bazı şeyler. Hı hı. Ama baştan beri son turda konuşulan şeyler çok güzel. Niye? 2 milyara yakın nüfus olan İslam alemi. İran'da en de sonunda Şii, işte 12 man falan bir takım farklı şeyler. En de sonunda Müslüman. Ve aynı kıbleye dönüyoruz. Buradaki problem, daha önce bu stüdyoda birkaç defa söyledim. Ben rahmetli Erbakan Hoca ile İran'a gittim. 96. Orada kapalı kapılar ardında konuşulan şeylerin temeli şu idi. Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin. Topladığında diyor ki Şiicilik yapmayın. Müslümanız, Şiicilik yapmayın. Tamam.
3: Evet.
4: Bu sizin şeyiniz ama bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı döneminde de İran seyahatlerinde bulundum. Şimdi bakın orada herkesin huzurunda konuşulan şeylerle dar alanda konuşulan şeyler farklı. Nedir? Sayın Cumhurbaşkanı da altını çize çize, yahu Şiicilik yapmayın.
3: İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Günaydın. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. G7 zirvesinde İran'la varılan anlaşmayı değerlendiren Trump, Cenevre'de atılacak imzalarla ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da tamamen ve ücretsiz açılacağını öne sürdü. Peki ABD'de mütabakat hakkında neler konuşuluyor? Detaylar A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki temasları sırasında yaptığı son açıklamalarda İran'la yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek anlaşma metninin çok yakında kamuoyuna açıklanacağını ve imza töreninin cuma günü gerçekleştirilebileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahip olamayacağını vurgulayarak anlaşmanın temel amacının bölgesel istikrar ve enerji piyasalarının normalleşmesi olduğunu savundu. Reuters, Wall Street Journal ve diğer ABD medya kuruluşlarına göre Beyaz Saray, anlaşmayı Trump'ın ikinci döneminin en önemli dış politika başarısı olarak sunmaya hazırlanıyor. Washington'daki dikkat çekici tartışmalardan biri ise anlaşmanın kongreden nasıl geçirileceği konusu. Beyaz Saray çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre Trump yönetimi anlaşmayı klasik bir uluslararası antlaşma olarak senatoya götürmek yerine Barack Obama döneminde uygulanan Türkçe'de kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen 2015 yılında Obama yönetimi tarafından İran'la imzalanmış bir anlaşma modeliyle gitmek istiyor. Ancak Senato'nun 3/2 çoğunluğuyla onaylanan bir anlaşma statüsünde değil, başkanlık yetkileri çerçevesinde yürürlüğe konulan bir uluslararası mutabakat olarak uygulanmıştı Obama döneminde. Bu nedenle Obama Senato'da 67 oy aramak zorunda kalmamıştı. Trump ekibinin de benzer bir yol izleyerek anlaşmayı başkanlık anlaşması niteliğinde uygulamaya koymayı değerlendirdiği belirtiliyor. Böyle bir durumda Senato'nun 3/2 onayına ihtiyaç duyulmayacak. Bu yaklaşımın temel nedeni İran konusunda Cumhuriyetçi Parti içinde dahi görüş ayrılıklarının bulunması ve İsrail'e yakın bazı senatörler

0: anlaşmayı itiraz etmeye hazırlanması olarak gösteriliyor. ABD basında çıkan analizlerde Beyaz Saray'ın Senato'da risk almak yerine başkanlık yetkilerini kullanmayı tercih edeceği değerlendirmeleri öne çıkıyor. Anlaşmanın en çok tartışılan maddelerinden birisi ise Reuters'ın gündeme taşıdığı yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ve yeniden yapılanma fonu oldu. Trump sosyal medyada hesabında ABD'nin İran'a 300 milyar dolar ödeme yapacağı yönündeki haberleri sahte haber olarak nitelendirdi. Ancak Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre burada söz konusu olan doğrudan Amerikan hazinesinden İran'a yapılacak bir ödeme değil. Planlanan yapı şu şekilde: Körfez ülkeleri, özel yatırımcılar, uluslararası enerji şirketleri ve altyapı fonlarının katkılarıyla oluşturulacak geniş ölçekli bir yatırım mekanizması olarak tanımlanıyor. Reuters'a göre fonun yarısından fazlası için şimdiden çeşitli taahhütler verilmiş durumda. Bu fonun amacı İran ekonomisini yeniden küresel sisteme entegre etmek, enerji altyapısını modernize etmek ve savaş riskini azaltacak ekonomik bağımlılık yaratmak olarak değerlendiriliyor. ABD ana akım medyasında anlaşmanın yankıları ise oldukça dikkat çekici. Wall Street Journal anlaşmayı yalnızca nükleer dosyayı değil, aynı zamanda enerji piyasalarını ve Hürmüz Boğazı'nda kapsayan çok daha geniş bir güvenlik düzenlemesi olarak tanımlıyor. Gazete, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını yeniden küresel sisteme kazandırarak petrol fiyatlarını düşürmeyi hedeflediğini yazıyor. Bu durum özellikle 2026 ara seçimler öncesinde Amerikan seçmeninin hissettiği enerji ve enflasyon baskısını azaltabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Reuters ve Axios'un analizlerinde ise Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarının belirginleştiği vurgulanıyor. İsrail hükümetinin anlaşmanın bazı maddelerinden rahatsız olduğu, özellikle yaptırımların gevşetilmesi ve İran ekonomisine yeni kaynak girişine izin verilmesine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Buna karşın Beyaz Saray çevreleri İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını garanti altına alan ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açan bir anlaşmanın ABD çıkarlarına hizmet edeceğini savunuyor. Sonuç olarak Washington'da oluşan genel kanaat şu şekilde: Trump yönetimi İran'la anlaşmasını Senato'da zorlu bir onay sürecine sokmak yerine Obama'nın kullandığı modele benzer bir şekilde başkanlık yetkileriyle uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Eğer Cuma günü imza gerçekleşirse tartışmaların odağı Senato oylamasından çok anlaşmanın uygulanması, İsrail'in tepkisi, 300 milyar dolarlık yatırım mekanizmasının yapısı ve İran'ın nükleer yükümlülükleri olacak. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün hem Trump'ın dış politika mirası hem de Orta Doğu'nun geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.
1: G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump, Katar Emiri ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalara imza attı. Trump, Başkan Erdoğan'ın bu süreçteki çabalarından da övgüyle bahsetti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Ahmet Şara harika iş çıkardı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Suriye lideri çok başarılı. Bunu başarabilir. Ben olmasam İsrail yok olurdu.
3: İran'la anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın zorlu sürece katkısından övgüyle bahsetti.
2: Bildiğiniz gibi İran'la olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında gittiği Fransa'da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Gündeminde ise İran'da varılan barış anlaşması vardı.
2: Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek. Muhtemelen ben orada olmayacağım. G7 programımız yoğun. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen orada başkan yardımcımız J.D. Vance bulunacak ve bu tarihi anlaşmaya imzayı atacak. Çok büyük bir iş başardık.
3: Trump ardından da tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin konuştu. Normale dönüş için yine Cuma gününe işaret etti.
2: Hürmüz Boğazı önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak.
3: Tahran'a bir dizi yeni tehdite savuran ABD Başkanı, nükleer silah kırmızı çizgimiz dedi.
2: Benim için, yönetimim için ve ülkem için gerçekten önemli olan tek bir şey var. O da İran'ın asla ama asla bir nükleer silaha sahip olmamasıdır. Vardığımız bu yeni anlaşma bunu çok yüksek, çok net ve kesin bir sesle söylüyor. Herkes kurallara uymak zorunda. Eğer bu sözden dönerlerse, eğer yeniden nükleer silah edinmeye veya geliştirmeye kalkışırlarsa, üzerlerine cehennemi yağdıracağız.
3: Ardından da Paris sonrası sürece değinen Trump, İran'daki

0: hasarın telafi edilmeyeceğini söyledi.
1: Şunu herkesin çok net anlamasını istiyorum. Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek, bölgeye barış getirecek bu anlaşmadan sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yatırım yapma gibi bir yükümlülüğü kesinlikle bulunmuyor. Biz İran'a tek bir dolar, tek bir sent, tek bir kuruş bile yatırım yapmıyoruz. Yatırım yapacak olanlar başkaları, biz değiliz.
0: İran'ın yeni yönetimiyle daha iyi anlaşacaklarını öne süren Trump, mantıksız insanları ortadan kaldırdık diye de ekledi. Türkiye bile onların hedefindeydi iddiasında bulundu.
1: İran bir keresinde Türkiye'ye bile saldırmıştı. Bunu hiç anlamadım. Kimse bunu anlayamayacak. Sorun da bu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık yok. Bence İran'ın şu anda mantıklı bir lider kadrosu var.
2: ABD'nin İran'la vardığı mütabakat İsrail siyasetini sarstı. Netanyahu'nun rakibi Bennett siyasi propagandasını İran'la yeniden savaş üzerine kurdu. Başbakan olursam İran'ın en büyük kabusu olacağım dedi. Rejim değişikliği için Batı'dan destek istedi.
3: ABD ile İran mutabakatı İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde siyasi tansiyonu yükseltti. Netanyahu'nun en büyük rakibi eski başbakan Naftali Bennett propagandasını İran'la yeni bir savaş üzerine kurdu.
1: Yakında İsrail'de benim kuracağım yeni bir hükümet olacak ve burada İran rejimine seslenmek istiyorum. En büyük kabusunuz olacağım. İran halkını özgürleştirene ve siz nükleer silaha sahip olmayana kadar durmayacağım.
3: Bennett, Piers Morgan'ın sunduğu programa katıldı. İran'ı Sovyetler Birliği'nin son dönemine benzetti, rejim değişikliği için Batı'dan yardım talep etti.
1: İran 80'lerdeki Sovyetler Birliği gibi iletişimi kopmuş, yolsuzluk içerisinde halkını umursamayan bir rejim var. Çökmesi an meselesi. Ne zaman çökecek? Belki 2 yıl alır, belki 15 yıl. Fakat Batı dünyası olarak biz bu rejimin çöküşünü hızlandırabiliriz.
3: Bennett, başbakan olması durumunda hızlı ve kararlı savaşlar dönemini başlatacağını da iddia etti.
2: İsrail'in katil bakanı Ben-Gvir, ABD seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı. ABD diplomatik vize sahibi Ben-Gvir'den ülkeye girebilmesi için parmak izi istedi.
3: Soykırımcı İsrail'in katil bakanı Itamar Ben-Gvir'e bir darbede ABD'den geldi. Haaretz ve Times of Israel'ın haberlerine göre Ben-Gvir, bir düğün törenine katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmeye hazırlanıyordu. Ancak vize sürecinde yaşanan gelişme Tel Aviv'de gündem oldu. ABD Büyükelçiliği diplomatik vize talebini değerlendirirken Ben-Gvir'den parmak izi talep etti. Kabine üyeleri için olağan dışı olarak nitelendirilen bu uygulamanın ardından Ben-Gvir'in ABD seyahatini iptal ettiği aktarıldı. Ben-Gvir'in ofisi de vize başvurusu kapsamında parmak izi istendiğini doğruladı. Tartışma oluşturan tek başlıksa bu değildi. Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli iş insanı Yaakov El-Harar tarafından karşılanacağı iddiası, İsrail'de etik tartışmasını da beraberinde getirdi. Haaretz'in aktardığına göre İsrail Kamu Denetçisi Başkanlığı'nda toplanan komite söz konusu finansmana itiraz etti. Bunun üzerine Ben-Gvir'in özel kaynakla karşılanması planlanan seyahat talebini geri çektiği öne sürüldü. İsrailli katil bakan Ben-Gvir'e çok sayıda Avrupa ülkesi giriş yasağı getirmişti. Son dönemde ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı arasında İran'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda yaşanan gerilimin üstüne Ben-Gvir'den parmak izi istenmesi tansiyonun daha da artacağı şeklinde yorumlanıyor.
2: Efendim, İsrail ordusu ateşkese rağmen her gün Gazze'ye saldırı düzenliyor. Saldırının hedefinde ise sağlık çalışanları var. Bir sağlık çalışanı 5 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinde katledildi.
0: İsrail ordusu katliamını sürdürüyor. Gazze'liler ateşkesin gölgesinde her gün katlediliyor. Soykırım ordusu sivillerin yaşadığı bir eve İHA saldırısı düzenledi. Sağlık çalışanı Muhammed Sebil de 5 yaşındaki oğlu katledildi.
4: Herkesi tedavi ediyordu. Su bulmaları için yardım ediyordu. Çocuğuyla birlikte öldüler.
0: Ebil'in kızı şok içinde babasını ve abisinin cenazelerine sarıldı. Babasını ölümden uyandırmaya çalıştı. Cenazelerin

0: reddedilirken gözyaşları içinde peşlerinden koştu.
1: Bombaladılar. Olan bu yani. Hastaneye geldiğimizde ölmüştü.
0: İsrail 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'yi vuruyor. Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'li şehit edildi.
2: Efendim, İsrail ateşkesi ihlal etmeye yine devam ediyor. Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. Bir gazeteci yaralandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yine saldırdı. Nebatiye kentine bağlı Kefer Tebnit beldesinde düzenlenen saldırıda bölgede görev yapan bir gazeteci şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırıda ayağından yaralanan İran merkezli Press TV muhabiri Hadi Hotit hastanede tedavi altına alındı. Sahada yaşanan bu son olay ateşkes iddialarına rağmen bölgedeki çatışma riskinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ondan fazla gazeteci hayatını kaybetti. Fransa'da G7 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Haute-Savoie vilayetinde farklı kurumların internet sitelerine yönelik siber saldırı düzenlendi. Sınırlı bir etkiye neden olan söz konusu siber saldırıyı Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarından oluşan No Name 057 grubu üstlendi.
0: G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde devam ederken zirvenin yakın çevresinde bazı kurumlara ait internet sitelerinin hedef alındığı iddia edildi. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre saldırıların Evian, Löben ve çevresindeki çeşitli kurumların dijital altyapılarını etkilediği öne sürüldü. Siber saldırıyı Rusya yanlısı hacker grubu No Name 057 üstlendi. Grup tarafından paylaşılan mesajda saldırının G7 zirvesine yönelik küçük bir hediye olduğu ifadeleri yer aldı. Siber saldırının hedeflerinden biri Anse Gölü Turizm Bürosu yetkilileri ise internet sitelerinde kısa süreli bir yavaşlama yaşandığını, herhangi bir güvenlik kaçığı ya da sistem çökmesi oluşmadığını açıkladı. Zirvede liderler bir yandan küresel güvenlik başlıklarını, ABD-İran gerilimini ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alırken, diğer yandan siber güvenlik konusu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. G7 zirvesi devam ederken gündeme gelen siber saldırı iddiası, uluslararası toplantının güvenlik boyutunu bir kez daha ön plana çıkardı.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve teklif haline dönüştürülecek yasal düzenleme önce siyasi partilere götürülecek, ardından Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemenin meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemenin yol haritası netleşiyor.
4: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi olmak üzere iki koldan çalışmaları süren yasal düzenleme için önce taslak hazırlanacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesinden sonra taslak meclise gönderilecek. Mecliste AK Parti grubu taslak üzerinde bir süre çalışacak. MHP ile görüş alışverişinin yapılmasının ardından yasanın sonraki adresleri diğer partiler olacak.
5: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır.
3: Teklif haline getirilmeden yasa taslağı üzerinde tüm partilerin desteği aranacak. CHP, DEM, İyi Yol gruplarına taslak götürülerek görüşleri alınacak, uzlaşma aranacak.
6: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli.
3: Ardından yasa taslağı teklif haline getirilecek. Adalet Komisyonu'nda görüşülecek öncelikle. Yasanın meclisteki son durağı genel kurul olacak. Bu doğrultuda yasalaştıktan sonra düzenleme

0: Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki nasıl bir yasal düzenleme olacak? Sadece kendini feshettiği tespit ve teyit edilen örgüte özel müstakil bir yasa olacak. Diğer terör örgütlerinin yararlanmasının önüne geçilecek. Yasanın belli bir süresi olacak. Yasada geçici hükümler yer alacak. Silah bırakan örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü için 1 ila 3 ay arasında bir süre verilecek. Zaman yeterli olmazsa süre uzatımı için Başkan Erdoğan'a yetki verilmesi söz konusu. Mağaraların boşaltılması, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, yargı süreçleriyle birlikte sürecin tamamlanması için 3 yıllık bir süre öngörülüyor. Yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
1: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert dili bırakıp pozitif ve birleştirici mesajlar verecek. Ana muhalefet liderinden bu kapsamda vekillere de talimat gitti.
2: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlığı dönemlerinde tercih ettiği negatif ve sert söylemlerle dolu kutuplaştırıcı dili bir kenara bırakarak yeni dönemde pozitif söylemler kullanacak. Hem parti içinde hem de parti dışında birleştirici dilin ön plana çıkarılacağını ifade eden genel merkez kaynakları, ilk önceliklerimizden biri parti içindeki ayrışmayı engellemek ve bir arada kalmayı sağlamak dedi.
2: Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.
0: Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta genel merkezde düzenlediği grup toplantısında söylediği, Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı sözlerine atıf yapan kurmaylar, Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir dil kullanacağız ifadesini kullandı.
2: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
0: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları için talimat gitti. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin ve genel başkan yardımcılarının her yerde her konuda konuşmamasını istedi. Bu kapsamda bir çerçeve oluşturulacağı öğrenildi.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, firari FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıklayan Gürlek, dosyaların yeni delillerle güncellendiğini belirtti.
0: FETÖ ile uluslararası mücadelede yeni dönem başladı. Adalet Bakanlığı, yurt dışındaki örgüt mensuplarının iadesi için dosyaları mercek altına aldı. Yeni delillerle iade taleplerinin yenilenmesine karar verildi. FETÖ ile mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek örgütün beyin takımı için girişimlerin tekrar başladığını dile getirdi. Yeni deliller tekrar ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı dedi. Türkiye bugüne dek 119 farklı ülkeye 2765 kişi hakkında 2950 adet iade talebi oluşturdu. Taleplerin büyük kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika üzerinde yoğunlaşması dikkat çekti. En çok iade talebinin 777 dosyayla Almanya, 428 dosyayla ABD ve 142 dosyayla Belçika'ya iletildiği görüldü. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda bekliyor. Almanya bugüne kadar 519 iade talebini reddederken Amerika'da henüz 355 dosya karara bağlanmadı. Yabancı ülkeler Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi sayıkla yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam 1072 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. Türkiye'nin Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif düzeyde destek veren lider ortak ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Interpol'ün de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye'nin yanında durması gerektiğini söyledi.

0: Türkiye ve Macaristan'dan savunma sanayiinde yeni işbirliği adımı geldi. İnsansız kara aracına entegre edilen Tolga yakın hava savunma sistemi Avrupa'nın önemli savunma fuarında tanıtıldı.
1: Savunma sanayiinde insansız sistemlere yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliği kapsamında geliştirilen yeni platform MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma fuarında görücüye çıktı. Macaristan merkezli HD Division tarafından geliştirilen 6x6 insansız kara aracı Katıca'ya, Türkiye'de geliştirilen yakın hava savunma sisteminin 20 mm'lik silah sistemi entegre edildi. Entegrasyon çalışmasıyla insansız kara aracının hareket kabiliyetiyle hava savunma kapasitesinin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında farklı silah sistemleri, füze çözümleri, lazer sistemleri, akustik tespit ve elektronik karıştırma teknolojilerinin de platforma uyarlanması planlanıyor. Yeni platformun sınır güvenliği, kritik tesislerin korunma ve hareketli birliklerin savunulması gibi farklı alanlarda kullanılması amaçlanıyor. İşbirliğinin ortak mühendislik çalışmaları ve teknik eğitim süreçlerini de kapsaması hedefleniyor.
0: Efendim, vize problemi malum. Devreye giren yapay zeka destekli bot hesaplarla daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Şimdi buna bir de ticari davetiye meselesi eklendi. Son gelinen durumu özetlemek gerekirse tek kelimeyle kör düğüme dönüştü.
2: Randevular çok geç. Bir de zaten aracı firmalar alabiliyor randevuyu. Biz alamıyoruz vatandaş olarak.
3: Randevu almaya kalkıyorsunuz, randevu alıyorsunuz fakat randevuları 3 ay sonraya veriyor. Ya vize için 2 gün, 3 gün uğraşmak zorundayım, öyle söyleyeyim. İşte randevu açıldı mı, evrakları doğru topladım mı, hangi evrağı hangi sırayla koyacağım, bunlar bile olay.
4: Vize başvurusu yapanlara randevu yok ama aracı kurumlara var. Schengen vizesinde bot yazılımlarla randevuları kara borsaya çeviren şirketler hakkında inceleme başlatıldı. Ama tartışma bitmedi. Şimdi de ortaya vize sürecini ticari davetiye yoluyla hızlandıran şirketler çıktı.
5: Şu anda gelinen noktada bazı vize işi yapan firmalar sivil turistlere de sanki iş adamıymış gibi bu Schengen'le ilgili yazışmalar yaptıklarını gördük. İş adamı statüsünde olmayan birçok insan sanki toplantısı varmış veyahut da bir fuara katılacakmış gibi yurt dışına kolaylıkla çıkabiliyorlar.
6: Avrupa'ya gitmek isteyen kişilerin yaşadığı en büyük sorun vize randevusu. Uzun sürelerce bekliyorlar. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce ekranlarınıza taşımıştık. Bazı aracı firmalar yapay zeka botunu kullanarak erken randevu alıyorlardı. İşte bu kurnazlığa bir yenisi daha eklendi. Turistlik vize yerine ticari davetiye yoluyla vizeyi erkenden alıyorlar.
3: Ben ticari vizeye başvurdum. Ticari randevuya başvurmasaydım belki bugün hiç alamayacaktım.
7: Bazı ülkelerde ticari davetiye ya da fuar bileti aldığı zaman kişi ticari kategorisinden amacı turistik olsa da hızlı şekilde randevuya girebiliyor.
8: Bu zaten normal, yasal değil ama bunu işte Türkiye şartlarında hallediyorlar bir şekilde.
7: Örneğin Hollanda normal turistik randevuları şu an Eylül ayına veriyorken ticari randevularını Haziran'a ya da Temmuz ayına verebiliyor.
4: Ticari davetiyeyi amacı dışında kullanmanın ücreti dışında bedelleri de var.
9: Sonraki vize başvuruları reddedebilir. Konsolosluğun ek belge isteme hakkı mevcut olabilir. Yahut vize süresinin veya çoklu giriş vize taleplerinin reddedilmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Yanlış beyan nedeniyle güvenilir başvuru sahibi statüsü kaybedilebilir.
0: İstanbul Küçükçekmece'de zehir operasyonu yapıldı. 90 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği baskında 3 kişi yakalandı.
1: Evi uyuşturucu merkezi yapmışlardı. Zehir ağa çökertildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü İstanbul Küçükçekmece'deki bir evde zehir ticareti yapıldığını tespit etti. Her şey netleşince de düğmeye basıldı. Baskın yapıldı. Aç kapıyı.

0: adrese düzenlenen baskında yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Uyuşturucu, hepsi uyuşturucu. Bak arabanın içinde var.
0: Operasyonda 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
2: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetmişti. Olay anına ait başka bir aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcunun taksicinin kafasına vurduğu görülüyor.
3: Kaçırmayın, şu dakika kaçırmayın, bak adam öldü.
4: Abi ne oldu,
0: Yolcunun darp ettiği taksicinin yaşamdan koparıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek 5 Haziran gecesi mesaideydi. Şişli'de aracına binen 34 yaşındaki yolcuyla arasında kısa süre sonra ücret yüzünden tartışma çıktı. Gözü dönen yolcu talihsiz şoföre acımasızca saldırdı. Olay anında başka bir aracın kamerası kayıttaydı. Görüntülerde saldırganın taksi sürücüsü Erdal Çiçek'in kafasına vurduğu görülüyor. Başına aldığı sert yumruk darbesiyle beton zemine yığılan ve ağır yaralanan Çiçek hayatını kaybetti.
4: Abi ne oldu?
0: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
3: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
2: Diyarbakır'da 9 yıl önce tarlada çalışırken kaybolan ve abisinin eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Osman Güler'in dosyası raftan indirildi. Soruşturma sonunda 9 yıldır haber alınamayan genç için 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Osman Güler'in kayınpederi ile iki oğlu tutuklandı.
5: Dokuz yıl boyunca bizim kapı, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı.
0: 9 yıldır kayıp olan gencin dosyası raftan indirildi. 8 kişi hakkında dava açıldı. 3 kişi tutuklandı.
5: Abisi tamam kız kaçırdı ama benim oğlum hiçbir günahı yoktu.
0: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Burak Güler, ailesinin vermediği sevgilisi Rozer'in Akbuğa ile kaçarak evlendi. Ardından da gelinin ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandı.
5: Babası aradı, kızım yok dedi, sizde mi dedi. Hayır, haberimiz yok dedik. Sonra eşim dedi, bir bak bakalım odasına, Burak odasına mı? Baktım yok, Burak yok dedim. Biz dedik oğlan da yok, bunlar kaçmışlar dedik.
6: 6 ay sonra 3 Eylül 2017 günü Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman Güler tarlada çalışırken bir anda ortadan kayboldu. Aile Osman Güler'in Akbuğa ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla yapılan arama çalışmalarında Güler'den herhangi bir iz bulunamadı.
7: Bizi hep takip ediyordu, uzaktan uzağa geliyordu, bu petrol vardı yukarıda, oralarda duruyordu. Biz nereye gidiyoruz, hangi arazilere gidiyoruz, ne iş yapıyoruz, hep bizi takip ediyor.
5: Sürekli etrafımızda tehditler, canınızı yakacağız, yerinizi yakacağız. Sürekli nereye giderse gidelim arkamızdan takip ediyordular.
0: 3 kez takipsizlik kararı verilen dosya 9 yıl sonra yeniden açıldı. Alınan ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Kamera kayıtları ve şüphelilerin yazışmalarıyla mesajları incelendi. Gelin Rozeri'nin babası Selahattin Akbuğa ve ağabeyleri Halil İbrahim ve Muhammed Akbuğa tutuklandı.
6: Öldürüldüğü belirtilen Osman Güler'in cansız bedeni bulunmasa da gelinin ailesinden 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.
0: İfade veren Rozerin Güler, babası ve kardeşlerinin Osman'ı kaçırıp öldürdüğünü ileri sürdü. Sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu anlattı. Evin babası ve kardeşlerince delillerden temizlendiğini savundu.
5: Dursun dedim, oğlumu çıkart. Oğlum neredesin? Ne olursunuz çıkartın oğlumu. Oğlumun başına bir şey getirmeyin, yalvarıyorum dedim. Ayaklarına kapandım. Ayaklarına sarıldım. Ne olursunuz Zehra dedim, bak dedim. Hayır, gidin erkeklere gidin. Bana bir şey sormayın.
7: 9-10 senedir biz ölü yaşıyoruz. Çıkamasınlar, içeriden çıkamasınlar, onu istiyoruz. Çok ağır cezalar aldı. Çünkü

0: Oğlumuzu kaybettiler. Yok, ne ölüsünü bulabildik, ne dirisi var, ne mezarı var, ne hiçbir şey yok.
1: Şüphelilerin olayın yaşandığı günün akşamında bulundukları öne sürülen Göksu Barajı'nda arama yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
2: Efendim, Amasya'da 20 yaşındaki Burak Kırıkçı çalıştığı Luna Park'ta kamikaze olarak bilinen oyun kabininin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
1: İhmal 20 yaşındaki genci hayattan kopardı. Feci olay kameraya yansıdı. Amasya'daki Luna Park'ta çalışan Burak Kırıkçı, 6 Haziran'da hareket halindeki kamikaze isimli aracı fark etmeyip eğildi. Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Luna Park mühürlendi. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibiyle işletme müdürü tutuklandı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü.
2: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla birlikte genç yaşta kalp krizi ölümleri yeniden gündeme geldi. A Haber ekibi de sokağa çıktı. Hem uzmanlara hem de gençlere sordu. Gençler kalp krizinden neden ölüyor? Kalp sağlığını korumak için ne yapmalı?
3: Şimdi kısmet neyse oraya.
4: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle birlikte kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. Peki gençler kalp krizinden daha mı fazla ölüyor yoksa bu olaylar görünür hale mi geldi?
5: Gençlerin geçirdiği kalp krizleri yaşlılara göre çok daha tehlikeli oluyor. Genç ölümleri artmadı aslında. Bilimsel veriler genç ölümlerin artmadığını gösteriyor. Farkındalık arttı. Yanlış ilaçlar, yanlış alışkanlıklar, obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenler kalp hastalıklarından ölümü artıran şeyler.
6: Ünlü kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez, aslında ölümlerin daha çok kalp krizinden değil, ritim bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.
5: Kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm kalp krizine bağlı ritim bozukluğundan olur. Bakın Volkan Konak'ın ölümünün sahnesi hatırlayın. İpi kesilmiş kukla gibi düştü. O tamamen bir ritim bozukluğudur.
6: Sönmez, ritim bozukluğunu artıran faktörleri de sıraladı.
5: Bakınız, en iyi uyku akşam 10 sabah 6 arasıdır. Gençler gece 3'te yatıyorlar, sabah 11'de kalkıyorlar. Bu biyoritmimizi bozuyor. Ayrıca gençler çok kahve içiyorlar. Günde 5-6 büyük filtre kahve içen gençlerimiz var. Bu da çarpıntı yönden, ritim bozukluğundan son derece ciddi bir şey.
7: Kahve, çok kahve.
8: Ne kadar mesela?
7: Ya günde 3-4 bardak kahve.
8: Kahve. Ondan vazgeçemiyorsun.
7: Vazgeçemiyorum.
9: Kafeinli olduğuna göre çok miktarda kullanmak ritmi bozuyor.
5: Sanki sigaradan daha iyi bir şeymiş gibi elektronik sigara kullanıyorlar. Normal sigaradan çok daha tehlikeli.
4: Ünlü kardiyolog Profesör Doktor Bingül Sönmez gençleri uyarıyor. Özellikle genç olduğunuza güvenmeyin. Kalbinize bir kez mutlaka baktırın diyor.
5: Bunlar hep önlenebilen şeyler. Bakın ilk kalp kontrol ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Anne karnındayken ilk eko ilk 5 yaş üstüne yapılmalı. Yapılması gereken basit bir holter, basit bir eko, basit bir kardiyolojik muayenedir ve hayat kurtarıcı olabilir.
4: Kalbine bugüne kadar hiç baktırdın mı?
7: Baktırdım abla.
4: Bir şey çıktı mı?
7: Yok yok, çıkmadı ama bizde genetik kalp krizi ya.
10: Ben kalbime baktırmadım. Ben 35 yaşındayım.
9: Yeni nesil yaşam tarzı iyi değil.
11: Geçen sene check-up'a gitmiştim. Kolesterol falan çıktı. Onlar başka tabii de. EKG'de bir şey çıkmadı.
12: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya.
2: Kayseri'de peş peşe 62 deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken uzmanlar bölgede büyük bir deprem beklentisi olmadığını belirtti. Peki sarsıntılar ne anlama geliyor? Uzmanına sorduk.
6: Kayseri son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı.
13: yukarı Boranlere'de meydana gelen 60 civarındaki depremleri incelediğimizde biz bu depremlerin olduğu bölgede bir fay hareketine, diri faya herhangi bir rastlamadık. Diri fay yok. Dolayısıyla buradaki olabilecek depremlerden beklenen de 5,5 büyüklüğüne kadardır. Daha büyük deprem beklentisi

0: Şu anda söz konusu değil. Muhtemel ki orada küçük bir kırık var. O küçük kırık tamamlanıncaya kadar sanırım bu tür faaliyetler, bu tür deprem hareketler olabilecek diye düşünüyorum.
1: Peki Pınarbaşı'da yaşanan bu hareketlilik çevredeki aktif failler etkilemez.
0: Etkilemez. Küçük bir fay bu. Küçük bir fay bu. Büyüklükleri zaten en büyüğü 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Dolayısıyla Sarız fayını ya da diğer fayların etkileyebilecek potansiyele sahip değil.
2: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde peş peşe sarsıntılar yaşandı. AFAD verilerine göre bölgede en küçüğü 0.8, en büyüğü 3.9 büyüklüğünde 60'ın üzerinde deprem meydana geldi. Peki bu kadar kısa sürede sarsıntıların yaşanması ne anlama geliyor? Jeoloji mühendisi Adnan Eysen bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.
0: Pınarbaşı'nda meydana gelen depremin büyüklükleri yaklaşık 3.9 ile 0.8 arasında seyretmektedir. Yaklaşık 60 civarında deprem olduğunu biz de müşahede etmekteyiz. 10 Haziran'dan günümüze kadar yaklaşık 5-6 günlük sürede. Şimdi Pınarbaşı'nda Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde meydana gelen depremleri şöyle bir incelediğimizde o bölgede herhangi bir diri fayın olmadığını biz görüyoruz. Diri fayın olmadığı bir yerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye'nin bütün satırlarında diri faylar mevcuttur birçok yerde ve Türkiye diri fay haritası da bu çalışmalardan kaynaklı olarak hazırlanmış olan bir haritadır. Türkiye'de ve civarında yer alan fayları şöyle bir saydığımızda 485 civarında Türkiye'de bir fay haritasının olduğunu biz yapılan çalışmalardan anlamaktayız.
3: Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak vatandaşlar panik yaşadı.
0: Yani bu bölgede olduğu gibi, diğer bölgelerde olduğu gibi 5.5 büyüklüğüne kadar olan depremler zaten bir tehlike oluşturmaz. Can kaybına sebebiyet vermez, mal kaybına sebebiyet vermez. Ama 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremler hem can kaybına sebebiyet verebilir hem de mal kaybına sebebiyet verebilir. Dikkatli olalım.
4: Efendim 6 Şubat depreminde iki kızını kaybeden ve kendisi de sol kolunu kullanamayan Halime Nuray Tunç biyolojik kol masrafını karşılamak için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmadan 300 bin TL ile ayrılan Tunç masrafın geri kalanının tamamlanması için de yardım bekliyor.
5: Sevgili seyirciler, yarışmacımız Halime Nuray Tunç geliyor.
3: Saatlerce enkaz altında kaldı. İki kızını ve bir kolunu kaybetti. Ancak o hiç pes etmedi.
6: Halime Nuray Tunç, asrın felaketi olarak da tabir edilen 6 Şubat depremlerinde biri 10 aylık, diğeri 5 yaşında olmak üzere iki evladını kaybetti. Gözlerini açtığında ise sol kolu yoktu, omuriliği de hasar görmüştü. Yine hayatta kalan tek kızı, en büyük kızı İrem'in de sol dizi yoktu.
7: Okula herhangi bir şey sıkıntısı olduğunda ben gidemiyorum. Hani yürümemde problem olduğu için, koldan dolayı problem olduğu için. İleriki zamanda her şeyle ilgilenmek istiyorum. İşte gezelim dediğinde gezmek istiyorum. Şeyler yapalım dediğinde yapmak istiyorum.
3: 25 yaşındaki Nuray Tunç, kızına umut olabilmek için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
6: Halime Nuray Tunç depremde sol kolunu kaybetti. Bu nedenle de sol koluna biyonik kol taktırmak istiyor. Gereken tedavi ücreti için de bugüne kadar kampanyalar düzenlendi ve dernekler kuruldu. Halime Nuray Tunç son olarak da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı ve yarışmada 300 bin lira kazanarak Hatay'a döndü.
7: Çok güzel bir şeydi, karşılamaydı gerçekten. Çok güzel ilgilendiler. Hem oradaki ekipler sağ olsunlar. Oktay Kaynar da sağ olsun, gerçekten çok güzel ilgilendiler. Evet, gerçekten bir hayalimiz vardı. Hani böyle bir katılmak, işte tanışmak falan. Ama işte tabii ki bu durumda olup da tanışmak istemezdik açıkçası.
3: Halime Nuray Tunç biyonik kol protezi taktırabilmek için gelecek yardımları bekliyor.
7: Bir şeye kavuşmak istiyoruz. Biyonik kola kavuşmak istiyoruz. Kızımın saçını toplamak, tarayabilmek, hani hiçbir şekilde insanlara muhtaç olmadan bağımsız olarak yaşamak istiyoruz birlikte. Kolun fiyatı 3,5 milyon olduğu için ben bunun tek başıma altından kalkamam.
6: İrem ve annesi şu anda bir taraftan hayata, bir taraftan da birbirlerine sımsıkı bir şekilde sarılmaya çalışıyor. Anne Halime Nuray Tunç'un en büyük isteği kızının saçlarını iki elle tarayıp toplayabilmek. İrem'in ise en çok istediği şey annesiyle birlikte pasta yapmak ve birlikte gezebilmek.

0: hafta böyle bir karşımıza 8'li çapraz model çıktı.
1: Bu ameliyatlar tıp tarihine geçti. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü gerçekleştirdiği operasyonlarla adını dünyaya duyurmuştu. Organ naklinde önemli bir noktada olan enstitüde aynı zamanda 16 ameliyat yapıldı. Dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi.
0: 3 hastamızı birden kurtaracağını düşünerek 8'li çapraz karaciğer nakli yapmaya karar verdik. Tabii ki çok büyük bir organizasyon.
1: 22 saat süren ameliyatlarda 150 personel görev aldı.
0: İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde bugün 8'li yaptık ama 9'lu 10'lu çapraz karaciğer nakilleri bile yapılabilir. Yani şunu demek istiyorum, uygun fiziki olanaklar, yine operasyon teçhizatı ve karaciğer nakil ekibi olarak bu kadar geniş transplantasyonu yapmaya muktedir bir yapımız var.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından enstitüyü tebrik etti. Enstitü tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı ifadesini kullandı.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Suudi Arabistan'la Uruguay arasında oynanan maç öncesindeki seremoni sırasında Suudi Arabistan bayrağındaki kelime-i tevhid yazısının yere temas etmemesi için görevliler bayrağı havada tuttu.
3: Yeşil sahalar dünya gündemine oturan bir saygıya sahne oldu. Suudi Arabistan bayrağının üzerinde yer alan kelime-i tevhid yazısının yere değmemesi için görevliler bayrağı havada tuttu. Dünya Kupası turnuvalarında maçlardan önce dev ülke bayrakları saha zeminine tamamen serilir. Ancak Suudi Arabistan bayrağının üzerinde İslamiyet'in kutsal metni kelime-i tevhid yer alıyor. Durum üzerine Suudi yetkililer bu kutsal yazının yere temas etmemesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulundu. FIFA yönetimi ise bu talebe kayıtsız kalmadı ve tarihi bir kararı imza attı. Alınan özel izinle birlikte seremoni protokolü tamamen değiştirildi. Suudi Arabistan bayrağı diğer ülkelerin aksine yeşil çimlere serilmedi. Görevliler dev bayrağı tören boyunca elleriyle havada tuttu. Sporun evrensel değerlerini ve saygıyı ön plana çıkaran bu hamle hem stadyumdaki tribünlerden hem de ekran başındaki milyonlarca futbol severden tam not aldı.
2: Efendim, Hicri yılbaşında Kabe'nin örtüsü yenilendi. Tekbirler eşliğinde gerçekleştirilen tören milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla takip edildi.
3: Kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşandı. Beytullah yeni kisvesine kavuştu. Tekbirler göklere yükseldi. Milyonların kıblesi Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Suudi Arabistan'da hilalin görülmesiyle 1 Muharrem 1448 yılı başladı. Hicri yılbaşının ilan edilmesiyle birlikte İslam dünyasının en kutsal mekanı olan Beytullah'ta asırlardır süren gelenek yerine getirildi. Müslümanların kıblesi Kabe'nin siyah ipekten dokunan, altın ve gümüş işlemelerle bezenen mübarek kisvesi yenilendi. Her yıl Muharrem ayının ilk gününde gerçekleştirilen bu kutsal tören yine büyük bir hassasiyetle önemli icra edildi. Ayetlerle nakış nakış işlenen yeni kisve, ekiplerin hummalı çalışması sonucu Beytullah'a getirildi. Mescid-i Haram'ı dolduran Allahu Ekber tekbirleri arasında halatlarla yükseltilerek Kabe-i Muazzama'yı giydirildi. Örtü yerine yerleştirilirken Allah'ın evinin etrafında tavaf eden müminlerin ibadeti de kesintisiz devam etti.
2: Guatemala'da Fuego Yanardağ ve Hawaii'de Kilauea aynı anda faaliyet gösterdi. Kül bulutları, lav fiskeleri ve patlamalar bölgede güçlü volkanik hareketliliği gözler önüne serdi. Doğa olayları Pasifik havzasındaki tektonik aktiviteye dikkat çekti.
1: Büyük okyanusun iki yakasında yer gök ateşe teslim oldu. Doğa tüm gücünü bir kez daha gösterdi.

0: Guatemala'daki Fuego yanardağı şiddetli patlamalarla adeta görsel şölen yaşattı. Gökyüzünü delen alevler karanlığı aydınlattı. Kor halindeki lavlar kilometrelerce uzağa sıçradı. Kül ve zehirli gaz bulutları gökyüzünü kapladı. Dağın eteklerinde panik dolu anlar yaşandı. Sirenler ardı ardına çaldı. Yüzlerce kişi olası bir felakete karşı teyakkuza geçti. Fuego bir kez daha ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlattı. Patlamanın şiddeti bölge halkının yüreğini ağzına getirdi. Tüm gözler Guatemala'nın dev ateş dağına çevrildi. Pasifik'in diğer ucunda da benzer görüntüler vardı. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yerin derinliklerinde biriken öfkeyi yeryüzüne kustu. Kızgın magma dev lav fıskiyeleri halinde gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan görüntüler bu doğa olayını izleyenleri etkiledi. Bir yanda kül bulutları, diğer yanda durmaksızın akan lav nehirleri. Doğa, Büyük Okyanus'un iki yakasında gücünü tüm dünyaya ilan etti.
1: Efendim, koronavirüs pandemisinde yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü alt üst etmiş. Büyük bir dengesizlik oluşmuştu. Sıfır araç bulmak neredeyse imkansızdı. Bulanlar kendini şanslı hissediyordu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Kimi bayiler bazı aksesuarları zorunlu gibi sattı. Kimi de el altından para alarak sıraya girenlerin yerini değiştirdi. Maliye Bakanlığı şimdi bu olaya el atıyor. 3 yıl boyunca satılan yaklaşık 4 milyon aracın sahiplerine tek tek mektuplar gönderiliyor. Araç satın alınırken yaşanan süreçler soruluyor. Hedefse kaçırılan vergiler.
2: Bir markanın bir bayisinde otoparkında sıfır araba var fakat satılmıyor.
3: Bulması ayrı dert.
4: Sıfır araba hiç bulunmuyor.
3: Bulduktan sonra da alması ayrı dertti.
4: Araba satmıyorlar diye düşünüyorum.
3: Pandemi döneminde başlayan çip krizi nedeniyle araç arzında büyük sorun yaşanmış. Sıfır araç bulmak bir hayli zorlaşmıştı. Bu durumu fırsat bilen bayiler de elden para ve zorunlu aksesuar satışı yapmıştı.
5: İki gündür bayi geziyorum. Araba yok diyor.
6: Şu anda ellerinde kalmamış.
3: Türkiye'de 2021 ila 2024 arası dönemde yaklaşık 4 milyon araç satışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı o dönemde kaçırılan vergiler için harekete geçti. Bakanlık pandemi döneminde araç alanlara tek tek mektup gönderiyor.
7: O aramalarda en kritik soru aksesuarla ilgili. Çünkü aksesuarlar satıldığında ne zaman ve ne şekilde alındığı soruluyor. Ne zaman? Araç satışıyla birlikte mi? Öncesinde mi? Sonrasında mı? Ya da ne şekilde? Nakit mi? Havale mi? Yoksa kredi kartıyla mı alındı gibi soruların izahı isteniyor.
8: Aksesuar ürünleri 30 bin liraya, 40 bin liraya dışarılarda servislerde yapılırken yetkili servis bunları 150-200 bin liraya kadar pazarlayabiliyordu.
9: Bayiler liste fiyatına araba satıyor. Listesi bu kadar, arabanın fiyatı bu kadar diyor. O aradaki olan farkı da aksesuar parası alıyor, basamak parası alıyor.
7: O dönemde bayiler araçları satarken normalde aracın satışında olmayan aksesuarları zorunlu tutuyorlardı. Örneğin yan basamak, sis farı ya da seramik kaplama gibi aksesuarlar zorunlu olarak araçta yaptırılıyordu ve böylece kullanıcıya satılıyordu.
3: Üstelik sıra beklememek için elden alınan sıra parası da cabasıydı.
8: Örneğin siz 1,5 milyonluk bir aracı almak istediğinizde size elden 50 bin lira, 100 bin lira para verirseniz sıra beklemezsiniz. İstediğiniz arabayı bir an önce alırsınız teklifleriyle maalesef istenmeyen bu satış suistimalleri o dönemde yaşandı.
3: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu ödenen ücretler için izah talep ediyor.
10: Devletin verdiği matrak indirimlerini plazalarda bulamıyoruz.
11: Vallahi bu dünden beri 5. bayi. Hiçbirinde yok.
3: 15 gün içinde mektuplara cevap vermek zorunlu. Cevap vermeyene usulsüzlük cezası kesiliyor.
8: Sadece aracı alan vatandaş değil, bu şartı kendisinden talep eden satıcının da bu cezai müeyyideye tabi olması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Dünya Kupası'nda İran dün Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sona erdi ama maçın skorundan çok ABD'nin İran milli takımına yönelik uyguladığı baskılarla stadyumdaki rejim karşıtlarıyla rejim yanlılarının yaşadığı ortak gol sevinci geceye damgasını vurdu. İşte o anlar.
0: Amerikan topraklarında kalmalarına izin yok.
12: İnsani açıdan bakarsak bizim için oluşturulan şartlar ve ortam nedeniyle Dünya Kupası tarihinin en mazlum takımıyız.
0: Takımdaki birçok üst düzey yöneticiye vize verilmedi. Kamplarını

0: Meksika'da yapmak zorunda kaldılar. FIFA Başkanı Infantino bile maç sonunda soyunma odasında adeta İranlı futbolculardan özür diledi.
1: Bu akşam herkese, tüm stadyumu arkanızda birleştirdiniz, takımın arkasında. Dünyaya bunu gösteriyorsunuz ve çok güçlü bir mesaj gönderiyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Eğer antrenörün bir hücum oyuncusuna ihtiyacı olursa gelecek maçta oynamaya hazırım.
0: Thank you for being here. İran milli takımı hem ABD yönetiminin baskısı hem de savaşın getirdiği yükle Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Yeni Zelanda karşısında çıktı. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Ama maçın skorundan çok maç önü ve sonrasında yaşananlar güne damgasını vurdu. Maçın başlangıcındaki seremoni sırasında Los Angeles Stadyumunda dev bir İran bayrağı sahada açıldı. Los Angeles özellikle rejim karşıtı İranlıların yoğun olarak yaşadığı bir bölge. FIFA ise Şah dönemini simgeleyen aslanlı İran bayrağının stadyuma sokulmasını yasakladı. Ancak yasağa rağmen rejim muhalifleri bu bayraklarla stadın çevresini doldurdu.
2: Burası ABD. Bu bayrak bizim tarihimiz. Bayrak yasaklama kararı tamamen yasa dışı olmalı.
0: İranlı futbolcuların gol sevinci sırasında çekilen bu karede ise muhaliflerle rejim yanlılarının aynı anda farklı bayraklarla sevinmesi de maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Rejim muhalifleri olduğu kadar milli takıma destek vermek için çok sayıda taraftar da stadyumdaydı.
3: Savaş çok kötü ama biz bunu değiştiremeyiz. Futbolcularımız oyun için hazırlar. Nerede kamp yaptıkları ya da hazırlandıkları önemli değil. Bu an için hazırlandılar. Tüm dünyaya yaşananların onları etkilemediğini gösterecekler.
1: Harika hissediyorum. İran'ı desteklemek için buraya geldim. Bu maçı alacağız.
0: ABD vize vermediği için futbolcular maç sonunda Meksika'ya döndüler. İranlı futbolcu Mehdi Taremi de bu duruma tepki gösterdi.
4: Los Angeles'ı terk etmek zorunda olduğumuzu bilmiyorduk. Gerçekten bu durumdan çok yorulduk. İki aydan beri çok sorunlarımız var. Bu durum takımı etkiliyor. Sadece barış istiyoruz.
5: Efendim, uzun eşek, saklambaç, çelik çomak, dokuz taş bir dönemin vazgeçilmez sokak oyunları. Bugün yerini ise büyük ölçüde dijital oyunlara bıraktı. Peki ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Dijital dünyanın riskleri ne? Ailelere hangi görevler düşüyor? Ayrıntılar için haberimizi izleyeceğiz ve bu haberle birlikte Ajans Yeni Gün'ü noktalayacağız.
6: Tek severdik, ip atlama yapardık, ona yakar top oynardık. Yapı oyunları oynuyorum, bir de futbol tarzı şeyler oynuyorum.
7: Ne kadar vakit geçiriyorsun telefonda?
6: Onu bilmiyorum.
8: Ben en çok dijital oyunları seviyorum. Daha heyecanlı oluyor, aksiyonu bol oluyor. Tabii ki de sokak oyunlarından daha çok zevk alıyorum.
7: Çamurlarla biz bir şeyler yapardık, tabak, çanak, o tarz bir şey. Ama şimdiki çocuklarda hiç öyle bir şey yok. Telefon, tablet.
0: Saklambaç, mendil kapmaca, misket oyunu. Artık bu oyunlar neredeyse unutuldu.
9: Bu sadece bir kültürel değişim değil, daha ziyade psikolojik anlamda bir kırılma.
10: Dokuz taş, ondan sonra yakalamaç, saklambaç, bu tarz oyunlar oynuyorduk. Genelde arkadaşlarımızla eğlenmeyi daha çok seviyorduk çocukken.
11: Ben genelde daha hareketli, koşturmalı, ağaçlara tırmanmalı. Hani parka gelsem bile salıncak değil de daha tepelerde oynamayı severdim, hareketliydim.
12: Bir zamanlar caddeleri çocuk sesleri, sokakları ise seksek izleri süslerdi. Şimdilerde ise çocuklar daha çok dijital ortamlarda oyunlar oynuyor. Peki değişen oyun kültürü çocukların zihin dünyasında nasıl bir etki bırakıyor?
9: Dijitalleşmenin de evet görece faydaları olsa bile özellikle gelişim çağında çok ciddi handikapları ve zararları olabilir. Nelerdir? Sosyal kaygıyı ve yalnızlık duygusunu artırdığını görüyoruz. Dikkat süresini kısalttığını görüyoruz. Sosyal becerilerini, iletişim kurma becerilerini köreltmesine sebep olduğunu diyelim en azından görüyoruz. Ve fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı da stres artıyor çocuklarda.
6: Saklambaç oynardık, yedi taş oynardık, ebelemeci oynardık, yani birçok oyunlar oynardık.
13: Dombile Dost diye bir oyun vardı, böyle şeyleri üst üste dizerdik, kiremitleri. Onlarla elimizde lastikler olurdu, eski köyde giydiğimiz ayakkabılarla. Onlarla taş şeye atardık, nasıl söyleyeyim, o dizdiğimiz taşlara vurur. O öyle bir oyun vardı. Ben onu oynamayı çok severdim. Körebe oynardık.
14: Saklambaç oyunları. Böyle bunları oynarı seviyorum.
6: Saklambaç, işte 7 taş vardı böyle top atıp oynadığımız, yakar top, onları oynuyorduk en çok. Daha sonra evcilik oynuyorduk.
0: Çocukların ekran başında geçirdiği süre artarken hareketli oyunlarsa her geçen gün hayatlarından biraz daha uzaklaşıyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların dünyasını yeniden şekillendiriyor.
14: Sizin değerlerinize, sizin örf ve adetlerinize saygılı mecralar değil. Çoğu biliyorsunuz Amerikan menşeili mecralar. Burada aynı zamanda çocukların, gençlerin kişisel verileri, bilgileri ele geçirilmiş oluyor. Hem de aynı zamanda zihinsel bir çürüme ve yozlaşmayla da karşı karşıya kalınmış oluyor.
13: Ben şu andaki çocukların evde, hapishanede yaşadıklarını düşünüyorum. Bence kapalı, yani hapishaneler gibi geliyor.
15: Çok da üzülüyorum. Çocukların sosyalleşmesi durdu.
16: Heyecanlı, böyle silahlı, biraz silahlı oyunlar oynuyorum.
17: Futbol oynamaya, basketbol oynamaya, yaz tatilinde yüzmeye, saklambaç oynuyorum arkadaşlarımla sokakta veya körebe. Çeşitli oyunları oynuyorum gün içerisinde.
12: Çocuklar saatlerce ekran başında dijital oyunların içerisinde vakit geçiriyor. İşte tam da bu noktada sanalla gerçeklik arasındaki fark ortadan kalkıyor.
14: Çocuklar ne oluyor? Orada sanal bir dünya ile karşı karşıya kalıyorlar. Gerçek ve sanal ayrımı ortadan kalkmış oluyor. Burada şiddet içerikli oyunlara meyilli hale geliyor. Dolayısıyla nasıl olsa oyunda birini öldürdüğünde tekrardan canlanabilme durumu söz konusu oluyor ya. Sürekli zihninin oraya kanalize olması gerçeklik algısının yitirilmesine ve bozulmasına sebebiyet veriyor. Bu sefer ne oluyor? Hırçınlaşıyor, asi bir hale gelmeye başlıyor. Oyundaki karakterle kendisini özdeşleştirmiş oluyor.
13: Çünkü telefon çocuğun hem dikkatini falan eksik ettiği için o yüzden vermiyorum.
6: Çocukların özgürlükleri bence kısıtlanıyor yani. Ben kumla büyüdüm, çamurla büyüdüm ama benim çocuğum kumu çamuru göremiyor.
10: Yani şöyle mesela saat koyuyoruz. Atıyorum bir saat. Bir saatten sonra mesela kapının önüne çıkartıyoruz ama tek başına çıkamıyor yine. Biz dinliyoruz. İşimizi falan bırakıp çıkıyoruz.
0: Tam da bu noktada ailelerin rolü daha da önem kazanıyor. Çocukların dijital dünyada geçirdiği süreyi takip etmek, hangi içeriklerle karşılaştıklarını bilmek ve ekran kullanımına sınır koymak, olası risklerin önüne geçilmesinde belirleyici oluyor.
9: Evlerimizi çocuk dostu hale getirmemiz lazım. Yani kırılacak biblolar, camlar, kristaller varsa bunları çocuklarımız büyüyünce kadar ortadan kaldırmak, görece atlayıp zıplayabilecekleri, konu komşuyu rahatsız etmemeye tabii ki dikkat ederek ama kendi evinin konforunda fiziksel olarak aktif olabilecekleri alanlar oluşturmamız lazım.
0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
18: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Tam 3 saat boyunca hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'nda ekranlara getireceğiz. Öncelikle geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Çorum ilk durak noktamız olacak. Çorum'da tek katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Hemen ekranlara getirelim. Yangın Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi'nde depo olarak kullanılan metruk bir binada çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Metruk bina ise iş makinesiyle yıkıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve bir de bunlara kural ihlalleri de eklenince ne yazık ki kazalarda kaçınılmaz oluyor. Gece boyunca pek çok noktada kazalar ardı ardına yaşandı, can kayıpları var.
0: Ekmek parası için çıktıkları yolda can verdiler. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak giden 7 kişilik İzol ailesi mesai sonrası kaldıkları çadıra dönüyordu. Kızık köyü mevkiinde köprüden geçtikleri sırada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetti. Otomobili kullanan baba, anne, 8 ve 15 yaşındaki iki çocukları ise yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir acı haber de Şanlıurfa'dan geldi. Kazanın adresi Birecik-Suruç Karayolu'nun Yanaloba mevkii. Duygu Altun'un kullandığı otomobil karşı yönden gelen Baran Yılmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
19: Abi, girelim. Abi, girelim. Murat, geliyor. Kazada 80 yaşındaki Hasan Ataş da 89 yaşındaki Ayşe Ataş yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişi yaralandı. Erzurum'un Şükrüpaşa mahallesinde ise park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen sebeple kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Burak Ayaz'a çarptı. Kamyonette duvar arasında sıkışan küçük Burak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
18: Gaziantep'te ise kelimenin tam anlamıyla bir aile faciası yaşandı. Eve alkollü geldiği iddia edilen oğluyla tartışan bir baba oğlunu defalarca kez bıçakladı ve oğlu hayatını kaybetti.
19: Baba oğul kavgası cinayetle bitti. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy eve alkollü gelen 42 yaşındaki oğlu İbrahim Aksoy'la tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba Aksoy oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan İbrahim Aksoy sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evlat katili olan baba Seyit Ahmet Aksoy gözaltına alındı.
18: Ve gazete manşetleri bu saat dilimi itibariyle tüm gazetelerimizi açıyoruz. Bakalım gazetelerde yeni gün nasıl görülmüş? Sabah gazetesini zaten birazdan detaylandıracağız. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları haberini atıyor. Dün de bir son dakika gelişmesi olarak Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen operasyonu duyurmuştuk. Takvim gazetesi Türk tıpı rekor. Ameliyat sayısı 16, hasta sayısı 8, donör sayısı 8, personel sayısı 150, ameliyat süresi ise tam 22 saat. Türk tıp tarihine geçen önemli bir başarı takvim manşetinde. İSTU'nun ayıbı halıyla örtüldü. İzmir'den gelen görüntüler Yeni Asır'ın manşetinde yer alırken Türkiye Gazetesi Ada İsrail Garnizonu. Yeni gerilim hattı Doğu Akdeniz diyor. Birazdan bakacağımız, detaylandıracağımız başlıklardan biri. Türk Gün Gazetesi'nde ise dün MHP grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüdeydi ve MHP lideri Bahçeli'nin sözleri var. Artık adını doğru koyalım diyor Bahçeli. Aynı zamanda erken seçim tartışmalarına da son noktayı koydu. FETÖ Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybetti. 15,5 milyon dolarlık dava TMSF'nin akşam gazetesinin manşetinde yer alan haber. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise lastik patladı deniliyor. Rekabet kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturması tamamladı. 14 lastikçi toplamda 3.6 milyar lira ceza edecek. Önemli bir ekonomi haberi. Milliyet gazetesi de manşetine ekonomiyi çıkarmış. Tam 715 milyon euroluk enerjik yatırım Hyundai Motor Türkiye'nin Türkiye'ye yapacağı o yeni yatırımı Milliyet gazetesi manşetine çıkarıyor. Ama gazeteleri şimdi detaylandıralım. Detaylandırdığımızda ilk gazetemiz Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesinin sür manşetinde Türkiye'nin konuştuğu ölüm, yani ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği ölüm, Ece'nin ölümündeki korkunç şüphe. Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acılı anne Nuriye İrtem'in emniyette doğum günü kutlaması dönüşü kızının alkollüyken antidepresan ilacı aldığını, sabah uyandırmaya gittiğinde ise acı olayla karşılaştığını söylediği iddia edildi. Bu iddia gün boyunca çok konuşuldu. Montella'dan Neşter, Kenan ilk 11'de. A milli takımda Avustralya yenilgisi sonrası Montella kadroyu değiştiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kenan Yıldız ilk 11'e girerken Barış Alper Yılmaz yeni hücum rolüne kaydırılıyor. Tabii ki bu da günün önemli haberlerimizden biri. Manşetteyim ise İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirledi. Sahte iskanlarla milyarlık vurgun deniliyor. İstanbul'a yeni metro hattı. Başkan Erdoğan Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacak. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmalar bitti. Yeni hat Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Hattın Marmara ile entegre olacağını söyleyen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu sağlanan entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek, İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak bir proje daha hayata geçiyor. Ve son haber, New York mahkemesi FETÖ'yü mahkum etti. FETÖ'cülerin ödemediği kredi borçları Amerika Birleşik Devletleri'ne mahkemeye taşındı. TMSF'nin açtığı dava New York mahkemesince haklı bulundu. Mahkeme FETÖ'ye borcu faiziyle ödeyin dedi. Bu da Sabah gazetesi manşetinde yer alan haberlerden. Ve tabii ki İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakat. O mutabakatta imzalar Cuma günü 19 Haziran tarihinde İsviçre'de atılacak. Mekanda, noktada kesinleşti. Peki nasıl bir metinden bahsediyoruz? İşte bu soruda en azından şimdilik dün akşam Suudi Arabistan medyasından gelen haberlerle netleşmiş durumda. Suudi Arabistan medyası 14 maddelik Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o mutabakatı duyurdu. Mutabakatta Hürmüz'ün açılması, 300 milyar dolarlık varlıkların serbest bırakılması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bundan sonra dengeler, tüm cephelerde saldırıların durdurulması gibi sıcak ve önemli başlıklar var. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan 14 maddelik o anlaşmanın detayları.
19: ABD ile İran anlaştı. Mutabakatın maddelerini Arap basını sızdırdı. Peki 107 günlük savaşı sona erdiren o maddeler neler? 14 maddelik metinde Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri hareketliliğin derhal durdurulması, karşılıklı deniz ablukalarının kaldırılması, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tamamen sonlandırması öne çıkıyor. ABD ile İran birbirinin iç işlerine karışmayacak, nihai anlaşmaya varmak üzere 60 günlük görüşmeler yapılacak. Göze çarpan maddeler arasında Washington ve ortaklarının İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik 300 milyar dolarlık bir fon açması ve Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesi ve güvenliğin tesisine ilişkin maddelerin de bulunduğu metinde İran'ın nükleer programına yönelik detaylar 60 günlük görüşmelere kaldı. O tarihe kadar İran nükleerde statikoyu koruyacak. ABD ise Tahran'a yaptırım uygulamayacak ve ek askeri adım atmayacak. Fakat Tahran yönetimi ne olursa olsun nükleer silah üretmemeyi kabul etti. ABD ve İran'ın verdiği taahhütleri denetlemek üzere bir mekanizmanın da kurulması bekleniyor. Tarafların ön şartları uygulamasının ardından nihai anlaşmaya varılması için de toplantılar başlayacak. Ardından son hali alan sözleşme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak.
18: Bu 14 maddelik anlaşma içerisindeki en önemli başlık Hürmüz'e ilişkin. Dün İran Dışişleri Bakanı da açıkladı. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, daha doğrusu resmi imzaların atılmasıyla birlikte artık Hürmüz tamamen açılacak. Hatta bazı İran gemilerinin abluka olmadan şu an çıkış yaptığına ilişkin bilgiler de var. Tablo bu. Hürmüz'de şu an çok büyük bir değişim yok. Daha sakin bir şekilde bekleyiş devam ediyor. Ancak tüm abluka, yani çifte abluka, hem İran hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanım yapmış olduğu abluka kaldırılsa bile uzmanlara göre Hürmüz'deki trafiğin normale dönmesi, eski akışına, hatta savaş öncesindeki döneme dönmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç var. Özellikle de sigorta şirketlerinin burada sürece güvenmesi gerekiyor. Detaylandıralım.
20: Kimi kaynaklara göre 3 ay, kimi kaynaklara göre 3 yıl, kimi kaynaklara göre 8 yıl. Ancak tarafların ekonomilerinin petrol ve doğalgaza dayalı olduğunu düşündüğümüzde bu süreci en kısa sürede normale döndürmek için çalışmaları hızla yapacaklarını ifade etmemiz gerekiyor ki.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Peki Hürmüz eski normale ne zaman ve nasıl dönecek?
20: Bu 60 günlük süreci içindeki ilk 15 gündeki genel seyri bu süreci de en kısa zamanda nasıl olup olmayacağını belirleyeceğini ifade etmemiz gerekiyor. 0-15 gün, 15-30 gün, 30 gün 60 gün arasındaki tarafların birbiriyle yapacağı güvene dayalı yeni anlaşmalar bu sürecin en net şekilde belirlenmesini sağlayacak. Yoksa dünya yeni bir enerji geopolitiği riskiyle karşı karşıya kalacağını söylememiz gerekiyor.
0: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre savaş öncesi Boğaz'dan her gün 140'a yakın gemi geçiyordu. Günlük geçiş rakamı savaş sonrası aylık geçiş rakamına dönüştü. Savaş süresi boyunca Körfez'deki enerji üretimi zarar gördü. Boğaz'a mayınlar döşendi. Hürmüz'deki en büyük soru işareti mayınların

0: nasıl ve ne zaman temizlenici?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ablukanın karşısında İran'ın Hürmüz'ü kontrol altına alarak mayınlarla bu süreci kendi lehine çevirebilecek en stratejik kart olarak kullandığı savaş sürecindeki bu geçiş kanalındaki temizlenme sürecinin en az 3 ay sürebileceğini söylememiz gerekiyor ki burada belki de Körfez ülkeleri ortak bir konsorsiyum kurarak bu sürecin en hızlı sürede normale dönmesi için çalışmalarda yürütmek isteyeceklerdir.
0: Ayrıca Körfez'deki enerji şirketlerinin yeniden üretim planlaması yapmaları da gerekecek.
1: Körfez ülkelerinin ekonomileri petrol ve doğalgaza bağlı ve bu savaş sürecinde Körfez ülkelerinin petrol üretim tesisleri, rafinler de dahil olmak üzere birçok noktanın savaş sürecinde vurulduğunu hatırladığımızda bu yeni normale dönmenin buraların yeniden imar ve imarla ve yeniden yeniden organizasyona geri dönebilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç var ki baktığımız zaman Kuveyt'in ve Katar'ın vurulan önemli stratejik noktalarının özellikle Katar'daki vurulan Pars doğalgaz noktasındaki rafinerinin en az 3 yıl sürebileceği yönünde açık kamuoyunda bilgiler var.
0: Şayet her şey yolunda giderse limanlar bir anda yoğunlaşabilir. Bu nedenle gemiler yine haftalarca beklemek zorunda kalabilir.
2: Şimdi tabii Hürmüz'ün açılmasına ilişkin beklentiler, artık bir mutabakatın varması, savaşın sona ermesi piyasaları nasıl etkiliyor? Piyasalara baktığımızda petrol. Petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Şu an itibariyle 80 doların altına geldik. 78 dolar 84 sent, %0.15'lik bir düşüşle güne başlıyoruz. Fiyatların 80 doların altına sarkması önemli ama bundan sonra düşüş devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz. Nerelerden geldik sorusuna hep yanıt veriyoruz. 28 Şubat tarihinde biz 64-65 dolarlar, 66 dolarları telaffuz ettiğimiz bir tablodan şu an itibariyle 78 doların içerisindeyiz ama tabii ki 100 dolarları, o 110 dolarları gördüğümüz günleri de hatırlatmakta fayda var. Şu an itibariyle 0.19'luk bir geri çekilmeyle güne başlıyoruz. Diğer yandan artık gözlerimiz Ankara'ya çevrilecek çünkü NATO Liderler Zirvesi içinde bir aydan az bir süre kaldı. Artık hazırlıklar tamamlandı ve bu NATO Liderler Zirvesi öncesinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli bir ziyaret gerçekleşti. İşte Hakan Fidan dün Moskova'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Gündemde hem İran'da yaşanan gelişmeler hem de Rusya-Ukrayna savaşı vardı ve tabii ki bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de masadaydı. Bir kez daha Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan barış baltalanmamalı uyarısı vardı ve aynı zamanda İsrail'e yönelik mesajları da gündemin önemli başlıkları arasındaydı.
3: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Önce Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Heyetlerin görüşmesinin ardından basın toplantısına geçildi. Bakan Fidan, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirlikleri hakkında konuştu.
3: Bugün de Sayın Lavrov'la ikili işbirliğimizi ilgilendiren birçok konu başlığını detaylı biçimde masaya yatırdık. Değerli meslektaşımla görüşmelerimizde enerjiden ticarete, ikili gündemimizde yer alan birçok konu başlığında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları el atma imkanımız oldu. Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte.
4: Bakan Fidan, İran ve ABD'nin karar aldığı ateşkes mutabakatına dair de açıklamalar yaptı.
3: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atınana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.
4: Bakan Fidan'ın gündeminde ABD'nin abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı da vardı.
3: Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.

0: Amerikan Fidan basın açıklamasında Gazze'deki soykırıma da geniş bir yer ayırdı.
1: Filistin meselesi Orta Doğu'daki tüm ihtilafların merkezinde yer almaktadır. Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır.
2: Yeni güne İstanbul Boğazı'ndan gelen bir haberle başlıyoruz. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan önemli bir geçiş gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan dikkatli ve yavaş bir şekilde geçiyor. Tabii ki önlemler alınmış durumda. Dünyanın en büyük gemilerinden biri şu dakikalarda İstanbul Boğazı tarafından ağırlanıyor. Öncesinde geçtiğimiz günlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti. Marmara Denizi'de kat ettikten sonra şu an İstanbul Boğazı'nda. İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra Karadeniz'e açılacak ve Karadeniz'den de Romanya'nın Köstence Limanı'na geçecek Saipem 7000 gemisi. Yaklaşık 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilme özelliğine sahip. İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklikte yer alan bir gemi. Tabii ki çok sayıda önlem alınmış durumda. Römorklar da bu geminin geçiş sırasında ona eşlik ediyorlar. İstanbul Boğazı'nda yoğun güvenlik önlemleri var. Yolu İstanbul Boğazı'na geçenler de işte bu yeni güne bu manzarayla başlıyorlar. Saipem 7000 gemisi Romanya'nın Köstence Limanı'na geçecek ve bu geçiş sırasında da İstanbul Boğazı'nda da yoğun güvenlik önlemleri alındığını belirtelim. Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor manşetini atıyoruz yeni güne dair. Şimdi canlı görüntüler ekranlara getirdik. Bir yandan da gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türk Gün Gazetesi diyeceğiz. MHP lideri Bahçeli'nin sözleri. Dün MHP'de grup toplantısı vardı. Bahçeli kürsüdeydi. Artık adını doğru koyalım dedi Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan Koridoru'dur. Turan Koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyerek erken seçim tartışmalarında da son noktayı koydu. Gazete manşetlerinde de yer alıyor Bahçeli'nin sözleri. Peki bu sözlerin detaylarında neler var? Tabii Bahçeli'nin gündeminde bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat vardı. Bu mutabakat önemli bir mutabakattır dedi ama sabotajlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle erken seçim tartışmalarına ilişkin sözleri de bir aile dikkat çekiciydi. İşte MHP lideri Bahçeli'den gelen o açıklamalar.
3: İsviçre'de atılacağı açıklanan imzaların önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.
4: ABD, İran mutabakatı için sevindirici dedi. Sabotajlara karşıysa uyardı.
3: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, sahada yeni oldu bittiler üretmeye dönük hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Gazze'deki drama karşı Birleşmiş Milletler 3 maymunu oynuyor dedi ve ekledi.
3: Burada karşımızda o küresel düzenin ahlaki iflası vardır. Barışı korumak iddiasıyla kurulan bu yapı bugün Gazze'deki katliam karşısında vazifesini yerine getirememektedir.
4: İran ve ABD arasındaki savaşın bitmesi için ilk günden bu yana çabalayan Erdoğan'a teşekkür eden Bahçeli, İsrail'den gelen eleştirilere ise sert cevap verdi.
3: Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alması, mesnetsiz ithamları, hadsiz isnatları bizim için yok hükmündedir.
4: Türkiye yüzyılı hedefine vurgu yaparken sözü Zengezur koridoruna getirdi.
3: Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan istikbal kapısıdır. Turan koridoru Türk ve Türkiye yüzyılı

0: stratejik anahtarıdır.
1: Bahçeli kürsüden indi, grup toplantısı çıkışı, gazeteciler erken seçim tartışmalarını sordu.
0: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
2: Diğer yandan terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çalışmaların hızlanması bekleniyordu. Bu kapsamda dün önemli bir ziyaret, önemli bir temas gerçekleşti. DEM Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi.
3: Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan'la Mithat Sancar'ı kabul etti. Gündemde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Görüşmede Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi. Bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
3: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
4: Görüşmeye dair DEM Parti heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik denildi. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti, ifadeleri kullanıldı.
2: Siyasetteki bir başka başlığımız Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün normalde aslında grup toplantısının yapılması gerekiyordu ama Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında varılan mutabakat kapsamında partide gerilimi düşürmek için o grup toplantısı yapılmadı. Ama bu sorunların bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü bugün Gözler CHP'de Kılıçdaroğlu başkanlığına toplanacak MYK'ya çevrilmiş durumda ve o MYK toplantısında yeni ihraç kararlarını alınma ihtimali de çok güçlü. Özgür Özel cephesi ise toplamış olduğu imzalarla olağanüstü kurultayı bir kez daha zorluyor. Eğer olmazsa artık iyiden iyiye yeni parti tartışmaları da gün boyunca alevlenecek gibi duruyor.
5: Sen bu milleti birbirine düşürmeye geldin buraya.
6: Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
7: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
8: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
4: Gerilim yerini şimdilik sakinliğe bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'de grup toplantısı yapmadı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarını yaptığı salonun kapıları bu hafta kapalıydı. Geçtiğimiz hafta yaşananların aksine burada sessizlik hakimdi.
8: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı.
4: Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü A takımını toplayacak. MYK'da yeni ihraçların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun bazı il başkanlarıyla yollarını ayıracağı ifade ediliyor. Toplantıda ayrıca olağan kurultay sürecini yönetecek komisyon üyelerinin belirlenmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine yeni grup başkan vekillerini de atayabileceği kaydedildi.
8: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
10: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için bastırıyor. 900 civarında delegenin verdiği imza çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. Kurultayın 45 gün içinde toplanması istenecek. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın tedbir konusunda karar vermemesi halinde yeni parti kurulacak.
2: Ve Türkiye'nin konuştuğu o ölüm. Ünlü oyuncu Ece İrtem. Önceki gün evinde cansız bedeni bulunmuştu. Kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı ama tabii otopsi raporundan sonra detaylar ortaya çıkacak. Ama bir yandan da Ece Ertem'in son anlarına ilişkin görüntüleri de ortaya çıktı. İşte ünlü sanatçının son anı.

0: Peki şimdi nereye?
1: Şimdi kısmet neyse oraya. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Henüz 35 yaşındaydı. Ece İtem'den gelen acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç oyuncu doğum gününün sabahında hayata veda etti. İstanbul Kadıköy'deki evinde aniden fenalaşan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anında harekete geçti ve şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı. Peki o gece ne yaşandı? Bu görüntüler Ece İrtem'in son anlarına ait. Genç oyuncu vefat ettiği gecenin akşamında önce annesiyle ardından bir arkadaşıyla bir araya geliyor. Kamera kayıtlarında İrtem annesiyle birlikte son kez evine giriyor. İlk belirlemelere göre ölüm sebebi kalp krizi. Ancak net sonuçlar adli tıp raporunda belli olacak.
1: Çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Genç oyuncunun vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay da ortaya çıktı. Ece İrtem sadece bir gün önce, yani 14 Haziran'da yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününün hemen ertesi günü gelen bu ölüm acıyı ikiye katladı. Genç yaşta hayata veda eden oyuncu Kuşadası'nda toprağa verilecek.
3: Ünlü sanatçı Ece İrtem henüz 35 yaşındaydı ve çok genç bir yaşta kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Tabii bu yaşanan olay özellikle son günlerin en önemli tartışmalarından biri olan gençlerdeki ölüm sebepleri, gençlerdeki kalp problemlerini de gündeme getirdi. Peki kalp krizi ya da kalp problemi öncesinden kendisini belli ediyor mu? Gençler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Uzmanlarına sorduk.
1: Şimdi kısmet neyse oraya.
4: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle birlikte kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. Peki gençler kalp krizinden daha mı fazla ölüyor yoksa bu olaylar görünür hale mi geldi?
5: Gençlerin geçirdiği kalp krizleri yaşlılara göre çok daha tehlikeli oluyor. Genç ölümleri artmadı aslında. Bilimsel veriler genç ölümlerin artmadığını gösteriyor. Farkındalık arttı. Yanlış ilaçlar, yanlış alışkanlıklar, obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenler kalp hastalıklarından ölümü artıran şeyler.
2: Ünlü kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez aslında ölümlerin daha çok kalp krizinden değil ritim bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.
5: Kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm kalp krizine bağlı ritim bozukluğundan olur. Bakın Volkan Konak'ın ölümünün sahnesini hatırlayın. İpi kesilmiş kukla gibi düştü. O tamamen bir ritim bozukluğudur.
2: Sönmez ritim bozukluğunu artıran faktörleri de sıraladı.
5: Bakınız en iyi uyku akşam 10 sabah 6 arasıdır. Gençler gece 3'te yatıyorlar, sabah 11'de kalkıyorlar. Bu biyoritmimizi bozuyor. Ayrıca gençler çok kahve içiyorlar. Günde 5-6 büyük filtre kahve içen gençlerimiz var. Bu da çarpıntı yönde ritim bozukluğundan son derece ciddi bir şey.
6: Kahve, çok kahve.
7: Ne kadar mesela?
6: Ya günde 3-4 bardak kahve.
7: Kahve. Ondan vazgeçemiyorsun.
6: Vazgeçemiyorum.
8: Kafein olduğuna göre çok miktarda kullanmak ritmi bozuyor.
5: Sanki sigaradan daha iyi bir şeymiş gibi elektronik sigara kullanıyorlar. Normal sigaradan çok daha tehlikeli.
4: Ünlü kardiyolog Profesör Doktor Bingül Sönmez gençleri uyarıyor. Özellikle genç olduğunuza güvenmeyin. Kalbinize bir kez mutlaka baktırın diyor.
5: Bunlar hep önlenebilen şeyler. Bakın ilk kalp kontrol ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Anne karnındayken ilk eko ilk 5 yaş içinde yapılmalı. Yapılması gereken basit bir holter, basit bir eko, basit bir kardiyolojik muayenedir ve hayat kurtarıcı olabilir.
4: Kalbine bugüne kadar hiç baktırdın mı?
6: Baktırdım abla.
4: Bir şey çıktı mı?
6: Yok yok çıkmadı ama bizde genetik kalp krizi ya.
9: Ben kalbime baktırmadım. Ben 35 yaşındayım.
8: Yeni nesil yaşam tarzı iyi değil.
10: Geçen sene check-up'a gitmiştim. Kolesterol falan çıktı. Onlar başka tabii de EKG'de bir şey çıkmadı.
1: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya.
3: Şimdi acı haberleri ekranlara getirdik ama bir yandan da o mucize kurtuluşa da bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin konuştuğu isim Ece'nden bahsediyoruz. Adana'da 12. katlarındaki evlerinden düşmüştü. O 14. kattaki evinden düşmüştü. Ama 11 saat sonrasında baktığımızda tedavisi tamamlandı. 11 günün ardından sağlığına kavuştu ve Ece'nin artık hastaneden taburcu oldu ve büyük bir coşkuyla karşılandı. İşte o mucize kurtuluş, o yaşananlar.

0: düştü, korkuttu ama pes etmedi. Ecrin Deniz ambulansla ayrıldığı evine alkışlarla geri döndü.
1: Hoş geldin evine.
2: Hoş geldin
1: evine.
3: Komşularıma teşekkür etmek istiyorum.
0: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca kardeşlerini kontrol etmek için eğildiği sırada apartmanın 12. katından beton zemine düşmüştü. Beklenen haber 11 gün sonra geldi.
3: Taburcu oldum, iyi hissediyorum şu an.
0: Düşüşü sırasında binanın girişindeki sundurmaya çarpması belki de olası bir faciayı önlemişti. Mucizevi şekilde kurtulan Ecrin'i evinin önünde komşuları karşıladı. Pastalar kesildi, balonlar gökyüzüne bırakıldı.
4: Eve gidip çıktığımızda bugünü hayal bile edemezdik.
3: Sonuçta yani onların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum.
0: Günler önce korkunun yaşandığı yerde bu kez sevinç vardı.
3: Yapılan iyilikler bana kanat olmuş. İyi ki varlar.
0: Ecrin'e göre onu hayata bağlayan sadece tedavi değildi. Aile depremden sonra birçok çocuğa yardım etmişti. Genç kız bunu sürdürmeyi istiyor ve ona göre bu iyiliğin geri dönüşüydü.
3: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm. Ve yani onun duasını kurtardığını düşünüyorum.
0: Ailesi için de bu süreç tarifsiz bir bekleyişti.
4: Ameliyatı çok başarılı geçti. Bundan sonraki tedavi sürecine evde devam edelim. Hem Ecrin'e psikolojik olarak iyi gelir dedi.
0: Şimdi ise 7. sınıf öğrencisi Ecrin için tek bir hedef var.
4: Allah izin verirse kısa bir sürede de kızımızı ayağa kaldırıp yürüteceğiz dedi.
5: Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir aile çocuklarının kaybolduğunu düşündü ve saatlerce çocuklarını aradı ama bir türlü o çocuğu bulamadılar. Ama sonra ise çocuk ailenin yeni aldığı otomobilin bagajında kilitli kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri devreye girdi. O anlara bir bakalım.
6: Sokak sokak aradıkları oğulları bagajdan çıktı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile çocuklarını yakın çevrede aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile fertleri arama alanını genişletmek için yeni aldıkları otomobille yola koyuldu. Yaklaşık 2 saat süren endişeli arama sırasında otomobilin bagajından ses geldiğini duyan aile şaşkınlık yaşadı. Otomobilin bagajını açamayan baba itfaiyeden yardım istedi. Küçük çocuk otomobilin arka koltuğu sökülerek kurtarıldı. Merakı yüzünden girdiği bagajda kilitli kalan küçük çocuk ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Beyaz eti yani tavuk etini konuşacağız. Özellikle son günlerde ardı ardına gelen zamlar herkesi isyan ettirmişti. Neredeyse 2 günde bir artan fiyatlarla karşı karşıyaydık. Bu fahiş fiyat artışlarına karşı geçtiğimiz cuma günü bir operasyon düzenlendi. O operasyonda çok sayıda isim gözaltına alındı. Firmalara baskınlar düzenlendi. Hemen ardındansa dün de önemli bir karar geldi. Bu kez marketlere yönelik karardı. Beyaz ette fahiş fiyat artışlarına neden olduğu belirlenen marketlere yaklaşık 10 milyon liralık ceza kesildi.
8: Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasında tüketiciyi mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı harekete geçti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte beyaz ete olan talebin artmasını fırsata çevirmek isteyen işletmeler mercek altına alındı. Bakanlık müfettişleri ve İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde piyasa işleyişini bozduğu değerlendirilen fiyat hareketleri tek tek incelendi. Elde edilen bulgular Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildi. Kurul, beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
9: Başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su gibi, yumurta gibi, kırmızı et, beyaz et gibi temel ihtiyaç maddeleri noktasında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
8: Ticaret Bakanlığı vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşabilmesi için üretimden raflara uzan

0: Tüm süreçlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Bakanlık, olağan dışı fiyat hareketlerine karşı denetimlerin devam edeceğini ve gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: çok uzun zamandır tartıştığımız konulardan biri de vize problemi. Schengen vizesi bulabilmek, bırakın ne kadar zor olduğunu anlatmayı, bir yandan da artık randevu bulabilmenin bile ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Özellikle de devreye giren yapay zeka destekli bot hesaplarla artık süreç daha da içinden çıkılmaz bir hale aldı. Şimdi buna bir de ticari davetiye meselesi eklendi. Peki nedir bu ticari davetiye konusu? Ekranlara getirelim.
3: Randevular çok geç. Bir de zaten aracı firmalar alabiliyor randevuyu. Biz alamıyoruz vatandaş olarak.
4: Randevu almaya kalkıyorsunuz, randevu alıyorsunuz fakat randevuları 3 ay sonraya veriyor. Ya vize için 2 gün, 3 gün uğraşmak zorundayım, öyle söyleyeyim. İşte randevu açıldı mı, evrakları doğru topladım mı, hangi evrağını hangi sırayla koyacağım, bunlar bile olay.
5: Vize başvurusu yapanlara randevu yok ama aracı kurumlara var. Schengen vizesinde bot yazılımlarla randevuları kara borsaya çeviren şirketler hakkında inceleme başlatıldı. Ama tartışma bitmedi. Şimdi de ortaya vize sürecini ticari davetiye yoluyla hızlandıran şirketler çıktı.
6: Şu anda gelinen noktada bazı vize işi yapan firmalar sivil turistlere de sanki iş adamıymış gibi bu Schengen'le ilgili yazışmalar yaptıklarını gördük. İş adamı statüsünde olmayan birçok insan sanki toplantısı varmış veyahut da bir fuara katılacakmış gibi yurt dışına kolaylıkla çıkabiliyorlar.
7: Avrupa'ya gitmek isteyen kişilerin yaşadığı en büyük sorun vize randevusu. Uzun sürelerce bekliyorlar. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce ekranlarınıza taşımıştık. Bazı aracı firmalar yapay zeka botunu kullanarak erken randevu alıyorlardı. İşte bu kurnazlığa bir yenisi daha eklendi. Turistik vize yerine ticari davetiye yoluyla vizeyi erkenden alıyorlar.
4: Ben ticari vizeye başvurdum. Ticari randevuya başvurmasaydım belki bugün hiç alamayacaktım.
8: Bazı ülkelerde ticari davetiye ya da fuar bileti aldığı zaman kişi ticari kategorisinden amacı turistik olsa da hızlı şekilde randevuya girebiliyor.
9: Bu zaten normal, yasal değil ama bunu işte Türkiye şartlarında hallediyorlar bir şekilde.
8: Örneğin Hollanda normal turistik randevuları şu an Eylül ayına veriyorken ticari randevularını Haziran'a ya da Temmuz ayına verebiliyor.
5: Ticari davetiyeyi amacı dışında kullanmanın ücreti dışında bedelleri de var.
10: Sonraki vize başvuruları reddedebilir. Konsolosluğun ek belge isteme hakkı mevcut olabilir. Yahut vize süresinin veya çoklu giriş vize taleplerinin reddedilmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Yanlış beyan nedeniyle güvenilir başvuru sahibi statüsü kaybedilebilir.
2: İstanbul'da Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçen bir araca yandan çarptı. Tabi bu noktadan sonra olması gereken araç sürücülerin araçtan inip hasarı tespit etmeleridir. Ama ilginç bir olay yaşandı. Çünkü sürücülerden biri bütün bunlar yaşanırken etrafa başkaları koştururken aracından hiç çıkmadı.
1: Kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı. Herkes aracından inerek yardıma koşarken oysa istifini bozmadı. Otomobilinde oturmaya devam etti.
11: Görüntüm zaten açıktı. Hala da açık. Kırmızı ışıkta geçti.
1: Kazanın adresi İstanbul Ümraniye. Bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçen araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazanın ardından çevredekiler yardıma koştu. O anlarda ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Araca çarpan otomobilin sürücüsü istifini bozmadı, aracında oturmaya devam etti.
11: Görüntüm zaten açıktı. Hala da açık.
1: Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. İlginç kazadan geriye bu görüntüler kaldı.
11: Görüntüleri zaten.
2: İstanbul Esenyurt'ta ise İSKİ'nin ana su boru hattı patladı. Sokaklar su altında kaldı. Yolda çökmeler oluştu.
5: İSKİ'nin
12: Türkiye'nin ana su boru hattı patladı. Yollar göle döndü.
13: Birden şu giderlerin olduğu yerden su fışkırdı yukarı doğru. Asfaltlar falan çöktü zaten. Araçların birkaç tanesi de yolda kaldı.
12: Görüntüler İstanbul'a

0: sahiplerine durumu bildirmesi üzerine uzun süre akan su kesildi. Arıza nedeniyle bazı mahallelerde su akışı durduruldu. Vatandaş büyük mağduriyet yaşadı.
1: Bak şuradan patlamış.
2: Kayıp haberlerine bakacağız. Yurdun birçok bölgesinden kayıp haberleri geldi. Ekranlara getireceğiz şimdi. Artvin ve Sivas'ta kaza sonrası kaybolan 3 kişiden henüz haber alınamadı. Bingöl'de de serinlemek için girdiği gölde bir genç kayboldu.
0: Akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler bir iz bulabilmek için seferber oldu. Bingöl'ün Genç ilçesinde 33 yaşındaki Vedat Karabulut, Sarım Çayı'na girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Dere yatayla çevresinde havadan ve su yüzeyinden arama çalışması başlatıldı. Ancak Karabulut'a ait bir ize henüz rastlanmadı. Artvin'in Şavşat ilçesinde ise 68 yaşındaki Selahattin Kaya ile 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya araçta Şavşat Deresi'ne düşmüştü. Baba ve oğlunu bulabilmek için dere yatağında ve su altında aramalar başlatılmıştı. Ancak ikinci günde de baba ve oğluna ulaşılamadı. 16 Mayıs'ta Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilmiş, kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Kerki Tırmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. 10 Haziran'da ise Erzurum'un Horasan ilçesinde 16 yaşındaki Okan Koç Aras Nehri'ne girmiş, bir süre sonra da gözden kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 6. gününde gençten acı haber geldi. Gencin cansız bedeni suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Okan Koç'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.
2: Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan ve halen bulunamayan dağcı Sevim Yılmaz'ın ardından sezonun ilk zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen zirveye ulaşan ekip tırmanışı kayıp kadının hatırasına adadı.
3: Bu zirvemizi Sevim Yılmaz'a adıyoruz ve onu rahmetle anıyoruz.
4: Kar ve tipiye rağmen zirveye ulaştılar. Tırmanışlarını kayıp dağcıya adadılar. Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan ve henüz bulunamayan dağcı Sevim Yılmaz'ın ardından sezonun ilk zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
3: Sevim Yılmaz'ın kaybolduğu 4700 rakamındaki bu noktalarda herhangi bir izle rastlanmadı şu ana kadar.
4: Olumsuz hava şartlarına rağmen yola çıkan dağcılar yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınayla mücadele etti. Gece gündüz demeden karlı yolları güçlükle aşan ekip kayıp dağcı Sevim Yılmaz'ı da unutmadı. Dağcılar zirve tırmanışını Yılmaz'a adadı.
3: Bu zirvemizi Sevim Yılmaz'a adıyoruz ve onu rahmetle anıyoruz.
2: Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretine esas alan Hicri takvimin seneyi devresinde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguç'tan tebrik mesajı geldi. Tüm İslam aleminin Hicri yeni yılını kutlayan Arpaguç her türlü kötülüğe karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ekber Allahu
4: Ekber. Hicretin sene-i devriyesini tebrik etti. Yeryüzünü kuşatan her türlü kötülükle mücadelede bizlere azim ve kararlılık aşılayan bu mühim hadiseyi iade etti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguç Hicri yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajında idrak ettiğimiz bu günler bir yeni yıl başlangıcı olmanın ötesinde İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan hicret hadisesini bizlere hatırlatır. Hicret esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün, cehaletin karanlığını yırtarak aydınlığa çıkışın ve kula kulluk zilletinden yalnızca Allah'a kul olmanın izzetine yönelişin sembolüdür dedi. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvimin 1448. sene-i devriyesinin idrak edildiğini dile getiren Arpaguç, yeni Hicri yılın milletimiz ve

0: alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi ve ekledi. Peygamber Efendimiz ve onun kutlu davasına gönül verenler, Mekke'de kendilerine uygulanan her türlü insanlık dışı muameleye sarsılmaz bir iman ve asil bir tavırla karşı durmuş, inançlarını her şeyin üstünde tutarak, mukaddes davaları uğruna dünyevi bütün varlıklardan vazgeçebilecek eşsiz bir irade ortaya koymuşlardır. Nihayetinde Allah'ın izni ve inayetiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlar, orada vahyin ve sünnetin rehberliğinde iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerini atmışlardır.
1: Ve Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda heyecanlı maçlar gelmeye devam ediyor. Fransa dün akşam Senegal'le karşı karşıya geldi ve Senegal'i 3-1 mağlup etti. Geceye damgasını vuransa Mbappe oldu. Mücadelenin 66. dakikasında Fransa Mbappe'yi 1-0'la öne geçti. Barcola 82. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Uzatma dakikalarında ise Senegal'den farkı 1'e indirdi. Bu golün hemen arkasında Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golünü kaydetti. Bu sonucun ardından ilk maçını kazanan Fransa 3 puan alırken Senegal ilk maçtan puansız ayrıldı. Grubun ikinci haftasında ise Fransa Irak'la oynayacak. Senegal ise Norveç'le kozlarını paylaşacak. Şimdi bir başka maça tabii bakmamız gerekiyor. İspanya karşısında 7 kurtarışa imza atan Yeşil Burun Adaları kalecisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Turnuva öncesi yalnızca 50 bin takipçisi olan o kaleci maçtan sonra takipçi sayısı bir anda 7 milyona yükseldi.
2: İspanya karşısında kalesinde devleşen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun Adaları'nda 40 yaşındaki kaleci Vozinha tam 7 kurtarışa imza attı. Maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci röportaj verdiği sırada Instagram hesabındaki takipçi sayısını görünce şoke oldu. Vozinha'nın İspanya maçından önce 50 bin olan takipçi sayısı 7 milyonu geçti. Mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Vozinha, annesinin vize problemlerinden dolayı Amerika'ya gelemediğini söyledi. Tecrübeli kaleci verdiği röportajda vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim. Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler ifadelerini kullandı.
1: Bu arada biz haberimizde 7 milyon dedik ama şu an itibariyle o kalecinin Instagram'daki takipçi sayısı 11 milyona ulaşmış durumda. Oldukça hızlı bir yükselişle karşı karşıyayız. Şimdi gelelim sporu tamamlayalım ama tabii spor da aslında Dünya Kupası da savaşın gölgesinde gerçekleşiyor ve savaşın gölgesine başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında aylardır süren ve küresel ekonomiyi sarsan savaş, yürütülen diplomatik temaslar sonucunda artık sona eriyor. Öyle ki ABD Başkanı Trump barış mutabakatını sağladığını duyurdu. 19 Haziran'da imzalanacak tarihi anlaşmanın ardındansa dünya enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması bekleniyor. Peki bu savaş neden başladı? 107 günün bilançosu ne oldu? Ve daha da önemlisi bu savaşı kim kazandı, kim kaybetti?

0: tam 107 gün boyunca dünyanın gözü Orta Doğu'daydı. Bir yanda ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, diğer yanda İran'ın füze, İHA ve vekil güçleri üzerinden verdiği karşılıklar. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan ve dünya ekonomisini yeni bir krizle karşı karşıya bırakan savaşa ilişkin duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.
1: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum.

0: savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin saldırılarda öldüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı, devrim muhafızları komutanları, istihbarat ve güvenlik bürokrasisinden birçok kritik isim de bu süreçte hedef alındı.
1: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Tam Tahran'ın ortasındaki bir noktadır. Neresidir bilgi sahibi değilim. İlk önce bir patlama sesi geldi. Ardından da bu şekilde gördüğünüz gibi dumanlar yükselmeye başladı. Ve meraklı insanlar da böyle çatıya çıkarak buradaki vaziyeti incelemeye çalışıyor. Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada da işte İran'a karşı askeri seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti.
3: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin-i Hamine-i Şehd-i Şehid Guvara-i Şehadet Ranmişidem.
0: İran'ın karar alma mekanizması doğrudan vurulmuştu. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran, balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil unsurları üzerinden karşı saldırılar başlattı. İsrail şehirleri hedef alındı. Öte yandan savaş kısa sürede İran-İsrail hattını aştı. ABD üsleri vuruldu. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz hattı da gerilimin parçası haline geldi. Lübnan cephesi yeniden alevlendi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut çevresi yoğun saldırılar düzenledi. En kritik hamle ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası savaşı küresel enerji krizine dönüştürdü. Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu hattın kapanması enerji fiyatlarını yükseltti, piyasalarda panik oluşturdu ve savaşın etkisini Orta Doğu sınırlarının çok ötesine taşıdı.
4: Hatırlayın, savaş öncesi hemen hemen bütün dünyada analizcilerin yorumladığı İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğu, hakikaten Hürmüz noktasında dünyanın en büyük süper gücü Trump'ın çaresiz kaldığı, o yüzden sadece NATO ülkelerini bırakın Japonya'dan Çin'e kadar, yani en büyük rakibi Çin'e kadar yardım istediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri o büyük donanmaya, hava kuvvetlerine ve 10 bin civarı bombalamaya rağmen istediğini gerçekleştiremedi ve aziyet içerisine geçti.
0: Peki 107 günün bilançosu ne oldu? Bu soruya yanıt ararken karşımıza çıkan tablo şu. Savaş boyunca eldeki verilere göre İran'da en az 3.468 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 26.000'i aştı. İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları ve binlerce yaralı kayıtlara geçti. Lübnan'da 3.000'i aşkın kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve asker yaşamını yitirdi. Yani savaşın toplam insani faturası binlerle ifade ediliyor. Savaş bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Körfez ülkeleri enerji güvenliği tehdidiyle yüzleşti. Dünya ekonomisi ise Hürmüz Boğazı'nın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördü.
5: Hürmüz Boğazı gibi bu boğaz noktalarına baktığınız zaman bütün ticaretin ve enerjinin aktığı noktalar var. Boru hatlarıyla telafi etmeye çalışıyorlar fakat boru hatları yeterli değil kapasite olarak. Boğazlara mahkum bir ticari kadro var. Bir enerji akışkanlığını, tedarikini sağlayan bir boğazlar kilit noktaları var. Bu noktalar dikkat edin hep problemli noktalar bizim boğazlar için. Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkelerinin eğer petrol ve doğalgaz akışlarını sağlayamazsa, bu satıştan gelir elde edemezse Körfez ülkelerindeki ekonomi çöker. Krallıklar biter, orada isyanlar başlar ve Körfez ülkelerinin enerji ham madde kaynakları bir şekilde Amerika'nın ve Avrupa'nın hizmetine değil başka bir grubun hizmetine girer. Boğazların kontrolü kimdeyse dünya egemenliği ve hakimiyeti ona geçiyor.
0: Bugün gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü temaslarla

0: Şekillenen anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecini öngörüyor.
1: Bildiğiniz gibi İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
2: Amerika, ABD, İran ve direniş cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
3: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk. Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
1: Ayrıca çok önemli bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. Bu mutabakatın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak. Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek.
0: Ve şimdi dillendirilen o en kritik soru. 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?
4: Normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyledik. İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması bizim bildiğimiz yöntemler imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün. Bilemiyorum ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir zaman için ne Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz ne bundan sonra tam kapandığını göreceğiz, şahsi düşüncem.
5: Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacak. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk durak noktamız geceden gelen sıcak bir başlık olacak. Diyarbakır. Diyarbakır'da anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülebildi. Hemen bakalım. Bağlar ilçesindeki anız yangınında alevler geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonrasında zorlukla kontrol altına alınabildi. Şimdi bir canlı görüntümüz olacak. İstanbul Boğazı'ndan önemli bir geçiş gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük gemilerinden biri olarak kabul edilen, en büyük Romanya açıklarına giden gemi Sapiem 7000 gemisi şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçiş yapıyor. Köprü, geminin geçişi nedeniyle Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine bu sabah itibariyle kapatıldı. Bunu hemen belirtelim. Gemi geçişinin yaklaşık bir saat daha devam etmesi bekleniyor. Şu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ardından da gemi geçişinin tamamlanmasıyla birlikte Boğaz yeniden trafiğe açılacak. Oldukça büyük bir gemi. Bu gemi geçtiğimiz günlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş. Marmara Denizi açıklarındaki ilerleyişi tamamlanmış.

Anladıktan sonra sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girmişti. İstanbul Boğazı'nın ardındansa şu dakikalarda artık Romanya açıklarına doğru gitmek için Karadeniz'e doğru geçecek ve Karadeniz'e ilerledikten sonra Romanya'nın Köstence Limanı'na ulaşması bekleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dedik ama hemen düzelteyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından şu dakikaları itibariyle geçişini gerçekleştiriyor gemi. Tabii ki römorklar var, eşlik eden gemiler var. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. İstanbul Boğazı zorlu bir su yolu. Bu manevralı zorlu o virajlı yolda geçebilmek için de ilerleyişine devam edebilmesi için de yardımcılarıyla birlikte gemi ilerliyor. Geminin geçişinin tamamlanmasıyla birlikte gemi Karadeniz'e açılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açılacak. Ancak şu an itibariyle hatırlatım, çift yönlü olarak İstanbul Boğazı tüm gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. Kısa bir süre sonra artık Karadeniz'e açılmasıyla birlikte Boğaz'ın tekrar normale dönmesi bekleniyor. Bültenimize zaman zaman İstanbul Boğazı'ndan gelen o görüntüleri de ekranlara getirmeye devam edeceğimizi hatırlatalım. Ama bir başka sıcak noktamız yine adresimiz İstanbul. Bu kez İstanbul'da Esenyurt'ta gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. O yaşanan çatışma bakın kameralara nasıl yansıdı. Esenyurt'ta Balıkyolu mahallesinde gece saatlerinde motosikletli iki kişiyle önlerini kesen otomobildekiler arasında silahlı çatışma çıktı. Kontrolden çıkan yere düşen iki kişiye arkalarından gelen başka bir otomobilden de ateş açıldı. Düştükleri yerden kalkan iki kişi kaçan otomobillerin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ardından da motosiklete binerek uzaklaştılar. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada yaralanan olmadı. Kurşunlar çevredeki iş yerleri ve otomobillere isabet etti. Amerika Birleşik Devletleri diyelim. Amerika Birleşik Devletleri ise bir kez daha silahlı bir saldırının şokunu yaşıyor. Bu kez adres Delaware eyaleti. Delaware eyaletinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha silahlı saldırı nedeniyle alarma geçti. Saldırının bu seferki adresi Delaware eyaletindeki Christiana Care Wilkman Hastanesi. ABD basınına göre hastanede çalışan saldırganın hedefinde iki mesai arkadaşı vardı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Yerel polis saldırganın kaçtığını duyurdu. Acil servis geçici olarak kapatıldı. Hastane ise tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu operasyonlarına devam ediyor. Bu kez adres Doğu Pasifik. Doğu Pasifik'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir tekne hedef alındı. O anların görüntüleri de paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süredir Doğu Pasifik'te tartışmalara neden olan operasyonlar gerçekleştiriyor. O operasyonlardan birinin görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Bir teknenin vurulma anları. ABD ordusuna göre tekneyle uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyordu ve uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yara almadan kurtulan iki kişi ise arama çalışmalarına devam ediliyor. Bu da yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz önemli gelişmelerden biri. Gazete manşetleri diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz bu saat dilimimizde. Hürriyet gazetesine bakalım hangi haberler yer alıyor. Öncelikle sür manşet. Tabi spor var. Paraguay maçına planlar farklı. A milli takımımızın kritik Paraguay maçında nasıl bir dağılımla sahnede olacağı merak konusuyken eleştirilen Montella'nın 3 seçeneği var. Orta sahada Orkun ya da İsmail'den birini oynatmayıp Arda'yı o bölgeye çekecek. Kenan ve Barış Alper kanatlarda olacak. Kerem yine en uçta gol arayacak. Aynı formülde Kenan ve Yunus'u kanat çekecek. Barış Alper golcü pozisyonda olacak. Kerem kenarda oturacak. Üçüncü seçenek ise gol noktasında bu kez santrafor olarak Can Uzun ya da Deniz Gül'ü tercih edecek. Bir başka tartışma konusu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Fatih Terim'e çok sert çıkıştı. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımı eleştirenlere şimdi zamanı değil iki maç var. Sonra hesap sorarız diyen Fatih Terim'e yüklendi. Sen kimden hesap soracaksın dedi. Manşete baktığımızda ise bir başka
önemli ekonomi haberi. 14 firmaya 3.6 milyar lira ceza kesildi. Rekabet Kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastik

0: şirketçi toplam 3.6 milyar lira ceza ödeyecek. 7 firma uzlaştı. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Birazdan bültenimizi ekranlara getireceğiz. LGS anneleri denilen bir kavram ortaya çıktı. LGS sınavının tamamlanmasıyla birlikte sosyal medyada ortaya çıkan bazı videolar var. Anne, bari sen böyle yapma. LGS'nin ardından sınava giren bir öğrencinin sosyal medyada yayınladığı annesiyle ilgili video, ailelerin bu süreçteki tutumlarında tartışmaya açtı. Sınavda sadece 5 soruyu yanlış cevaplayan bir kız, annesinin kendisine yönelik sözlerini videoya kaydetti. Videoda sesi duyulan anne kızına bağırıyor: "Rezil ettin beni. 5 yanlış ne demek? İnsan içine çıkacak hal bırakmadın. Rezil rüsva olduk." Uzmanlar bunun kötü bir yaklaşımı örnek olduğunu söylüyor. 5 yanlış için bir annenin kızına bu şekilde hakaretler yağdırması gelinen tablo açısından çok önemli. Bir başka haberi hemen ekranlara getireceğiz. Öğretmenlere destek verdi. MHP lideri Bahçeli, Ankara'da eylem yapan öğretmenleri soran gazeteci "Onların da yanındayız. Sen de yanında ol" yanıtını verdi. Bahçeli grup toplantısında LGS ile ilgili konuşurken, "Evlatlarımıza emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi. Özel sektörde çalışan öğretmenler bazı taleplerle Ankara'da eylem yapıyorlar. Son bir haber, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler bugün MYK'da. Bu da güne ilişkin aktaracağımız, birazdan da detaylandıracağımız başlıklardan biri oldu. Gecenin en önemli, en sıcak başlığı 14 maddeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o mutabakatın basına sızmasıydı. Az önce onları ekranlara getirdik. Hürmüz'den dondurulmuş varlıklara, nükleer silahtan uranyuma kadar pek çok başlık var. Ama bir yandan da tabii ki bu anlaşmanın yapılacağı, imzalanacağı resmi tören. O da tarihler ve adres netleşmiş durumda. Tarihi 19 Haziran Cuma günü olacak. Anlaşmanın imzalanacağı nokta ise İsviçre'nin Bürgenstock kasabası.
1: İran'la ABD adım adım imza törenine hazırlanıyor. Mutabakatın imzalanacağı yer ve tarih belli oldu. ABD ve İran'ın anlaşmaya varmasının ardından imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı belirlenmişti. Ancak planlamada değişiklik oldu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Anlaşmanın Bürgenstock kasabasında imzalanacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de müzakerelere ilişkin bilgi verdi. İki aşamada gerçekleşeceğini duyurdu. İlk aşamada Hürmüz Boğazı, abluka ve dondurulmuş varlıkların görüşüleceğini ifade etti. İkinci aşamada ise nükleer konusunun masaya yatırılacağını söyledi. Tarih olaraksa Cuma'yı işaret etti.
2: Bu mutabakat zaptının resmi başlangıcı Cuma günü olacaktır.
1: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lübnan şartını hatırlattı. Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.
2: Lübnan ve Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşı sona erdirmeye yönelik genel anlaşmanın ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır.
1: İran, Lübnan şartını koşsa da işgalci İsrail ısrarla saldırılarına devam ediyor. Hedefte yine Lübnan'ın güneyi vardı. 3 araç hedef alındı, 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail medyası dikkat çeken bir iddia da ortaya attı. İsrail'in ABD'den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini öne sürdü. Habere göre Washington bu talebi reddetti. Reddin nedeninin ABD yönetiminin Netanyahu'nun içeriği sızdırmasından endişe etmesi olduğu belirtildi.
0: Fransa G7 zirvesine ev sahipliği yaptı. Tabi ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde ise G7'den çok İran konusu vardı. İran'la anlaşmanın yapıldığını söyledi. Cuma günü imzaların atılmasıyla birlikte artık Hürmüz'ün tamamen açılacağını vurguladı. Bu süreçteki rolü nedeniyle Türkiye ve Başkan Erdoğan'a da ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha teşekkür etti.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Ahmet Şah'a harika iş çıkardı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Suriye lideri çok başarılı. Bunu başarabilir. Ben olmasam İsrail yok olurdu.
4: İran'la anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın zorlu sürece katkısından övgüyle bahsetti.
3: Bildiğiniz gibi İran'la olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında gittiği Fransa'da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Gündeminde ise İran'da varılan barış anlaşması vardı.
3: Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi

0: Bir imza töreni düzenlenecek. Muhtemelen ben orada olmayacağım. G7 programımız yoğun. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen orada başkan yardımcımız J.D. Vance bulunacak ve bu tarihi anlaşmaya imzayı atacak. Çok büyük bir iş başardık.
1: Trump ardından da tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin konuştu. Normale dönüş için yine cuma gününe işaret etti.
0: Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak.
1: Tahran'a bir dizi yeni tehdite savuran ABD Başkanı, nükleer silah kırmızı çizgimiz dedi.
0: Benim için, yönetimim için ve ülkem için gerçekten önemli olan tek bir şey var. O da İran'ın asla ama asla bir nükleer silaha sahip olmamasıdır. Vardığımız bu yeni anlaşma bunu çok yüksek, çok net ve kesin bir sesle söylüyor. Herkes kurallara uymak zorunda. Eğer bu sözden dönerlerse, eğer yeniden nükleer silah edinmeye veya geliştirmeye kalkışırlarsa, üzerlerine cehennemi yağdıracağız.
1: Ardından da barış sonrası sürece değinen Trump, İran'daki hasarın telafi edilmeyeceğini söyledi.
0: Şunu herkesin çok net anlamasını istiyorum. Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek, bölgeye barış getirecek bu anlaşmadan sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yatırım yapma gibi bir yükümlülüğü kesinlikle bulunmuyor. Biz İran'a tek bir dolar, tek bir sent, tek bir kuruş bile yatırım yapmıyoruz. Yatırım yapacak olanlar başkaları, biz değiliz.
1: İran'ın yeni yönetimiyle daha iyi anlaşacaklarını öne süren Trump, mantıksız insanları ortadan kaldırdık diye de ekledi. Türkiye bile onların hedefindeydi iddiasında bulundu.
0: İran bir keresinde Türkiye'ye bile saldırmıştı. Bunu hiç anlamadım. Kimse bunu anlayamayacak. Sorun da bu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık yok. Bence İran'ın şu anda mantıklı bir lider kadrosu var.
2: Başkan Erdoğan'ın programına bakacağız. Dün Başkan Erdoğan önemli isimlerle bir araya geldi. Külliyede kabulleri verdi. Erdoğan önce Fener Rum Patriği Bartolomeos, ardından da İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'yle kabul etti.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi iki önemli kabule ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan'ın Bartolomeos'un ardından ikinci konuğu İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas oldu. Kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve hukuki işbirlikleri masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da hazır bulundu. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı.
2: Diğer yandan CHP. CHP'de ise artık ipler tamamen kopma noktasına gelmiş durumda. Bugün kritik bir MYK var. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek o MYK. MYK'da yeni ihraçların gündeme geleceği belirtiliyor. Ama diğer yandan tabii ki gerilim yaşayan adreslerden biri bir yanda Kılıçdaroğlu. Diğer yanda ise İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılarından Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında net bir yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız değildir dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım.
4: Açık açık isim vermemişti ama sözlerinin hedefinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vardı. CHP'de yeni dönemin şekillenmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi iki ismin partideki izlerini de silmeye başladı.
5: Bir grup muhtar ise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
3: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
4: Kılıçdaroğlu göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kapamıştı. Kılıçdaroğlu cephesinden bu kez adayımız Ekrem İmamoğlu değil açıklaması geldi.
6: Şu an CHP'nin hala resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
7: Hayır değil. Tabii canım ofis de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken Cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir yarın öbür gün disiplin kararı uygulanır mı? Bir süreci akıyor. Bu sürecin içerisinde değerlendirilir.
4: Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Berhan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'na CHP'den istifa et çağrısı da yaptı.
7: Şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir. Ve yargılanırlar. Yargılandıktan sonra beraat ederler. Davadan çıkarlar.
8: İmamoğlu buna dahil mi?
7: Herkes dahil efendim. Tabii ki herkes dahil.
4: Şimşek

0: Özgür Özel ve ekibini parti içindeki gerilimi derinleştirmekle de suçladı.
1: Eğer alınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu ipi gücünden fazla çekiyorlar. Çünkü giderken CHP'den parçalar götürmek istiyorlar.
0: CHP'de arınma süreci de hızlandı. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplaması bekleniyor. Kulislere göre toplantının ana gündemi yeni ihraç dosyaları.
2: Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
0: Yeni listede bu kez milletvekillerinin yanı sıra il başkanları, belediye başkanlarının da yer alacağı söyleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Dosya dosya değerlendireceğiz.
0: Ayrıca toplantıda olağan kurultay sürecini yönetecek komisyon üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.
4: Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Silivri Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında Silivri Belediye Başkanı tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. İşte Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi de dosyalara girdi. Balcıoğlu'nun eşi adını aldığı ve tapuda 10 milyon lira olarak gösterilen villanın aslında 30 milyon liraya alındığı ortaya çıktı. Öte yandan Balcıoğlu akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
5: Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu'na villa, bağış ve imar iddiaları tek tek soruldu. Villa detayı soruşturmaya damga vurdu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri de özel bir sitede alınan villa oldu. Bora Balcıoğlu'na 31 Mayıs 2024'te eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına Silivri Mimar Sinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks meskenin satın alınması soruldu. Balcıoğlu villayı 10 milyon lira bedelde ve kendi birikimiyle satın aldığını iddia etti. Ayrıca villanın satın alındığı gün eşinin hesabında para trafiği de belirlendi. Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan villanın satış bedelinin 10 milyon lira olmadığı, satıcı Nedim Dinçbay'ın beyanına göre gerçek satış bedelinin 30 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında Silivri'de müteahhitler ve işletme sahiplerinden bağış adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu'na soruldu. Balcıoğlu bu iddiaları da reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Naci Aydınsa ifadesinde 380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü açıkladı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye taslak raporundaki kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterdi. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz dedi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi, terörsüz Türkiye süreci ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin yapılacak düzenlemelere dair de önemli mesajlar verdi.
6: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye taslak raporuna tepki gösterdi. Biz görevimizi yaptık dedi, kendisinin hedef alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönünde soruya yanıt veren Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. 12. yargı paketinin içinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Bakan Gürlek, tüm bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor ifadesini kullandı.
4: Bir taksici cinayeti. Adres İstanbul Şişli. Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetmişti. O anların yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
7: Kaçırmayın işte. Kaçırmayın bak adam öldü.
8: Abi ne oldu?
6: Yolcunun darp ettiği taksicinin yaşamdan koparıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek, 5 Haziran gecesi mesaideydi. Şişli'de aracına binen 34 yaşındaki yolcuyla arasında kısa süre sonra ücret yüzünden tartışma çıktı. Gözü dönen yolcu talihsiz şoföre acımasızca saldırdı. Olay anında başka bir aracın kamerası kayıttaydı. Görüntülerde saldırganın taksi sürücüsü Erdal Çiçek'in kafasına vurduğu görülüyor. Başına aldığı sert yumruk darbesiyle beton zemine yığılan ve ağır yaralanan Çiçek hayatını kaybetti.
8: Abi ne oldu?
6: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
7: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
4: Şimdi bir başka görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz Amasya olacak. Amasya'da 20 yaşındaki Burak Kırıkçı. Çalıştığı Luna Park'ta kamikaze olarak bilinen oyun kabininin çarpması sonucunda ağır yaralanmıştı. Genç çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
6: İhmal 20 yaşındaki genci hayattan kopardı. Feci olay kameraya yansıdı. Amasya'daki Luna Park'ta çalışan Burak Kırıkçı, 6 Haziran'da hareket halindeki kamikaze isimli aracı fark etmeyip eğildi. Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Luna Park mühürlendi. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi ile işletme müdürü tutuklandı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü.
4: Takvimlerimiz 17 Haziran'ı gösteriyor. Artık Haziran'ı da ortaladık. Hatta sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Peki nasıl bir hava bugün bizi bekliyor? Çünkü dün batı bölgelerde özellikle akşamüstü saatlerine doğru biraz daha rüzgarın etkili olduğu bir tabloyu da gördük. Peki hocam günaydın, hoş geldiniz günaydın, öncelikle. Tekrar. Nasıl bir tablo bugün bizi bekliyor?
9: Aslında yurt genelinde bugün yağış yok diyebiliriz. Sadece Batı Karadeniz'de öğleden sonraki saatlerde iç kesimde, bir de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, kuzeydoğusunda Kars, Ardahan civarında bir öğleden sonraki saatlerde hafif yağış var. Ama genel olarak güney bölgeler çok ısınmaya başladı artık. Kuzeyde yine biraz daha mevsim normalleri değerler diyebiliriz. Dün biraz kuzey bölgelerde sıcaklık artmıştı ama bugün biraz daha 1-2 derecelik düşüş var. Sıcaklıklar nerelerde çok yüksek? Özellikle yine Ege'nin iç kesimleri, evet. Manisa, Aydın. Bu mevsimde her zaman olduğu gibi bu sıcaklık değerlerinin yaklaşık 30-35 derecelere çıktığı illerimiz. İzmir'de de iç kesimler, özellikle iç ilçeler, kıyı kesimlerinde sıcaklıklar çok yükselmiyor denizin etkisinden dolayı. Yine Güneydoğu Anadolu artık 35 derecelerin üzerine çıkmaya başladı sıcaklıklar.
4: Orada zaten özellikle renk artık iyice niye? Evet. Turuncuya dönmüş.
9: Şanlıurfa, Diyarbakır, buralar çok sıcak ama yurdun diğer kesimleri mevsim normalleri değerlerde devam ediyor. İç bölgelerde 30 derecelere zaman zaman bu sıcaklık değerleri yaklaşıyor. Yağışlar yine yarından sonra, bugün yok ama yarından sonra yine yağışları görüyor olacağız. Özellikle Akdeniz'e iç kesimler, yani Toroslara doğru olan bölümler, Antalya'nın iç kesimleri, yeni Ege Ege'de iç kesimler, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu buralarda önümüzdeki günlerde yani yarın ve daha sonraki günlerde yağışları görüyoruz. Marmara'da yağış çok yakın planda yok. İstanbul için şöyle gelince detaylar konuşacağız ama cuma cumartesi hafif bir yağış riski ama şu sabah saatlerindeki son analizlerimiz oradaki yağışın da hafta sonuna doğru kalktığını
4: Bu çok önemli çünkü hafta başını konuştuğumuzda bir yağıştan bahsetmiştik. Artık şu an itibariyle o yağış ihtimali yok gibi duruyor.
9: Yani şimdi tahminlerde asıl önümüze gelecek yağış gözükecek orada.
4: İsterseniz o zaman bakalım. Hemen o tahminlerimizde şimdi yurt genelinde tablo bu. Dediğiniz gibi bazı bölgelerimizde yağış var ama isterseniz Marmara ile bir başlayalım. Marmara bölgesine nasıl

0: Bir tablo bizi bekliyor. Tamamında güneş var evet. Şu an itibariyle.
1: Sıcaklıklar Sakarya'da niye artıyor? Biraz daha Sakarya iç kesimlerde kalıyor. Deniz etkisi ortadan kalkmış oluyor. Öğleden sonraki saatlerde sıcaklıklar 30 dereceleri, Edirne'de gördüğünüz gibi 33 derecelere kadar çıkıyor. Bugün Marmara'da yağış yok. Önümüzdeki günlerde ne durumda? İstanbul'da İstanbul'a hemen bakalım. Bakarsak cuma cumartesi gözüken yağışlar var şu anda burada ama son analizleriniz bu yağışların da yavaş yavaş ortadan kalktığını gösteriyor. Biraz daha Marmara'nın doğusunda bu yağışlar
0: sıcaklıklar olacak. Sıcaklıklar peki bu civarda mı olacak?
1: Sıcaklıklar evet düşüyor. Sıcaklıklar düşüyor. Çünkü az sonra konuşacağız. Bunlardan sonra Avrupa'yı konuşacağız. Bir taraf ısınırken bir taraf soğumaya başlıyor. Bizim tarafımız soğuyor. O yüzden de cumadan itibaren bizim bölgelerimizde soğuma başlıyor. Yağışlar biraz daha orta ve doğu kesimlerde kendini gösteriyor olacak. Cuma günkü İstanbul'daki yağış belki öğleden sonra çok hafif bir şeyler atabilir. Daha çok Anadolu yakası gibi gözüküyor. Ama yani o sabahki yaptığım analizler o yağışın da yavaş yavaş ortadan kalktığını
0: o zaman şunu
1: gösteriyor.
0: Diyebiliriz. İstanbullular hafta sonu dışarılarda plan program yapacaklarsa rahat olabilirler evet, ama biraz daha serin bir hava.
1: Evet serin bir hava sıcak gece sıcaklıkları düşüyor. Tabi Poyraz'da esen rüzgar var o da biraz üşütüyor. Evet.
0: Şimdi İstanbul'da tablo bu. O zaman Ege'ye geçelim. Ege dediğimizde zaten artık tatil bölgelerimiz geliyor ve artık burada sıcaklıklar 39 evet. dereceyi görüyoruz.
1: Evet az önceki zaten haritamızda da vardı. Aydın'da 39 derecelere kadar çıktı. İzmir'de de iç kesimler aslında bu. Yani Torbalı, Buca bu taraflarda biraz Kemalpaşa'ya doğru olan kesimler daha sıcak oluyor. Çeşme taraflarındaki Çeşme tarafları biraz daha sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında. Hemen İzmir detaylarına da bakalım. Bugün için İzmir'de evet 33 derecelere kadar çıkıyor. Cuma günü o kuzeyden gelen hava birkaç derecelik sıcaklığı düşürüyor. Yarın arttırmakla birlikte yakın planda İzmir'de yok. Ama bu arada şunu söyleyeyim. İzmir'de bu sene biraz su problemi gözüküyor. Barajlar İzmir'de doldu oldukça. Yani yaklaşık %47'lere kadar İzmir'de baraj doldukları evet, çıkmış vaziyette.
0: Peki İzmir demişken Ege demişken bir de deniz suyunu isterseniz bakalım. Tabii, artık onda konuşmamız gerekecek tabii. Deniz suyu sıcaklıkları Ege'de
1: yani
0: nasıl?
1: Bugün için Ege'nin güneyinde 24-23 derece. Derecelerde. İzmir Körfezi'nde birazcık 26 yani İzmir'in şu yarımadanın içe bakan kısımlarında 26-27 derecelere kadar çıkıyor ama mesela örneğin Çeşme tarafları 22 derecelerde hala ama girilebiliyor yani birazcık o sıcaklıklar.
0: Tatil bölgelerinde evet, zaten tatil yerlerde. Sezonu başladı. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de Antalya 30'u gördük. Adana'da 35.
1: Evet Antalya 30 bugün aslında Burdur'da biraz öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış varmış gibi gözüküyor. Çok kuvvetli bir yağış değil bunlar. Genel olarak bugün dediğimiz gibi Batı Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlarımız daha çok. Sıcaklıklar 30 dereceye çıkıyor. Nem Antalya'da şu an mesela 30 derece sıcaklıkta %70-%80 nem şapır şapır terletmeye
0: başlıyor. Kaç derece hissediliyor şu an Antalya'da? Biz 30
1: yani
0: diyoruz
1: şimdi
0: ama.
1: 30 bu 30 mesela nemle birlikte 35-36 derecelere kadar çıkıyor.
0: Bir de isterseniz bir Antalya'nın 5
1: detayına bakalım. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Ha şimdi geldi. Yani sıcaklıklar görüyorsunuz Antalya'da aslında Antalya'nın 36-37 derecelere çıkması lazım ama çıkmıyor 36-37 derecelere nem etkili oluyor. Bu yağışlar da birazcık Antalya'nın daha çok iç kesimleri yani yükseklere
0: kent
1: doğru
0: kent merkezinden
1: biraz daha uzakta olan kısımlara sahil bandında zaman zaman hafif bir yağışlar görülebilir hafta sonu ama şu Toroslarla birlikte özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde de bu yağışları görüyor olacağız.
0: O zaman Akdeniz'i tamamlayalım. Akdeniz'i tamamladık ve İç Anadolu diyelim. İç Anadolu bakalım nasıl bir güne başlıyor. Evet. Buraya bak baktığımızda da tüm bölgelerde, tüm kentlerde güneşin olduğu bir tablo var. Evet, tabii gözler Ankara'da.
1: Gözler Ankara'da sıcaklıklar gene artık yükselmiş evet. vaziyette. Eskişehir'deki yağış biraz daha zayıf bir yağış. Yani çok olur da olmaz da bu yağış. Biraz tahminlerimiz bazen hani güncelliyor ya sabahki en son analizler dün akşamki gelen veriler büyük olasılıkla bunlar. O yüzden buradaki yağış bugün gün içerisinde gözükmüyor. Ankara bugün İç Anadolu'da bugün yağış yok. Batı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışı görüyoruz.
0: Bir de isterseniz Ankara'nın bir 5 gününe bakalım.
1: Yarın itibaren başkentte yağışları göreceğiz.
0: Hızlı bir düşüş oluyor.
1: Evet sıcaklıklar 24 derecelere kadar iniyor başkentte. Cumartesi günü gece sıcaklıkları da özellikle 12-13 derecelere kadar iniyor. Yarından itibaren evet yağışlar başlıyor. Yarın cuma günü cumartesi biraz kesilse de pazar günü tekrar başkentte yağışlar
0: o zaman bu serin havanın etkisini en çok göreceğimiz yer Ankara gibi duruyor.
1: Evet yani ya kuzey kesimler başkenti Ankara şöyle ki artık şu günler tropikal günler şu gün yaz günleri yaz gününden çıkmış oluyoruz. Evet. Başkenti Ankara için hafta sonuna doğru yağışları da görüyor olacağız.
0: Ankaralılar için biraz daha dikkatli evet, olunması gereken. Etkili bir yağış mı var Ankara için?
1: Ankara için olarak? Şöyle ki o yarın ve devam edecek olan yağışlar kısa süreli sağanak geçişleri şeklinde oluyor. Zaman zaman bu yağışlar Özellikle şimdi yağışı biz görüyoruz ama o güne geldiğimizde şeklinde bazen bir değişiklikler oluyor. Çok dar bir alana sıkışmış oluyor. O yüzden de dikkat, yani

0: Son analizler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün özellikle uyarılarını takip etmekte, dikkat etmekte fayda gerek var.
1: Ve sabah saatlerinde Adil Tek'i takip edelim diyoruz, evet, bir kez daha. Karadeniz diyelim. Karadeniz'e baktığımızda tablomuz hemen hemen tamamında güneşin olduğu, evet, bir tablo var.
0: Şöyle bugün öğleden sonraki saatlerde Karabük, Kastamonu civarında yağışları göreceğiz. Devam, yani diğer illerimizde yağış bugün için yok. Sıcaklıklar iç kesimlerde artıyor. Bu yağışlar öğleden sonra olduğu için sıcaklık değerleri, hı-hı, öğlene kadar bayağı bir yükselmiş, evet, olacak. Kıyı kesimlerde yine 25-26 derecelerde Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz 30-31 dereceler civarında. Yarından sonra Doğu Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Cuma, cumartesi, pazar hafta sonu Karadeniz'de, evet, yağışlar var. O kuzeyden gelecek olan sistem ki konuşacağız. Sıcaklıkları düşürecek.
1: Düşürüyor.
0: Biz Haziran'ı biraz daha yine serin geçiriyoruz.
1: Şimdi tabii...
0: Hemen Trabzon detaylarımızda da görüldüğü gibi sıcaklıklar çok yükselmiyor. Çok bunaltı bir hava yok ama Karadeniz birazcık nem var. Karadeniz'de daha çok Temmuz'un sonu, yani Temmuz 15'e Ağustos'un sonuna doğru Karadenizler bu aya çürük ayı diyorlar zaten. Hı hı. Ne yaparsanız yapın çürür yani o ayda. Yani kışlık bir şey yapmaya kalkarsanız yapamazsınız. Çünkü çok bol nem oluşuyor o zamanlarda. O zamanlara doğru da yavaş yavaş gidiyoruz.
1: Gidiyoruz. Şu an itibariyle 25 derece çok da önemli bir değişim olmayacak. 23 dereceye kadar düşecek Trabzon. Karadeniz'i tamamladık. Güneydoğu diyelim. Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım nasıl bir tablo. Orada zaten dediğimiz gibi artık tamamı güneşli.
0: Evet, yani ilk başladığımız haritamızda zaten sıcaklıklar özellikle Şanlıurfa ve Batman, Diyarbakır buralarda yüksekti. Kırmızıydı o alanlar. Evet. Zaten aynı sıcaklık değerleri devam ediyor olur. Yağış yok. Güneydoğu Anadolu için olan değerler bunlar. Bakalım. Ve o sıcaklık değerlerinde birkaç derecelik düşüş var ama öyle çok aşırı bir düşüş yok. O hani Güneydoğu Anadolu'nun damda yatma günleri.
1: Onlar başladı.
0: Onlar, evet, başladı, evet. Damda yatma günleri Güneydoğu Anadolu'nun şu an devam
1: 38
0: ediyor.
1: 38 derece bugün Şanlıurfa. Hı-hı. Ki dalgalanmaya baktığımızda, evet, yarın 39'u görüyoruz. Pazar günü 36, hani çok da kaydeder.
0: Ama Güneydoğu Anadolu'da bu sıcaklık değerleri çok çok yukarılara gitmeyecek. Yani önümüzdeki günlerde de çok yukarılara gitmeyecek. Yani belki çıksa 42-43 derecelere
1: 50
0: kadar.
1: 50 dereceleri görmeyecek.
0: Görmeyiz yani. Geçen sene gördük. Geçen sene 46-47-50 zaten rekor oldu. Hı-hı. Bu sene onlar gözüküyor. Şöyle şunu da söyleyelim. Bu haftadan itibaren biraz daha yazı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Yani şöyle kuzeyden serin hava sarksa bile yaz yerleri özellikle güney bölgelerimizde biraz daha kendini daha fazla gösteriyor olacak.
1: Bu yağışlı hava dalgası, yani önümüzdeki günlerde etkili olacak o kuzeyli hava dalgası, bu yaz için artık göreceğimiz son soğuk hava dalgası mı olacak, yoksa tekrarlar mı bu tablo sizce?
0: Şöyle söyleyelim, o Avrupa üzerindeki yüksek basınç, Avrupa'yı çok ısıtan yüksek basınç önümüzdeki haftada devam ediyor. O önümüzdeki haftada bu hava sürüyor olacak bölgemizde.
1: Şimdi Doğu Anadolu diyelim. Burada zaten karışık bir, evet, tablo var.
0: Yani kuzeydoğusunda zaten yağışlar Kars, Ardahan ağırlıklı. Erzurum'da biraz daha kuzey kesimlerinde yağışları göreceğiz. Güney kesimlerde zaten indikçe sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu değerlerinde yaklaşıyor. Batısında biraz daha sıcaklıklar 30 derecelerin üzerine çıkmış tropikal günler ama yukarıda yaz günleri devam ediyor.
1: Burada bir sıcaklık... Iğdır demekte fayda var. Çünkü Iğdır hep farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
0: Yaklaşık, rakım çok derece düşük. Yani 700-800 metrelerde. Öbür taraflar 2000 metrelerde. O yüzden de Iğdır'da hem bugün yağış var, sıcaklıklarda kolay kolay düşmüyor. Aslında Iğdır Doğu Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden, evet, birisi. Iğdır platosu. Ve oradaki sıcaklıklar her zaman kışın da yüksek, yaz aylarında da yüksek.
1: O cumartesi günü Iğdır'da 37 derece göreceğiz, evet, ki yine en yüksek sıcaklıklardan, evet, biri olacak. Türkiye'yi tamamladık. Türkiye genelindeki tablomuz bu şekilde ama bir de aslında dediğimiz gibi önümüzdeki günlere işaret edecek tablomuz olacak. Hı-hı. Yani Avrupa. Hı-hı. Şimdi Avrupa'ya konuştuğumuzda burada farklı bir tablo karşımıza çıkıyor Türkiye'den sanırım.
0: Evet, bir haritamız vardı. Onu da hemen verelim.
1: Hazırlayalım onu da.
0: Evet, bu. Evet. Yani ülkemiz şurada aslında. Hı hı. Türkiye burada bu haritamızda. Avrupa'da şu alan gözüküyor. Burada biz bu omega yapısı diyoruz. Omega blokajı diyoruz biz buna aslında. Şöyle burada şu alanda bir yüksek basınç var. Bu yüksek basıncın batı tarafından böyle güneyden gelen hava geliyor. Ayrıca bu yüksek basınç böyle bastığı için de ısı kubbesi oluşturuyor. Hı hı. Yani şu aslında şu mavi alanlar çökmenin olduğu yerler ve sıcaklıkların arttığı yerler. Şu kırmızı alanlar, burası basınca böyle yüksek basınç, buralardan fışkırma yapıyor. Buralarda yükselici hareketler meydana geliyor. Beraberinde yağışlar oluşuyor. Yani bizim doğumuza kuzeyden serin hava geliyor. Avrupa'nın batısına ise güneyden sıcak hava çıkıyor ve Avrupa bugünden sonra, yani yarından itibaren özellikle çok çok ısınmaya başlıyor. Sıcaklıklar çok yükselecek. Bakın bu sıcaklık değerleri Helsinki'ye kadar ulaşıyor. Yani İskandinavya'ya kadar ulaşıyor. Ve Avrupa'nın batısının orta kesimlerinde yüksek sıcaklıkları görüyor olacağız. Bu yüksek sıcaklıklar da önümüzdeki günlerde yani yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek gözüküyor. Biz biraz daha nispeten daha seriniz. Bizim uzun vade tahminlerimizde yazın çok sıcak geçecek gözüküyor. Yani ara ara sıcaklıkları göreceğiz.

0: artışlar olacak ama o geçtiğimiz sene, geçen seneki o yüksek sıcaklıklar.
1: Son olacak. Olarak şunu söyleyeyim. Bu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi o zaman bu şimdilik etkilemesi öngörülmüyor.
0: Bu şimdi şöyle olacak. Bu sistem basıyor. Bu sistem yavaş yavaş sönümlenecek. Hı hı. Yani şöyle kaymayacak. Zaman zaman böyle kaydıklar evet. olduğu zaman yapılar doluyor ama bu zaman gittikçe sönümlenmeye başlayacak. Hı hı. Ve daha dengeli bir yapı olacak gözüküyor.
1: Tablo bu. Avrupa'da önümüzdeki günlerde çok sıcak günler geliyor. Türkiye serin kalmaya devam edecek. Yağışları konuşuruz hafta sonuna doğru. Özellikle birkaç derecelik sıcaklık düşüşünde görüyoruz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için iyi bir gün dileyelim. Cuma günü artık hafta sonunu çok daha detaylı şekilde konuşacağımızı da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi bir başka noktaya devam edeceğiz. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir alçı fabrikasında yangın çıktı. Çatı katında kaynak yapılırken çıkan yangında bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ise zamana karşı bir yarış verdi.
2: Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar parkeleri tutuşturdu. Çıkan yangında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Yangın Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki alçı fabrikasında öğle saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
3: İşte o yangının gerçekleştiği fabrikanın önündeyiz. Saatler 13'ü gösterdiğinde başlamıştı yangın. Halen içeride ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
2: Çatı katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturmasıyla çıktığı öğrenilen yangında bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
1: Şimdi bir başka durak noktamız İstanbul olacak. İstanbul Beyoğlu'nda ise yaya geçidini kullanan 79 yaşındaki adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise tutuklandı.
4: Yaya geçidinde minibüs çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 79 yaşındaki adam yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu esnada yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi ancak talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü çıkarıldığı mahkemece taksirle öldürme suçundan tutuklandı.
1: Son günlerde Kayseri'de ardı ardına depremler yaşandı. Büyük depremler değil ancak bu depremler, üstelik son dönemde yaşanan bu depremlerin sayısı 60'ı da geçti. Tabii endişeleri de beraberinde getirdi. Herkesin kafasında tek bir soru var. Bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Peki uzmanlar ne diyor? Bakalım.
2: Kayseri son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı.
5: Yukarı Boranlara'da meydana gelen 60 civarındaki depremleri incelediğimizde biz bu depremlerin olduğu bölgede bir fay hareketine, diri faya herhangi bir rastlamadık. Diri fay yok. Dolayısıyla buradaki olabilecek depremlerden beklenen de 5,5 büyüklüğüne kadardır. Daha büyük deprem beklentisi şu anda söz konusu değil. Muhtemel ki orada küçük bir kırık var. O küçük kırık tamamlanıncaya kadar sanırım bu tür faaliyetler, bu tür deprem hareketler olabilecek diye düşünüyorum.
6: Pınarbaşı'da yaşanan bu hareketlilik çevredeki aktif faylar etkilenmez.
5: Etkilemez. Küçük bir fay bu. Küçük bir fay bu. Büyüklükleri zaten en büyüğü 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Dolayısıyla Sarız fayını ya da diğer faylarını etkilebilecek potansiyele sahip değil.
6: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde peş peşe sarsıntılar yaşandı. AFAD verilerine göre bölgede en küçüğü 0.8, en büyüğü 3.9 büyüklüğünde 60'ın üzerinde deprem meydana geldi. Peki bu kadar kısa sürede sarsıntıların yaşanması ne anlama geliyor? Jeoloji mühendisi Adnan Eysen bölgedeki hareketli değerlendirdi.
5: Pınarbaşı'nda meydana gelen depremin büyüklükleri yaklaşık 3.9 ile 0.8 arasında seyretmektedir. Yaklaşık 60 civarında deprem olduğunu biz de müşahede etmekteyiz. 10 Haziran'dan günümüze kadar yaklaşık 5-6 günlük sürede. Şimdi Pınarbaşı'nda Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde meydana gelen depremleri şöyle bir incelediğimizde o bölgede herhangi bir diri fayın olmadığını biz görüyoruz. Diri fayın olmadığı bir yerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir.

0: Ama 5,5 ve üzeri büyüklükteki depremler hem can kaybına sebebiyet verebilir hem de mal kaybına sebebiyet verebilir. Dikkatli olalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konut fiyatları diyelim. Konut fiyatlarına ilişkin istatistikler geldi. Mayıs ayında konut fiyatları %1,7 oranında arttı ancak yıllık anlamda reel düşüşse devam ediyor.
3: Merkez Bankası Mayıs 2026 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre konut fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,7 arttı. Yıllık bazda ise %24,5 arttı. Endeks 227,1 seviyesine yükseldi. Ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında tablo değişti. Konut fiyatları reel bazda yıllık %6,1 oranında geriledi. Büyük şehirler bazında İstanbul'da aylık artış %2,1, Ankara'da %1,5 olarak kaydedilirken İzmir'de %0,1'lik sınırlı düşüş görüldü. Yıllık artışlar 3 büyük şehirde de nominal olarak %20'nin üzerinde gerçekleşti. Kira tarafında ise yeni kiracı kira endeksi Mayıs ayında aylık %1,9 arttı. Yıllık artış %30,4'e ulaştı. Ancak kiralarda da reel tablo negatif seyretti. Enflasyon etkisiyle kira endeksinde yıllık bazda %1,7'lik reel düşüş kaydedildi.
2: Şimdi bir de haftanın tam da ortasındayız. Piyasalara bakalım. Piyasalar hangi rakamlarla güne başlıyor? Peki bu haftada özellikle uzlaşı, anlaşma rüzgarının etkisini görürüz piyasalarda. Dün Borsa İstanbul'da yatay bir seyir vardı. 14.493 puan. Bir gün öncesine %4'e varan yükseliş kaydetmişti Borsa İstanbul. Günü 14.493 puanla tamamladı. Bakalım yeni güne hangi rakamlarla başlayacak? Dolar TL'ye bakalım. İşlemler başlamış durumda Dolar TL'de. Hemen ekranlara getireceğiz. Türk Lirası bakalım dolara karşı nasıl bir performans gösteriyor. Bir değişim yok. 46 lira 31 kuruştan işlemler devam ediyor. Euro TL'ye hızlıca hemen bir bakalım. Euro TL'de biraz daha güçlü bir yükseliş var. %0,3'lük bir artışla 53 lira 94 kuruş artık burada Euro'da 54 lirayı konuşmaya başladık. Yani 54 lira sınırına geldik. Ama altın tabii altın en fazla konuşulan konu. Savaş boyunca hızlıca geri çekilmişti. Yeni güne bir düşüşle başlıyoruz ama çok yatay diyebileceğimiz bir tablo var. %0,17'lik bir düşüş. 4.323 dolardayız. Bir de iç piyasaya bakalım. Yani gram altına baktığımızda burada da hafif bir geri çekilme var. 6.440. Şimdi savaş bitti ama bundan sonra tabii eskiye dönmek nasıl olacak? Buna ilişkin savaşın zararlarını piyasa bundan sonra analiz etmeye başlıyor. Ama petrol bir de petrol daha doğrusu gümüşe diyelim önce. Gümüş fiyatlarına hemen bir bakalım. Gümüş fiyatlarında tablo nedir? Burada da sakin seyir devam ediyor. Bugün piyasalar sakin. 69 dolar 96 sent 70 doların hemen altından işlemler sürerken son olarak petrol fiyatları diyelim. Petrolde geri çekilme dün hızlı bir şekilde devam etmişti. 80 doların altına geldik. Şu dakikalarda ise 78 dolar 58 sentten işlemler devam ediyor. %0,48'lik bir geri çekilmeyle güne başlıyor uluslararası piyasalarda petrol fiyatları.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izle.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri

0: 18-19 Haziran Konsorsiyum Liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Viaplay.com.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ayvaz 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
15: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Seni ister ister ol. Bankam, bank, kartıma din.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: ...ından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gözlerimiz İstanbul Boğazı'na çevrilmiş durumda. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan şu dakikalarda dünyanın en büyük 3. vinç gemisi olan Saipem 7000 gemisi geçiyor. Geçiş nedeniyle Boğaz çift yönlü olarak gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yakın bir noktadan geçişine devam ediyor Saipem 7000 gemisi. Saipem 7000 gemisi Libya'nın Bauri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru gidiyor. Kısa bir süre önce Çanakkale Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirilmişti. Marmara Denizi'nden geçişi yaptıktan sonra şu dakikalarda ise sabah saatleri itibariyle İstanbul Boğazı'na giriş yaptı Saipem 7000 gemisi ve yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'e doğru açılıyor. Şu dakikalarda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında ilerleyişine devam ediyor. Tabii ki gemi geçişi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisiyle çok sayıda kılavuz kaptan ve kurtarma römorku da görev yapıyor. Güvenli geçişi sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak gemi geçiş trafiğine de kapatıldığını belirtelim. Şimdi İstanbul Boğazı'nda bu gemi geçişi nedeniyle Boğaz trafiğe kapalı. Peki İstanbul trafiği nasıl bir güne başlıyor? Bu sorunun yanıta bakacağız. Saatlerimiz 8'i gösterirken haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kübra günaydın. Kolaylıklar dilerim. Nasıl bir gün başlıyor İstanbul için?
1: Günaydın Gökhan Kurt, sana iyi yayınlar, sürücülere de iyi yolculuklar dilerim. Senin de belirtmiş olduğun gibi İstanbul trafiği de aslında yoğun bir şekilde güne başladı. Haftanın ortasındayız. İş gününde çarşamba günü bugün. İstanbul geneline baktığımızda %58'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ancak Anadolu yakasına baktığımızda ise %70'in üzerinde bir yoğunluk yaşanıyor. Dilerseniz ben trafik notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım Aydın Baytar'da bulunduğumuz nokta Halıcıoğlu. Halıcıoğlu'ndaki son durumu izleyicilerimiz için ekranda getirsin. Avrupa yakasına baktığımızda %49, Anadolu yakasına baktığımızda %72'lik bir trafik yoğunluğu yaşandığını belirtmiştik. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları hangi noktada trafik bekliyor diye baktığımızda Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Altunizade'de yoğun bir trafik söz konusu.

0: Çağlayan'da yoğunluk giderek artıyor. Zincirlikuyu ve köprüde ise yoğun açık. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda her sabah olduğu gibi bu sabah da Hasnalı'da yoğun bir trafik var. Nurtepe, Seyrantepe, Maslak Köprü ve Kavacık'ta ise yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Yedikule tarafında yoğunluk artmaya başladı. Yenikapı, Tünel, Koşu Yolu, Uzunçayır, Göztepe'de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çift yönlü olarak açık. Anadolu'dan Avrupa'ya bakalım isterseniz. Anadolu yakasında %70'lerin üzerinde olduğunu söylemiştik yoğunun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken eğer sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve Köprü'de yoğun bir trafik bekliyor. Sadece Uzunçayır'da şu anda yoğunluk giderek artıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya bir de Avrasya Tüneli'ne bakacak olduğumuzda tünel içinde oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Uzunçayır bağlantı noktası da yoğunluk giderek artıyor. Göztepe, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de yol açık. Anadolu yakasında köprülere baktığımızda hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü oldukça yoğun. Hatta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bütün bağlantı noktalarında trafik yoğunluğu had safhaya ulaşmış durumda. Saatlerimiz 8'i 3 geçiyor. Avrupa yakasında %49, Anadolu'da %72. İstanbul geneline baktığımızda ise %58'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor diyelim. Sürücülere bir kez daha iyi yolculuk. Sizlere de iyi yayınlar dileyerek sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepe'ye de notlar için teşekkür ederim. %58-60 bandına dayanmış bir İstanbul trafiğiyle yeni güne başlıyoruz. Ama bir yandan da tabii ki yaşanan kazalar var. Ne yazık ki aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri bir araya geliyor ve kazalar da kaçınılmaz oluyor.
2: Ekmek parası için çıktıkları yolda can verdiler. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak giden 7 kişilik İzol ailesi mesai sonrası kaldıkları çadıra dönüyordu. Kızıkköy mevkiinde köprüden geçtikleri sırada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetti. Otomobili kullanan baba, anne, 8 ve 15 yaşındaki iki çocukları ise yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir acı haber de Şanlıurfa'dan geldi. Kazanın adresi Birecik-Suruç Karayolu'nun Yanaloba mevkii. Duygu Altun'un kullandığı otomobil karşı yönden gelen Baran Yılmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 80 yaşındaki Hasan Ataş'la 89 yaşındaki Ayşe Ataş yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişi yaralandı. Erzurum'un Şükrüpaşa mahallesinde ise park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen sebeple kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Burak Ayaz'a çarptı. Kamyonette duvar arasında sıkışan küçük Burak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Gazete manşetleri Türkiye ile devam edelim. Türkiye'nin manşetinde Doğu Akdeniz'de yaşananlar var. Yeni gerilim hattı Doğu Akdeniz. Ada İsrail garnizonu. İran hattında tansiyon düştü. İsrail'in yeni hedefi güney kesimini gizli gizli işgal ettiği Kıbrıs Adası. Adada enerji kamuflajlı İsrail üsleri kuruluyor. İsrail planlarını Doğu Akdeniz üzerine yapıyor. Siyonist yönetim Rumlar, Yunanistan ve ABD ile Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştı. Dışişleri kaynaklarına göre yeni gerilim hattı Kıbrıs. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail ve Batılıların askeri destek bahanesiyle Rum kesimine kalıcı üsler inşa ettiğini söyledi. Kıbrıslı Milli Meclis Üyesi Yasemin Öztürk ise İsrail gazı boru hattıyla Güney Kıbrıs'a getiriliyor. İki taraf arasında elektrik hattı çekiliyor. Ortak petrol arama faaliyeti yapılıyor. İran savaşı bahane edilerek bölgeye binlerce Yahudi taşındı. Dönüm dönüm araziler aldılar. Kıbrıs'ı Filistinleştirme hevesi artık çok net şekilde deniliyor. Özgür Özel iki partiyle temasta. DSP'den umduğunu bulamayan Özgür Özel'in kurmayları Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile görüşüyor. CHP'de kurultay için her yolu deneyen ve çıkmaza girilmesi halinde yeni parti için 20 Temmuz'u işaret eden Özgür Özel'in görüştüğü seçime girme yeterliği bulunan partiler belli oldu. Adalet Birlik Partisi.

0: Ve eski CHP'li Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığı yaptığı Yenilik Partisi'yle müzakereler sürüyor. Özel'in bu yolla seçime girememe riskini ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Diğer yandan Berhan Şimşek'ten açıklama, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adayımız değildir deniliyor. Beyazet'te cezalar kesildi. Marketlere 10,1 milyon liralık ceza kesildi. Eskizleri bile değerli. Sakıp Sabancı Müzesi'nde 5 asırlık hazineler sergileniyor. Bunlar da Türkiye Gazetesi'ne ilişkin manşetten aktaracağımız haberlerdi. Gecenin bir başka sıcak notu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Cuma günü artık resmi törenle İsviçre'de imzalanacak törendeki o maddeler, yani 14 maddelik mutabakat ortaya çıktı. Arap medyası basına sızdırdı. Dikkat çeken ifadeler yer alıyor. Özellikle Hürmüz'ün açılması, İran'ın nükleer silahı kabul etmeyeceğine dair bildirimde bulunması, yaptırımların kaldırılması ve bundan sonra Amerika'nın bölgedeki askeri yapılanmasına ilişkin dikkat çeken başlıklar var. İşte o konuşulan ve tartışılacak 14 madde.
1: ABD ile İran anlaştı. Mutabakatın maddelerini Arap basını sızdırdı. Peki 107 günlük savaşı sona erdiren o maddeler neler? 14 maddelik metinde Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri hareketliliğin derhal durdurulması, karşılıklı deniz ablukalarının kaldırılması, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tamamen sonlandırması öne çıkıyor. ABD ile İran birbirinin iç işlerine karışmayacak, nihai anlaşmaya varmak üzere 60 günlük görüşmeler yapılacak. Göze çarpan maddeler arasında Washington ve ortaklarının İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik 300 milyar dolarlık bir fon açması ve Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesi ve güvenliğin tesisine ilişkin maddelerin de bulunduğu metinde İran'ın nükleer programına yönelik detaylar 60 günlük görüşmelere kaldı. O tarihe kadar İran nükleerde statikoyu koruyacak. ABD ise Tahran'a yaptırım uygulamayacak ve ek askeri adım atmayacak. Fakat Tahran yönetimi ne olursa olsun nükleer silah üretmemeyi kabul etti. ABD ve İran'ın verdiği taahhütleri denetlemek üzere bir mekanizmanın da kurulması bekleniyor. Tarafların ön şartları uygulamasının ardından nihai anlaşmaya varılması için de toplantılar başlayacak. Ardından son hali alan sözleşme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak.
0: Şimdi diğer yandan Fransa'da G7 zirvesi düzenlendi. Tabii ki zirvede alınan kararlardan ya da verilen mesajlardan çok zirveye dair magazinel yönler damgasını vurmuş durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Trump'ı konuştukları ama mikrofonların açık olduklarını unuttukları o an en çok konuşulan başlıklardan biri. Almanya Şansölyesi Mersin'de toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'a 47 numaralı bir forma hediye etti. Aynı zamanda Trump'la Birleşik Arap Emirlikleri lideri arasındaki sessiz konuşuyorsun diyaloğu da bir hali dikkat çekiciydi. İşte o renkli anlar.
2: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
3: Gölü Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu. Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında

0: hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz, zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de espri yaptı, bütün salon kahkaha attı.
1: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. "Seni filmlerde oynatabilirim" ifadesini kullandı.
1: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
2: Sigara kullanımı insan sağlığına en zarar veren sebeplerden biri. Ama biliyoruz ki İtalya Başbakanı Meloni de her seferinde söylüyor zaten iç sigara bağımlılığını. Yaklaşık 8 ay önce Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği toplantı sırasında Başkan Erdoğan Meloni'yi uyarmış ve o sigara kullanımına artık son ver demişti. Hatta Meloni ise mümkün değil demişti ama aradan 8 ay geçti. İtalya Başbakanı yaptığı açıklamada sigarayı bıraktığını söyledi.
3: You look great.
4: Oh, thank you.
5: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
3: But I have to make you stop smoking something.
4: I know. I don't want
6: this
4: to feel
6: impossible.
4: So bad.
6: Yeah.
7: İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
5: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
3: But I have to make you stop smoking something.
4: I know. I don't want
6: this
4: to feel so bad.
7: Yeah. Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de "ve sigara" diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
8: 3 kahve içmek zorunda kaldım, evet.
9: Ve bir sigara.
8: Hayır, bıraktım.
7: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
2: Şimdi Ankara, siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimizde ise gündem sıcak. Gözler CHP'ye çevrilecek. Çünkü CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Başkan'la MYK toplantısı var. Peki bu toplantıdan hangi kararlar çıkılacak? Bir yandan da Özgür Özel cephesinde neler oluyor? Bu soruların yanıtına bakacağız. Ankara gündemini konuşacağız. Ankara'ya gittiğimizde haber ekibinden Şener Çetin bizi bekliyor. Şener, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Gözler bugün CHP'de. Peki neler yaşanacak CHP'de bugün?
10: Günaydın Gökhan. Biz de kolaylıklar diliyoruz size ve ekip arkadaşlarınıza. Tabii karşılıklı hamlelerin sürmüş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün yine geldi çattı. Zira bir yandan Özgür Özel, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu yeni adımlar atmaya devam ediyor. O adımlar neler? Tabii paylaşacağız. Bugün de kritik gün dedik. Saatler 13'ü gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bir kez daha topluyor. 2 Haziran tarihinde ilk toplantı gerçekleşmişti. Bugün yani 15 gün geçti üzerinden o toplantı tarihinin, 15 gün içerisinde de 5. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının olduğunu söylemek mümkün. Peki hangi kararlar alınacak? İhraçlar devam ediyor. Atamalar gündemde. Daha önce 9 milletvekili ihraç tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ardından 2 başkana yönelik aynı hamle geldi. Yine baktığımız zaman Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın gibi isimlerin grup başkan vekillikleri düşürüldü. Ve bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni görevden almalar gündemde olacak elbette. Peki hangi konular? Uyumlu çalışmadıkları iddiasıyla bazı il başkanlarının yine görevden alınması bekleniyor. Gün

0: İçerisinde bu illerde Ankara, İstanbul, İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine de yeni atamaların yapılabileceği konuşuluyor bu toplantıda. Az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın isimlerinin de grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Yeni grup başkan vekillerinin de ataması gündemde olacak bugünkü toplantıda. Bir diğer konu neydi? Özgür Özel de bu noktada olağanüstü kurultay kararı için bir imza toplama sürecine girmişti. 900'e yakın delegenin imzası vardı. İşte bu toplanan imzaların da yine gün içerisinde bugün Merkez Yönetim Kurulu'na sunulması bekleniyor. Diğer yandan da Özgür Özel'in kurultay planına da gelecek olursak, eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurulacağı, mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulmasının talep edileceği belirtiliyor. Ardından da mahkemenin yine 15 gün içinde başvuruyu karara bağlanması beklenecek. Bu noktada karşılıklı hamleler devam ediyor dedik. Bugün kritik gün dedik. Saatler 13'ü gösterdiğinde Merkez Yönetim Kurulu bir kez daha toplanacak. Az önce de ifade ettiğimiz gibi görevden almalar ve yeni atamaların yapılabileceği konuşuluyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakıyorum.
1: CHP'de gerilim devam ediyor. Karşılıklı hamleler var. Şener Çetin bize o karşılıklı hamleleri anlattı. Şimdi Antalya'ya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı.
2: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ansete yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.
3: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ansete yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen gelirin aklanması ve edimin ifasına fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi.
2: Operasyonda tutuklu eski genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 13 Mayıs'taki ikinci operasyonda ise 25 şüpheli gözaltına alınmış, ikisi tutuklanmıştı.
1: Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses bir süredir hastanede tedavide. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne fizik tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
2: Türk müziğinin güçlü sesi, imparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ankara'daki tedavi süreci devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giderek usta sanatçıyı ziyaret etti. Bakan Ersoy, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde Tatlıses'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Başhekim Profesör Doktor Emre Adıgüzel ve fizyoterapist Can Ertan, usta sanatçının uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini aktardı.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Ersoy, Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'e acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Safra kesesi ameliyatı ve sonrasındaki enfeksiyon süreci nedeniyle kaslarını güçlendirmek için fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'in moralinin ise oldukça yüksek olduğu gözlendi.
1: Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da tam 9 yıl önce tarlada çalışırken kaybolan ve abinin eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Osman Güler'in dosyası yıllar sonra yeniden raftan indirildi. Soruşturma sonunda 9 yıldır haber alınamayan genç için 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.
5: Dokuz yıl boyunca bizim kapı, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı.
2: 9 yıldır kayıp olan gencin dosyası raftan indirildi. 8 kişi hakkında dava açıldı. 3 kişi tutuklandı.
5: Abisi tamam kız kaçırdı ama benim oğlum hiçbir günahı yoktu.
2: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Burak Güler, ailesinin vermediği sevgilisi Rozerin Akbuğa ile kaçarak evlendi. Ardından da gelinin ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandı.
5: Babası aradı, kızım yok dedi, sizde mi dedi. Hayır, haberimiz yok dedik. Sonra eşim dedi, bir bak bakalım odasına, Burak odasına mı? Baktım yok, Burak yok dedim. Biz dedik oğlan da yok, bunlar kaçmışlar dedik.
4: 6 ay sonra 3 Eylül 2017 günü Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman Güler tarlada çalışırken bir anda ortadan kayboldu. Aile Osman Güler'in Akbuğa ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla yapılan arama çalışmalarında Güler'den herhangi bir iz bulunamadı.
6: Bize hep takip ediyordu, uzaktan uzağa geliyordu. Bu petrol vardı yukarıda, oralarda duruyordu. Biz nereye gidiyoruz? Hangi arazilere gidiyoruz? Ne iş yapıyoruz? Hep bizi takip ediyor.
5: Sürekli etrafımızda tehditler, canınızı yakacağız, ciğerinizi yakacağız. Sürekli nereye gidersek gidelim arkamızdan takip ediyordular.
2: 3 kez takipsizlik kararı verilen dosya 9 yıl sonra yeniden açıldı. Alınan ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Kamera kayıtları ve şüphelilerin yazışmalarıyla mesajları incelendi. Gelin Rozeri'nin babası Selahattin Akbuğa ve ağabeyleri Halil İbrahim ve Muhammed Akbuğa tutuklandı.
4: Öldürüldüğü belirtilen Osman Güler'in cansız bedeni bulunmasa da gelinin ailesinden 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.
2: İfade veren Rozerin Güler, babası ve kardeşlerinin Osman'ı kaçırıp öldürdüğünü ileri sürdü. Sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu anlattı. Evin babası ve kardeşlerince delillerden temizlendiğini savundu.
5: Dursun dedim, oğlumu çıkart. Oğlum neredesin? Ne olursunuz çıkartın oğlumu. Oğlumun başına bir şey getirmeyin, yalvarıyorum dedim. Ayaklarına kapandım, ayaklarına sarıldım. Ne olursunuz Zehra dedim, baktım. Hayır, gidin erkeklere gidin. Bana bir şey sormayın.
6: 9-10 senedir biz ölü yaşıyoruz. Çıkamasınlar, içeriden çıkamasınlar, onu istiyoruz. Çok ağır cezalar aldı. Çünkü oğlumuzu kaybettiler. Yok, ne ölüsünü bulabildik, ne dirisi var, ne mezarı var, ne hiçbir şey yok.
2: Şüphelilerin olayın yaşandığı günün akşamında bulundukları öne sürülen Göksu Barajı'nda arama yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
1: Konya'da ise sanayi sitesinde iki grup arasına çıkan kavga bir anda sınırları aştı. Çatışmaya döndü. O anlar kameralara da yansıdı.

0: tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüler Konya'nın Altınekin ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden. İddiaya göre bir işçinin çalıştığı yerden ayrılıp başka işletmede işe başlamasıyla iki şirketin sahipleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin dozunun artmasıyla iki grup birbirine tekme tokatlarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: İstanbul Tuzla'daki tersanede bakıma alınan kuru yük gemisinin makine dairesine yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü.
2: Bakıma alınan gemide yangın çıktı. Tersanede panik yaşandı. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan. Dentaş Tersanesi'nde bakımda olan kuru yük gemisinin makine dairesinden alevler yükseldi. Yoğun duman her yeri sardı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

0: Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
1: Şimdi 6 yıl öncesine geri döneceğiz. Pandemi dönemine gideceğiz. Pandemi döneminde yaşanan çip krizi, tedarik problemleri nedeniyle hatırlıyoruz. Sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Eğer sıfır otomobil bulduysanızsa şanslıydınız ama bunun bir de bedeli vardı, yüksek bir bedel. Kimi bayiler bazı aksesuarları zorunlu gibi sattı. Kimileri de el altından para aldı sıfır otomobilleri vermek için. Ancak şimdi o yaşananlar maliyenin radarına girdi. Maliye sıkı bir denetim başlattı.
2: Markanın bir bayisinde otoparkında sıfır araba var fakat satılmıyor.
3: Bulması ayrı dert.
4: Sıfır araba hiç bulunmuyor.
3: Bulduktan sonra da alması ayrı dertti.
4: Araba satmıyorlar diye düşünüyorum.
3: Pandemi döneminde başlayan çip krizi nedeniyle araç arzında büyük sorun yaşanmış. Sıfır araç bulmak bir hayli zorlaşmıştı. Bu durumu fırsat bilen bayiler de elden para ve zorunlu aksesuar satışı yapmıştı.
5: İki gündür bayi bayi geziyorum. Araba yok diyor.
6: Şu anda ellerinde kalmamış.
3: Türkiye'de 2021 ila 2024 arası dönemde yaklaşık 4 milyon araç satışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı o dönemde kaçırılan vergiler için harekete geçti. Bakanlık pandemi döneminde araç alanlara tek tek mektup gönderiyor.
7: O aramalarda en kritik soru aksesuarla ilgili. Çünkü aksesuarlar satıldığında ne zaman ve ne şekilde alındığı soruluyor. Ne zaman? Araç satışıyla birlikte mi? Öncesinde mi? Sonrasında mı? Ya da ne şekilde? Nakit mi? Havale mi? Yoksa kredi kartıyla mı alındı gibi soruların izahı isteniyor.
8: Aksesuar ürünleri 30 bin liraya, 40 bin liraya dışarılarda servislerde yapılırken yetkili servis bunları 150-200 bin liraya kadar pazarlayabiliyordu.
9: Bayiler liste fiyatına araba satıyor. Listesi bu kadar, arabanın fiyatı bu kadar diyor. O aradaki olan farkı da aksesuar parası alıyor, basamak parası alıyor.
7: O dönemde bayiler araçları satarken normalde aracın satışında olmayan aksesuarları zorunlu tutuyorlardı. Örneğin yan basamak, sis farı ya da seramik kaplama gibi aksesuarlar zorunlu olarak araçta yaptırılıyordu ve böylece kullanıcıya satılıyordu.
3: Üstelik sıra beklememek için elden alınan sıra parası da cabasıydı.
8: Örneğin siz 1,5 milyonluk bir aracı almak istediğinizde size elden 50 bin lira, 100 bin lira para verirseniz sıra beklemezsiniz. İstediğiniz arabayı bir an önce alırsınız teklifleriyle maalesef istenmeyen bu satış suistimalleri o dönemde yaşandı.
3: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu ödenen ücretler için izahat talep ediyor.
10: Devletin verdiği maddeki indirimlerini plazalarda bulamıyoruz.
11: Valla bu dünden beri 5. bayi. Hiçbirinde yok.
3: 15 gün içinde mektuplara cevap vermek zorunlu. Cevap vermeyene usulsüzlük cezası kesiliyor.
8: Sadece aracı alan vatandaş değil, bu şartı kendisinden talep eden satıcının da bu cezai müeyyideye tabi olması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Şimdi emekli olmayı planlayanları ilgilendiren bir haberimiz var. Doğru zamanlama çok önemli. Çünkü cebinizi doğrudan etkileyebilir. Bir ay erken verilen bir dilekçe hem daha yüksek maaş hem de ek bir aylık gelir anlamına gelebiliyor. Peki hesaplar ne gösteriyor? Uzmanlarına sorduk.
12: Ocak'ta dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Şubat itibariyle hesaplanıyor. Aralık'ta veren, dilekçe veren emekli bir maaş daha fazla maaş almış oluyor.
13: Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek gerekiyor? 2026 mı, 2027 yılında mı? Cevabı enflasyon ve büyüme rakamlarında gizli.
12: Emekli maaşları hesaplanırken 3 dönem dikkate alınıyor. 99 öncesi, 99 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Ödediğiniz bütün primler, daha doğrusu sizin aldığınız maaşlar hesaba katılarak size bir emekli maaşı çıkartılıyor. Ama en son merhalede bir kat sayıyla çarpılıyor.
13: Geçen yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarında belirgin farklar oluşmuştu. Peki bu yıl tablo ne gösteriyor? 2026'nın Aralık ayında emeklilik dilekçesi verecek olanlar için 2025 yılına ait enflasyon ve büyüme verileri dikkate alınıyor.
12: Geçtiğimiz yıl enflasyon %30.89 çıktı. Büyüme %3.6 çıktı. Büyümenin de %30 alınıyor.
13: 2027 yılında emekli olacaklar içinse

0: 2026 yılına ait veriler kritik.
1: Bu yıl için tahminlere bakarsak, yani 2026 için Merkez Bankası'nın tahmini %26. Büyüme için de yine geçtiğimiz yıl gibi düşünürsek, yine %3.6 büyürsek, güncelleme katsayıları arasında %4'e yakın bir fark oluşuyor.
0: Bu da emekli maaşına doğrudan yansıyor. Örnek hesaplama sonucunda maaşı 50 bin lira olarak belirlenen bir kişi 2026 Aralık ayında dilekçe verdiğinde yaklaşık 66 bin lira, 2027 Ocak ayında dilekçe verdiğinde ise yaklaşık 63 bin 540 lira maaş alabiliyor. Aradaki fark aylık yaklaşık 2445 bin lira. Yıllıksa 29 340 lira.
1: Ne kadar erken dilekçe verirseniz o kadar çok maaş alırsınız. Aralık ayında dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren hesaplanıyor ve Ocak'ta maaş alıyor. Ama Ocak'ta dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Şubat itibariyle hesaplanıyor.
0: Yani 2026 yılında dilekçe verenler hem bir maaş fazla alıyor hem de aylığı yüksek oluyor.
1: O yüzden de Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı diye cevaplıyorum.
2: Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Şu dakikalarda 68. dakikası oynanan Avusturya-Ürdün maçında Avusturya az önceki golle 2-1 öne geçti. Gecenin maçına baktığımızda tabii ki bir başka başlık daha vardı. Arjantin Cezayir'le karşı karşıya geldi. Messi'nin 3 golüyle 3-0 kazandı. Fransa ise Senegal'i 3-1 geçmeyi başardı. Ama tabii bizim için gözler Paraguay'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak Paraguay maçı içinse hazırlıklar devam ediyor. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın da kameraların karşısına geçti. Sorulara yanıt verdi. Tabii eleştiriler vardı. Bakın nasıl yanıtlar geldi.
3: Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten.
4: İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
2: Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacağız. A Spor yorumcusu Suat Umurhan bizlerle birlikte olacak ama bir son dakika gelişmesini de belirtelim. Az önce Avusturya Ürdün'e karşı 2-1 önde demiştik ama VAR kararıyla birlikte o gol iptal edildi ve yeniden Avusturya Ürdün'le 1-1 berabere kıran dolu, heyecan dolu maçlar geçiyor. Suat Umurhan, hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Tabii diğer takımları, diğer maçların hepsini konuşacağız ama bizim için önemli olan Paraguay maçı. Nedir sizce son durum şu an? Nasıl bir kadroyla çıkacağız bu kez?
5: Çok fazla kadroda değişiklik olacağını aslında düşünmüyorum. Yani bir Kerem Aktürkoğlu üstünde dönen bir konuşma, fikir birliği vardı. O da Avustralya'nın oyun planı ile ilgili. Yani açıkçası biz basın mensupları, taraftarlar, halkı üzen ve kızdırmak

0: Ben şuydu, maç sonu açıklamalardı belki de. Yani aslında evet, hiçbir hatamız yoktu. Tamamen şanssızlığa bağlanarak bizim yenildik diye anlatılması. Aynı şekilde oyuncuların, Sayın Montella'nın bunları söylemesi bizde eyvah dedirtti. Yoksa bu milli takım Paraguay'ı da yenecek güçte. Amerika ile kıran kırana bir maç olup yine yenecek güçte. Avustralya'yı bir yol kazası olarak görebiliriz. Bu mümkün ama maç sonu biz müthiştik, biz harikaydık, aslında futbolun şanssızlığıydı dersek, hiç B planımızın, C planımızın olmadığı bir maçı izleyen bize, herkese yanlış aksettirme oluyor. Herkese eyvah dedirten de buydu bence.
1: Şimdi peki baktığımızda az önce futbolcularımızın açıklamalarını da ekranlara getirdik. Oradan gelen mesajlar nasıl okumalı? Bu eleştiriler sizce alınmış mı?
0: Valla bence az eleştirildi milli takım. Yani ben 2002'yi de hatırlayan biri olarak, hatta 2008'deki Avrupa Şampiyonası yine ilk maçımızı yenilmiştik. Birinde Brezilya, birinde Portekiz yenildik ve çok daha sert üslupla eleştiriliyordu. Burada ben halkın, basının milli takımı çok eleştirdiğini düşünmüyorum. Herkes gene frene basıyor. Oyuncular da umarım hani bu birlik ortamını orada farklı düşünüp, çünkü kampın içinde farklı olursun. Evet. Farklı bir dünya yaşarsın. Umarım öyle bir durum içinde değillerdir. Herkes milli takıma destek. Herkes sadece çok fazla çalışma, farklı bir oyun planı bekliyor. Yoksa herkes zaten milli takımın yanında. 24 sene sonra katıldık Dünya Kupası'na, evet, ama takım sayısı da arttı. Evet. Bunu da unutmayalım. Yani mesela izlediğimiz, biraz önce altın çizdin, Ürdün. Ürdün Dünya Kupası'nda olması mümkün değil. Irak dün gece oynadı. Mümkün değil. Şimdi bu takımların da olduğu bir Dünya Kupası'nda olduğumuzu, grup üçüncülerinin çıkacağını ilk defa unutmayalım. Hı. Yeni bir formattayız.
1: Evet. Şimdi biraz ona bakalım. Nasıl Türkiye bir üst tura çıkar? Şimdi hepimiz bu sorunun yanıtını, tabii ki amacımız ve isteğimiz tüm maçları kazanmak, ama yaşanabilecek olasılıklar nedir?
0: Şimdi tabii en iyi üçüncülerin çıkacağı bir ortamda hep şansınız devam ediyor, ama şunun altını çizmek lazım. En iyi üçüncü olarak çıkmak demek, turnuvanın favorilerinden mesela Fransa, evet, İspanya, işte Almanya favori olmasa da Almanya, Portekiz, bunlarla eşleşme ihtimaliniz demek %90. Bu da belki turnuvaya erken veda demek. Yani o yüzden bizim bundan sonra ne yaparsak yapalım ikinci bitirmemiz lazım. 2'de 2 yapıp hem moral hem motivasyonla çıkmamız lazım. Bir kere bunun altını çizelim. Paraguay maçı burada bir final. Paraguay'da ilk maçında farklı yenildi ABD'ye, evet, ve o yüzden kazanmak zorundalar. Böyle bir maçı oynamak bizi daha rahat kılar. Bizim geçiş oyunu yapacak, bizim savunma arkasına dripling atacak çok kaliteli, çok büyük yıldızlarımız var. Maçı çevirecek isimlerimiz var. Eğer bunu yol kazasından dönüp biz normal işimize bakarsak, teknik heyet maça iyi hazırlanırsa, bence ilk maçın sorumlusu teknik heyettir. Biz Paraguay'ı yeneriz. Yeter ki baskıya girmeyelim. Maç içinde gol bulamadık diye stres olmayalım. Evet. Sonrasında zaten bu oyun akıcı oyunla biz kazanırız.
1: Biraz isterseniz şimdi biraz Fransa'yı konuşacağız, diğer takımları da konuşacağız, ama Paraguay nasıl bir takım? Türkiye'ye karşı nasıl oynayabilir? Türkiye hangi önlemleri almalı sizce?
0: Şimdi Paraguay aslında ilk maçta herkesi yanıltan bir takım. Yani Dünya Kupası'na Latin Amerika'dan gelirken Brezilya, Arjantin gibi ciddi takımlarla oynadı. Onları yendi. Çok az gol yiyorlardı. Yani ABD'nin yaptığı aslında kendileri için başarı, Paraguay için şaşırtıcı bir durum. İyi savunması olan bir takım. Elbette ki bu maçta biraz daha açılacaklardır. Bizim kanatta yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Çünkü iyi hücuma çıkan bir takım. Az atıyorlar ama az yiyorlar. Normal futbollarını konuşursak. O yüzden biz biraz daha oyunu geride kabul etmemiz lazım. Biraz daha yıldızlarımızı oraya yığarak, yani 20 kişinin ceza sahası içi ve çevresinde olduğu bir futbol bize uymuyor. Belki santrfor olarak Kerem yerine Can Uzun ihtimali olabilir. Barış Alper ihtimali olabilir. Orada ufak bir değişiklik olabilir. Onun dışında biz biraz daha savunma kilidini açmak için geride topu bırakarak rakibe oynarsak Paraguay için de daha şanslı oluruz.
1: Gelelim dün akşamın maçlarına. Şimdi Fransa Cezayir'le, Arjantin yine aynı, daha sonra Fransa Senegal'le, Arjantin ise Cezayir'le karşı karşıya kaldı. Messi hat-trick yaptı, Mbappe 2 gol attı. Peki hep sorulan soru, bu sene de soracağız. Mbappe mi, Messi mi sizce?
0: Tabii ki Mbappe'nin yaşı çok daha genç ve hani daha farklı unsurları barındırıyor. Özellikle milli takım forması giydiğinde. Kulüp için aynı şeyi söyleyemiyorum. Ama Messi'ye baktığımızda dün geceki maç, Arjantin'in de çok oturmuş bir kadrosu var. Çok net bir şekilde hala formunu koruyan, özellikle kısa turnuvalar için bir Messi var. Burada baktığımızda aslında herkesin favorisi Fransa, İspanya.

0: Haaland da dün iyi bir oyun sergiledi. Yani Norveç ilerlerse Haaland'ın da burada etkisi olur. Ama tabii ki Mbappe, Messi yine krallığın en büyük adaylarıdır.
1: Son olarak tabii daha turnuvanın başındayız ama favoriniz hangi takım? Şampiyonluk ipini kim göğüsleyecek sizce?
0: Yani Fransa, İspanya arasında gidip geliyordum. İspanya turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı aslında önceki gece. Ama diğer tarafta hala favoridir. Hala bir takım oyununun ne demek olduğunu gösteriyor. Ama Arjantin de tabii kenarda dursun. Bu tip turnuvalarda Messi farkı çok önemlidir.
1: Aspor yorumcusu Suat Umurhan bizlerle birlikteydi. Bu arada maçtan gol sesi de geldi. Avusturya Ürdün'e karşı 2-1 öne geçti. Az önce VAR kararıyla gol iptal edilmişti. Şimdi bir kez daha Avusturya 2-1 önde Ürdün'e karşı. Suat Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artarak 25.016.411 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %46,58'i hidrolik, %11,65'i lignit, %10,66'sı rüzgar, %9,61'i doğalgaz, %9,48'i ithal kömür ve %3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: zorunlular turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız. Şansa
4: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL...

0: liralık yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Bankam, bank, kartıma bir. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Bankam, bank, kartımı bil. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
10: Sigortamnet. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
14: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
15: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Güzel bir gün olsun inşallah.
1: İnşallah. Herkes için.
2: Hemen başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Peki. Sıcak Boğaz'dan gelişmeler. Görüntülerle başlayacağız. Ben gelirken gördüm. Siz tabii bu taraftan geliyorsunuz.
1: Neyi gördün?
2: Çok bir devasa bir şey vardı. Evet. bir şey vardı evet. Yani gerçekten.
1: Dünden beri hareketli bu gemi Boğaz'da.
2: Evet. Şu an canlı görüntüler ekrana geliyor. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi bu. Gerçekten büyük, devasa.
1: Biraz batırıyorlar biliyorsun. Hani evet. Boğaz köprüsünün köprülerin altından
2: ilerliyor.
1: Geçer. Ama orada çok dikkatli geçmesi lazım. Çünkü kıyıya ve yerleşim yerlerine çok yakın. Ayrıca da Boğaz köprülerinin yüksekliğinden daha aşağıda geçmesi lazım. Ama gerçekten
2: i̇şte tam
1: çok
2: da
1: büyük.
2: Şu an bizim görüntümüzde.
1: Yanındaki küçük gemileri görürsen büyüklüğünü biraz daha,
2: evet,
1: daha iyi
2: anlaşılıyor. Kılavuz gemiler etrafında. Şu anda da tam köprünün altından geçiyor. Evet. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Libya'ya gidecek. Romanya'nın Köstence Limanı'na gidiyor dev gemi. Sabah saatlerinde Boğaz'a giriş yaptı. Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisiyle çok sayıda kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü de görev yapıyor. Gördüğünüz gibi dört bir yanında. Şu an görebildiğimiz kadarıyla 1, 2, 3, 4, 5 kılavuz geminin olduğunu görüyoruz.
1: İçinde bir de kılavuz kaptanımız,
2: evet,
1: vardır.
2: Evet, zaten genelde gemilerin geçişinde öyle oluyor, evet. Boğaz'da. Dev geminin güvenli geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı karşılıklı transit gemi geçiş trafiğine de kapatılmış durumda. Şu an bu görüntüde Boğaz'ın
1: tablo
2: rengi ne
1: mi
2: kadar güzel. Ama tablo gibi, bir de şöyle baktığınızda baksanıza doğa ne kadar muazzam. Ama o ne kadar bozuyor işi değil mi? Ne kadar bozuyor gerçekten. O nasıl bir sanatçı, nasıl bir yaratıcı. Ya renkler, o doğanın dengesi, güzelliği, şu gökyüzüne, bulutlara, denize, boğaza bakın. Bir de ortadan ben dayanamayacağım. Geçen
1: demir yığını.
2: Demir yığınına bakın gerçekten yani. Bu da Samet diyor ki ekrana sığmıyor. Bu da yakın görüntüsü diyor.
1: Doğru.
2: Samet, ben gördüm, boğaza da sığmıyor. O kadar büyük yani. Geçerken böyle okey, çok ilgini çekti. Kameraman arkadaşımızın da çok ilgisini çekti. Böyle bayağı dikkatli izliyor. Dev vinç gemisi şu an köprünün altından, en kritik noktada burası, ve Romanya limanına ulaşacak. Bu görüntüler de canlıydı. Boğaz'dan canlı görüntülerle başlayalım istedik. İstanbul'da da hava bugün açık. Gördüğünüz gibi onu da söyleyeyim. Trafik de yoğun, akıcı, köprü üzerinde. Bunlar da meslek hastalıkları diyelim. Görüntüyü okuma deyince de her şey gözünüze çarpıyor. Evet, görüntüler böyle. Evet, böyle başladık. Dünyanın gündemine gelelim. Şimdi savaştan barışa geçilen süreç ve dönem. Hala Amerika'ya güvenmiyorum diyen bir İran. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçtik diyen bir Trump. Maddelerin önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacağını söyledi. Hürmüz dedi, cuma günü açılacak. Ücretsiz olacak. İran kesinlikle nükleere sahip olmayacak. Bunu taahhüt ettiler. Netanyahu'nun canı çok sıkkın. Darda, ama Amerika'da ayrı seçim. İsrail'de ayrı seçim. Bu da oyunun bir parçası olarak okunuyor. Her birinin detaylarını arkadaşlarımız haberleştirdi. O haberlerle başlayalım. G7 liderler zirvesi var biliyorsunuz. Bu kapsamda Fransa'ya gitmişti Amerikan Başkanı Trump. Katar emiriyle yaptığı bir görüşme var. Birçok kişiyle görüşmeler yaptı. Önemli açıklamalar yapıldı. Önemli açıklamalara imza atıldı. İran'la varılan anlaşmayı değerlendirdi elbette Trump. Cuma günü atılacak imzalarla ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Tabii görüşmeler esnasında bazı esprili anlar, diyaloglar da yaşandı. Bu süreçte Türkiye vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki çabalarından da övgüyle bahsetti. Bir haberde detaya bakalım.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Ahmet Şara harika iş çıkardı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Suriye lideri çok başarılı. Bunu başarabilir. Ben olmasam İsrail yok olurdu.
4: İran'la anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın zorlu sürece katkısından övgüyle bahsetti.
3: Bildiğiniz gibi İran'la olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında gittiği Fransa'da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Gündeminde ise İran'da varılan barış anlaşması vardı.
3: Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek. Muhtemelen ben orada olmayacağım. G7 programımız yoğun. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen orada Başkan Yardımcımız J.D. Vance bulunacak ve bu tarihi anlaşmaya imzayı atacak. Çok büyük bir iş başardık.
4: Trump ardından da tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin konuştu. Normale dönüş için yine Cuma gününe işaret etti.
3: Hürmüz Boğazı önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak.
4: Tahran'a bir dizi yeni tehdite savuran ABD Başkanı, nükleer silah kırmızı çizgimiz dedi.
3: Benim için, yönetimim için ve ülkem için gerçekten önemli olan tek bir şey var. O da İran'ın asla ama asla bir nükleer silaha sahip olmamasıdır. Vardığımız bu yeni anlaşma bunu çok yüksek, çok net ve kesin bir sesle söylüyor. Herkes kurallara uymak zorunda. Eğer bu sözden dönerlerse, eğer yeniden nükleer silah edinmeye veya geliştirmeye kalkışırlarsa, üzerlerine cehennemi yağdıracağız.
4: Ardından da barış sonrası sürece değinen Trump, İran'daki hasarın telafi edilmeyeceğini söyledi.
3: Şunu herkesin çok net anlamasını istiyorum. Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek, bölgeye barış getirecek bu anlaşmadan sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yatırım yapma gibi bir yükümlülüğü kesinlikle bulunmuyor. Biz İran'a tek bir dolar, tek bir sent, tek bir kuruş bile yatırım yapmıyoruz. Yatırım yapacak olanlar başkaları, biz değiliz.
4: İran'ın yeni yönetimiyle daha iyi anlaşacaklarını öne süren Trump, mantıksız insanları ortadan kaldırdık diye de ekledi. Türkiye bile onların hedefindeydi iddiasında bulundu.
3: İran bir keresinde Türkiye'ye bile saldırmıştı. Bunu hiç anlamadım. Kimse bunu anlayamayacak. Sorun da bu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık yok. Bence İran'ın şu anda mantıklı bir lider kadrosu var.
2: Şimdi Amerika ve İran arasındaki anlaşmanın imza törenine ilişkin detaylar da merak ediliyor. İlk başta Trump da belki gidebilir imza törenine denilmişti. Mutabakat zaptının Cuma günü İsviçre'de imzalanacağını biliyoruz. Burada kimler olacak, taraflardan kimler gidecek o imza sürecine, bir detaylara bakalım.
5: İran'la ABD adım adım imza törenine hazırlanıyor. Mutabakatın imzalanacağı yer ve tarih belli oldu. ABD ve İran'ın anlaşmaya varmasının ardından imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı belirlenmişti. Ancak planlamada değişiklik oldu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Anlaşmanın Bürgenstock kasabasında imzalanacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de müzakerelere ilişkin bilgi verdi. İki aşamada gerçekleşeceğini duyurdu. İlk aşamada Hürmüz Boğazı, abluka ve dondurulmuş varlıkların görüşüleceğini ifade etti. İkinci aşamada ise nükleer konusunun masaya yatırılacağını söyledi. Tarih olaraksa Cuma'yı işaret etti.
6: Bu mutabakat zaptının resmi başlangıcı Cuma günü olacaktır.
5: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lübnan şartını hatırlattı. Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.
6: Lübnan ve Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşı sona erdirmeye yönelik genel anlaşmanın ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır.
5: İran, Lübnan şartını koşsa da işgalci İsrail ısrarla saldırılarına devam ediyor. Hedefte yine Lübnan'ın güneyi vardı. 3 araç hedef alındı, 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail medyası dikkat çeken bir iddia da ortaya attı. İsrail'in ABD'den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini öne sürdü. Habere göre Washington bu talebi reddetti. Reddin nedeninin ABD yönetiminin Netanyahu'nun içeriği sızdırmasından endişe etmesi olduğu belirtildi.
2: Şimdi bir de savaş tazminatı meselesi var ama o bildiğimiz gibi bir konu değil. Yani tazminat demek ona doğru olmayacak gibi. Şimdi detayları öğreniriz. Trump dedi ki Amerika İran'a $0 verecek. Yani öyle bir şey yok. Bizden bir para çıkmayacak İran'a. Vance de ona benzer bir şey söyledi ama bir 300 milyardan bahsetti. Dedi ki eğer İran doğru davranırsa, gelişmek isteyen bir ülke olursa, doğru adımlar atarsa bölge ülkeleri 300 milyarlık

0: bir oraya yatırım yapabilir dedi. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Senin için yorucu günler devam ediyor. Allah kolaylık versin. Bir yandan savaşı ailenle birlikte yaşarken bir yandan da bize olanları gece gündüz demeden aktarıyorsun. Sağ olasın, emeğine sağlık. Şimdi bir 300 milyar meselesi ama bu o maddelerde İran'ın istediği tazminat değil anladığım kadarıyla. Yani altyapı vesaire konuşuluyor ama bir yatırım meselesi bu 300 milyar dolar. Nedir işin detayı ve İran bunu nasıl görüyor?
1: Teşekkür ederim Cansın, iltifatların içinde sağ olasın. Esasında şunu söyleyeyim, az önce haberimizde de izledik. İsrail dahi bu uzlaşma metnini görmüş değil. En azından basında çıkan haberler bu yöndedir. Gerçi ben pek öyle de düşünmüyorum. Çok ilginçtir, günlerdir bu uzlaşma metni imza atıldı ve cuma günü de resmi olarak imzalanacak, ancak nedense o içeriği saklı tutuyor. İçeriğiyle ilgili, maddeleriyle ilgili Amerikan medyasında, İran medyasında farklı maddelere yer veriliyor. Bazen bunlar çelişebiliyor, bazen de üst üste gelebiliyor, yani örtüşebiliyor. O yüzden tam olarak birebir bu metnin içeriği bilinmiyor ve cuma günü ancak bunu öğrenmiş olacağız. Maddelerden biri olarak İran'a yatırım meselesi de söz konusuydu. Daha önce yaptırımdan bahsediliyordu. Şimdi ilginçtir, yatırımdan bahsediliyor. 300 milyar dolar dev bir fondan bahsedilmektedir. Az önce de haberimizden izlediğimiz üzere Donald Trump diyor ki Amerika bunu vermeyecektir. Ancak öyle görünüyor ki İran bölge ülkeleri ve diğer ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ve bölge ülkelerine böyle bir fonu İran için ayırmalarını isteyecekti. Gerçekten bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? İran ekonomisinin büyüklüğüne baktığımızda bu rakamın oldukça çok çok yüksek olduğunu da şimdiden ifade edebiliriz. Diğer taraftan tabii bu uzlaşmanın kırılgan bir noktası var. O da Lübnan'dır ki az önce haberimizde de izledik. Hatta ilk kez İran bu uzlaşma sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'ini bu mesele dolayısıyla tehdit etti. Dün akşam saatlerindeydi. İran'da savaşın üst birimi olan merkezi Hatem Urambiya Karargahı'ndan gelen açıklamada Donald Trump'ın uzlaşma meselesini gündeme getirdikten sonra 84 kez İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı ve bu durumun devam etmesi halinde İran, İsrail'e Lübnan dolayısıyla çok sert bir karşılık vereceğini duyurdu. İran'ın gelen açıklamada Lübnan ifadesi söz konusu bu uzlaşmada 3 kez ifade ediliyor ve birinci madde olarak yer almaktadır. İsrail oldukça bu uzlaşmadan rahatsız. O yüzden cuma günkü işte o törenin ardından nasıl bir seyir izleneceği de çok merak edilmektedir. Oldukça kırılgan bir süreçten de bahsediyoruz. Her an İsrail'in Lübnan'a düzenleyeceği bir olası saldırıyla bu süreç baltalanabilir.
0: Peki. Ekber, çok teşekkür ediyorum. Zaten bu süreci daha konuşmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi bir yandan da İsrail meselesi. Trump bu cümleyi kurdu. Dedi ki ben olmasam İsrail olmazdı dedi. İsrail'den çok sert açıklamalar geldi. Biz olmasaydık Amerika olmazdı. İşte biz kazanılmış bölgeleri Lübnan'da terk etmeyeceğiz, orada devam edeceğiz, orada işimiz bitmedi, Litani'nin nehrine kadar gideceğiz açıklamaları geldi. Bir yandan Netanyahu'ya çok büyük tepkiler var, özellikle hem yöneticilerden hem eski yöneticilerden, halktan çok büyük tepki var. Netanyahu ne yapacak bilinmez ama bu sağlanan mutabakat İsrail siyasetinde bir deprem etkisine neden oldu. Herkes şu an Trump karşıtı. Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler sertleşmiş durumda. Tel Aviv'de kriz derinleştikçe derinleşiyor.
2: ABD ile İran arasındaki mutabakat İsrail'de şok etkisi yaptı. Tel Aviv'de siyasi dengeler sarsıldı. Netanyahu hükümeti tarihin en zor diplomatik süreçlerinden biriyle karşı karşıya. Kendisini yıllardır Washington'ın en etkili ortağı olarak tanıtan Netanyahu'nun en yakın müttefiki tarafından devre dışı bırakılması dünyada geniş yankı buldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre ABD'nin İran'la yaptığı ateşkes anlaşması Netanyahu için kabusa dönüştü ve siyasi kariyerinin temel taşlarını yerle bir etti. Haberde Netanyahu'yu yeni bir güvenlik ikiliminin içine hapsetti ifadelerine yer verildi. İngiltere Merkezi Ekonomist Dergisi, ABD ve İran anlaşmasına dair hazırladığı analizi, İran'daki savaşın sona ermesi, İsrail için görkemli bir başarısızlık tehdidi barındırıyor başlığını tercih etti. İsrail yetkililerin ifadelerine dayanan analizde, Trump ve Netanyahu arasında açılan makasa da dikkat çekildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'nun Beyrut'a yönelik saldırı kararını alırken sağduyudan uzak davrandığı yönündeki sert değerlendirmesi İsrail siyasetinde de geniş yankı uyandırdı. Asıl krizin ise Tel Aviv'deki yeraltı sığınağında yaşandığı iddia edildi. İsrail basınına göre bakanlarla toplantı halindeyken Netanyahu'ya gizli bir not iletildi. Notu okuduktan sonra toplantıyı kısa süreliğine durduran Netanyahu'nun daha sonra bakanlara Trump kısa süre içinde İran'da mutabakatın imzalandığını duyuracak dediği öne sürüldü. Kanal 12'nin iddiasına göre toplantı sırasında bakanlar arasında geçen bazı konuşmalarda sızdı. Sızan ifadeler hükümet içindeki gerilimi ve rahatsızlığı gözler önüne serdi. Söz konusu iddialar İsrail siyasetinde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Muhalefet lideri Yair Lapid de mecliste Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi.
3: Netanyahu bize tarihi bir zafer vaat etmişti ama elimizde Amerikalılarla bir kriz, İranlılara açık bir Hürmüz Boğazı, devrim muhafızlarına aktarılan para, İsrail'i hedef alan balistik füzeler ve koridorda azarlanmış bir çocuk gibi bekleyen bir İsrail kaldı. İşte onun başarısızlığının listesi az değil.
0: Şimdi biraz da Fransa'da olanlara bakalım. Fransa'da G7 zirvesi var biliyorsunuz. İlginç anlara da sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump hakkında konuşurken mikrofon açık unutuldu. Macron Zelenski'ye sordu. Trump'la görüşme ayarladın mı sorusu. Zelenski'nin o soruya verdiği yanıtı herkes tarafından bayağı açık açık duyuldu. Amerikan Başkanı Trump ikili görüşmelerde Nahya'nın sessiz konuşması, ya sessiz derken tonu düşük bir konuşma yaparken Nahya'na döndü, dedi ki insan tabii çok zengin olunca dedi. Öyle dedi, sesini bile yoğurmaya gerek yok dedi. Parası oldu mu insanın dedi. Böyle düşük sesle konuşabilir dedi. Hiç yorulmasına bile gerek yok ifadesini kullandı. Şimdi orada da salonda basın mensupları var, başkaları var, heyetler var. Herkes güldü. Ama Nahya gülmedi. Bulursam hızlıca tam diyaloğu da size söyleyeyim. Şöyle söylüyor, buldum. Diyor ki, çok alçak sesle konuşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'na söylüyor. Bakın o kadar zengin olunca o kadar alçak konuşabilirsin. Gönderme var acaba? Şaşırıyordum, acaba bunu duyan var mı? Ama o kadar zengin olunca bu kadar özgüvenin olur. Sesini hiç zorlamaya gerek kalmaz dedi. Herkes güldü ama Nahyan gülmedi. Bir detaylara bakalım.
4: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
5: Gölü Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu. Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de espri yaptı. Bütün salon kahkaha attı.
6: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
4: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. Seni filmlerde oynatabilirim ifadesini kullandı.
6: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede önemli kabulleri vardı. Rum Patriğini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilini kabul etti. Kabullere ilişkin görüntüleri de arkadaşlarım ekrana taşıyorlar. Külliyede sürpriz görüşmeler gerçekleşti.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi iki önemli kabule ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan'ın Bartolomeos'un ardından ikinci konuğu İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas oldu. Kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve hukuki işbirlikleri masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da hazır bulundu. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı.
0: İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Detayları alacağız. Telefon attığında A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekliyor. Günaydın. Nedir gelişmeler?
7: Günaydın Cansın Elvacı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İbrahim Gökhan Pehlivan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte toplamda 6 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tabii İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilgili kolluk birimlerince rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çok yönlü bir şekilde titizlikte sürdürülmekte faaliyet ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde tutuklanan gözaltılar yapıldığı ifade ediliyor. Tabii devam eden soruşturma kapsamında bazı görevli kişilerle özel sektör temsilcileri arasında inşaat imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kuruldu. Bu çok önemli. Aslında Buca Belediyesi'nde de Güzelbahçe Belediyesi'nde de benzer imar işlerindeki usulsüzlüklere vurgu yapılmıştı. İşte Seferihisar Belediyesi'ndeki yaşanan durumda onun aynısı. Tabii usulsüz menfaat ilişkisi kuruldu ve bu kapsamda elde edilen banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği, yeni deliller elde edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın notunda ifade ediliyor. Tabi deliller doğrultusunda 17 Haziran 2026'da toplam 2 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ve bu operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'la birlikte toplam 6 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor şu anda. Cansın Elvacı, ifade ettiğim gibi Güzelbahçe, Buca belediyelerinin ardından ki Seferihisar'a bir operasyon daha yapılmıştı. yeni bir operasyonla İzmir güne uyandı diyebiliriz. Detaylar oldukça aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tayfun Er son durumu bize aktardı. Siyasete bakalım. Seçim tarihi tartışması var. Erken seçim tartışmaları için kim ne dedi? Bu sorunun yanıtını alalım. Bahçeli'den de açıklamalar geldi bu sürece ilişkin. Bu kez muhabir arkadaşımız Şener Çetin Ankara'da hazır bizi bekliyor. Günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son söylemler? Seni dinleyelim.
8: Günaydın, kolaylıklar dileyelim. Tabii erken seçim hemen her dönemde gündeme geliyor. Isıtılıp ısıtılıp da aslında önümüze koyuluyor. Kim koyuyor? Muhalefet tarafından koyuluyor. Bu seçim tartışmaları işte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından da aslında bu tartışmalara ilişkin son nokta koyuldu diyebiliriz. Zira kapsamlı bir açıklama yapıldı. İlk önce şuna parantez açıldı. Mevcut sistemde aslında hukuki olarak erken seçim kavramının bulunmadığını, bunu yerine seçimlerin yenilenmesi mekanizmasının yer aldığını belirtti Mehmet Uçum. Aynı zamanda da seçimlerin yenilenmesi kararının Cumhurbaşkanı, hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınabileceğini, ancak bunun da olağanüstü şartlar, yani istisnai durumlar oluşması halinde alınabileceğini söyledi Mehmet Uçum. Tabii diğer yandan da aslında 2014 ve 2019 ve 2024 tarihlerine dikkat çekti. Benzer tartışmalar bu dönemlerde de, yerel seçim dönemlerinde de ortaya çıktığını belirtti Mehmet Uçum. Bugünkü şartlarda da erken seçim beklentisinin gerçekçi olmadığını savundu. Muhalefet yine bir erken seçim tartışması açmaya çalışıyor. 2028'e kadar olağanüstü şartlar ve istisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Uçum ayrıca şuna da parantez açtı. Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuyla ilgili yeni anayasa ve anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyledi. Bununla ilgili mevcut anayasanın Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına imkan verdiğini belirtti. Yine TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Erdoğan'ın istisnai adaylık hakkından yararlanarak son kez aday olabileceğini ifade etti. Tabii ilk kez de bir tarih paylaşıldı. Bununla ilgili önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 pazar günü yapılmasının uygun bir seçenek olduğunun da altını çizdi. Tabii Mehmet Uçum'un bu açıklamaları aslında AK Parti kanadından da aynı açıklamalar olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan MHP lideri Devlet Bahçeli de Uçum'un açıklamalarını destekledi. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında yine saat farkı bile yoktur dedi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız ifadelerini kullandı diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Hasan Can Türkeş'e, Şener Çetin'e teşekkür edelim. Yine Ankara'dan haberlerle devam edelim biz de. CHP'de bu hafta grup toplantısı yapılırsa nasıl yapılacak, kriz çıkacak mı, kim nerede toplanacak diye soruluyordu. Grup toplantısı yapılmadı. Dün yapılması gerekiyordu biliyorsunuz. Meclise geçen hafta yaşanan gerilim de akıllarda. Bu hafta aksine sakin bir süreç geçti Salı gününün özelinde. Gözler bugün yapılacak MYK toplantısında. O toplantıda yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Bu bir dipnot. Bir diğer yandan da sular durulmuyor tabii. Kılıçdaroğlu'nun A takımını toplayarak partideki o yeni ihraçları ve kurultay takvimini ele alması bekleniyor dedik. Yardımcısı Berhan Şimşek de katıldığı bir canlı yayında son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı adayımız değil dediği Ekrem İmamoğlu'na partiden istifa etmesi için çağrı yaptı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım.
10: Açık açık isim vermemişti ama sözlerinin hedefinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu vardı. CHP'de yeni dönemin şekillenmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi iki ismin partideki izlerini de silmeye başladı.
11: Bir grup muhtar ise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
9: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
10: Kılıçdaroğlu göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kapamıştı. Kılıçdaroğlu cephesinden bu kez adayımız Ekrem İmamoğlu değil açıklaması geldi.
12: Şu an CHP'nin hala resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
13: Hayır değil. Tabii canım, ofis de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken Cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir yarın öbür gün disiplin kararı uygulanır mı? Bir süreci akıyor. Bu sürecin içerisinde değerlendirilir.
10: Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Berhan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'na CHP'den istifa et çağrısı da yaptı.
13: Şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir. Ve yargılanırlar. Yargılandıktan sonra beraat ederler. Davadan çıkarlar.
14: İmamoğlu buna dahil mi?
13: Herkes dahil efendim. Tabii ki herkes dahil.
10: Şimşek, Özgür Özel ve ekibini parti içindeki gerilimi derinleştirmekle de suçladı.
13: Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu ipi gücünden fazla çekiyorlar. Çünkü giderken CHP'den parçalar götürmek istiyorlar.
10: CHP'de arınma süreci de hızlandı. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplaması bekleniyor. Kulislere göre toplantının ana gündemi yeni ihraç dosyaları.
9: Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
10: Yeni listede bu kez milletvekillerinin yanı sıra il başkanları, belediye başkanlarının da yer alacağı söyleniyor.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Dosya dosya değerlendireceğiz.
10: Ayrıca toplantıda olağan kurultay sürecini yönetecek komisyon üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.
0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi dosyaya girdi. Balcıoğlu'nun eşi adına aldığı ve tapuda 10 milyon lira olarak gösterilen villanın aslında 30 milyon liraya alındığı ortaya çıktı. Öte yandan Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
2: Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu'na villa, bağış ve imar iddiaları tek tek soruldu. Villa detayı soruşturmaya damga vurdu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri de özel bir sitede alınan villa oldu. Bora Balcıoğlu'na 31 Mayıs 2024'te eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına Silivri Mimar Sinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks meskenin satın alınması soruldu. Balcıoğlu villayı 10 milyon lira bedelde ve kendi birikimiyle satın aldığını iddia etti. Ayrıca villanın satın alındığı gün eşinin hesabında para trafiği de belirlendi. Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan villanın satış bedelinin 10 milyon lira olmadığı, satıcı Nedim Dinçbay'ın beyanına göre gerçek satış bedelinin 30 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında Silivri'de müteahhitler ve işletme sahiplerinden bağış adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu'na soruldu. Balcıoğlu bu iddiaları da reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Naci Aydınsa ifadesinde 380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü açıkladı.
0: Faruk abi, biraz yapılandırma konuşalım.
16: Konuşalım. Çıktı. Yani daha doğrusu şöyle, yapılandırmanın yasası çıkmıştı. Uygulamayla ilgili detayları da açıkladı.
0: Şimdi hangi borçları kapsıyordu bu?
16: Şimdi burada iki türlü borç var. Birisi vergi borçları, ikisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları.
0: Tamam.
16: O biraz daha esnafı daha çok ilgilendiriyor ya da işte şirketleri vesaire ya da bağ kurluları diyeyim. Ama bu biraz daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor bu vergiler. Trafik cezaları var. Öğrenim kredisi almış, ödeyememiş insanlar var. Motorlu araba sahipleri, motorlu taşıtlar vergisi var. Belediyelere ödenen emlak vergileri var. Yine şirketlerin KDV vesaire, kurumlar vergisi gibi vergi borçları var. Daha doğrusu biliyorsun yani kamuya olan birçok borç vergi borcu olarak gösteriliyor. Yani işte trafik cezası da vergi borcu olarak gösteriliyor. İşte yayaya kesilen idari ceza da gibi, öyle düşün.
0: Şimdi bunlarda bir başvuru mu olacak?
16: Tabii.
0: Sen nasıl yapılacak? Mesela şöyle, var trafik borcu var bir sürü.
16: Evet,
0: ne yapacak?
16: Burada bir tarih var, önce onu söyleyeyim. 5 Haziran.
0: Tamam.
16: 5 Haziran'dan önce olacak bir kere trafik cezası. Dün yediysen trafik cezasını, geçmiş olsun, onu 36 aydan yapılandırabilirsin. Burada biliyorsun bu bir, biz buna yapılandırma diyoruz ama bu zaten hani vergi dairelerinin uyguladığı bir taksitlendirmenin daha kolay hale getirilmiş yasası diyeyim. Yani toparlayayım, 36 bence aydı. Taksitler 72 aya çıktı.
0: Şimdi bir dakika, 5 Haziran'dan sonra trafik cezası örneği verdik diye. Trafik cezası yedi işte biri. Mesela işte dün 16 Haziran'da. Evet. Bunu zaten taksitlendirebiliyor hali hazırda.
16: Yani onu gidip işte, peşin öderse indirimli ödüyor falan.
0: Böyle şeyleri var.
16: Bu düzenlemenin konusu değil o.
0: Değil.
16: Tamam, 5 tamam. Haziran'a kadar.
0: Ama bu ayrı. Bu tamam, ayrı bir başlık. Ama şimdi 5 Haziran'a kadar olan kesimde bunu taksitlendirebilecek.
16: Evet, bütün borçlar.
0: Bütün borçlar.
16: Diğerleri de öyle. Motorlu taşıtlar vergisi şu bu vesaire. Tamam.
0: Tamam.
16: Mesela Ocak'ta motorlu taşıtlar vergisini ödememişsin. Borcun duruyor. Temmuz'da gelecek ya ikinci taksit.
0: Evet.
16: Ocak'takini yapılandırabilirsin bu yasayla.
0: Tamam.
16: Bir, tarih var 5 Haziran ve öncesi. İki, başvuru yapman lazım yani. Ben
0: onun da tarihi var mı?
16: Onun da tarihi var. 31 Ağustos son gün. Son günü bırakmayın ne olursunuz. Hani biz 31 Ağustos'ta burada olursak bir kere daha bu yayını yaparız. Çünkü hep son günlerde yapıyoruz. Bizim de adetimiz son güne bırakıyoruz.
0: Kesin bırakıldı.
16: İki,
0: evet.
16: 31 Ağustos. Üç, ilk taksiti Eylül'de ödeyeceksiniz. Tamam mı?
0: Tamam.
16: Burada avantaj ne? Bir, 36 ay taksit vardı, 72 aya çıktı. Yani sen 5 Haziran'da sana kesilen trafik cezasını 6 yıl sonra ödeyebilirsin. Yani o anlam çıkıyor. Hmm. 6 yıl taksit yaptırabilirsin. Tabii her borç için 72 ay olmayacak. Yani orada vergi dairesi o çok küçük borçlar için de 72 taksit zaten çok da anlamlı değil. Hani faiz var çünkü.
0: O arada arabamı sattım.
16: Sat, borç senin borcun yani. Arabanın
0: orada
16: değil yani.
0: Orada bir sorun.
16: Trafik cezası.
0: Hayır, mesela bazı gazetelerde şeyler var. Taksitlendirilen borçların işte araba üzerinde gözükmeyeceği motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlarında. Yok, yani araba satışlarında borç, bir sorun olmayacağı.
16: Şey, taşınmazların borcu olmaz. Kişilerin, gerçek kişilerin borcu olur. Dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisi borcu senindir. Arabanı satarsın. Şimdi satarsan...
0: Peki
16: Ocak,
0: bir şey daha madem arabadan gittik.
16: Hayır, Ocak taksiti senin borcun, Temmuz taksiti yeni alan adamın borcu.
0: Peki bu borçları yapılandırdı ama orada ödeyecek çok uzun sürede. Aracın muayenesi geldi.
16: Gelsin. Yani yapılandırdığın zaman borç ortadan kalkıyor zaten. Yani borcu
0: kalkıyor
16: yok.
0: Yani evet, orada tabii, sistemde öyle gözükmüyor.
16: Aynen. Şimdi üçüncü avantajdan bahsedeyim. Birinci avantaj, 72 taksite kadar bölebileceksin.
0: Tamam.
16: Bir başka avantaj, burada biliyorsun %39 amme alacakları faizi vardı yıllık. Onu 10 puan kadar düşürdüler. 29'a düşmüş oldu. Daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var.
0: Hı hı.
16: Bir başka avantaj da 50 bin liraydı teminat gösterme sınırı, bu tecil sınırı. Bunu da 1 milyon liraya çıkarttılar. Dolayısıyla 1 milyon liraya kadar olan borçları, hı hı, kolayca teminat göstermeden yapılandıracaksın. Daha önce hani yüksek borçlarda esnaftan teminat isteniyordu, işte bu borcu ödeyeceğine dair bir de teminat gösteriyordu. O da 1 milyona çıktı. Dolayısıyla bu borçların %80'i 90'ı zaten 1 milyon liranın altında olduğu için kolayca ödenecek. Şimdi ne yapacağız? 5 Haziran öncesinden vergi borcumuz var, prim borcumuz var. 31 Ağustos'a kadar gideceğiz. İlgili daireye, işte vergi ise vergi dairesine, primse sosyal güvenlik kurumuna, ben yapılandırmak istiyorum diyeceğiz. Yapılandıracağız. Varsa bir haciz vesaire, bunlar da ortadan kalkacak. Çok eski borçlar da olabilir, hacizlik olabilir. Dolayısıyla taksitlerimizi de kolayca ödeyip bu borçtan kurtulacağız.
0: Peki.
16: Bir tarihler konu, 5 Haziran
0: 31 Ağustos.
16: 5 Haziran öncesi borçlar 31 Ağustos'a kadar başvuru.
0: Başvuru.
16: Başvurular başladı.
0: Başladı. 31 Ağustos'u beklemeyiniz. Evet. Bir de emeklilik meselesi. Şimdi bu doğru zamanlama işi konuşuluyor. Bu doğru zamanlamayla daha çok mu para alırım emeklilikte hesapları yapılıyor. Bir erken verilen dilekçeler işte hem daha yüksek maaş hem de ek bir ay gelir anlamına mı gelebiliyor diye ara ara farklar. Bir de bunu konuşuyoruz. İşte nasıl hesaplanır, ne yapsın, kim neyi beklesin diye. Farklar bu mesele de yine soruluyor. Emeklilik için ben evet. ne zamanı bekleyeyim, ne zaman emekli olayım diye.
16: Ya bana
0: ah
16: şimdi
0: bir emekli olsam.
16: Şimdi evet ah bir emekli olsam. Bana bir böyle sorulduğu zaman ne zaman dilekçe vereyim diye ben diyorum ki şartları tamamlar tamamlamaz dilekçenizi verin. Çünkü her beklediğinde maaş kaçırır.

0: soruyorsun. Yani sen şimdi Haziran'da eğer dilekçeni verirsen maaşın 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Temmuz'da verirsen Ağustos'ta başlıyor. Niye bir maaş kaçırasın? Ama yıl farkı oluşuyor. 2026'da mı vereyim, 2027'de mi vereyim dilekçemi diye bana da çok soru geliyor. Şimdi ben bunun hesabını yaptım. Nasıl yaptım? Emekli maaşı hesaplanıyor. Senin ödediğin primlerle sonra bir güncelleme kat sayısıyla çarpılıyor. Bu güncelleme kat sayısı da bir önceki yılın enflasyonu ve büyümesiyle oluşuyor. Şimdi enflasyon düşüyor mu? Hatta yıl sonu için tahminler 26, 27, 28, 29 bu civarlarda mı? Evet. Geçtiğimiz yıl ne oldu? %30'un üzerinde bir enflasyona kapattık. Yani enflasyon düşecek. Dolayısıyla bu güncelleme kat sayısı da düşecek. Türkçesi eğer ben 2026 Aralık'ta mı vereyim, Ocak'ta mı vereyim diye sorunuz varsa kafanızda 2026 Aralık'ta verin. Güncelleme kat sayısı daha yüksek çıkıyor ve daha yüksek %4'ün üzerinde %5'e yakın bir maaşınız yüksek oluyor. İkincisi bir maaş fazla alıyorsunuz. Çünkü Aralık'ta dilekçe verince Ocak'ta başlıyor maaş, Ocak'ta verince Şubat'ta başlıyor. Dolayısıyla sorunun cevabı evet, 2026'da dilekçe verenler daha avantajlı olacak.
1: Peki, cevabını almış olduk.
0: 2027'ye göre.
1: Peki. Samet, imkansız değil mi şu şeyden, ajanstan gelen o Boğaz'daki görüntü, eski görüntü değil mi? Şu an benim taçta gördüğüm. Bir baksanıza ona. Ya yani öyleyse bir daha bir ekrana verelim, onun üzerine konuşulur yani.
0: Duruyor gibi.
1: Hala oradaysanız Meftun yani. Canlı mıymış? Değildir ya. Canlı mı?
0: Ama bekletmiş de olabilirler. Hani eğer gitmiyorsa.
1: Meftun telefonları sarıldı. Canlı mı değil mi, canlı mı değil mi diye soruyor. Şimdi haber merkezi verir cevap. Canlıymış.
0: Bu kadar yavaş mı gidiyor yoksa beklettiler mi? Hani bir şey var, bekletmiş de olabilirler.
1: Mutlaka işin içinde bir şey vardır çünkü...
0: Bu kadar yavaş gitmiş olamaz.
1: Kaç, 9'da verdik, 40 dakika. 40 dakikada bu kadar gidiyor olması.
0: Bence de.
1: Evet, yok, sadece yok. Köprünün altından geçti yani biraz.
0: Bekletmiş olabilirler. Tekrar
1: biz de tahmin yapacağız şimdi ama benim de gözüme çarptı. Ne yapayım yani?
0: Hayır, köprünün altındayken biraz hani batırıyorlar ya tekneyi. Belki şimdi tekrar yükseltme durumu olabilir vesaire. Hani teknik bir şey olabilir. Bu kadar yavaş hani karınca hızıyla... Yoksa Romanya'ya hani gelecek sene...
1: Onu dedim
0: sene...
1: Romanya'ya ne zaman? Allah Allah, bu işin teknik kısmını da Meftun Bey öğrensek ben ya, merak ettik geçiyor. Biz. Bu ilk bizim gördüğümüz görüntü gibi açıdan öyle gözüküyor ama hayır, köprüyü geçti ama biraz geçti yani. Peki, görüntüler devam, biz takip ediyoruz, gemiyi de bir yandan takip ediyoruz. Meftun'un ısrarla vermek istediği habere geçeyim Samet. İstanbul Esenyurt'taki haber. İki grup arasında silahlı çatışma çıkıyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
2: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Esenyurt Balıkyolu mahallesinde gece saatlerinde motosikletli iki kişiyle önlerini kesen otomobildekiler arasında silahlı çatışma çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, yere düşen iki kişiye arkalarından gelen başka bir otomobilden de ateş açıldı. Düştükleri yerden kalkan iki kişi kaçan otomobillerin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ardından da motosiklete binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada yaralanan olmadı. Kurşunlar çevredeki iş yerlerine ve otomobillere isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
1: Gaziantep'te bir baba eve alkolü geldiği için tartıştığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı baba gözaltında.
2: Baba oğul kavgası cinayette bitti. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy eve alkollü gelen 42 yaşındaki oğlu İbrahim Aksoy ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba Aksoy oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan İbrahim Aksoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan

0: Son görüntüleri de ortaya çıktı. Cenaze programı da belli oldu. Aydın'da, Kuşadası'nda defnedilecek. Bir detaylara bakalım. Allah rahmet eylesin. Aileye de sabırlar dileyelim.
1: Peki şimdi nereye?
2: Şimdi kısmet neyse oraya.
1: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
3: Henüz 35 yaşındaydı. Ece İltem'den gelen acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç oyuncu doğum günü sabahında hayata veda etti. İstanbul Kadıköy'deki evinde aniden fenalaşan genç oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anında harekete geçti ve şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı. Peki o gece ne yaşandı? Bu görüntüler Ece İltem'in son anlarına ait. Genç oyuncu vefat ettiği gecenin akşamında önce annesiyle ardından bir arkadaşıyla bir araya geliyor. Kamera kayıtlarında İltem annesiyle birlikte son kez evine giriyor. İlk belirlemelere göre ölüm sebebi kalp krizi. Ancak net sonuçlar adli tıp raporunda belli olacak.
1: Çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
3: Genç oyuncunun vefatı ile ilgili yürek burkan bir detay da ortaya çıktı. Ece İltem sadece bir gün önce, yani 14 Haziran'da yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününün hemen ertesi günü gelen bu ölüm acıyı ikiye katladı. Genç yaşta hayata veda eden oyuncu Kuşadası'nda toprağa verilecek.
0: Şanlıurfa'da bir aile kaybolduğunu sandıkları oğullarını saatlerce aradı. Sonunda çocuğun yeni aldıkları otomobilin bagajında kilitli kaldığı anlaşıldı. İtfaiye ekibi küçük çocuğu arka koltuğu sökerek kurtardı.
4: Sokak sokak aradıkları oğulları bagajdan çıktı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile çocuklarını yakın çevrede aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile fertleri arama alanını genişletmek için yeni aldıkları otomobille yola koyuldu. Yaklaşık 2 saat süren endişeli arama sırasında otomobilin bagajından ses geldiğini duyan aile şaşkınlık yaşadı. Otomobilin bagajını açamayan baba itfaiyeden yardım istedi. Küçük çocuk otomobilin arka koltuğu sökülerek kurtarıldı. Merakı yüzünden girdiği bagajda kilitli kalan küçük çocuk ailesine teslim edildi.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran %3,59 ile madencilik, en fazla kaybettiren %2,57 ile tekstilleri oldu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
11: Her zaman Kiyalı.
12: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
10: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım yatırım gündemini sunar.
4: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Bir reklam.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan. İşimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bir reklam.
8: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
9: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
8: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
10: Reklam.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir kompen. 30 yıllık kalite.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyat.

0: Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: 70, hani Ağustos için 70 dolarlar vesaire konuşuluyor. Ama hala Johnson Şubat ayına dönemedik. Oralarda 66 dolarlar civarındaydı. Ve o yüksek petrolün oluşturduğu tahribat da bir süre devam edecek. Yani enflasyonlar üzerinde, maliyetler üzerinde. Elbette şimdi benzin fiyatlarında düşüş oluyor, işte içeride de motorinde bir ciddi indirim konuşuluyor. Daha da bu devam edecek. Petrol düştükçe özellikle bizim gibi petrol ithal eden ülkeler açısından maliyetler biraz daha aşağı doğru çekiliyor. Bu da enflasyonun üzerindeki baskıyı azaltacak. Dediğim gibi bu akşam Fed'in yapacağı açıklamalar, yeni başkanın tavrı. Çünkü bu yeni başkan biliyorsun Trump seçti. Diğer başkanla ilgili hakarete varan sözleri vardı. Dolayısıyla bu yeni başkanla ilgili, hani Trump da düşük faiz istiyor. Piyasalar canlansın istiyor. Ekonomi canlansın istiyor. Dolayısıyla faiz indirimi mesajı verirse altında çok ciddi bir hareketlilik görebiliriz.
6: Peki. O zaman konuşacağız. Yine değişken süreçte evet, devam
5: yani
6: ediyor.
5: Şurada hassas işte yani. Bugün çarşamba, perşembe, cuma bir bekleyeceğiz. Akşamki açıklamalar yarını etkileyecek ama cuma günü biraz daha Cenevre'den gelecek mesajlar piyasalara yön verecek. Borsamızda zaten bir süredir pozitif devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesinden beri borsamız biraz daha pozitif ayrışıyor bu işlerden dolayı. Yani borsa biraz daha içerideki dengelerle hareket ediyor ama altın tamamen dışarıdaki dengelerle hareket ediyor. İşte petrolle hareket ediyor, dolarla hareket ediyor, Fed'le hareket ediyor. Dolayısıyla oradaki parametreler biraz daha farklı.
6: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Biraz dönelim yurda.
5: Olur.
6: Hatta siyasete. İlter Yeşiltaş hazır. Bizi bekliyor. İlter günaydın. Hoş geldin yayına.
7: Günaydın Cansevi Hoca. Teşekkürler. İyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Bugüne dair ne bekliyoruz?
7: Bir ihraç süreci başlamıştı Cansevi Hoca malum. Geçtiğimiz hafta 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yine 3 belediye başkanı da YDK'ya sevk edilmişti. Ve nihayetinde bu ihraç sürecinin il başkanlarıyla devam etmesi bekleniyordu. Bugün saat 14'te gerçekleşecek MK toplantısında bazı il başkanları ile ilgili ihraç kararının çıkabileceği ifade ediliyor. Başta İzmir ve Ankara olmak üzere bazı il başkanlarıyla genel merkez yönetimi yollarını ayırabilir. Bu kuvvetle muhtemel bugün en önemli konu ihraç meselesi olacak. İl başkanları, bazı il başkanları %90 diyelim artık hemen hemen netleşti. Görevden alınacak veya ihraç edilecek, yerlerine yeni isimler atanacak. Böyle bir süreç olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii bu 5. toplantı, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa döndüğü tarihten itibaren 5. kez MHK üyeleriyle bir araya gelecek. Ve burada tabii ki partinin yol haritasına ilişkin detaylar da konuşuluyor. Özellikle örgütlerdeki yapılanma, belediyeler, parti grubu ve genel merkezdeki sürece dair değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bir yandan da Özgür Özel cephesi de hareketli. Saatler 12'yi gösterdiğinde olağanüstü kurultay için toplanan 900 civarında imza Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine teslim edilecek. 74 il başkanı da yine genel merkezde olacak, bir basın açıklaması yapacaklar. ve olağanüstü kurultayın toplanmasını isteyecekler ve 45 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gitmelidir taleplerini genel merkeze iletecekler. Peki olağanüstü kurultay olabilir mi? Bunu CHP kaynaklarına sorduğumuzda dediler ki bırakın 900'ü 1900 imza dahi toplansa Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı toplaması hukuken mümkün değil. Zaten uzun zamandır da anlatıyoruz. Mahkeme kararı var, tedbir kararı var. Yargıtay süreci tamamlanmadan olağan veya olağanüstü kurultay toplanamıyor. Genel merkezin bu konudaki görüşü net. Peki olağanüstü kurultay olmazsa Özgür Özel nasıl bir hamle yapacak? BC planı var mı? Evet var. Öncelikli olarak Özgür Özel'in A planı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak, olağanüstü kurultayı zorlamak. Ancak bu başarılı olmazsa, bir sonuç alınamazsa buradan B planı devreye girecek. B planı da şu: Cumhuriyet Halk Partisi de şu anda muhalefette olan isimler, yani Özgür Özel cephesi yeni bir parti kuracak ve seçimlere yeni bir partiyle girilecek. Buna dair de çalışmalar zaten yapılıyor. Özgür Özel'den de bununla ilgili geride bıraktığımız gün açıklama gelmişti. Şimdi bir yandan da grup başkan vekilliği konusu var.
6: Evet.
7: Malum geçtiğimiz hafta disipline sevk edilen isimler arasında Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı grup başkan vekilleri. Ve disipline sevk edildikleri için, tedbirli olarak sevk edildikleri için grup başkan vekillikleri de düşmüştü. Yerlerine yeni isimler belirlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede de bu isimleri belirleyerek atama yapması bekleniyor. Peki atamaya Özgür Özel cephesi ne diyor? Özgür Özel cephesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani genel başkanın böyle bir yetkisinin olmadığını ifade ediyorlar. Ancak nihayetinde genel merkez kaynakları ise hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi var ve önümüzdeki günlerde bu atama gerçekleşecek diyorlar. Genel merkezdeki tablo şu anda böyle Cansel Bacı.
6: İlter, çok teşekkür ediyorum. Konuşmaya devam ederiz. Kolaylıklar diliyorum sana da. Şükür Can Çankaya'ya da. Ankara'da son durum böyleydi. Şimdi bir diğer başlıkta terörsüz Türkiye başlığı. Bu kapsamda hızlanan ve teklif haline dönüştürülecek yasal düzenleme öncesi siyasi partilere önce götürülecek. Ardından da Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemenin meclis tatile girmeden önce de yasalaşması bekleniyor.
8: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemenin yol haritası netleşiyor.
9: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
8: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi olmak üzere iki koldan çalışmaları süren yasal düzenleme için önce taslak hazırlanacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesinden sonra taslak meclise gönderilecek. Mecliste AK Parti grubu taslak üzerinde bir süre çalışacak. MHP ile görüş alışverişinin yapılmasının ardından yasanın sonraki adresleri diğer partiler olacak.
10: Terörsüz Türkiye bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır.
8: Teklif haline getirilmeden yasa taslağı üzerinde tüm partilerin desteği aranacak. CHP, DEM, İyi Yol gruplarına taslak götürülerek görüşleri alınacak, uzlaşma aranacak.
11: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli.
8: Ardından yasa taslağı teklif haline getirilecek. Adalet Komisyonu'nda görüşülecek öncelikle. Yasanın meclisteki son durağı genel kurul olacak.
12: Bu doğrultuda
8: yasalaştıktan sonra düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki nasıl bir yasal düzenleme olacak? Sadece kendini feshettiği tespit ve teyit edilen örgüte özel müstakil bir yasa olacak. Diğer terör örgütlerinin yararlanmasının önüne geçilecek. Yasanın belli bir süresi olacak. Yasada geçici hükümler yer alacak. Silah bırakan örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü için 1 ila 3 ay arasında bir süre verilecek. Zaman yeterli olmazsa süre uzatımı için Başkan Erdoğan'a yetki verilmesi söz konusu. Mağaraların boşaltılması, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, yargı süreçleriyle birlikte sürecin tamamlanması için 3 yıllık bir süre öngörülüyor. Yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
6: Amerika ve İran arasında barış için ilk adım atıldı. Ancak gözler gerilimi sonlandırması beklenen anlaşmanın detaylarına çevrilmiş durumda. Elbette maddeler merak ediliyor. Arap basını Washington-Tahran hattındaki savaşı bitirmeyi ve yaptırımların kaldırılmasını öngören şartları gündeme

0: taşıdı.
1: ABD ile İran anlaştı. Mutabakatın maddelerini Arap basını sızdırdı. Peki 107 günlük savaşı sona erdiren o maddeler neler? 14 maddelik metinde Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri hareketliliğin derhal durdurulması, karşılıklı deniz ablukalarının kaldırılması, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tamamen sonlandırması öne çıkıyor. ABD ile İran birbirinin iç işlerine karışmayacak, nihai anlaşmaya varmak üzere 60 günlük görüşmeler yapılacak. Göze çarpan maddeler arasında Washington ve ortaklarının İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik 300 milyar dolarlık bir fon açması ve Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesi ve güvenliğin tesisine ilişkin maddelerin de bulunduğu metinde İran'ın nükleer programına yönelik detaylar 60 günlük görüşmelere kaldı. O tarihe kadar İran nükleerde statikoyu koruyacak. ABD ise Tahran'a yaptırım uygulamayacak ve ek askeri adım atmayacak. Fakat Tahran yönetimi ne olursa olsun nükleer silah üretmemeyi kabul etti. ABD ve İran'ın verdiği taahhütleri denetlemek üzere bir mekanizmanın da kurulması bekleniyor. Tarafların ön şartları uygulamasının ardından nihai anlaşmaya varılması için de toplantılar başlayacak. Ardından son hali alan sözleşme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak.
0: İsrail'in bakanı Ben-Gvir, Amerika seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı. Amerika diplomatik vize sahibi Ben-Gvir'den ülkeye girebilmesi için parmak izi istedi.
2: Soykırımcı İsrail'in katil bakanı Itamar Ben-Gvir'e bir darbede ABD'den geldi. Haaretz ve Times of Israel'ın haberlerine göre Ben-Gvir, bir düğün törenine katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmeye hazırlanıyordu. Ancak vize sürecinde yaşanan gelişme Tel Aviv'de gündem oldu. ABD Büyükelçiliği diplomatik vize talebini değerlendirirken Ben-Gvir'den parmak izi talep etti. Kabine üyeleri için olağan dışı olarak nitelendirilen bu uygulamanın ardından Ben-Gvir'in ABD seyahatini iptal ettiği aktarıldı. Ben-Gvir'in ofisi de vize başvurusu kapsamında parmak izi istendiğini doğruladı. Tartışma oluşturan tek başlıksa bu değildi. Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli iş insanı Yaakov Elharar tarafından karşılanacağı iddiası, İsrail'de etik tartışmasını da beraberinde getirdi. Haaretz'in aktardığına göre İsrail Kamu Denetçisi Başkanlığı'nda toplanan komite söz konusu finansmana itiraz etti. Bunun üzerine Ben-Gvir'in özel kaynakla karşılanması planlanan seyahat talebini geri çektiği öne sürüldü. İsrailli katil bakan Ben-Gvir'e çok sayıda Avrupa ülkesi giriş yasağı getirmişti. Son dönemde ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı arasında İran'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda yaşanan gerilimin üstüne Ben-Gvir'den parmak izi istenmesi tansiyonun daha da artacağı şeklinde yorumlanıyor.
0: Şimdi bir yandan görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmelerini sürdürüyor. Mısır ve Pakistan mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Sıcak ve son dakika bilgisi olarak ekrana yansıtıyoruz. Görüşmede tabii ki İran ve Amerika arasındaki bu ateşkes barış süreci, kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmeler var. Çünkü bu imzalar atıldıktan sonra biliyorsunuz 30 günlük ve 60 günlük süreç de çok kritik ve önemli olacak. Buna dair bölge ülkelerinin atacağı adımlarda yine bu kritik başlık arasında yer alacak. Türkiye diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor. İlk günden bu yana da zaten bunu gerçekleştirdi. Ve sürecin bu noktaya gelmesindeki katkıları da sürekli hem İran tarafından hem Amerika tarafından dillendirilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ve Pakistan mevkidaşlarıyla yaptığı bu görüşmede kuşkusuz önemli bir görüşme. Son dakika bilgisiyle ilgili detayları size aktarmış olalım. Şimdi bir yandan Amerika ile İran arasındaki uzlaşmanın ardından gözler Ukrayna'ya çevrilirken Kiev-Moskova hattında Trump'ı kendi tarafına çekme savaşı var. Böyle değerlendirebiliriz. Rus lider Putin ve Ukrayna lideri Zelenski'nin Trump'la peş peşe yaptığı telefon görüşmesi sonrası iki ülkeden de Beyaz Saray'ın desteğini aldık mesajları geldi.
3: Önce Putin, ardından da Zelenski aradı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum gününü kutladı.
4: Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok iyi bir görüşme yaptık ve bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum.
3: İran anlaşması sonrası ABD'nin odağı haline gelmesi beklenen Rusya-Ukrayna savaşı, cephedeki mücadelenin yanı sıra diplomatik bir çekişmeye de sahne oluyor. Taraflar, ABD Başkanı Donald Trump'ı kendi safına çekebilmek için adeta bir yarış içerisinde. Trump'ın barış çabalarını Ukrayna'ya yoğunlaştırması beklenirken, hem Rus lider Putin hem de Ukrayna lideri Zelenski'nin ABD Başkanı'nı araması dikkat çekti. Kritik diplomasi trafiğine damgasını vuran detay ise iki tarafın da Trump'ın desteğini aldığını öne sürmesi oldu.
5: Bugün ABD Başkanı Trump ile harika ve son derece yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde güç yolu ve barış yaklaşımına olan sarsılmaz bağlılığını derinden takdir ediyorum.
4: Putin'le görüşmesinde Trump, çatışmaların durdurulmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için hem Avrupalı ortaklarına hem de Kiev'e baskıyı arttırmaya hazır olduğunu söyledi.
3: Çelişkili açıklamalar soru işaretine neden olurken, G7 marşında Fransa'da bulunan Trump ve Zelenski de görüşme sonrası bir araya geldi. İki lider barışa yönelik atılacak adımları ele aldı. Ardından da kameraların karşısına geçen Zelenski, Putin'le Türkiye'de görüşebileceğini söyledi.
5: Bence kış gelmeden önce bir liderler zirvesi yapılması çok önemli. İsviçre olabilir, Türkiye olabilir, Orta Doğu ülkeleri olabilir. Ama bunu organize etmek tabii ki ABD Başkanı Trump'ın takdiridir.
0: Tütün ürünlerine karşı mücadelesiyle biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz. İtalya Başbakanı Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti. Bundan 8 ay önce Meloni mümkün değil demişti. Mümkün değil dediği sigarayı bırakmış.
6: You look great. Oh, thank you.
7: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
6: But I have to make you stop smoking something.
8: I know. I don't want
7: This
8: to feel
7: so bad. Yeah.
1: İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
7: Sigarayı bıraktırmam lazım.
6: But I have to make you stop smoking something.
8: I know. I don't want
7: This
8: to feel
7: impossible.
8: So bad.
7: Yeah.
1: Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de ve sigara diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
9: Üç kahve içmek zorunda kaldım, evet.
10: Ve bir sigara.
9: Hayır, bıraktım.
1: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
0: Vize problemi malum devreye giren yapay zeka destekli bot hesaplarla daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Bunu paylaşmıştık sizinle. Şimdi bir de ticari davetiye meselesi var eklenen bu duruma. Son gelinen durumu özetlemek gerekirse tek kelimeyle kör düğüm.
11: Randevular çok geç. Bir de zaten aracı firmalar alabiliyor randevuyu. Biz alamıyoruz vatandaş olarak.
12: Randevu almaya kalkıyorsunuz, randevu alıyorsunuz fakat randevuları 3 ay sonraya veriyor.
13: ya vize için 2 gün 3 gün uğraşmak zorundayım, öyle söyleyeyim. İşte randevu açıldı mı, evrakları doğru topladım mı, hangi evrağı hangi sırayla koyacağım, bunlar bile olay.
3: Vize başvurusu yapanlara randevu yok ama aracı kurumlara var. Schengen vizesinde Bolt yazılımlarla randevuları kara borsaya çeviren şirketler hakkında inceleme başlatıldı. Ama tartışma bitmedi. Şimdi de ortaya vize sürecini ticari davetiye yoluyla hızlandıran şirketler çıktı.
14: Şu anda gelinen noktada bazı vize işi yapan firmalar sivil turistlere de sanki iş adamıymış gibi bu Schengen'le ilgili yazışmalar yaptıklarını gördük. İş adamı statüsünde olmayan birçok insan sanki toplantısı varmış veyahut da bir fuara katılacakmış gibi yurt dışına kolaylıkla çıkabiliyorlar.
15: Avrupa'ya gitmek isteyen kişilerin yaşadığı en büyük sorun vize randevusu. Uzun sürelerce bekliyorlar. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce ekranlarınıza taşımıştık. Bazı aracı firmalar yapay zeka botunu kullanarak erken randevu alıyorlardı. İşte bu kurnazlığa bir yenisi daha eklendi. Turistik vize yerine ticari davetiye yoluyla vizeyi erkenden alıyorlar.
13: Ben ticari vizeye başvurdum. Ticari randevuya başvurmasaydım belki bugün hiç alamayacaktım.
16: Bazı ülkelerde ticari davetiye ya da fuar bileti aldığı zaman kişi ticari kategorisinden amacı turistik olsa da hızlı şekilde randevuya girebiliyor.
17: Bu zaten normal, yasal değil ama bunu işte Türkiye şartlarında hallediyorlar bir şekilde.
16: Örneğin Hollanda normal turistik randevuları şu an Eylül ayına veriyorken ticari randevularını Haziran'a ya da Temmuz ayına verebiliyor.
3: Ticari davetiyeyi amacı dışında kullanmanın ücreti dışında bedelleri de var.
18: Sonraki vize başvuruları reddedebilir. Konsolosluğun ek belge isteme hakkı mevcut olabilir. Yahut vize süresinin veya çoklu giriş vize taleplerinin reddedilmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Yanlış beyan nedeniyle güvenilir başvuru sahibi statüsü kaybedilebilir.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı bakan. Usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
2: Türk müziğinin güçlü sesi, imparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ankara'daki tedavi süreci devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giderek usta sanatçıyı ziyaret etti. Bakan Ersoy, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde Tatlıses'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Başhekim Profesör Doktor Emre Adıgüzel ve fizyoterapist Can Ertan, usta sanatçının uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini aktardı.
19: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Ersoy, Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'e acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Safra kesesi ameliyatı ve sonrasındaki enfeksiyon süreci nedeniyle kaslarını güçlendirmek için fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'in moralinin ise oldukça yüksek olduğu gözlendi.
0: Genç yaşta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in otopsi raporu çıktı mı? Bugün Kuşadası'nda defnedilecek. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, yakınlarına sabırlar dileyelim. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç hazır. Bize detayları aktaracak. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
20: Günaydın Cansın Evacı. Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında bu genç yaşta ölümün nedeni henüz belli değil. Çünkü kesin olarak otopsi raporu henüz çıkmadı. Otopsi raporu çıktıktan sonra kesin ölüm nedeni de belli olacak. Peki genç oyuncuyu ölüme ne götürdü? Tüm bu sorular aslında cevap bekliyor şu anda. Peki neler yaşanmıştı? Doğum gününü kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Acı gerçekse sabah annesinin odasına girmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Annesi odasına girdiğinde oyuncunun hareket etmediğini fark ediyor. Hemen ambulans ve polis ekiplerine haber veriyor. Ambulans ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde ne yazık ki 35 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini tespit ediyorlar. Genç oyuncunun ani vefatının ardından hem adli süreç hem de incelemelerin devam etmekte olduğunu belirtmiş olalım. Tabii ilk belirlemelere ve ilk tahminlere göre genç oyuncunun kalp krizi geçirdiği düşünülüyordu. Bugün yine kesin ölüm nedeninin belli olmadığını belirtelim. Bugün aynı zamanda cenazesinin defnedileceğini de belirtmiş olalım. Dün ailesi Adli Tıp Kurumu'na gelmişti. Babası ve arkadaşları Sevenler Adli Tıp Kurumu'ndan naaşını aldıktan sonra 17 Haziran Çarşamba günü bugün öğle namazına

0: takiben Kuşadası Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini belirtmiş olalım. Ama henüz kesin ölüm nedeni belli değil. Çünkü otopsi sonucu çıkmadı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra da Kuşadası'na gönderildiğini naaşını belirtmiş olalım. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine ve sevenlerine de sabırlar dileyerek sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok genç bir ölüm. Tanıyan tanımayan herkesi üzdü Türkiye'de bu ölüm. Herkes Ece'nin ölümünü konuşuyor ama en zoru tabii onunla birlikte o görüntüler var. Eve giren annesi yanı başındaydı. Onun yaşadığı bir evlat kaybetmenin acısının tarifi tabii ki yoktur. O yüzden bazı yorumlar gördüm. Ben hiç tanımıyorum ki Kuşadası'nda benim memleketimde toprağa verilecek. Hanım Camii'nde bugün Adalılar da onu yalnız bırakmayacaktır elbette ailesini de ama bazı yorumlar var. Bunları yaparken de şu sosyal medya yasası bir an önce gelsin dedim yine bugün. Herkes böyle ismiyle, adıyla, sanıyla orada ne yazacaksa yazsın. Çünkü biz de çok maruz kalıyoruz böyle şeylere. Hiç tanımadığımız bir insan 35 yaşında hayatının bağrında hayatını kaybetmiş, hayattan ayrılmış ve bu annesinin yanı başında gerçekleşmiş. Annesi var, babası var, sevdikleri var, ailesi var. O yüzden tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla ilgili o klavyenin başında yazdıklarınıza biraz vicdan eklemeniz gerekiyor. Türkiye'nin geneli hiç tanımadan, yani çok bilinen bir isim değildi ama tanımadan bu olaya üzüldü. Neden? Çünkü gencecik 35 yaşında daha bir insan kalp krizi geçirdiği için. O yüzden bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Herkes etkilendi bu ölümden. Genç yaştaki ölümler konuşulmaya başlandı yeniden. Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla birlikte genç yaşta kalp krizi geçirmesi. Dediğim gibi o genç yaştaki bu ölümleri, kalp krizlerini yine akla getirdi. A Haber ekibi de hem sokağa çıktı hem uzmanlara gitti. Gençlere de sordu. Bu gençler kalp krizinden neden ölüyor sorusunu. Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız sorusunu. Yeniden gündeme geldi bunlar. Bir haberi ekrana taşıyalım.
2: Şimdi kısmet neyse oraya.
3: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle birlikte kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. Peki gençler kalp krizinden daha mı fazla ölüyor yoksa bu olaylar görünür hale mi geldi?
4: Gençlerin geçirdiği kalp krizleri yaşlılara göre çok daha tehlikeli oluyor. Genç ölümleri artmadı aslında. Bilimsel veriler genç ölümlerin artmadığını gösteriyor. Farkındalık arttı. Yanlış ilaçlar, yanlış alışkanlıklar, obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenler kalp hastalıklarından ölümü artıran şeyler.
5: Ünlü kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez aslında ölümlerin daha çok kalp krizinden değil ritim bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.
4: Kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm kalp krizine bağlı ritim bozukluğundan olur. Bakın Volkan Konak'ın ölümün sahnesini hatırlayın. İpi kesilmiş kukla gibi düştü. O tamamen bir ritim bozukluğudur.
5: Sönmez ritim bozukluğunu artıran faktörleri de sıraladı.
4: Bakınız en iyi uyku akşam 10 sabah 6 arasıdır. Gençler gece 3'te yatıyorlar, sabah 11'de kalkıyorlar. Bu biyoritmimizi bozuyor. Ayrıca gençler çok kahve içiyorlar. Günde 5-6 büyük filtre kahve içen gençlerimiz var. Bu da çarpıntı yönde ritim bozukluğundan son derece ciddi bir şey.
6: Kahve, çok kahve.
7: Ne kadar mesela?
6: Ya günde 3-4 bardak kahve.
7: Kahve. Ondan vazgeçemiyorsun.
6: Vazgeçemiyorum.
8: Kafeinli olduğuna göre çok miktarda kullanmak ritmi bozuyor.
4: Sanki sigaradan daha iyi bir şeymiş gibi elektronik sigara kullanıyorlar. Normal sigaradan çok daha tehlikeli.
3: Ünlü kardiyolog Profesör Doktor Bingül Sönmez gençleri uyarıyor. Özellikle genç olduğunuza güvenmeyin. Kalbinize bir kez mutlaka baktırın diyor.
4: Bunlar hep önlenebilen şeyler. Bakın ilk kalp kontrol ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Anne karnındayken ilk eko ilk 5 yaşında yapılmalı. Yapılması gereken basit bir holter, basit bir eko, basit bir kardiyolojik muayenedir ve hayat kurtarıcı olabilir.
3: Kalbine bugüne kadar hiç baktırdın mı?
6: Baktırdım abla.
3: Bir şey çıktı mı?
6: Yok yok çıkmadı ama bizde genetik kalp krizi ya.
9: Ben kalbime baktırmadım. Ben 35 yaşındayım.
8: Yeni nesil yaşam tarzı iyi değil.
10: Geçen sene check-up'a gitmiştim. Kolesterol falan çıktı. Onlar başka tabii de EKG'de bir şey çıkmadı.
11: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya.
1: Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İşte sonrası.

0: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüler Konya'nın Altınekin ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden. İddiaya göre bir işçinin çalıştığı yerden ayrılıp başka işletmede işe başlamasıyla iki şirketin sahipleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin dozunun artmasıyla iki grup birbirine tekme tokatlarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'de ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından darp edilen taksici Erdal Çiçek hayatını kaybetmişti. Olay anına ait başka bir aracın kamera görüntüsü ortaya çıktı.
2: Kaçırmayın
3: işte.
2: Kaçırmayın bak adam öldü.
4: Yolcunun darp ettiği taksicinin yaşamdan koparıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 57 yaşındaki taksi şoförü Erdal Çiçek 5 Haziran gecesi mesaideydi. Şişli'de aracına binen 34 yaşındaki yolcuyla arasında kısa süre sonra ücret yüzünden tartışma çıktı. Gözü dönen yolcu talihsiz şoföre acımasızca saldırdı. Olay anında başka bir aracın kamerası kayıttaydı. Görüntülerde saldırganın taksi sürücüsü Erdal Çiçek'in kafasına vurduğu görülüyor. Başına aldığı sert yumruk darbesiyle beton zemine yığılan ve ağır yaralanan Çiçek hayatını kaybetti.
3: Kaçırmayın bak adam öldü. Abi ne oldu?
4: Olayı gören diğer taksi şoförleri saldırganı yakalayıp darp etti. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı.
3: Adam öldü, haberi yok, kaçıyor.
1: Büyükçekmece'deki adli emanet soygunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Teslim olan iki şüpheli İstanbul'a getirildi.
4: Adli emanet soygununda çember daralıyor. Soygunu yönlendiren ve olay sırasında araçta bekleyen firari kilit isimler Muhammed Seferoğulları'yla kuzeni Muhammed Efe Gürcistan'ın Batum kentinde yakalanmıştı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan iki zanlı Sarp sınır kapısından geçerek Türk polisine teslim oldu. Soruşturma kapsamında 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalıp Ağrı Doğu Bayazıt'a götürdükleri tespit edilen 16 şüpheli yakalanıp tutuklanmıştı. Sınır kapısında gözaltına alınan iki isim İstanbul'a getirildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
1: Bir yıl boyunca çalışıp hafta sonu sınava girdi 8. sınıf öğrencileri. Maraton bitti ama bitmeyen bir yarış var. Özellikle sosyal medyada öğrenci anneleri arasında. Bazı aileler çocukları üzerinde baskı kuruyor. Üstelik de sanki kendileri sınavdan geçiyormuşçasına davranıyorlar. Ve kendilerine LGS annesi diyorlar. Böyle bir tanımları var. Ancak çocuklarını nasıl zorlu bir durumun içine soktuklarını bilmiyorlar. Bir dipnot görmüşsünüzdür. Sosyal medyada paylaşılan bir video var. Orada da bir öğretmen kızına isyan ediyor. Diyor ki nasıl böyle iki tane yanlış yaparsın, üç tane yanlış yaparsın, beni rezil ettin diyor. Ben şimdi ne diyeceğim el aleme diye soruyor. Bunun içinde işin eğitimcisi de var maalesef LGS anneleri arasında.
5: Yanlış ne kızım, 5 yanlış ne? Ben ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim. Ne diyeceğim ben insanlara 2 günün sonu? Rezil rüsva ol.
6: Bu sınavlar hayatımızın sonu değil. Tekrarlanabilir, telafi edilebilir.
7: İyi geçti, o yüzden güzel hissettik.
8: Kötü geçseydi?
7: Çok kötü hissederdim.
8: Bunun sebebini?
7: Aileme hayal kırıklığına uğratırdım.
9: Sınav bitti ama stresi bitmedi. Uğradıkları baskı öğrencilerin

0: psikolojisini alt üst etti. Sosyal medyada LGS anneleri türedi.
1: Herhangi lise olursa olsun o geçip gidecek ama ailemle aramdaki o olay beni daha çok üzerdi.
2: İnşallah besbeter bir sonuç gelir. İnşallah.
0: Lise sınavına hazırlık sürecinde zaten yoğun stres altında olan gençlerin omzuna bir de ailelerinin yüklediği psikolojik baskı bindi. Öyle ki sosyal medyada da organize bir oluşum, bir yarış söz konusu.
3: Çocuklarının sınav sürecini sanki kendi yaşıyormuşçasına içselleştirebiliyor.
4: LGS'nin ardından koca bir yılı geride bırakan öğrenciler büyük sevinç yaşadı onlarla birlikte. Elbette aileleri de sevindi. Öyle ki bazı anneler LGS anneleri temasıyla mekanlar tuttu. Eğlenceler düzenledi.
5: Bilmiyorum amaç gerçekten çocuklara yönelik mi? Aslında bu çocukları daha da çok etkiliyor bence. Psikolojik açıdan daha da baskı.
0: Aileler sıkı disiplinle çocuklarının başarılı olmasını istiyor. Ama uygulanan kuralların dozunu kaçırmamak gerekiyor.
3: Çocuklarının geleceği ve iyiliği için yaptıklarını düşünüyorlar. Ancak bu çocukta tam tersi etki yaratıyor.
6: Her gün kontrol ediyoruz. Dışarı çıkmasını engelliyoruz ki sınavlarına hazırlansın, şey yapsın diye.
4: Bu nasıl etkiliyor acaba çocuğunuzu?
6: Olumlu etkilemiyor çünkü onun daha çok arkadaşlarıyla ve dışarıda telefonla meşgul olası geliyor tabii ki de.
4: Biz yapacağız, biz başaracağız, biz çalışacağız ifadeleri öğrenciyi annesi veya babasıyla bir bütün haline getiriyor. Öyle ki ilerleyen dönemlerde çocuk artık kendi kendine çalışamamaya, hatta kendi yolunu bulamamaya başlıyor. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan sınava hazırlık paylaşımları çocuğun yalnızca anne babasından değil toplum üzerinden de baskı görmesine sebep oluyor.
0: Sırada üniversite maratonu var. Bazı ebeveynler aynı şeyleri YKS için de yapıyor.
3: Sanki hayatının sonuymuş gibi sınavlara yaklaşmamasını ve ne olursa olsun koşulsuz bir şekilde onları sevdiğimizi ifade etmemiz gerekiyor.
7: Telefonla mı konuşmayı seviyorsunuz, mesajlaşmayı mı?
8: Ya ben telefonla konuşmayı seviyorum ama yani mesajlaşma da mesajlaşma biraz daha hızlı oluyor. Çünkü karşı taraf uygun mu değil mi, en azından bir mesaj gönderiyorsun, ona uygun olduğunda görüyor. Ama yani bütün diyaloğu mesajla yürütmek de doğru bir şey değil. Yani
7: bana şimdi, da sorsanız eğer. Bir kere de bana sorun.
8: Sen mesajlaşmayı seviyorsun.
7: Hiçbirini sevmiyorum. Telefon çalmadan bir kim var beni arıyor.
8: Ben şunu görüyorum.
7: Ben zaten
8: mesela
7: genelde sessiz
8: bazen
7: duymuyorum.
8: Bazen kafelerde gençleri görüyorum. Toplanıyorlar herhalde, sohbet için toplanıyorlar. Herkes telefonuna bakıyor. Birbirlerine mi yazıyorlar onu da bilmiyorum.
7: Dün binanın dış tarafına çıktım böyle. Bizim yan tarafımızda adliye var ya, büyük bir evet, kalabalık var böyle. Oradan yürüyeceğim. Herkes şöyle yürüyor. Ana bir cadde var bizim önümüzde. Yani araçlar, trafik var. Kaldırıma doğru. Herkes ya böyle yürüyordu. Gerçekten durdum bir an insanlara baktım. Ya böyle
8: yürüyordu. Toplu taşımalar da böyle ama. Toplu taşımada herkes.
7: Ama yaya yani. Hani böyle yürüyor, böyle yürüyor. Sürekli şu haldeyiz. Zaten herkesin boynu artık gitti. Ben bu yüzden arkadaşlarım benimle konuşmuyorlar. Yani küsüyorlar ama tabii gerçek arkadaşlarım anlıyor. Döner nasıl olsa bize diyorlar. Bu olay garip. Şimdi Z kuşağı ile ilgili bir durum var. İngiltere'de Z kuşağı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre Z kuşağının %58'i yüz yüze iletişim yerine diyor ki ben mesajlaşayım. Uzmanlara göre
8: bence oran daha yüksek de
7: diyorsunuz.
8: Evet.
7: Gençler kendilerini mesaj atarak daha rahat hissediyor.
9: Günde sence kaç tane mesaj gönderiyorsundur?
10: Günde ben 4000 falan gönderiyorumdur. Ben full mesajlaşarak konuşuyorum arkadaşlarımla hep. Mesela buluşmayı da çok tercih etmiyorum.
11: Sen?
10: Ben konuşmayayım ya, bir saniye konuşamadım. Abi çok utandım şu an.
12: Anlık bilgiye ulaşmak için de mesaj attığında pratik olarak hemen ulaşabilmesi, hemen dönüt alabilmesi bireyi etkiliyor.
13: Z kuşağı yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
9: Eskiden uzun sohbetler, yüz yüze buluşmalar vardı. Bugünse birkaç kelimelik mesajlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Haliyle Z kuşağı gençleri için iletişimin yolu ekranlar oldu.
14: Daha kolay yüz yüze konuşmaktan, bir yere gitmeye gerek yok.
15: Ben telefonla aranmadığım sürece ikisine de çok okeyim.
9: Hangisinde kendini daha çok rahat hissediyorsun?
15: Ben yüz yüze iletişimde kendimi daha rahat hissediyorum.
13: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre genç erkeklerin %58'i konuşmak yerine mesajlaşmaktan yana. Mesajlaşma hızlı ve pratik olduğu için özellikle Z kuşağının iletişimindeki bir numaralı tercihi.
16: Teknoloji birçok şey kolaylaştırıyor. Evet, ben bunu rahat da buluyorum.
17: Hayır, ben sesli hiç konuşamam, çok utanırım.
13: Uzmanlara göre ise gençler psikolojik olarak kendilerini mesajla daha rahat hissediyor.
12: Çünkü göz teması kurmak, sosyal beceri kazanmak, grup içerisinde etkileşime geçmek onları zorluyor.
15: Z kuşağı gençsin ama evet, çünkü daha rahat ifade ediyorum. Şu anda ifade edemiyorum çünkü daha zor benim için.
12: Sosyal mesaj olarak attığında kişi istediği zaman istediği şekilde mesajı atabiliyor, değiştirebiliyor, düzeltebiliyor. Ama birebir mesajlarda değiştirme, düzeltmeyi maalesef yapamıyor. En basitinden iş başvurusu yapıldığında mülakata girecek bu birey. Mülakata girdiğinde bile stres yaşamasına sebep olur.
7: Evet, Dünya Kupası günlüğü şimdi devam ediyor heyecan bir yandan. Her ne kadar saatleri bize uymasa evet. da o heyecanı yine meydanlarda yaşıyorlar. Spiker arkadaşım Demet Gedik geldi sağ olsun, bize biraz detayları aktaracak. Yan stüdyodan koştu geldi, hoş geldin, günaydın.
18: Hoş buldum, teşekkür ederim.
7: Evet, saatler konuştuk ama işte 5'te 7'de vesaire biraz heyecanı sanki hani durdurur mu dedik, bizde olmadı
18: biz
7: galiba.
18: Bizde durdurmadı gerçekten, durdurmadı. Ama dediğin gibi çok farklı bir deneyim yaşıyoruz. Avrupa'da gerçekleştiğinde saatlere çok alışkındık.
7: Evet.
18: Özellikle bizim milli takımımızın saatleri tabii biraz daha erken saatlerde, çünkü normal saatte olan bazı maçlar da var ama tabii Amerika saatine göre 22'de 23'te mücadeleler var ama bize denk gelmedi ne yazık evet. ki. İlk maçımızı sabah 7'de oynamıştık. İkinci maçımız cumartesi günü saat 6'da, son maçta saat 5'te gittikçe
7: yavaş yavaş
18: erkene çekiliyor.
7: Çekiyoruz. Hemen sizin hazırladığınız Barkı'yı Samet peki. ekrana verdi. J ve I grubu.
18: Evet, J ve I grubundan bahsedelim. En önemli gruplar diyebiliriz aslında. Çünkü bir yanda J grubunda Arjantin var. I grubundaysa Fransa'yı görüyoruz. I'ya geleceğiz. J ile başlayacak olursak. Arjantin, Cezayir mücadelesi en dikkat çeken karşılaşmalardan biriydi kuşkusuz. Çünkü Lionel Messi Arjantin formasıyla dün akşam hat-trick yaptı değerli izleyenler. Ve yine aslında klasını, kalitesini ortaya koyan bir isim oldu. Cezayir'e karşı takım 3 gol kaydetti ve liderliği aldı. Yine oynanan bir başka mücadele Avusturya-Ürdün karşılaşmasıydı. Ürdün'den beklentinin biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz ama bu karşılaşmada aslında biraz da iyi bir futbol gösterdiler bize. Avustralya'ya karşı her ne kadar 3-1 mağlubiyetle ayrılsalar da yine de iyi bir oyun gördük diyebiliriz. Uğraştılar en azından gol atmak
7: çaba
18: için.
7: Çaba vardı diyorsun.
18: Evet, kesinlikle. Gruptan çıkmak Cezayir için ilk hedef. Bunlardan bahsedelim. Ama Arjantin ilk rakip olunca onlar için de biraz zorlu bir yol olmaya başladı. Bir sonraki gruba geçeceğiz. Orada da I grubu. Fransa kuşkusuz hepimizin favorilerinden ilk 3 sıraya ya da 2 sıraya yazdığımız takımlardan biridir. Şimdi Senegal'le karşılaştılar. Bu karşılaşma bizi 2002 yılına götürüyor. Çünkü 2002 yılında da açılış mücadelesinde yine bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Orada Senegal galibiyeti vardı ama bu yıl Fransa Senegal'i ilk mücadelede I grubunun ilk maçında 3-1 mağlup etmeyi başardı.
7: Fransa duymuyorsun değil mi? Sen anlatırken reji sana eşlik ediyor içeriden. O golü şu atmıştı, geçmişte o golü yapmıştı diye içeride bile heyecan var. Ekran başını şu an düşünemiyorum.
18: Kesinlikle çok haklısın. Biz de izlerken aynı evet. şekilde. Şimdi Fransa'da Kylian Mbappe'ye bir parantez açalım. Real Madrid'de biraz oyuncularla, belki de takım arkadaşlarıyla bazı sorunlar yaşamıştı. Daha doğrusu aidiyetle ilgili bazı sorunlar yaşamıştı. Bu acaba Fransa milli takımına serayet eder mi diye düşündük maçtan önce ama öyle olmadı. Yine onun da güzel iki golünü izledik dün akşam Senegal karşısında. Diğer iki takıma geldiğimizde Irak-Norveç karşılaşması. Norveç kuşkusuz Erling Haaland'la birlikte bu yılın yine favorileri arasında yer alabilir. Bu grup aynı zamanda futbol otoriteleri tarafından daha maçlar oynanmadan ölüm grubuna en yakın grup da deniyordu. Ki Erling Haaland yine farkını gösterdi. Bu mücadelede goller kaydederek Irak'a karşı 4-1'lik galibiyet elde ettiler. Irak bu arada 40 yıl sonra katılıyor. Şimdi bizim için de çok uzun yıllar sonra katıldığımız bir turnuva 24 yıl ama çok daha uzun süre sonra katılan takımlar da var. Ama yine de izlediğimizde hiçbir takımın mücadeleden vazgeçmediğini de görüyoruz aynı zamanda.
7: Verelim Samet. isimli. Bu arada Demet bir şey soracağım. Dünden beri herkes bunu konuşuyor. Dünya Kupası'na katılan en küçük yüz ölçümü olan ülke Yeşilburun.
18: Yeşilburun adaları.
7: Ve maçta kaleci bir şekilde dünyanın gözünü çevirdiği isim oluyor. Aynen. Dünya.

0: Değilmiş. Annesi vize alamayan o muydu?
1: Evet, maddi imkanlardan dolayı, yani parayı zamanında ödeyemedikleri için daha doğrusu vizeyi alamamış ve annesi onu izlemeye gelemedi ama tüm dünyaya duyurdu i̇şte kendini.
0: Gerçekten şans böyle bir çok şey. Acayip. Yani bir anda Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isim oluyorsun. Evet. Anneni oraya getiremiyorsun evet. ve dünya orada katılan en küçük ülkesin. Hı hı. Futbolda tarih yazmış bir şeyle, ülkeyle karşı karşıyasın.
1: Evet.
0: Gerçekten. Demek dikkat ki çekiciydi. Şansı burada dönecekmiş.
1: Kesinlikle. Zaten en büyük hayallerinden biri Dünya Kupası'nda bir maça çıkmaktı. Onu da başardı ve görkemli bir şekilde başardığını söyleyebiliriz.
0: Peki, en çok konuşulan isimlerden biri. Geleceğiz hemen. Diğer Barkoy'a ne kadar süremiz
1: kaldı bu arada? Gollere gelelim.
0: Kaç?
1: Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular. Az önce iki takımdan bahsettik. Arjantin ve Fransa. Evet. Arjantin'de Lionel Messi, Fransa'da da Kylian Mbappe vardı. Ve en çok gol atan futbolcular listesinde zaten varlardı ama bu rekoru hangisi kırabilir diye konuşuyorduk. Lionel Messi dün oynadığı karşılaşmada 3 gol attı ve Alman efsane Miroslav Klose'yi yakaladı. 16 gol. Toplamda iki ismin var ama tabii Lionel Messi 27 maçta bunu başardı. Tabii önünde de birçok maç var, hem bu turnuvada, hep son turnuvası diyoruz ama bakalım bir sonraki turnuvaya da katılabilecek mi? Yine Kylian Mbappe'den bahsedelim. O da listede şu an 5. sırada. Onun da 14 golü var. Dün attığı gollerle beraber ama o daha avantajlı. Çünkü çok daha genç bir oyuncu ve yıllar sonra da, yine 4 yıl sonra da katılabilir. Belki sonrasında da görebiliriz. En zirveye çıkacak adaylardan biri bence.
0: Bu arada burada Ronaldo Messi çekişmesini de ilerleyen günlerde görür müyüz?
1: Cristiano Ronaldo Messi çekişmesini kuşkusuz.
0: Evet, 27 görürüz. Maç, 19 evet. maç, 16'ya kaç? 15. Görürüz değil mi? Yani onsuz olmaz çünkü.
1: Tabii
0: herhalde.
1: Ama Lionel Messi bence ilk maçta farkını ciddi şekilde ortaya koydu. Brezilya Ronaldo da zaten efsanelerden biri.
0: Demek sık sık bekliyorum. Ayağına sağlık. Güzel. İyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'den de, milli takımdan da, bizim çocuklardan da iyi haberlerle gel. Burada konuşalım. Ama süremiz dolmuş. Peki. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bugün Demet'le noktalayalım yayını. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Zeytin'de yüksek rekolte beklentisi 1 milyar dolarlık ihracat için fırsat olarak görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek, bunun sektör ihracatı için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Uygun, Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Sporcular turnuvada futbola doyuyor. Timumu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timumu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Üç çocuk babası Lokman Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yenik düştü. Yaz aylarıyla birlikte artan kene vakaları can almaya devam ediyor.
2: Havaların ısınması, yoğun yağışlarla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.
1: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 52 yaşındaki Lokman Sönmez bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sönmez durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Son can kaybı ile birlikte Sivas'ta son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
3: Bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sokak ortasında motosikletle yaklaşıyor, saniyeler içinde vatandaşın cep telefonunu veya çantasını çalıp kayıplara karışıyorlardı. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan, Şişli ve Beşiktaş'ta kapkaç ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis, şüphelilerin izini Beyoğlu'nda Hacı Hüsrev mahallesinde buldu. Zanlılar Kapkaç'ta kullandıkları motosikleti bir sokağa park edip uzaklaşmıştı. Polis o motosikleti ve çevresini ablukaya aldı. Takip sadece karadan değil, havadan kamerayla da yapılıyordu. 25 ve 21 yaşlarındaki iki şüpheli park halindeki motosikletlerini almak için sokağa gittiklerinde yakalandılar. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Biz büyürken söylemem gerekiyor ki her şey daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Ve biliyoruz ki bu onlara zarar veriyor.
1: Sosyal medyanın zararlarına değindi, yeni düzenlemenin işaretini verdi. İngiltere Başbakanı Starmer 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
4: Binlerce aileye çocuklarının sosyal medya bağımlısı haline geldiğini vurguluyor. Hükümetimiz 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor.
1: Starmer konuşmasında teknoloji şirketlerini de uyardı.
4: Biliyoruz ki bu karara direniş olacak ama buna karşı galip geleceğiz.
1: İngiltere Başbakanı sosyal medya kısıtlamasıyla ülkesinin çocuklar için çok daha güvenli bir ülke haline dönüşeceğini de savundu. İngiltere sadece sosyal medya düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda oyun ve canlı yayın platformları konusunda da adımlar atacak. Yasa düzenleme meclisten geçerse 16 yaş sınırlaması 2027'nin sonbaharında uygulamaya konacak. 16 yaş altındakilere sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesine sınır getirildi. Düzenlemenin kısa süre sonra hayata geçmesi bekleniyor.
0: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Çok sıcak gelişmeler var. Yeni güne dair ekiplerimiz de o önemli noktalarda gelişmeleri aktarmak için haber nöbetini tutmayı sürdürüyorlar. Yeni saatte hangi duraklara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında bir operasyon

0: düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. Tayfun Er birazdan İzmir'den detayları paylaşacak. Kırılgan bir anlaşmayla sona eren Amerika-İran savaşında İran bir an önce yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Peki İran'ın kaç milyar dolarına el konulmuş durumda? Ekber Karabağ Tahran'dan paylaşacak notları. Orta Doğu'da varılan barış piyasalara etkisini beklendiği gibi göstermedi. Ateşkesin ilk gününde altın ve petrol fiyatında sert dalgalanmalar olsa da yatırımcılar hala tedirgin. Piyasalardaki son durumu Kübra Kılıçtepeci konuğuyla değerlendirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021-2024 arası sıfır araç alanlara mektup gönderdi. Hava parası ve zorunlu aksesuar satışları inceleme altına alındı. Peki bakanlığın çalışmasıyla neler değişecek? Abdullah Ünver Ankara'dan bu başlığı konuğuyla değerlendirecek. Karadeniz'deki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Avrupa ülkeleri Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna'ya yardıma devam ediyor. İngiltere Ukrayna'ya zenginleştirilmiş uranyum satmaya hazırlanıyor. Alparslan Düven de Londra'dan bu başlığa dair gelişmeleri aktaracak. 12. yargı paketi meclise geliyor. İnfaz yasası ve af beklentisi yargı paketinde en çok beklenen değişiklikler. Şener Çetin daha fazla ayrıntıyı Ankara'dan paylaşmak için hazır diyelim. Yeni saate başlayalım. MİT, DAEŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Ebu Ubeyde İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı'nın DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Abu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'un yerine geçen kişi olduğu ortaya çıktı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan, Pakistan alanına geçerek DAEŞ'in Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Kazancı'nın DAEŞ'e ait kamplarda aktif görev yaptığı da saptandı. Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan, Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Abu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Tayfun Er bu başlığa dair notlarını aktarmak için Seferihisar'da bizi bekliyor. Tayfun, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon başlattılar ve toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Aslında bugün yapılan operasyonun öncüsü diyebileceğimiz 18-20 Mayıs'ta yapılan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk, aynı zamanda imar işlerindeki usul süzüklerden dolayı toplamda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Tabi bunların arasında belediye personeli Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve CHP meclis üyesi Barış Sakçı da vardı. İşte emniyetteki işlemlerinin ardından her 3 kişi de tutuklandı. Tabi bu devam eden soruşturma kapsamında Seferihisar Belediyesi'ndeki işte imarla başta olmak üzere imar ve inşaat işlemlerindeki yolsuzluktan dolayı yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışveriş gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ve yeni delillerinde çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade edebiliriz. Tabii elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün sabah saatlerinde iki ilde İzmir'le birlikte operasyon yapıldı farklı adreslere ve toplamda ifade ettiğim gibi 6 kişi şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadeleri alınacaklar. Tabi isimlere gelecek olursak operasyon kapsamında İbrahim Gökhan Pehlivan, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı, Sönmez Budak İnşaat Firması Yetkilisi, Özlem Akyılmaz kamu görevlisi ve tabii ki burada öne çıkan en önemli isim de Özlem Akyılmaz aslında. Veli Ağbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki danışmanı konumunda, kadrosu da orada. İşte Özlem Akyılmaz da sabah saatlerinde gözaltına alınan 6 kişinin

0: içindeydi. Salih Yurtseven şirket yetkilisi, Rıban Öğmen ise yine şirket yetkilisi. Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri şu anda Mali Şube Müdürlüğü'nde sürdürülüyor. Özellikle iddialar arasında da işte Veli Ağbaba'nın danışmanı konumunda olan Özlem Akyılmaz'ın da geçmişte yaklaşık 500 bin liralık bir parayı Veli Ağbaba'ya EFT üzerinden gönderdiği iddiaları var. Tabii şu anda ifadeleri devam ediyor. Biz Seferihisar Belediyesi'nde gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi dosyaya girdi. Balcıoğlu'nun eşi adına aldığı ve tapuda 10 milyon lira olarak gösterilen villanın aslında 30 milyon liraya alındığı ortaya çıktı. Öte yandan Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İşte detaylar.
2: Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu'na villa, bağış ve imar iddiaları tek tek soruldu. Villa detayı soruşturmaya damga vurdu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri de özel bir sitede alınan villa oldu. Bora Balcıoğlu'na 31 Mayıs 2024'te eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına Silivri Mimar Sinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks meskenin satın alınması soruldu. Balcıoğlu villayı 10 milyon lira bedelde ve kendi birikimiyle satın aldığını iddia etti. Ayrıca villanın satın alındığı gün eşinin hesabında para trafiği de belirlendi. Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan villanın satış bedelinin 10 milyon lira olmadığı, satıcı Nedim Dinçbay'ın beyanına göre gerçek satış bedelinin 30 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında Silivri'de müteahhitler ve işletme sahiplerinden bağış adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu'na soruldu. Balcıoğlu bu iddiaları da reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Naci Aydınsa ifadesinde 380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü açıkladı.
1: Amerika ile İran ateşkeste anlaştı. Mutabakatta hangi maddelerin yer aldığı henüz açıklanmasa da konuşulan pek çok iddia var. En çok merak edilen de Hürmüz Boğazı'nın durumu. Amerikan Başkanı Boğaz'ın ücretsiz bir şekilde Cuma gününe dek tüm ticari gemilere açılacağını söyledi. Ateşkesi bozmak için elinden geleni ardına koymayan eski dostu Netanyahu'ya ise deyim tam da yerinde, açtı ağzını yumdu gözünü.
3: We have our deal done with Iran.
4: Anlaşmayı tamamladık, şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İran anlaşma çerçevesinde asla nükleer silaha sahip olmayacak.
5: İran-Amerika ateşkesi dijital imzalarla resmiyete kavuştu. Cenevre'deki ıslak imza törenine günler kala konuşan Trump, aylardır diline doladığı rejim değişikliği söyleminden de çark etti.
4: İran'da rejim değişikliğine inanmıyorum, bunu hiç hedeflemedim.
5: Oysa ABD Başkanı Mart ayından beri İran'da rejimi değiştirdiğini savunuyordu.
6: Anlaşmayı Amerika Başkanı yaptı. Bu onun kararı ama aynı fikirde değiliz. İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek.
5: Terör devleti İsrail anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını reddetmekte ısrarcı. Beyrut başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına saldırıları sürüyor.
7: Lübnan anlaşmanın ayrılmaz bir parçası. Savaşın tamamen sona ermesi için Lübnan'daki savaşın ve işgalin bitmesi gerek. Bundan böyle İsrail'in düzenleyeceği her saldırıyı anlaşma ihlali olarak kabul edeceğiz.
5: Tahran yönetiminin açıklamaları üzerine Trump, Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi.
4: Netanyahu'yla harika bir ilişkim vardı ancak Beyrut'a saldırması hiç hoşuma gitmedi. Büyük resmi İran'la anlaşmayı da etkiliyor. Lübnan konusunda daha sorumlu davranmalı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkar.

0: Verirler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir kez daha övgüyle bahsetti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Şara harika iş çıkardılar.
3: Bir tarihi ana tanıklık ediyoruz. Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi şu an itibariyle Boğaz'ın turkuaz sularının üzerinde. Etrafında güvenlik önlemleri de alınmış durumda. İstanbul Boğazı'ndan geçişini gerçekleştirecek. Ekranlara da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, yani kuzeyden giriş görüntüleri yansımış durumda. Detayları da paylaşalım. Libya'nın Bori Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden dev gemi sabah saatlerinde Boğaz'a giriş yaptı. Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisiyle çok sayıda kılavuz kaptan ve kurtarma römörkörü de görev yapıyor bu geçiş esnasında. Dev geminin güvenli geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı karşılıklı olarak transit gemi geçişine trafiğe bir süre kapatıldı. Bir geçici kapatmaydı bu. Ama hem Boğaz'ın o eşsiz görüntüsü hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden hemen düzeltelim. Gittiği yön Romanya, Karadeniz. Boğaz'ın geçişini tamamladı ve birazdan İstanbul Boğazı'ndan çıkacak, yavaş yavaş Karadeniz'de güzergahına girecek, rotasına girecek ve seyrini sürdürecek. Ama gerçekten de günlerdir haberlerini de yapıyoruz. Boğaz'ın o turkuaz rengi bu eşsiz görüntüyü ortaya çıkarıyor. Tarihi anlardan biriydi bu geminin geçişi. Dev vinç gemisinin Boğaz'dan geçtiği anları canlı olarak ekranlarınıza taşımış olduk böylelikle. Şimdi Tahran'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkes gerçekleşti. Barış var. Anlaşmaların dijital ortamda imzalandığı bilgisi de var ama gözler yine de cuma gününe çevrilmiş durumda. Şimdi Tahran'a gidelim. Ekip arkadaşımız Ekber Karaba notlarını aktarmak için bizi bekliyor. Ekber, kolaylıklar dileyelim. İsrail'in burada tavrı önemliydi. Bir provokasyon ihtimali konuşuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belirtmişti. Tüm dünya liderlerinin de ortak görüşü bu yöndeydi. İran tarafında nasıl bir tavır var? Cuma günü Cenevre'de ne yaşanacak? 14 madde kamuoyuyla da paylaşıldı çeşitli ajanslar tarafından. Bir İran'ın zaferi olarak da Amerika'da da yorumlanıyor. Eminim İran'da da öyle yorumlanıyor. Değerlendirmelerin ne yönde olacak? Notların kıymetli, sözü hemen sana bırakalım.
4: Bakın, teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran uzlaşmaya imza attı. Resmi imza töreni ise İsviçre'de yapılacak ve ardından da taraflar ilk tur nükleer görüşmeye geçecektir ki İsviçre'deki görüşmelere İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance katılacak. Gelen resmi açıklamaların bu yönde olduğunu ifade edebiliriz. Uzlaşmanın içeriği nedense bugüne kadar açıklanmadı. Sır gibi saklı tutuluyor. Her iki taraf da bunu saklı tutmaya devam ediyor. Bu yüzden birçok tartışma da beraberinde gelmiş durumda. Tabii bu konularla ilgili, uzlaşmanın maddeleriyle ilgili basında çıkan bazı haberler var. Tabii bunların doğruluğu da tartışmaya açık. Bilinen şu ki işte Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak bazı tavizler İran'a verecektir. Gelen bazı haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş fonlarının bir kısmını serbest bırakacak. Buna ek olarak İran'ın petrol satmasına imkan sağlayacak ve alt yazımıza da az önce geçtiğimiz üzere İran'a kalkınması için ve refahı için de bir fon ayrılacak ki dev 300 milyar dolarlık dev bir rakam da bu konularla bu konuda telaffuz edilmektedir. Tabii İran'ın ne kadar parası serbest bırakılacak bu konu net değil. İran'dan gelen son açıklamada İran en azından şu aşamada paralarının yarısının serbest bırakılmasını, diğer yarı kısmının ise işte müzakereler süresince serbest bırakılmasını istemişti. Tam olarak İran'ın ne kadar dünya bankalarında parası Amerika Birleşik Devletleri tarafından bloke edilmiş, bu da net değil. Dediğim üzere uzlaşma metni hala basına servis edilmedi. Gelen bazı iddialara ve değerlendirmelere göre Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda bu uzlaşmanın sağlanması için İran'a taviz verdi. Bu yüzden metnin açıklanmasını istemiyor. Lübnan önemli bir madde bu uzlaşmada yer almaktadır. Hatta dün akşam saatlerinde savaşı yöneten Hatemlamiye Merkezi Karargahı'ndan bir açıklama geldi. Bu açıklamada eğer İsrail bu şekilde Lübnan'a yönelik Hizbullah Hizbullah'a yönelik saldırılar

0: devam ederse İran silahlı kuvvetlerinin sert bir şekilde buna yanıt vereceği ifade edildi. Dün işte yabancı büyükelçilerle görüşen İran Dışişleri Bakanı da bu Abbas Irakçı da benzeri ifadeler kullanmıştı. Bu uzlaşmanın bir tarafında biz ve Hizbullah, diğer tarafında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri var ve Lübnan meselesi bu uzlaşmanın ayrılmaz bir parçası. Ancak az önce de haberimize de izlediğimiz üzere İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik devam etmektedir. Bu yüzden çok kırılgan bir süreçten geçmekte olduğumuzu da söyleyebiliriz.
1: Ve bu anlaşmanın ekonomi cephesindeki yankıları, anlaşmanın kırılgan olduğuna dair rakamlar da bize benzer şeyleri söylüyor. Çünkü anlaşma haberiyle birlikte altında çok küçük bir yukarı doğru hareket olmuştu. Özellikle Brent petrolde bir geri çekilme olmuştu ama yatay seyir devam ediyor. Beklenen etkiyi yaratmamış gibi görünüyor. Cuma gününe gözler çevrildi. Peki ekonomi cephesinde nasıl bir süreci işletmek gerekiyor? Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte ekonomiye yansımalarını değerlendirecek Amerika ile İran arasındaki bu anlaşmanın. Kübra, kolaylıklar dileyelim. İlk gün özellikle altında bir yukarı seyir vardı ama onun durduğunu, hatta yatay ve geriye çekildiğini görüyoruz. Peki bundan sonra hangi rakamlar, hangi seviyeler takip edilmeli? Sözü sana ve konuğuna bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Hakan Uysal. İyi yayınlar dileyelim öncelikle sana. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında bugün gözler, kulaklar, daha doğrusu bu hafta özellikle tamamen altına dönmüş durumda. Altındaki iniş çıkış merak ediliyor. Haftaya başlangıç nasıl yapıldı? Cuma'ya kadar ne tür beklentiler var? Piyasada son durum ne? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, finans analisti İslam Memiş var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sizler de hoş geldiniz.
2: İslam Bey, bu hafta aslında gözler tamamen altına çevrildi. Evet. Haftayı nasıl bir girişi yaptı? Bugün haftanın ortasında çarşamba günü nasıl bir gidişat var, evet, ve cuma günde yine ne olması bekleniyor? Beklentiler ne yönde?
3: Yine barış iyimserinin devam ettiğini gözlemliyoruz piyasalarda. Dün aşırı yükselişler olduğu için bugün kısmen kar satışları var ama daha sakin bir seyirde. Bugün küresel piyasalar için önemli. Çünkü saat 21'de FED faiz kararı açıklayacak bu akşam. Ve 21.30'da da FED Başkanı, eski FED Başkanı görevini değiştirdi, yeni FED Başkanı Kevan'ın açıklamaları olacak. Ve küresel piyasalara dair verecek mesajlar çok önemli olacak. Piyasalar biraz da burayı beklemeye devam ediyor. Özellikle anlaşma haberi geldikten sonra Brent petrolün varil fiyatı işte 87 dolar seviyesine, 80 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda da yine 80 dolar seviyesinde, %1 civarında yine satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Yine altın tarafında da bugün kar satışları var. Kısmen yatay 4320 dolar seviyesinde. Yine geçen hafta 4020 dolar seviyesindeydi. Bu haftaya baktığımız zaman 300 dolarlık bir toparlanma var. Kısmen toparlanmanın devam etmesi için dolar endeksinin 99 seviyesini aşağısına sarkması lazım. Yani petrol fiyatları geriledi ama dolar yine güçlü kalmaya devam ediyor uluslararası piyasalarda. Dolar endeksi geri geldikçe altın fiyatlarındaki toparlanma 4450-4600 dolarlar yine kısa vadede var karşımızda. Bu akşam Fed'in faiz kararından sonra bir dalgalanma olur. Aşağıda 4295 dolara kadar, yukarıda işte 4450 dolara kadar bir alan var. Bu band aralığını takip edeceğiz. Yine gram altın daha yatay bir seyirde. Dün biraz yükseliş işler vardı. Bugün kar satışları var. Ons altından etkilendi. 6546 lira gram altın şu anda. Gram altın tarafında 6500-6800 lira aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız. Yine gümüş tarafında da biraz daha yatay seyirin korunduğunu gözlemliyoruz. 69,5 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı, 104 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı var. Yine akşam Fed'i bekleyen bir piyasa var karşımızda ama genel tabloya baktığımız zaman barış iyimserinin devam ettiği bir gündeyiz. Cuma günü Amerikan piyasaları kapalı ve agresif bir durum olmazsa, Fed tarafından sürpriz bir karar gelmezse bu şekilde iyimser bir şekilde haftayı tamamlayabiliriz.
2: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İslam Memiş'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
1: Fransa'daki G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump hakkında konuşurken mikrofon açık unutuldu. Macron'un Zelenski'ye sorduğu "Trump'la görüşme ayarladın mı?" sorusu ve Zelenski'nin o soruya yanıtı herkes tarafından duyuldu. Amerikan Başkanı Trump ikili görüşmelerde Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de bir espri yaptı. Nahyan dışında bütün salon güldü. O anları da ekranlarınıza getirelim.

0: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
1: Gölü Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu.
2: Because I need to come to Brussels. So first, do you have bilaterals being organized?
3: Yes, President Trump.
0: Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de espri yaptı. Bütün salon kahkaha attı.
4: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. Seni filmlerde oynatabilirim ifadesini kullandı.
4: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye taslak raporundaki kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterip, biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz dedi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi, terörsüz Türkiye süreci ve suça sürüklenen çocukların cezalarının infazına ilişkinde önemli değerlendirmelerde bulundu.
0: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye taslak raporuna tepki gösterdi. Biz görevimizi yaptık dedi, kendisinin hedef alınması ile ilgili ilk kez konuştu. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönünde soruya yanıt veren Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. 12. yargı paketinin içinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Bakan Gürlek, tüm bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor ifadesini kullandı.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021-2024 arası sıfır araç alanlara mektup gönderdi. Hava parası ve zorunlu aksesuar satışları inceleme altına alındı. Peki sıfır araç alacaklar nelere dikkat etmeli? Bakanlığın çalışmasıyla neler değişebilir? Ekip arkadaşımız Abdullah Ünver bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Konuyla birlikte gelişmeleri değerlendirecek. Abdullah, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Yayın konuğumuz Ömer Göktaş olacak. Sıfır Araç Federasyonu Başkanı olacak. Sıfır araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi yayın konuğuma soracağım. O detaylı bilgileri ondan alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Siz de hoş geldiniz efendim. Öncelikle tabii ki nasıl bir araç

0: alacağımıza bir karar vereceğiz. Sulu segment mi, premium segment mi, halk tipi dediğimiz ufak segment mi bir araca bakacağız ve karar vereceğiz. Bunun devamında bu araçlar biliyorsunuz hep bir seyahat halinde, tırlarla geliyor. Bayiden alacağımız arabayı detaylı inceleyeceğiz. Bir taş yarası var mı? Çalışmayan bir aksamı var mı? Jantında, işte lastiğinde, kenarında bir çiziği var mı? Bunları çok detaylı bakacağız. Aslında tabii bir ekspertiz de yaptıracağız diyeceğim ama yani çünkü bazen arabalara iki kat boya atılıyor. Bazen arabalar tırdan inerken sürtülüyor. Bayi tarafından ikinci kez boyanıyor ve bu araba arada kaynayıp satılıyor. Sonradan bu vatandaş bu arabayı satarken meydana çıkıyor bu olay ve fiyatını satarken tabii fiyat düşüşü oluyor, mağduriyet oluyor, dava konusu oluyor. Öncelikle tabii ki de bayide bunlara da bakmamız lazım. Devamında aldığımız arabanın faturası kesilirken tamamen faturaya bakmamız lazım. Motor şase numaramızla arabamız uyuşuyor mu? Rengine kadar bakmamız lazım. Çünkü bunların sonradan hepsi bir muayene konusu, dava konusu, çok önemli konular bunlar. Akabinde arabayı alırken göndereceğimiz parayı tamamen EFT havale yoluyla, kesinlikle elden para vermeden, aldığımız arabanın bedeli kaç paraysa faturanın altında KDV'si dahil, o parayı havale yoluyla göndermemiz gerekiyor alan şahıs tarafından. Devamında tabii ki de bunları yaptıktan sonra önemli olan konulardan bir tanesi de araç seçerken çok parametreler var. Artık elektrikli parametreleri var, dizel, benzinli parametreleri var. Bunlara iyi karar vermek gerekiyor. Mesela bir elektrikli araba, ben özellikle otomobil satıcısı olarak evin ikinci arabası olmasını tavsiye ediyorum. Da sıkıntı yaşayabiliriz. Bununla birlikte evde bir tane bir araba vardır. İkinci araba mutlaka elektrikli araba olabilir. Tabii arabayı aldığımız zaman devamında bir de teknolojilerini çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu araba bizim için SUV tarzıysa işte bagaj lazım demektir. Premiumsa daha böyle bir gösteriş tarzı, makam tarzı gibi bir arabadır. Premium dediğimiz araba. Daha işte ufak dediğimiz arabalar kiralamalarda kullanılan, daha az yakıtlı olan, ikinci eli çok daha hızlı olan arabalardır. Bunlar da çok ciddi parametrelerdir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Devamında ikinci el çok önemli konu. Aldığımız arabanın ikinci elde para etmesi. Bu da nedir? Arabanın bayi ağı ile alakalı, servis ağı ile alakalı, arabanın parça ağı ve parça fiyatları ile alakalı. Bunlar çok önemli parametrelerdir. Çünkü arabaya sigorta yaptırırken, kasko yaptırırken emin olun bunlar çok etkiliyor. Premium bir arabanın bir tamponu kaza yaptığınız zaman 300 bin liraysa ona göre kasko fiyatını alabiliyorsunuz. Daha halk tipi olan bir arabanın tamponu 15-20 bin lira, 30 bin liraysa ona göre kasko ücreti ödüyorsunuz. O yüzden bu parametreler çok önemli. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii geleceğimizin arabaları da ikinci araba dedik ama elektrikli arabalar. Tok göz bebeğimiz biliyorsunuz. O bir tarafta kalıyor. Elektrikli arabalar da hızlı bir şekilde hayatımıza girmek üzere ve giriyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Yayın konumuzla birlikte sıfır araç alırken nelere dikkat etmeliyiz onları konuştuk diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
2: Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin sahada yaptığı kontrollerde elde edilen bulgular haksız fiyat değerlendirme kurulu toplantısında da masaya yatırıldı. Kurulun değerlendirmesi sonucunda marketlere toplam 10 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
3: Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasında tüketiciyi mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı harekete geçti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte beyaz ete olan talebin artmasını fırsata çevirmek isteyen işletmeler mercek altına alındı. Bakanlık müfettişleri ve İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde piyasa işleyişini bozduğu değerlendirilen fiyat hareketleri tek tek incelendi. Elde edilen bulgular Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildi. Kurul, beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
4: Başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su gibi, yumurta gibi, kırmızı et, beyaz et gibi temel ihtiyaç maddeleri noktasında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
3: Ticaret Bakanlığı vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşabilmesi için üretimden raflara uzanan tüm

0: Süreçlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Bakanlık, olağan dışı fiyat hareketlerine karşı denetimlerin devam edeceğini ve gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.
1: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrilmişken emeklilik dilekçesi vermeye hazırlananlar için kritik zamanlama uyarısı da geldi. Haziran veya Temmuz ayında dilekçe vermek yapılacak hesaplamalara göre binlerce liralık fark oluşturuyor. Detaylar haberimizle şimdi ekranlarınıza geliyor.
2: Emeklilik dilekçesini verdiğiniz ayın ve günün alacağınız maaşı etkilediğini biliyor muydunuz emekli olurken?
3: Hayır, bilmiyordum.
4: Bilmiyordum ama bu söylemleri ben emekli olduktan sonra duydum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum.
5: Emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce sigortalının gözü kulağı dilekçe için en doğru zamanın ne zaman olduğunda.
2: Emeklilik dilekçesinin hangi ayda verileceği, alınacak kıdem tazminatından emekli maaşının yatacağı güne kadar birçok konuyu etkileyebiliyor. Özellikle yüksek ücretli çalışanlar açısından alacakları karar mali açıdan on binlerce liraya etki ediyor.
5: Emeklilik başvurusu yapmaya hazırlanan milyonlarca çalışan için Haziran ve Temmuz ayları büyük önem taşıyor.
6: İşçiler, esnaf sanatkarlar ve Bağkurlar Haziran ayında dilekçelerini verdikleri takdirde takip eden ay olan Temmuz'dan itibaren emekli maaşını alabiliyorlar. Temmuz ayında dilekçesini verenler ise Ağustos ayından itibaren emekli maaşına hak kazanıyorlar. Dolayısıyla emeklilik maaşın başlangıcı ve bir emeklilik maaşının kaybı söz konusu olabilir.
5: Kıdem tazminatı için de başvuru tercihi ciddi avantajlar barındırıyor.
6: Bu anlamda Haziran ayında dilekçesini verenler 64.948 TL üzerinden, Temmuz ayında verenler ise 74.000 TL'nin üzerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar.
5: Memurlar için durum biraz farklı. Temmuz ayındaki katsayı artışları ödenecek tazminat tavanını yukarı çekiyor.
6: Memurlar açısından da Haziran ayında emeklilik dilekçesini verme ile Temmuz ayında emeklilik dilekçesini verme açısından maaşın miktarı yönünden herhangi bir fark yoktur. Temmuz'da katsayılarda değişeceği için daha yüksek emeklilik ikramiyesi almaları söz konusudur. Dolayısıyla memurlar da bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.
5: Sosyal güvenlik uzmanları hak kayıplarının önüne geçilmesi için vatandaşların E-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini detaylıca incelemelerini ve kendi durumlarına göre denge hesabı yapmalarını tavsiye ediyor.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metrosunun Arnavutköy Halkalı kesimi Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Yeni hattın hizmete girmesiyle Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım 30 dakikaya düşecek.
7: İstanbul'un ulaşım ağını baştan aşağı değiştirecek dev metro projesine yeni bir halka daha eklendi. Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımı 30 dakikaya düşürecek raylı sistemin Halkalı-Arnavutköy hattı Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
8: Ya Allah! Bismillah!
7: 69 kilometrelik dev proje Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Halkalı hattı olarak iki bölüm halinde planlanmıştı. Hattın Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe bölümü 29 Ocak 2024'te, kargo terminali Arnavutköy Hastane arası da 19 Mart 2024'te açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 17,5 kilometrelik yeni etapla birlikte Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattının hizmete gireceğini açıkladı. Yeni hat sadece İstanbul Havalimanı'na değil, megakentin birçok önemli raylı sistemine de entegre olacak. Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, hattın iki ucu olan Halkalı ile Gayrettepe arası ise sadece 57 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mega kentin iki yakası ve havaalanını birbirine bağlayan dev ring hattını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.
1: 6 Şubat depreminde iki kızını kaybeden ve kendisi de sol kolunu kullanamayan Halime Nur

0: Koray Tunç, biyonik kol masrafını karşılamak için Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Yarışmadan 300 bin lirayla ayrılan Tunç, masrafların geri kalanının tamamlanması için de şimdi yardım bekliyor.
1: Sevgili seyirciler, yarışmacımız Halime Nuray Tunç geliyor.
2: Saatlerce enkaz altında kaldı. İki kızını ve bir kolunu kaybetti. Ancak o hiç pes etmedi.
3: Halime Nuray Tunç, asrın felaketi olarak da tabir edilen 6 Şubat depremlerinde biri 10 aylık, diğeri 5 yaşında olmak üzere iki evladını kaybetti. Gözlerini açtığında ise sol kolu yoktu, omuriliği de hasar görmüştü. Yine hayatta kalan tek kızı, en büyük kızı İrem'in de sol dizi yoktu.
4: Okula herhangi bir şey sıkıntısı olduğunda ben gidemiyorum. Hani yürümemde problem olduğu için, koldan dolayı problem olduğu için. İleriki zamanda her şeyle ilgilenmek istiyorum. İşte gezelim dediğinde gezmek istiyorum. Şeyler yapalım dediğinde yapmak istiyorum.
2: 25 yaşındaki Nuray Tunç, kızına umut olabilmek için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
3: Halime Nuray Tunç depremde sol kolunu kaybetti. Bu nedenle de sol koluna biyonik kol taktırmak istiyor. Gereken tedavi ücreti için de bugüne kadar kampanyalar düzenlendi ve dernekler kuruldu. Halime Nuray Tunç son olarak da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı ve yarışmada 300 bin lira kazanarak Hatay'a döndü.
4: Çok güzel bir şeydi, karşılamaydı. Gerçekten çok güzel ilgilendiler. Hem oradaki ekipler sağ olsunlar, Oktay Kaynarca sağ olsun, gerçekten çok güzel ilgilendiler. Evet, gerçekten bir hayalimiz vardı. Hani böyle bir katılmak, işte tanışmak falan. Ama işte tabii ki bu durumda olup da tanışmak istemezdik açıkçası.
2: Halime Nuray Tunç, biyonik kol protezi taktırabilmek için gelecek yardımları bekliyor.
4: Bir şeye kavuşmak istiyoruz. Biyonik kola kavuşmak istiyoruz. Kızımın saçını toplamak, tarayabilmek, hani hiçbir şekilde insanlara muhtaç olmadan bağımsız olarak yaşamak istiyoruz birlikte. Kolun fiyatı 3,5 milyon olduğu için ben bunun tek başıma altından kalkamam.
3: İrem ve annesi şu anda bir taraftan hayata, bir taraftan da birbirlerine sımsıkı bir şekilde sarılmaya çalışıyor. Anne Halime Nuray Tunç'un en büyük isteği kızının saçlarını iki elle tarayıp toplayabilmek. İrem'in ise en çok istediği şey annesiyle birlikte pasta yapmak ve birlikte gezebilmek.
5: Mesela annemle pasta yapmak isterim. Annemle beraber parka gitmek isterim. Yüzme kursunda annemin benim hep yanımda olmasını isterim. Annemle hep yürüyüşe çıkmak isterim.
0: Türkiye'nin havuç ihtiyacının %70'ini tek başına karşılayan Konya'da yeni sezon hasat mesaisi başladı. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik de o mesaiye ortak oluyor. Bizi de ortak edecek şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Konya'ya, Ahmet'e bırakalım.
6: Çok teşekkür ederiz. Konya'da örtü altı havuç hasadı başladı. İlk defa başladı. Bu yıl oldukça bereketli geçti. Bir yandan erken ekilen havuçlar hasat vardı. Şu anda da örtü altı hasatları başladı. Yayın konuğum var, Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
7: Sağ olun, size de hoş geldiniz.
6: Bereketli olsun bu yıl. Güzel geçiyor. Örtü altında da hasat başladı. Neler söyleyeceksiniz?
7: Evet, şu anda 2026'nın ilk havuç hasadı başlamış durumda. Görmüş olduğunuz gibi hem işçiyle hem de makinenin yardımlarıyla beraber ürünlerimiz toplanıyor. Ürünlerimiz gayet güzel. Rekolteler gerçekten çok iyi. Şu anda Kaşınanı'dayız. Konya Meram Kaşınanı mahallesindeyiz. Burada Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık %70-%75 oranında karşılandığı bir bölgedeyiz. Buradaki hem iklim istekleri hem toprak yapısıyla beraber en güzel havuçlar burada yetişiyor.
6: Şu anda Kaşınanı arası burası.
7: Evet. Çumra ve Kaşınanı arasında sınır bölgedeyiz. Evet. Ve şu anda buradaki arazimizi Şubat aylarının sonunda ekmiştik ve türle örtmüştük. Beyaz türlerin örtmemizin sebepleri ürünün daha sağlıklı olması ve diğer bütün sıkıntılardan korunması, güzel yetişmesi, sıcağı daha iyi alması ve şu anda da çok güzel bir ürün görünüyor. Rekolteleri de güzel bekliyoruz. Kışı güzel geçirdik. İnşallah yaz aylarında da alacağımız yağışlarla beraber daha güzel ürünler yetişecek. Evet. Tül altında yaklaşık olarak 2,5-3 ay civarında kalmıştı. Bir aydır da tül çıktı. Şu anda da ürünler hasada gelmiş durumda.
6: Peki havucu hasat ettikten sonra hangi işlemlerden geçer? Nerelere bu havuç gider?
7: Buradaki sökülen

0: Uçlar önce nakliye yardımıyla yıkama tesisine gider. Ürünler orada yıkandıktan sonra kalite ayrımları yapılıyor. Küçükleri, büyüklükleri veya hasarlı ürünler varsa söküm ve taşıma esnasında onlar ayrılıyor. Daha sonrasında paketleniyor. Ürün ihtiyacına göre burada ihracat gerçekten çok yüksek miktarda yapılıyor. Ve ürünler iç piyasaya da gidiyor. Konya zaten havuç denilince... Bu tarımın başkenti, havucun başkenti olarak geçiyor. Buradaki bütün çiftçiler havuçla uğraşıyor, havuç ekiyor. Hatta şunu da diyebilirim, havuç ekmeyen bir tane çiftçi yok diye diyebilirim.
1: Aslında Konya Ovası'na baktığımızda bir karış boş arazi de yok.
0: Evet, bir karış boş arazi yok. Burada da zaten hiç boş arazi yok görüyorsunuz. Evet. Herkes havuç ekiyor. Burada işçilik çok yüksek. Görüyorsunuz herkese iş sistem oluyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Hani umuyoruz ki havuç fiyatlarının daha yüksek seviyelerde gitmesi ve ihracat alanlarında daha kolaylıkların sağlandığı takdirde üretimi daha fazla artacağını düşünüyoruz.
1: Peki şu anda görüyoruz, tabii ki seyircilerimiz bunu da merak ediyordur. Neden elle toplanıyor? Makineler var burada.
0: Şu anda makinenin gireceği yer için zarar vermemesi için
1: yol
0: açılıyor. Daha sonrasında makineyle beraber hasat yapılacak.
1: Evet. Sonrasında buradan da yıkama tesislerine girecek.
0: Evet, yıkama tesisine gidecek. Sonra ayrım yapılacak, kalite ayrımı. Sonra işte siparişin durumuna göre ürünler gönderilecek.
1: Peki, çok teşekkür ederiz efendim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Efendim, Konya'da bereketli ovada hasat yapılıyor diyelim ve sözü buradan sizlere bırakalım.
2: Saklambaç, çelik çomak, domuztaş, bir dokuztaş bir dönemin vazgeçilmez sokak oyunları. Bugün yerini büyük ölçüde dijital oyunlara bırakmış durumda. Peki ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Dijital dünyanın riskleri neler? Ailelere hangi görevler düşüyor? Ayrıntıları ekranlarınıza getiriyoruz. Sonra bir aramız var. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım.
3: Seksek severdik, ip atlama yapardık, ona yakar top oynardık. Yapı oyunları oynuyorum, bir de futbol tarzı şeyler oynuyorum.
4: Ne kadar vakit geçiriyorsun telefonda?
3: Onu bilmiyorum. Ben en çok dijital oyunları seviyorum. Daha heyecanlı oluyor, aksiyonu bol oluyor. Tabii ki de sokak oyunlarından daha çok zevk alıyorum.
4: Çamurlarla biz bir şeyler yapardık, tabak, çanak, o tarz bir şey. Ama şimdiki çocuklarda hiç öyle bir şey yok. Telefon, tablet.
5: Saklambaç, mendil kapmaca, misket oyunu. Artık bu oyunlar neredeyse unutuldu.
6: Bu sadece bir kültürel değişim değil, daha ziyade psikolojik anlamda bir kırılma.
7: Dokuz taş, ondan sonra yakalamaç, saklambaç, bu tarz oyunlar oynuyorduk. Genelde arkadaşlarımızla eğlenmeyi daha çok seviyorduk çocukken.
8: Ben genelde daha hareketli, koşturmalı, ağaçlara tırmanmalı. Hani parka gelsem bile salıncak değil de daha tepelerde oynamayı severdim, hareketliydim.
9: Bir zamanlar caddeleri çocuk sesleri, sokakları ise seksek izleri süslerdi. Şimdilerde ise çocuklar daha çok dijital ortamlarda oyunlar oynuyor. Peki değişen oyun kültürü çocukların zihin dünyasında nasıl bir etki bırakıyor?
6: Dijitalleşmenin de evet görece faydaları olsa bile özellikle gelişim çağında çok ciddi handikapları ve zararları olabilir. Nelerdir? Sosyal kaygıyı ve yalnızlık duygusunu artırdığını görüyoruz. Dikkat süresini kısalttığını görüyoruz. Sosyal becerilerini, iletişim kurma becerilerini köreltmesine sebep olduğunu diyelim en azından görüyoruz. Ve fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı da stres artıyor çocuklarda.
10: Saklambaç oynardık, yedi taş oynardık, ebelemeci oynardık, yani birçok oyunlar oynardık.
11: Dombile Dost diye bir oyun vardı, böyle şeyleri üst üste dizerdik, kiremitleri. Onlarla elimizde lastikler olurdu, eski köyde giydiğimiz ayakkabılarla. Onlarla taş şeye atardık, nasıl söyleyeyim, o dizdiğimiz taşlara vurur. O öyle bir oyun vardı. Ben onu oynamayı çok severdim. Körebe oynardık.
12: Saklambaç oyunları. Böyle bunları oynar seviyorum.
13: Saklambaç, işte yedi taş vardı. Böyle top atıp oynadığımız. Yakar top. Onları oynuyorduk en çok. Daha sonra evcilik oynuyorduk.
5: Çocukların ekran başında geçirdiği süre artarken hareketli oyunlarsa her geçen gün hayatlarından biraz daha uzaklaşıyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların dünyasını yeniden şekillendiriyor.
14: Sizin değerlerinize, sizin örf ve adetlerinize saygılı mecralar değil. Çoğu biliyorsunuz Amerikan menşeili mecralar. Burada aynı zamanda çocukların, gençlerin kişisel verileri, bilgileri ele geçirilmiş oluyor. Hem de aynı zamanda zihinsel bir çürüme ve yozlaşmayla da

0: olması gerçeklik algısının yitirilmesine ve bozulmasına sebebiyet veriyor. Bu sefer ne oluyor? Hırçınlaşıyor, asi bir hale gelmeye başlıyor. Oyundaki karakterle kendisini özdeşleştirmiş oluyor.
1: Çünkü telefon çocuğun hem dikkatini falan eksik ettiği için o yüzden vermiyorum.
2: Çocukların özgürlükleri bence kısıtlanıyor yani. Ben

0: atıyorum bir saat. Bir saatten sonra mesela kapının önüne çıkartıyoruz ama tek başına çıkamıyor yine. Biz dinliyoruz, işimizi falan bırakıp çıkıyoruz.
1: Tam da bu noktada ailelerin rolü daha da önem kazanıyor. Çocukların dijital dünyada geçirdiği süreyi takip etmek, hangi içeriklerle karşılaştıklarını bilmek ve ekran kullanımına sınır koymak, olası risklerin önüne geçilmesinde belirleyici oluyor.
2: Evlerimizi çocuk dostu hale getirmemiz lazım. Yani kırılacak biblolar, camlar, kristaller varsa bunları çocuklarımız büyüyünceye kadar ortadan kaldırmak, görece atlayıp zıplayabilecekleri, konu komşuyu rahatsız etmemeye tabii ki dikkat ederek ama kendi evinin konforunda fiziksel olarak aktif olabilecekleri alanlar oluşturmamız lazım.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
4: dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: 2 yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
8: Her zaman Kiyılı.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed.

0: Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: ol. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Çocuklar hangi kelimeleri ne sıklıkla kullanıyor? Dil gelişimindeki eğilimler ve değişimler neler?
12: Çocukların söz varlığı dünyayı algılayış biçimlerini etkiliyor, belirliyor.
11: Türkiye'nin ilk kapsamlı çocuk dili veri tabanı tanıtıldı. Kullanılan dilin davranışların aynası olduğu vurgulandı.
13: İlk öğretim çağındaki öğrencilerimiz ne kadarlık bir söz varlığına maruz kalıyor ve kendilerine ne kadarlık bir söz varlığıyla ifade ediyor. Aslında temel sorumuz buydu.
11: Enstitü Sosyal tarafından söz varlığı dijital platformu geliştirildi. 6 ile 10 yaş arasındaki çocukların kelime dünyası mercek altına alındı.
13: 11 farklı eğitim bölgesinden 138 çocuğa sorduğumuz açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar aslında bizim veri tabanımızı oluşturuyor.
12: 5 farklı kaynaktan elde edip oluşturduğumuz 10 milyonluk bir veri havuzundan yaklaşık 15 bin kadar farklı sözcük ve deyim tespit ettik. Yaklaşık 185 farklı kavram alanımız var.
14: Her sözcüğün kaç defa karşılarına çıktığını ve hangi kavram alanlarına ait olduklarını tespit ettik. Artık çocuklarımıza içerik hazırlarken daha kaliteli ve söz varlığı açısından daha zengin materyaller hazırlayabileceğiz.
11: Uzmanlar akran zorbalığı ve şiddetin kendini ifade biçimiyle ilgisini de anlattı.
13: Eğer kendisini sözel bir şekilde iyi ifade edemiyorsa, edemezse o zaman karşımıza ne çıkıyor? Davranışla ifade etme, yani işte o akran zorbalığı dediğiniz, işte şiddet dediğiniz şekilde karşımıza çıkıyor.
14: Daha dizilere vesaire başka konulara bakmadan acaba çocuklar için hazırladığımız materyalde ne kadar şiddetle alakalı unsurlar var? Size çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bizim topladığımız bu derlemde, çocuk kitaplarından, çizgi filmlerden oluşturduğumuz derlemde sevgiyle ilgili 22 bin sözcük var. Şiddetle ilgili 20 bin sözcük var. Bu çok korkunç bir rakam.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Bizim tercihimiz değildir. Bu tablo, bu toplu sözleşme masasında diyalog yerine dayatmayı tercih eden anlayışın bir sonucudur.
16: Yürüyüş yaptılar, belediye yönetimine tepki gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Sendikası üyeleri arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleşti. Ancak taraflar anlaşamadı. Bunun üzerine işçiler eyleme gitti.
17: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi krizi başladı. Belediye ile işçiler anlaşamayınca işçiler yürüyüşe başladılar.
15: Sendikamız bu sözleşmeleri masada sonuçlanması için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Ancak Büyükşehir bürokratlarının uzlaşmaz tutumu süreci tıkamış ve sorunsuz bırakmıştır.
16: Belediye binasına kadar yürüyen işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.
18: İleride, ileride kazanacağız.
15: Karşılıklı uzlaşma masa sözlü mutabakata varılan maddelerin tutarak altına almasıyla yürür. Toplu sözleşme masasında tartışıp uzlaşıp sözlü olarak anlaşılan bir maddelerin imza aşamasında Büyükşehir yönetimi imzadan kaçarsa bu sözleşmeler nasıl sonuçlandırılır?
16: İşçiler belediyenin temel haklarını bile yok saymaya çalıştığını belirtti.
15: Arkadaş ülkelerde temel bir hak olarak kabul edilen hafta tatilinin pazar günü olması uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından kaldırılmak istenmektedir.
19: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan faciada kurtulan olmadı.
20: Çok büyük bir patlama oldu. Sonra bir de çok yüksek bir çarpma sesi daha geldi. O zaman ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Baktığımızda her yere enkaz parçalarının saçıldığını gördük.
16: Trajik kaza Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. İçinde toplam 6 kişi bulunan iki helikopter bilinmeyen bir sebeple havada çarpıştı. Kontrolden çıkarak hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopterlerden biri, elektrikli otomobillerin bulunduğu otoparka düşerek infilak etti. Birbiri ardına yaşanan ikincil patlamaların ardından otoparkta yangın çıktı.
21: İlk helikopterin düştüğü bölgede birçok elektrikli araç vardı. Bunlar lityum pilli araçlar olduğu için söndürmesi çok zor bir yangındı.
16: Diğer helikopter ise yaklaşık 100 metre ileriye düşerek ters döndü. İki pilotun yanı sıra 4 yolcunun bulunduğu helikopterlerden sağ kurtulan olmadı. Brezilyalı YouTuber ve şarkıcı Oliver Tree'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Enkaza ait parçaların yüzlerce metrelik alana yayıldığını bildiren yetkililer kazaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.
19: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ajans bugün de yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Yeni saatte de Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baro başkanı ile 12 avukat gözaltına alındı. Ata Gündüz Kurşun detayları aktarmak için de canlı yayın noktamızda hazır bizi bekliyor. Ata, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Hakan Uysal. Aslında süreç hem Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarla başladı. Bu ihbarlarda Denizli Baro Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı avukatların uyuşturucu madde kullandığı ve temin ettiği iddia edildi ve bunun üzerine de Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca dosya hakkında da gizlilik kararı verildi. Çünkü çok hassas bir operasyon gerçekleştirildi ve yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 avukatın, toplam sadece baro başkanı değil, 12 avukatın evine, iş yerine ve araçlarında arama yapıldı. Toplamda 21 farklı noktada, az önce saydığım lokasyonlarda toplamda 21 farklı noktada araba gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Denizli polisi tarafından, hatta Denizli

0: baro başkanının ikametinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerinde ve diğer ikametlerde yapılan aramalarda ise yine uyuşturucu maddeler, sentetik uyuşturucular, uyuşturucu öğütme aparatları, kenevir bitkisi ve aynı zamanda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ve bu yapılan operasyonla birlikte Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök başta olmak üzere yine işlerinde Avukat Hakları Komisyonu üyesi olan avukatlar var. Kadın Hakları Komisyonu üyesi olan avukatlar var. Ve yine Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesi olan avukatların da oldu. Toplamda 12 kişi gözaltına alındı ve Denizli Adliyesi'nde şu anda ifade işlemleri devam ediyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirildi bu operasyon. Uzun bir süre teknik ve fiziki takip yapıldı. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Baro başkanıyla birlikte 12 avukatın ev, iş yeri ve araçlarında toplam 21 farklı lokasyona, adrese operasyon düzenlendi ve baro başkanıyla birlikte toplam 12 avukat şu an itibarıyla gözaltında ve ifade verme süreçlerinin başladığını belirtelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: MİT, DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Ebubeyde İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı'nın DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu Abu Yasir El Turki Kod adlı Özgür Altun'un yerine geçen bir kişi olduğu ortaya çıktı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Kazancı'nın DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev yaptığı da saptandı. Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu Abu Yasir Al-Turki Kod adlı Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde düzenlenen operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor. Bazı müteahhitlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyon devam ediyor. CHP'de olağanüstü kurultayı için toplanan imzalar genel merkeze beklendiği gibi teslim edildi. İlter Yeşiltaş telefon attığımızda bu sıcak gelişmeye dair notlarını paylaşacak. İlter, kolaylıklar dileyelim gelişmeler için. Hayır, telefonda değil, şu anda genel merkezde. İlter, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkürler Haktan Uysal. Az önce CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir il başkanlarıyla birlikte, 74 il başkanı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Olağanüstü kurultay için imza toplanmıştı. 833 noter tasdikli imza şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Murat Emir il başkanlarıyla birlikte şu anda yönetim katında ilgili makama imzalar, noter tasdikli imzalar teslim ediliyor. İlerleyen dakikalarda da burada hazırlıklar da yapılıyor. Şükrü Can Çankaya ekranlara getirecek. Birazdan Murat Emir il başkanlarıyla birlikte açıklama yapacak. Tabii ki olağanüstü kurultayın bir an önce toplanmasını istiyor Özgür Özel ve kurmayları. Bu anlamda zaten bu amaçla toplanmıştı imzalar ve tabii ki bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları ise tedbir kararı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan veya olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade ediyorlar. Hatta dün yine CHP'li kaynaklara sorduğumuzda bugünü işaret ederek yarın imzalar teslim edilecek bir olağanüstü kurultay süreci olur mu diye CHP kaynakları da değil, 900-1900 imza dahi olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması mümkün olmadığını ifade ettiler. Tedbir kararını hatırlattılar. Tabii bir yandan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de

0: MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez MYK üyeleriyle, A takımıyla, kurmay kadrosuyla bir araya gelecek ve o toplantıda da ihraçlar gündemde olacak. Geçtiğimiz hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu ihraç sürecinin il başkanlarıyla devam edeceği ifade ediliyordu. Bugün de yine bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. Başta Ankara, İzmir olmak üzere bu görevden almaların ardından veya bu il başkanları ile ilgili bir disiplin süreci başlatılabilir ve nihayetinde burada boşalan koltuklara Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından yeni il başkanları atanacak. Böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün özellikle hareketli dakikalar yaşanıyor. Dediğimiz gibi birazdan burada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir il başkanlarıyla birlikte imzaları teslim ettikten sonra olağanüstü kurultay taleplerine dair basın açıklaması yapacaklar ve ardından saatler 14'ü gösterdiğinde de Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak ve il başkanları ile ilgili ihraç süreci, disiplin mekanizması da işleyecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve teklif haline dönüştürülecek yasal düzenleme önce siyasi partilere götürülecek. Ardından Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemenin meclis tatile girmeden önce yasalaşması hedefleniyor.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemenin yol haritası netleşiyor.
3: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi olmak üzere iki koldan çalışmaları süren yasal düzenleme için önce taslak hazırlanacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesinden sonra taslak meclise gönderilecek. Mecliste AK Parti grubu taslak üzerinde bir süre çalışacak. MHP ile görüş alışverişinin yapılmasının ardından yasanın sonraki adresleri diğer partiler olacak.
4: Terörsüz Türkiye bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır.
2: Teklif haline getirilmeden yasa taslağı üzerinde tüm partilerin desteği aranacak. CHP, DEM, İyi Yol gruplarına taslak götürülerek görüşleri alınacak, uzlaşma aranacak.
5: Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmeli. Bu yasa mutlaka hukuki sonuçlar üretmeli.
2: Ardından yasa taslağı teklif haline getirilecek. Adalet Komisyonu'nda görüşülecek öncelikle. Yasanın meclisteki son durağı genel kurul olacak.
6: Bu doğrultuda
2: yasalaştıktan sonra düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki nasıl bir yasal düzenleme olacak? Sadece kendini feshettiği tespit ve teyit edilen örgüte özel müstakil bir yasa olacak. Diğer terör örgütlerinin yararlanmasının önüne geçilecek. Yasanın belli bir süresi olacak. Yasada geçici hükümler yer alacak. Silah bırakan örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü için 1 ila 3 ay arasında bir süre verilecek. Zaman yeterli olmazsa süre uzatımı için Başkan Erdoğan'a yetki verilmesi söz konusu. Mağaraların boşaltılması, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, yargı süreçleriyle birlikte sürecin tamamlanması için 3 yıllık bir süre öngörülüyor. Yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
1: Türkiye ve Macaristan'dan savunma sanayinde yeni işbirliği adımı geldi. İnsansız kara aracına entegre edilen Tolga yakın hava savunma sistemi Avrupa'nın önemli savunma fuarında tanıtıldı. İşte detaylar şimdi ekranlarınızda.
2: Savunma sanayinde insansız sistemlere yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliği kapsamında geliştirilen yeni platform MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi Paris'te düzenlenen Eurosatori 2026 savunma fuarında görücüye çıktı. Macaristan merkezli HD Division tarafından geliştirilen 6x6 insansız kara aracı Katıca'ya, Türkiye'de geliştirilen yakın hava savunma sisteminin 20 mm'lik silah sistemi entegre edildi. Entegrasyon çalışmasıyla insansız kara aracının hareket kabiliyetiyle hava savunma kapasitesinin bir araya getirilmesi hedefleniyor. projenin ilerleyen aşamalarında farklı silah sistemleri, füze

0: Çözümleri, lazer sistemleri, akustik tespit ve elektronik karıştırma teknolojilerinin de platforma uyarlanması planlanıyor. Yeni platformun sınır güvenliği, kritik tesislerin korunma ve hareketli birliklerin savunulması gibi farklı alanlarda kullanılması amaçlanıyor. İşbirliğinin ortak mühendislik çalışmaları ve teknik eğitim süreçlerini de kapsaması hedefleniyor.
1: İngiltere Rusya'ya baskıyı arttırıyor. İngiltere şimdi Ukrayna'ya 2 yıl boyunca nükleer yakıt sağlanması için 210 milyon sterlinlik finansman desteği verecek. Bu kapsamda Ukrayna'nın nükleer enerji üreticisi bir zenginleştirilmiş uranyumun tedarik edilmesi bekleniyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. Alparslan Düven gelişmelerle karşımızda. Alparslan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü Londra'ya sana bırakalım.
2: Hak'tan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bu konuya ilişkin bir yapılan açıklama var. O açıklamaya göre ülke Ukrayna'nın nükleer enerji üreticisi olan Enerjikontom'a zenginleştirilmiş uranyum tedarik edecek ve sevkiyatın İngiliz nükleer yakıt şirketi Urenco aracılığıyla gerçekleştirileceği ve yaklaşık 210 milyon sterlin, yani 280 milyon dolar ihracat finansmanı ile destekleneceğini ifade ettiler. Tabii İngiltere Başbakanı Starmer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını vahşi saldırılar olarak nitelendirerek Moskova'nın savaş finansmanını hedef alan yeni yaptırımlar uygulanacağını da açıkladı. İngiltere Başbakanı, Putin'in savaşını finanse eden kaynakları boğacak ve Ukrayna'nın önümüzdeki kışlarda enerji güvenliğini sağlayacağız ifadelerini kullandı. Ayrıca gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılarak Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin oturumda yer alması bekleniyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve öncesinde yaptığı açıklamada Donald Trump'ı Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya ikna etmeyi hedeflediğini söyledi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Alparslan, teşekkür edelim. Önemli bir gelişme var. O gelişmenin notlarıyla devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da resmi temaslarda bulunuyor. Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla bir araya geldi. Detaylarını ekranlarınıza getirelim. Bakan Fidan'ın Moskova temasları sürüyor. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Bakan Fidan bugün de Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla bir araya geldi. Hürmüz Boğazı, Ukrayna, İran gibi başlıkların yanı sıra ikili ilişkilere dair konular da gündemdeydi. Bakan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek gelişmelere dair ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

0: tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüler Konya'nın Altınekin ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden. İddiaya göre bir işçinin çalıştığı yerden ayrılıp başka işletmede işe başlamasıyla iki şirketin sahipleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin dozunun artmasıyla iki grup birbirine tekme tokatlarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: Diyarbakır'da 9 yıl önce tarlada çalışırken kaybolan ve abisinin eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Osman Güler'in dosyası raftan indirildi. Soruşturma sonunda 9 yıldır haber alınamayan genç için 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçunda

0: dava açıldı. Osman Güler'in kayınpederiyle iki oğlu tutuklandı.
1: Dokuz yıl boyunca bizim kapı, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı.
2: 9 yıldır kayıp olan gencin dosyası raftan indirildi. 8 kişi hakkında dava açıldı. 3 kişi tutuklandı.
1: Abisi tamam kız kaçırdı ama benim oğlum hiçbir günahı yoktu.
2: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Burak Güler, ailesinin vermediği sevgilisi Rozerin Akboğa ile kaçarak evlendi. Ardından da gelinin ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandı.
1: Babası aradı, kızım yok dedi, sizde mi dedi. Hayır, haberimiz yok dedik. Sonra eşim dedi, bir bak bakalım odasına, Burak odasına mı? Baktım, yok, Burak yok dedim. Biz dedik, oğlan da yok, bunlar kaçmışlar dedik.
3: 6 ay sonra 3 Eylül 2017 günü Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman Güler tarlada çalışırken bir anda ortadan kayboldu. Aile Osman Güler'in Akboğa ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla yapılan arama çalışmalarında Güler'den herhangi bir iz bulunamadı.
4: Bize hep takip ediyordu, uzaktan uzağa geliyordu, bu petrol vardı yukarıda, oralarda duruyordu. Biz nereye gidiyoruz, hangi arazilere gidiyoruz, ne iş yapıyoruz, hep bizi takip ediyor.
1: Sürekli etrafımızda tehditler, canınızı yakacağız, yerinizi yakacağız. Sürekli nereye gidersek gidelim arkamızdan takip ediyordular.
2: 3 kez takipsizlik kararı verilen dosya 9 yıl sonra yeniden açıldı. Alınan ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Kamera kayıtları ve şüphelilerin yazışmalarıyla mesajları incelendi. Gelin Rozeri'nin babası Selahattin Akboğa ve ağabeyleri Halil İbrahim ve Muhammed Akboğa tutuklandı.
3: Öldürüldüğü belirtilen Osman Güler'in cansız bedeni bulunmasa da gelinin ailesinden 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.
2: İfade veren Rozerin Güler, babası ve kardeşlerinin Osman'ı kaçırıp öldürdüğünü ileri sürdü. Sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu anlattı. Evin babası ve kardeşlerince delillerden temizlendiğini savundu.
1: Dursun dedim, oğlumu çıkart. Oğlum neredesin? Ne olursunuz çıkartın oğlumu. Oğlumun başına bir şey getirmeyin, yalvarıyorum dedim. Ayaklarına kapandım, ayaklarına sarıldım. Ne olursunuz Zehra dedim, bak dedim. Hayır, gidin erkeklere gidin. Bana bir şey sormayın.
4: 9-10 senedir biz ölü yaşıyoruz. Çıkamasınlar, içeriden çıkamasınlar, onu istiyoruz. Çok ağır cezalar aldı. Çünkü oğlumuzu kaybettiler. Yok, ne ölüsünü bulabildik, ne dirisi var, ne mezarı var, ne hiçbir şey yok.
2: Şüphelilerin olayın yaşandığı günün akşamında bulundukları öne sürülen Göksu Barajı'nda arama yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
0: Bir son dakika gelişmesi ekranların hemen altında, son dakika bandımızda da yer aldı. Bolu'da madende bir göçük yaşandı. Bir işçinin toprak altında olduğu bilgisi var. Hemen görüntüler eşliğinde detayları ekranlarınıza taşıyalım. Bolu'da kömür madeni ocağında bir göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan işçi için ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük yaşandı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD o noktada Zonguldak'tan Türkiye Taş Kömürü işletmesine bağlı tahlisiye ekipleri orada, çok tecrübeli ekipler, jandarma arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edilmiş durumda. Güvenlik önlemleri de alındı. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen bir işçi var. Onun kurtarılması için de aralıksız çalışmalar devam ediyor. Bölgeden yeni bilgiler ve görüntüler elimize ulaştığında bu son dakika gelişmesine dair notları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Amasya'da 20 yaşındaki Burak Kırıkçı çalıştığı Luna Park'ta kamikaze olarak bilinen oyun kabininin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

0: İhmal 20 yaşındaki genci hayattan kopardı. Feci olay kameraya yansıdı. Amasya'daki Luna Park'ta çalışan Burak Kırıkçı, 6 Haziran'da hareket halindeki Kamikaze isimli aracı fark etmeyip eğildi. Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Luna Park mühürlendi. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibiyle işletme müdürü tutuklandı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü.
1: İstanbul Küçükçekmece'de zehir operasyonu vardı. 90 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği baskında 3 kişi de yakalandı.
0: Evi uyuşturucu merkezi yapmışlardı. Zehir ağı çökertildi.
2: Yukarıdaki ürettikleri çöktü.
0: Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü İstanbul Küçükçekmece'deki bir evde zehir ticareti yapıldığını tespit etti. Her şey netleşince de düğmeye basıldı. Baskın yapıldı. Adrese düzenlenen baskında yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Uyuşturucu, hepsi uyuşturucu. Bak arabanın içinde var.
0: Operasyonda 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
1: Kayseri'de peş peşe 62 deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar bölgede büyük bir deprem beklentisi olmadığını açıklıyor. Peki sarsıntılar ne anlama geliyor? Uzmanına sorduk. İşte yanıt.
3: Kayseri son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı.
4: Yukarı Boranlara'da meydana gelen 60 civarındaki depremleri incelediğimizde biz bu depremlerin olduğu bölgede bir fay hareketine, diri faya herhangi bir rastlamadık. Diri fay yok. Dolayısıyla buradaki olabilecek depremlerden beklenen de 5,5 büyüklüğüne kadardır. Daha büyük deprem beklentisi şu anda söz konusu değil. Muhtemel ki orada küçük bir kırık var. O küçük kırık tamamlanıncaya kadar sanırım bu tür faaliyetler, bu tür deprem hareketler olabilecek diye düşünüyorum.
5: Pınarbaşı'da yaşanan bu hareketlilik çevredeki aktif faylar etkilemez.
4: Etkilemez. Küçük bir fay bu. Küçük bir fay bu. Büyüklükleri zaten en büyüğü 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Dolayısıyla Sarıs fayını ya da diğer fayların etkileyebilecek potansiyele sahip değil.
5: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde peş peşe sarsıntılar yaşandı. AFAD verilerine göre bölgede en küçüğü 0.8, en büyüğü 3.9 büyüklüğünde 60'ın üzerinde deprem meydana geldi. Peki bu kadar kısa sürede sarsıntıların yaşanması ne anlama geliyor? Jeoloji mühendisi Adnan Eysen bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.
4: Pınarbaşı'nda meydana gelen depremin büyüklükleri yaklaşık 3.9 ile 0.8 arasında seyrediyor. Etmektedir. Yaklaşık 60 civarında deprem olduğunu biz de müşahede etmekteyiz. 10 Haziran'dan günümüze kadar yaklaşık 5-6 günlük sürede. Şimdi Pınarbaşı'nda Yukarı Borandere mahalle sınırları içerisinde meydana gelen depremleri şöyle bir incelediğimizde o bölgede herhangi bir diri fayın olmadığını biz görüyoruz. Diri fayın olmadığı bir yerde deprem olabilir mi? Evet, olabilir. Türkiye'nin bütün satırlarında diri faylar mevcuttur birçok yerde ve Türkiye diri fay haritası da bu çalışmalardan kaynaklı olarak hazırlanmış olan bir haritadır. Türkiye'de ve civarında yer alan fayları şöyle bir saydığımızda 485 civarında Türkiye'de bir fay haritasının olduğunu biz yapılan çalışmalardan anlamaktayız.
3: Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak vatandaşlar panik yaşadı.
4: Yani bu bölgede olduğu gibi, diğer bölgelerde olduğu gibi 5,5 büyüklüğüne kadar olan depremler zaten bir tehlike oluşturmaz. Can kaybına sebebiyet vermez, mal kaybına sebebiyet vermez. Ama 5,5 ve üzeri büyüklükteki depremler hem can kaybına sebebiyet verebilir hem de mal kaybına sebebiyet verebilir. Dikkatli olalım.
1: Şimdi sizlere Guatemala ve Hawaii'de aynı anda faaliyet gösteren iki yanardağdan görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Kül bulutları, lav fiskiyeleri ve patlamalar bölgede güçlü volkanik hareketliliği gözler önüne serdi. Doğa olayları Pasifik Havzası'ndaki tektonik aktiviteye dikkat çekmiş durumda.
0: Büyük okyanusun iki yakasında yer gök ateşe teslim oldu. Doğa tüm gücünü bir kez daha gösterdi. Guatemala'daki Fuego yanardağı şiddetli patlamalarla adeta görsel şölen yaşattı. Gökyüzünü delen alevler karanlığı aydınlattı. Kor halindeki lavlar kilometrelerce uzağa sıçradı. Kül ve zehirli gaz bulutları gökyüzünü kapladı. Dağın eteklerinde panik dolu anlar yaşandı. Sirenler ardı ardına çaldı. Yüzlerce kişi olası bir felakete karşı teyakkuza geçti. Fuego bir kez daha ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlattı. Patlamanın şiddeti bölge halkının yüreğini ağzına getirdi. Tüm gözler Guatemala'nın dev ateş dağına çevrildi. Pasifik'in diğer ucunda da benzer görüntüler vardı. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yerin derinliklerinde biriken öfkeyi yeryüzüne kustu. Kızgın magma dev lav fıskiyeleri halinde gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan görüntüler bu doğa olayını izleyenleri etkiledi. Bir yanda kül bulutları, diğer yanda durmaksızın akan lav nehirleri. Doğa, Büyük Okyanus'un iki yakasında gücünü tüm dünyaya ilan etti.
1: Hicri yılbaşında Kabe'nin örtüsü yenilendi. Allahu Ekber tekbirleri eşliğinde gerçekleşen tören milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla takip edildi. İşte o anlar şimdi ekranlarınızda.
3: Kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşandı. Beytullah yeni kisvesine kavuştu. Tekbirler gökte de yükseldi. Milyonların kıblesi Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Suudi Arabistan'da hilalin görülmesiyle 1 Muharrem 1448 yılı başladı. Hicri yılbaşının ilan edilmesiyle birlikte İslam dünyasının en kutsal mekanı olan Beytullah'ta asırlardır süren gelenek yerine getirildi. Müslümanların kıblesi Kabe'nin siyah ipekten dokunan, altın ve gümüş işlemelerle bezenen mübarek kisvesi yenilendi. Her yıl Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşen bu kutsal tören yine büyük bir hassasiyet ve önemle icra edildi. Ayetlerle nakış nakış işlenen yeni kisve, ekiplerin hummalı çalışması sonucu Beytullah'a getirildi. Mescid-i Haram'ı dolduran Allahu Ekber tekbirleri arasında halatlarla yükseltilerek Kabe-i Muazzama'yı giydirildi. Örtü yerine yerleştirilirken Allah'ın evinin etrafında tavaf eden müminlerin ibadeti de kesintisiz devam etti.
1: ...2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvaya sadece futbol değil, tribünlerden sokaklara, güvenlik tedbirlerinden siyasi mesajlara kadar sağ dışında yaşananlar da damga vuruyor. İşte Dünya Kupası'nda şu ana kadar en çok konuşulan o anlar ekranlarınızda.
6: Tribünlerden verilen politik mesajlar. Takımları zorlayan sıkı denetimler. Alkış toplayan davranışlar. 2026 Dünya Kupası saha içindeki rekabetin yanı sıra dışarıda yaşananlarla da konuşulmaya devam ediliyor. Turnuvanın başından beri birçok zorlukla boğuşan İran milli takımı Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi düzenlenen seremonide sahada İran bayrağı açıldı, ülkenin milli marşı çalındı. Devdik Şah rejimi destekçileri marş esnasında futbolcuları yuhaladı. Yasak olmasına rağmen tribünde aslan ve güneş bayrağı açıldı. Turnuvaya politik mesajlar da damgasını vurdu. İranlı taraftarlar açtıkları pankartlarla ABD'nin MINAP'ta katlettiği 168 çocuğu andı. Dikkati çeken diğer bir görüntü ise Mısırlı oyunculardan geldi. Belçika ile karşılaşan Mısır milli takımı maç öncesinde soyunma odasında toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu. Müsabakaya dualarla başlayan Mısır 1-1 eşitlikle 1 puanı hanesine

0: yazdırdı. ABD'deki aşırı güvenlik önlemleri kupadaki öne çıkan başlıklardan biri oldu. Daha önce Özbekistan ve Senegal'e uygulanan sıkı kontroller Uruguay milli takımında had safhaya ulaştı. Uruguaylı oyuncuların çantaları maç öncesinde polis köpekleriyle arandı. Müsabaka heyecanı Times Meydanı'nda da karışıklığa sebep oldu. Cezayirli ve Arjantinli taraftarlar arasında maç öncesi tansiyon yükseldi. İki takımın destekçileri şiddetli kavgaya tutuştu. Almanya cephesinde ise galibiyet kutlamaları sokağa taşındı. Duraçao karşısında elde edilen 7-1'lik farklı galibiyetin ardından Alman taraftarlar zaferi konvoy oluşturarak kutladı. Japonya ise bir kez daha temizlikle gündem oldu. Japon taraftarlar Dallas Stadyumunda Hollanda ile oynanan karşılaşmanın ardından oturdukları yerleri temizledi, çöpleri topladı. Japonların o anları bir kez daha alkış topladı.
1: Bu bizim kültürümüz ama bu daha çok her şeye saygı duymak gibi bir şey. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu yüzden arkamızda bir pislik bırakıp gitmek istemiyoruz.
2: A-Milli futbol takımından kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncumuz Samet Akaydın Paraguay maçı öncesinde soruları yanıtladı. İki milli futbolcumuzun da Avustralya yenilgisiyle ilgili ve bu yenilgiye dair yaşananları unutturacaklarına inançları tamdı.
3: A-Milli takım oyuncuları Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın Paraguay maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını belirterek önlerindeki iki final maçını kazanmak istediklerini söyledi.
4: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence.
3: Samet Akaydın ise takımın desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
5: Eleştirileri açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maç. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemediğim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler?
2: Adana'da 12. kattan düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı Ecrin Deniz Karaca. 14 yaşındaki genç kız hayatta kalarak mucizenin de adı oldu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Karaca 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi ve büyük bir coşkuyla karşılandı.
6: Düştü, korkuttu ama pes etmedi. Ecrin Deniz ambulansla ayrıldığı evine alkışlarla geri döndü.
7: Hoş geldin evine.
8: Hoş geldin evine.
9: Komşularıma teşekkür etmek istiyorum.
6: Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca kardeşlerini kontrol etmek için eğildiği sırada apartmanın 12. katından beton zemine düşmüştü. Beklenen haber 11 gün sonra geldi.
9: Taburcu oldum, iyi hissediyorum şu an.
6: Düşüşü sırasında binanın girişindeki sundurmaya çarpması belki de olası bir faciayı önlemişti. Mucizevi şekilde kurtulan Ecrin'i evinin önünde komşuları karşıladı. Pastalar kesildi, balonlar gökyüzüne bırakıldı.
10: Eve gidip çıktığımızda bugünü hayal bile edemezdik.
9: Sonuçta yani onların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum.
6: Günler önce korkunun yaşandığı yerde bu kez sevinç vardı.
9: Yapılan iyilikler bana kanat olmuş. İyi ki varlar.
6: Ecrin'e göre onu hayata bağlayan sadece tedavi değildi. Aile depremden sonra birçok çocuğa yardım etmişti. Genç kız bunu sürdürmeyi istiyor ve ona göre bu iyiliğin geri dönüşüydü.
9: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm. Ve yani onun duasını kurtardığını düşünüyorum.
6: Ailesi için de bu süreç tarifsiz bir bekleyişti.
10: Ameliyatı çok başarılı geçti. Bundan sonraki tedavi sürecine evde devam edelim. Hem Ecrin'e psikolojik olarak iyi gelir dedi.
6: Şimdi ise 7. sınıf öğrencisi Ecrin için tek bir hedef var.
10: Allah izin verirse kısa bir sürede de kızımızı ayağa kaldırıp yürüteceğiz dedi.
2: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla birlikte genç yaşta kalp krizi ölümleri yeniden gündeme geldi. A Haber ekibi de sokağa çıktı. Hem uzmanlara hem de gençlere sordu. Gençler kalp krizinden endişe ediyor mu? Kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı? İşte yanıt.
11: Şimdi kısmet neyse oraya.
12: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle birlikte kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. Peki gençler kalp krizinden daha mı fazla ölüyor yoksa bu olaylar görünür hale mi geldi?
13: Gençlerin geçirdiği kalp krizleri yaşlılara göre çok daha tehlikeli oluyor. Genç ölümleri artmadı aslında. Bilimsel veriler genç ölümlerin artmadığını gösteriyor. Farkındalık arttı. Yanlış ilaçlar, yanlış alışkanlıklar, obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenler kalp hastalıklarından ölümü artıran şeyler.
14: Ünlü kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez, aslında ölümlerin daha çok kalp krizinden değil, ritim bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.
13: Kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm kalp krizine bağlı ritim bozukluğundan olur. Bakın Volkan Konak'ın ölümün sahnesini hatırlayın. İpi kesilmiş kukla gibi düştü. O tamamen bir ritim bozukluğudur.
14: Sönmez, ritim bozukluğunu artıran faktörleri de sıraladı.
13: Bakınız en iyi uyku akşam 10 sabah 6 arasıdır. Gençler gece 3'te yatıyorlar, sabah 11'de kalkıyorlar. Bu biyoritmimizi bozuyor. Ayrıca gençler çok kahve içiyorlar. Günde 5-6 büyük filtre kahve içen gençlerimiz var. Bu da çarpıntı yönden, ritim bozukluğundan son derece ciddi bir şey.
15: Kahve, çok kahve.
16: Ne kadar mesela?
15: Ya günde 3-4 bardak kahve.
16: Kahve. Ondan vazgeçemiyorsun.
15: Vazgeçemiyorum.
17: Kafeinli olduğuna göre çok miktarda kullanmak ritmi bozuyor.
13: Sanki sigaradan daha iyi bir şeymiş gibi elektronik sigara kullanıyorlar. Normal sigaradan çok daha tehlikeli.
12: Ünlü kardiyolog Profesör Doktor Bingül Sönmez gençleri uyarıyor. Özellikle genç olduğunuza güvenmeyin. Kalbinize bir kez mutlaka baktırın diyor.
13: Bunlar hep önlenebilen şeyler. Bakın ilk kalp kontrol ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Anne karnındayken ilk eko ilk 5 yaşında yapılmalı. Yapılması gereken basit bir holter, basit bir eko, basit bir kardiyolojik muayenedir ve hayat kurtarıcı olabilir.
12: Kalbine bugüne kadar hiç baktırdın mı?
15: Baktırdım abla.
12: Bir şey çıktı mı?
15: Yok yok çıkmadı ama bizde genetik kalp krizi ya.
18: Ben kalbime baktırmadım. Ben 35 yaşındayım.
17: Yeni nesil yaşam tarzı iyi değil.
19: Geçen sene check-up'a gitmiştim. Kolesterol falan çıktı. Onlar başka tabii de EKG'de bir şey çıkmadı.
20: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya.
2: Birçoğumuzun başına gelen ve sıkça duyduğumuz bazı inanışlar vardır. Kimi baş ağrısını ciddi bir hastalığa bağlar, kimi göz seyirmesini bir işaret olarak görür. Peki vatandaşın en sık duyduğu kulaktan dolma teşhisler ve inanışlar neler? Muhabirimiz Merve İzci Özmen size mikrofon uzattı. Söz Millet'te noktayı koyacağımız bölümümüzün adı Söz Millet'te ile ekranlarınızdan, huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: halk arasında başımıza gelen her şeyin hemen hazır bir açıklaması vardır. Örneğin başın ağrırsa tümör, kulağın çınlarsa biri seni anıyor ya da avucun kaşınırsa para gelecektir. Eminim size de bu cümleler tanıdık gelmiştir. Peki yıllardır dilden dile dolanan bu inanışlar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Mikrofon uzatacağız, söz milletine. Halk arasında bazı inanışlar var. İşte örnek veriyorum, kulağınız çınladığı zaman biri sizi anıyordur ya da başınız ağrıdığında tümör vardır gibi anlamlar katabiliyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü enerjinin varlığına inanıyorum. Bitkiler üzerinde denedim, insanlar için. Bir şeye odaklanıp uzun süre iyice odaklanıp düşündüğünüz zaman o mutlaka gerçek olur. Ben 83 yaşındayım. Allah'a çok şükür. Son derece sağlıklı bir kadın. Neden? Pozitif düşünüyorum.
2: Bu tarz söylentilere inanmıyorum. İkincisi, bu tarz belirtiler olduğunda insanların direkt bir doktora başvurmalarını, bir doktora gitmelerini istiyorum.
0: Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?
2: Benim başıma geldi. Sık sık doktora gidiyorum. Kulağım çok fazla çınlıyordu benim. Doktora gittim. İltihap vardı. İleri derecede iltihap vardı. Tedavisini gördüm.
0: Evet. Peki çevrenize bunu söylediğinizde ne dediler? Kulağım çınlıyor dediğinizde yine bu inanışlardan bahsettiler mi?
2: Bu inanışlardan bahsedip kendi kendilerine teşhis koymaya çalışan kişilerle karşılaşıyorum sık sık.
3: Kulağım çınladığında evet biri beni konuşuyor falan gibi içimden geçiririm. Hatta söylerim de.
4: İnanmıyoruz ama yine de günlük hayatta kullanıyoruz tabii ki.
5: Var olduğunu düşünüyorum.
0: Peki diyelim ki kulağın çınladı. İşte biri beni anıyordur mu dersin yoksa bir sağlık sorunu olabilir hastaneye gideyim mi dersin?
5: Biri beni anıyor derim. Ya bir şey ararım yani içinde.
6: Muhakkak biri benden bahsediyordur.
0: Ben doktora gider misiniz?
6: Hayır.
0: Yani birinin sizi andığını düşünürsün.
6: Evet onu düşünürüm. Yani doktora gidecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Hiçbir zaman da doktora gitme tercihinde bulunmadım.
0: Başınız ağrıyor diyelim ki. İnternetten bakıp işte ya teşhis neymiş bir araştırayım mı dersiniz yoksa doktora mı gidersiniz?
7: İnternetten bakarım önce. Çok
0: genelde internette çünkü işte tümör falan diyor. Böyle uç fikirler sunuyor.
7: Evet ama o kadarına zaten biraz daha detaylı araştırınca daha fazla bulgu buluyorsunuz. Yani bir şeyler de yapıp geçince birkaç gün boyunca sürmeyince çok da ciddi bir şey olmadığına kanaat veriyorum. Devam ediyorum.
8: Kurşun döktürme mi oldu ya? Böyle işte öyle bir anım var. Böyle örtünün üzerime örtüldü ve üzerime kurşun döküldü. İçinden de böyle garip bir şekil çıkmıştı. O bayağı olay olmuştu bizim ailede.
0: Sormak istiyorum. Sorun neydi de size kurşun döktüler?
8: Çok büyük bir hastalığım olmuştu benim. Migren atağı denilen. Hastanede yatmıştım iki hafta boyunca. Evet. Ondan sonra böyle bir yönteme gittiler.
0: Peki kurşun döktürdükten sonra geçti mi hastalığınız?
8: Vallahi ondan beri olmadı. O yüzden bir efekte olmuş olabilir yani.
0: Diyelim ki avucunuz kaşındı. Para gelecek der misiniz? Ya da böyle bir şey yaşadınız mı?
4: Yok derim ama yaşamadım yani.
0: Gelmedi yani.
4: Gelmedi. Öyle bir şey olamaz yani. Olamaz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz.
6: Avucum kaşınca muhakkak gidiyor. Sağ avucum kaşınca para geliyor. Bu bende oluyor bu arada.
1: Mesela bu elle ama biraz komik gibi geliyor ama burada gider. Bu çok az kaşınır. Orada gene para gelir.
0: Elden ele de fark ediyor bu.
1: Hatta şöyle bazı insanın eli çok iyi gelir. O para bereketlidir. Bazı insanın parası çok bereketsizdir.
0: Avucun kaşındığında?

0: Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artarak 25.016.411 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %46,58'i hidrolik, %11,65'i lignit, %10,66'sı rüzgar, %9,61'i doğalgaz, %9,48'i ithal kömür ve %3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Konyalılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor.

0: Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Romlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Evet, eşim iyi bakıyor bize.
5: Erkekler kilo alıyor çünkü kendi hayatlarına bakıyorlar.
4: Yedikçe iyi, yedikçe iyi.
6: Yapılan çalışmalarda evlilikle birlikte erkeklerdeki obezite miktarı 3 kat artmıştır.
7: Evlilikle birlikte erkeklerde obezite riski artıyor. Hareketsizlik ve yüksek kalori alımı obezitenin en büyük sebeplerinden.
8: Evlenince tabii ki evde yemek pişiyor. Hanım bakıyorsa oluyordur.
6: Peki siz kilo aldınız?
8: Aldım. 10 kilo.
6: Evlilik mutlulukla beraber fazla kiloları da yanında getiriyor. Yapılan araştırmada evli erkeklerin obeziteye meylinin 3 kat arttığı söyleniyor. Peki evlilik erkeklerde nasıl bir yaşam değişikliğine sebep oluyor?
9: Düzenli bir hayatla birlikte daha fazla şeker, tatlı ve karbonhidrat tüketimine maalesef yönlenebiliyorlar.
10: Bence güzel yemek yaptığımız için.
9: Yani daha kolay yemeğe ulaşabildikleri için de obeziteyi arttırmış oluyor.
4: İştahımızın önüne geçemiyoruz. Ha, yedikçe ye, yedikçe ye.
7: Evlilik hormonları ve iştahı etkiliyor. Aç olunmasa bile beraber yemek yeme alışkanlığı kilo alımına yol açıyor.
9: Evlilikle birlikte duygusal durumumuz değişebiliyor ve hormonları etkileyebiliyor bu. Hormonların etkilenmesiyle birlikte de daha hızlı bir kilo alımı ve daha fazla karbonhidrata yönelim olmuş olur.
11: Biz kadınlar hani eşlerimize iyi baktığımız için ve düzenli bir hayatları olduğu için kilo alıyorlar yani.
12: Her şeyin hazır olması tabii önlerine geliyor, çayı, kahvesi, yemesi falan derken bundan sebep olabileceğini düşünüyorum.
7: Uzman diyetisyen Merve Altay fazla kilo alımını önlemek için tatlı ve karbonhidrattan uzak kalarak dengeli beslenmeyi tavsiye ediyor.
9: Özellikle gece yemelerini bitirmelerini istiyoruz. Tatlı ve karbonhidrat tüketiminden uzak durmalarını istiyoruz. Aç olmadıkları zaman eşlik etmek için yemek yemesinler lütfen. Yani salata tüketebilirler, zeytinyağlı bir salata tüketebilirler, bir kase yoğurt tüketebilirler veya bir kase çorba içebilirler. Ama onun dışında mutlaka yemeğe eşlik etmek için birlikte öğün tüketmiş olmasınlar.
13: Ben evlendiğim zaman 49 kilodaydım, şu anda 75 kilodayım.
6: Peki sizce bunun sebebi neydi?
13: Güzel yemekler, ev yemekleri, iyi beslenme.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Son derece ön yargıyla hazırlandığı açık olan bir tabloyu gösteriyor.
15: Avrupa Parlamentosu müstemleke ruh haliyle hareket ediyor Türkiye'ye karşı.
7: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslağında Türkiye'nin yargı süreçlerini eleştirmiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunmuştu. Bir kabine üyesinin hedef gösterilmesine gazetecilerden de tepki geldi.
14: Türkiye raportörleri genellikle

0: özellikle Türkiye'deki bütün marjinal unsurlarla görüşür ve bir fotoğraf çeker ve bu problemli bir fotoğraftır. Fakat bu kez çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti kabinesindeki bir bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alan ve yaptırım uygulanmasını öneren akıl dışı bir yaklaşım var.
1: İlk kez oluyor bu düzeyde bir çıkış, yaptırım hamlesi. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Siz bu yolla Türkiye'yi dize getireceğini sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir.
0: Bu bir tavsiye raporu. Böyle bir yaptırım için Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının oluşturduğu bir konsey var. Orada oy birliğiyle karar alınması gerekiyor. Hani bunun uygulanabilirliği açısından zaten imkansıza yakın bir durum olduğunu görüyoruz ama önemli olan oradaki zihniyet.
1: Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bu arada tabii hala Avrupa Birliği'nden umut bekleyenler varsa Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı da onlar için de uyarıcı olmalıdır. Zaten Avrupa esas olarak ciddi bir bunalım içerisindedir. Kendi içinde ciddi dağılmalar yaşamaktadır.
2: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sistematik bir Avrupa kampanyası başlatıldığını söyledi.
0: Buna bu yönüyle dikkat edip bir seferlik açıklamayla bırakmadan bundan daha sistematik mücadele etmek lazım. Aksi takdirde Avrupa'da bu pandemi gibi yayılır. Yarın sadece Akın Gürlek'te kalmaz. Başka bakanları veya kabineyi veya bürokrasiyi de kapsayacak şekilde bir hadsizlik zincirine dönüşebilir.
2: Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik ise Türkiye'nin yargı süreçlerini ve iç süreçlerini eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun maskesinin düştüğünü söyledi.
1: Avrupa efendim insan hakları konusunda hassas, işte demokrasi konusunda hassas diye bir algı yaratıldı. Yani oysa ki biz Batı'nın, Avrupa'nın ne kadar demokrasi konusunda, insan hakları konusunda hassas olduğunu Gazze'de gördük. Orta Doğu'da gördük. Milyonlarca Müslüman öldürülürken gördük. O nedenle Avrupa'nın o insan hakları demokrasi maskesi düştü.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 17 Haziran Çarşamba, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK'yı topluyor. Toplantının gündeminde yeni ihraç kararları var. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. ABD, İsrail ve İran arasındaki 107 günlük yıkıcı savaş varılan anlaşmayla son buldu. İran savaş tazminatı acaba alabilecek mi? Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. İtalya, Patriot sisteminin ardından şimdi de SAMP/T hava savunma sistemini Konya'ya konuşlandıracak. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında. 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Sefer Ayşe Aydın'dan canlı yayında. Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına da bakacağız. Kübra Kılıçtepeci İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında göçük oldu. Göçük altında mahsur kalan işçi için ekipler bölgede çalışma yürütüyor. Gökçesu beldesi Çakıllar mevkiinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sağlık, AFAD ve Zonguldak Türk Taş Kömürü Kurumu tahlisiye ekipleriyle jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Gündemde uyumlu çalışmadıkları iddiasıyla bazı il başkanlarının görevden alınması ve grup başkan vekilliği atamaları var. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son notları aktaracak.
1: Can Okanar olağanüstü kurultay için 833 kurultay delegesinin noter tasdikli imzaları geride bıraktığımız saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirildi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir 74 il başkanıyla birlikte genel merkeze geldiler ve imzalar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmiş durumda. Önümüzdeki dakikalarda da Murat Emir'in il başkanlarıyla birlikte burada genel merkezin bahçesinde basın açıklaması yapması bekleniyor. Tabii burada da olağanüstü kurultay talebi var Özgür Özel ve kurmaylarının. Peki bu olağanüstü kurultay talebi gerçekleşebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise genel merkez kaynakları ise değil 900-1900 imza dahi toplansa olağanüstü kurultayın gerçekleşemeyeceğini ifade ediyorlar. Hukuki süreç devam ediyor. Yargıtay süreci devam ediyor. Tedbir kararı var. O nedenle olağanüstü veya olağan kurultay bu dönemde gerçekleşemez. Bu kurultay toplanamaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cephesi tabii olağan kurultayla ilgili bir süreç başlatılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ancak Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra mahalleden başlayan ilçe ve il kongreleriyle birlikte devam eden ve daha sonra büyük kurultayın gerçekleşeceği bir olağan kurultay süreci başlayacak. Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra tabii bir yandan da Özgür Özel cephesi eğer olağanüstü kurultay gerçekleşmezse, yani genel merkez olağanüstü kurultaya hayır derse, bu talebini mahkemeye taşıyabilir. Asya Hukuk Mahkemesi'ne olağanüstü kurultay talebi, bu konu mahkemeye taşınır ve mahkemeden bir çağrı heyeti yetkilendirilebilir. En azından böyle bir beklentisi var Özgür Özel cephesinin. Ancak dediğimiz gibi genel merkez yönetimi şu anda olağanüstü kurultaya hukuki gerekçelerle kapıyı kapatmış durumda. Peki Özgür Özel bu saatten sonra ne yapacak? B planı var mı? Evet var. Eğer olağanüstü kurultay gerçekleşmezse Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte yeni bir partiyle siyasi yolculuklarına devam edecekler. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gündeminin dışında MYK toplantısı olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu 5. MYK toplantısını gerçekleştirecek genel merkezde. O MYK toplantısında ihraç süreçleri değerlendirilecek. Malum 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na geçtiğimiz hafta sevk edilmişti. Bugünse başta İzmir ve Ankara olmak üzere bazı il başkanları görevden alınabilir. Yerlerine yeni isimler atanabilir. Bunun yüksek ihtimali olduğunu söyleyelim. Tabii bir yandan da grup başkan vekilliği konusu var. Malum Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildikleri için grup başkan vekillikleri düşmüştü. O isimlerin yerine yeni grup başkan vekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanabilir. Biz de süreci takip ediyoruz, aktaracağız.
0: İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir'den aktaracak.
2: Şu anda Seferihisar Belediyesi'nin önündeyiz. Belediyede sessizlik devam ediyor. Tabii Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyonun ilk ayağı 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ve bu anlamda belediye imar süreçlerindeki işlemler karşılığında menfaat temin ettikleri belirlenen 3 kişi mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Peki bunlar kimlerdi? Belediye personeli Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Barış Sakçı bulunuyordu. İşte o operasyonun ardından sabah saatlerinde İzmir'le birlikte Ankara ve İstanbul'daki 3 operasyonlar düzenlendi ve bu anlamda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Tabii bunların içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan İstanbul Havalimanı'nda İzmir'e doğru hareket etmek

0: üzereyken gözaltına alındı. Tabii bu 6 şüphelinin içerisinde operasyon kapsamında belediye başkan yardımcısının da olduğu toplam 6 şüphelinin yakalandığını ifade edebiliriz. Tabii şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve veriler incelenmek üzere el konulduğu ifade ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 kişi kimlerdi? Başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, Sönmez Budak inşaat sahibi, Rıdvan Korkmaz yine inşaat firma sahibi, Özlem Akyılmaz aslında ön plana çıkan isimlerden bir tanesi de buydu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Veli Ağbaba'nın meclisteki personellerinden bir tanesiydi. İddialara göre işte 500 bin liralık bir EFT kendi hesaplarından Veli Ağbaba'ya gönderildiği iddiaları var. Son olarak da Salih Yurtseven'le birlikte Rıdvan Eymen'de şirket yetkilisi, toplam 6 kişi şu anda gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınanlar İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguları devam ediyor. İşte sorgu tamamlandıktan sonra da olayın tabii adliye safhası gelecek. Toparlayacak olursak İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasının ikinci ayağında toplam 6 kişi belediye başkan yardımcısıyla birlikte gözaltına alındı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi dosyaya girdi. Balcıoğlu'nun eşi adını aldığı ve tapuda 10 milyon lira olarak gösterilen villanın aslında 30 milyon liraya alındığı ortaya çıktı. Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
2: Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu'na villa, bağış ve imar iddiaları tek tek soruldu. Villa detayı soruşturmaya damga vurdu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri de özel bir sitede alınan villa oldu. Bora Balcıoğlu'na 31 Mayıs 2024'te eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına Silivri Mimar Sinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks meskenin satın alınması soruldu. Balcıoğlu villayı 10 milyon lira bedelde ve kendi birikimiyle satın aldığını iddia etti. Ayrıca villanın satın alındığı gün eşinin hesabında para trafiği de belirlendi. Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan villanın satış bedelinin 10 milyon lira olmadığı, satıcı Nedim Dinçbay'ın beyanına göre gerçek satış bedelinin 30 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında Silivri'de müteahhitler ve işletme sahiplerinden bağış adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu'na soruldu. Balcıoğlu bu iddiaları da reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Naci Aydınsa ifadesinde 380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü açıkladı.
1: ABD, İsrail ve İran arasındaki 107 günlük yıkıcı savaş varılan anlaşmayla son buldu. Silahlar sustu. Ancak şimdi akıllarda tek bir soru var. İran savaş tazminatı alabilecek mi? Washington bu faturayı kendi kasasından mı ödeyecek yoksa Körfez ülkelerine mi yıkacak? Bölgeyi şekillendirecek 300 milyar dolarlık dev planın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan Tahran'dan alacağız.
3: Canan Kona teşekkür ederim. Esasında uzlaşmanın içeriği tam net değil. Cuma günü bunun açıklanması bekleniyor. Ancak görünen o ki İran'a bir savaş tazminatı verilmeyecek. Ancak bunun yerine İran'da tırnak içinde refah ve kalkınma ismiyle bir fon oluşturulacak. Ve bu fona da özellikle bölge ülkeleri ve Arap ülkelerinden işte destekler söz konusu olacaktır ve İran işte tazminat yerine bu fondan yararlanarak kalkınmasını sağlayacaktır. Tabii dediğim üzere uzlaşma metni

0: tam olarak açıklanmış değil. Taraflar sır gibi bunu saklıyor. Ve bunu saklamalı da başlı başına bir tartışmaya neden olmuş durumda. Ki bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte İran'a olağanüstü bir şekilde tavizler verdiğinden dolayı bunun içeriğinin açıklanmadığı ifade ediliyor. İran'ın mal varlığının serbest bırakılması, bırakılacaksa bunun ne kadarı serbest bırakılacak tartışılan bir diğer konu. İran'ın bu süreçte petrol satıp satamayacağı ve nasıl bu sürecin devam edeceğiyle ilgili tartışılan bir diğer mesele. Yani bu söz konusu, bu uzlaşmanın hayata geçerse İran'a ekonomik olarak ciddi bir katkı sağlayacağını kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Bunun an itibariyle İran piyasasında da etkisini görmek mümkün. Son birkaç gündür bu uzlaşma meselesi gündeme geldikten sonra sürekli bir şekilde İran'da döviz fiyatlarında sert düşüşler söz konusu. Diğer taraftan bu meselenin, bu uzlaşmanın kırılgan bir tarafı da vardır ve o da İsrail-Lübnan cephesi. İsrail'in bugün de Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Dün akşam saatlerinde İran'da savaşı yöneten en üst birim olan Merkezi Katımul Enbiya Karargahı'ndan gelen açıklamada Donald Trump'ın uzlaşma meselesini gündeme getirdiği günden bu tarafa İsrail'in 84 kez Lübnan'a saldırıldığı ifade edildi ve bu durumun devam etmesi halinde İran silahlı kuvvetlerinin sert bir şekilde İsrail'e misilleme yapacağı ifade edildi. Şimdilik gözler Cuma gününde ve bu imza töreninde. İmza töreninin ardından aynı zamanda iki ülke İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili de ilk tur müzakereleri yapacaktır. Can O'Connor diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: 27 Şubat'la 5 Haziran arasındaki dönemde bireysel yatırımcıların altın hesaplarında dikkat çekici bir değer kaybı yaşandı. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altına yönelen yatırımcılar ons altındaki sert düşüşle birlikte ciddi bir kayıpla karşılaştı. Yapılan hesaplamalara göre 27 Şubat 5 Haziran arasında altında 12 milyar 100 milyon dolarlık erime oldu.
2: 107 gün süren İran savaşı altın piyasalarında sert hareketlere neden oldu. 27 Şubat'ta 5 Haziran arasındaki dönemde altın piyasasında sert dalgalanmalar oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altına yönelen bireysel yatırımcılar son haftalarda yaşanan fiyat düşüşü nedeniyle ciddi bir değer kaybıyla karşılaştı. Verilere göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve kıymetli maden hesaplarının toplam büyüklüğü 99.4 milyar dolardan 87.3 milyar dolara geriledi. Bu süreçte portföylerde yaklaşık 12.1 milyar dolarlık erime gerçekleşti. Uzmanlara göre bu kaybın nedeni yatırımcıların piyasadan çıkması değil, altın fiyatlarındaki sert düşüş oldu. Özellikle ons altın tarafında yaşanan dalgalanma hesap değerlerini doğrudan aşağı çekti.
3: Savaş varken altın düşüyordu. Savaş bitti, altın çıkmaya başladı. Tam tersi aslında tabloyu konuşuyoruz. Yılın başında jeopolitik riskler, Fed'in faiz indirimleri ve tabii ki ucuz paranın vermiş olduğu varlık alımıyla beraber altında yukarı yönde bir tablo izledik. Ama bugün geldiğimiz tabloda tabii ki altının bir miktarda dinlenme sürecine denk gelen bir dönem yaşıyoruz.
2: Söz konusu dönemde ons altın önce yükselişle dikkat çekerek 5200 dolar seviyelerini test etti. Ardındansa küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle sert bir geri çekilme yaşayarak 4500 doların altına kadar indi. Bu hızlı iniş altın portföylerinin toplam değerinde belirgin bir kayba yol açtı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi tamamen kaybolmadı. Dönem boyunca altın hesaplarına yeni girişler devam etti ancak bu girişler fiyat düşüşünün yarattığı kaybı telafi etmeye yetmedi. Piyasalarda ise gözler yeniden altına çevrilmiş durumda. Teknik göstergeler satış baskısının zayıfladığına ve fiyatlarda kısa vadeli tepki yükselişi ihtimaline işaret ediyor. Ancak uzmanlar bunun kalıcı bir trend dönüşü olup olmadığının henüz netleşmediğini vurguluyor.
1: ABD donanmasının yayımladığı belgelere göre Avustralya'nın güneydoğusunda deniz piyadeleri için kritik ileri tedarik amacıyla yeni bir mühimmat deposu ve ofis inşa edilmesi planlanıyor. Bu proje Çin'in bölgedeki etkisine karşı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
4: Hint-Pasifik'te gerilim tırmanıyor. ABD'den Avustralya'da yeni askeri hamle geldi. Jeopolitik dengelerin her geçen gün daha da hassas hale geldiği Hint-Pasifik bölgesinde ABD lojistik

0: askeri varlığını genişletmeye devam ediyor. ABD donanması tarafından yayımlanan resmi belgelere göre Avustralya'nın Victoria eyaletinin güneydoğusunda yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla mühimmat depoları ve destek ofisleri kurulacağı bildirildi. Bu tesisin sadece bir yapı projesi olmadığı, aynı zamanda bölgesel güç dengesini etkileyecek stratejik bir lojistik adım olduğu değerlendiriliyor. Planlanan yapı, kritik ileri tedarik kapasitesiyle ABD Deniz Piyade Birliklerine hızlı ikmal ve operasyonel esneklik sağlamayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, Hint-Pasifik'te artan ABD çevresi rekabetin saha lojistiğine ve askeri dağılıma yansıdığı en net işaretlerden biri. Bölgede Çin'in artan askeri yetkinliği deniz üstünlüğü yarışını kızıştırırken, Washington yönetimi müttefik ülkeler üzerinden daha dağıtık ve dayanıklı bir askeri ağ oluşturuyor. Avustralya ise bu stratejik yapılanmanın en önemli basamaklarından biri haline gelmiş durumda.
1: Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sisteminin NATO daimi savunma planı kapsamında Konya'ya konuşlandıracağını bildirdi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan karşımızda.
2: Can Okadar, Ankara Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesi ile uluslararası diplomasisinin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 36. NATO zirvesi öncesinde başkente güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken dünyanın gözünü çevireceği organizasyon için kapsamlı hazırlıklar da sürdürülüyor. NATO üyesi ülkelerin liderleri ve çok sayıda önemli uluslararası ismin katılacağı zirvenin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla güvenlik ve koordinasyon planları da en ince detaylara kadar gözden geçiriliyor ve bölgesel ve küresel güvenlik konularında ele alınacağı zirvede Türkiye'nin son yıllarda ev sahipliği yapacağı en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak da değerlendiriyor. İtalyan'ın idesine yansıyan notlar bunlar. Evet, işte bu çerçevede Türkiye'nin hava savunmasına yönelik bir fikir desteği de artıyor. Patriot sisteminden sonra İtalya Savunma Bakanlığı Türkiye'ye SAMP-T hava savunma sistemini Konya'ya göndereceğini açıkladı. Savaş uçakları, İHA'lar ve füzelere karşı oldukça etkili olan sistemin NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Bölgesel krizlerin savunma harcamalarının NATO'nun geleceğini ve küresel güvenlik tehditlerin masaya yatırılacağı zirve yalnızca Türkiye açısından değil, ittifakın geleceği bakımından da kritik öneme sahip görülüyor. Kısaca Türkiye bir kez daha uluslararası diplomasinin ve küresel güvenlik gündeminin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor diyoruz ve Can Okaner, sözü İstanbul'a size bırakıyoruz.
1: Fransa'daki G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump hakkında konuşurken mikrofon açık unutuldu. Macron'un Zelenski'ye sorduğu "Trump'la görüşme ayarladın mı?" sorusu ve Zelenski'nin o soruya yanıtı herkes tarafından duyuldu. ABD Başkanı Trump ikili görüşmelerde Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de bir espri yaptı. Nahyan dışında bütün salon güldü.
0: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
3: Gölü Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu. Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine

0: lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de espri yaptı. Bütün salon kahkaha attı.
1: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. Seni filmlerde oynatabilirim ifadesini kullandı.
1: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
2: Okay. 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe cenaze töreninde.
3: Teşekkürler Can Okanar. Evet, Ece İrtem, oyuncu Ece İrtem için son yolculuğuna uğurlanıyor. Onun için şu anda bir cenaze namazının cenaze töreni düzenleniyor ve ardından da Yeniköy Camii'nde toprağa verilecek Ece İrtem. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Evet, şu anda Ece İrtem'in cenazesi az önce Hanım Camii'ne geldi. Hanım Camii'nin şu anda avlusu oldukça kalabalık. Hayranları, ailesi, dostları, sevenleri, oyuncu arkadaşları. Babası şu anda Ece İrtem'in cenazesi başında taziyeleri kabul ediyor. Vural İrtem. Ölüm nedeniyle ilişkin resmi süreç devam ederken kesin sonucunda yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Evet, cami avlusu Ece İrtem'in hayranları, sevenleri ve buradaki akrabaları, yakınları, ailesi ve oyuncu arkadaşlarının oldukça kalabalık bir, yoğun bir kalabalık var. 1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem sanat eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. Kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen İrtem başarılı performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Zaten bu şu anda da bu cami avlusunda da son yolculuğunu alırken bu gözüküyor. Sevenleri onu burada son yolculuğunda yalnız bırakmıyorlar. Meslek hayatı önce birçok önemli projede yer aldı. Evet, cenaze namazı kılınacak. Ve kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Ece İrtem'in cenazesi Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim. Sözü tekrardan Kuşadası'ndan Hanım Camii'nden size bırakalım Can Okanar.
2: Yurdun birçok bölgesinden kayıp haberleri gelecek şimdi ekrana. Artvin ve Sivas'ta kaza sonrası kaybolan 3 kişiden henüz bir haber alınamadı. Bingöl'de serinlemek için girdiği gölde bir genç kayboldu. Erzurum'da ise 10 Haziran'da yine serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gençten üzücü haber geldi. Gencin cansız bedenine ulaşıldı.
4: Akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler bir iz bulabilmek için seferber oldu. Bingöl'ün Genç ilçesinde 33 yaşındaki Vedat Karabulut, Sarım Çayı'na girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Dere yatayla çevresinde havadan ve su yüzeyinden arama çalışması başlatıldı. Ancak Karabulut'a ait bir ize henüz rastlanmadı. Artvin'in Şavşat ilçesinde ise 68 yaşındaki Selahattin Kaya'yla 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya araçta Şavşat Deresi'ne düşmüştü. Baba ve oğlunu bulabilmek için dere yatağında ve su altında aramalar başlatılmıştı. Ancak ikinci günde de baba ve oğluna ulaşılamadı. 16 Mayıs'ta Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilmiş, kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Kerki Tırmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. 10 Haziran'da ise Erzurum'un Horasan ilçesinde 16 yaşındaki Okan Koç Aras Nehri'ne girmiş, bir süre sonra da gözden kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 6. gününde gençten acı haber geldi. Gencin cansız bedeni suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Okan Koç'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Esenyurt Balıkyolu mahallesinde gece saatlerinde motosikletli iki kişiyle önlerini kesen otomobildekiler arasında silahlı çatışma çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, yere düşen iki kişiye arkalarından gelen başka bir otomobilden de ateş açıldı. Düştükleri yerden kalkan iki kişi kaçan otomobillerin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ardından da motosiklete binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada yaralanan olmadı. Kurşunlar çevredeki iş yerlerine ve otomobillere isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
2: Karaman'da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da ise 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Erzurum'da da kendi kendine hareket eden kamyonet 5 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı.
5: Ekmek parası için çıktıkları yolda can verdiler. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak giden 7 kişilik İzol ailesi mesai sonrası kaldıkları çadıra dönüyordu. Kızık köyü mevkiinde köprüden geçtikleri sırada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetti. Otomobili kullanan baba, anne, 8 ve 15 yaşındaki iki çocukları ise yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir acı haber de Şanlıurfa'dan geldi. Kazanın adresi Birecik-Suruç Karayolu'nun Yanaloba mevkii. Duygu Altun'un kullandığı otomobil karşı yönden gelen Baran Yılmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 80 yaşındaki Hasan Ataş'la 89 yaşındaki Ayşe Ataş yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişi yaralandı. Erzurum'un Şükrüpaşa mahallesinde ise park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen sebeple kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Burak Ayaz'a çarptı. Kamyonette duvar arasında sıkışan küçük Burak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: ...6 Şubat depreminde iki kızını kaybeden ve kendisi de sol kolunu kullanamayan Halime Nuray Tunç, biyonik kol masrafını karşılamak için ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmadan 300 bin lirayla ayrılan Tunç, masrafların geri kalanının tamamlanması için de yardım bekliyor.
6: Sevgili seyirciler, yarışmacımız Halime Nuray Tunç geliyor.
4: saatlerce enkaz

0: altında kaldı. İki kızını ve bir kolunu kaybetti. Ancak o hiç pes etmedi.
1: Halime Nuray Tunç, Asım felaketi olarak da tabir edilen 6 Şubat depremlerinde biri 10 aylık, diğeri 5 yaşında olmak üzere iki evladını kaybetti. Gözlerini açtığında ise sol kolu yoktu, omuriliği de hasar görmüştü. Yine hayatta kalan tek kızı, en büyük kızı İrem'in de sol dizi yoktu.
2: Okula herhangi bir şey sıkıntısı olduğunda ben gidemiyorum. Hani yürümemde problem olduğu için, koldan dolayı problem olduğu için. İleriki zamanda her şeyle ilgilenmek istiyorum. İşte gezelim dediğinde gezmek istiyorum. Şeyler yapalım dediğinde yapmak istiyorum.
0: 25 yaşındaki Nuray Tunç, kızına umut olabilmek için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
1: Halime Nuray Tunç depremde sol kolunu kaybetti. Bu nedenle de sol koluna biyonik kol taktırmak istiyor. Gereken tedavi ücreti için de bugüne kadar kampanyalar düzenlendi ve dernekler kuruldu. Halime Nuray Tunç son olarak da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı ve yarışmada 300 bin lira kazanarak Hatay'a döndü.
2: Çok güzel bir şeydi, karşılamaydı. Gerçekten çok güzel ilgilendiler. Hem oradaki ekipler sağ olsunlar. Oktay Kaynarca sağ olsun, gerçekten çok güzel ilgilendiler. Evet, gerçekten bir hayalimiz vardı. Hani böyle bir katılmak, işte tanışmak falan. Ama işte tabii ki bu durumda olup da tanışmak istemezdik açıkçası.
0: Halime Nuray Tunç, biyonik kol protezi taktırabilmek için gelecek yardımları bekliyor.
2: Bir şeye kavuşmak istiyoruz. Biyonik kola kavuşmak istiyoruz. Kızımın saçını toplamak, tarayabilmek, hani hiçbir şekilde insanlara muhtaç olmadan bağımsız olarak yaşamak istiyoruz birlikte. Kolun fiyatı 3,5 milyon olduğu için ben bunun tek başıma altından kalkamam.
1: İrem ve annesi şu anda bir taraftan hayata, bir taraftan da birbirlerine sımsıkı bir şekilde sarılmaya çalışıyor. Anne Halime Nuray Tunç'un en büyük isteği kızının saçlarını iki elle tarayıp toplayabilmek. İrem'in ise en çok istediği şey annesiyle birlikte pasta yapmak ve birlikte gezebilmek.
3: Mesela annemle pasta yapmak isterim. Annemle beraber parka gitmek isterim. Yüzme kursunda annemin benim hep yanımda olmasını isterim. Annemle hep yürüyüşe çıkmak isterim.
4: Emeklilikte doğru zamanlama cebinizi doğrudan etkileyebilir. Bir ay erken verilen dilekçe hem daha yüksek maaş hem de ek bir aylık gelir anlamına gelebiliyor. Peki hesaplar ne gösteriyor? Uzmanlar neden 2026'yı işaret ediyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yanıtladı.
5: Ocak'ta dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Şubat itibariyle hesaplanıyor. Aralık'ta veren, dilekçe veren emekli bir maaş daha fazla maaş almış oluyor.
6: Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek gerekiyor? 2026 mı, 2027 yılında mı? Cevabı enflasyon ve büyüme rakamlarında gizli.
5: Emekli maaşları hesaplanırken 3 dönem dikkate alınıyor. 99 öncesi, 99 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Ödediğiniz bütün primler, daha doğrusu sizin aldığınız maaşlar hesaba katılarak size bir emekli maaşı çıkartılıyor. Ama en son merhalede bir kat sayıyla çarpılıyor.
6: Geçen yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarında belirgin farklar oluşmuştu. Peki bu yıl tablo ne gösteriyor? 2026'nın Aralık ayında emeklilik dilekçesi verecek olanlar için 2025 yılına ait enflasyon ve büyüme verileri dikkate alınıyor.
5: Geçtiğimiz yıl enflasyon %30,89 çıktı. Büyüme %3,6 çıktı. Büyümenin de %30 alınıyor.
6: 2027 yılında emekli olacaklar içinse 2026 yılına ait veriler kritik.
5: Bu yıl için tahminlere bakarsak, yani 2026 için Merkez Bankası'nın tahmini %26. Büyüme için de yine geçtiğimiz yıl gibi düşünürsek, yine %3,6 büyürsek güncelleme katsayıları arasında %4'e yakın bir fark oluşuyor.
6: Bu da emekli maaşına doğrudan yansıyor. Örnek hesaplama sonucunda maaşı 50 bin lira olarak belirlenen bir kişi 2026 Aralık ayında dilekçe verdiğinde yaklaşık 66 bin lira, 2027 Ocak ayında dilekçe verdiğinde ise yaklaşık

0: 63.540 lira maaş alabiliyor. Aradaki fark aylık yaklaşık 2.445 bin lira. Yıllıksa 29.340 lira.
1: Ne kadar erken dilekçe verirseniz o kadar çok maaş alırsınız. Aralık ayında dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren hesaplanıyor ve Ocak'ta maaş alıyor. Ama Ocak'ta dilekçe veren bir emeklinin maaşı 1 Şubat itibariyle hesaplanıyor.
0: Yani 2026 yılında dilekçe verenler hem bir maaş fazla alıyor hem de aylığı yüksek oluyor.
1: O yüzden de Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı diye cevaplıyorum.
2: Koronavirüs pandemisinde yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü alt üst etmiş, büyük bir dengesizlik oluşmuştu. Sıfır araç bulmak neredeyse imkansızdı. Bulanlar kendilerini şanslı hissediyordu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Kimi bayiler bazı aksesuarları zorunlu gibi sattı, kimi de el altından para alarak sıraya girenlerin yerini değiştirdi. Maliye Bakanlığı şimdi bu olaya el attı. 3 yıl boyunca satılan yaklaşık 4 milyon aracın sahiplerine tek tek mektup gönderiliyor. Araç satın alınırken yaşanan süreçler soruluyor. Hedef kaçırılan vergiler.
3: Markanın bir bayisinde otoparkında sıfır araba var fakat satılmıyor.
4: Bulması ayrı dert.
5: Sıfır araba hiç bulunmuyor.
4: Bulduktan sonra da alması ayrı dertti.
5: Araba satmıyorlar diye düşünüyorum.
4: Pandemi döneminde başlayan çip krizi nedeniyle araç arzında büyük sorun yaşanmış. Sıfır araç bulmak bir hayli zorlaşmıştı. Bu durumu fırsat bilen bayiler de elden para ve zorunlu aksesuar satışı yapmıştı.
6: İki gündür bayi bayi geziyorum, araba yok diyor.
7: Şu anda ellerinde kalmamış.
4: Türkiye'de 2021 ila 2024 arası dönemde yaklaşık 4 milyon araç satışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı o dönemde kaçırılan vergiler için harekete geçti. Bakanlık pandemi döneminde araç alanlara tek tek mektup gönderiyor.
8: O aramalarda en kritik soru aksesuarla ilgili. Çünkü aksesuarlar satıldığında ne zaman ve ne şekilde alındığı soruluyor. Ne zaman? Araç satışıyla birlikte mi? Öncesinde mi? Sonrasında mı? Ya da ne şekilde? Nakit mi? Havale mi? Yoksa kredi kartıyla mı alındı gibi soruların izahı isteniyor.
9: Aksesuar ürünleri 30 bin liraya, 40 bin liraya dışarılarda servislerde yapılırken yetkili servis bunları 150-200 bin liraya kadar pazarlayabiliyordu.
10: Bayiler liste fiyatına araba satıyor. Listesi bu kadar, arabanın fiyatı bu kadar diyor. O aradaki olan farkı da aksesuar parası alıyor, basamak parası alıyor.
8: O dönemde bayiler araçları satarken normalde aracın satışında olmayan aksesuarları zorunlu tutuyorlardı. Örneğin yan basamak, sis farı ya da seramik kaplama gibi aksesuarlar zorunlu olarak araçta yaptırılıyordu ve böylece kullanıcıya satılıyordu.
4: Üstelik sıra beklememek için elden alınan sıra parası da cabasıydı.
9: Örneğin siz 1,5 milyonluk bir aracı almak istediğinizde size elden 50 bin lira, 100 bin lira para verirseniz sıra beklemezsiniz. İstediğiniz arabayı bir an önce alırsınız teklifleriyle maalesef istenmeyen bu satış suistimalleri o dönemde yaşandı.
4: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu ödenen ücretler için izahat talep ediyor.
11: Devletin verdiği maddi indirimlerini plazalarda bulamıyoruz.
12: Valla bu dünden beri 5. bayi. Hiçbirinde yok.
4: 15 gün içinde mektuplara cevap vermek zorunlu. Cevap vermeyene usulsüzlük cezası kesiliyor.
9: Sadece aracı alan vatandaş değil, bu şartı kendisinden talep eden satıcının da bu cezai müeyyideye tabi olması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Hafta sonu hava durumuna bakacağız. Hangi bölgelerde yağış var? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci konuğuyla bizi bekliyor.
13: Evet, bugün İstanbul'da hava çok güzel. Peki önümüzdeki günlerde hem İstanbul'da hem yurtta hava nasıl olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklık değerleri 27-28 derecelerde. 30 derecelere çıkan ilçeler de var tabii ki. Özellikle Tuzla, Kadıköy, Bakırköy gibi, hatta içeriye doğru Anadolu yakasının iç kesimlerinde Ümraniye, Sancaktepe, buralarda 29-30 derecelere sıcaklık değerleri çıkıyor. İstanbul'da nem de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlatıyor. Birazcık bunaltıcılıkta etkisini göstermeye başladı ama yarından itibaren sıcaklıkların İstanbul'da düşmeye başladığını göreceğiz. Yarın sıcaklık değerleri 26-27 dereceleri inerken Cuma günü bu değerler 22-23 derecelere kadar iniyor.

0: Cumartesi de 24 dereceler civarında olurken Cuma günü Marmara'nın doğusunda hafif bir yağış var. İstanbul'un Anadolu yakası bu yağıştan çok hafif etkilenebilir Cuma günü için. Ama hafta sonuna doğru gittiğimizde sıcaklıklar tekrar artmaya başlayacak. Yani 25-26 derecelere çıkacak. Yani Cuma, Cumartesi gününe göre kıyasladığımızda bugünden yaklaşık bir 7-8 derecelik sıcaklık düşüşünü göreceğiz. İstanbullular bugünlere göre biraz daha serinlemiş olacaklar. Önümüzdeki haftada da yağış geçişi çok fazla yok. İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerde devam ediyor. Olacak gözüküyor. Yurt geneline baktığımızda ise yurt genelinde özellikle Akdeniz'in batısında ve iç kesimlerinde yani göller bölgesi Antalya'da Toroslar civarı ve Mersin'in iç kesimleri, Ege'de yine güneyde iç kesimler yani Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Burdur, Isparta buralar, yine Afyon, Kütahya yağış alacak yerler arasında. Bugün için buralarda şu an için yağış yok ama yarın oradaki yağışlı sistemleri görmeye başlayacağız. Özellikle İç Anadolu ile birlikte başkent Ankara, Batı Karadeniz yine Doğu Karadeniz'de yer yer yağışlar gözükecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış alacak yerler arası. Aslında yağışlar daha çok Ege'de iç kesimler, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de kendini gösteriyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yine o yağışlı sistemleri görüyor olacağız. Bu haftaya biraz daha serin giriyoruz. Bu hafta serin girmemizin sebebi aslında yani hafta sonuna doğru giderken serinlik var. Yağışları göreceğiz. Bunun en önemli sebebi Avrupa çok ısınmaya başladı. Özellikle Batı Avrupa'da sıcaklık değerleri 30-35 derece çıkmaya başladı. Avrupa'nın doğusunda ise yani bizim bulunduğumuz bölgede ise sıcaklıklar düşüyor. Buna da biz omega blokajı diyoruz. Omega blokajının en önemli özelliği yüksek basıncın hakim olması olduğu bölgelerde sıcaklıkları arttırıyor ve ısı kubbesi denen yapılar oluşturuyor. Bu sene ülke geneline de baktığımızda daha uzun vade tahminlerimize göre devam eden günler içerisinde yani Haziran'ın kalan günlerinde ve Temmuz ayları içerisinde de öyle çok aşırı uç değerler ülkemizde gözükmeyecek.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adi Etek'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Adana'da Afrika sıcakları etkili oluyor. Sıcaktan kavrulan gençler sulama kanallarına akın etti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak.
3: Can Okalar, sizin de ifade ettiğiniz gibi Afrika üzerinden gelen hava sıcaklığı şu anda kent merkezini etkilemiş durumda ve hissedilen hava sıcaklığı da şu anda 40 dereceye yaklaştı. Ancak ilerleyen saatlerde 40 derecenin de üzerinde olması bekleniyor. Hal böyle olunca biliyorsunuz ki Adana şehir merkezinde pek çok sulama kanalı, güzergahı bulunuyor. İşte o sulama kanallarında da çocuklar, gençler serinlik aramaya başladı. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Milli yüzücü, antrenör ve şu anda sulama kanalının üzerindeyiz. Tabii ki buralar tehlikeli ve yasak. Öncelikle neden yasak burası, neden tehlikeli?
4: Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sulama kanalları çok akıntılı olduğundan yüzme bilmeyenlerin kesinlikle burada yüzmesini tavsiye etmiyorum. Yani hatta profesyonel bir yüzücü bile için tehlikeli bir ortam taşıyor buradaki akıntılar. Ayrıca bir de steril değil. Yani ne kadar steril olduğunu düşünmememiz mümkün değil. Dışarıdan atık sular, buradaki iş yerlerinden bazı dükkanlardan atık sular buraya karışıyor. Daha sonra semt pazarlarının bütün atıkları, semt pazarlarından atıklar bu sulama kanallarına atılıyor. Haliyle bir sürü bakteri var. Yani mikrop kapmamak için bir sebep yok.
3: Şimdi akıntıyı görüyoruz ama bu akıntı farklı güzergahlarda daha da şiddetini artırabiliyor. Bazı yerlerde su durgunlaşıyor. O yüzden içerisinde yüzmek tehlikeli mi oluyor? Tehlikenin ana nedeni bu mudur?
4: Tabii bir anafor yapıyor akıntılar. Çocuk iyi yüzme bilmeyen bir çocuk o akıntının etkisiyle haliyle panikliyor. Dışarıya çıkacak durumu olmuyor. Doğrusu yani boğuluyor ondan sonra.
3: Peki özellikle kimlerin bu sulama kanalından uzak durması gerekiyor? Çünkü yıllara baktığımızda her yıl 20 kişinin bu sulama kanallarında hayatını kaybettiğini görüyoruz.
4: Şimdi şu suya baktığımızda bu havanın sıcaklığında bu suya girmemek yani imkansız değil. Herkesin canı ister. Adana'nın sıcağında Adanalı muhakkak bu suda yüzmek ister. Ama bu suya girdiği takdirde hiçbir şekilde

0: Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda sulama kanallarının hemen üst tarafındayız. Çünkü burası artık havanın ısınmasıyla birlikte çocukların, gençlerin adeta havuz olarak kullandığı yerlere dönüşmüş durumda. Ancak burası tehlikeli ve yüzmek yasak. Tehlikeli ve yüzme açısından buranın yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Can, o kadar.
1: Milli futbolcularımızdan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bizim çocuklar bir önceki maçtan ders çıkardıklarını ve Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi.
2: Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten.
3: İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Yani biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
1: ABD Başkanı Trump G7 zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüyor. İzliyoruz.
4: İşi bu onların bahsettiği ama biz fiyatları çok düşürdük ve hızlıca düşürdük ve bu anlaşmayla birlikte artık dedik ki onlara nükleer silahlarınız olmayacak dedik ve petrol fiyatları daha da düşebilir savaş öncesine göre. Sizlerle saat 4'te bir arada olacağım. Orada da biraz konuşacağız başka şeyleri ama güzel toplantılar yaptık. İyi bir zirve oldu. Fransa harika bir iş çıkardı. Sayın Başkan Macron da gerçekten iyi bir iş çıkardı. Herkesi çok güzel ağırladı Paris'te. Herkes mutlu mu bilmiyorum. Bazıları olmayabilir ama genelde çok iyi çıkardılar. Herkese teşekkürler. Have I read it? Well, it's been reported that it includes a $300 billion. 300 milyar dolardan bahsediliyor. Bu haberler yanlış. Yani kimse bu kadar yatırım yapmaz. Biz 10 cent koyacağız ve insanlar bunu yapmaya karar verebilir ama bu onların fikri. Yani bir ülkeye yatırım yapmaya izin verilmiyor mu? Mısır'a kimse yapmıyor mu yatırım? Bizler yatırım yapmıyoruz ve yeterli fonumuz da yok buraya. Onlar yapacaksa tamam ama davranışı görmem gerekiyor önce, davranışla alakalı. Ama bu haberler yalan. yanlış alıyorlar yapılan beyanlardan. Çok netti bence yaptığımız beyanlar, ama demek ki daha isabetli olabilirmiş, dürüstçe.

Ama 10 sent bile yatırım yapmıyoruz. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman bu kadar sert olmamıştı İran üzerine kimse. Barack, Clinton, Obama, Bush bunların hepsi yapabilirdi. Bunu yapmadılar. 47 yıl boyunca bu yapılması gereken yapılmadı ve 47 yıl bizi kandırdılar. Bugün ben bunu yaptım. Onlar hiç füze bile atmadılar ama biz onların donanmasını, hava gücünü, kara gücünü sildik ve hiçbir uçak savarları kalmadı, radarları kalmadı ve buradan artık her akşam petrol gemileri çıksa haberleri bile olmayacaktı. 2 gün önce, 3 gün önce, 1 ay önce 22 tane gemilerini yok ettik. Ama kimse geçen petrol gemilerinin haberi olmuyordu çünkü donanmamız iyi biri çıkardı. O yüzden petrol fiyatları da bu rakamlara indi. Şimdi yaklaşık 70-73 daha düşük önceki saate göre. Salamani ismini hatırlıyor musunuz? Ona ne olduğunu. Çok kendisini zeki zannediyordu. İnsanlar bunu unutuyor. Ben Salamani'yi de indirmiştim ilk başkanlığım döneminde. O dönemki başkanlığımda da domine etmiştik. Şimdi de domine ettik. Askeriyesini yok ettik. O yüzden artık koydukları blok işe yaramıyor. Bu anlaşma bir son mu? Hayır. Bu bir karşılıklı anlama. Karşılıklı bir sözleşme. Ama yanlış yaparlarsa gene onları bombalamaya devam ederiz. Ben de sevmiyorum ama yanlış davranırlarsa tekrar bomba atmaya devam ederiz onlara doğrudan. Çünkü 47 yıllık birikmiş bir yanlış davranışları var zaten. Ama kimse bu anlaşmayı yapmamıştı. Daha önceki JC anlaşması Obama zamanında onlara milyarlarca dolar para vermişti. Milyarlarca dolar vermişti. 1.7 milyar doları nakit vermişti. Bankadan direkt nakit. Bir Boeing ile İran'a uçurmuşlardı bu parayı. Resimleri var bunun bende. Aa, verilen paraya bak demiştim. Resmen işini yapmak için rüşvet vermiş ama kimse bahsetmedi bundan. Ve yüzlerce milyar dolarla işlerini rüşvetle çözmeye çalıştılar. Ve biliyor musunuz? İranlılarsa Obama'ya güldüler. Aptal birisi dediler Obama için. Çok teşekkürler. Thank you.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran %3,59 ile madencilik, en fazla kaybettiren %2,57 ile tekstilleri oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
2: Örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Abu Yasir Al-Turki kod adlı Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat İsrail siyasetinde deprem etkisine yol açtı. Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler sertleşirken Tel Aviv'de kriz derinleşiyor.
3: ABD ile İran arasındaki mutabakat İsrail'de şok etkisi yaptı. Tel Aviv'de siyasi dengeler sarsıldı. Netanyahu hükümeti tarihin en zor diplomatik süreçlerinden biriyle karşı karşıya. Kendisini yıllardır Washington'ın en etkili ortağı olarak tanıtan Netanyahu'nun en yakın müttefiki tarafından devre dışı bırakılması dünyada geniş yankı buldu. İngilizlerin kuruluşu BBC'nin haberine göre ABD'nin İran'la yaptığı ateşkes anlaşması Netanyahu için kabusa dönüştü ve siyasi kariyerinin temel taşlarını yerle bir etti. Haberde Netanyahu'yu yeni bir güvenlik ikiliminin içine hapsetti ifadelerine yer verildi. İngiltere Merkezi Ekonomist Dergisi, ABD ve İran anlaşmasına dair hazırladığı analizi, İran'daki savaşın sona ermesi, İsrail için görkemli bir başarısızlık tehdidi barındırıyor başlığını tercih etti. İsrail yetkililerin ifadelerine dayanan analizde, Trump ve Netanyahu arasında açılan makasa da dikkat çekildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'nun Beyrut'a yönelik saldırı kararını alırken sağduyudan uzak davrandığı yönündeki sert değerlendirmesi İsrail siyasetinde de geniş yankı uyandırdı. Asıl krizin ise Tel Aviv'deki yeraltı sığınağında yaşandığı iddia edildi. İsrail basınına göre bakanlarla toplantı halindeyken Netanyahu'ya gizli bir not iletildi. Notu okuduktan sonra toplantıyı kısa süreliğine durduran Netanyahu'nun daha sonra bakanlara Trump kısa süre içinde İran'da mutabakatın imzalandığını duyuracak dediği öne sürüldü. Kanal 12'nin iddiasına göre toplantı sırasında bakanlar arasında geçen bazı konuşmalarda sızdı. Sızan ifadeler hükümet içindeki gerilimi ve rahatsızlığı gözler önüne serdi. Söz konusu iddialar İsrail siyasetinde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Muhalefet lideri Yair Lapid de mecliste Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi.
4: Netanyahu bize tarihi bir zafer vaat etmişti ama elimizde Amerikalılarla bir kriz, İranlılara açık bir Hürmüz Boğazı, devrim muhafızlarına aktarılan para, İsrail'i hedef alan balistik füzeler ve koridorda azarlanmış bir çocuk gibi bekleyen bir İsrail kaldı. İşte onun başarısızlığının listesi az değil.
2: İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten uluslararası kamuoyunda tepki çeken skandal açıklamalar geldi. Gazze'nin %70'ini kontrol altına almaya yaklaştıklarını öne süren Smotrich, İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri için kimseden izin almayacağını söyledi. Gazze'nin yıkımına ilişkin eleştirileri de meydana okuyan İsrailli bakan, kimse bize Gazze'yi yıkmamamız gerektiğini söyleyemez ifadelerini kullandı.
5: Gazze'de sürekli ilerliyoruz. Sarı hattı biraz daha aşıyoruz. Çok az kaldı. Gazze'nin %70'lik kontrol altına almaya yaklaşıyoruz. Gazze'de kimseden izin almayacağız. Kimse bize Gazze'yi yıkmamamız gerektiğini söyleyemez. Biz şu an bizim için iyi ve doğru olanı yapmak istiyoruz. Gazze'de sürekli ilerliyoruz. Sarı hattı biraz daha aşıyoruz. Çok az kaldı. Gazze'nin %70'lik kontrol altına almaya yaklaşıyoruz. Gazze'de kimseden izin almayacağız. Kimse bize Gazze'yi yıkmamamız gerektiğini söyleyemez. Biz şu an bizim için iyi ve doğru olanı yapmak istiyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı sürecindeki beden dili değişimi dikkat çekti. Trump'ın savaşın ilk günlerindeki güçlü ve kararlı görüntüsünden 107. günün sonunda daha kontrollü ve yorgun bir profile geçiş yaptığı gözlemlendi. Beden dili uzmanı Yeliz Ceyran, savaştan barış masasına kadar uzanan beden dili değişimini yorumladı.
6: Fotoğraf karesine baktığımızda Trump'ın farklı ruh hallerini ve stratejik değişimlerin yansımasını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
3: Dünyanın yakından takip ettiği ABD-İran geriliminde yeni bir sayfa açıldı.
6: Tüm dünya liderlerinin aksine Trump genelde spontan bir beden dili davranışları sergiler. Yani içinden ne geliyorsa o sırada o şekilde ellerini, kontrolünü ya da mimiklerini kullanır. Fakat bu savaşın son süreçlerinde içsel olarak güç kaybının ya da mağlubiyetin farkında olacak ki daha kontrollü bir şekilde ekstra bir efor sarf ettiğini görebiliyoruz.
3: 107 gün süren savaşın ardından taraflar kalıcı barış anlaşması için uzlaşmaya vardı. Uzlaşma kararı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başındaki ve sonundaki görüntüleri de gündem oldu. Trump'ın beden dili bize hangi mesajları veriyor?
6: Savaşın ilk günlerinde klasik MAGA şapkası, omuzlar dik, bakışlardaki keskinlik, kararlı, güçlü ve güçlü bir lider imajını sergiliyor. Ancak bu profilin tam aksine ikinci fotoğraf karesine baktığımızda omuzlar düşük, daha yorgun, çökmüş bir lider profili görüyoruz aslında. Eller önde birleşmiş, bakışlar daha içe dönük halde. Bu hem yorgunluk, belki de politik risklerin ağırlığı altında ezilmiş olduğunu da gösteriyor bize beden dili duruşu.
3: Tüm bu görüntülerin aksine aradan geçen 107 günlerden barış anlaşması açıklanırken ortaya çıkan görüntü farklıydı. Trump'ın ilk verdiği görüntülerdeki rahat tavırları bu süreçte anlaşma sonrası nasıl değişti?
6: Trump'ın İran savaşı süresince davranışlarını beden dilini incelediğimizde 3 evreye bölüyoruz. İlk evrede güçlü, daha istediğini bilen, kendinden emin bir lider duruşu sergilerken ikinci evrede tutarsızlık ve içsel bir kırılganlık söz konusuydu. Üçüncü evrede, yani savaşın son günlerinde ise tamamen yorgun ve kırılgan bir görünüm sergilediğini gösteriyor bize.
3: Peki anlaşma sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da bir araya gelen Trump'ın beden dili ne anlama geliyor?
6: Normalde klasik bir Trump tokalaşması vardır. Muhatabını kendine doğru çekip domine eden, güçlü bir duruş sergilen bir tokalaşma stili. Fakat buradaki tokalaşmada klasik bir Trump tokalaşma stilinden çok uzak bir tokalaşma görüyoruz. Dirseği yukarıdan tutarak aslında bir nevi güç göstermeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi klasik bir tokalaşma stilinden uzak, izole olmuş, yorgun, üzgün bir Trump görüyoruz burada.
3: Trump ve Macron'un fotoğraf karesindeki yüz ifadeleri bize ne söylüyor?
6: Dudak kenarlarının aşağıya çekilmesi, mikro ifadeler zaten gerek bulunduğu ortamın, gerek muhatabın, gerek süreç veyahut da sonuçla ilgili hoşnutsuzluğun, mutsuzluğunu mikro ifadeleri ve beden diliyle çok net bir şekilde anlaşılıyor. Muhatabına doğru dönük değil, bu aslında aynı fikirde olmadığını muhatabın göstergesidir. Daha pozitif, güçlü bir lider duruşundan ziyade Macron beden diliyle uzlaşma ve işbirliği vurgusunu yapmaya çalışıyordu. Tabii ki bir samimiyetsiz bir ortam vardı. Gerek gülüşlerde, gerek mikro ifadelerde. We have taken back.
2: İsrail'in Filistinlilerin topraklarına yapılan bir konut projesi reklamında Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow oynadı. İşgalin reklam yüzü olan Hollywood yıldızına tepkiler yağdı.
7: Soykırımla gasp edilen topraklarda lüks dairelerde huzurlu yaşam vaadi. There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park. New York? Herzliya. Israel. Gazze'ye 70 kilometre mesafedeki Herzliya'da 10 milyon dolarlık lüks dairelerin tanıtımı yapıldı. Bölgenin en yüksek binalarından biri olacak projenin tanıtım filminde Oscar'lı aktris Gwyneth Paltrow oynadı. İsrail işgalinin artık Hollywood'dan bir reklam yüzü var. Oh, not again. İşgal bölgesi Herzliya'daki iki gökdelenli 51

0: Ark Emlak projesi New York değil İsrail sloganıyla tanıtıldı. Reklam filmi sosyal medyada infiale yol açtı. Ünlü oyuncu soykırıma ortak olmakla suçlandı, alay konusu haline geldi. Paltrow'un reklam filminde kullandığı ifadelerde tepki çekti. Tanıtımda İsrail'de yaşamın ne kadar huzurlu olduğundan bahsediliyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı iki gökdelenin yükseldiği alanın 1948'de Filistinlilerden çalındığını, yakındaki plajın o dönem Filistin köyü El Haram'a ev sahipliği yaptığını hatırlattı.
1: İnsanların çadırlarda nerede yaşadıklarına bakın. Bıktım artık. Bizden ne istiyorlar anlamıyorum. Bu işin sonunu burada ya biz ya da İsrailler kalacak. Burası bizim ülkemiz ve terk etmeyeceğiz.
0: İsrail, Gazze'de ise 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürüyor. Son olarak Gazze'de işgal ettiği alanı %70'e çıkardı.
2: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, İsrail'le yaptıkları işbirliğiyle üyesi oldukları Avrupa Birliği'nin de kapılarını İsrail'e açmış oluyor. İsrail artık tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Avrupa kıtasına yakın. Savaş suçları işleyen bir ülkeyle giderek artan bu yakınlaşma Avrupa'nın güvenlik mimarisini acaba nasıl etkiler? Ayrıntılara haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
3: Can Okanar, ifade ettiğiniz Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi son yıllarda İsrail'le birçok alanda örneğin limanlar, enerji projeleri, askeri tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve savunma alanlarında işbirliğini arttırdı. Ancak bazı analistler bu yakınlaşmanın iki ülkeyi değil tüm Avrupa'yı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor. Değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek bir olası gerilimde Yunanistan'ın limanları, askeri üsleri ve enerji altyapıları hedef haline gelebilir. Böyle bir senaryoda kriz sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın güvenlik gündeminin de bir parçası haline gelebilir yorumları yapılıyor. Öte yandan Avrupa'da İsrail'e yönelik eleştiriler giderek artıyor. Bakın çok çarpıcı bir araştırma. ABD merkezli bir şirket yaptı bu araştırmayı. PEV isimli bir şirket. 36 ülkede gerçekleştirdiği ankete göre İsrail hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı %67'ye ulaştı. İspanya ve İsveç'te bu oran %78'e çıkarken Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da yine katılımcıların yarısından fazlası İsrail'e olumsuz baktığını ifade etti. Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin İsrailli yetkililere karşı hukuki ve siyasi adımlar attığını da hatırlatalım. Örneğin Fransa Gazze filosundaki yer alan aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Yine İtalya'da da bazı askeri İsrailli yetkililer hakkında incelemeler sürüyor. Uzmanlar Atina'nın İsrail ile kurduğu yakın ilişkinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik mi sağlayacağı yoksa Orta Doğu'daki çatışmaların Avrupa'ya taşınma riskini daha da mı arttıracağı sorusunu önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşacak gibi duruyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisini ilgilendiren bu süreç önümüzdeki dönemde hem Brüksel'in hem de bölge ülkelerinin çok yakından takip edeceği ana başlıklardan birisi olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
2: Guatemala'da Fuego Yanardağ ve Hawaii'de Kilauea aynı anda faaliyete geçti. Kül bulutları, lav fıskiyeleri ve patlamalar bölgede güçlü volkanik hareketliliği gözler önüne serdi. Doğa olayları Pasifik Havzası'ndaki tektonik aktiviteye dikkati çekti.
0: Büyük okyanusun iki yakasında yer gök ateşe teslim oldu. Doğa tüm gücünü bir kez daha gösterdi. Guatemala'daki Fuego Yanardağ şiddetli patlamalarla adeta görsel şölen yaşattı. Gökyüzünü delen alevler karanlığı aydınlattı. Kor halindeki lavlar kilometrelerce uzağa sıçradı. Kül ve zehirli gaz bulutları gökyüzünü kapladı. Dağın eteklerinde panik dolu anlar yaşandı. Sirenler ardı ardına çaldı. Yüzlerce kişi olası bir felakete karşı teyakkuza geçti. Fuego bir kez daha ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlattı. Patlamanın şiddeti bölge halkının yüreğini ağzına getirdi. Tüm gözler Guatemala'nın dev ateş dağına çevrildi. Pasifik'in diğer ucunda da benzer görüntüler vardı. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yerin derinliklerinde biriken öfkeyi yeryüzüne kustu. Kızgın magma dev lav fıskiyeleri halinde gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan görüntüler bu doğa olayını izleyenleri etkiledi. Bir yanda kül bulut.

0: hatları, diğer yanda durmaksızın akan lav nehirleri. Doğa, Büyük Okyanus'un iki yakasında gücünü tüm dünyaya ilan etti.
1: Sırada Dünya Raporu var.
0: Canını hiçe saydı, Puma'ya tekme attı. Keçisini kurtarmak için tereddüt bile etmedi. Görüntüler Kanada'dan. Puma bir çiftlikteki keçilere saldırdı. Birini yakalayıp tam dişlerini geçirmek üzereydi ki çiftliğin sahibi kadın çığlıklar içinde koştu. Dağ aslanı olarak da bilinen Puma'ya tekme attı. Korkan Puma ağzındaki keçiyi bırakarak oradan uzaklaştı. Yarışı yakından takip etmek isteyen yaşlı kadın zincirleme kazaya yol açtı. Almanya'da düzenlenen bisiklet yarışında izleyiciler kaldırımdan etkinliği izliyordu. Yaşlı bir kadın motosikletiyle yolda ilerleyip yarışmacıları yakından takip etmek istedi. Mesafeyi yanlış hesaplayan kadının aracına bir bisikletli çarpıp takla atarak düştü. Arkasından gelen bisikletçiler de peş peşe birbirine çarptı. Sel felaketi ABD'nin Texas eyaletini vurdu. Şiddetli yağışlar bazı bölgelerde günlük hayatı durma noktasına getirdi. Yollar nehre döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Acil yardım ekipleri sele kapılan sürücüleri kurtardı. Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hindistan'da bir yurdun mutfağında aşçı yemeklerini hazırlarken düdüklü tencere birden patladı. Tencerenin kapağı kadına çarptı. Yaralanan kadın üstüne su dökerek yanıklarını gidermeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın kenti etkisi altına almasıyla dev bir şişme Dünya Kupası futbol topu Salvador meydanlarında yuvarlandı. Etrafa çarpıp zıplayarak yönünü değiştiren top trafiği birbirine kattı. Ardından karşıdan gelen bir kamyonete çarpıp yoluna devam etti. Gökyüzünde çeşitli figürler oluşturdular, görsel şölen sundular. Çin'de 6000 drone gökyüzünü adeta bir tabloya çevirdi.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde bir plajda denize girenler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy plajında denize giren 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kısa sürede deniz içinde yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan olay çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diyarbakır'da 9 yıl önce tarlada çalışırken kaybolan ve abinin eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen 19 yaşındaki Osman Güler'in dosyası raftan indirildi. Soruşturma sonunda 9 yıldır haber alınamayan genç için 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Osman Güler'in kayınpederiyle 2 oğlu tutuklandı.
2: Dokuz yıl boyunca bizim kapı, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı.
0: 9 yıldır kayıp olan gencin dosyası raftan indirildi. 8 kişi hakkında dava açıldı. 3 kişi tutuklandı.
2: Abisi tamam kız kaçırdı ama benim oğlum hiçbir günahı yoktu.
0: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Burak Güler, ailesinin vermediği sevgilisi Rozer'in Akboğa ile kaçarak evlendi. Ardından da gelinin ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandı.
2: Babası aradı, kızım yok dedi, sizde mi dedi. Hayır, haberimiz yok dedik. Sonra eşim dedi, bir bak bakalım odasına, Burak odasına mı? Baktım yok, Burak yok dedim. Biz dedik oğlan da yok, bunlar kaçmışlar dedik.
3: 6 ay sonra 3 Eylül 2017 günü Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman Güler tarlada çalışırken

0: bir anda ortadan kayboldu. Aile Osman Güler'in Akboğa ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla yapılan arama çalışmalarında Güler'den herhangi bir iz bulunamadı.
1: Bize hep takip ediyordu, uzaktan uzağa geliyordu. Bu petrol vardı yukarıda, oralarda duruyordu. Biz nereye gidiyoruz? Hangi arazilere gidiyoruz? Ne iş yapıyoruz? Hep bizi takip ediyor.
2: Sürekli etrafımızda tehditler, canınızı yakacağız, ciğerinizi yakacağız. Sürekli nereye giderse gidelim arkamızdan takip ediyordular.
3: 3 kez takipsizlik kararı verilen dosya 9 yıl sonra yeniden açıldı. Alınan ifadelerde çelişkiler tespit edildi. Kamera kayıtları ve şüphelilerin yazışmalarıyla mesajları incelendi. Gelin Rozeri'nin babası Selahattin Akboğa ve ağabeyleri Halil İbrahim ve Muhammed Akboğa tutuklandı.
0: Öldürüldüğü belirtilen Osman Güler'in cansız bedeni bulunmasa da gelinin ailesinden 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.
3: İfade veren Rozerin Güler, babası ve kardeşlerinin Osman'ı kaçırıp öldürdüğünü ileri sürdü. Sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu anlattı. Evin babası ve kardeşlerince delillerden temizlendiğini savundu.
2: Dursun dedim, oğlumu çıkart. Oğlum neredesin? Ne olursunuz çıkartın oğlumu. Oğlumun başına bir şey getirmeyin, yalvarıyorum dedim. Ayaklarına kapandım, ayaklarına sarıldım. Ne olursunuz Zehra dedim, baktım. Hayır, gidin erkeklere gidin. Bana bir şey sormayın.
1: 9-10 senedir biz ölü yaşıyoruz. Çıkamasınlar, içeriden çıkamasınlar, onu istiyoruz. Çok ağır cezalar aldılar. Çünkü oğlumuzu kaybettiler. Yok, ne ölüsünü bulabildik, ne dirisi var, ne mezarı var, ne hiçbir şey yok.
3: Şüphelilerin olayın yaşandığı günün akşamında bulundukları öne sürülen Göksu Barajı'nda arama yapıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
4: Şanlıurfa'da bir aile kaybolduğunu sandıkları oğullarını saatlerce aradı. Sonunda çocuğun yeni aldıkları otomobilin bagajında kilitli kaldığı anlaşıldı. İtfaiye ekibi küçük çocuğu arka koltuğu sökerek kurtardı.
5: Sokak sokak aradıkları oğulları bagajdan çıktı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile çocuklarını yakın çevrede aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile fertleri arama alanını genişletmek için yeni aldıkları otomobille yola koyuldu. Yaklaşık 2 saat süren endişeli arama sırasında otomobilin bagajından ses geldiğini duyan aile şaşkınlık yaşadı. Otomobilin bagajını açamayan baba itfaiyeden yardım istedi. Küçük çocuk otomobilin arka koltuğu sökülerek kurtarıldı. Merakı yüzünden girdiği bagajda kilitli kalan küçük çocuk ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: İstanbul Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçen bir araca yandan çarptı. Kaza sonrası çevredekiler yardıma koşarken sürücülerden biri aracından bir türlü inmedi. Olan biteni izledi. O anlarda bir motosikletinin kask kamerasına yansıdı.
3: Kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı. Herkes aracından inerek yardıma koşarken oysa istifini bozmadı. Otomobilinde oturmaya devam etti.
6: Görüntü zaten açıktı. Hala da açık. Kırmızı ışıkta geçti.
3: Kazanın adresi İstanbul Ümraniye. Bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçen araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazanın ardından çevredekiler yardıma koştu. Bu anlarda ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Araca çarpan otomobilin sürücüsü istifini bozmadı, aracında oturmaya devam etti.
6: Görüntü zaten açıktı, hala da açık.
3: Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. İlginç kazadan geriye bu görüntüler kaldı.
6: Görüntüleri zaten.

0: Trafikte yeni bir sistem uygulanacak. Artık kazalarda 40 bin liranın üzerinde oluşan hasarda eksperin devreye girmesi zorunlu olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve konuğu aktaracak.
1: Can Akıner, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Trafik kazalarında artık yeni bir sürece giriliyor. 1 Temmuz 2026 itibariyle yeni bir döneme girilecek. 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda artık eksper görevlendirilmesi zorunlu olacak. Şimdi konuyu canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Sigorta uzmanı İdris İslefen Bey'imize hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: İsterseniz yeni düzenlemeden bahsedelim. Ne gibi değişiklikler olacak?
2: Şimdi 40 bin liranın üstündeki hasar dosyalarının eksper atamasından kaynaklı hem sigortalılarımızın sigorta süreçleri daha hızlı işleyecek, hem de ülkemizde 30'un üstünde olan sigorta şirketlerinin bağımsız kendilerine göre bir düzeninden çok daha kurumsal bir sistem altyapısına sistemimiz evrilmiş olacak.
1: Peki hocam, 40 bin TL üzeri hasarlarda eksper zorunlu sisteme nasıl bir etkisi olacak? Ne gibi değişiklikler olacak?
2: Eksper zorunluluğu 40 bin TL üstü hasarlarda sigortalarımız açısından hem sürecin süratlenmesini sağlayacak, hem de sigortalı servis veya sigortalı eksper şirket arasındaki ikilemi ortadan kaldırmış olacak. Değişen parça veya onarım parçaları ona göre tahsislendirilmiş olacak. Buradaki muhalefeti çoktu bu işlerin. Sigortalar özellikle bu parça değişecek mi değişmeyecek mi denildi dedikleri durumlarda bunun onarılıp onarılmayacağı, değişip değişilmeyeceğine karar vermiş olacaklar. Daha kurumsal bir hal alacak.
1: Peki otomatik eksper atama sistemiyle süreç daha hızlı ve adil olacak mı? Neler söylersiniz?
2: Tabii ki otomatik eksper atama sistemiyle süreç daha hızlı ilerleyecektir. Hasar dosyalarıyla ilgili daha çabuk kararlar verilecek ve onarım onayları bayilere ve servislere daha çabuk bildirilecektir.
1: Peki değer kaybının aynı dosyada hesaplanması peki araç sahipleri için ne değiştirecek? Neler söylersiniz?
2: Bu mevzuatta en can alıcı, en güzel nokta da bu sigortalılar açısından. Yani burada değer kayıpları hasar dosyası açıldığı zaman sigortalıları kişisel verileri koruma kanunu gibi bir güçlü bir kanunumuz olduğu halde hiç kendilerinin tanımadığı, haberdar olmadığı ve kendilerinin bir sigortacı veya eksper tarafından veya servis tarafından yetkilendirilmediği kişiler tarafından aranıyordu. Bu bilgileri de nereden geçildiği de belli değildi. Bu süreç tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Noterde vekalet verme durumu ortadan kalkmış olacak ve noter vekalet ücreti ortadan kalkmış olacak. Eğer süreç sonunda sigortalı değer kaybından tatmini kurumsal olarak kendisine altyapısı sunulursa, dolayısıyla hukuki olarak da bir avukat komisyon ücreti gibi bir durum da ortadan kalkmış olacak. Değer kaybı dosyaları özellikle trafik sigortalarında çok handikapı olan bir durumdu. Bu durumu Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu şekilde değer kaybını da hasar dosyalarının içinde hasarla beraber başlatıyor olması son derece değerli bir bakış açısı olduğunu paylaşabilirim. Burada sigortalılar açısından aracın vekaletini bilmediği insana, kendisini arayan kişiye işte böyle bir kazaya karışmışsınız, evet karıştım diye bir cevap verdikten sonra sizin buradan bir alacağınız daha var diye bir değer kaybı talebini size bildiriyoruz. Notere gider misiniz, vekalet çıkarır mısınız dedikleri bir ortamda sigortalılar bir nakit para alacağını düşünerekten bu durumu hemen vekalet alaraktan ilgili kişiye iletiyorlardı ve ondan sonra o kişilerle temas kopuyordu ve kişilerin, art niyetli kişilerin de sisteme bu şekilde dahil olmasıyla insanlar mağdur oluyordu. Şimdi bu durumun tamamıyla kurumsallaştığını, hasar dosya süreçleriyle eksperle beraber başladığını düşünecek olursak son derece değerli bir durum olduğunu paylaşmak
1: Peki,
2: isterim.
1: Peki teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldınız. Evet, 40 bin TL üzeri hasarlarda artık eksper zorunluluğu geldi. Konunun detaylarını canlı yayın konuğumuz sigorta uzmanı İdris İsli ile konuştu diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatı ile birlikte genç yaşta kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. A Haber ekibi de sokağa çıktı. Hem uzmanlara hem de gençlere sordu. Gençler kalp krizinden neden ölüyor? Kalp sağlığını korumak için neler yapmalı? Ve işte yanıtlar.
3: Şimdi

0: neyse oraya.
1: Ünlü oyuncu Ece Ertem'in ölümüyle birlikte kalp krizinden ölümler yeniden gündeme geldi. Peki gençler kalp krizinden daha mı fazla ölüyor, yoksa bu olaylar görünür hale mi geldi?
2: Gençlerin geçirdiği kalp krizleri yaşlılara göre çok daha tehlikeli oluyor. Genç ölümleri artmadı aslında. Bilimsel veriler genç ölümlerin artmadığını gösteriyor. Farkındalık arttı. Yanlış ilaçlar, yanlış alışkanlıklar, obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenler kalp hastalıklarından ölümü artıran şeyler.
3: Ünlü kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez, aslında ölümlerin daha çok kalp krizinden değil, ritim bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.
2: Kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm kalp krizine bağlı ritim bozukluğundan olur. Bakın Volkan Konak'ın ölümünün sahnesini hatırlayın. İpi kesilmiş kukla gibi düştü. O tamamen bir ritim bozukluğudur.
3: Sönmez, ritim bozukluğunu artıran faktörleri de sıraladı.
2: Bakın en iyi uyku akşam 10 sabah 6 arasıdır. Gençler gece 3'te yatıyorlar, sabah 11'de kalkıyorlar. Bu biyoritmimizi bozuyor. Ayrıca gençler çok kahve içiyorlar. Günde 5-6 büyük filtre kahve içen gençlerimiz var. Bu da çarpıntı yönünde ritim bozukluğundan son derece ciddi bir şey.
4: Kahve, çok kahve.
5: Ne kadar mesela?
4: Ya günde 3-4 bardak kahve.
5: Kahve. Ondan vazgeçemiyorsun.
6: Vazgeçemiyorum. Kafein olduğuna göre çok miktarda kullanmak ritmi bozuyor.
2: Sanki sigaradan daha iyi bir şeymiş gibi elektronik sigara kullanıyorlar. Normal sigaradan çok daha tehlikeli.
1: Ünlü kardiyolog Profesör Doktor Bingül Sönmez gençleri uyarıyor. Özellikle genç olduğunuza güvenmeyin. Kalbinize bir kez mutlaka baktırın diyor.
2: Bunlar hep önlenebilen şeyler. Bakın ilk kalp kontrol ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Anne karnındayken ilk eko ilk 5 yaşında yapılmalı. Yapılması gereken basit bir holter, basit bir eko, basit bir kardiyolojik muayenedir ve hayat kurtarıcı olabilir.
1: Kalbine bugüne kadar hiç baktırdın mı?
4: Baktırdım abla.
1: Bir şey çıktı mı?
4: Yok yok çıkmadı ama bizde genetik kalp krizi ya.
7: Ben kalbime baktırmadım. Ben 35 yaşındayım.
6: Yeni nesil yaşam tarzı iyi değil.
8: Geçen sene check-up'a gitmiştim. Kolesterol falan çıktı. Onlar başka tabii de EKG'de bir şey çıkmadı.
9: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya.
10: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri bataklığa saplandı. İtfaiye erinin ölümle burun buruna geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
11: Hadi ayrıl burada, hadi!
10: Girne Mahallesi Aşiyan kent bölgesinde çıkan yangında görev yapan bir itfaiye eri yoğun duman nedeniyle zemini fark edemedi. Bataklığa saplanan itfaiye eri mesai arkadaşlarının yoğun çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili inceleme de başlatıldı.
11: Gelse gelmesin buraya çok.
10: Vize problemi devreye giren yapay zeka destekli bot hesaplarla daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Şimdi buna bir de ticari davetiye meselesi eklendi. Son gelinen durumu özetlemek gerekirse tek kelimeyle kör düğüm.
12: Randevular çok geç, bir de zaten aracı firmalar alabiliyor randevuyu, biz alamıyoruz vatandaş olarak.
13: Randevu almaya kalkıyorsunuz, randevu alıyorsunuz fakat randevuları 3 ay sonraya veriyor. Ya vize için 2 gün, 3 gün uğraşmak zorundayım, öyle söyleyeyim. İşte randevu açıldı mı, evrakları doğru topladım mı, hangi evrağı hangi sırayla koyacağım, bunlar bile olay.
12: Vize başvurusu yapanlara randevu yok ama aracı kurumlara var. Schengen vizesinde bot yazılımlarla randevuları kara borsaya çeviren şirketler hakkında inceleme başlatıldı. Ama tartışma bitmedi. Şimdi de ortaya vize sürecini ticari davetiye yoluyla hızlandıran şirketler çıktı.
14: Şu anda gelinen noktada bazı vize işi yapan firmalar sivil turistlere de sanki iş adamıymış gibi bu Schengen'le ilgili yazışmalar yaptıklarını gördük. İş adamı statüsünde olmayan birçok insan sanki toplantısı varmış veyahut da bir fuara katılacakmış gibi yurt dışına kolaylıkla çıkabiliyorlar.
15: Avrupa'ya gitmek isteyen kişilerin yaşadığı en büyük sorun vize randevusu. Uzun sürelerce bekliyorlar. Zaman bir türlü geçmek

0: Bilmiyor hatırlarsanız bundan birkaç ay önce ekranlarınıza taşımıştık. Bazı aracı firmalar yapay zeka botunu kullanarak erken randevu alıyorlardı. İşte bu kurnazlığa bir yenisi daha eklendi. Turistik vize yerine ticari davetiye yoluyla vizeyi erkenden alıyorlar.
1: Ben ticari vizeye başvurdum. Ticari randevuya başvurmasaydım belki bugün hiç alamayacaktım.
2: Bazı ülkelerde ticari davetiye ya da fuar bileti aldığı zaman kişi ticari kategorisinden amacı turistik olsa da hızlı şekilde randevuya girebiliyor.
3: Bu zaten normal, yasal değil ama bunu işte Türkiye şartlarında hallediyorlar bir şekilde.
2: Örneğin Hollanda normal turistik randevuları şu an Eylül ayına veriyorken ticari randevularını Haziran'a ya da Temmuz ayına verebiliyor.
4: Ticari davetiyeyi amacı dışında kullanmanın ücreti dışında bedelleri de var.
5: Sonraki vize başvuruları reddedebilir. Konsolosluğun ek belge isteme hakkı mevcut olabilir. Yahut vize süresinin veya çoklu giriş vize taleplerinin reddedilmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Yanlış beyan nedeniyle güvenilir başvuru sahibi statüsü kaybedilebilir.
6: İngiltere'de Z kuşağı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Z kuşağının %58'i yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor. Uzmanlara göre ise gençler kendilerini mesaj atarak daha rahat hissediyor.
7: Günde sence kaç tane mesaj gönderiyorsundur?
8: Günde ben 4000 falan gönderiyorumdur. Ben full mesajlaşarak konuşuyorum arkadaşlarımla hep. Mesela buluşmayı da çok tercih etmiyorum.
9: Sen?
8: Ben konuşmayayım ya, bir saniye konuşamadım. Abi çok utandım ya.
10: Anlık bilgiye ulaşmak için de mesaj attığında pratik olarak hemen ulaşabilmesi, hemen dönüt alabilmesi bireyi etkiliyor.
11: Z kuşağı yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
7: Eskiden uzun sohbetler, yüz yüze buluşmalar vardı. Bugünse birkaç kelimelik mesajlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Haliyle Z kuşağı gençleri için iletişimin yolu ekranlar oldu.
12: Daha kolay yüz yüze konuşmaktan, bir yere gitmeye gerek yok.
13: Ben telefonla aranmadığım sürece ikisine de çok okeyim.
7: Hangisinde kendini daha çok rahat hissediyorsun?
13: Ben yüz yüze iletişimde kendimi daha rahat hissediyorum.
11: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre genç erkeklerin %58'i konuşmak yerine mesajlaşmaktan yana. Mesajlaşma hızlı ve pratik olduğu için özellikle Z kuşağının iletişimindeki bir numaralı tercihi.
8: Teknoloji birçok şeyi kolaylaştırıyor. Evet, ben bunu rahat da buluyorum. Hayır, ben sesli hiç konuşamam, çok utanırım.
11: Uzmanlara göre ise gençler psikolojik olarak kendilerini mesajla daha rahat hissediyor.
10: Çünkü göz teması kurmak, sosyal beceri kazanmak, grup içerisinde etkileşime geçmek onları zorluyor.
7: Z kuşağı gençsin ama
13: evet, çünkü daha rahat ifade ediyorum. Şu anda ifade edemiyorum çünkü daha zor benim için.
10: Sosyal mesaj olarak attığında kişi istediği zaman istediği şekilde mesajı atabiliyor, değiştirebiliyor, düzeltebiliyor. Ama birebir mesajlarda değiştirme, düzeltmeyi maalesef yapamıyor. En basitinden iş başvurusu yapıldığında mülakata girecek bu birey. Mülakata girdiğinde bile stres yaşamasına sebep olur.
6: ...2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvaya sadece futbol değil, tribünlerden sokaklara, güvenlik tedbirlerinden siyasi mesajlara kadar saha dışında yaşananlar da damga vuruyor. Ve işte Dünya Kupası'nda en çok konuşulan anlar.
14: Tribünlerden verilen politik mesajlar. Takımları zorlayan sıkı denetimler. Alkış toplayan davranışlar. 2026 Dünya Kupası saha içindeki rekabetin yanı sıra dışarıda yaşananlarla da konuşulmaya devam ediliyor. Turnuvanın başından beri birçok zorlukla boğuşan İran milli takımı Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi düzenlenen seremonide sahada İran bayrağı açıldı, ülkenin milli marşı çalındı. Devdik Şah rejimi destekçileri marş esnasında futbolcuları yuhaladı. Yasak olmasına rağmen tribünde aslan ve güneş bayrağı açıldı. Turnuvaya politik mesajlar da damgasını vurdu. İranlı taraftarlar açtıkları pankartlarla ABD'nin

0: Kitapta katlettiği 168 çocuğu andı. Dikkati çeken diğer bir görüntü ise Mısırlı oyunculardan geldi. Belçika ile karşılaşan Mısır milli takımı maç öncesinde soyunma odasında toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu. Müsabakaya dualarla başlayan Mısır bir bir eşitlikle bir puanı hanesine yazdırdı. ABD'deki aşırı güvenlik önlemleri kupadaki öne çıkan başlıklardan biri oldu. Daha önce Özbekistan ve Senegal'e uygulanan sıkı kontroller Uruguay milli takımında had safhaya ulaştı. Uruguaylı oyuncuların çantaları maç öncesinde polis köpekleriyle arandı. Müsabaka heyecanı Times Meydanı'nda da karışıklığa sebep oldu. Cezayirli ve Arjantinli taraftarlar arasında maç öncesi tansiyon yükseldi. İki takımın destekçileri şiddetli kavgaya tutuştu. Almanya cephesinde ise galibiyet kutlamaları sokağa taşındı. Duraçao karşısında elde edilen 7-1'lik farklı galibiyetin ardından Alman taraftarlar zaferi konvoy oluşturarak kutladı. Japonya ise bir kez daha temizlikle gündem oldu. Japon taraftarlar Dallas Stadyumunda Hollanda ile oynanan karşılaşmanın ardından oturdukları yerleri temizledi, çöpleri topladı. Japonların o anları bir kez daha alkış topladı.
1: Bu bizim kültürümüz ama bu daha çok her şeye saygı duymak gibi bir şey. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu yüzden arkamızda bir pislik bırakıp gitmek istemiyoruz.
2: Uzun eşek, saklambaç, çelik çomak, dokuz taş bir dönemin vazgeçilmez sokak oyunları bugün yerini büyük ölçüde dijital oyunlara bıraktı. Peki ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Dijital dünyanın riskleri neler? Ailelere hangi görevler düşüyor? Ayrıntılara bakıyoruz.
3: Tek severdik, ip atlama yapardık, ona yakar top oynardık. Yapı oyunları oynuyorum, bir de futbol tarzı şeyler oynuyorum.
4: Ne kadar vakit geçiriyorsun telefonda?
3: Onu bilmiyorum.
5: Ben en çok dijital oyunları seviyorum. Daha heyecanlı oluyor, aksiyonu bol oluyor. Tabii ki de sokak oyunlarından daha çok zevk alıyorum.
4: Çamurlarla biz bir şeyler yapardık, tabak, çanak, o tarz bir şey. Ama şimdiki çocuklar hiç öyle bir şey yok. Telefon, tablet.
6: Saklambaç, mendil kapmaca, misket oyunu. Artık bu oyunlar neredeyse unutuldu.
7: Bu sadece bir kültürel değişim değil, daha ziyade psikolojik anlamda bir kırılma.
8: Dokuz taş, ondan sonra yakalamaç, saklambaç, bu tarz oyunlar oynuyorduk. Genelde arkadaşlarımızla eğlenmeyi daha çok seviyorduk çocukken.
9: Ben genelde daha hareketli, koşturmalı, ağaçlara tırmanmalı. Hani parka gelsem bile salıncak değil de daha tepelerde oynamayı severdim, hareketliydim.
10: Bir zamanlar caddeleri çocuk sesleri, sokakları ise seksek izleri süslerdi. Şimdilerde ise çocuklar daha çok dijital ortamlarda oyunlar oynuyor. Peki değişen oyun kültürü çocukların zihin dünyasında nasıl bir etki bırakıyor?
7: Dijitalleşmenin de evet görece faydaları olsa bile özellikle gelişim çağında çok ciddi handikapları ve zararları olabilir. Nelerdir? Sosyal kaygıyı ve yalnızlık duygusunu artırdığını görüyoruz. Dikkat süresini kısalttığını görüyoruz. Sosyal becerilerini, iletişim kurma becerilerini köreltmesine sebep olduğunu diyelim en azından görüyoruz. Ve fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı da stres artıyor çocuklarda.
11: Saklambaç oynardık, yedi taş oynardık, ebelemeci oynardık, yani birçok oyunlar oynardık.
12: Don Bilados diye bir oyun vardı, böyle şeyleri üst üste dizerdik, kiremitleri. Onlarla elimizde lastikler olurdu, eski köyde giydiğimiz ayakkabılarla. Onlarla taş şeye atardık, nasıl söyleyeyim, o dizdiğimiz taşlara vurur. O öyle bir oyun vardı. Ben onu oynamayı çok severdim. Körebe oynardık.
13: Saklambaç oyunları. Böyle bunları oynarı seviyorum.
14: Saklambaç, işte yedi taş vardı. Böyle top atıp oynadığımız. Yakar top. Onları oynuyorduk en çok. Daha sonra evcilik oynuyorduk.
6: Çocukların ekran başında geçirdiği süre artarken hareketli oyunlarsa her geçen gün hayatlarından biraz daha uzaklaşıyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler çocukların dünyasını yeniden şekillendiriyor.
15: Sizin değerlerinize, sizin örf ve adetlerinize saygılı mecralar değil. Çoğu biliyorsunuz Amerikan menşeili mecralar. Burada aynı zamanda çocukların, gençlerin kişisel

0: fark ortadan kalkıyor.
1: Çocuklar ne oluyor? Orada sanal bir dünya ile karşı karşıya kalıyorlar. Gerçek ve sanal ayrımı ortadan kalkmış oluyor. Burada şiddet içerikli oyunlara meyilli hale geliyor. Dolayısıyla nasıl olsa oyunda birini öldürdüğünde tekrardan canlanabilme durumu söz konusu oluyor ya. Sürekli zihninin oraya kanalize olması gerçeklik algısının yitirilmesine ve bozulmasına sebebiyet veriyor. Bu sefer ne oluyor? Hırçınlaşıyor, asi bir hale gelmeye başlıyor. Oyundaki karakterle kendisini özdeşleştirmiş oluyor.
0: Çünkü telefon çocuğun hem dikkatini falan eksik ettiği için o yüzden vermiyorum.
2: Çocukların özgürlükleri bence kısıtlanıyor yani. Ben kumla büyüdüm, çamurla büyüdüm ama benim çocuğum kumu çamuru göremiyor.
3: Yani şöyle mesela saat koyuyoruz. Atıyorum bir saat. Bir saatten sonra mesela kapının önüne çıkartıyoruz ama tek başına çıkamıyor yine. Biz dinliyoruz. İşimizi falan bırakıp çıkıyoruz.
4: Tam da bu noktada ailelerin rolü daha da önem kazanıyor. Çocukların dijital dünyada geçirdiği süreyi takip etmek, hangi içeriklerle karşılaştıklarını bilmek ve ekran kullanımına sınır koymak, olası risklerin önüne geçilmesinde belirleyici oluyor.
5: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Zeytinde yüksek rekolte beklentisi 1 milyar dolarlık ihracat için fırsat olarak görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek bunun sektör ihracatı için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Uygun, Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade etti.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
4: Geçen!
3: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam. Türkiye'nin

0: En çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: SPK, 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Bir reklam.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam. Bankam, bank, kartıma bin.
9: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebi ile delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti bugün. İlter Yeşiltaş bundan sonra neler olacağını aktaracak. Yunanistan'da iki Türk diplomatını şehit eden örgüt lideriyle alakalı tahliye kararı bozuldu. 82 yaşındaki terör örgütü lideri yeniden cezaevine gönderildi. Detayları İlhan Tahsin'den alacağız. Türkiye yağışlı bir yıl geçiriyor malum. Baharın ardından yaz ayları da yağışlı geçiyor. Burcu Özüduru Meteoroloji Genel Merkezi'nde. Göl, gölet, baraj ve akarsularda 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı sona erdi. Ahmet Çelik ve konuğunun bir canlı yayını olacak. Bu arada Afyonkarahisar'daki Eber Gölü de yağışlarla yeniden eski günlerine döndü. Atagündüz Kurşun'un da Eber Gölü'nden bir canlı yayını var. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi ancak bültenlerimiz içerisinde daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor.

0: Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu ve maalesef bir işçi hayatını kaybetti. Olay Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde meydana geldi. Maden ocağında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmalarda maden işçisi Muhammed Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Az önce de altını çizdik. CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti bugün. Peki şimdi ne olacak? CHP Merkez Yönetim Kurulu da var bugün. Detayları alacağız. Notlar A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ta. İlter.
1: Banu El, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün oldukça hareketli. Saatler 12'yi gösterdiğinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir 74 il başkanı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Ve 833 kurultay delegesinin imzası, noter tasdikli imzaları genel merkeze teslim edildi. Ve bir olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı ve bu talep de aynı zamanda genel merkeze iletilmiş oldu. Peki genel merkez tarafı ne diyor? Genel merkez zaten başından beri tedbir kararı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan veya olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zaten bu yönde açıklamaları vardı. CHP kaynakları ise şunu söylüyor. Değil, 900-1900 imza toplansa dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın toplanmasının hukuki olarak mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Yani bugün yapılan başvurunun, teslim edilen imzaların bir hukuki karşılığının olmadığı ifade ediliyor. Peki nasıl bir süreç olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra bir olağan kurultay sürecini başlatacak. Yani mahalleden başlayacak.

0: Yani seçimler, ilçe il kongreleri ve nihayetinde büyük kongre ile birlikte süreç bu şekilde tamamlanacak. En az 6-7 ayı bulan bir süreçten bahsediliyor olağan kurultay ile ilgili. Tabi olağanüstü kurultay olması Özgür Özel cephesi hangi adımı atacak? B planı zaten hazır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gerçekleşmezse Özgür Özel ve kurmayları yeni bir partiyle yollarına devam edecek. Bugün de zaten Özgür Özel'in bu yönde açıklamaları oldu. Olağanüstü kurultayı sonuna kadar zorlayacak Özgür Özel ve ekibi. Ancak bir karar çıkmaması durumunda ki öyle görünüyor, Özgür Özel yeni bir partiyle arkadaşlarıyla birlikte yoluna devam edecek. Bir yandan da CHP'de MYK toplantısı var. Geride bıraktığımız dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında başladı toplantı. Beşinci toplantı bu. Kemal Kılıçdaroğlu göreve döndükten sonra 5. kez MYK üyeleriyle, A takımıyla bir araya geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ihraç süreci başlamıştı. Geçtiğimiz hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İhraçlar ve görevden almalar devam edecek. Bugünkü MYK toplantısında başta Ankara ve İzmir olmak üzere bazı il başkanlarıyla yollar ayrılabilir. Kuvvetle muhtemel saat 16'da da Müslüm Sarı MYK gündemi ve alınan kararlara dair basın toplantısı düzenleyecek. O basın toplantısında il başkanları ile ilgili alınan karar da kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Bir yandan da grup başkan vekilliği konusu var. Malum Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmişti Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Tedbir nedeniyle grup başkan vekillikleri de düşmüştü. Onların yerine yeni isimlerin atanması da bekleniyor. Genel merkeze şu andaki gelişmeler bu şekilde takip ediyoruz. Aktarmayı sürdüreceğiz bu anlar.
1: İlter, çok teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken genel kurulda alınan kararla çalışma süresini uzattı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla meclisin yaz tatiline ara vermeden yasama faaliyetlerine devam edeceği kesinleşti.
2: 12. yargı paketi, öğrenci affı, torba yasa ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisiyle uzatıldı. Meclisin 23 Temmuz sonrası tatile girmesi bekleniyor. Genel Kurul NATO zirvesi haftasında ise çalışmayacak. Bu süreçte 12. yargı paketi ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Milletvekillerinin imzasıyla açılan iki teklifle ilgili çalışmalar da sona gelindi. 12. yargı paketi önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Pakette başta yargı süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere IBAN düzenlemesine dair maddelerinde olması bekleniyor. Öğrenci affını da içeren kanun teklifinde de son değerlendirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasayla ilgili de önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 18 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Bu yılın 3. toplantısında öncelikli gündem Amerika ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
3: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 Haziran Perşembe günü toplanıyor. 2026 yılının 3. MGK toplantısında ana gündem başlığı ABD-İran barışı olacak. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. MGK toplantısında da Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak. ABD-İran anlaşmasına dair provokatif

0: Zayıf açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masada olacak.
1: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlara da ayrı parantez açılacak. Soykırımcı İsrail'le yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar istişare edilecek ve terörsüz Türkiye hedefi. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem söz konusu bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Öte yandan toplantıda Rusya-Ukrayna savaşıyla 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıkları da mercek altına alınacak. Diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.
2: Yunan yargısı iki Türk diplomatını şehit eden ve bir Türk diplomata yönelik suikast girişiminde bulunan Alexandros Giotopoulos'un tahliyesine karar vermişti. Ancak baskıların ardından 82 yaşındaki terör örgütü lideri yeniden cezaevine gönderildi. Ayrıntıları alacağız. Detaylar A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
3: Teşekkür ederim Banuel. Senin de belirttiğin gibi iki diplomatımızı şehit etmiş ve iki diplomatımızı da yaralamıştı tabii ki. 1991 ve 1994 yıllarında Atina'daki Büyükelçilik'te. Kimden bahsediyoruz? 17 Kasım terör örgütü ki Yunanistan'ın başına da bela olmuştu zaten. Bako Yanis'i de öldürmüş. Dolayısıyla da bunun neticesinde terör örgütü elebaşısı 17 kez müebbet ile cezalandırıldı. Ancak 25 yıllık fiili infaz süreci sonrasında 82 yaşında sağlık durumlarını da göz önüne alan Pirema mahkemesi ki kendisi 5 kez buraya başvuruda bulunmuş. 6. kez Pire mahkemesi bu teröristin başvurusunu kabul etmiş ve onu salmıştır. 26 günlük bir Atina serüveni, 26 gün Atina sokaklarında dolaşan, dolayısıyla da geçmişte yaşadığı ve katliam yaptığı bölgeleri de gezme fırsatı buldu. Ancak bunun neticesinde Türkiye dışlarında yapmış olduğu girişimler sonrası ki bu Birleşmiş Milletler'e kadar ve Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği de dahil oldu ve Yunanistan'a bir baskı yapıldı. Yani bu teröristin dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezmesi iç baskılarla tabii ki vardı. Hem muhalefet partiler hem buradaki var olan yargı mekanizmaları. Dolayısıyla Pire Mahkemesi'nin kararını Yüksek Mahkeme Yargıtay bozdu ve dedi ki hayır, bu dışarıda olmaması gerekiyor. Bunun yeri hapishane. O da ne yaptı? Dün bir taksiye binerek, çok ilginçtir ki polislerin kendisini gelip tutuklamasını beklemedi, bir taksiye binerek hapishanenin, Korydallos hapishanesinin yolunu tuttu. Ancak 26 günlük bir sürede Atina'nın keyfini, tadını çıkardı ve tekrardan şimdi hapise gitti Banuel, ama bir kez daha bir dilekçe yapıldı. Sağlık durumlarını gerekçe göstererek tekrardan hapisten şartlı salınmasını ve ev hapsinde olması için bir süreç başlayacak. Ancak tabii ki 25 yıllık fiili infaz süresi sonrası böyle bir Chelsea'de serbest bırakılması büyük tepkilere neden olmuştu. Ki Türkiye'yi de zaten yakından ilgilendiriyor. O sebepten dolayı da dışişleri bir girişimde bulunmuş ve iki diplomatın kanının yerde kalmaması için şehitlerimizin gerekli girişimleri yaptı. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde oldukça konuşulacağı benziyor. Bizler de A Haber olarak zaten bütün süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım Hanım.
2: İlhan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik planlanan saldırı girişimi FBI sayesinde engellendi. Saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
4: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırının hedefinde olacaktı. FBI son anda engel oldu. Açıklama Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Keş Patel'den geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Trump'ın doğum gününde yapılan Beyaz Saray UFC organizasyonu işaret edildi ve saldırı yapılacağı söylendi. Patel'e göre saldırı hazırlığı etkinlikten 4 gün önce tespit edildi ve birden fazla eyaleti kapsayan operasyon başlatıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Planlanan saldırının gerçekleşmeden önüne geçildi. Patel tehdidin başkent Washington dışındaki kişilerle bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak hedefin kim olduğu ve saldırının detayları hakkında bilgi vermedi. Beyaz Saray tarihinde ilk kez düzenlenen UFC organizasyonu, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü ve Başkan Trump'ın 80. yaş günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmişti.
2: Fransa'daki G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump hakkında konuşurken mikrofonu açık unutuldu. Macron'un Zelenski'ye sorduğu "Trump'la görüşme ayarladın mı?" sorusu ve Zelenski'nin o soruya yanıtı herkes tarafından duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili görüşmelerde Nahyan'ın sessiz konuşmasıyla ilgili de bir espri yaptı. Nahyan dışında bütün salon güldü.
0: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
5: Göbi Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu. Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşmasıyla ilgili de espri yaptı. Bütün salon kahkaha attı.
6: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. "Seni filmlerde oynatabilirim" ifadesini kullandı.
6: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
2: Amerikan donanmasının yayımladığı belgelere göre Avustralya'nın güneydoğusunda deniz piyadeleri için kritik ileri tedarik amacıyla yeni bir mühimmat deposu ve ofis inşa edilmesi planlanıyor. Bu proje Çin'in bölgedeki etkisine karşı stratejik bir adım olarak değerlendirilmekte.
0: Hint Pasifik'te gerilim tırmanıyor. ABD'den Avustralya'da yeni askeri hamle geldi. Jeopolitik dengelerin her geçen gün daha da hassas hale geldiği Hint-Pasifik bölgesinde ABD lojistik ve askeri varlığını genişletmeye devam ediyor. ABD donanması tarafından yayımlanan resmi belgelere göre Avustralya'nın Victoria eyaletinin güneydoğusunda yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla mühimmat depoları ve destek ofisleri kurulacağı bildirildi. Bu tesisin sadece

0: bir yapı projesi olmadığı, aynı zamanda bölgesel güç dengesini etkileyecek stratejik bir lojistik adım olduğu değerlendiriliyor. Planlanan yapı, kritik ileri tedarik kapasitesiyle ABD Deniz Piyade Birliklerine hızlı ikmal ve operasyonel esneklik sağlamayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, Hint-Pasifik'te artan ABD çevresi rekabetin saha lojistiğine ve askeri dağılıma yansıdığı en net işaretlerden biri. Bölgede Çin'in artan askeri etkinliği deniz üstünlüğü yarışını kızıştırırken, Washington yönetimi müttefik ülkeler üzerinden daha dağıtık ve dayanıklı bir askeri ağ oluşturuyor. Avustralya ise bu stratejik yapılanmanın en önemli basamaklarından biri haline gelmiş durumda.
1: Sıcak bir gelişme, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Detayları A Haber ekibinden Vedat Sezer'den dinleyeceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Vedat, söz sende.
2: Banu, evet, Burhaniye'nin Filizköy yakınlarında bir tarım arazisinden yangın çıktı. Yangının tarla içerisinde bulunan bir otomobilden çıkarak zeytinlik alana yayıldığı ve kısa sürede rüzgarın etkisi geniş bir alana yayıldığı da ihbarı yapılınca önce Balıkesir Devlet Orman İşletme Müdürlüğü'nün ara sözleri, ardından ise yine havadan da bir helikopter yangına müdahale etti. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı bölgeye gönderildi ve zeytinlik alana devam eden yangın hafif esen Poyraz rüzgarının etkisiyle geniş bir alanda etkili oldu. Kuru otların da yanmaya başlamasıyla yangın daha da büyüdü. Ancak çok kısa süre içerisinde yangın alanına müdahale edildi. Zeytin ağaçlarının da bir kısmının yandığı bölgede çok sayıda ekip çalışma yaptı ve havadan özellikle yapılan müdahalelerle birlikte yangın geride bıraktığımız dakikalar içerisinde kontrol altına alındı. 8 aracız, bir itfaiye araçları ve bir helikopterle birlikte
3: zehir zehir yanıyor zeytin.
2: Yaklaşık 150 civarında personel de bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda yangına müdahaleler olumlu sonuçlandı. En azından ormanlık alana sıçramadan zeytinlik alanı içerisinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları da başlandı Banuel.
1: Vedat, çok teşekkürler. Milli futbolcularımızdan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bizim çocuklar bir önceki maçtan ders çıkardıklarını ve Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi.
4: Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten.
5: İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var, Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi

0: edeceğiz.
1: Konya'da etkili olan dolu yağışı hububat tarlalarında zarara yol açtı. Dolu, hububatın yanı sıra ayçiçeği ve şeker pancarı ekili alanları da olumsuz etkiledi.
2: Bizim burada bir 40-45 dakikalık bir dolu yağdı. Bu sene yağışlarımız çok iyiydi. Buna çok seviniyorduk. O da bu dolunun 3-5 gün önce yağması bizi şoke etti. Yaklaşık bizim gün yüzde 7-8 bin dekar, camil dekarıyla 7-8 bin dekar arazimiz zarar görmüştür.
3: Aylarca emek verilen ürünler dakikalar içinde zarar gördü.
4: %100 bitmiş abi. Bak şu anda bu tarlanın dekarı 700 kilo verirdi arpa. Şu anda hiçbir şey yok. Bak, bak bitmiş yani, şu anda bitmiş abi.
5: Bütün başakları kırmış galiba.
4: Yok, bu iş zaten 3 gün sonra güneş vursa, bak zaten belden kırmış ya. 2 gün sonra bu da kırılacak, artık biçer almayacak yani.
3: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası bu yıl genel olarak yüksek yağış aldı. Son haftalarda aniden bastıran dolu felaketi üreticiyi zor durumda bıraktı.
2: Tarlalarımızın 1/3, 2/3 yok oldu. Yani gördüğünüz gibi %100 bu tarla. Tabii %50 olan var, %20 olan var.
5: Lokal
2: ama
5: yağdı.
2: Tabii lokal yağdı. Bu içinde olduğumuz tarla %100 yani, gördüğünüz gibi %100. Yani bir afetti. Allah bir daha çiftçilerimize göstermesin.
6: Bir anda başlayan dolu yağışı tam 45 dakika boyunca etkili oldu. Dolunun büyüklüğü ceviz büyüklüğünü geçince tarlalarda hasar da büyük oldu.
7: Bu yıl bereketli bir yıldı ama işte üretici bununla karşılaştı. Zor bir yıl, iyi bir yıl derken zor bir yıl oldu. Batımızdan gelen bir dolu yağışıyla birlikte bir ilk seferde küçük yani kısa bir yağış, daha sonra büyük ve hızlı bir yağış dolu yağışıyla birlikte oldu bu bölgede. İşte ikinci bir gelişiyle zaten bu hasarı, çok hasarı ikinci gelişiyle verdi bu hasarı.
5: Büyük mü dolular?
7: Evet, bayağı yani neredeyse bazıları cevizden büyük, yumurtaya yakın büyüklükte dolu düştü. İşte Cenab-ı Allah'ın hikmeti diyelim. Ben buradan tekrardan geçmiş olsun üreticilerimize.
6: Dolu yağış sadece hububat tarlalarına zarar vermedi. Ayçiçek ve yine şeker pancarında da etkili oldu. Bölgede dolunun zarar verdiği arazi miktarı ise 5000 dekarı buluyor.
7: Sadece hububatta değil, şu anda çiftçimizin bir tanesi hemen karşımızda ayçiçek tarlasını sürmüş. Yeniden başka bir ürün ekmek için mücadele ediyor. Şu anda hasar pancarda var, mısırda var, ayçiçeğinde var, arpa ve buğdayda var. Yani diğer ürünlerde de var.
1: Türkiye yağışlı bir yıl geçiriyor demiştik bültenimize başlarken. Baharın ardından yaz aylarında da yağış var. Yurdun birçok elinde kuvvetli yaz sağanakları bekleniyor. A Haber ekibinden Burcu Özüzor'u da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yanında bir de konuğu var. Sözü onlara bırakacağız şimdi. Burcu.
8: Banuel, takvimler artık yaz aylarını gösteriyor. Sıcaklıklarda kademeli şekilde artış oldu. Ancak önümüzdeki günlerde tekrar özellikle yurdun batı kesiminde ve iç kesimlerinde yağışlı havalar tekrar kapımızı çalacak. Özellikle bazı iller için de sarı kodlu uyarı verdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü dakikalar önce. Bizler de şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımda hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik var. Detayları ondan alacağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
8: Efendim, özellikle iç kesimlerde ve batı kesimlerde bir yağışın hakim olduğunu söyledik. Neler söyleyeceksiniz, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?
9: Aslında güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan hat diyebiliriz. Batı iç kesimlerle Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinde özellikle yağışlar göreceğiz. Yarından itibaren 3 gün boyunca etkili olacak bu yağışlar. Perşembe, cuma ve cumartesi günü için. Özellikle perşembe ve cuma günü İç Ege'de göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerindeki yağışların zaman zaman kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu yağışlarla birlikte yine yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla birlikte ani sel ve su baskınına karşı da yine dikkatli olmak gerekiyor. 3 gün etkili olduktan sonra artık sistem pazar günü etkisini kaybediyor. Pazar günden itibaren 3-4 gün boyunca tamamen yağışsız değil, ancak ülkenin batı iç kesimlerinde çoğunlukla yağışsız günler yaşayacağız diyebilirim.
8: Efendim özellikle geçtiğimiz günlerde de başkent

0: Ankara'da bir yoğun yağış söz konusuydu. Hatta taşkın ve sel olmuştu. Önümüzdeki günlerde de yine Ankara'da var bu. Özellikle Ankara'da 3 büyük il için neler söyleyeceksiniz?
1: Söylediğiniz gibi özellikle Ankara'ya başlarsak, çünkü Ankara'nın riski daha fazla. Perşembe ve Cuma günü için, yarın ve diğer gün için Ankara'da öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı görebiliriz. Onun için özellikle Perşembe ve Cuma gününe batı iç bölgelerle birlikte Ankara'da da yine dikkat çekiyoruz. Sıcaklıklar da Ankara'da yağışla birlikte azalacak. Cuma, cumartesi günü özellikle 24-25 dereceye kadar düşüyor. Pazar günden itibaren tekrar Ankara'da sıcaklıklar kademeli artacak diyebiliriz. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da yağış daha az. Sadece Cuma günü için kısa süreli bir sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış geçişi var. Sadece Cuma günü var. Onun dışında İstanbul'da önemli bir yağış yok, ancak kuzeyli rüzgarlarla birlikte İstanbul'da biraz serin hava etkili olacak diyebiliriz. İstanbul'da önümüzdeki 4-5 gün boyunca 26-27 derece bandında seyrediyor sıcaklıklar. İzmir'de ise sadece Perşembe günü için merkez ve doğu ilçelerinde kısa süreli de olsa bir gök gürültülü sağanak yağış geçişi görebiliriz. Onun dışında Cuma, cumartesi günü biraz daha parçalı, az bulutlu. Pazar gününe itibaren artık az bulutlu havayı tekrar görecek diyebiliriz İzmirliler için. İzmir'de önemli bir sıcaklık düşüşü beklemiyoruz. 30-32 derece bandında devam edecek diyebiliriz sıcaklıklar için.
0: Efendim, şöyle baktığımız zaman aslında geçen yıla nazaran sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanmıyor. Sürekli yağmurlu havalar görüyoruz. Sıcaklıklarda ne zaman bir artış olacak?
1: Sıcaklıklar şu anda mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, ama sizin de belirttiğiniz gibi yağışlarla birlikte özellikle sıcaklar çok etkili olmadı diyebiliriz. Yağışlar zaten Şubat ayından beri, hatta ocağın soğuğundan beri bir 5 aydır ortalamanın üzerinde yağıyor. Bununla birlikte çok sıcak hava, ortalamanın çok üzerinde sıcak hava yaşamadık. Ancak önümüzdeki günlerde yine haritada da gördüğümüz gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde aslında sıcaklıklar yine 40 dereceye yakın seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam edecek. 36-38 derecelik en yüksek sıcaklıklar var. O bölge sistemden, bu gelen yağış, serin ve yağış sistemden çok etkilenmediği için orada aslında sıcaklıklar oldukça yüksek. Ancak batı iç bölgelerde yağışla birlikte mevsim normali civarında, hatta zaman zaman mevsim normalinin altına düşüyor diyebiliriz sıcaklıklar için.
0: Efendim, teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde bazı iller için özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiğini söyledik. Bazı noktalarda sel ve taşkın için de uyarı yaptıklarını tekrar hatırlatmış olalım. Sözü şimdilik size bırakalım.
2: Burcu, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü de kuruma noktasına gelmişti. Bölgede etkili olan yağışlar göle adeta can suyu oldu. Son durumu Ata Gündüz Kurşun'dan dinleyeceğiz. Ata.
3: Banu, teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar burada hiç su falan yoktu. Ancak siz de söylediniz, son yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde doluluk oranı %45'e ulaşmış durumda. Ve buraya aslında biz karayoluyla geliyorduk, ama şimdi artık tekneyle açılıyoruz. Bir taraftan da kameraman arkadaşım Köksal Kılınç o güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Türkiye'nin 12. en büyük gölü burası, Eber Gölü. Kurak sıklıkla mücadele ediyordu. Malum, bir taraftan iklim değişikliği, bir taraftan bilinçsiz sulama, kirlilik, kuraklık, bütün etkenler bir araya toplandı ve Eber Gölü'nü neredeyse kuruma bitirme noktasına getirdi. Geçtiğimiz yıl bile su seviyesi %5 civarındaydı. Ancak şu anda yapılan ölçümlerde su seviyesi %45'e ulaşmış durumda. Çünkü Eber Gölü çevredeki 3 ilçe ve aynı zamanda onlarca köye adeta can suyu oluyor. Çünkü az önce Köksal da gösterdi. Burası Türkiye'nin en ilgi çekici göllerinden bir tanesi. Çok büyük bir göl olmasına rağmen üzerinde bulunan işte kamışlardan dolayı, sazlıklardan dolayı göl değil de böyle çayırlık gibi görünüyor. Ama işte o suyun içerisine girdiğiniz zaman gerçekten bu muhteşem manzaraları görme imkanına sahip olabiliyoruz. Şimdi Köksal size gösterecek. Burada toplam 147 kuş türü tespit edildi. Bunlardan en önemlisi ise, şimdi yavaş yavaş yanlarına doğru gidiyoruz, flamingolar. Muhtemeldir ki biz onlara yaklaşınca onlar da kaçmaya başlayacaklar. Allı turna olarak da bilinen kuşlardan bahsediyoruz. Geçen yıl su seviyesi çok az olduğu için onların sayıları da çok azdı. Ama şimdi su seviyesi yükseldi. Tabii beklenen seviyeye ulaşmış değil. En derin yeri şu anda 3-4 metre civarında. Ama buna rağmen geçtiğimiz günlerde burada bir çalışma yapıldı. Yaklaşık 5000 civarında flamingo tespit edildi Eber Gölü'nün üzerinde. Tekne turları da yapılıyor, onu da söyleyelim.

0: İşte o şimdi muhteşem görüntüyü kameraman arkadaşım Köksal Kılıç sizlerle paylaşacak. Yavaş yavaş yanlarına doğru yaklaşınca onlar da korkup uçmaya başladılar. Tekrar edelim. 5000 civarında flamingo var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzel görüntüleri görmek isteyen tatilciler diyelim, misafirler, ziyaretçiler bu göle akın ediyor. Flamingolarla birlikte onlarca kuş çeşidini görmek isteyenler Eber Gölü'nü akın ediyor. Yaklaşık 140 kilometre karelik bir alanı kapsıyor Eber Gölü. Aslında sadece kendisine yetmiyor. Akşehir Gölü'nü de besleyen bir gölden bahsediyoruz. Çünkü hemen yanı başında Akşehir Gölü var. Akşehir Gölü'nü de besliyor bir taraftan ve Akşehir Gölü'nde de doluluk oranı şu an itibarıyla %5'e ulaşmış durumda. Şimdi ben şöyle yerimden kalktım. Kılavuzumuz Kadir Ateş'in yanına doğru da gidiyorum. Bir taraftan tekne de sallanıyor. Şöyle ona da bir mikrofon uzatacağım. Tabii ki yöreyi en iyi bilenlerden bir tanesi. Kadir abi bir zamanlar burada araçla geziyorduk değil mi?
1: Evet aynen. Bir zaman
0: neler söyleyebiliriz? Artık gölde çok gözle görülür bir artış var.
1: Bir zamanlar burada motosiklet, traktör ve taksilerle geziliyordu göl kenarında. Eskidendi. Ama şu anda yağışların bol olması, su politikalarının tekrardan güzel işlenmesi sebebiyle gölün suyu korundu. Şu anda %45'lik bir seviyeye ulaştı. En derin yerimiz 3 metreye yakın bir su seviyemiz var. En sığ yerimizde diz kapağının altında yürünebilir. En fazla sevinmemiz gereken olaylardan bir tanesi de flamingoların çok...
0: Değil mi? Az önce tam canlı, hala uçmaya devam ediyorlar. Köksal çekiyor onu şu anda.
1: Hala da uçmaya devam ediyorlar. Bunu bütün herkesin görmesi gerekiyor ve dışarıdan gelen insanlar allı turnanın, flamingonun güzelliğine hayran kalıyorlar. İsteriz ki bütün herkesin bu güzelliğe sahip çıkması, bu güzelliği koruması ve bu güzelliği görmek için buraya gelmelerini istiyoruz.
0: Şimdi son olarak şunu da soracağım. Göl bölge halkı için de çok önemli değil mi? Bir geçim kaynağı.
1: Tabii. Göl bölge halkı için de çok önem taşıyan bir faktör. Çünkü göl çevresinde 3 tane ilçe, 17 tane köy ve kasaba var. Bu köy ve kasaba ve şehirler burada saz kesimi yapıyorlar. Saz kesiminden ekonomiye can sağlıyorlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, toparlayalım. Ben şurada bitireyim artık yayınımızı. Teknenin üzerinde çok da fazla dolaşmayalım. Çünkü Köksal ayakta durmakta zorlanıyor. Bu güzel görüntüler ekranları taşıdık. Kadir abin de dediği gibi geçtiğimiz yıl biz yine buradaydık. Motorlarla, traktörlerle dolaşıyorduk ama şimdi çok şükür tekneyle dolaşıyoruz ve o güzel görüntüleri de sizlerle paylaştık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Hatay, çok teşekkürler. Bu arada göl, gölet, baraj ve akarsularda 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı da sona erdi. Detayları A Haber ekibinden Ahmet Çelik ve konuğundan dinleyeceğiz şimdi. Ahmet, söz sende ve konuğunda.
3: Evet, şu anda Türkiye'nin en büyük tatlı su gölündeyiz. Bu gölde balık avı başladı. 15 Mart'ta yasak gelmişti. 15 Haziran itibariyle de yasak kalktı. Balıkçılar da vira bismillah dedi. Hemen kameraman arkadaşım Tunağan Konuk göstersin. Balıkçılar ağlarını çekmeye başladılar bile. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünden bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 650 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz ve yaklaşık olarak 300 teknenin buradan balık avı yaptığını belirtelim. Şu an itibariyle de balıkçılar Beyşehir tarafındayız. Biz Beyşehir'den şu an itibariyle balıkçılar ağlarını atmış durumda. Tabii ki gölün bir bölümü de yine Isparta'ya sınır. İşte orada da Isparta'dan da bazı balıkçıların vira bismillah dediğini bilgilendirelim. Gölün uzunluğu yaklaşık olarak 45 kilometre. En geniş yeri ise 25 kilometre. Gölde yaklaşık olarak 30 ada bulunuyor ve şu anda gördüğünüz gibi de balıkçılar vira bismillah demiş durumda. Günde yaklaşık olarak 50 ile 100 kilogram arasında balık tutuyorlar. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bu noktada kalarak balık avı yapıyorlar. Şu an itibariyle ağlar yeni atıldı, yeni çekiliyor. Hemen kaptanımıza soralım. Gökhan Kaptan, şöyle alalım, nasıl, kaçta çıkarsınız, nasıl başlar?
4: Abi akşamı saat 5'te 6'da atarız. Sabah erken saatlerinde 5-6 gibi.
3: Evet.
4: Toplamaya başlarız. 8-8.30'a kadar gölden çıkmış oluruz.
3: Peki hangi balıklar vardır bu gölde?

0: bu gölde sazan var, Çin sazanı, kadife, akbalık, yağ balığı dediğimiz var ama o kışın çıkıyor, soğuk havalarda çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunlar var şu an, kadife var.
1: Evet, şu anda balık ağlar çekiliyor. Nasıl ağlar?
0: Ağlar şu an gayet iyi, atıldı, şu an çekiliyor. Dün atılan bugün çekiliyor yani.
1: Evet. Cemal abicim, şöyle bir gösterebilir miyiz balığımızı? Maşallah diyelim, işte gördüğünüz gibi sazan mıdır?
0: Evet abi.
1: Sazandır değil mi?
0: Evet abi.
1: Sazanın dışında balıklar var mı?
0: Var abi. Kadife var. Çin sazan dediğimiz var. Evet. Yağ balığı, ak balık. Balık türümüz, çeşit çok ama az çıkıyor.
1: Biraz tekneye yaklaşalım. Gökhan kaptanım abi, biraz bizi yaklaştırırsan eğer. Efendim gördüğünüz gibi ağlar çekiliyor. Çok sayıda balık çeşitleri var. Bir yandan da bulunduğumuz bu noktadan kısa bir süre sonra da Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi var. Birçok turistin de bu noktada oraya yakın ettiğini söyleyelim. Bizler biraz yaklaşmaya çalışıyoruz diğer teknede. Cemal abi ve arkadaşı var. Onlar yıllardan bu yana burada balık avı yapıyorlar. Bakın büyük büyük sazan balıkları da çıkmaya başladı. Cemal abicim, nasıl, büyük mü? Maşallah diyelim, bereketli olsun diyelim. İşte gördüğünüz gibi ağlar boş çıkmıyor. Bereket akan bir yer burası. Bir yandan tarıma, burada sulamaya destek veriliyor, tarımda sulamaya. Bir yandan da yaklaşık olarak 300 tekne, 300 kişi bu gölden ekmek yiyorlar. Tabii bir, hem balıkçılık yapılıyor hem de görsel şölenin olduğu nilüfer bahçeleri var. Tur tekneleri de o noktaya doğru gidiyor. Tabii gölde büyük bir otlanma var. Geçtiğimiz yıllarda göldeki susuzluk nedeniyle bu noktada otlanma oldukça bol olmuş. Bu nedenle de şu an zaman zaman balık ağlarından o otlanmaları görüyoruz. İşte bakın, yaklaşık olarak birkaç metrede bir balıklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Sabahın erken saatleri itibariyle burada balık avı başlıyor ve uzun süre sürüyor. Yine gece ağlarda atılıyor. Yasak bitti. Ayın 15'inde yasak bitti ve şu an itibariyle de balıkçılar görevlerinin başında vira bismillah dediler. Bereketli bir sezon geçmesini diliyoruz ve sözü buradan size bırakalım.
2: Ahmet, çok teşekkürler. Artan dijital aboneliklerle birlikte unutulan üyelikler de çoğalıyor. Otomatik yenilenen hizmetler ve deneme süresi sonrası başlayan üyelikler kredi kartlarından uzun süre fark edilmeden çekim yapabiliyor. Detayları A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci konuğuyla konuşacak.
3: Evet, unutulan aboneliklerde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Peki bu hususlar neler? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konu, bilişim uzmanı Osman Demircan var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Efendim aslında hepimizin kullandığı bir teknolojiden bahsediyoruz, abonelikler, ama zaman zaman unutulan abonelikler de var. Öncelikle bunlar neler, izleyicilerimize isterseniz bir hatırlatalım.
4: Genellikle tek seferli kullandığımız uygulamalar, öyle görünüyor. Çünkü bize uygulamalar, biz onları mağazadan satın aldığımızda ilk ay ücretsiz, ikinci ay para almaya başlayacağım şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve biz bunun aslında ücretsiz olduğunu düşünüyoruz ya da aboneliğimizi herhangi bir şekilde iptal etmiyoruz. Çünkü siz aboneliği başlatıp o ücretsizi bir ay kullandıktan sonra direkt para çekilmeyecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Ama hani bunlarla pek uğraşmayı tercih etmiyoruz. Böyle olduğu zaman da 7.99, 15.99, 26.99 derken aslında uygulamalar bizden çok ciddi paralar almaya başlıyor. Bu genel olarak herkes tarafından kullanılan programlar için de geçerli. Örneğin video izleme programları. Onların da abonelik sistemleri var. Yani herhangi bir şekilde, ücretsiz bir şekilde başlatılmış abonelik ve bu abonelikleri kapatmadığımız sürece karşımıza çok ciddi anlamda faturalar çıkıyor. Ama biz de bunları sıralamanın çok da altlarında kaldığı için pek de fark etmiyoruz. Bizim ekstralarımızı çok iyi kontrol ediyor olmamız lazım. Bunun için aslında iki tane temel yol var. Ekstralarımızı çok iyi kontrol edip hangi kullanmadığımız abonelikler bizden para alıyor, bunu net bir şekilde görebiliriz. Bunun dışında aynı zamanda kendi kredi kartımızı kullanmazsak da biraz kontrol altında tutabiliyoruz. Yani kredi kartımıza bağlı olan sanal kartımızı kullandığımızda biz oraya sadece kullanmak istediğimiz kadar para aktardığımız için hesapta para yoksa ev uygulamalarda para çekilmeyecek. Ha, zaten ben kullanmadığım bir uygulama için niye böyle bir şey ödüyorum diyerek o aboneliği kapatmak bizim aklımıza geliyor olacak. Ya buna dikkat ediyor olmak lazım. Bugün gerçekten milyarlara ulaşmış rakamlar dönüyor ortalıkta. Sadece insanların bir kere abone olup kullanmadıkları abonelikleri için. Burada yine dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur da bir ürün cep telefonla kullanılıyor.

0: kurulacaksa, o yazılım cep telefonu ya da tablete kurulacaksa mutlaka uygulama içi satın alma ve uygulama içi satın alma şartlarının çok iyi görünmesi gerekiyor. İki mağazada da, iki telefon markasının mağazasında da en altlarda orada mutlaka yazıyor. Bir ay ücretsiz ama bir ayın sonunda senden para almaya başlarım şeklindeki uygulamaları kurarken dikkat edersek aslında tek seferlik ya da bir iki seferlik kullanacağımız ve bir daha hiç yüzüne bile bakmayacağımız uygulamalara para ödememiş oluruz.
1: Peki burada kartımızı aslında kontrol etmemiz, ödemelerimizi kontrol etmemiz gerektiğini söylediniz. Bunun dışında yine kişinin fark edeceği, dikkat etmesi gereken bir husus var mı? Çünkü abone oluyor ya da bir ay ücretsizdi, sonrasında unuttu ve orada aslında bir borç birikimi gerçekleşiyor diyelim ki. Kart dışında dikkat edeceği ya da bakacağı bir husus var mı yine?
0: Aslında kartın dışında çok net olarak bir bakabileceği bir yer yok. Çünkü hani para çekiliyor ve siz o parayı ödendiği zaman fark ediyorsunuz. Ama onun dışında yine telefonlarda şöyle bir özellik daha var. Şimdi telefon o mağazaya bağlı olduğu için abonelikler diye bir sekme var. İki telefon modelinde de o abonelikler sekmesini tıklarlarsa hangi uygulamaların abonelikleri orada olduğu ve onlardan ne kadar para çekildiğini ve hangi düzende çekildiğini de kontrol edebiliyor olabilirler. Ve böylelikle de daha kontrol altında tutuyor olabilirler.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı bilişim uzmanı Osman Demircan'a teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ender yerli ırklardan Nordus koyunları özenle bakılarak gelecek nesillere aktarılıyor. Eti, sütü ve lezzetiyle dikkat çeken bu özel ırk hem bölge ekonomisine hem de hayvancılığa önemli katkı sağlamakta.
3: Dünyada etiyle, sütüyle, lezzetiyle birinci olmuş.
4: Nordus koyunları Türkiye'nin yerli özel koyun ırklarından biri. Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Nordus koyunları uzun bacaklı yapısı ve lezzetli etiyle öne çıkıyor.
5: Nordus koyunları Türkiye'deki ender yetişen ırklardan bir tanesi ve koruma altında tutuluyor.
4: Özel ırk sütünden elde edilen peynir ve yoğurdun yanı sıra et kalitesiyle de büyük kazanç sağlıyor.
6: Saat tam 10'da Beri'ye geliyoruz. Koyunlarımızı sayıyoruz. Koyunları saydıktan sonra eve gidiyoruz. Sütü götürüyoruz. Sütü peynir yapıyoruz. Bazen de yoğurt yapıyoruz. İki buçuk saat sürüyor. Saat 12'de bitiyor. Eve gidiyoruz.
5: Kaliteli eti ve sütüyle dikkat çeken bu ırk bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
4: Üreticiler nesli korunan Nordus koyunlarını büyük özenle yetiştiriyor.
3: Türkiye'nin hiçbir yerde bulunmuyor, hiçbir yerde de yetişmiyor. Nordus koyunu bulunmayan bir koyundu. Sadece Nordus'da yetişiyor. Nordus koyunu uzun bacaklı, eti, sütü, lezzeti başkadır. Türkiye'de bu et bulunmayan bir ettir.
4: Yılın yarısını yaylalarda geçiren Nordus koyunları, Van'ın hayvancılık kültürünün de en değerli simgeleri arasında yer alıyor.
2: Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihin derinliklerinden gelen benzersiz bir miras zamana meydan okuyor. Likya lahitlerinden esinlenerek inşa edilen Bezirgan tahıl ambarları asırlardır ayakta.
7: Torosların eteklerinde bir açık hava müzesi. Burası Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Bezirgan köyü. Yan yana dizilmiş bu yapılar ilk bakışta antik birer lahiti andırsa da aslında asırlık birer tahıl ambarı. 500 yıl önce Likya medeniyetinin izleriyle tamamen ahşaptan inşa edildiler.
8: Yani böyle bir tahıl ambarı Türkiye'de yalnız Antalya Kaş Bezigan köyünde.
9: Tahıl ambarlarının yapımında sedir yani katran ağacı kullanılmış olup yapım esnasında çivi kullanılmamıştır.
7: Özel bir geçme tekniğiyle birbirine bağlanan Lübnan sediri ağaçlar ambarları nemden ve çürümekten asırlardır koruyor. Bu mühendislik harikası yapılar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alıyor.
9: Bu tahıl ambarları ne zamana kadar aktif kullanıldı?
8: 2000'li yıllara kadar geldi, kullandık.
7: Geçmişte sayıları 3000'i bulan ancak günümüzde 90'a kadar düşen bu yapılar 2012 yılından beri koruma altında.
2: İslam alemi Hicri yeni yıla Muharrem ayı ile birlikte merhaba dedi. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretine esas alan Hicri takvimde 1448. yıl başladı.

0: Nin kendisine tavsiyesiyle başlatılmıştır. Daha doğrusu bir takvim çalışması yapılıyor. Hazreti Ali herkes bir zamanı baz almayı teklif ederken Hazreti Ali hicreti tavsiye ediyor.
1: Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem manevi iklimi ve bereketiyle öne çıkıyor. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan oruçlar Peygamber Efendimizin sünneti olarak kabul ediliyor.
0: Bizler de hicri yıl başında Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Müslümanların hicret ettiği gibi hicret etmeliyiz. Bir fiziki göç değil belki o bizim yapacağımız hicret ama nefsani arzulardan, şehevi duygulardan, kötülüklerden, şeytani güdülerden, iyiliğe, insanlığa, ademiyet vasfını kendimizde oluşturacak bir yolculuğa göç etmeliyiz.
1: Muharrem ayının bir diğer güzelliği ise aşure geleneği. Evlerde pişirilen aşureler komşularla paylaşılıyor, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları pekiştiriliyor.
0: 10 Muharrem'de de aşure günü olacak. O da insanlık tarihinde ve peygamberler tarihinde çok önemli olmuş olayların gerçekleştiği bir zaman.
2: İlk saatimizi bu haberle noktalıyoruz. Bir aramız var. Saat başında buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: işlere. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle

0: bir ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics'te.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar Yolu'nun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Reklam. Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da resmi temaslarda bulunuyor. Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Moskova temasları devam ediyor gördüğünüz gibi. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Bakan Fidan, bugün de Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla bir araya geldi. Hürmüz Boğazı, Ukrayna, İran gibi başlıkların yanı sıra ikili meseleler ele alındı. Bakan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında mutabakat metni gerilimi sürüyor. İsrail medyasına göre İran'la anlaşma resmileşmeden İsrail metni görmek istedi ve bunu Amerika'dan talep etti. Ancak İsrail medyasına göre Beyaz Saray İsrail'in bu isteğini reddetti.
1: İran'la varılan mutabakat sonrası İsrail ile ABD arasındaki gerilim gün yüzüne çıktı.
2: İsrail'in Hizbullah ile Lübnan ile uğraşma şeklinden memnun değilim. Daha hızlı yapmalıydılar. Bu durum sonsuza kadar sürüyor gibi geliyor.
1: İsrail medyası Netanyahu yönetiminin İran'la varılan mutabakat metnini ABD'den talep ettiğini ancak Beyaz Saray'ın bu isteği reddettiğini yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İsrail'e mutabakatın verilmesi durumunda basına sızdırılmasından endişe etti.
2: Çoğu zaman aynı fikirdeyiz. Bazen aynı fikirde değiliz. Bu en iyi ailelerde bile olur.
1: Ayrıca Amerikalı yetkililer henüz mutabakat metninin yazımının bitmediğini, Körfez ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü de vurguladı. İsrail'de Lübnan endişesi ise büyüyor. Hükümete yakın kaynaklar anlaşma sonrasında ABD'nin İsrail'den Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini isteyebileceğini vurguluyor.
0: Enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında adaya giren İsrail, Rum yönetimine adeta teslim aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail Kıbrıs'ı askeri garnizona çeviriyor uyarısında bulundu. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'e dönelim hemen. Rıza, söz sende.
3: Banuel, öncelikli yayınlar diliyorum. Siyonist rejimin hedefinde Kıbrıs var. İran hattında tansiyonun düşmesi İsrail'in yeni gerilim hatlarına yöneltti. Kıbrıs üzerinde artan İsrail tehdidini değerlendiren dışişleri kaynakları, Netanyahu hükümetinin varlığını sadece gerilim, savaş ve işgallerle sürdürülebilir açıklamaları yaptı. İran hattında kısmi bir normalleşme iklimi bile mevcut İsrail yönetimi açısından risktir dedi. Bu sebeple Lübnan'daki fiili işgali sürdürme ısrarı yanında Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacaktır dedi. Türkiye'yi tahrik edecek yeni yöntemler deneyecekler. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimini de kullanarak Doğu Akdeniz genelinde ve Kıbrıs'ta farklı sabotaj girişimleri de yapacaklar açıklamalarını yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görüşleri de Türk dışişleri yetkisini destekler niteliğindeydi. Başta İsrail olmak üzere Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından pay kapmak isteyen bütün güçlerin Güney Kıbrıs'ın mevcut zaaftan faydalanacağını söyleyen Arıklı, bu ülkelere Güney Kıbrıs'a askeri ve siyasi destek verme bahanesiyle kalıcı üsler inşa ediyorlar. İngilizler 1960'da iki asker üs alarak adada kalıcı unsurlara dönüştü. Ardından Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne alarak sınırlarını Doğu Akdeniz'in uçlarına kadar genişletti. Amerika bensiz olmaz dedi ve bir üs kapıp adaya yerleşti. Fransa'da Sofa Anlaşması'yla Güney Kıbrıs'ta askeri işbirliği yaparak oraya da asker konuşlandırdı ve aslında İsrail'in hamlesi olan önünü açmaya çalıştı. Şimdi Banuel, toparlayacak olursak, İsrail iş adamlarını Güney Kıbrıs'a gönderiyor ve buradan topraklar alarak bir ticari işbirliği yapma telaşında. Ama öte yandan kapalı kapılar ardından sürekli anlaşmalar yapan bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi var ki İsrail'in son dönemde çok yakın ilişkiler içerisinde olması bu ülkenin Güney Kıbrıs'a çok yakına gelmesi ve hatta vaat edilmiş topraklar arasında Kıbrıs'ı da görmesi anlamına geliyor ki bu Kıbrıs için çok büyük bir tehlike altında olmamızı sağlıyor. Sadece Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan değil, Güney Kıbrıs'tan vatandaşların da büyük şikayetçi olduğunu bildiğimiz ortamda Güney Kıbrıs'ın sıkıntılı duruşu bu olaylara meyil veriyor. Diyelim Manuel, gelişmeleri ilerleyen günlerde yine sizler için paylaşacağız diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. İsrail'in bölge ülkeleri üzerindeki istikrarsızlaştırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Somaliland'in sözde lideri İsrail'i ziyaret etti. Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Somaliland ayrıca Kudüs'te büyükelçilik açtığını da duyurdu.
1: Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in yeni hedefi Afrika boynuzu. Somaliland'in ayrılıkçı lideri Muhammed Abdullahi İsrail'i ziyaret etti. Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
4: Somaliland'ı tanıyan ilk hükümet olmaktan gurur duyuyorum. Diğer devletler de bunu takip edecek. Somaliland'ı tarihteki bir adaletsizliği gidermek için tanıyoruz.
1: Ziyaret sırasında İsrail ile Somaliland arasında karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için birçok alanda anlaşmalar da imzalandı. Ayrıca ziyaret sırasında İsrail'in kendisini tanımasına karşılık olarak Kudüs'te sözde elçilik binasını da açtı. Somaliland'i tek tanıyan ülke İsrail. Somaliland'in üzerinden Kızıldeniz hattını kontrol etmek isteyen İsrail, kritik geçiş noktaları üzerinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Somali'yi parçalama girişimlerine ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut geçtiğimiz günlerde çok sert tepki göstermişti.
5: İsrail Başbakanı'nı Orta Doğu'da sürdürdüğü savaşı Somali topraklarına taşımaması konusunda uyarıyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kim kime borçlu tartışması yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde İsrail bize borçlu, biz olmasaydık yok olurlardı dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Amerika'nın İsrail Büyükelçisi ise Amerika varlığını İsrail'e borçlu çıkışında bulundu.
6: Ben olmasaydım İsrail olmazdı.
7: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu sözleri arasında birkaç saat var. ABD Başkanı Trump, G7 zirvesi sırasında İsrail'le ilişkilere dair konuştu. Sözleri sertti.
6: Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, ben ve Obama'nın tam tersi bir tutumu olmasaydı, İsrail şu anda var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi, %100. Ve İsrail'deki her akıllı insan bunu biliyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerinin hemen ertesinde ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın tam tersi sözler sarf etti.
7: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. Sizin tarihi geçmişiniz hiç şüphesiz ki bizim geçmişimizdir.
1: İsrail'e ilişkin dikkat çeken bir başka çıkışsa Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham'dan geldi.
8: Suudi Arabistan da İsrail'de açıkçası Trump'a çok şeyler borçlu. Bu iki ülkenin normalleşmesi bölge barışı için çok önemli.
1: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise katıldığı programda Netanyahu için İran konusunda takıntılı çıkışında bulundu.
9: Netanyahu iki konuda takıntılıydı. İran ve Suudi Arabistan ile normalleşme. Onunla 2009 yılında ilk görüşmemde bana Suudi Arabistan ile nasıl normalleşiriz ve İran'ı nasıl yok edebiliriz diye sordu.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen sabah oturumuna yaptığı girişle gündem oldu. Toplantıya bir saat geç katılan Trump, liderlerin karşısına geçerek "Patron benim," dedi.
10: Hello, I'm the boss. How are you?
11: Good, thank you.
0: Thank you. Evet, G7 zirvesinde bugün son gün. Liderler önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlerleyen saatlerde hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyecek. Peki zirvede liderler hangi konularda uzlaştı? Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Ömer Aydın'da söz. Ömer.
12: Halen teşekkür ediyorum. Evet, biz iki gündür hem bir yandan yaptığımız yayınlarda hem de daha öncesinde zirve hazırlıkları sırasında dile getirdiğimiz bir konu var. Zirvede, özellikle zirvede konuşulan Orta Doğu meselesi, İran en çok gündeme gelen konu, Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda da Lübnan meselesiyle ilgili konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bir çizgi içerisinde olduğunu, Avrupalı veya G7'nin üyesi diğer ülkelerin farklı bir çizgide olduklarını söylüyorduk. Gerçekten de yapılan açıklamalara, G7 sonuç bildirisine de bu konunun yansıdığını söyleyebiliriz. Ukrayna konusunda hemfikir. Herkes yapılan açıklamalarda Rusya'ya yaptırımların artırılması, Rusya'nın savunma gücü veya saldırı gücünün, askeri gücünün azaltılması, yok edilmesi noktasında hemfikir olduklarını görüyoruz. Lübnan konusunda İsrail'in Lübnan'a saldırılarına son vermesi yönünde de yine G7 ülkelerinin ortak bir açıklama yaptıklarının altını çizelim. Diğer taraftan özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teknoloji devleriyle bu sabah yapay zeka konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Yenilenebilir enerji meselesi yine G7 Liderler Zirvesi'nin önemli gündem maddelerinden biriydi. Ticaret yolları, ticaretin açılması, dünyada ekonomide yeni bir atılım sağlanması veya dünya ekonomik düzeninin yeniden tesis edilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması yönünde G7 liderlerinin hemfikir olduklarını görüyoruz. Bugün tabii bu konu konuşulurken son iki gündür bütün dünyanın gözünü çevirdiği, daha doğrusu bir sonuç bekleniyor. İran meselesi, ateşkes imzalanacak mı, imzalanmayacak mı veya şartları nasıl olacak, bununla ilgili medyaya düşen ateşkes metinleri söz konusu. Fakat nihai ateşkesin, daha doğrusu ateşkese götürecek olan anlaşmanın önce Cenevre'de Evian'a liderler zirvesinin toplandığı kasabanın çok yakınındaki Cenevre'de olacağı açıklanmıştı. Daha sonra da İsviçre'nin daha kuzeyinde yer alan Luzern kentinde bir lüks bir otelde Cuma günü bu anlaşmanın imzalanacağı açıklandı. Fakat Donald Trump bugün geride bıraktığımız dakikalarda bir açıklama yaptı ve bunun nihai bir anlaşma olmadığını, İran eğer uslu durmazsa yine başlarına bombaları yığmaya, atmaya devam edeceğiz şeklindeki bir tehdidi söz konusu. Bunun hem liderler zirvesi sırasında hem de daha geniş bir kapsamda bunun bir uzun bir süreç olduğunu görüyoruz. Bütün dünyanın beklediği bir anlaşmaya, 60 günlük bir hazırlık, nihai anlaşmaya hazırlık, iki tarafında imza atacakları bir sözleşme olduğu şeklinde sonuçlar söz konusu. Liderler Zirvesi'nin bugün son günü. Senin de söylediğin gibi Macron ve Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Paris'e geçecek. Versailles Sarayı'nda Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli olan ABD'nin 250. yılı kutlamaları, etkinlikleri çerçevesinde sarayda bir araya gelecekler diyelim. Biz hem sonuç bildirgesini hem de liderlerin yapacağı zirve sonrası, zirvenin nihayete erdiğini, erişi anlamına gelen bu toplantıları takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Ömer, çok teşekkürler. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin katılacağı zirve nedeniyle başkentteki 5 yıldızlı oteller tamamen doldu. Sektör temsilcileri zirvenin turizm ve kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
13: dünyanın bütün ülkelerinden gelecek olan basın mensupları bizi bütün dünyada tanıtacak ve Ankara uluslararası arenada, medyada bilinirliği artacak. Bu da bizim için tarihi bir fırsat olacak.
14: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
1: Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, başkent otellerinde doluluk oranının %100'e ulaştığını açıkladı.
13: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. 3 yıldız ve 4 yıldızlı otellerimiz %100 doluluklara ulaşacağız.
1: Peki başkent bu dev organizasyona nasıl hazırlanıyor? Oteller sadece rezervasyonları onaylamakla kalmıyor. Güvenlik protokollerini en üst düzeye çıkarıyor. Devlet başkanları ve üst düzey heyetler için NATO standartlarında güvenlik hatları kuruluyor. Personel tarafında da tam bir seferberlik hakim. Oteller gelen dev talebi karşılayabilmek için ek istihdam planlarını devreye soktu. Mevcut personele ise protokol yönetimi ve yabancı dil eğitimleri verildi. Zirvenin tek kazananı oteller olmayacak. Kente gelecek binlerce kişilik heyet, restorandan ulaşıma, perakende sektöründen hediyelik eşyacılara kadar tüm kent ekonomisine milyarlarca liralık sıcak para akışı sağlayacak.
13: Basınla, teknik destek ekipleriyle, güvenlik ekipleriyle beraber binlerce, yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu da Ankara'nın ekonomisine büyük bir katkı getirecektir.
0: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.
1: Kule ve vinçlerini yatırdı, yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Buri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na ilerleyen Bahamalar bayraklı dev gemi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 135 metre yüksekliğindeki geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alarma geçti. Çok sayıda romörkör boğaz geçişi boyunca dev gemiye eşlik etti. İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Vinç gemisi köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Denizlerde 2000 metreden daha derin sularda doğalgaz boru hattı döşeyebilen vinç, tam 198 metre boyunda sıra dışı bir mühendislik harikası. İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor.
0: İstanbul Kağıthane'de korkulukları asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Şerif Babajonov'a ait olduğu tespit edilirken polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.
1: Demir korkuluklarda erkek cesedi bulundu. Korkunç ölüm polisi harekete geçirdi. Dehşete düşüren olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Çevredekiler bir binanın demir korkuluklarında kablo ile asılı bir cesedin olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Şerif Babajanov olduğunu belirledi. Babajanov'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı aydınlatmak için harekete geçti. Cesedi bulunan kişinin kim ya da kimler tarafından buraya getirildiğini tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde bir plajda denize girenler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy plajında denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ya, Büyüyen tartışma kısa sürede deniz içinde yumruklu kavgaya dönüştü. Üç kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan olay çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ...22 yaşındaki Ferdi Aras... ...8 Haziran'da yan bakma tartışması sonucu başlayan kavgada... ...baba ve oğlun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Beylikdüzü metrobüsünde cinayetle biten kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Metrobüsteki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 8 Haziran'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve annesiyle yürürken metrobüste baba ve oğulla neden yan baktın diyerek tartışmaya başladı. Diğer yolcular araya girdi. Tartışma yatıştı sanıldı. Ancak öfkeli baba ve oğlu Aras'ın peşini bırakmadı. Metrobüs durağında yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 22 yaşındaki Aras bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırgan baba adli kontrolle serbest bırakılırken oğlu ise tutuklandı. Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Kayıtlarda metrobüsten inen baba ve oğlun Ferdi Aras'ı bir süre takip ettiği görülüyor. Ardından gözü dönmüş saldırganlar genç adamı yere düşürüp acımasızca bıçaklamaya başlıyor.
0: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri bataklığa saplandı. İtfaiye erinin ölümle burun buruna geldiği o anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Girne Mahallesi, Aşiyan Kent bölgesinde çıkan yangında görev yapan bir itfaiye eri yoğun duman nedeniyle zemini fark edemedi. Bataklığa saplanan itfaiye eri mesai arkadaşlarının yoğun çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
15: Gelse gelmesin buraya.
0: Sıradaki haberimiz İstanbul Esenyurt'tan. Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansımış.
16: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Esenyurt Balıkyolu mahallesinde gece saatlerinde motosikletli iki kişiyle önlerini kesen otomobildekiler arasında silahlı çatışma çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, yere düşen iki kişiye arkalarından gelen başka bir otomobilden de ateş açıldı. Düştükleri yerden kalkan iki kişi kaçan otomobillerin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ardından da motosiklete binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada yaralanan olmadı. Kurşunlar çevredeki iş yerlerine ve otomobillere isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
0: Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turumuz var.
16: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anızlar alev alev yandı. Gece saatlerindeki yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde huzur denetimi yaptı. Kurallara uymayan, alkollü direksiyon başına geçen ve evrak eksiği bulunan sürücülere ceza yağdı. Kilis'te sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 motosiklet sürücüsüne 138.500 lira para cezası kesti. Adana'nın Çukurova ilçesinde düğün konvoyundaki bir kişi otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mardin'in Midyat ilçesinde yol yenileme çalışması sırasında üzerinde yazılar bulunan kitabeler ortaya çıktı. Kitabelerin 12 ila 14. yüzyıllar arasına ait olduğu tahmin ediliyor. Üzerlerindeki yazıların hangi dile ait olduğuysa araştırılıyor.

0: Van'da Muharrem ayının ikinci gün hilali belirdi. Hilale eşlik eden Venüs, Jüpiter ve Merkür de gökyüzündeki görsel şölene ortak oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için bölgede operasyon başlattı.
2: Polis yolları kapattı. Hastane ablukaya alındı. İçeride panik dolu anlar yaşandı. Hasta ve hasta yakınları elleri havada polis kontrolünde tek tek tahliye edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. ABD bir kez daha silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Bu kez adres Delaware eyaletindeki Christiana Care Wilmington Hastanesi. İddialara göre hastanede çalışan bir kişi iki iş arkadaşını hedef aldı. Silahların ateşlenmesiyle hastanede korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
3: Polis silahla vurulmuş iki kurbanı buldu. Kurbanlardan biri ne yazık ki aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer kurbanın durumu ve kimlikleriyle ilgili bilgiler şu aşamada gizli tutuluyor. Şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.
2: Saldırının ardından hastane ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Acil servis geçici olarak kapatıldı. Hastalarsa çevredeki sağlık merkezlerine yönlendirildi. Hastanede bulunanlar güvenlik güçlerinin kontrolünde tahliye edildi. Saldırgansa olayın ardından kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Hastanenin tüm katları tek tek arandı. Bazı sağlık çalışanları ise hastaları korumak için odalara barikatlar kurdu. Wilmington Belediye Başkanı John Carney yaşananları şehrimiz için korkunç bir gün sözleriyle değerlendirdi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
1: ...2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvaya sadece futbol değil, tribünlerden sokaklara, güvenlik tedbirlerinden siyasi mesajlara kadar saha dışında yaşananlar da damga vurmakta. İşte Dünya Kupası'nda en çok konuşulan anlar.
0: Tribünlerden verilen politik mesajlar. Takımları zorlayan sıkı denetimler. Alkış toplayan davranışlar. 2026 Dünya Kupası saha içindeki rekabetin yanı sıra dışarıda yaşananlarla da konuşulmaya devam ediliyor. Turnuvanın başından beri birçok zorlukla boğuşan İran milli takımı Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi düzenlenen seremonide sahada İran bayrağı açıldı, ülkenin milli marşı çalındı. Devdik Şah rejimi destekçileri marş esnasında futbolcuları yuhaladı. Yasak olmasına rağmen tribünde aslan ve güneş bayrağı açıldı. Turnuvaya politik mesajlar da damgasını vurdu. İranlı taraftarlar açtıkları pankartlarla ABD'nin MINAP'ta katlettiği 168 çocuğu andı. Dikkati çeken diğer bir görüntü ise Mısırlı oyunculardan geldi. Belçika ile karşılaşan Mısır milli takımı maç öncesinde soyunma odasında toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu. Müsabakaya dualarla başlayan Mısır bir bir eşitlikle bir puanı hanesine yazdırdı. ABD'deki aşırı güvenlik önlemleri kupadaki öne çıkan başlıklardan biri oldu. Daha önce Özbekistan ve Senegal'e uygulanan sıkı kontroller Uruguay milli takımında had safhaya ulaştı. Uruguaylı oyuncuların çantaları maç öncesinde polis köpekleriyle arandı. Müsabaka heyecanı Times Meydanı'nda da karışıklığa sebep oldu. Cezayirli ve Arjantinli taraftarlar arasında maç öncesi tansiyon yükseldi. İki takımın destekçileri şiddetli kavgaya tutuştu. Almanya cephesinde ise galibiyet kutlamaları sokağa taşındı. Duraçao karşısında elde edilen 7-1'lik farklı galibiyetin ardından Alman taraftarlar zaferi konvoy oluşturarak kutladı. Japonya ise bir kez daha temizlikle gündem oldu. Japon taraftarlar Dallas Stadyumunda Hollanda ile oynanan karşılaşmanın ardından oturdukları yerleri temizledi, çöpleri topladı. Japonların o anları bir kez daha alkış topladı.
4: Bu bizim kültürümüz ama bu daha

0: çok her şeye saygı duymak gibi bir şey. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu yüzden arkamızda bir pislik bırakıp gitmek istemiyoruz.
1: Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na masalsı bir başlangıç yaptı. Cezayir ağlarını 3 kez sarsan 39 yaşındaki yıldız maçta duygusal anlar yaşadı.
2: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
1: İstanbul Fatih'te turistin dalgınlığından faydalanan hırsız araçtaki çantanın içini saniyeler içinde boşalttı. Hırsız kısa sürede yakalandı. 22 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Turistin dalgınlığından faydalandı, arabadaki çantayı saniyeler içinde çalıp içini boşalttı. İstanbul'daki Fatih Kemalpaşa mahallesinde Rumen turist Alexandru Florin Elvis, alışveriş yapan eşini otomobilde bekliyordu. Ön koltukta oturan arkadaşıyla sohbete daldı. Bu dalgınlığı fırsat bilen hırsızsa hemen harekete geçti. Hırsız aracın arka koltuğundaki çantayı alarak içindekileri hızla boşalttı. Çantanın içindeki para ve değerli eşyaları çalan şüpheli, dikkat çekmemek için boş çantayı tekrar araca bırakıp kayıplara karıştı. Ancak hırsızın hesap etmediği şey ise güvenlik kamerası oldu. Hırsızlık anları çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul polisi görüntüleri inceleyerek şüphelinin izini sürdü ve kısa sürede yakaladı. Hırsızın 22 yaşındaki NC olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Kırşehir'de çocuklarına Ahi veya Neşet adını veren ailelere 4 çeyrek altın verilmesi kararlaştırıldı. Bu karar yalnızca bir isim teşviki değil. Uygulama kentin tarihine damga vuran Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın mirasını yeni kuşaklara aktarma amacı taşıyor.
4: Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim?
3: Ahi Evran, Neşet Ertaş. Anadolu'nun özellikle de Kırşehir'in kültürel ve toplumsal hafızasında önemli yere sahip iki isim. İşte o iki isim gelecekte de yaşatılacak. Bu kapsamda Kırşehir'de Adımı Sen Koy projesi hayata geçiriliyor. Bebeklerine Ahi ve Neşet ismini veren ailelere 4 çeyrek altın verilecek.
5: Kimi büyük, kimi böcek.
6: Kendi özümüzün, kendi kültürümüzün isimlerinin yaşatılmasını da sağlamak bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum.
3: Projeyle Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın mirası yeni kuşaklara aktarılacak.
6: Evlatlarımıza vereceğimiz isimler Ahi ve Neşet ismini verdiğimiz takdirde bu kişilerin de sahip olmuş olduğu prensiplerini, özelliklerini, karakterlerini de bu evlatlarımızın yaşatabileceğini düşünüyorum.

0: İngiltere'de Z kuşağı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Z kuşağının %58'i yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor. Uzmanlara göre ise gençler kendilerini mesaj atarak daha rahat hissediyor.
1: Günde sence kaç tane mesaj gönderiyorsundur?
2: Günde ben 4000 falan gönderiyorumdur. Ben full mesajlaşarak konuşuyorum arkadaşlarımla hep. Mesela buluşmayı da çok tercih etmiyorum.
3: Sen?
2: Ben konuşmayayım ya, bir saniye konuşamadım. Abi çok utandım şu an.
4: Anlık bilgiye ulaşmak için de mesaj attığında pratik olarak hemen ulaşabilmesi, hemen dönüt alabilmesi bireyi etkiliyor.
5: Z kuşağı yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
1: Eskiden uzun sohbetler, yüz yüze buluşmalar vardı. Bugünse birkaç kelimelik mesajlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Haliyle Z kuşağı gençleri için iletişimin yolu ekranlar oldu.
6: Daha kolay yüz yüze konuşmaktan, bir yere gitmeye gerek yok.
7: Ben telefonla aranmadığım sürece ikisine de çok okeyim.
1: Hangisinde kendini daha çok rahat hissediyorsun?
7: Ben yüz yüze iletişimde kendimi daha rahat hissediyorum.
5: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre genç erkeklerin %58'i konuşmak yerine mesajlaşmaktan yana. Mesajlaşma hızlı ve pratik olduğu için özellikle Z kuşağının iletişimindeki bir numaralı tercihi.
8: Teknoloji birçok şeyi kolaylaştırıyor. Evet, ben bunu rahat da buluyorum.
2: Hayır, ben sesli hiç konuşamam, çok utanırım.
5: Uzmanlara göre ise gençler psikolojik olarak kendilerini mesajla daha rahat hissediyor.
4: Çünkü göz teması kurmak, sosyal beceri kazanmak, grup içerisinde etkileşime geçmek onları zorluyor.
1: Z kuşağı gençsin ama...
7: Evet, çünkü daha rahat ifade ediyorum. Şu anda ifade edemiyorum çünkü daha zor benim için.
4: Sosyal mesaj olarak attığında kişi istediği zaman istediği şekilde mesajı atabiliyor, değiştirebiliyor, düzeltebiliyor. Ama birebir mesajlarda değiştirme, düzeltmeyi maalesef yapamıyor. En basitinden iş başvurusu yapıldığında mülakata girecek bu birey. Mülakata girdiğinde bile stres yaşamasına sebep olur.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşamını korumak için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Yuvalama alanlarındaki sokak aydınlatmaları kırmızı ışığa dönüştürüldü. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyle karette karetaların güvenli denize ulaşmaları hedeflenmekte.
9: Türkiye'de 21 tane resmi yuvalama kumsalımız var. Bunlardan bir tanesi de Fethiye Kumsalı, resmi alanlarımızın içerisinde ve dediğim gibi en uzun izlenen yerlerden birisi.
10: Fethiye Kumsallarında kareta karetalar için kırmızı ışık projesi hayata geçirildi.
11: Fethiye Koca Çalış Plajı ülkemizdeki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri. Yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları denizin doğal parlaklığını izleyerek suya ulaşabiliyordu. Ancak beyaz sokak ışıkları bu yönelimi bozdu. Yavrular deniz yerine şehre yöneldi ve büyük bir çoğunluğu ise hayatta kalamadı.
9: Güzel bir projeyi hayata geçirdiğimiz için de çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti çok uzun süredir deniz kaplumbağalarını yaban hayatının diğer öğeleriyle birlikte koruyor. İki bakanlığımız bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor.
10: Karita karetalar milyonlarca yıldır Akdeniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor. Ancak onlar için en büyük tehdit yapay ışık kirliliği.
11: Pamukkale Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucunda deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıktıktan sonra daha uygun koşullarda denize ulaşabilmeleri için Türkiye'de ilk kez yapılan bir proje hayata geçirildi. İşte buna göre sahilde bulunan beyaz ışıklar yerini kırmızı ışığa bıraktı ve bu sayede yavrular güvenle denize ulaşabiliyor. Aynı zamanda aydınlatma hizmeti de kesintisiz sürüyor.
12: Milyonlarca yıldır bu kıyılarda yuvalama yapan deniz kaplumbağaları özellikle modern yaşam koşullarının da değişmesiyle birlikte yuvalama ve yavrulamada çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu doğrultuda bizler de deniz kaplumbağalarının daha sağlıklı bir şekilde doğal hayatlarına devam edebilmeleri için sahil kıyısında bulunan sokak aydınlatmalarımızı kırmızı renge döndürdük. Böylece kırmızı ışığı algılayamayan deniz kaplumbağalarının hem doğal hayatlarının korunmasını hem de aydınlatma faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz.
10: Alınan her önlem türün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki yuvalama alanlarında nelere dikkat edilmeli?
9: Kumsalda gece sakin bir şekilde eğer girildiyse insanların çok gürültü yapmadan ve ışık kullanımı dikkat ederek davranmaları gerekiyor. Mümkünse de kumsallara gece girmemek gerekiyor.
0: Evet, beklenen haber Manhattan Federal Mahkemesi'nden geldi. Amerika'daki Halkbank davası 9 yıl ardından düştü. Biz de bu sıcak gelişmeyi bir son dakika notu olarak bir süredir ekranlarınıza yansıtıyoruz. Detayları A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner'den alacağız. Kendisi telefon attığımızda. Özlem, hoş geldin. Detaylar için sözü sana bırakayım hemen.
13: Evet, bazı senin de söylediğin gibi 9 yıllık dava sona ermiş oldu ve bu aslında bir süre önce de belirtilmişti bu davanın sona ereceği ve bugün de Amerika'da halk davasına bakan mahkeme Amerika hükümetiyle Halkbank arasında yapılan banka aleyhine iddiaların yargılanmasından vazgeçilmesi anlaşmasına onay verip vermemeyi değerlendireceği duruşmayı gerçekleştirmiş oldu ve bu yargılamadan vazgeçilmesine karar verildi ve Halkbank'ın herhangi bir para cezası ödemeyeceği ve suçlamaları kabul etmeyeceği yönünde bir anlaşmaydı bu. Ve böylece aslında yıllardır hem ülke gündemini hem piyasaları hem de Amerika ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere kadar yansıyan bu önemli süreci de sonlandırmış oldu. Böylece tabii bu süreçten sonra özellikle bu anlaşmanın uyumu incelenmişti ve 90 günlük bir uyum süresi sonunda Amerikalı savcılar da herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmediğini belirttiler ve mahkemeden ceza davasının sonlandırılmasını istemişlerdi ve bu karar verilmiş oldu. Bunun sonucunda tabii özellikle de çok uzun bir süre Halk Bankası bu konuda bir para cezası ödeyecek mi sorgusu vardı. Daha doğrusu bununla ilgili manipülasyonlar vardı ve ortaya çıktı ki böyle bir para cezası da ödenmeyecek ve bunun ardından da Halkbank hisselerinde çok ciddi bir yükselişi görüyoruz şu anda borsada. %8'in üzerinde bir primle işlem görüyor Halkbank hisseleri. Böylece bundan sonraki dönemde bu konu kesin ve nihai olarak gündemden kalktığını söyleyebiliriz.
0: Özlem Doğaner'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişme ile alakalı bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdi. Tuz Gölü'nde artan su seviyesi flamingolar için uygun bir üreme ortamı oluşturdu ve yavrular doğayla buluştu. Binlerce yavru flamingo ebeveynlerinin korumasında büyürken doğada hayatta kalma becerilerini öğreniyor.
5: Tuz Gölü'nde yeni bir yaşam başladı. Yavru flamingolar yumurtadan çıktı, doğayla buluştu. Ankara, Konya ve Aksaray sınırında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı.
14: Bu yıl yağışların fazla olması Tuz Gölü'ndeki su seviyesini de yükseltti. Aynı zamanda burada kuluçkaya yatan flamingolar da yaklaşık olarak 5000 yavru çıkardı.
15: Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi Tuz Gölü. Karşımızda gördüğümüz bu güzellikler 3. ayda falan geliyorlar buraya. Daha sonra burada yavru bırakıyorlar. 11. ay gibi göç ediyorlar. Bir kısmı da burada kalıyor. Şimdi gördüğümüz gibi burada iki koloni var. Bir kolonide 2500, iki kolonide 5000 yakın yavru var.
5: Binlerce yavru flamingo ebeveynlerinin korumasında büyüyor. Doğada hayatta kalmanın inceliklerini öğreniyor. Genç flamingoların göl üzerinde kanat çırpma, beslenme ve doğal yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaya yönelik davranışları öğrendikleri gözlemlendi.
14: Flamingolar yavrularıyla birlikte Kasım ayına kadar burada kalacaklar. Kasım ayından sonra buradan yavrularıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecekler.
0: Hatay'da Amik Ovası'nda bir süre önce su altında kalan arazilere göçmen kuşların yuva yaptığı ortaya çıktı. Tarım arazilerine giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadılar.
5: Tarlalar kuş yumurtalarıyla doldu, çiftçiler bakım yapamadı.
16: Burada uzun bacaklı sucullukları, deniz kırlangıçları, sakarmekeler, ördek ve bilmediğim bir sürü daha kuşun yumurtası var.
5: Hatay'da bulunan Amik Ovası bu yıl bol yağışla bereketlendi. Su altında kalan arazi göçmen kuşların da durağı oldu. Kuşların kurduğu yuvalarda yumurtayla doldu.
17: Burası Amik Ovası. Amik Ovası tarihte göldü, Amik Gölü'ydü ve göçmen kuşların da göç güzergahında yer alıyordu. Ve işte bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte göçmen kuşlar tekrar Amik Ovası'na geldi ve görmüş olduğunuz gibi buralara yumurtalar yaptı ve o yumurtalardan da artık yavaş yavaş yavrular çıkmaya başladı.
16: Bu sene hiç görmediğim kuş türleri, hatta flamingolar bile burada görüldü. Su buldukça hayvanlar iniyorlar, burada barınıyorlar ve yazın su çekildiğinde normalde göç edip gitmeleri gerekiyor ama göç etmeyip de burada yumurtayı bırakanlar da oluyor.
5: Çiftçiler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
18: Metrekarede yumurta ve yavru var.
17: Ekranda görmüş olduğunuz bu kuşlar aslında bizim etrafımızda dolaşıyor. Çünkü şu anda onların hem yumurtasına hem de yuvasına çok fazla yaklaştık. İşte bu nedenle de göçmen kuşlar yuvalarına zarar verip vermediğimizi uzaktan gözlemeye çalışıyor. Adım attığınız her yerde ayrı bir yumurta, ayrı bir yuva bulunuyor. Ve şu anda hayvanseverler Amik Ovası'ndan suyun çekilmesini istemiyor. Çünkü su çekildiğinde, üretici, çiftçi buraya girdiğinde bilinçsiz insanlar işte buradaki hem yavruları hem de yumurtaları yok edebilir.
18: Gözümüzle görüyoruz. Yazık olacak bu hayvanlara, telef olacak. Bizim tek amacımız günah, yani yazık. Bu insanlar için bir şey diyemiyoruz. Burası tarım arazisi. İster istemez insanların ekmek teknesi, tarlasını sürecek, ekecek, biçecek. Bu kuşları görme ihtimali yok. Bunun için nasıl bir önlem alırız, ne yaparız, ne ederiz? İnanın biz de bilmiyoruz.
16: En azından şu sırt alanlara belli tabelalar asılıp burada yumurtanın bulunduğunu ya da yavrunun burada bulunduğunu belirtmek yeterli de olabilir.
5: Adana'da tarlada ilerleyen traktörün önüne geçen bir kuşun iki yumurtasını korumak için mücadele ettiği görüntüler büyük ilgi görmüştü.
0: Son dönemde Karadeniz'de popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği fındığa zarar veriyor. Böcekle biyolojik mücadele yapılmakta. Bu kapsamda samuray arılar doğaya salındı.
19: Doğaya bırakacağımız samuray arılarıyla biyolojik mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl 300 bin samuray arısını doğaya bırakmıştık. Bu sene 350 bin samuray arısını doğaya bırakacağız.
5: Samuray arılar fındığı koruyacak. Kahverengi kokarca zararlısının popülasyonu son dönemde Karadeniz'de arttı. Böcek başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep oluyor. Kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu arılar zararlı böcekle mücadele kapsamında doğaya salınıyor.
19: Kahverengi kokarca eylem planı doğrultusunda mücadele çalışmalarına devam ediyoruz. Tabii bu bakanlığımızın eylem planı doğrultusunda entegre mücadele dediğimiz mücadele yöntemlerinin tamamını bir arada kullanmak suretiyle mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
20: Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Samsun Çarşamba ilçesindeki belirlenen alanlarda samuray arısı salınımı gerçekleştirildi.
21: Toplam üretim 1 milyon 650 bin olacak. Bu üretimin 350 bini en çok salım Samsun ilinde gerçekleşecek. Diğeri ise Ordu ikinci olarak 300 bin salım yapılacak.
5: Samuray arılar kahverengi kokarca böceğinin sayısının artmasını önlüyor.
22: Kokarcalar...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artarak 25.016.411 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %46,58'i hidrolik, %11,65'i lignit, %10,66'sı rüzgar, %9,61'i doğalgaz, %9,48'i ithal kömür ve %3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bankam, bank, kartıma bin. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de. DNR,
3: reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: İçişleri Bakanlığı'nın 30 Ocak 2026 güncel verileri, Türkiye'de bulunan köylerin isimlerine dair şaşırtıcı sonuçları ortaya koydu. Toplam 18.215 köyün bulunduğu Türkiye'de kimi isimler şaşırtırken kimi ise gülümsetiyor.
11: Türkiye'de köy isimlerine yönelik bir araştırma yapılmış. En ilginç köy isimleri de tespit edilmiş. Onlardan bir tanesi Çorum'un Dertli Köyü. Şimdi Dertli Köyü'ne geldik. Bakalım Dertli ismini nereden alıyor? Gerçekten çok dertli bir köy mü? Yoksa geçmişte bu ismin bir hikayesi var mı? Dertli Köyü'nden gireceğiz. Köylerle hep birlikte konuşacağız.
12: Abi dertli misiniz? Hayırdır, bu köyün ismi nereden geliyor?
13: Gerçekten de dertliydik yani. Dertimiz Aşık Dertli'den geliyor. Ozan Dertli diye Bolu'da yatıyor. O yavayı Ozan Dertli aşık gelmiş bu köye. Bu köyün ismini koymuş gitmiş.
12: Sene kaç yılında?

0: Onu bilmiyorum ama 70'li yıllarında ki dönemindeki muhtar valiliğe veya kaymakamlığa gidiyor. Diyor ki ya bu köyün ismini değiştirelim. Eskiden devlet demir yollarını bu köstekli saatlerini kullanıyorlardı. Demişler ki biz köyün adını Saatli Köy yapalım. Ondan sonra işte gerekli makamlara gittiklerinde diyorlar ki ya siz diyorlar işte geçmişinizi bilmiyorsunuz. Nereden geldiğini bu ismin bu köyün ismi kesinlikle değişmez. Bu isim tarih isim diye değiştirmiyorlar.
1: 42 kişi bu köyde yaşıyor. Yaklaşık 7-8 hane var. Tabii yaz geldiği zaman bu sayı biraz daha artıyor ama çok büyük köylerimizden değil.
2: Adıyla dikkat çeken köyünün ismine esprili yaklaşanlar da var.
1: Siz gelin mi geldiniz?
3: Gelin geldim, evet.
1: Gelince ilk geldiğinizde böyle şaşırdınız mı? Dertli köyüne gidiyorum diye.
3: Şaşırdım. Evet, şaşırdım.
1: Acaba dert beni bulacak mı dediniz mi?
3: Buldu da yani.
1: Aman abi duymasın.
3: Duyarsa duysun, ondan mı korkar?
2: Bir diğer ilginç isimli köy ise Çorum'a 110 kilometre mesafede bulunan Bunalan Köyü. Peki Bunalan Köyü'nün ismi nereden geliyor?
4: Şimdi kışın bunalıyor. Ama yaza gelince her şeyimiz dört dörtlük. Ama
1: yazın kışın, güzel olur değil mi?
4: Yazın kız, her tarafı yemyeşil. Yaz güzel oluyor.
1: Bunalan Köyü muhtarı Adem Doğan abiyle birlikteyiz. Adem abi, nereden geliyor bu Bunalan ismi?
5: Valla net bir bilgim yok ama atalarımız, dedelerimiz Adıyaman'dan, Malatya'dan gelmişler ama yerleşim zorluğu çekmişler. Başka yer bulamamışlar. Yani bayağı uğraşmışlar. En son buraya gelmişler. Buraya yerleşmişler. Herhalde çok bunalıklarından dolayı bunalmışlar ki Bunalan koymuşlar.
2: Kimileri ise şehirden kaçarak köyde nefes alıyor. Adı Bunalan olsa da yerlisi için çok anlam ifade ediyor.
1: Peki Bunalan'a gelince rahatlıyor musun?
6: Çok rahatlıyoruz ya, burası yani ismine aldanmayın siz, gerçekten yani köyümüz, gerçekten seviyoruz biz gençler olarak. Dediğim gibi yani tatillerde yani fırsat buldukça köyümüze gelmeye çalışıyoruz biz de şehirden.
1: İşte efendim kardeşimiz de İstanbul'da öğrenci, bunalıyorum diyor, Bunalan'a geliyorum diyor. İlgi çeken köylerden bir tanesi de Tokat'ta bulunuyor. Tokat'a bağlı Yatmış Köyü. Yatmış Köyü'nün ismi bakalım nereden geliyor?
7: Köyün ismi 1600'lü yıllardan beri yazıtmış olarak geliyormuş. Osmanlı kaynaklarından baktım, araştırdım. 1928'de Yatmış ismini almış. Ama nasıl olduğunu bilemiyoruz. Neden almış, niçin böyle olmuş onu tam olarak bilmiyoruz. Lakin şöyle bir şey, durum var. Yani köyümüz buğday tarımını iyi yapan köylerden birisiymiş. Buğdaylar çok güçlü olduğundan yatarmış. Bu rivayet, tabi bilmiyoruz. Gelen geçen komşu köylerdekiler de bunların buğdayları yatmış. Güçlü, yatmış yatmış. Artık öyle kalmış da diye bir rivayet var yani.
2: Yatmış Köyü'nün bir başka hikayesi daha var.
1: Yatmış ismi nereden geliyor?
4: Valla bir rivayete göre bizim büyüklerden duyduğumuz bazı kişiler de öyle anlatıyordu. Burası orta yerde bir köy olduğu için önceden at, eşek zamanında taşımalı gelip geçtikleri için bu uzaktaki köylerden Behram'a, böyle bu taraf köylere geçit olarak geçerken geç saatlerde buradan geçiyorlarmış. Bakmışlar birbirlerine, demişler ki ya köyün halkı da yatmış falan. O yüzden böyle bir isim buradan geldiğini anlatılıyor.
1: Yani bak buradan geçerken bakıyorlar köyün halkı hepsi uyumuş.
4: Evet, uyumuş, yatmış.
1: Onlara da yani yatmış demişler.
4: Geç saat olduğu için.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

İyi akşamlar Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Peki bu saat diliminde ana başlıklarımız neler olacak? Buyurun onlara bakalım isterseniz başta hızlıca ardından sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. MİT'in bugün bir operasyonu vardı. Terör

0: kötü DAEŞ'in medya yapılanmasına yönelik, medya yapılanmasına yer alan çok kritik bir isim yakalandı. Yakalanan şüphelinin örgütün Türkiye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi. Bakacağız MIT'in operasyonunun detaylarına. Ve ikinci başlığımız Konya'da çıkan bir kavga. Önce tartışma, ardından kavgaya dönüşüyor. Görüntülerde ekranlarınızda. Neden çıkmış bu kavga? Yaralılar var. Bakacağız detaylarına. Ve Şanlıurfa'da bir aile çocuklarının kaybolduğunu zannediyor. Saatlerce çocuğunu arıyor aile. Aracın bagajından çıkıyor küçücük çocuk. Arka koltuk sökülüyor. Çocuk öyle çıkartılabiliyor. Bagaj kilitli çünkü açılamıyor. Bakacağız bu kayıp haberinin detaylarına da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım isterseniz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri vardı. Büyükelçiler güven mektuplarını sundular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini bugün kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Ayvo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Bo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman El Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd ve Moğolistan Büyükelçisi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O kabule ilişkin görüntülerde ekranlarınızda. Ve yayının başında başlıklarda da aktarmıştık. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli bir operasyonu vardı. Terör örgütü DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik bir operasyonda. Örgütün medya yapılanmasında çok önemli görev üstlendiği belirtilen Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı yakaladı MIT ve örgütün Türkiye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürüten isimlerden biri olduğu belirtilen Kazancı'nın daha önce yakalanan DAEŞ Türk Medya sorumlusu Özgür Altun'un yerine geçtiği ifade edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün sözde medya sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonla sınır bölgesine getirilen Kazancı Türkiye'ye getirildi.

0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından DAEŞ terör örgütünün sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı belirlendi. Kazancı'nın örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi. Öte yandan Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı da saptandı. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la ilişkisini DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Operasyonla DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün insan kaynağı aktarım ağları da deşifre edildi.
1: Ve günün sıcak gelişmelerinden biri daha Donald Trump'ın açıklamaları G7 liderler zirvesine katılıyor Fransa'da. Donald Trump Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısında İran'la varılan mütabakatla ilgili konuştu. Ama bunları ifade ederken değerlendirilmiş.

0: yaparken mütabakat zaptının İran'ı yeniden vururuz dedi. Eğer gördüklerimden hoşlanmazsam tekrar füze atarız İran'a ifadelerini kullandı. Çok güçlü bir anlaşma dedi ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla ilgili. Çoğu insanda çok mutlu görünüyor ifadelerini kullandı. Ve ABD İran'a yaptırım yapmak için bir fondan bahsediliyordu İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili. Böyle bir fon yok dedi Donald Trump yaptığı açıklamasında. İran mütabakat zaptı henüz kesinleşmedi ifadelerini de kullandı ki Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor bu mütabakat zaptının. Eğer gördüklerimden hoşlanmazsam İran'ı tekrar vururum dedi Donald Trump. Bugün G7 Liderler Zirvesi marjında bulunduğu Fransa'da Sisi ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar böyle. İlerleyen dakikalarda devamına bakacağız ama açılışta bahsetmiştim Şanlıurfa'da kaybolan bir çocuktan. Aile oğullarını saatlerce arıyor. Artık çok panik haldeler ve neyse ki çocuklarını buluyorlar. Otomobilin bagajında kilitli kalmış çocuk. İtfaiye ekibi geliyor. Küçük çocuğu kurtarmak için çalışmalar başlatılıyor. İtfaiye ekibi arka koltukları söküyor. Bagaja oradan ulaşıyor ve işte çocuğu böyle kurtarıyorlar.
1: Sokak sokak aradıkları oğulları bagajdan çıktı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile çocuklarını yakın çevrede aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile fertleri arama alanını genişletmek için yeni aldıkları otomobille yola koyuldu. Yaklaşık 2 saat süren endişeli arama sırasında otomobilin bagajından ses geldiğini duyan aile şaşkınlık yaşadı. Otomobilin bagajını açamayan baba itfaiyeden yardım istedi. Küçük çocuk otomobilin arka koltuğu sökülerek kurtarıldı. Merakı yüzünden girdiği bagajda kilitli kalan küçük çocuk ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Ve G7 Liderler Zirvesi devam ediyor Fransa'da. İşte bu kadroyla fotoğraf çekme anlarına ilişkin ilginç anlar da var. Pek çok ilginç anlara sahne oldu G7 Liderler Zirvesi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki o konuşma, mikrofonlar açık. O esnada kameralar kayıtta fakat iki lider de bunu bilmiyor. Macron'un Zelenski'ye sorduğu Trump'la görüşme ayarladın mı sorusu. Yine Zelenski'nin o soruyor yanıtı herkes tarafından duyuldu. Şimdi sizler de duyacaksınız. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ikili görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nahyan'la basın toplantısı esnasında Nahyan'ın sessiz konuşmasıyla ilgili biraz zamansız bir espri yapıyor. Çünkü oradaki herkes gülüyor ama Nahyan bu espriye gülmüyor.
2: Mikrofon açık kaldı. Liderlerin konuşmasını herkes duydu. G7 zirvesi ilginç anlara sahne oldu.
3: Göbü Cenevre Gölü kıyısında bir kasaba burası ve G7 zirvelerine daha önce de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi tekrar bir zirve için adeta şehir boşaltıldı. Kuş uçurtulmuyor. Şuradan itibaren 3 kilometre boyunca şehre girişler yasak. Basın merkezi bile şehrin 4 kilometre uzaklığındaki başka bir kasabada kuruldu.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. İkili sohbete başladı. Macron ve Zelenski'nin Trump hakkındaki konuşmaları mikrofon açık kalınca herkes tarafından duyuldu. Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi. Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı. ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşiyle görüştü. Trump, Brigitte Macron'un elini tam 13 saniye sıktı. Brigitte elini çekmek istese de başarılı olamadı. Trump, Macron'un elini bırakmadı. ABD Başkanı daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi hakkında konuşmuş, Macron'un eşinden dayak yediğinden bahsetmişti. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz zirvede ABD Başkanı Trump'a arkasında Trump yazılı Almanya milli takımının formasını hediye etti. Trump zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikili görüşmede Nahyan'ın sessiz konuşması ile ilgili de espri yaptı, bütün salon kahkaha attı.
4: Az önce kendi kendime acaba kimse onu duyabiliyor mu diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikli muhabir de vardı. Trump onu kendi ülkesindeki muhabirlerle kıyasladı. Seni filmlerde oynatabilirim ifadesini kullandı.
4: Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim.
0: Şimdi G7 Liderler Zirvesi'ne bu görüntüler damga vurdu ama bir de Meloni'nin tırnak içerisinde sigara sağlığa zararlı ama sigarayı bıraktığı bilgisi tüm dünyada konuşuluyor. Bizde daha çok. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı Meloni'nin bir görüşmeleri esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ama sigarayı bırakman lazım demişti. O da biliyorum demişti ama daha evvel verdiği röportajlarda asla bırakamam sigarayı diyordu. Şimdi bugün G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni'nin sigarayı bıraktığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyelerine kulak verdi denildi. Daha önce çünkü mümkün değil diyordu sigarayı bırakması ama bıraktığını açıkladı.
5: Oh, thank you.
6: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
7: But I have to make you stop smoking
5: something.
7: I know.
5: I don't want to feel so bad.
1: İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
6: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
7: But I have to make you stop smoking something.
5: I know. I don't want
6: this
5: to feel so bad.
1: Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de ve sigara diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
8: 3 kahve içmek zorunda kaldım, evet.
9: Bir sigara.
8: Hayır, bıraktım.
1: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde netlik kazandı. Sarı Kanarya'nın rakibi Polonyalı ekip Górnik Zabrze oldu. Fenerbahçe ilk maçını 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanşı da 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynayacak. Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda rakibi Danimarka'dan Midtjylland'la eşleşti. Beşiktaş her iki temsilcimize de hayırlı uğurlu olsun diyelim, başarılar dileyelim. Şimdi Osmaniye'den sıcak bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Osmaniye'de durakta yolcu alan özel bir halk otobüsünün üzerine üstelik kökünden sökülen bir ağaç devriliyor, çınar ağacı devriliyor. Olayda neyse ki bir yaralanma dahi yaşanmıyor. Fakat otobüste hasar meydana geliyor.
10: Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Osmaniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. İnsanlar otobüse bindikten kısa bir süre sonra durağın olduğu bölgede bulunan çınar ağacı kökünden sökülerek aracın üzerine devrildi. Otobüste hasar oluşurken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. güvenlik kameraları bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu anları

0: saniye saniye kaydettim. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekip, kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışma başlattı.
1: İstanbul'da Sarıyer'de bir otogaleri sahibini bacağından vurmuştu, yaralamıştı. 16 yaşındaki bir çocuk, yine 18 yaş altı suçlardan bahsediyoruz. Çocuğun ifadesi de ortaya çıktı. Saldırganın infaz grubu isimli bir Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandığını söylüyor kendisinin. Ve kendi iddiasına göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira para vermişler.
2: AVM'deki silahlı saldırıdan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Sanal dünyanın karanlık yüzü bu kez de çocuk tetikçi dehşetiyle kendini gösterdi. Olay 13 Haziran'da İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de yaşandı. Kafeteryada oturan iş insanının yanına 16 yaşındaki saldırgan yaklaştı. Çocuk tetikçi hedefindeki kişiyi önce "dövmen çok güzel" diyerek süzüp uzaklaştı. Ardından yeniden geri dönüp tetiğe bastı. Şeytani planın detayları ise sorgunun ardından ortaya çıktı. Yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılırken yakalanan 16 yaşındaki tetikçinin ifadesinde kendisine Telegram'daki infaz grubu isimli bir kanaldan ulaşıldığını söyledi. Yurt dışı numaraları üzerinden atılan fotoğraflar, aracın plakası ve konum bilgisiyle hedefi gösterildi. Kan donduran suikast girişimi için çocuğa 200 bin lira verildiği ileri sürüldü. Yeni nesil suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için sosyal medyadan çocukları ağına düşürdüğü bu korkunç tezgah bir kez daha gündeme geldi. Tutuklanan çocuk tetikçinin arkasındaki karanlık bağlantıları çözmek için ekipler şimdi sosyal medya ağının peşinde.
1: Konya'dan bir kazadan bahsetmiştik açılışta, hatırlayacak olursanız. Görüntüleri ekranlarınızda. Altınekin ilçesinde yaşanıyor bu kaza. Sanayi sitesinde iki grup arasında önce tartışma başlıyor. O tartışma ardından kavgaya dönüşüyor. Güvenlik kamerasına da yansıyor bu görüntüler ve olayla ilgili şimdi geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

0: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüler Konya'nın Altınekin ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinden. İddiaya göre bir işçinin çalıştığı yerden ayrılıp başka işletmede işe başlamasıyla iki şirketin sahipleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin dozunun artmasıyla iki grup birbirine tekme tokatlarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta operasyon başlatıldı.
1: Sıra dışı bir köyün hikayesini anlatacağız şimdi sizlere. Adıyaman'dan bir hikaye. Adıyaman'ın sıra dışı köyü olarak da geçiyor. Çok değişik bir mimarisi var, dairesel bir mimarisi var. Çünkü yıllar evvel bir heyelan yaşanmış bu köyde ve o heyelanın ardından da işte böyle inşa edilmiş bu köy. Kuşakkaya Köyü ismi, dairesel yerleşim planıyla da Türkiye'nin en sıra dışı köyü olarak dikkat çekiyor. Bundan yıllar evvel 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşınıyor bu köy. Ve afet sonrası hazırlanan proje kapsamında da 1973 yılında yapımına başlanıyor köyün ki heyelandan yeniden oluşursa eğer en az şekilde etkilenmek için planlanmış. İşte bu şekilde tasarlanmış köy. Köylülerin adına Selanik Projesi verdiğini bu çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında da hak sahiplerine teslim edilmiş. Ardından geçen yıllara rağmen işte bu özgün mimari yapısını koruyan köy son yıllarda özellikle gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının ortak noktası arasına gelmiş. Adıyaman'da bundan 56 yıl önce inşa edilen işte bu sıra dışı köy. Muharrem ayına girdik dün. Dün ilk günüydü. Hicri yılbaşıydı. Hicri yılbaşında Kabe'nin örtüsü de yenilendi. Allahu Ekber tekbirleri eşliğinde gerçekleştirilen törende milyonlarca Müslüman vardı.
0: Kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşandı. Beytullah yeni kisvesine kavuştu. Tekbirler gökte de yükseldi, milyonların kıblesi Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Suudi Arabistan'da hilalin görülmesiyle 1 Muharrem 1448 yılı başladı. Hicri yılbaşının ilan edilmesiyle birlikte İslam dünyasının en kutsal mekanı olan Beytullah'ta asırlardır süren gelenek yerine getirildi. Müslümanların kıblesi Kabe'nin siyah ipekten dokunan, altın ve gümüş işlemelerle bezenen mübarek kisvesi yenilendi. Her yıl Muharrem ayının ilk gününde gerçekleştirilen bu kutsal tören yine büyük bir hassasiyetle önemli icra edildi. Ayetlerle nakış nakış işlenen yeni kisve, ekiplerin hummalı çalışması sonucu Beytullah'a getirildi. Mescid-i Haram'ı dolduran Allahu Ekber tekbirleri arasında halatlarla yükseltilerek Kabe-i Muazzama'yı giydirildi. Örtü yerine yerleştirilirken Allah'ın evinin etrafında tavaf eden müminlerin ibadeti de kesintisiz devam etti.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Romanya'da nükleer güç santralinde incelemelerde bulundu. Aynı zamanda açıklamalar da yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini söyledi.
2: Nükleer güç santralinde bilgi aldı, detaylı incelemelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Romanya'daydı. Köstence'de bulunan Cernavoda nükleer güç santraline gitti. Bakan Bayraktar santralde inceleme yaptı. Ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nükleerin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.
3: Türkiye olarak malumunuz 20 bin megawattlık 2050 yılına kadar bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefimiz var. Yani ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus ve şu anda devam eden Akkuyu'da 4 nükleer reaktörün inşası bu alandaki çok önemli attığımız adımlardan bir tanesi.
2: Enerji Bakanı Akkuyu sonrası yapılacak santraller için Türkiye'nin teknoloji ve ülkelerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de söyledi.
3: Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak istiyor, bu yatırımları yapmak istiyor. Hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariğiyle alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz.
1: Fransa'ya dönüyoruz. Ortak basın toplantısında konuşuyor Donald Trump Hindistan lideriyle.
4: Ben İsrail'in kendisini korumasını istiyorum ama mantıklarını kullanmalarını istiyorum. Sizin başkanlığınızda daha çok mu fırsat sağlanıyor? Evet evet, her zaman. Biz her zaman istihdamla ilgili çok iyi ilişkilerimiz oldu Hindistan'la. Bence haklılar. Yani bizim haklı olduğumuzu biliyorlar. Yani neredeyse bitti sayılır. Kendisi de dahil olmak istedi ama biz onun zamanını harcamak istemedik ve insanlarının. Şimdi Avrupa liderleri, bugün onlarla yaptığımız toplantılar liderlerdi. Yani sadece Avrupa değil ve 7'ye ek olarak birkaç tane daha gelen oldu. Hepsi dahil olmak istedi. Çok teşekkürler. Çok güzel bir yapay zeka toplantısı yaptık. Bütün önemli insanlar buradaydı. Ve çok iyi rakamlar planladık. Yapay zeka da bir numara olacağız. Ve bu çok verimli bir toplantıydı. Hindistan bizle ne yapmak isterse yapabilir. Aramız çok iyi, daha yakın olamazdık. Kendisi ve ben ve uluslarımız, ama bizle birlikte liderlerle başlıyor. Daha yakın olamazdık. Çok teşekkürler.
1: Evet, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunan Donald Trump liderlerle birebir görüşmelerinin ardından da ortak basın toplantılarında konuşuyor. Hindistan lideri Modi ile ortak basın toplantısında Donald Trump ne olacağı belli olmaz ama bence imzalayacaklar dedi İran için mütabakat zaptını. İran liderleri anlaşma yapmak istiyorlar dedi. Notlarıma bakıyorum, artık İran'ın nükleeri yok diyor Donald Trump. İran anlaşmazsa eğer füzeleri yeniden ateşlerim diyor. İsrail'in sağduyulu davranmasını istiyorum diyor. İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyorum diyor. Burası belki çok önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail'i korumaktan yoruldu anlamına gelebilecek bir açıklama olarak da okunabilir. İsrail'in artık kendisini koruyabilmesini istiyorum ifadesi, konuşacağız, tartışacağız Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları. Dediğimiz gibi G7 Liderler Zirvesi marşında Fransa'daki ortak basın toplantısında yaptığı bu açıklama. Çok da bağımsız değil, sıcak bir gelişme. Şimdi Somali Land'in lideri Biz böyle bir lider tanımıyoruz. Çünkü Türkiye ve dünyanın diğer ülkeleri İsrail dışında Somaliland diye bir ülkeyi tanımıyorlar. Zaten bunun neden böyle olduğunu İsrail'in Savunma Bakanı Kat kendisi açıklıyor. Diyor ki Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesiyle uzun yıllardır bir dizi gizli operasyon işbirliği yapıyoruz biz diyor Kat. İşte bu bölgeyi hatırlayacaksınız. Bu bölge Somali'den kendince ayrılan ayrılıkçı bir bölge ve Somali'den ayrılıp bu alana Somaliland bölgesi dediler. Tek taraflı bağımsızlık ilan ettiler. Ve tek tanıyan ülke İsrail, dünya üzerinde tek tanıyan ülke Somaliland'i İsrail ve İsrail'in bakanı, savunma bakanı Kat diyor ki biz çok uzunca gizli operasyonlarda işbirliği yaptık. Onların kendi adına bağımsızlık ilan etmesi için diyor. Bu bir itiraf niteliğinde açıklama aslına bakarsanız. Kat diyor ki uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir operasyonda biz işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız diyor. Yapılan görüşmede Kat'sa İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin de katıldığı belirtiliyor. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından sadece tanınan Somaliland 15 Haziran'da sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı. Dünyanın hiçbir ülkesini tanımadığı Somaliland ki bölgedeki durumu özellikle de Kızıldeniz'deki dengeleri İsrail lehine değiştirmek adına İsrail eliyle kurulan bir ülke olarak tanımlanıyordu ki İsrail'in savunma bakanı da bizzat bunu doğrulamış oldu. İtiraf niteliğinde biz kamuoyundan gizleyerek yıllardır gizli operasyonlar gerçekleştirdik dedi. İSKİ'nin bir duyurusu var. Yarın İstanbul'da 5 ilçenin bazı mahallelerinde 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu İSKİ. İstanbul'da yeniden su kesintisi olacak. Yaz aylarına başladık. Havalar çok sıcak ama İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre Kağıthane Münzevi tünel hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak ve bu kapsamda yarın saat 21 ile yine yarın saat 07 arasında Fatih, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanacak. Bu arada meteoroloji uyarıyor. Bu hafta sonu itibariyle etkili yağışlar yaşanacak. Hatta çok şiddetli sağanak yağışların olacağını. Geçtiğimiz hafta sonu da özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili olmuştu. Konya'da ağırlıklı olarak. İşte o etkili olan yağışlar bir de dolu yağışıyla beraber hububat tarlalarında çok ciddi zarar yaşandı. Hububatın yanı sıra ayçiçeği, şeker pancarı ekili alanlarda da olumsuzluk var.
5: Bizim burada bir 40-45 dakikalık bir dolu yağdı. Bu sene yağışlarımız çok iyiydi. Buna çok seviniyorduk. O da bu dolunun 3-5 gün önce yağması bizi şok etti. Yaklaşık bizim gün yüzde 7-8 bin dekar, Camil dekarıyla 7-8 bin dekar arazimiz zarar görmüştür.
2: Aylarca emek verilen ürünler dakikalar içinde zarar gördü.
6: %100 bitmiş abi. Bak şu anda bu tarlanın dekarı 700 kilo verirdi arpa. Şu anda hiçbir şey yok. Bak, bak bitmiş yani şu anda bitmiş abi.
7: Bütün başakları kırmış galiba.
6: Yok bu iş zaten 3 gün sonra güneş vursa bak zaten belden kırmış ya. İki gün sonra bu da kırılacak. Artık bıçağı almayacak yani.
2: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası bu yıl genel olarak yüksek yağış aldı. Son haftalarda aniden bastıran dolu felaketi üreticiyi zor durumda bıraktı.
5: Tarlalarımızın 1/3, 2/3 yok oldu. Yani gördüğünüz gibi %100 bu tarla. Tabii %50 olan var, %20 olan var.
7: Lokal
5: ama
7: yağdı.
5: Tabii lokal yağdı. Bu içinde olduğumuz tarla %100 yani gördüğünüz gibi %100. Yani bir afetti. Allah bir daha çiftçilerimize göstermesin.
8: Bir anda başlayan dolu yağışı tam 45 dakika boyunca etkili oldu. Dolunun büyüklüğü ceviz büyüklüğünü geçince tarlalarda hasar da büyük oldu.
9: Bu yıl bereketli bir yıldı ama işte üretici bununla karşılaştı. Zor bir yıl, iyi bir yıl derken zor bir yıl oldu. Batımızdan gelen bir dolu yağışıyla birlikte bir ilk seferde küçük yani kısa bir yağış, daha sonra büyük ve hızlı bir yağış, dolu yağışıyla birlikte oldu bu bölgede. İşte ikinci bir gelişiyle zaten bu hasarı, çok hasarı ikinci gelişiyle verdi bu hasarı.
10: Büyük mü dolular?
9: Evet, bayağı yani neredeyse bazıları cevizden büyük, yumurtaya yakın büyüklükte dolu düştü. İşte Cenab-ı Allah'ın hikmeti diyelim. Ben buradan tekrardan geçmiş olsun üreticilerimize.
8: Dolu yağış sadece Vubat tarlalarına zarar vermedi. Ayçiçek ve yine şeker pancarında da etkili oldu. Bölgede dolunun zarar verdiği arazi miktarı ise 5000 dekarı buluyor.
9: Sadece Vubat'ta değil, şu anda çiftçimizin bir tanesi hemen karşımızda ayçiçek tarlasını sürmüş. Yeniden başka bir ürün ekmek için mücadele ediyor. Şu anda hasar pancarda var, mısırda var, ayçiçeğinde var, arpa ve buğdayda var. Yani diğer ürünlerde de var.
1: Van'a gideceğiz şimdi. Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen, çok ender olan yerli ırklardan Nordus koyunları. Özenle bakılıyorlar, gelecek nesillere de aktarılıyorlar. Eti, özellikle sütü, lezzetiyle biliniyor bu ırk. Hem bölge ekonomisine hem de hayvancılar çok önemli katkı sağlıyorlar.
11: Dünyada etiyle, sütüyle, lezzetiyle birinci olmuş.
2: Nordus koyunları Türkiye'nin yerli özel koyun ırklarından biri. Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Nordus koyunları uzun bacaklı yapısı ve lezzetli etiyle öne çıkıyor.
12: Nordus koyunları Türkiye'deki ender yetişen ırklardan bir tanesi ve koruma altında tutuluyor.
2: Özel ırk sütünden elde edilen peynir ve yoğurdun yanı sıra et kalitesiyle de büyük kazanç sağlıyor.
13: Saat tam 10'da Beri'ye geliyoruz. Koyunlarımızı sayıyoruz. Koyunları saydıktan sonra eve gidiyoruz. Sütü götürüyoruz. Sütü peynir yapıyoruz. Bazen de yoğurt yapıyoruz. 2,5 saat sürüyor. Saat 12'de bitiyor. Eve gidiyoruz.
12: Kaliteli eti ve sütüyle dikkat çeken bu ırk bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
2: Üreticiler nesli korunan Nordus koyunlarını büyük özenle yetiştiriyor.
11: Türkiye'nin hiçbir yerde bulunmuyor, hiçbir yerde de yetişmiyor. Nordus koyunu bulunmayan bir koyundur. Sadece Nordus'da yetişiyor. Nordus koyunu uzun bacaklı, etli, sütü, lezzeti başkadır. Türkiye'de bu et bulunmayan bir ettir.
2: Yılın yarısını yaylalarda geçiren Nordus koyunları, Van'ın hayvancılık kültürünün de en değerli simgeleri arasında yer alıyor.
1: ...6 Şubat deprem felaketinde iki kızını kaybeden ve kendisi de sol kolunu kullanamayan Halime Nuray Tunç, biyonik kol masraflarını karşılamak için ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmadan 300 bin lirayla ayrıldı Tunç. Şimdi masrafların geri kalanının tamamlanması için yardım bekliyor.
14: Sevgili seyirciler, yarışmacımız Halime Nuray Tunç geliyor.
0: Saatlerce enkaz altında kaldı. İki kızını ve bir kolunu kaybetti. Ancak o hiç pes etmedi.
14: Halime Nuray Tunç, asrın felaketi olarak da tabir edilen 6 Şubat depremlerinde biri 10 aylık, diğeri 5 yaşında olmak üzere iki evladını kaybetti. Gözlerini açtığında ise sol kolu yoktu, omuriliği de hasar görmüştü. Yine hayatta kalan tek kızı, en büyük kızı İrem'in de sol dizi yoktu.
15: Okula herhangi bir şey sıkıntısı olduğunda ben gidemiyorum. Hani yürümemde problem olduğu için, koldan dolayı problem olduğu için. İleriki zamanda her şeyle ilgilenmek istiyorum. İşte gezelim dediğinde gezmek istiyorum. Şeyler yapalım dediğinde yapmak istiyorum.
0: 25 yaşındaki Nuray Tunç, kızına umut olabilmek için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
14: Halime Nuray Tunç depremde sol kolunu kaybetti. Bu nedenle de sol koluna biyonik kol taktırmak istiyor. Gereken tedavi ücreti için de bugüne kadar kampanyalar düzenlendi ve dernekler kuruldu. Halime Nuray Tunç son olarak da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı ve yarışmada 300 bin lira kazanarak Hatay'a döndü.
15: Çok güzel bir şeydi, karşılamaydı gerçekten. Çok güzel ilgilendiler. Hem oradaki ekipler sağ olsunlar, Oktay Kaynarca sağ olsun, gerçekten çok güzel ilgilendiler. Evet, gerçekten bir hayalimiz vardı. Hani böyle bir katılmak, işte tanışmak falan. Ama işte tabii ki bu durumda olup da tanışmak istemezdik açıkçası.
0: Halime Nuray Tunç, biyonik kol protezi taktırabilmek için gelecek yardımları bekliyor.
15: Bir şeye kavuşmak istiyoruz, biyonik kola kavuşmak istiyoruz. Kızımın saçını toplamak, tarayabilmek, hani hiçbir şekilde insanlara muhtaç olmadan bağımsız olarak yaşamak istiyoruz birlikte. Kolun fiyatı 3,5 milyon olduğu için ben bunun tek başıma altından kalkamam.
14: İrem ve annesi şu anda bir taraftan hayata, bir taraftan da birbirlerine sımsıkı bir şekilde sarılmaya çalışıyor. Anne Halime Nuray Tunç'un en büyük isteği kızının saçlarını iki elle tarayıp toplayabilmek. İrem'in ise en çok istediği şey annesiyle birlikte pasta yapmak ve birlikte gezebilmek.
10: Mesela annemle pasta yapmak isterim. Annemle beraber parka gitmek isterim. Yüzme kursunda annemin benim hep yanımda olmasını isterim. Annemle hep yürüyüşe çıkmak isterim.
1: Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları gerçekleşmedi ama dün duyuruldu, bugün MYK toplantısının gerçekleşeceği ifade edilmişti. Toplantı oldu. Bugün ihraçların olabileceği yönünde Ankara kulislerinde söylentiler vardı ve Merkez Yönetim Kurulu'nda bazı isimlerin görevden alındığı bilgisi paylaşıldı. Ankara'ya gideceğiz. İlter Yeşiltaş aktaracak detayları. Sanıyorum ki İlter hazır, bizi bekliyor. İlter kolay gelsin. Bazı isimlerin görevden alındığı iddiaları var. Doğrulayabiliyor musun? Neler çıktı MYK'dan?
16: Merve Türkay, beklendiği gibi görevden alma ve ihraç kararları çıktı MYK'dan. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün MYK toplantısı gerçekleştirildi ve özellikle mutlak butlan davasında iddianamede ismi geçen il başkanları görevden alındı ve daha doğrusu disipline sevk edildiler. Örgütler feshedildi, yerlerine yeni il başkanları atandı. Hemen başlayalım. Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş disipline sevk edilen il başkanlarından biri oldu. Yerine Turgut Özkan atandı. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya yine disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı. Müslüm Sarı geride bıraktığımız dakikalarda açıkladı. Tabii burada özellikle disipline sevk edilen isimlerden birisi önemli. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yine disipline sevk edildi MYK kararıyla.

0: Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan aslında eski il başkanları olarak ifade etmek daha doğru olur. Önceki dönem Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bazı il başkanlarının da görevden alındığını söylemiştik. O isimler şöyle: Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı. Yerine Hasar Nesanır atandı. Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı. Yerine Orhan Bayram atandı. Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yine görevden alınan isimler arasında oldu. Yerine Hakan Satılmış atandı. Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık görevden alındı. Yerine Fahri Yıldırım atandı. Kulislerde de zaten Fahri Yıldırım'ın ismi de konuşuluyordu. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç beklendiği üzere görevden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Beklendiği gibi önceki hafta malum 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 3 belediye başkanı da yine aynı şekilde disipline sevk edilmişti. Bugünkü MYK toplantısında il başkanları ile ilgili MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasarrufta bulunması bekleniyordu ve nihayetinde hem görevden alınmalar oldu il başkanlıklarında hem de disiplin süreci başlatılan il başkanları oldu. İsimleri de özetle bu şekildeydi Merve Türkan.
1: Zaten eski il başkanları ifadesini kullanmanın gerekçesi mutlak butlan kararı ile birlikte o seçimlerin de düşmesiyle ilgili miydi İlter?
0: Şöyle, Özgür Çelik'le ilgili malum bir süreç devam ediyordu. İstanbul İl Kongresi ve aynı zamanda Mardin İl Başkanı da yine eski il başkanıydı. Özellikle İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in durumu önemli burada. Buna dair de Özgür Özel cephesinden de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Gürsel Tekin malum atanmıştı. Orada bir hukuki süreçte devam ediyor. Ve bu hukuki süreç devam ettiği için henüz bir il başkanı atanmış değil. Ancak mahkeme kararıyla zaten Özgür Çelik'le ilgili bir mahkeme süreci devam ediyordu. O nedenle önceki dönem İstanbul İl Başkanı ifadesini kullanmak bu anlamda daha doğru olur diyoruz. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi İstanbul'a da önümüzdeki günlerde yargı süreci tamamlandıktan sonra kongreye dair bir atamanın yapılması bekleniyor.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyorum. Detaylar böyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK toplantısı gerçekleşti. O MYK toplantısında bazı ihraç kararları alındı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler var. Bazı il başkanlıklarında görev değişimleri gerçekleşti. Bursa, Bitlis, Mardin, Batman, Gaziantep, Adana, Malatya'da değişiklikler var. Disiplin Kurulu'na sevk edilenler var. En önemlilerinden bir de Cumhuriyet Halk Partisi açısından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Detayları aktardı. Şimdi G7 Liderler Zirvesi için Donald Trump Fransa'da. Bir başka konuşulan konu, çok önemli bir konu, G7 Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği ülkelerinin Çin'le ticareti. En önemli gündem başlıklarından biri bu konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili baskıları var Avrupa Birliği ülkelerine. Onlar da ekonomik olarak çok ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Şöyle bir grafik var ama Avrupa Birliği'nin Çin'le dış ticaret hacmine bakacağız hızlıca. Şimdi kırmızı sütunlar Avrupa Birliği'nin ithalatını gösteriyor. Mavi sütunlar ise Avrupa Birliği'nin ihracatını gösteriyor. Aradaki fark çok net. Avrupa Birliği'nin ithalatına baktığımızda, Avrupa Birliği'nin ihracatına baktığımızda ne kadar büyük bir fark var. Yani Avrupa Birliği ülkeleri 2005 yılında Çin'den Avrupa Birliği'nin ithalatı bu noktadayken 2015 yılından 2015 yılına 2025 yılına geldiğimizde 10 yıllık süre zarfında yaklaşık olarak 628 milyar euroya yükselmiş. Bu yıl itibariyle 559 milyar euroya kadar düşmüş. Ama Avrupa Birliği'nin ihracatına baktığımızda Çin'e sadece 199.6 milyar eurodan bahsediyoruz. Makas gitgide açılmış. Avrupa Birliği'nin Çin'e ithalatı, Çin'den ithalatı artık önü kesilemez şekilde artmışken özellikle 2022 yılında pik yaptığını görüyoruz grafiğin. Ardından biraz sakinleşmiş ama yani bu makasın kısa zamanda kapatılabilmesi zaten mümkün olmadığı gibi bundan sonra artarak, daha da artarak yükselen bir grafiği göreceğiz gibi görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri lideri Donald Trump'ın gündeminde elbette bu olacak.

0: Çin'den almayın, bizden alın diyor Donald Trump. Tüm bunlar yaşanırken Donald Trump'la ilgili suikastler yeniden gündemde, hatta operasyonlar yapıldığı belirtiliyor. Hem seçim kampanyası döneminde hem de daha geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla bir yemekte Trump'a yönelik suikast girişimleri yaşanmıştı. Şimdi FBI yeni saldırıları engellediğini açıkladı. Hatta saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen çok sayıda kişinin de işte bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha saldırının hedefinde olacaktı. FBI son anda engel oldu. Açıklama Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Keş Patel'den geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Trump'ın doğum gününde yapılan Beyaz Saray UFC organizasyonu işaret edildi ve saldırı yapılacağı söylendi. Patel'e göre saldırı hazırlığı etkinlikten 4 gün önce tespit edildi ve birden fazla eyaleti kapsayan operasyon başlatıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Planlanan saldırının gerçekleşmeden önüne geçildi. Patel tehdidin başkent Washington dışındaki kişilerle bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak hedefin kim olduğu ve saldırının detayları hakkında bilgi vermedi. Beyaz Saray tarihinde ilk kez düzenlenen UFC organizasyonu, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü ve Başkan Trump'ın 80. yaş günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmişti.
0: İsrail'in aşırı sağcı bakanı, ki aşırı sağcı olmayan bakanı yok diyebiliriz herhalde İsrail'in şu anki hükümetinde, Netanyahu hükümetinde, soykırımı destekleyen, daha da saldırgan politikaları öne süren bakanların tamamı herhalde. Smotrich başlıcalarından biri olduğu için böyle ifade ediyoruz. Zaten İran çatlağı hızla derinleşiyor Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında. Maliye Bakanı Smotrich diyor ki Gazze'deki ateşkes var. Gazze'de biliyorsunuz tabii İsrail'in asla uymadığı bir ateşkes. Biz ateşkese rağmen kontrol alanımızı %70'e ulaştırdık diyor. Bu ateşkes süresindeki katliamlarından, yayılımcı politikasından da bahsederek gurur duyar nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la vardığı anlaşmayı berbat olarak nitelendiriyor Smotrich ve Beyaz Saray'a adeta meydan okuyor. Ne cuma günü ne de cuma gününden sonra biz Lübnan'dan çıkmayacağız diyor.
2: Gazze'de de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Sarı hattı bugün bile biraz daha ileriye taşıdık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz.
3: Gazze'de devam eden kanlı işgali işte bu sözlerle itiraf etti. ABD'nin barış planına canlı yayında meydan okudu.
2: Gazze harabeye dönmüş durumda. Kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hamas'ı yok etmeden yeniden inşa diye bir şey olmayacak.
3: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katıldığı bir televizyon programında gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza attı. Gazze'deki anlaşmaya rağmen işgali genişletmeye devam ettiklerini canlı yayında itiraf eden Smotrich, Batı Şeria'yı da tamamen ele geçireceklerini öne sürdü.
2: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim devriminden sonra aynı şey Gazze'de de olacak. İşgal olmayan yerde ordumuz da gerçek anlamda barınamaz. Gazze'de kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz.
3: Ben Givir'le beraber İsrail kabinesinin en aşırılıkçı ismi olarak ön plana çıkan Smotrich, Lübnan'dan da çıkmayacaklarını söyledi.
2: Lübnan'dan çekilme olmayacak. Ne cuma günü ne de cuma gününden sonra. İsrail savunma kuvvetlerinin Lübnan'daki tam hareket özgürlüğünü koruyoruz. Güney Lübnan'daki işgalimizi de derinleştireceğiz.
3: ABD-İran anlaşmasına ilişkin soruları da yanıtlayan İsrailli bakan dikkat çeken bir itirafa imza attı. Washington-Tel Aviv hattında konuya ilişkin derin bir anlaşmazlık olduğunu vurguladı.
2: Bence ne düşündüğümüzü açıkça söyleyebilmeliyiz. Bu anlaşma berbat. ABD ile gerçek bir anlaşmazlık yaşıyoruz ama bu krizi iyi yönetmeliyiz. İpi koparmadan nasıl sağlam duracağınızı bilmeniz gerekiyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok

0: TVMugo'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Seni ister ister ol.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
15: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
16: Bir reklam.
17: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: müşteri.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'dır. Best Allianz. Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
4: İyi ki AGESA.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara. Bankam Bank kartıma bir.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
10: İddia ediliyordu. Halkbank ise tüm bu süreç boyunca suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu savundu. Tabii anlaşmanın şartlarına da bir kısaca değinmek istiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre Halkbank herhangi bir suç kabulünde bulunmadı. Bankaya para cezası verilmedi. İran'a yaptığı fayda sağlayacak işlemlerden kaçınması şart koşuldu. Ve bu durumda Halkbank davası 2019 yılında açıldığından bu yana Ankara ile Washington arasında önemli bir gerilim kaynağı olmuştu Merve. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı birçok kez siyasi ve hukuksuz olarak nitelendirmişti. Davanın kapanması son dönemde iyileşme sinyalleri veren Türkiye abi dilişinin önemli bir engelin ortadan kalkması olarak değerlendiriliyor Reuters tarafından bugün özellikle. Son olarak da Washington'da dava dosyanın kapanmasıyla yalnızca hukuki bir karar olarak görülmüyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın bu adımı Trump yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteğinin işareti olarak yorumlanıyor Reuters tarafından. Merve.
11: Peki, İrfan Sapmaz aktardı. Çok önemli bir karar. ABD'de Halkbank davası resmen kapandı. Detaylar işte böyleydi. Çok önemli bir gelişme. Halkbank hisseleri de çok ciddi hareketlilik yaşadı. Kapanışa kadar da devam ediyor o hareketlilik. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastane saldırısı yaşandı. Görüntüler çok çarpıcı. Ekranlarınıza taşıyacağız. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir de yaralı var.
12: Polis yolları kapattı. Hastane ablukaya alındı. İçeride panik dolu anlar yaşandı. Hasta ve hasta yakınları elleri havada polis kontrolünde tek tek tahliye edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. ABD bir kez daha silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Bu kez adres Delaware eyaletindeki Christiana Care Wilmington Hastanesi. İddialara göre hastanede çalışan bir kişi iki iş arkadaşını hedef aldı. Silahların ateşlenmesiyle hastanede korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
13: Polis silahla vurulmuş iki kurbanı buldu. Kurbanlardan biri ne yazık ki aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer kurbanın durumu ve kimlikleriyle ilgili bilgiler şu aşamada gizli tutuluyor. Şüpheliyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.
12: Saldırının ardından hastane ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Acil servis geçici olarak kapatıldı. Hastalarsa çevredeki sağlık merkezlerine yönlendirildi. Hastanede bulunanlar güvenlik güçlerinin kontrolünde tahliye edildi. Saldırgansa olayın ardından kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Hastanenin tüm katları tek tek arandı. Bazı sağlık çalışanları ise hastaları korumak için odalara barikatlar kurdu. Wilmington Belediye Başkanı John Carney yaşananları "Şehrimiz için korkunç bir gün"

0: sözleriyle değerlendirdi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
1: G7 Liderler Zirvesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Elbette Donald Trump'ın söylemleri zirveye damgasını vuruyor. Bugün sabah oturumu vardı ve o sabah oturumuna bir saat geç kaldı Donald Trump. Liderlerin karşısına geçti ve bir saat geç kalışını patron benim diye açıkladı.
2: Hello, I'm the boss. How are you?
3: Good, thank you. How are you?
1: Ve bugün zirvedeki açıklamaları da güne damgasını vurdu. Donald Trump'ın İran'la ilgili eğer anlaşma sağlanmasa yine vururuz dedi İran'la ilgili. Şimdi 107 günlük savaş sonrasında, o yıkıcı savaş sonrasında varılan anlaşmayla artık cuma günü imzalar atılacak bu bekleniyor. Silahlar sustu. Şimdi akıllarda tek bir soru var. İran savaş tazminatı alabilecek mi ki İran'la yetkililer bunu söylüyorlar. Her defasında bunu masaya getiriyorlar. Washington bu faturayı kendi kasasından mı ödeyecek, bir fondan bahsediliyor, yoksa Körfez ülkelerine mi bu mal edilecek, bölgeyi şekillendirecek 300 milyar dolarlık dev bir plandan bahsediliyor. Peki bunun arkasında ne var? 300 milyar dolar fatura kime kesilecek?
4: Yani bedava para, yani tazminat yok, değil, para bedava veren, para verme de değil. Burada iş imkanları açılıp ortak yatırım imkanları açılacak.
5: Orta Doğu'yu kana bulayan 107 günlük savaşın ardından diplomasi masası kuruldu. Taraflar el sıkıştı. Ancak harabeye dönen İran'ın nasıl ayağa kalkacağı büyük bir muamma. Tahran'ın tazminat talebi masada. Washington'ın planı ise çok daha farklı. Trump yönetimi İran'ı batılı sermaye ile yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Devreye girecek fonun büyüklüğü tam 300 milyar dolar.
6: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ın arasındaki savaş 107 günün ardından yapılan bir anlaşmayla sona erdi. Akıllara gelen bir diğer soruysa, İran bu savaşın ardından bir savaş tazminatı talep edebilecek mi? Talebinin kabul edildiği bir durumda Amerika Birleşik Devletleri bu tazminatı kendi cebinden mi verecek, yoksa Körfez ülkelerinden mi tahsil edecek?
7: İran'ı yıktılar. Şimdi yapma dönemi geldi. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu 300 milyar dolar Amerikan şirketlerinden gelecek. Evet, Körfez'den Katar'ı da, ama Katar ve Türkiye bu işin merkezi olacak. Bunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Ama bu paraları direkt Amerikan şirketleri adı altında sokmaya çalışırlarsa bununla bir çatışmanın ateşini körükleyeceğini çok iyi biliyor burası. Onun için bu detaylara girmiyorlar, dikkat ederseniz.
5: Peki tüm bu sürecin perde arkasında ne var?
8: Amerika durduk yerde bedavadan 300 milyar dolar önünü açmak falan filan yapmaz yani. Babasının hayrına yapmıyor. Mutlaka arka planında bir cinlik var.
4: O 300 milyar doların büyük bir bölümü benim üzerimden gidecek.
1: Ve İran'la ABD arasındaki gerilim, İsrail ile ABD arasındaki gerilim artık yer değiştirdi bu konu. Gitgide tırmanıyor çünkü Donald Trump G7 Liderler Zirvesi'nde dedi ki biz olmasaydık İran olmazdı. Şimdi açıklamadan kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi dedi ki asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını İsrail'e borçlu. Biz olmasak ABD ayakta kalamazdı dedi.
9: Ben olmasaydım İsrail olmazdı.
10: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu sözleri arasında birkaç saat var. ABD Başkanı Trump, G7 zirvesi sırasında İsrail'le ilişkilere dair konuştu. Sözleri sertti.
9: Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, ben ve Obama'nın tam tersi bir tutumu olmasaydı, İsrail şu anda var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi, %100. Ve İsrail'deki her akıllı insan bunu biliyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerinin hemen ertesinde ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Trump'ın tam tersi sözler sarf etti.

0: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. Sizin tarihi geçmişiniz hiç şüphesiz ki bizim geçmişimizdir.
1: İsrail'e ilişkin dikkat çeken bir başka çıkışsa Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham'dan geldi.
2: Suudi Arabistan da İsrail'de açıkçası Trump'a çok şeyler borçluyor. Bu iki ülkenin normalleşmesi bölge barışı için çok önemli.
1: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise katıldığı programda Netanyahu için İran konusunda takıntılı çıkışında bulundu.
3: Netanyahu iki konuda takıntılıydı. İran ve Suudi Arabistan ile normalleşme. Onunla 2009 yılında ilk görüşmemde bana Suudi Arabistan ile nasıl normalleşiriz ve İran'ı nasıl yok edebiliriz diye sordu.
4: Bugün İstanbul Boğazı'ndan dev bir gemi geçti. Gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık gemisi. Yani denizin altında depolaması asıl bu kadar dev gibi görünüyor ama çok büyük bir kısmı da denizin altında. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken İstanbul Boğazı trafiğe tamamen kapatıldı.
1: Kule ve vinçlerini yatırdı, yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Buri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na ilerleyen Bahamalar bayraklı dev gemi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 135 metre yüksekliğindeki geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alarma geçti. Çok sayıda romörkör boğaz geçişi boyunca dev gemiye eşlik etti. İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Vinç gemisi köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Denizlerde 2000 metreden daha derin sularda doğalgaz boru hattı döşeyebilen vinç, tam 198 metre boyunda sıra dışı bir mühendislik harikası. İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor.
4: Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu hakkında. O açıklama, rapora yönelik kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir ifadeleri kullanıldı. Hemen detaylarına bakalım. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün 17 Haziran tarihinde kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına, yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırladığı görülen raporun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan nedenli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sayıklarla hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu'ndan beklentimiz küresel sınamaların arttığı ve mevcut ortamda aday ülke Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsenmesidir ifadelerine yer verildi geçtiğimiz dakikalarda Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan işte bu açıklamada Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun raporuna gelen tepki işte böyle oldu. Şimdi Mersin'den bir görüntüyle devam edeceğiz. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir kaza, bu defa farklı denizin ortasında.

0: tarafında yaşanıyor. Bir kaza değil, bir kavga. Sopalarla denizin ortasında 4 kişi birbirine saldırıyorlar. Dahası 3 kişi bir kişiye saldırıyor. Yumruklu sopalı kavga denizin ortasında yaşanıyor. Yanlış görmüyorsunuz. Mersin Silifke ilçesine bağlı Yapraklıköy burası. Plajda dün öğle saatlerinde koyda denize giren 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkıyor. Büyüyen o tartışma denizin içinde yumruklu sopalı bir kavgaya dönüşüyor. 3 kişinin bir kişiye saldırdığı o kavgada çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor. Yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor. Dün Muğla'dan çok güzel görüntüler ekranlarınıza getirmiştik. Sahil kırmızı ışıklarla donatılmıştı karette karettalıların gece denize daha güvenli şekilde kavuşabilmesi için. Fakat tam tersi bir görüntü bugün Aydın'dan Kuşadası'ndan geldi. Amatör balıkçılar denizde karette karetta görüyorlar. Koruma altındaki karette karettaların ayağına iple taş bağlanmış. Üstelik ağır bir kaldırım taşı. Yani bir insan bunu neden yapar? Kendine hiçbir zararı olmayan bir canlıya, bir hayvana, denizde yüzen bir hayvana. Sonrasında neler yaşanıyor? Kurtarılıyor o karetta karetta. Ama bu görüntüler de ibretlik doğrusu.
1: Ayağına kilolarca ağırlıkta kaldırım taşı bağlayıp denize attılar. Aydın Kuşadası'nda balık tutmak için denize açılan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut soyu koruma altındaki karetta karettayı fark etti.
2: Kanat çırpıyor, suya batıyor, çıkıyor. Sanki kurtulmaya çalışıyor gibi bir şey var orada. Ondan sonra biz oltaları toparladık. Minkota ile birlikte 100 metre kadar ileriye vardık gibi büyük bir tane deniz kaplumbağası. Karetta karetta.
1: Ayağına bağlanan kaldırım taşıyla hayatta kalma mücadelesi veren karetta karettayı gören balıkçılar manzara karşısında şoke oldu. Hayvanın ayağına iple parke taşı bağlanmıştı.
2: Yakalamayı başardık hayvanı. Gördüğüme inanamadım açıkçası. İkimiz de öyle. Biz tuğlayı, taşı görmemiştik. Bildiğiniz kaldırım taşı. Kaldırım taşını bile isteye kasıtlı olaraktan hayvanın bacağına bağlamışlar. Atmışlar. Yani nasıl bir, gerçekten inanılır gibi değil. Hiçbir vicdan sahibi insan böyle bir şey aklın ucundan bile getiremez.
1: Yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından ayağındaki ipten kurtarılan karetta karetta Ege Denizi'nin serin ve mavi sularına bırakıldı.
0: Yeniden yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre önümüzde ki 3 gün boyunca yurdumuzun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
3: Batı iç kesimlerle Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinde özellikle yağışlar göreceğiz.
1: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor.
3: 3 gün boyunca etkili olacak bu yağışlar. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için. Özellikle Perşembe ve Cuma günü İç Ege'de göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerindeki yağışların zaman zaman kuvvetli olmasını bekliyoruz.
4: Takvimler yaz aylarının geldiğini gösterdi. Sıcaklıklarda kademeli şekilde artış oldu. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle batı ve iç kesimlerde yağmurlu havalar tekrar kapımızı çalacak.
1: Uzmanlar ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
3: Yağışlarla birlikte yine yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla birlikte ani sel ve su baskınına karşı da yine dikkatli olmak gerekiyor.
1: Özellikle Ankara için risk daha yüksek.
3: Ankara'nın riski daha fazla. Perşembe ve Cuma günü için, yarın ve diğer gün için Ankara'da öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı görebiliriz.
0: Bugün ne yazık ki Bolu'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. O göçük sonrasında başlatılan çalışmalarsa maden ocağında çıkan yangın nedeniyle çok zor ilerletildi. Hatta zaman zaman durdu. Göçüğün meydana geldiği maden ocağında 5 ay önce mühürlendiği ortaya çıktı.
5: Maden ocağında göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde

0: Deki maden ocağında sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken arkadaşları Muhammed Özkul toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil ekibi sevk edildi. İncelemede göçük altında kalan Muhammed Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedene ulaşmak için yürütülen çalışmalar sırasında maden ocağında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi. Bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı uzman tahliye ekipleri de sevk edildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekibin Özkul'un cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada maden sahasının ruhsatlı ve özel bir işletme olduğu, faaliyetlerinin ise 22 Ocak 2026 tarihinde bakım ve göçük kontrolü çalışmaları hariç durdurulduğu bildirildi. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.
1: İstanbul'da Fatih'te bir hırsızlık görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Dalgınlığından faydalanıyor hırsız turistlerin ve dakikalar içerisinde araçtaki çantanın içini boşaltıyor. Neyse ki hırsız çok kısa sürede yakalanıyor. 22 yaşında o hırsız ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanıyor.
0: Turistin dalgınlığından faydalandığı arabadaki çantayı saniyeler içinde çalıp içini boşalttı. İstanbul'daki Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde Rumen turist Alexandru Florin Elvis, alışveriş yapan eşini otomobilde bekliyordu. Ön koltukta oturan arkadaşıyla sohbete daldı. Bu dalgınlığı fırsat bilen hırsızsa hemen harekete geçti. Hırsız aracın arka koltuğundaki çantayı alarak içindekileri hızla boşalttı. Çantanın içindeki para ve değerli eşyaları çalan şüpheli, dikkat çekmemek için boş çantayı tekrar araca bırakıp kayıplara karıştı. Ancak hırsızın hesap etmediği şey ise güvenlik kamerası oldu. Hırsızlık anları çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul polisi görüntüleri inceleyerek şüphelinin izini sürdü ve kısa sürede yakaladı. Hırsızın 22 yaşındaki NC olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Hep uyarı geliyor, anızların yakılmasıyla ilgili büyük bir yangına sebep olabilir diye. Öyle de oluyordu Diyarbakır'da. Neyse ki itfaiye müdahale etti, anız yangını çıktı. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Görüntüler Diyarbakır'dan ekranlarınıza geliyor. Bağlar ilçesinden. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bu yangın geceyi adeta aydınlatıyor. Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınıyor, söndürülüyor. Yangının çıkış nedeni de belirlenmesi için çalışma başlatılıyor. Şimdi Van'dan 57 yaşındaki Macit Emen'in hikayesinden bazı kesitler ekranlarınıza getireceğiz. Şöyle ki 30 yıldır yöresel bir ayakkabıyı üretiyor, reşik ayakkabılarını. Dahası bu ayakkabıları Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fransa'ya ve İsviçre'ye sattığını söylüyor. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Tam 40 yıldır bu işi yapıyor. Ayakkabı ustası Macit Emen unutulmaya yüz tutmuş yöresel reşik adlı ayakkabıların 30 yıldır da üretimini özellikle yapıyor. Geçmişte Van ve çevresinde yaygın olarak kullanılan keçi kılından üretilen üzeri Urartu, Selçuklu, Osmanlı motifleriyle hatta ters lale Van kedisi figürleriyle de süslenen ayakkabılar hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ilgi görüyor. Kadın ve erkekler için farklı tasarlanıyor reşik ayakkabıları ve tescillenmesi amacıyla da yaklaşık 6 ay önce DAKA'ya başvurmuş Emen. Talebi de kabul edilmiş. Bunun üzerine coğrafi işaret tescil süreci de başlatılmış. Siparişlerin çoğu yurt içinden ama pek çoğu da yurt dışından alınıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsviçre'ye, Fransa'ya, İtalya'ya bu ayakkabıları gönderiyor Macit Emen. Başarılar dileyelim bizler de. Açılışta da bahsetmiştik, arka arkaya iki yanardağın aktif olmasından, Guatemala'da ve Hawaii'de. Büyük okyanusu kapladı diyebiliriz tüm bu

0: küller, lavlar bölgede çok güçlü volkanik hareketliliğin devam ettiğini belirtiyor yetkililer. Bir bakalım neler yaşandığını.
1: Büyük okyanusun iki yakasında yer gök ateşe teslim oldu. Doğa tüm gücünü bir kez daha gösterdi. Guatemala'daki Fuego yanardağı şiddetli patlamalarla adeta görsel şölen yaşattı. Gökyüzünü delen alevler karanlığı aydınlattı. Kor halindeki lavlar kilometrelerce uzağa sıçradı. Kül ve zehirli gaz bulutları gökyüzünü kapladı. Dağın eteklerinde panik dolu anlar yaşandı. Sirenler ardı ardına çaldı. Yüzlerce kişi olası bir felakete karşı teyakkuza geçti. Fuego bir kez daha ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlattı. Patlamanın şiddeti bölge halkının yüreğini ağzına getirdi. Tüm gözler Guatemala'nın dev ateş dağına çevrildi. Pasifik'in diğer ucunda da benzer görüntüler vardı. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yerin derinliklerinde biriken öfkeyi yeryüzüne kustu. Kızgın magma dev lav fıskiyeleri halinde gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan görüntüler bu doğa olayını izleyenleri etkiledi. Bir yanda kül bulutları, diğer yanda durmaksızın akan lav nehirleri. Doğa, Büyük Okyanus'un iki yakasında gücünü tüm dünyaya ilan etti.
0: ...7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hareketlilik de yoğunlukla devam ediyor. Devlet başkanları, üst düzey heyetler katılacak bu zirveye. Ve bu zirve nedeniyle başkentteki 5 yıldızlı otellerin tamamı doldu diyebiliriz. Sektör temsilcileri de zirvenin turizm ve kent ekonomisine çok önemli katkı sağlayacağını belirtiyorlar.
2: Dünyanın bütün ülkelerinden gelecek olan basın mensupları bizi bütün dünyada tanıtacak ve Ankara uluslararası arenada medyada bilinirliği artacak. Bu da bizim için tarihi bir fırsat olacak.
3: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
1: Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, başkent otellerinde doluluk oranının %100'e ulaştığını açıkladı.
2: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. 3 yıldız ve 4 yıldızlı otellerimiz %100 doluluklara ulaşacağız.
1: Peki başkent bu dev organizasyona nasıl hazırlanıyor? Oteller sadece rezervasyonları onaylamakla kalmıyor. Güvenlik protokollerini en üst düzeye çıkarıyor. Devlet başkanları ve üst düzey heyetler için NATO standartlarında güvenlik hatları kuruluyor. Personel tarafında da tam bir seferberlik hakim. Oteller gelen dev talebi karşılayabilmek için ek istihdam planlarını devreye soktu. Mevcut personele ise protokol yönetimi ve yabancı dil eğitimleri verildi. Zirvenin tek kazananı oteller olmayacak. Kente gelecek binlerce kişilik heyet, restorandan ulaşıma, perakende sektöründen hediyelik eşyacılara kadar tüm kent ekonomisine milyarlarca liralık sıcak para akışı sağlayacak.
2: Basınla, teknik destek ekipleriyle, güvenlik ekipleriyle beraber binlerce, yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu da Ankara'nın ekonomisine büyük bir katkı getirecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yaptığı barış anlaşması İsrail siyasetinde adeta bir deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail kabinesinden gelen tepkiler, Donald Trump'a bizzat tepkiler. Son olarak aşırı sağcı bakanlarından yine biri, Ben Gvir, Donald Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Adeta meydan okudu. Yine İsrail kabinesinin aşırılık isimleri benzer tepkiler verdi. Biz olmasaydık ABD varlığını sürdüremezdi dediler. Muhalefet kanıtıysa bu konunun, yani barışın faturasını bizzat Netanyahu'ya kesiyor.
4: Eğer biz olmasaydık İsrail diye bir şey kalmazdı. Netanyahu bu süreçte artık daha sorumlu davranmak zorunda.
1: ABD-İsrail ortaklığı İran anlaşmasıyla çatırdadı. Daha düne kadar ABD Başkanı Trump'a övgüler dizen İsrailli siyasetçiler Beyaz Saray'a bu kez ateş püskürdü.

0: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
1: ABD-İran barışı için gözler Cuma günü yapılacak tarihi imza törenine çevrilmişken, İsrail'deki rahatsızlık her geçen saat büyüyor. Siyasi çöküşün eşiğindeki İsrail Başbakanı Netanyahu, ılımlı bir dil kullanmaya özen gösterse de, İsrail kabinesi ve muhalefetinden Trump'a sert tepkiler var.
0: Trump, Ayetullah rejimine milyarlarca dolar akıtan, nükleer altyapıyı koruyan ve Tahran'daki cani rejime can simidi atan bir anlaşmaya imza attı.
1: İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'la yapılan anlaşma sonrası Trump'a açıkça meydan okudu. Yaptığı paylaşımda İsrail Muz Cumhuriyeti değildir diyen Ben-Gvir, ABD'ye bağımlı bir devlet olmadıklarını savundu. Ardından da kameraların karşısına geçerek Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi.
0: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır. Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
1: İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich de İran anlaşmasına tepkiliydi.
0: Trump'ın İran'la yaptığı bu anlaşma, İsrail ve tüm özgür dünya için kötü bir anlaşmadır.
1: İsrail kabinesi Beyaz Saray'a yüklenirken muhalefetse faturayı Netanyahu'ya kesti.
0: Netanyahu bu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
1: Netanyahu'ya bir tepki de İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalif milletvekili Avigdor Lieberman'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın İran'daki anlaşmadan muaf olması gerektiğini savunan Lieberman, Netanyahu İsrail'i diplomatik felakete sürükledi dedi.
2: Şimdi dengeler hızla değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in gerginliğini görüyoruz. Dün Donald Trump çok sıra dışı bir açıklama yaptı 28 Şubat'tan bu yana. Ya benim İran'da rejimi değiştirmek gibi bir niyetim yok. Bu zaten çok zaman alır dedi. Şimdi benzer bir açıklama ilk başta dile getirilen bu savaş başladığında ifadelerin tam tersi bir açıklama ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance'den geldi. G.D. Vance diyor ki Başkan Donald Trump hiçbir zaman İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgün oğlu Rıza Pehlevi'yi getirmeyi hedeflemiyordu diyor. Trump'ın İran'da rejim değişikliği hedeflemediğini de söyledi G.D. Vance. Yine Trump'ın açıklamalarını doğruladı. Ve ABD Başkanı hiçbir zaman amacı Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak değildi ifadelerini kullandı. G.D. Vance, İran halkının mevcut yönetimine karşı ayaklanmasının kendi kararı olduğunu belirterek, Trump İran halkı ayaklanmak isterse bunun harika ancak onların meselesi olduğunu ifade etti diyor. Söylemlerin, dengelerin hızla değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Tarihte bunları yazacaktır elbette. Yine bir benzer olay, yani belki tarihin yazacağı bir olay şöyle ki Yunanistan'da Türkiye dahil çok sayıda ülkenin diplomatlarına yönelik siyasi suikastler düzenleyen ve 17 Kasım terör örgütünün elebaşı olan Giotopoulos 21 Mayıs'ta şartlı tahliye edilmişti. Şimdi şartlı tahliyenin ardından hem bizden Ankara'dan hem de Washington'dan çok sert tepkiler geldi. Ve bu tepkilerin sonrasında da Yunanistan yeniden terör örgütü liderini cezaevine gönderdi.
1: ABD ve Türkiye harekete geçti. Yunanistan geri adım atmak zorunda kaldı. Tahliye edilen Türk diplomatların katili yeniden cezaevine gönderildi. 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Onlarca kanlı saldırının arkasındaki isimdi. 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Giotopoulos'un tahliyesi uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Sağlık durumu ve ileri yaşı gerekçe gösterilerek şartlı tahliye edilen Giotopoulos'a önce Türkiye'den ardından ABD'den sert tepki geldi. Ankara kararı şehit diplomatların hatırasına saygısızlık olarak değerlendirirken Washington yönetimi de serbest bırakılmasını büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, örgütün yıllar boyunca Amerikan görevlileri, Türk diplomatlar ve çok sayıda Yunan vatandaşını hedef aldığını belirtti. Artan tepkilerin ardından Yunanistan Yüksek Mahkemesi devreye girdi. Tartışmalı tahliye kararı bozuldu. Giotopoulos yeniden savcılık önüne çıkarıldı ve Atina'daki koridor

0: Carlos cezaevine gönderildi. Ancak dosya henüz kapanmış değil. Yunanistan basınına göre 82 yaşındaki teröristin şartlı tahliye için gerekli süreyi tamamlamasına yaklaşık bir yıl kaldı. 17 Kasım terör örgütü, Türk diplomatlar Çetin Görgü ve Haluk Sipahioğlu'nun öldürülmesiyle Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişimi dahil çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutuluyor.
1: Geçen hafta Dünya Kupası'na kötü başladık ama umudumuz baki, umudumuz artıyor. Cumartesi sabah 06'da Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Peki Dünya Kupası başladığından bu yana neler yaşandı? En ilginç anları toparladık, derledik, bir haber hazırladık. Bu haberle noktalayalım bugünü. İyi akşamlar diliyorum.
2: Tribünlerden verilen politik mesajlar. Takımları zorlayan sıkı denetimler. Alkış toplayan davranışlar. 2026 Dünya Kupası saha içindeki rekabetin yanı sıra dışarıda yaşananlarla da konuşulmaya devam ediliyor. Turnuvanın başından beri birçok zorlukla boğuşan İran milli takımı Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi düzenlenen seremonide sahada İran bayrağı açıldı, ülkenin milli marşı çalındı. Devlet Şah rejimi destekçileri marş esnasında futbolcuları yuhaladı. Yasak olmasına rağmen tribünde aslan ve güneş bayrağı açıldı. Turnuvaya politik mesajlar da damgasını vurdu. İranlı taraftarlar açtıkları pankartlarla ABD'nin MINAP'ta katlettiği 168 çocuğu andı. Dikkati çeken diğer bir görüntü ise Mısırlı oyunculardan geldi. Belçika ile karşılaşan Mısır milli takımı maç öncesinde soyunma odasında toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu. Müsabakaya dualarla başlayan Mısır 1-1 eşitlikle bir puanı hanesine yazdırdı. ABD'deki aşırı güvenlik önlemleri kupadaki öne çıkan başlıklardan biri oldu. Daha önce Özbekistan ve Senegal'e uygulanan sıkı kontroller Uruguay milli takımında had safhaya ulaştı. Uruguaylı oyuncuların çantaları maç öncesinde polis köpekleriyle arandı. Müsabaka heyecanı Times Meydanı'nda da karışıklığa sebep oldu. Cezayirli ve Arjantinli taraftarlar arasında maç öncesi tansiyon yükseldi. İki takımın destekçileri şiddetli kavgaya tutuştu. Almanya cephesinde ise galibiyet kutlamaları sokağa taşındı. Duraçao karşısında elde edilen 7-1'lik farklı galibiyetin ardından Alman taraftarlar zaferi konvoy oluşturarak kutladı. Japonya ise bir kez daha temizlikle gündem oldu. Japon taraftarlar Dallas Stadyumunda Hollanda ile oynanan karşılaşmanın ardından oturdukları yerleri temizledi, çöpleri topladı. Japonların o anları bir kez daha alkış topladı.
3: Bu bizim kültürümüz ama bu daha çok her şeye saygı duymak gibi bir şey. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu yüzden arkamızda bir pislik bırakıp gitmek istemiyoruz.
4: İyi Finans piyasa ekranını sunar.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Zeytinde yüksek rekolte beklentisi 1 milyar dolarlık ihracat için fırsat olarak görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek bunun sektör ihracatı için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Uygun, Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade etti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18

0: ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: CV Enerji Güneş Panelleri bilgiler.

0: Bendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Anahtar teslim mutluluk.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Anahtar teslim mutluluk.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: Market'te bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.

0: Paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Ayrılıyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Canlı yayın.
8: İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha indirdi. Örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
9: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Yurdun farklı noktalarından maalesef kaza haberleri peşi sıra geldi. Karaman'da tarım işçisini taşıyan ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da ise 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Erzurum'da da kendi kendine hareket eden kamyonet 5 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı.
10: Ekmek parası için çıktıkları yolda can verdiler. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak giden 7 kişilik İzola ailesi mesai sonrası kaldıkları çadıra dönüyordu. Kızıkköy mevkiinde köprüden geçtikleri sırada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetti. Otomobili kullanan baba, anne, 8 ve 15 yaşındaki iki çocukları ise yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir acı haber de Şanlıurfa'dan geldi. Kazanın adresi Birecik Suruç Karayolu'nun Yanaloba mevki. Duygu Altun'un kullandığı otomobil karşı yönden gelen Baran Yılmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 80 yaşındaki Hasan Ataş'la 89 yaşındaki Ayşe Ataş yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişi de yaralandı. Erzurum'un Şükrüpaşa mahallesinde ise park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Burak Ayaz'a çarptı. Kamyonetle duvar arasında sıkışan küçük Burak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
9: Şanlıurfa'dan geliyor efendim ilginç haber. Aile kaybolduklarını sandıkları çocuklarını arıyorlar. Saatlerce arıyorlar fakat bulamıyorlar. En sonunda çocuğun yeni aldıkları arabanın bagajında kaldığı ortaya çıkıyor. Kilitli kalmış bagaj. Çocuk da orada çıkamamış. Nasıl girdiğini bilmiyoruz açıkçası. İtfaiye ekipleri arka koltuğu söküyor. Sonrasında çocuğu oradan kurtarıyor.
10: Sokak sokak aradıkları oğulları bagajdan çıktı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile çocuklarını yakın çevrede aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile fertleri arama alanını genişletmek için yeni aldıkları otomobil

0: Yola koyuldu. Yaklaşık 2 saat süren endişeli arama sırasında otomobilin bagajından ses geldiğini duyan aile şaşkınlık yaşadı. Otomobilin bagajını açamayan baba itfaiyeden yardım istedi. Küçük çocuk otomobilin arka koltuğu sökülerek kurtarıldı. Merakı yüzünden girdiği bagajda kilitli kalan küçük çocuk ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim, bu dev platform bugün Boğaz'dan geçti gördüğünüz üzere. Dünyanın kendi alanında en büyük, üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi bu. Libya'dan yola çıkmış, Romanya'ya doğru gidiyor ve gördüğünüz üzere devasa bir gemi. O gemi geçerken, daha doğrusu artık gemi mi ne diyebileceğimiz devasa bir platform. Geçerken Boğaz trafiği durduruldu güvenlik açısından. Gemi geçişini gerçekleştirdikten sonra trafik açıldı.
0: Kule ve vinçlerini yatırdı, yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Buri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na ilerleyen Bahamalar bayraklı dev gemi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 135 metre yüksekliğindeki geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alarma geçti. Çok sayıda romörkör Boğaz geçişi boyunca dev gemiye eşlik etti. İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Vinç gemisi köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Denizlerde 2000 metreden daha derin sularda doğalgaz boru hattı döşeyebilen vinç, tam 198 metre boyunda sıra dışı bir mühendislik harikası. İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor.
1: Bu sene çok şükür yağışlarımız çok iyiydi ve yağışlar nedeniyle memlekette pek çok yerdeki göllerde su seviyesi inanılmaz yükseldi. Tuz Gölü de onlardan bir tanesi ve artan su seviyesiyle beraber flamingolar için de uygun bir üreme ortamı oldu efendim. Gördüğünüz üzere binlerce yavru flamingo aileleriyle beraber Tuz Gölü'nde vakit geçiriyor.
0: Tuz Gölü'nde yeni bir yaşam başladı. Yavru flamingolar yumurtadan çıktı, doğayla buluştu. Ankara, Konya ve Aksaray sınırında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı.
2: Yağışların fazla olması Tuz Gölü'ndeki su seviyesini de yükseltti. Aynı zamanda burada kuluçkaya yatan flamingolar da yaklaşık olarak 5000 yavru çıkardı.
3: Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi Tuz Gölü. Karşımızda gördüğümüz bu güzellikler 3. ayda falan geliyorlar buraya. Daha sonra burada yavru bırakıyorlar. 11. ay gibi göç ediyorlar. Bir kısmı da burada kalıyor. Şimdi gördüğümüz gibi burada iki koloni var. İki koloni de 2500, bir koloni de 2500, 2500, iki koloni de 5000 yakın yavru var.
0: Binlerce yavru flamingo ebeveynlerinin korumasında büyüyor. Doğada hayatta kalmanın inceliklerini öğreniyor. Genç flamingoların göl üzerinde kanat çırpma, beslenme ve doğal yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaya yönelik davranışları öğrendikleri gözlemlendi.
2: Flamingolar yavrularıyla birlikte Kasım ayına kadar burada kalacaklar. Kasım ayından sonra buradan yavrularıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecekler.

0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Zira Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Bazı isimler görevden alındı. İhraç istemleri de var. Detayları dinleyeceğiz. A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan karşımızda. Hakan, dinleyelim senden ayrıntıları.
1: Evet, Hikmet Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma süreci büyük bir hızla devam ediyor.

0: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyeler gündemiyle MK'yı topladı ve merakla beklenen o MK'dan yeni ihraç kararları çıktı. Hemen detaylarla devam edelim. CHP'de 3 il başkanı disipline sevk edildi. Hikmet Öztürk, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Ankara, Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlıkları da feshedildi. Son derece önemli bir gelişme bu. MK'nın ardından CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçti ve alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. 3 il başkanımız ve eski 3 il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında özellikle mutlak butlan davası sürecinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin sürecini başlattıklarını ifade etti Müslüm Sarı. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz dedi Sarı ve bugünkü MK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanı Serhat Can eşi disipline sevk ederek yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı aldıklarının altını çizdi ve şöyle devam etti. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz dedi CHP Parti Sözcüsü. Farklı detaylar da var, onlarla devam edelim. Yine Bitlis il başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir dedi Müslüm Sarı. Kendisini yönetimiyle birlikte feshetmek ederek tedbirli disiplin uygulamasını konu ettik dedi. Ancak yerine henüz bir atama yapmadıklarını ifade etti. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor diyerek sözlerini sürdürdü. Bunun dışında şu anda il başkanı olmamakla beraber iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi CHP Parti Sözcüsü. Onlardan biri biliyorsunuz bir önceki dönem Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan'dı. Bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'dı. İşte bu 6 arkadaşımızı 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü de önceki dönem il başkanı olmak üzere tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini açıkladı Müslüm Sarı ve böylece de MK sonrası toplantısının sonuna geldi. Kamuoyuyla bu önemli kararları paylaştı diyelim ve yeniden sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: Hakan, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Ve bugün çok önemli bir karar Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi efendim. Halk Bank aleyhine açılan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasında süreç resmen sona erdi. Daha önce tarafların ortak başvurusuyla davanın düşürülmesi talep edilmişti. Bugün de mahkemeden beklenen onay geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden Halk Bank davasında nihai karar çıktı. Geçtiğimiz hafta Halkbank'ta ABD Adalet Bakanlığı, Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulundu. Taraflar varılan anlaşma kapsamında davanın sona erdirilmesini talep etmiş. Gözler mahkemenin vereceği kararı çevrilmişti. Gerçekleştirilen duruşmada ABD Güney New York Bölge Mahkemesi ortak talebi kabul ederek davanın düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında ABD'de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmış oldu.
3: Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler son zamanlarda bir iyileşme göstermişti. Bunun sonucu tabii ki bütün alanlarda görülüyor.
2: Kararın ardından Halkbank tarafından yapılan açıklamada mahkeme onayıyla birlikte ceza davasının tamamen sona erdiği belirtildi. Ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi.
3: Halkbank Türkiye için oldukça önemli bir banka. Özellikle KOBİ'lerin finansmanında, diğer yatırımların finansmanında ve kamu finansmanında çok önemli rol oynayan bir banka.
2: Açıklamada kararın yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar için hayırlı olması teminlisine yer verilirken, bankanın faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde, güçlü, güvenilir ve kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Uzun yıllardır Türkiye ile ABD arasında gündemde olan Halkbank dosyasında böylece hukuki süreç resmen tamamlanmış oldu.
1: Fransa'daki G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile ortak açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Trump, İran'la varılan mutabakatın da hikaye olmadığını ve şartlara uyulmaması halinde askeri seçeneğe geri döneceklerini söyledi.
1: Silahlar sustu. Artık diplomasi devrede. ABD ile İran arasında 107 gün boyunca dünyanın gündeminde kalan kritik gerilimde yeni bir eşiğe gelindi. Gözler Cuma günü imzalanması beklenen mutabakat zaptında. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki temasları sırasında dikkat çeken mesajlar verdi.
2: İmzalandığını söylemekten çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı.
1: Trump'a göre krizin en hassas başlıklarından biri olan Hürmüz Boğazı da normale dönüyor. Boğaz'da gemi trafiği yeniden başlarken tam açılışın birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Washington'dan gelen mesajlar yalnızca uzlaşı çağrılarıyla sınırlı değildi. Trump, Tahran yönetimine sert uyarılarda da bulundu.
2: Metni beğenmezsen füzeyi yerler.
1: ABD Başkanı, şartların yerine getirilmemesi halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceği mesajını verdi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini de bir kez daha vurguladı. Mutabakat haberi piyasalarda da karşılık buldu. Petrol fiyatlarında gerileme yaşanırken küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Trump ekonomik iyileşmeyi de sürece duyulan güvenin göstergesi olarak nitelendirdi.
2: Piyasalar her şeyden daha sessiz konuşur. Yakında piyasalar çok daha iyi olacak.
1: Yaşanan gelişmeler bölgede farklı yankılar da oluşturdu. Middle East Eye'de yayınlanan analizde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun stratejik açıdan kaybeden taraf olduğu değerlendirmesine yer verildi. Washington'da Tahran arasındaki yakınlaşma uluslararası basında geniş yer buldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bu tabloyu İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engelleyecek önemli bir fırsat olarak nitelendirdi. İsviçre'de düzenlenecek imza töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. 2000'den fazla asker görev yapacak. Tören alanında uçuşa yasak bölge oluşturulacak. Ve şimdi tüm gözler Cuma gününde.
2: Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma yaptık.
1: Eğer sonunda yeni bir kriz yaşanmazsa, 107 gün süren gerilimin ardından ABD ve İran yeni bir dönemin kapısını resmen aralayacak. Orta Doğu'da savaşın gölgesinde ilerleyen süreç yerini diplomasinin zorlu sınavına bırakacak.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 liderler zirvesi için bulunduğu Fransa'da açıklamalarını sürdürüyor sevgili seyirciler. Pek çok liderle açıklamalar yaptı, görüşmeler gerçekleştirdi biliyorsunuz. Özellikle Arap Yarımadası'ndaki liderler görüşmeleri çok önemli. Biraz önce Mısır lideriyle yaptığı konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Daha önceki açıklamalarında Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle de açıklamaları vardı. Bu açıklamalardaki en önemli gündem maddesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu ateşkesin. Bu ateşkesin maddeleri çok net değil açık. Daha doğrusu kamuyla paylaşılmadı. Fakat burada en çok merak edilen maddeler içerisinde İran'a yapılan yaptırımların bitip bitmediği ya da ne kadar sürede kaldırılacak kaldırılmayacağı meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dediğimiz gibi açıklamalarda bulunuyor Fransa'da. Dinleyelim bakalım neler söylüyor gündeme dair.
3: Ama o saldırıdan önce şey dediler, bana dediler ki yapmak istemiyorlar, bir karar almam gerekiyordu. Yapma kararını aldım. Hani bu dediğimiz gibi gayrimenkul dediğimiz gibi bizimle İsrail arasında ortak bir iş olduğunu söyleyebiliriz aslında. Sadece ticari da ilerliyordu. Çünkü onları vuramayacağımızı biliyorlardı. Çok zekice davranıyorlardı. Ama uçakta olacağını biliyorduk. Onu takip ettik ve İsrail beni haberdar etti. Ve yapacağız dedik. Bir karar almam gerekiyordu o sırada. Çok iyi generaller vardı etrafımda. Televizyonda gördükleriniz değil. Çok iyi generallerimiz vardı. Hep de aynısını Pete Hagson'a teşekkür etmek istiyorum. General Raising Kane'e teşekkür etmek istiyorum. Harika işler çıkartıyorlar. Yani çok iyi generallerim vardı ve onlara sordum. Eğer İsrail bunu yapmayacaksa biz hazır mıyız? Bunu yapmaya yapacak mıyız? Bunu yapmak ister misiniz? Yani yapmak istiyorsanız yapabiliriz. Ne kadar iyi yapabiliriz? Daha iyi yapabiliriz. Kendimiz yaparsak kimseye ihtiyacımız da yok. Ve sonra menü orada. Ortadan kaldırdık. Orta Doğu'da yaşanmış en büyük olaylardan bir tanesiydi büyük ihtimalle. Ve dediğimiz gibi Pakistan'ın başbakanıyla beraberdim. Dediğimiz gibi şu ana kadar yapılmış en büyük olaylardan bir tanesi değil Orta Doğu'da. Böyle başlamıştı. Hani 3-5 hafta önce başlayan bir şey değildi. Obama bunu yapmayacaktı. Obama'nın yaptığı şey neydi? JCPOA anlaşmasını yaptı. Bir uçağa 1.7 milyar yeşil nakit bir şekilde Washington'dan uçağa bindirip Maryland, Virginia'ya götürdü. Herhangi bir şekilde devlet maaşları ödeyemiyorlardı. Hepsi Boeing uçağına bindirildi ve İran'a gönderildi. Ve oradaki insanlara dağıldı. Orada insanlara rüşvet verdiler. Ve ondan sonra milyarlarca dolar daha vermeye devam ettiler. Ve dediğimiz gibi nükleer noktasına program anlaşması yaptılar. Buna çok sinirlenmiştim. Hani bu demokratlar sürekli bunun hakkında konuşuyorlar. Bir anlaşma yapılmıştı. Onlara bir nükleer silah verecekti yasal yolda. Ve eğer bulursaydı İsrail'den hamleye gidecekti. Ve Bibi Netanyahu dediğimiz gibi iyi birisi ve bazen fazla heyecanlanabiliyor. Oldukça iyi birisi. Harika bir partnerdi. Harika bir başbakanlı. Bir noktasında biraz daha parlamentistik Bibi. Biz içeri girdik, sürekli buradan biz İngilizce bütün apartmanı çok dedim. Apartmanı partnerlerimiz oldu. O küçük bir partner, biz büyük partner. Bu işin gerçekten yaptı. O zaman bu anlaşmayı yapmasın diye. İsrail olabilirdi. Eğer ben gelmeseydim İsrail sonu da olacak. Dinlemedi. Bir komple çıktı ve orada da aslında direklerini olmadı ve anlaşma imzalandı. Bu korkunç anlaşma imzalandı. İsrail için çok kötü bir anlaşmaydı. Ve böyle bir süreçte geldi ve o anlaşmayı itibesledi. Bu önemli bir anlaşma. Bir ülkelerde 8-9 şey değil. Dükkanın anlaşma yapıyorsunuz. Yüzyıllar üstünden anlaşma oluyor. Bu çok önceden zamanı. Bizki çok zannetmekte o tüm Orta Doğu'ya uçurulabilirdi. When everybody was shocked, ülkelere gönderildi.
4: 8-9 yıl gerekmez. Yüzlerce yıl gerekir. Yani gidip bir şekerci dükkanını sözleşmesini imzalamıyorsunuz. Ben o yüzden bu 100 yıl sürecek olan sözleşmeye hemen son verdim. Eğer İran'ın elinde nükleer güç olsaydı İsrail kalmazdı. Orta Doğu'da birçok ülke olumsuz etkilenirdi. Görüyorsunuz ülkeler işte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, İran her birine saldırdı. Hiç kimse bunun yapılabileceğini düşünmüyordu. Onlar da buna inanmamıştı. İran, İsrail dahil bütün Orta Doğu'yu indirecekti ve ellerinde nükleer silah olsaydı dakikalar içinde bunu kullanırlardı. O yüzden ben kararlı bir şekilde Barack Hüseyin Obama'nın anlaşmasını sonlandırdım. Bu ABD'nin İran'la daha önce Barack Obama zamanında imzalamış olduğu anlaşma korkunç. Çok fazla paranın yanı sıra çok fazla şey vermiş oldu. Biz bunu asla yapmayacağız eğer soracak olursanız. Şimdiden söyleyeyim. Sadece bir mutabakat zaptı. Eğer buna uymazlarsa hemen geri döneriz, bombalarız. Bunu yapmak istemiyorum. Ama yapabiliriz, yapmak zorunda kalabiliriz. Çünkü İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmasına izin veremeyiz. Ancak anlaşmayı gördüğünüzde net bir şekilde ne yaptığımızı göreceksiniz. İkinci aşamada şunu söyleyebiliriz. İran nükleer materyal, malzeme geliştiriyordu. Yerin altında bunu yapıyorlardı. Granit yapıyorlar. Granit kullanıyorlardı. İnşaattakiler bilirler. En güçlü malzemedir. Mermerden daha güçlüdür. Mesela Beyaz Saray'ın, Oval Ofis'in yeni merdivenlerini inşa ediyoruz. Granit kullanıyor ve 1 milyon yıl boyunca zarar görmeyecek. granitten oluşan dağları var İran'ın. Bu yüzden anlattım ve aysız bir gecede bizim uçaklarımız gitti, işlerini yaptılar. Ve daha sonra CNN gibi bazı basın mensupları bu uçakları muhtemelen yeterince zarar verememiştir diye eleştirdiler. Hayır, bunu çok iyi bir şekilde yaptı bizim uçaklarımız. Biz izin vermediğimiz sürece İran bu nükleer tesislerini asla kullanamayacak. Çin'in ekipmanı olduğu söyleniyor, ancak buna izin vermeyiz. Bizim kameralarımız var, en iyi ekipmanlarımız var. Dünyadaki en iyi ordu bizde. Ama uzay çalışmalarımızdan da çok gurur duyuyorum. Çünkü uzaydaki kameralarımız her yerdeki bütün görüntüleri çok net görebiliyor. Birisi içeri girdiğinde mesela üzerinde bir kart vizit olsun ve üstüne diyelim ki Muhammed yazsın. O isim bile okunabiliyor bizim kameralarımızdan. Seri numarası bile okunabiliyor. İnanamayacağınız derecede çözünürlükte okuma yapabiliyoruz kameralarımızda. İşte bu yüzden de bu yaptığımız bütün her şey tarihe geçecek. Bizim ablukamız adeta bir çelikten duvardı. Tarihe geçecek bu şekilde. Biz bu tesislere B-2 bombalarımızla vurmasaydık, İran eline nükleer silah elde etmiş olacaktı. Umuyoruz. Bizim elimizde çok daha büyük silahlar var. Umuyoruz bunu kullanmak zorunda kalmayız. Rusya, Çin, onlar da çalışmalarını yürütüyor, fakat bizim elimizdeki silahlar en güçlü olanlar. En güçlü biziz. Bizim arkamızda Rusya var. Üçüncü sırada Çin var. Ama 5 yıl kadar sonra Çin daha da güçlenir. Ve onlarla da bir nükleersizleştirme planı yapmamız gerekebilir. Çünkü dünyayı patlatmaya gerek yok. Korkunç bir şey olur. Nükleersizleştirme planının olması çok iyi olur. Çünkü elimizde birçok plan oluyor. Bazı planları yapmak isteriz, bazılarını tercih etmeyiz. Fakat şunu söyleyeyim. Pazar günü bir uzlaşıya ulaştık. Belki yarın, belki de yarından sonraki gün imzalanacak. Anlaşmalar, benim bütün hayatım anlaşmalardan ibaret. Ve anlaşmalarda akıl almaz şeyler de olabiliyor. Bir anlaşma nedir? Bir garantidir. İmzalandığı zaman garantiniz olur.
5: And they go like nothing. So, but we're going to most likely sign a deal. They want to sign it.
4: Muhtemelen. And they've been acting. İmzalanacak. Onlar da imzalamak istiyor. İran çok uygun bir şekilde davranıyor, münasip bir şekilde davranıyor. Geçtiğimiz hafta iki büyük vuruş oldu. İran ne nükleer malzeme üretebilecek ne de tedarik edebilecek. Çünkü onların nükleer silahını erişmesine izin veremeyiz. Eski anlaşmada nükleer silah üretemez deniyordu. Bu kimilerini memnun etti, beni memnun etmedi. Çünkü ya tedarik ederlerse ne olacak? Eğer İran'ın eline nükleer güçler geçerse bölge çok olumsuz etkilenecektir. O yüzden anlaşmaya üretmek, geliştirmek, tedarik etmek gibi bütün konuları kapsayan ifadeler koyduk. Bunu okuyacaksınız. Bunun bir kopyasını, nüshasını İsrail'e de gönderdik. İsrail iyi bir ortak. Daha iyi iş çıkarabilirlerdi. Özellikle Hizbullah konusunda. Yani tabii ki İsrail kendisini korumalı, korumamalı demiyorum. Fakat şöyle iki drone saldırıda bulunduysa Lübnan'da, Beyrut'ta binaları indirmesine gerek yok İsrail'in. daha iyi vurulabilirdi ve İsrail de bu konuda daha iyi bir iş de çıkarabilirdi. İsrail'i ortak olarak çok seviyorum fakat Hizbullah konusunda çok daha iyi bir iş çıkabileceklerini düşünüyorum. İyi bir iş çıkarmadıklarını düşünüyorum. Lübnan adına çok üzülüyorum. Lübnan çok iyi bir kültür, profesörleri, doktorları, avukatları olan iyi bir kültür, yıllardır, belki yüzyıllardır çok kültürlü bir ülke Orta Doğu'da. Ve son 50-60 yıldır başlarına gelen çok korkunç, dünyada

0: cehennemi yaşıyorlar. Bu zenginleştirilmiş nükleer maddeler konusunda
1: da
0: anlaşma metne sahip. Şu an oraya ulaşmaya gerek yok çünkü dünyanın bağırsakları diyebileceğimiz derinliklerinde gerektiğinde alırız onları, vururuz, patriotlarımızı kullanırız. Zaten herkes bunu biliyor. Tüm zenginleştirilmiş materyal deposunun toparlanması, alınmasına dair çalışmalarımız derhal başlayacak. Barack Hüseyin Obama anlaşması altında İran'a bir ton para vermek zorunda kaldık ama biz hiçbir şey vermeyeceğiz. Bir ülkeye hiçbir zaman yatırım yapamazsınız diyemeyiz, değil mi? Ben katı olmak istemem. Fakat akıl dışı. İsterseniz istediğiniz ülkeye anlaşma yatırım yapabilirsiniz. İran'ın da yatırım yapılmaya ihtiyacı var. İran'a 2-3 trilyon ABD dolarlık bir hasar verdik. Belki biz yardım ederiz, belki komşu ülkeler yardım eder İran'a. Ancak çok büyük bir para, o kadar büyük bir hasar aldı İran. Ama biz yatırım yapmıyoruz, buna dair sahte bir haber çıktı. Bu sahte haber yayıldı. J.D. Vance çok iyi bir insan. İşini de iyi yapıyor ama söyledikleri çarpıtıldı. Biz İran'a para vermiyoruz. Bu net. Zaman içerisinde ne olabilir? İran münasip bir şekilde davranırsa, dünyanın makul bir vatandaşı gibi davranabilirse, ben rejimin değiştiğine inanıyorum. Rejimin başında olan ilk grup kişi öldü. Sabah kahvaltı ediyorlardı. Hiç yakalanmayacaklar sanıyorlardı. Çünkü biz kahvaltıda daha önce hiç bombalamıştık ama bu sefer bombaladık. 88 kişi gitti. Bundan gurur duymuyorum. İkinci grup görüştüklerimiz de makul davranmadılar. Onlar da gittiler. Bu gezegeni bu şekilde terk ettiler. Ama daha önce daha kolay görüşmelerimiz de olmuştu. Denizlerdeki gelişmeler de olumlu bir şekilde devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda geçişler yapılıyor. Enerji çalışmaları devam ediyor. Tüm dünya trilyonlarca kazanmaya devam edecek. Borsadaki değerler yükselmeye devam edecek. Burada akıllı, sert ve değişken bir aktör rol oynuyor. Aslında biraz primitifler ama çok akıllılar, çok iyi müzakere yapıyorlar. Ama biz de öyleyiz. Yani depresyona girmek yerine en sevdiğiniz başkan olan benim Herbert Hoover gibi davranmayacağım. Nixon gibi olmak da istemem. Her zaman Herbert Hoover aklımdadır. Olumsuz bir örnek olarak. O vergileri yükseltmiş bir başkan. Aynı zamanda faiz oranlarını da çok hızlı bir şekilde yükseltti. Ve büyük buhrana sebep oldu. Ben bunun gibi hatalar yapmak istemem. Ben vergileri düşürürüm, arttırmam. Ve zaten en büyük vergi indirimleri de benim dönemimde oldu ülkenin tarihinde. Körfez ülkeleri nükleer olmayan konuları ele alacak. Balistik füzeler ve diğer konvansiyonel ekipmanlar konusunda. Bakın ben bu kişilerden bazılarını seviyorum. Ama bazen de akıllıca davranmıyorlar. Bana diyorlar ki işte ellerinde hiç füze olmasın. Ben de diyorum ki Suudi Arabistan'ın elinde füzeler var ama onların elinde olmasın mı? Evet, olmasın diyorlar ama bu şekilde yürümez iş. Çünkü sorunu teşkil eden şey füze değil. Füze küçük bir yere zarar verir. Gezegenin tamamını patlatamaz. Yani Körfez ülkeleriyle bu balistik füzeler ve nükleer olmayan ekipmanlar konusunu konuşacağız ve

0: Güçlerden de bahsedeceğiz. Ancak ben Pakistan'a ve Katar'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onlar çok çalıştı. Mesela Pakistan ve Katar vakalarına baktığımızda Katar'ın çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü ben oradan uçtuğumda, oradan Suudi Arabistan'a geçtiğimde 40 dakika uçtum. Sonra Birleşik Arap Emirlikliği'ne de yine 40 dakikada ulaştım. Çok iyi liderleri var. Suudi Arabistan'da baba hala hayatta. Oğlu da çok iyi bir iş çıkarıyor.
1: Veliaht
0: Prens çok iyi bir iş çıkarınca. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri de çok iyi bir iş çıkardı çünkü birçok bomba yolladı. Nükleer amaçlara izin veremeyiz ama bu amaçlarını İran devam ettirdi. İran gitgide güçlendi, gitgide katılaştı ve hiç kimse bir şey yapmadı. Biz İran'ı vurmasaydık durdurulamaz hale geleceklerdi. Ben yapmam gerekeni yapıyorum. Bu şey aslında bu benim yaptığım yıllar önce yapılmalıydı. Daha kolay olurdu, daha az ateşli silah kullanmak zorunda kalınırdık. Katılan bütün ülkelere teşekkür ediyorum. İsrail'e, Bibi Netanyahu'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. ABD'nin İran rejimi üzerine uyguladığı 1,5 yıldır baskı olmasaydı bu olmazdı. Ama Süleymani ölmeseydi bu asla gerçekleşmezdi. Tarihte hiçbir lider İran'a benim kadar katı davranmadı. Anlaşmada bazı dile getirilmeyen hususlar var. Mutabakat zaptında belirtilmeyen hususlar var ama anlaştık ve bu anlaştığımız hususlara uymazlarsa İran'ı tekrar bombalarız ta ki o hususlara uyana kadar. Evet, dediğim gibi Obama'nın nükleer anlaşması İran'ın nükleer silah üretmesiyle sonuçlanacaktı. Ama şöyle diyelim, Trump'ın anlaşması sayesinde hiç kimsenin nükleer silahı olmayacak. Bir duvar ördük. Bu benim için de çok önemli. İlk önce en önemli olan şey boğazın açılması. Ama en önemli şey benim için İran'ın hiçbir zaman nükleer silahın olmayacağını söylemesi. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi süreler değil. Obama'nın anlaşması altında hızlı bir şekilde üretebileceklerdi. Bu anlaşma tarihi bir fırsatı ortaya çıkarıyor. İran kendi ülkesi için sağ kalması için bir fırsatı ele geçirdi. İran'ın nüfusu 91 milyon insanlar bana diyor ki köprüleri bombalayın. Tamam, bunu da yaptım zaten. İran'ın en büyük bomb köprüsünü patlattım. İran'ın George Washington köprüsüne eşdeğer köprüsünü patlattık. Hızlı bir vuruş. F-22 vurdu ve gitti. F-22 dünyanın en iyi jetlerindendir. Çok etkilidir. İnanılmaz bir iş çıkarıyor. ABD'nin ordusu dünyanın en iyi ordusu. B-2 bombaları. İnanılmaz bir iş çıkarıyor. Uçuş çok uzun sürüyor. Dünyanın en büyük bombalarını taşıyor. Uzun süreler boyunca ve hiçbir şey olmamış gibi patlatıyorlar. Aynı zamanda tespit edilemeyen uçaklar bunlar. İran'a tespit edilemeden girdi. Ki İran bunu bekliyordu. Gelişlerini bekliyordu ve asla göremedi. Gecenin birinde. Tespit edilemiyor. 22 tane yeni versiyonundan da sipariş verdik F-22'lerin. Gitgide daha iyisini sahip olacağız. Dünya liderleriyle görüşüyoruz bu hafta ve umarım bu barış anlaşması tüm Orta Doğu'da daha büyük bir anlaşmanın bir başlangıcı olur. Gazze'de yaptıklarımıza bakın. Hamas'a bakın. Hamas çok sessiz. Değil mi? Hamas'a dair hiçbir şey okumuyorsunuz. Onları da silah silahsızlandırmaya çalışıyoruz. Hamas ortaya çıktığında ellerinde makineli tüfekler vardı. Ama onlar da iyi davranıyorlar.
1: But including an end to all Iranian aggression,
0: İran agresyonu, İran saldırıları,
1: and an end to war,
0: and sonu gelecek. Savaşın sonu gelecek. Lübnan'ın barışı konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor. Biraz çalışmamız gerekiyor. Ya buzun küçük bir parçası Lübnan ama çok ses çıkıyor. Esas anlaşma İran. Paranın olduğu yer orası, gücün olduğu yer orası. Ancak Hizbullah konusu da var. Bunu da bir şekilde çözmek durumundayız. Bence İsrail Hizbullah konusunda çok daha iyi davranabilirdi. Suriye de bunu yapmak ister.
1: The gentleman at Syria that's now the president of Syria, he's done a tremendous job. He's put that country together in a year and a half.
0: Cumhurbaşkanı.
1: Sort of like our country.
0: Çok iyi bir şekilde. Kısa bir süre içerisinde ülkeyi topladı.
1: He's a very violent man. Al Qaeda.
0: El Kaide.
1: I know one thing: a Boy Scout's not going to work.
0: Gibi konularda izci grubu işe yaramaz.
1: Hizbullah
0: onların da düşmanı. Gidip işin peşine düşer ve keskin bir şekilde yanıtlar. İnsanlar bunu ister mi istemez mi bilmiyorum. Belki de Lübnan'ın bunu yapması gerekiyor. Lübnan'ın belki de bizi yönlendirmesi gerekir. Bu arada Lübnan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ABD'yi önümüzdeki haftalar içerisinde ziyarete gelecek. Ne kadar zorlu bir hayat yaşadıklarını düşünün. Çok sert insanlar, katı insanlar, dayanıklılar. Lübnan'ın başından geçenleri gördüğümüzde ne kadar güçlü olduklarını düşünebiliriz. Onlara çok büyük saygısızlık yapıldı Lübnanlılara. İbrahim anlaşmaları konusunda da gelişme kaydetmek istiyoruz. Suudi Arabistan bu konuda yolu açmalı. Herkese iyilik yapmak ister. Birleşik Arap Emirlik de bu konuda bir savaşçı. Hiç kimse bunun dışına çıkmadı. Herkes İran'dan korkuyordu. İşte bu yüzden orijinal üyelerle devam etmek istedik. Ancak
1: and I wasn't here at all. Nobody cared about anything. The country went to hell in every way.
0: Benim seçilmediğim zamanda ABD'de maalesef hileli seçimler gerçekleşti ve daha sonra orada olan bitenleri kimse umursamadı.
1: Criminals, many of the murderers, 11,888 murders.
0: Suçlu ABD'nin sınırlarından içeri girdi. Ancak geçtiğimiz iki güne baktığımızda, bu iki gün içerisinde bazı başka kilit konuları da ele alma şansımız oldu G7 ülkeleri ve partnerlerimizle. Ukrayna savaşına dair görüşmelerde bulunduk. Ben Başkan Putin'le görüştüm. Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Zelenskiy ile birebir görüştük, Putin'le telefonla görüştük. Çok fazla asker hayatını kaybediyor. Rusya'nın askerleri daha çok ölüyor çünkü onlar saldıran taraf. Saldıran tarafsanız daha fazla kaybedersiniz. Onlar daha çok kayba sahip.
1: Express my continued hope. We had a very
0: Başkan Putin'e
1: with President Putin.
0: Arzularımı ilettim. Çok güzel bir konuşma yaptık kendisiyle. Zelenskiy ile de ikisi de bir şey yapmak istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yapmak istiyorlar, nasıl yapacağını bilmiyorlar.
1: Session yesterday afternoon on international partnership.
0: Dün uluslararası ortaklarımızla görüşmemizde ABD'nin Afrika'daki Ebola salgını konusunda neler yaptığını da görüştük. Şu ana kadar ne kadar maddi yardım da bulunduğumuzu belirttik bu salgının durdurulması ile ilgili. Birden fazla cumhurbaşkanı bana yaklaştı. Afrika uluslarının cumhurbaşkanları, liderleri bizim desteğimizi çok takdir ediyor. Onlara 375 milyon ABD'lik dolar destekte bulunduk. Başka ülkelerde yardım etti ama bizim verdiğimiz paranın yanında çok küçük kalıyor. Onun için Afrika liderleri gelip gerçekten ne kadar müteşekkir olduklarını ilettiler. Korkunç bir şey Ebola. İnanılmaz bir hastalık. Umuyor iyi ki Covid gibi değil. Covid kadar kolay yayılmıyor. Ama iyi bir iş çıkardık. İnsanları karantinaya aldık. Aynı zamanda burada ekonomi, yapay zeka gibi konuları da ele aldık.

0: yapay zekada olan bitenler konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Oldukça yüksek IQ sahip insanlar bunlar. Aşırı birbirine aşırı. Çok daha görmüş durumlar. Çok düşünce satacaklar. Ekstradan elektriğini şebekeye satacaklar. Bunu çok fazla çözmemize yardımcı olacak. Kaliforniya'yı, hani nereden makas yetince elektrik bulunmaktan.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da ve yaptığı açıklamaları ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Kısaca açıkçası şöyle diyor. O kadar konuşmasının altındaki tek ifade şu, çok net ifade. İran'la savaşı bitirdik. İran'la bir anlaşma imzaladık ve o anlaşmayı da işte yarın öbür gün Cenevre'de imzalayacağız. Biz İran'a para vermeyeceğiz. İran'da eğer bu anlaşmaya uymazsa biz tekrar İran'ı bombalarız ve bu anlaşma metinlerinde de sadık kalacağız. Bir de sadık kalmayı istiyoruz diyor Donald Trump. Kısaca yani işler an itibariyle yoluna gittiğinde ifadesi olduğunu belirtelim Donald Trump'ın açıklamalarıyla beraber efendim. Kısa bir ara verelim akşam ajansına, sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: 22 yaşındaki Ferdi Aras 8 Haziran'da yan bakma tartışması sonucu başlayan kavgada baba ve oğlun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de korkulukları asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Cansız beden 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait çıktı. ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Son günlerde artan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Texas eyaletinde bir özel jet otoyola düştü. Osmaniye'de durakta yolcu alan özel halk otobüsünün üzerine ağaç devrildi. O anlar böyle kayda geçti. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
7: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
11: Her zaman Kiyılı.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
16: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift taneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
17: Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
18: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
22: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
23: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
24: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
17: A Haber Radyo.
25: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
27: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
25: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Bir reklam.
28: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
17: Bir reklam.
29: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
30: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Zeytinde yüksek rekolte beklentisi 1 milyar dolarlık ihracat için fırsat olarak görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek bunun sektör ihracatı için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Uygun, Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Dijital platformlar çocuklar için artık bir eğitim aracı değil. Çünkü artık çoğunlukla eğitim için kullanılmıyor. Ama ekran karşısında gözlerini ayırmadan saatler geçiren çocukların hem psikolojisi hem de fizyolojisi bozuluyor.
8: Yani ben bazen eğitim, bazen oyun, öyle işte neye göreyse o kadar öyle kullanıyorum işte.
9: Instagram'da üreticiyim abla. O yüzden Instagram için kullanıyorum. Bazen ders için kullanıyorum.
10: YouTube'a falan bakıyorum genellikle.
11: Yani bu bir bağımlılık haline geldi bizim çocuklarımıza maalesef.
7: Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu raporu tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Dijital bağımlılığın endişe verici seviyede olduğu vurgulandı.
12: Dijital platformlar çocuklar için eğitim alanından çok risk sahasına dönüştü. Ortaokul öğrencilerinin 1/3 sosyal medyada yabancılarla konuşuyor. Peki bu durum çocukları nasıl etkiliyor?
13: Günümüzde gerçekten bir dijital medyanın veya herhangi bir dijital mecranın gerçekliğini ne yazık ki geri planda bırakamayız. Gençler ve çocuklar tarafından da oldukça ilgi çeken bir yerde oluyor. Hepsi merak ediyorlar tabii ki. O yüzden dijital araçların her biri her zaman amacı doğrultusunda kullanılmıyor.
7: Dijital bağımlılık 7-15 yaş arasındaki çocukların fizyolojik gelişimini de olumsuz etkiliyor. Bu yaş grubunun %72'sinde duruş bozukluğu, %70'inde görme problemi tespit edildi.
14: Aslında sadece çocukluk döneminde değil, bir halk sağlığı problemi ne dönüşecek bir problem. Bel fıtığını, boyun fıtığını biz eskiden 40'lı yaşlardan sonra çok sık görmeye başlardık. Ama artık öyle değil. Boyun düzleşmesini çok sık görüyoruz. Bu sürekli ekrana bakmakla ilgili. Bir kere boynu eğmeden, ekranı önümüzde tutarak en azından omurgaya yük bindirmeden bu tür şeyleri yapabilirsek omurgadaki harabiyeti en azından azaltmış oluruz.
7: 11-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve amaçsız internet kullanımı daha yüksek.
13: Burada kısıtlamak değil, aslında sağlıklı sınır koymak önemli olan. Yani çocuklar nerelerde vakit geçiriyorlar, kimlerle iletişim kuruyorlar, neler yapıyorlar, bu sitenin içeriklerine tabii ki yaşına uygun mu değil mi ve süre tam olarak ne kadar, bunları belirlemek lazım.
15: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bolu'dan geldi üzücü haber. Bugün Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Göçük sonrası yangın çıkma ihtimali nedeniyle ve yer yer yangınlar nedeniyle de hatta bazı yerlerde arama çalışmaları ertelendi. Maden ocağının yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği ortaya çıktı.
7: Maden ocağında göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti.

0: yoğun duman nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi. Bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı uzman tahliye ekipleri de sevk edildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekibin Özkul'un cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada maden sahasının ruhsatlı ve özel bir işletme olduğu, faaliyetlerinin ise 22 Ocak 2026 tarihinde bakım ve göçük kontrolü çalışmaları hariç durdurulduğu bildirildi. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.
1: İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlara şahit edeceksiniz efendim. Korkuluklara asılı halde bir erkek cesedi bulunuyor. Şimdi daha göreceksiniz. Üzerinde blurladık ceset çok net gözükmüyor ama o korkuluklara bakın şu anda korkuluklara asılı halde olduğu böyle silüet olarak da gözükebiliyor. O kişinin 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi o cesedin. Polis olaya ilişkin araştırma başlattı.
0: Demir korkuluklarda erkek cesedi bulundu. Korkunç ölüm polisi harekete geçirdi. Dehşete düşüren olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Çevredekiler bir binanın demir korkuluklarında kabloyla asılı bir cesedin olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Şerif Babacanov olduğunu belirledi. Babacanov'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı aydınlatmak için harekete geçti. Cesedi bulunan kişinin kim ya da kimler tarafından buraya getirildiğini tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
1: 22 yaşındaki Ferdi Ara 8 Haziran'da yan bakma tartışması sonucu başlayan kavgada hayatını kaybetmişti. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı efendim.
0: Metrobüsteki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 8 Haziran'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve annesiyle yürürken metrobüste baba ve oğulla neden yan baktın diyerek tartışmaya başladı. Diğer yolcular araya girdi, tartışma yatıştı sanıldı. Ancak öfkeli baba ve oğlu Aras'ın peşini bırakmadı. Metrobüs durağında yeniden alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 22 yaşındaki Aras bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırgan baba adli kontrolle serbest bırakılırken oğlu ise tutuklandı. Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Kayıtlarda metrobüsten inen baba ve oğlun Ferdi Aras'ı bir süre takip ettiği görülüyor. Ardından gözü dönmüş saldırganlar genç adamı yere düşürüp acımasızca bıçaklamaya başlıyor.
1: Osmaniye'de çok ilginç bir kaza. Bir minibüs bakın durağa yanaşıyor yolcu almak için. Tam da o esnada yan tarafta bulunan çınar ağacı. Zaten herhalde yani devrileceğini ifade ediyor duruşuyla zaten. Hiçbir etki olmadan bir anda devriliyor minibüsün üzerine. Hiç kimse de zarar ziyan yok. Onu en baştan söyleyeyim. Sadece araç hasar görmüş.
2: Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Osmaniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. İnsanlar otobüse bindikten kısa bir süre sonra durağın olduğu bölgede bulunan çınar ağacı kökünden sökülerek aracın üzerine devrildi. Otobüste hasar oluşurken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kameraları bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekip, kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışma başlattı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.

0: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy plajında denize giren 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi yumruk ve sopayla kavga etmeye başladı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir otel binasının kontrollü yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Binanın bir bölümünün bir anda gürültüyle yıkıldığı anlar kameralara yansıdı. Kopan moloz parçaları çevreye yayıldı. Samsun'un Terme ilçesinde elektrik hattı çalışması sırasında yaşanan arıza nedeniyle bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden yaşlı adam müdahale etmeye çalıştı ancak yaşanan patlamada alevler daha da büyüdü. Yangın saatler süren çalışma sonucunda söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında bir kişi yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde düğün konvoyundaki bir kişi otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar aynı otomobildeki diğer kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anızlar alev alev yandı. Gece saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Diyarbakır'dan bir de operasyon haberi geldi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi. Adacıklar civarında 23 farklı alanda 12.174 uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Son günlerde artan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Texas eyaletinde bir özel jet arızalandı. Ardından otoyola düştü. Düşmenin etkisiyle uçak neredeyse ortadan ikiye ayrıldı. Kısa süre sonra da alev aldı. Ekipler uçaktakileri kurtarmak için ve yangını söndürmek için seferber oldu. Uçağın müdahale anları böyle kayda geçti. Uçağın içinde bulunan 6 kişiden 5'i kurtulurken bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna-Rusya savaşı karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Bu kez hedefte Moskova'ya yönelik eş zamanlı saldırılar vardı. Bölgenin en büyük petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Saldırı sonucu tesiste yangın çıktı. Daha sonra rafinerinin yakınlarında inşaat halindeki bir bina vuruldu. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Moskova Belediye Başkanı aynı gün bölgeye yapılmaya çalışılan 60 saldırıyı engellediklerini açıkladı. ABD'nin Washington eyaletinde büyük bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızlıca yayıldı. Birinci ve ikinci derece tehlike altında olan 2300'den fazla ev tahliye edildi. Önlem amaçlı belirli bölgelerin elektriği kesildi. Yangından 12.000'den fazla kişi etkilendi. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı ancak bazı yapıların hasar aldığı açıklandı. Vietnam'ın güneyinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede nehir kenarlarında sele sebep oldu. Sokaklar göle döndü. Su bazı bölgelerde bel hizasına kadar yükseldi. İnsanların evlerine dönmesi neredeyse imkansız hale geldi. Öğrenciler yollarda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını çalıştıramadı. Hayat durma noktasına geldi. Dünya Kupası'nda oynanan futbol kadar saha dışında yaşanan gelişmeler de dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. İşte onlardan birine son olarak Mısır milli takımı imza attı. Güçlü rakibinden bir puan almayı başaran Mısır'da karşılaşma öncesi soyunma odasında duaların edildiği görüldü. Paylaşılan görüntülerde Mısır milli takımı oyuncuları toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu ve dua etti. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Çuraçao ise Almanya'ya karşı oynadığı maçta 7-1 yenildi. Ancak bu mağlubiyet hem takım hem de taraftarları üzmedi. Taraftarlar takımı Almanya'ya karşı bir gol atabildikleri için tebrik etti ve gurur duyduklarını söylediler. Çuraçao bugüne kadar Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke oldu. Takım otobüsü olarak camları olmayan bir okul servisi tercih etmeleri de gündem oldu. Oyuncular ve koçlarının otobüsteki eğlenceleri...

0: eğlenceli dakikaları ise büyük beğeni ve takdir topladı.
1: Efendim akşam ajansında yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, sonrasında ise detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davası düştü. 9 yıldır bu dava görülüyordu. En son tarafların iki tarafına, yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Türkiye tarafından da davanın düşmesi gerektiğine dair bir paylaşım vardı. Ve mahkemede davayı düşürdüler. Halkbank davası Amerika'da kalmadı. Anlaşma istediğimiz gibi, manşet haber Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalarından efendim. Bu arada görüntülerin de canlı olarak ekranlarınıza geldiğini söyleyelim. Hala açıklamalarda bulunuyor ama Amerika iç kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulunuyor bu açıklamaları bu mahiyette. Anlaşma tam istediğimiz gibi diyor. Maddeleri görünce anlayacaksınız bunu diyor. İran'a uyarılar da var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bugün MYK toplantısı vardı. 6 isim için ihraç sistemi var MYK'da. İl başkanlarını kapsamıyor. Bu 6 isimler neler konuşulmuş ve kimler ihraç istenen isimler, onu da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberle başlayalım. Halkbank meselesi. Halkbank aleyhine açılmıştı dava ve yaklaşık 9 yıldır da devam ediyordu. Ceza davasında süreç resmen sona erdi. Daha önce tarafların ortak başvurusuyla davanın düşürülmesi talep edilmişti. Bugünse mahkemeden beklenen onay geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden Halkbank davasında nihai karar çıktı. Geçtiğimiz hafta Halkbank'ta ABD Adalet Bakanlığı, Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulundu. Taraflar varılan anlaşma kapsamında davanın sona erdirilmesini talep etmiş. Görsel mahkemenin vereceği kararı çevrilmişti. Gerçekleştirilen duruşmada ABD Güney New York Bölge Mahkemesi ortak talebi kabul ederek davanın düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında ABD'de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmış oldu.
3: Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler son zamanlarda bir iyileşme göstermişti. Bunun sonucu tabii ki bütün alanlarda görülüyor.
2: Kararın ardından Halkbank tarafından yapılan açıklamada mahkeme onayıyla birlikte ceza davasının tamamen sona erdiği belirtildi. Ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi.
3: Halkbank Türkiye için oldukça önemli bir banka. Özellikle KOBİ'lerin finansmanında, diğer yatırımların finansmanında ve kamu finansmanında çok önemli rol oynayan bir banka.
2: Açıklamada kararın yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar için hayırlı olması teminlisine yer verilirken, bankanın faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde, güçlü, güvenilir ve kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Uzun yıllardır Türkiye ile ABD arasında gündemde olan Halkbank dosyasında böylece hukuki süreç resmen tamamlanmış oldu.
1: Ve arınma hamlesinde 3. dalga gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında 3 il örgütü feshedilirken Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski ve yeni il başkanları disipline sevk edildi. Aynı dakikalarda Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. İşte CHP genel merkezinde gün boyu yaşanan hareketliliğin ayrıntıları.

0: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Milletvekilleri, belediye başkanları derken arınmada üçüncü dalgayı başlattı. Bu kez topun ağzında il başkanları vardı.
2: Üç il başkanımız ve üç eski önceki dönem il başkanımızın bu mutlak butan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disiplin kurulu sevk edilirken süreç yalnızca görevdeki isimlerle sınırlı kalmadı. Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın partiden ihraçları istendi.
0: Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için hesap sormazsam namerdim.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını da değiştirdi.

0: değiştirdi.
1: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber Fes'i ve yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
0: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı da arınma adımları kapsamında görevden alındı.
1: Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
0: Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı genel merkezdeki odalara da böyle yansıdı. Tüm odalara Kılıçdaroğlu portresi asıldı. Özgür Özel cephesi ise MYK arınma gündemiyle toplandığı sırada 820 imza ile genel merkezdeydi.
2: İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin tedbir vardır, biz bunları uygulayalım mı demesi karşılığı giderecek yok açıktır. Bir sulh hukuk mahkemesine gidip kayyum tayinini istemektir veya geçici kurul tayinini istemektir.
0: Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin verdiği tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. Hatta olağan kurultay için kurulan komisyon takvim hazırlığında.
1: MYK üyesi arkadaşlarımız olağan kurultay hazırlık komisyonu da görev alacaklar. Olağan kurultay ile ilgili bir takvimi önümüze koyacaklar.
3: Özgür Özel verdiği son röportajında mutlak buttan kararına sert tepki göstererek olağanüstü kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Yeni bir siyasi oluşum ya da mevcut bir parti çatısı altında yollanabileceğinin sinyalini verdi. Özel'in ekibinin seçime girme yeterliliği bulunan bazı partilerle temas kurduğu iddiaları gündeme gelirken CHP içinde olası bir ayrılığa kaç milletvekilinin destek vereceği tartışma konusu oldu. Mansur Yavaş'ın olası yeni partiye katılmayacağı iddiaları ise dikkat çekti.
4: Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
0: Mutlak butlan kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
4: Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.
0: Özgür Özel, Temmuz ayı sona ermeden kurultaya gidilememesi durumunda B planını da açıkladı.
4: Başka yollara bakılacak o zaman. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
0: Özgür Özel, parti arayışında olduklarını doğruladı. Ankara kulislerinde ise kurmaylarının öncelikle seçime girme yeterliliği bulunan Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek teması kurdukları konuşuluyor.
5: Özgür Özel şunu söylüyor. Bence şifresi şu. Mağduriyet seviyesini arttırabildiği kadar arttırmak istiyor. Yani biz burada kalamadık. Kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak
0: Sayın istiyor. Özel cephesinin kopuş sinyalleri nedeniyle ince ince milletvekili hesabı yaptığı konuşulurken Mansur Yavaş'ın parti kurulması halinde Özel'le yol yürümeyeceğini bizzat Özel yönetimine ilettiği de iddialar arasında.
6: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin sandalye sayısı ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili sonrası 129'a gerilemişti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in istifasıyla bu sayı 128 oldu. Özdemir'in rozetini Özel takmıştı.
4: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
0: Parti içindeki çift başlılık CHP Samsun İlçe Danışma Kurulu toplantısına da damgasını vurdu.
7: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden
8: adamıyım.
7: Arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Kemal Zeybek, kürsüde konuşma yaptığı esnada salondan yükselen Özgür Özel sloganlarıyla protesto edildi.
3: C CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında ikinci dalga İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yapıldı. 6 milyon liralık rüşvet iddiası var.

0: Operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Rüşvet iddialarına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı geçiyor.
1: Şafak Operasyonu'nun adresi ikinci kez CHP'li Seferihisar Belediyesi oldu. İkinci dalgada aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce liralık rüşvet iddiasının başrolünde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
2: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
1: Düğmeye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi delillerle tespit edildi. Gözaltına alınan belediye personellerinden Özlem Akyılmaz'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ve 500 bin liralık rüşveti Ağbaba'nın hesabına gönderdiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
3: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ise itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. Son iddia poşette 380 bin dolarlık rüşvet.
4: Bizim için derlerdi ki bunlar yetim hakkı yemez. Yetim hakkı yedirmez derler. Bu partinin gerçek sahipleri var. Bu parti arınacak.
1: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı soruşturmada belediyeye iş yapan bir müteahhidin itirafları da dosyaya girdi. İddiaya göre Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz 380 bin dolar rüşvet karşılığı ruhsat işlemlerini onayladı. Ancak parayı teslim eden müteahhidin 2000 doları eksik verdiğini fark edince o paranın peşine düştü.
2: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
1: İtirafçı müteahhidin cep telefonunda yapılan incelemede arkadaşıyla yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda müteahhit belediye başkan yardımcısının eksik parayı fark ettiğini anlattı. Müteahhidin sözünü ettiği tarihte bankadan 380 bin dolar çektiği de kayıtlara geçti.
5: Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
1: Beylikdüzü Belediyesi ise hayalet proje usulsüzlüğüyle çalkalanıyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği tespit edilmiş 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında inşaat yapılmamasına rağmen yapı denetim kayıtları oluşturularak ileride kullanmak üzere sahte bir yapı denetim havuzu kurulduğu iddia edildi. Bilirkişi raporunda projelerin değerinin ortalama 2,5 milyar lira olduğuna da yer verildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan mutabakat anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşma tam istediğimiz gibi oldu. G7 zirvesinde müttefiklerle İran anlaşmasının ayrıntılarını görüştük. Anlaşmaya varmış olmamız onları çok mutlu etti dedi. Trump, Lübnan konusunda İsrail'le anlaşamadıklarını da ifade etti.
6: Pazar günü İran ile hedeflediğimiz her şeyi başaran bir anlaşmaya vardık. Her şeyi ve çok daha fazlasını. Mevcut çatışmayı sona erdirmek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın bir daha asla nükleer silaha sahip olmasını engellemek. Her şey bununla ilgiliydi. Anlaşmanın yaklaşık %99'u bu konuyla ilgiliydi. İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu geliştiremezler. İnanın bana. Asla nükleer silaha sahip olamazlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış için ilk adım atıldı biliyorsunuz. Ancak gözler gerilimi sonlandırması beklenen anlaşmanın ayrıntılarına çevrildi. Arap basını Washington-Tahran hattındaki savaşı bitirmeye ve yaptırımların kaldırılmasını öngören şartları gündeme taşıdı. İşte o ayrıntılar.
7: ABD ile İran anlaştı. Mutabakatın maddelerini Arap basını sızdırdı. Peki 107 günlük savaşı sona erdiren o maddeler neler? 14 maddelik metinde Lübnan dahil tüm bölgede askeri hareketliliğin derhal durdurulması, karşılıklı deniz ablukalarının kaldırılması, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tamamen sonlandırması öne çıkıyor. ABD ile İran birbirlerinin iç işlerine karışmayacak. Nihai anlaşmaya varmak üzere 60 günlük görüşmeler yapılacak. Göze çarpan maddeler arasında Washington ve ortaklarının İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik 300 milyar dolarlık bir fon açması ve Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da yer alıyor.

0: Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesi ve güvenliğin tesisine ilişkin maddelerin de bulunduğu metinde İran'ın nükleer programına yönelik detaylar 60 günlük görüşmelere kaldı. O tarihe kadar İran nükleerde statükoyu koruyacak. ABD ise Tahran'a yaptırım uygulamayacak veya ek askeri adım atmayacak. Fakat Tahran yönetimi ne olursa olsun nükleer silah üretmemeyi kabul etti. ABD ve İran'ın verdiği taahhütleri denetlemek üzere bir mekanizmanın da kurulması bekleniyor. Tarafların ön şartları uygulamasının ardından nihai anlaşmaya varılması için de toplantılar başlayacak. Ardından son halini alan sözleşme, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yaptığı anlaşmaya İsrail çok da mutlu değil. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilim var. Donald Trump biliyorsunuz bu açıklamayı yapmıştı. 16 Haziran'da dedi ki Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail olmaz. Hatta ben olmasam Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak İsrail şu anda yerli bir ifadesini kullandı. Hani çok fazla sorulan bir soru var ya, Amerika Birleşik Devletleri mi İsrail yönetiyor, İsrail mi Amerika yönetiyor? O soruların belki cevap bulabileceği niteliğinde bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi'nden geldi. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'de görev yapan bir büyükelçisi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde iki dönem valilik yapan bu kişi diyor ki İsrail olmasa Amerika Birleşik Devletleri olmaz diyor. Bu da bu öyle bir açıklama olarak kayıtlara geçti. Şimdi Donald Trump'ın bu açıklamalarından sonra, İran'la yapılan bu açıklamalardan sonra İsrail kabinesinden özellikle Donald Trump'a inanılmaz tepkiler var. Onlardan bir tanesi diyor ki aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz diyor. İsrail kabinesindeki diğer aşırılıkçı bakanlar da Donald Trump'la ters düştüklerini net bir şekilde açıklıyorlar.
2: Eğer biz olmasaydık İsrail diye bir şey kalmazdı. Netanyahu bu süreçte artık daha sorumlu davranmak zorunda.
0: ABD-İsrail ortaklığı İran anlaşmasıyla çatırdadı. Daha düne kadar ABD Başkanı Trump'a övgüler dizen İsrailli siyasetçiler Beyaz Saray'a bu kez ateş püskürdü.
2: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
0: ABD-İran barışı için gözler Cuma günü yapılacak tarihi imza törenine çevrilmişken, İsrail'deki rahatsızlık her geçen saat büyüyor. Siyasi çöküşün eşiğindeki İsrail Başbakanı Netanyahu, ılımlı bir dil kullanmaya özen gösterse de, İsrail kabinesi ve muhalefetinden Trump'a sert tepkiler var.
2: Trump, Ayetullah rejimine milyarlarca dolar akıtan, nükleer altyapıyı koruyan ve Tahran'daki cani rejime can simidi atan bir anlaşmaya imza attı.
0: İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'la yapılan anlaşma sonrası Trump'a açıkça meydan okudu. Yaptığı paylaşımda İsrail Muz Cumhuriyeti değildir diyen Ben-Gvir, ABD'ye bağımlı bir devlet olmadıklarını savundu. Ardından da kameraların karşısına geçerek Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi.
2: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır. Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
0: İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich de İran anlaşmasına tepkiliydi.
2: Trump'ın İran'la yaptığı bu anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötü bir anlaşmadır.
0: İsrail kabinesi Beyaz Saray'a yüklenirken muhalefetse faturayı Netanyahu'ya kesti.
2: Netanyahu bu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
0: Netanyahu'ya bir tepki de İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalif milletvekili Avigdor Lieberman'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın İran'daki anlaşmadan muaf olması gerektiğini savunan Lieberman, Netanyahu İsrail'i diplomatik felakete sürükledi dedi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik operasyonla örgütün medya yapılanmasında önemli görev üstlenen Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Örgütün Türkiye'ye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürüten isimlerden biri olduğu belirlenen Kazancı'nın daha önce yakalanan DAEŞ Türkiye medya sorumlusu Özgür Altun'un yerine geçtiği ortaya çıktı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün sözde medya sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonla sınır bölgesine getirilen Kazancı Türkiye'ye getirildi.

0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından DAEŞ terör örgütünün sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı belirlendi. Kazancı'nın örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi. Öte yandan Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı da saptandı. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la ilişkisini DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Operasyonla DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün insan kaynağı aktarım ağları da deşifre edildi.
1: İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın İnfaz Grubu isimli Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandı ve iddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildiği öğrenildi.
0: AVM'deki silahlı saldırıdan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Sanal dünyanın karanlık yüzü bu kez de çocuk tetikçi dehşetiyle kendini gösterdi. Olay 13 Haziran'da İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de yaşandı. Kafeteryada oturan iş insanının yanına 16 yaşındaki saldırgan yaklaştı. Çocuk tetikçi hedefindeki kişiyi önce dövmen çok güzel diyerek süzüp uzaklaştı. Ardından yeniden geri dönüp tetiğe bastı. Şeytani planın detayları ise sorgunun ardından ortaya çıktı. Yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılırken yakalanan 16 yaşındaki tetikçinin ifadesinde kendisine Telegram'daki İnfaz Grubu isimli bir kanaldan ulaşıldığını söyledi. Yurt dışı numaraları üzerinden atılan fotoğraflar, aracın plakası ve konum bilgisiyle hedefi gösterildi. Kan donduran suikast girişimi için çocuğa 200 bin lira verildiği ileri sürüldü. Yeni nesil suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için sosyal medyadan çocukları ağına düşürdüğü bu korkunç tezgah bir kez daha gündeme geldi. Tutuklanan çocuk tetikçinin arkasındaki karanlık bağlantıları çözmek için ekipler şimdi sosyal medya ağının peşinde.
1: Ani ve çok acı bir kayıp, ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Ece İrtem'i ölüme götüren sebep otopsi raporuyla netleşecek. Ancak bu nedene ilişkin gündeme taşınan başlıklar da var. Annesi İrtem'in antidepresan ilaçlar kullandığını söylemişti. Peki bu ilaçlar tek başına ölüme sebep olabilir mi? Süreci etkileyen farklı etkenler var mı? Bakın uzmanlar bunu nasıl yorumluyor ve uyarıları neler?
2: Öldürücü aritmilerin ortaya çıkmasına bir nevi zemin hazırlıyor.
3: Ece İrtem, başarılı oyuncunun ani ölümü üzüntüye boğarken genç kaybın altında yatan sebep merak ediliyor. Ölümüne ne sebep oldu? Kesin neden henüz belli değil ama kullandığı antidepresan ilacın alkolle alındığı söylentisi iddialı.

0: Bilgisayarın başında geliyor. Antidepresan kullanımı özellikle son yıllarda artmış durumda. Üstelik doktor gözetiminde değil, kulaktan dolma tavsiyelerle ezbere alanlar bile var. Ancak içeriğindeki bazı maddeler bazı gıda ve içeriklerle etkileşime girince ölüme götürebiliyor.
1: 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından yapılan ilk bulgularda kalp krizi geçirdiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Bir yeni şüphe ise oyuncunun bir süredir antidepresan kullandığı ve ölümünden sadece bir gün önce alkol kullandığı şüphesi.
0: İrtem'in kesin ölüm nedenini adli tıp raporu ortaya koyacak. Ama antidepresan etkileşimi ihtimali yine de yüksek ve bu çok tehlikeli. Üstelik sadece alkol değil, aşırı doz kafein, enerji içecekleri gibi gıdalar da bu tür ilaçlarla birleştiğinde risk grubunda ve kalbi tetikleyebiliyor.
2: Antidepresanların şöyle bir etkisi var vücuda, mineral eksikliği yapabiliyor. Bu tansiyondaki dengesizliklerden tutun da ciddi ritim bozukluklarına bile yol açabiliyor.
3: Karaciğer enzimlerinde yükselmeye veya böbrek fonksiyonlarında bozulmaya kadar yol açabilecek yan etkilere sahip olabilirler.
2: Tabii ki alkolle birlikte olduğunda olumsuz etkilerinde artışta gözlemleyebiliyoruz. Kalp krizine benzer belirtiler ortaya çıkabilir.
1: Bilinçsiz veya uzman kontrolü dışında kullanılan antidepresanlar oldukça riskli. Bunun yanı sıra antidepresan kullanılırken yanında asla tüketilmemesi gereken veya miktarına dikkat edilmesi gereken maddeler de var.
3: Bazı aritmi ilaçlarıyla birlikte kullanılımı aritmi riskini arttırabilmektedir. Ağrı kesicilerle birlikte kullanımı mide kanaması gibi risklere sebep olmaktadır.
2: Bununla birlikte çok çay kahve için biliyoruz ki kafein de aynı vazifeyi görüyor. Veya enerji içecekleri beraber kullanıldığında yine kalpte ciddi aritmilere, ölümcül aritmilere kadar yol açabilir.
3: Bu nedenle mutlaka tetkik tahlillerimizi yaptırarak takip edilmesi gerekir.
4: Serbest piyasa adı altında fiyatları şişirdikçe şişiriyordu bazı beyaz et firmaları. Belirli markalara yönelik operasyon düzenlenmiş, 9 şirkete de denetim kayyum atanmıştı. Bu fahiş fiyat politikasının bazı süt ve süt ürünleri firmalarının da uyguladığı iddia ediliyor. Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin yakından bakalım.
5: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
6: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
0: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
7: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerin de bu alanlarda yapılması gündemde.
6: Biz de serbest piyasa. O zaman gelişi güzel zam yapalım. Öyle şey olur mu?
0: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
7: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.
5: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gerekçesinde de bunlar vardı.
0: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
5: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
0: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları, rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
8: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
0: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
9: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
7: Sizce artar mı giderek?
9: Artabilir, evet.
0: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
10: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
5: Yani serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
4: İtalya Başbakanı Meloni, kendisi çok fena kötü alışkanlığı var. O tütünden bahsediyoruz, sigaradan bahsediyoruz, zararlı alışkanlıktan. Çok fena efendim, çünkü kendisi kullanıyordu. Hatta 8 ay önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir muhabbette sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meloni'ye. Meloni de gülüp geçmişti, işte hayatta bırakamam ifadesi kullanmıştı. 8 ay sonra Meloni'den sigarayı bıraktığına dair bir açıklama geldi. İzleyelim efendim.
11: Great. Oh, thank you.
12: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
11: But I have to make you stop smoking. Somehow. I know. I don't want to feel so bad.
13: Yeah. İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
12: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
11: But I have to make you stop smoking. Somehow. I know. I don't want to feel so bad.
13: Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'sa gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de ve sigara diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
14: 3 kahve içmek zorunda kaldım, evet.
15: Ve bir sigara.
14: Hayır, bıraktım.
13: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı muhtarlarla bir araya geldi. Programda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri ele alınırken İl Başkanı Volkan Yılmaz muhtarların yerel yönetimlerdeki önemli rolüne vurgu yaptı.
16: MHP İstanbul İl Başkanlığı Bağcılar'da muhtarlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.
17: Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, muhtarlarımızı dinliyoruz.
16: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve MHP Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı'nın katılımıyla düzenlenen İstanbul Aklımızda, Söz Muhtarlarımızda programı Bağcılar'da gerçekleştirildi. Programda Bağcılar'ın mevcut ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
17: 39 ilçedeki ilçe başkanımız ve onların yönetim heyetlerini belirledik.
16: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, yerel yönetim anlayışında muhtarların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini vurguladı.
17: Biz çok konuşmuyoruz, biz bir selamlıyoruz. Sonra muhtarlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, muhtarlarımızın görev yetki sorumluluklarını, özlük haklarının belirleneceği yasal düzenlemelerden tutun da o mahalledeki bir engelli vatandaşımızın, yaş almış büyüğümüzün veya bursa ihtiyacı olan bir üniversite çocuğumuzun sıkıntılarına kadar esasında biz bu yaklaşımla Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahada olduğunu, sokakta olduğunu, mahallede olduğunu, caddede olduğunu ve İstanbullu vatandaşlarıyla buluşup İstanbullularla kucaklaşmayı arzuladığını ifade ediyoruz.
16: Toplantıda söz alan muhtarlarsa mahallelerinde karşılaştıkları sorunları, vatandaşlardan gelen talepleri ve çözüm bekleyen konuları doğrudan paylaşma fırsatı buldu.
18: Bizler il başkanımızın önceliğinde kendi ilçemizde de muhtarlardan sorumlu ilçe başkanlarımızı tayin ettik ve muhtarlarımıza ilçe binamızda bir oda tahsis ettik. Muhtarlarımız ilçe binamıza geldiğinde ziyaretlerinde o odada sorumlu ilçe başkan yardımcımızla birlikte zaman geçirebilecekler.
16: Samimi bir atmosferde gerçekleşen program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahraman Yetiştiren Babalar Günü programıyla şehit babalarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Göktaş, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkıyoruz dedi.
9: Bugün bir terörsüz Türkiye sürecinde ülkemizin

0: için stratejik ve kilit bir noktadayız.
1: Şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
0: Bu sürecin ne kadar kritik bir süreç olduğunu, bunu da sizlerle beraber başarabileceğimize biz yürekten inanıyoruz. Ülkemizi terör zincirinden kurtarmak istiyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahraman Yetiştiren Babalar Günü programıyla şehit babalarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste yoğun bir çalışmanın sürdüğünü dile getiren Bakan Göktaş, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkıyoruz ifadesini kullandı.
0: Hiç kimse şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına laf edemeyecek. Hiçbir şekilde onlara, emanetlerine, sizlere el uzatamayacağım. Biz her daim şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve terörden etkilenen bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman yanınızdayız.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artarak 25.016.411 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %46,58'i hidrolik, %11,65'i lignit, %10,66'sı rüzgar, %9,61'i doğalgaz, %9,48'i ithal kömür ve %3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Afyon yöresine ait Harmana Sererler Sarı Samana türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, Harman dönemi Anadolu insanı için çok büyük anlam taşır. Dökülen alın terinin, verilen emeklerin karşılığını aldıkları dönemdir bu harman zamanı. Bu topraklarda aşk da harman zamanı gibidir. Önce emek verilir, büyütülür, olgunlaşır. Sonra da vakti geldiğinde toplanıp yüreğin en güzel köşesinde saklanır. Tıpkı türkümüzün hikayesinde olduğu gibi.

toprak güneşin altında usulca dinlenirken sararmış başaklar rüzgarın nazik dokunuşuyla dans ediyordu. Tarlaların derin sessizliğinde yalnızca hafif bir uğultu vardı. Bu toprağın fısıltısıydı. Gün dönümü Afyon'a harman zamanının geldiğini haber veriyordu. Afyon'un Emirdağ ilçesinde hasat zamanı geldiğinde tırpancı olarak çalışan Kara Yusuf, uzun boylu, yakışıklı bir Türkmen yiğidiydi. Yazın tarlalarda çalışarak geçimini sağlıyordu. Kara Yusuf, o yaz bölgenin en büyük çiftliklerinden birinin sahibi Tahir Ağa'nın çiftliğinde çalışmaya başladı. Ağa, her öğle vakti kızı Elif'le birlikte tarlada çalışan ırgatlara yemek getiriyordu. Günlerden bir gün Ağa'nın kızı Elif azığı tarlaya tek başına götürdü ve çalışanlarından Kara Yusuf'a verdi. Elif'i gören Yusuf'un onun güzelliği karşısında eli ayağı birbirine dolaştı. İçinde kor bir ateşin yandığını hissetti. Elif de Yusuf'un çakır gözlerine vurulmuştu. Gün batarken tarlalar altın rengine bürünmüştü. Kara Yusuf cesaretini toplayarak Elif'in yanına yaklaştı. Toprağa değmiş, çalışmaktan nasır tutmuş avuçlarıyla

elinden tutup aşkını ilan etti. Akşam olup tırpancılar paydos edince Yusuf soluğu Emir Dağ'da aldı. Elif arkadaşlarıyla çeşme başındaydı. Yusuf su içmek bahanesiyle çeşmeye doğru yaklaştı. Elif'in uzattığı tası alırken gözlerini Elif'ten ayıramıyordu. Ve böylece iki genç arasındaki aşk iyice alevlendi.

Bu şekilde kaçamak görüşmeler aylarca devam etti. Fakat bu güzel günler kısa sürecekti. Tahir Ağa o sene Ağaçlı Yaylası'na çıktı. O yıllarda her ağanın bir yaylası vardı ve yaylaya davetsiz kimse giremezdi. Bunu iyi bilen Kara Yusuf, sevdiceğini görebilmek için yayladan inmesini beklemek zorundaydı. İki aşık için uzun bir hasretlik süreci başlamıştı. Yayla mevsimi bitip konağa döndükleri günün sabahı Elif, içinde tarifsiz bir sıkıntıyla uyandı. Tahir Ağa, karısı İlvan'la Dudu'yu yanına çağırdı ve Elif'e talip çıktığını söyledi. Emirdağ'ın soylu bir ailesi askerden gelen oğullarına Elif'i istiyordu. Tahir Ağa söz verdi. Kız verilecek, iki soylu aile arasında hısımlık bağı kurulacaktı. Bunu duyan Elif'in dünyalar başına yıkıldı. Akşam olunca Elif ağlayarak Yusuf'un yanına gidip olanları anlattı. İki genç aşık ne yapacaklarını bilmiyordu. Sıkı sıkıya sarılıp bir zaman öylece kala kaldılar. Sonunda Yusuf kaçalım dedi. Ancak Elif bu teklifi kabul etmedi. İyi aile terbiyesi almış Türkmen kızı olduğundan babasının yüzünü yere getiremezdi. Ve Yusuf'a ayrılmaları gerektiğini söyledi. O günün sonunda sevdalıların gözyaşları sel olup birbirine karışır. Maalesef hüzünlü bir aşk hikayesi daha bu şekilde ayrılıkla sonuçlanır. Elif aynı sene dillere destan bir düğünle ağlaya ağlaya Osman'la evlenir. Kara Yusuf'sa en iyi bildiği iş olan tırpancılığa devam eder. Elif'in adını bir daha anmaz ama yıllarca ona yaktığı bu türküyü söyler.

Bahtı da lakabı gibi Kara Yusuf, gönülden sevip de ayrılan diğerleri gibi Elif'in sevdasını kalbine gömer.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: yoktu. 21 Şubat'ta Netanyahu katil gitti, bir ekibiyle, kurmay ekibiyle, dosyalarla gitti. Bir takım şantajlar yaptı Trump'a. Epstein adası bunların en küçüğü aslına bakarsanız, hep o gözülüyor. Hatta sonra eşi üzerinden, Ivana üzerinden de yapıldı. Bu 28 Şubat'taki bombardımanı başlattı. Evet. Bu işi de hepsi, bu müsebbibi o katil Netanyahu'dur. Trump bundan şimdi sıyrıldı. Zaten Kasım'da seçime gidecek, nasıl sıyrılacağım, sıyrıldı. Ve Trump, bakın bunu altını çizelim, İki şeyde acayip kötü azarladı şey olaraktan Netanyahu'yu. İki olayda. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımıza, onu şikayet etti Netanyahu.
1: Evet.
0: Dedi ki bak makul ol dedi. Sayın Erdoğan dedi çok akıllı ve çok başarılı bir adam dedi. Orada bir azarladı. İkinci olay Lübnan. Şimdi Lübnan'da gene bugün tekrar azarladı.
1: Evet.
0: Lübnan olayında korkunç sahip çıkıyor Lübnan'a. Lübnan zaten başbakanı. İki olayda da şey çıkıyor. İnşallah hep korkumuz bu katil Netanyahu, yani eğer bu savaş biterse, kaybeden o zaten, tek kaybeden o. Biterse hapse girecek.
1: İnşallah.
0: O, çünkü davaları geliyor, celseler geliyor. Diyor ki savaşta ülke diyor, celse erteleniyor. Oradan kurtarıyor. Savaş biterse tak mahkeme yapılacak, hapse girecek. Onun bir şeyinden korkuyoruz. Sabotajından, onun dışında hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
2: Ama Trump da farkında. Umarım bu aralarındaki yarılma daha da derinleşerek devam eder.
0: İnşallah.
2: İsrail ve ABD arasında. Evet, Uğur Özgöker bizimle. Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
2: Hızlı bir giriş yaptık.
3: Evet.
2: Kaç gün
3: Uğur
2: sonra?
3: Hoca bekletmiş bayağı bir. Size anlattı güzel hikaye.
2: Ama Uğur Hoca uzun zamandır sebep sonuçta yaptı. Hani bizlerinin şu an çıkıyor benziyor olmasının
3: heyecanıyla.
0: Zevkini yaşıyorum.
2: Zevkini yaşayarak ifade ediyor. Evet, hoş geldiniz. Bercan Tutar bizimle, Sabah Dış Haberler Müdürü. Bercan hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Bercan da aslında bu minvalde yazıyor. Sürecin buraya doğru evrildiğini sen de öngörüyordun.
4: Evet, hep pozisyonist dönem başlayacak, öyle görünüyor. Yani hem bölgemizde hem dünyada. Yani dış basında da işte yorumlar yapılıyor. İsrail hariç herkes kazanacak gibi görünüyor. İlk kez böyle bir tablo çıkıyor. İnşallah bozulmaz. Böyle evet devam eder.
2: Murat Özer, Murat hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Yayınlar.
2: Murat, şey olabilir mi? Yani İran'ın bir şekilde sisteme, küresel sisteme entegrasyonunun yolunu mu açıyor Trump bu açıklamalar? Mesela diyor ya, İran'ın parasını iade edelim, sisteme girsin.
5: Evet. Yani Trump'ın niyeti bu. İran'ın etkisizleştirilip kolu kanadı kırıldıktan sonra sisteme entegre etmek. Aslında başından beri bence hedefi buydu. Rejim değiştirmek gibi bir niyeti olmadığını. Sonra şu anda kendi de itiraf ediyor zaten. Böyle bir niyeti olmadı. Hatta liderlerin tamamını öldürdükten sonra dedi ki zaten rejim fiilen değişmiştir dedi. O açıdan başından beri, savaş ilk gününden beri ben de söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bölgede Arap dünyası ve Türkiye'nin de dahil olduğu bu büyük yeni Orta Doğu düzeninde ABD, İran'ın kolunun kanadının kırıldığı, yani bu nüfuz alanının daraldığı bir İran istiyor. İran'ın da entegre olmasını istiyor küresel sisteme. Peki bu noktaya gelindi mi? Öyle görünüyor ki gelindi yani. Burada tek çıban başı İsrail'di.
0: Maalesef.
5: İsrail çünkü her halükarda İran'ın hangi pozisyonda olursa olsun, hiçbir şekilde hangi yönüyle, hangi veçesiyle olursa olsun kendisi açısından bir tehdit olduğunu, bir tehlike olduğunu, her şekilde tehlikeyi arz edeceğini düşündüğü için bu planın başından beri istemiyor. Çünkü bu planın içerisinde, yani Trump'ın kabul ettiği ve Arap dünyasının da iştirak ettiği bu planın içerisinde ne var? Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir Suriye var, güçlü bir Lübnan var, Hizbullah'ın etkisizleştirildiği güçlü bir Lübnan hükümeti var. Bütün bunlar hem bölge halkları açısından uygun, hem de ABD'nin artık bölgede Orta Doğu'dan çıkıp başka yerlere yani fokuslanabilmesi için gerekli olan bir şeydi. Burada tek rahatsızlık duyan yapı İsrail'di. İsrail de sonuna kadar her türlü provokasyonu yaptı ama demek ki ancak bu kadar dayanabildi. Bu kadar.
0: Ama arada, gene yapabilir ha. Çok
2: provokasyonları konuşalım ama Trump'ın açıklamasında eski İran Türkiye'ye bile saldırmayı düşünüyordu ifadesi var. Şu an oradaki sistemin bir şekilde değiştiğini düşünüyor ve bence İran'ı biraz sisteme entegre edip güçlendireceklerse onu dengelemek için Türkiye'nin önemi ortaya çıkıyor.
4: Tabii
2: yani
4: ki
2: bunu bence beraber düşünülür.
4: Irak'ın
2: yani
4: da yeniden sadece dizayn edilmesi gerekiyor.
2: Tabii ki
4: o süreci başladı.
2: Sadece Irak İran'ın hani güçlendirilmesi üzerinden de Türkiye burada bir şekilde Batı'nın da hani şeyini temsil ediyor. Batı'nın kurumlarını entegre, hukukuyla, ekonomisiyle. Dolayısıyla yükselen ülkeler belki de hani o yeni sistemin yani
5: Türkiye
2: anlamlı
5: güçlü
2: parçası.
5: Yani güce bir kere birincisi şu. Bütün bunlar ABD'deki küresel güçler, düşünce enstitüleri oturdular ve bize bir plan çizdiler. Biz de onun bir parçası. Hayır, böyle değil. Aksine sahada herkes direndi. Türkiye güçlü bir şekilde direndi. Suriye halkı güçlü bir şekilde

0: Direndi. Yani egemenlikleri 60 yıllık Baas diktatörlüğünü yıktı. Türkiye PKK terör devletinin olmayacağını bütün dünyaya gösterdi. Ve Trump dedi ki evet güçler, sahadaki güçler bu. Öyleyse bu güçlerle birlikte bir şey yapmak durumundayız. Üstelik bu güçler yani var olduğu sürece bu güçler ne kadar güçlenirse Suudi Arabistan o kadar huzura Tabii. kavuşacak. Katar o kadar barış içerisinde olacak. Bütün bölge halkları açısından barışın, istikrarın olduğu. Batı'yla da güçlü ilişkileri olan bir yapıya dönüşmüş olacak. Bu niye ABD
1: niye
0: için?
1: Kötü olsun?
0: Niye ABD için?
1: Şunu istiyorlardı.
0: Olsun.
1: Irak'ta güçsüz bir Irak, Suriye karışık bir Irak, İran'da burada o nüfus mücadelesini ya da herhangi bir emperyal güç bölgeyi karıştırabiliyor. Güçlü devletler olduğunda bölgede, egemen devletler olduğunda eşitler arası bir ilişki kuruluyor.
0: Şunu ilave edeyim. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum başından beri. Yani kaotik bölgede kaos olduğu vakit kim güçleniyor? Yani kaos olduğunda ABD mi sadece güçleniyor? Hayır. İran da güçlüydü.
2: Tabii ki.
0: İran Irak üzerinde güçlüydü. Suriye üzerinde güçlüydü. Lübnan üzerinde güçlüydü.
3: Yemen.
0: Kaos gidince peki kim güçlü oldu? Bölge halklarının kendisi. O açıdan Irak'ın refahı, bak Irak'ta artık bir Türkmen vali var. Vali var. Belki bir bakan olacak yakında. Bütün bunlar neden oldu? Yani Irak'ın da dönüşümü, İran'ın nüfusu azaldıkça Irak da bağımsızlaşacak. Bu çok
1: aslında
0: önemli.
1: İran'ın refahı da kaynakları da İran halkına gidecek bir anlamda. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi bekliyor. Ekber Karabağ'da her zaman olduğu gibi Tahran'da. İrfan müsaadenle Ekber'le başlayalım mı? Ekber nasıl öyle karşılanıyor İran'da bu anlaşma? Bir umut var mı? Şimdi geçen programda bir takım maddelerden bahsettik. Bunlar daha nihai maddeler değildi. Yani Cenevre'de yarın imzalanacak anlaşmanın maddeleri değildi ama bugün şekillendi gibi pek çok dünya basınındaki örneklerde de maddeler üzerinde duruluyor. Senden dinliyoruz. İran nasıl karşılıyor süreci?
4: Teşekkür ederim. Yani esasında belirttiğin üzere hala o esas metin açıklanmadı. Bu konuyla ilgili basında çıkan çok sayıda haber var. Zaman zaman örtüşüyor, bazen de işte birbiriyle örtüşmeyen haberler basında çıkmaktadır. Ancak 3 aşağı 5 yukarı biz bu uzlaşmanın içeriğini bilmiş olduk. Bugüne evet. kadar İran'a para verilecek mi, verilmeyecek mi meselesini görüşüyorduk, tartışıyorduk. Donald Trump'ın son açıklamasıyla birlikte İran'a ciddi anlamda bir para verileceğini de tabii o şekilde ya bu şekilde ancak bir şekilde verilecek. İSMİK fonu olsun, istediği kalkınma olsun, Amerika vermesin, diğerler versin. Sonuçta Amerika İran'a işte bir şekilde hem paralarını serbest bırakılacaktı hem İran'ın petrolünün satışının önünü açacaktır ve diğer taraftan da İran'a ciddi anlamda ki alt yazımızda da geçiyor 300 milyar dolarlık bir kredinin esasında bu kredi değil bir fon oluşacaktır. Kalkınma ve refah fonu olarak adlandırılıyor. Bunu Körfez ülkeleri diğer ülkeler fonlayacaktır. İşte böyle bir metinden bahsediyoruz. Tabii taraflar hala bugüne kadar bu saate kadar bu metni uzlaşma metnini açıklamadı ve açıklamamaları da başlı başına çok manidar. Neden bunu açıklamıyor? Ki İran'daki ben baktığımda, yorumlara baktığımda bu konuda Amerika Birleşik Devletleri İran'a ciddi anlamda tavizler verdi ve o yüzden bunu açıklamak istemiyor. Son ana bırakmış durumda. Hatta ilginçtir. Ben bugün bir gazetecinin yorumlarına bakıyordum. Bu çok çok sert muhalif bir gazeteci. Eğer Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri bu tavizleri İran'a verecekti, savaş öncesinde verseydi İran zaten bunları kabul ederdi. Hatta bundan azına bile rıza gösterirdi ve böyle bir şekilde savaş da olmazdı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda bir çıkmazda olduğunu ifade edebilirim. İran'da bu farklı çevrelerce bu uzlaşma metni nasıl karşılanıyor? Tabii reformcular %100 bunu destekliyor. İşte bununla ilgili Hasan Ruhani olsun, Hatemi olsun, işte Mesut Tezişkan'da bir şekilde reformcu olarak tanımlayabiliyoruz. Bunlar %100 bu metni, bu uzlaşmayı destekliyor. Diğer kesime gelince, muhafazakarları gelince onlar da genel olarak bunu desteklese de aralarında özellikle sertlik yanlıları olarak tabir edebileceğimiz bazı kesimler, bazı gruplar buna karşı çıkıyor. Onların da farklı sebepleri var. Daha fazlasını alabilirdik yönünde. İşte o işte Donald Trump bizim liderimizi öldürdü. İşte en azından Donald Trump'ın zamanında işte bu şey Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşmamız lazım. O sebepten dolayı söylüyor. Ancak görünen bu ki eğer bu uzlaşma hayata geçerse ekonomi ekonomik olarak İran için büyük bir kalkınma olacak. Daha şimdiden bile birkaç gündür İran ekonomisi üzerinde etkisini görüyoruz. Sürekli bir şekilde döviz fiyatları çok sert bir şekilde düşüyor ve düşmeye de devam ediyor ki eğer bu paralar gelirse işte İran'ın ekonomisi bundan sonra daha da güçlenir. Ve tabii bu da bir çelişki oluşturmaktadır. Donald Trump bugünkü sözlerinde de ki İrfan muhtemelen onu ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır. Obama'yı eleştirdi. Tabii Obama'yı niye eleştiriyordu? Sen İran'a götürdün para verdin diyordu. Bu sebepten başlıca eleştiriyordu. Halbuki kendisinin vereceği para Obama'nın vereceği paradan çok çok daha fazla.
2: Dur bakalım verecek mi?
3: Bir paşaya bir kadar ümit var olmayın.
1: Ona bakacağım.
3: Yani. Para gelecek de Amerika'dan
0: dedi
3: değil.
0: Ya, bir an düştü.
5: Ama
0: ne kadar
5: düştü? İran halkı satın almış yani şeyi.
2: Riyal ne kadar diyor önce Murat? Bir düştü mü şey oldu mu yükseldi mi bu anlaşmayla para birimi değer kazandı mı İran'ın?
4: Pardon bana mı soruyor? Evet İran'da parası ciddi anlamda değer kazandı. Değer uzlaşma meselesi. Ben hatırlıyorum uzlaşma gündeme gelmeden önce bir Amerikan doları 180 bin tümenin üzerindeydi. An itibariyle 150 bin tümen.
2: Ekonomiye de iyi geldi. Şimdi konu şu.
4: Çok iyi geldi. Çok iyi.
2: Önemli olan yani Trump Obama'ya ne dese yerden göğe kadar haklı. Obama'ya kim ne dese yerden göğe kadar haklı da. Ama senin dediğin noktada daha çok verecek diyorsun. Burada bir çelişki var gibi. Şimdi Trump sabah 10 cent bile yatırmayacağız dedi. İrfan sana soruyorum. 10 cent bile yatırmayacağız dedi ama şimdi 300 milyar dolarlık bir İran'a altyapısının güçlendirilmesi için bir para akması söz konusu. Bence burada sen nasıl yorumluyorsun? Ben şöyle yorumluyorum. Yani 300 milyarlık kaynak bulacağız diyor Trump ama biz bu kaynağa çok fazla katkı yapmayacağız. Yani körfezden toplarım diyor. Oradan alırım, buradan alırım. Dolayısıyla evet. Bir çelişkiden ziyade bu 300 milyar bir şekilde İran'a ulaştırılacak yatırım ama biz vermeyeceğiz mi diyor. Sen nasıl yorumluyorsun?
6: Tabii şimdi Donald Trump çok bilinçli konuşuyor. O açıdan da bu 300 milyar dolar meselesini biz tartışmaya başladığımızda son 48 saattir söylediğim hep bir şey var. Bu para zaten hazır. Amerikan hazinesinden bu para çıkmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki trilyon dolarlık fonlardan çıkacak. Katar üzerinden, işte Suudi Arabistan üzerinden. Donald Trump bunların hepsinin planlı programını yapmış vaziyette. Şimdi Ekber'in anlattığında güzel bir şey var. Artık İran halkı, bir önce Bercan arada söyledi onu. İran halkı bunu satın almış görünüyor. Yani çok uç bir örnek verdi. En muhalif isimlerden birini verdi Ekber ama ben zaten bunu söylüyorum dikkat ederseniz. Zaten burasının yani Amerika'da Donald Trump'ın amacı bu. Yani İran'daki devrim muhafızların içerisindeki o çatışmaları bu şekilde elimine etmek istiyor Donald Trump. Onun için bu 300 milyar dolar meselesi ortaya atıldı. Bu para hazır. Önceki gün mesela BlackRock'un başkan yardımcısı diyor ki İran krizi nedeniyle 8-9 trilyon dolarlık bir parayı biz dondurmuştuk. Şimdi açıyoruz bu parayı diyor. Ya bu paranın hepsi hazır. Bu çok önemli bir mesele. Donald Trump buradan dolayısıyla devrim muhafızlarında bu işe karşı çıkanla İran halkını karşı karşıya yani gerçekten hiç kimse savaş istemez. Bunu ben bir savaş muhabiri olarak biliyorum. İran halkıyla o devrim muhafızlarını karşı karşıya getirme politikası var dolayısıyla burada. Ve bunda başarılı oldu. Bak Ekber'in bu verdiği haber son derece önemli bana göre. Onun için de yani bu
2: sen bize bir önemli haber ver. Ekber'in haber önemli. Haklısın ama mesela bu 14 maddeye dair 14 maddeye dair bir somutlaşan bir şey var mı İrfan?
6: Şu anda en önemli iki madde tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birisi bu 300 milyar dolar meselesi. İkincisi de daha önce Obama'nın 2015 yılında imzaladığı anlaşmanı. Şimdi herkes şunu söylüyor. Kemal Hocam dün yayında buna çok önemli bir konuydu. Buna dikkat çekti. Yani bu senatodan geçecek mi?
2: Ne söylediniz Kemal Hocam?
6: Tabii ki
2: dün söyledi diyor İrfan. Ne söylediniz?
3: Hatırlatsın bakalım.
2: Bir hatırlatsana Kemal
6: Hocam. Evet şimdi Kemal Hocam söyledi. Şunu söyledi. Şu anda Donald Trump'ın bunu senatodan 100 sandalyeli senatodan 67 oyla geçirmesi mümkün değil dedi. Doğru yani, mu Kemal Hocam?
3: Doğru. Şöyle iki tane anlaşma türü var. Amerika Birleşik Devletleri bir yürütme anlaşması. Yürütme anlaşmasını bak başkanlar imzalayabiliyor yetkisi var. Fakat uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmaları senatodan geçirmek durumunda. Onda da 67 senatör imza vermesi gerekiyor. Bu imzayı alabilecek mi diye konuşmuştuk dün. Pek olası gözükmüyor demiştim ben de. Çünkü içinde Siyonist yapılar da var senatörün. Bu yapılar finans yapılarıyla entegrasyon yapmış durumdalar. Onun için böyle bir çekincem var demiştim ben bu anlaşmayla ilgili.
6: Çok doğru ve geçmesi mümkün değil. Haklısınız Kemal Hocam. 100'den 53'e 47 şu anda. 53 Cumhuriyetçi, 47 de Demokratlar. Donald Trump bunu bildiği için tıpkı 2015'teki Obama'nın yaptığı gibi bir başkanlık kararnamesi olarak geçirecek. Ama bunu Kongre'ye, Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya sunarak içerideki tartışmaları daha da minimuma indirmeye çalışacak. Çünkü önümüzde ara seçimler var. O açıdan da tıpkı Obama'nın yaptığı gibi 2015'te bunu bir başkanlık kararnamesi olarak

0: yürürlüğe koyacak ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları inmeye başladı. 3,5 dolarlara kadar inmeye başladı 5 dolarlardan. Son 48 saatten bahsediyorum. Onun için de şimdi Donald Trump, şimdi başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Esas Washington DC'de savaş şu anda İsrail ile Amerika arasında. Çok ciddi bir savaş var lobiler arasında. Donald Trump özellikle bunu hızlandırmak istiyor. Hatta işte bugün Fransa'da yaptığı açıklamada bunu daha önceye çekebiliriz, cumadan önceye çekebiliriz gibi bir açıklaması vardı. Bunu şunun için yapmak istiyor. Bir an önce bunu sabote etmeden Netanyahu bu işi bitirmek istiyor Donald Trump. Evet. Kendisi ben gidebilirim de gitmeyebilirim de dedi. Bana göre gidebilir de, bana göre benim şahsi fikrim Donald Trump böylesi tarihi bir anlaşmayı bir zafer fotoğrafı olarak sunacak ve bunu J.D. Vance'in imzalamasını istemez. Kendisi imzalayacak büyük ihtimalle. Sadece ben bir yorum yapıyorum şu anda ama evet. Donald Trump'tan aldığım hava bu. O açıdan da Donald Trump artık Netanyahu ile çok ciddi bir savaş halinde. Washington D.C.'de çok ciddi bir savaş var. İnanılmaz şekilde artık Donald Trump'ın ihanet ettiğini söylüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobileri. Zaten evet. İsrail'i hiç konuşmuyorum. Oradan sürekli olarak bir ihanetle suçluyorlar. İşte Jared Kushner ve Steve Witkoff, daha da önemlisi Jared Kushner, işte herkes Yahudi bu, gidip orada tamamıyla Netanyahu ile beraber çalışıyor derken şimdi İsrail'de çıkan medyada hem Jared Kushner'ı hem Steve Witkoff'u ihanetle suçluyorlar. Evet. O açıdan da Donald Trump gelmeden önce bugün, yarın son gün, belki de bunu bugüne çekecekler ya da yarına çekecekler, bu işi imzalayıp bitirmek istiyor. Çünkü Netanyahu çok hızlı bir şekilde Washington DC'ye gelmek istiyor. Geçtiğimiz hafta işte Cuma günü kabineden çıkarak bu konuda Donald Trump'ı aramıştı. Gelmek istiyorum derhal oraya demişti. Aynı zamanda İsrail Kas Savunma Bakanı da işte PTAZ'yi aramıştı. İnanılmaz bir baskı var üzerinde. Onun için de Donald Trump bu işi Avrupa'dan çıkmadan bitirmek ve dolayısıyla bu tartışmayı da bir şekilde kapatmak istiyor. Artık onun için de şimdi herkes şunu merak ediyor tabii. Bu anlaşma neden açıklanmıyor? Bunun tehlikesinin ne olduğunu Donald Trump çok iyi biliyor. Anlaşma imzalandıktan sonra çok büyük ihtimal ondan sonra açıklayacak.
1: Maddeler zaten açıklanır.
0: Kendileri de öyle söylüyor.
2: Bu arada evet. Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini 3,5-3,75 aralığında sabit tutuyor. Bu da önemli bir konu. Çünkü bu savaşla direkt alakalıydı. Yani bir şekilde enflasyonlama oranı da bu savaş üzerinden devam ediyordu. Herkes rahatlayacak Uğurcan. Biraz yani dünya evet. Piyasaları bir rahatlayacak bir defa. Yani onun baskısı vardı belki.
3: Onun baskısı ve en çok da yani Türkiye ekonomisi bundan yarar görecek. Onu söyleyeyim. İnşallah. Daha önce inşallah 80-88 arası İran-Irak savaşında da bunu gördük. Sırf 79 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya ihracatı 1,5 milyar dolarken 81 yılında sadece iki devlet, İran ve Irak'a, savaşın iki devlete ihracatı 15 milyar dolara çıktı. Yani şu anda İran birçok dayanıklı tüketim mallarını falan Türkiye'den alıyor. İşte bir at sırtında bilmem ne Van'dan sınır ticareti şu bu falan. Muazzam bir tedarik ihtiyacı var.
4: Yolları söylemeyin siz, hocam.
3: Ama tedarik ihtiyacı alacak şimdi. Bakın daha siz de söylediniz. Sermaye hukuk olan yere gider. Hukukun olmadığı terör örgütlerinden kaçar. Tahkim, patent hakları, fikri mülkiyet hakları, rekabeti siz dediniz. Türkiye bütün dünyayla, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği vesaire bütün şeyler var. İran'da hiçbiri yok. Tahran Havalimanı'nın inşaatını bir Türk firması almıştı. 200 milyon dolar da yatırmıştı. Adamın elinden bir kalem de aldılar.
1: Allah.
3: Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerinden bütün malzemeler gidecek. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu 300 milyar dolar konusuna bir açıklık getirebilir miyim? 300 milyar dolar Trump kendisi dedi 10 sent bile vermem dedi. 10 sent bile veremez bile. O veremez.
2: Dolayısıyla bir çelişki değil yani bu.
3: Değil. Hı. Bakın 300 milyar dolar da gidecek. Ama nasıl gidecek? Anlaşmanın 10. maddesi çok açık. ABD İran petrolü, petrokimya ürünleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetlerine muafiyet sağlayacak. ABD ne yaptı Ocak ayında? Venezuela'nın gitti başkanını aldı, yardımcısını kadını başkan yaptı, petrollerine çöktü. Yani petrollerine çöktü, ne yaptı? Amerikan firmaları çöktü. Aynısı 300 milyar dolar Amerika'daki İrfan Bey'in dediği gibi fonlardan gelecek. Amerikan hazinesinden değil. O da savaş tazminatıydı bilmem ne falan değil, yatırım. O fonlar gidecekler, Amerika, İran'ın petrolleri ve petrokimya ürünleri çıkartılıp dünyaya satılacak. Amerikan firmaları kazanacak. Mesele budur.
5: Bu şeye benziyor.
6: Bunu yaparak da mesela zaten en büyük hedefi BRICS'ti Trump'ın. Yani bu savaşta da mesela Şangay İşbirliği Örgütü olsun, BRICS olsun ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı.
1: Evet.
6: Yani BRICS'e yönelik o yani BRICS'i parçalanma, BRICS'i zayıflatma hedefini bence İran üzerinden de veya dolarizasyon üzerinden, doların tekrar yeniden uluslararası finans para birimi olması yönünde

0: stratejilerini de İran üzerinden devreye sokacaktı yine.
1: Bütün bunlar bu savaşın en karlısı çıkanın ABD olduğunu.
0: Gene Amerika olacak.
2: Tabii yani. Ekonomik olarak o.
3: Ya diyorlar ya zaten kazandığı cephe savaşı yok. Kaybettiği savaş da yok diyorlar değil mi? Yanlış söylemiyorum.
4: Yani kaybediyor şey yapıyor ama sonuçta bir son talide oraya doğru ilerleniyor. Biz belki çok anlık refleksi çıkışlarla hareket edildiğini falan düşünüyoruz ama
5: burada şöyle bir tablo var.
4: İran da fena kazanmadı bu sonuçta.
1: Ama bak yani. Çok duygusal davrandığımız için biz, evet, yani biraz toplum olarak biz.
2: Ya işte İran çok güzel direniyor. Acayip güzel direniyor. Kadroları tamam yok olmadı. İşte devrimciler hala iktidardalar. İkinci nesilde kuşak geldi. Kardeşim lideriniz öldü. Bütün komuta kademeniz öldü. Bütün gelen kim varsa hepsi ortadan kaldırıldı. Şu anda da böyle bir yani petrollerinizin neredeyse tamamını Amerikan şirketlerine verecek bir anlaşmanın arefesindesiniz.
4: Elbette yukarıda Allah var. Sen ilk günden beri bunu söyledin ama yani hatta duygusal Ekber'e davranmadın sen.
2: Evet. Ve eleştirildi ama şey haklıydı Murat.
0: Evet,
2: Murat.
0: Melih hatta Ekber'e şunu da sormak isterim. İnternetin kesilmesi konusunda yani internet üzerinden Amerika'nın eğer internet yayını devam etseydi Amerika'nın çok hızlı bir şekilde içeriden devşirmeler yaptığı söyleniyor.
4: Ha, interneti kesmek
0: özellikle internetin bu nedenle kesildiği söyleniyor
4: tabii,
0: yani dışarıdan yani devrim muhafızları örgütüne veya bürokrasiye nüfuz edemesin diye özellikle internetin kesildiği yani bir güvenlik gerekçesi var orada.
4: Tabii.
0: Şeyden ziyade.
4: Ne dersin Ekber? Vur hocam.
6: Şimdi söyleyeyim. Zaten internette şimdi de bir problem var. Dikkat ederseniz biraz önce yine kopma oldu. Daha internet İran'da yeni bağlandı. Yani 3 ay boyunca neredeyse İran'da savaş süresince internet kapalıydı. Tabii İranlı yetkililer buna gerekçe olarak tırnak içinde güvenlik meselesini gösteriyordu. Ancak garip bir durum söz konusuydu. Çünkü ülke yetkilileri, bazı insanlar bu interneti kullanıyordu. Nereden baksan ülkenin %1'i bu interneti biz gazeteciler de dahil kullanıyordu. O yüzden bu güvenlik gerekçesi, yani onların belirttiği gerekçe doğru olamazdı. Devercan hocamın da belirttiği üzere biliyorsunuz ki biz bu sürece İran'daki protesto meselelerinin ardından geldik. Zaten protesto süresince de işte İran'da internet kesilmişti. Benzeri olaylar olmasın, işte dışarıyla içeri arasında muhaliflerle işte dışarıdakilerin arasında bir irtibat olmasın diye böyle bir işte yönetim böyle bir uygulamaya gitti.
4: Kemal Hocam.
7: Melih çok özür diliyorum.
4: Buyur lütfen.
7: Murat Bey, üstadım Murat Bey çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki biz çok duygusal davranıyoruz. Evet biz Türk toplumu olarak çok duygusalız ama Amerikan siyasetinde ve tüm devlet kademinde duygusallığa yer yoktur. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetledi. Her şeye duygusal yaklaşıyoruz biz ama bu ülkede Amerika'daki bu kapitalist ve acımasız sistemde duygusallığa yer yok. Şimdi burada çok şunu özetle söylemek istiyorum. İlk önce Amerikalılar bu anlaşmalar bittikten sonra İran'da borsaya hareketi geçirecekler ve borsa üzerinden her şey başlayacak. Tüm çalışmalar borsa üzerinden gidecek.
4: Kemal Hocam özür dilerim sözü.
5: Yani şöyle 300 milyar dolarlık bir fon hikayesine takıldık kaldık ama o şeye benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya gittiğinde 300 milyar dolar getireceğim dedi ya. Onunla aynı bu. Geldi mi para?
4: Bir de bir 128 milyar dolar nerede vardı? Rezil oldular vardı. Değil mi? Çıktı. Anayasa Mahkemesi de söyledi.
5: Ekber'e Bey'e söyleyelim. Buradan çok umutlanmasın İran halkı. 300 milyar dolar havadan saçmayacak.
6: Kimse. Ben de hocam aynısını. Ben defalarca İrfan'la tartıştım. Dedim bunlar diyor ki 300 milyar dolar falan. Baksların bir
2: 10 cent vermez vardı. Amerika vallahi hiç.
4: Ekber'cim İrfan'a anlatamazsın. İrfan bir Trump'çı bırakmıyor. Bir tutmuş Trump'ı bırakmıyor. Anlatamazsın İrfan.
7: Sonra Trump giderse Trump'ı çok ararız biz. Trump giderse Trump'ı çok ararız biz.
4: O da var. Bir de haklı yani.
7: Doğru söylüyor.
4: Bir de böyle de bir durum var.
5: Ben gerçek,
4: haksız da değil ya.
5: Doğru. Gerçek durumu söyleyeyim müsaade ederseniz. 29 milyar dolarlık askeri harcama yaptı şey Amerika Birleşik Devletleri. Bunu bir fonlayacak bir. Kesin para gelecek yani. 58 milyar dolar da Körfez'de kayıp var. Bunlar da tazmin etmek zorunda. Dünya ekonomisi, Dünya Bankası'nın verilerine göre söylüyorum. %2.9'lar %2.5'e düştü büyüme oranı.
4: Bütün dünyada.
5: Evet. Muazzam bir rakam. %0.4 bu İran ABD-İsrail savaşı dünya ölçeğinde büyümeyi düşürdü.
0: Yani küresel ekonomi 110 trilyon dolar kadar. %0.8 ya 1800 milyar dolarlık kayıp var.
4: Çok
0: o İran savaşının verdiği zarar.
5: Çok ciddi
0: zarar.
5: Kayıplar var. Dolayısıyla fon üzerinden okumak çok da mantıklısız değil aslında. Doğru yapıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkisi bitmedi. Onu
8: ben şimdi, zaten organik bağ var.
5: Bazı algılar var ya şimdi. O tamam. Netanyahu küfretti, iş bitti. Böyle bir şey yok.
3: Biz böyle, temennilerimizi de getiriyoruz.
5: Tabii. Ben şimdi bugün kötü polis olmaya razıyım. Daha doğrusu bu konuda programın muhalifi olmaya razıyım. Çünkü çok güzel şeyler söyledi. Hakikaten güzel. Barış geldi, güvercinler uçuşuyor, kargalar evet. gitti filan. Ama gitmeyen şeyler. Yani bundan sonraki süreçte yakın vadede bence şoka girmemek için daha önceki şoklarımız gibi bunları hatırlatmamız lazım.
0: Sayın Erdoğan da temkinli konuştu ya, inşallah bu barış istikrar iklimi geçici olmaz.
3: İsrail işareti yani provokasyonlar.
8: İsrail'den her şeyi bekledim.
5: İsrail ve işbirlikçilerinin.
3: İşbirlikçiler.
5: Ya sadece İsrail değil. Her
4: Hizbullah artı, bir takım Hizbullah artı gruplar olabilir hocam. Yani o İran bayraklı dronla bir yere saldırı yaptılar. Alışıyoruz
5: böyle. Yok tabii. Mu Melih Bey? İçimizde bu desteği tabii verecek ki olan yok mudur? Savaş çığırtkanlığı yapacak ya da en azından bu süreci ortadan kaldıracak söylemlerde bunlar mutlaka olacaktır. Ama yine de biz real politik bakarsak meseleye, İrfan Bey'in söylediği gibi real politik baktığımızda mesele de biraz farklı boyutlar çıkıyor karşımıza. Bu ilişki kodu devam ediyor. Bu bir. Teknik olarak Trump'ın böyle bir anlaşmaya, imzalamaya yetkisi yok. Onu da söyleyeyim. Hakkı da yok. Yetkisi de yok. Ama bir anlaşma, işte başkanlık kararnamesi ya da
3: İrfan dediği gibi kararnameyle.
5: Başkanlık kararnamesi olacağı gibi yürütme anlaşması olabilir. Biraz önce ifade ettiğim. Yürütme anlaşmasının bağlayıcı özelliği yok. O treaty dediğimiz ya da agreement dediğimiz antlaşma ya da anlaşma metinleri, tekrar söyleyeyim, senatonun 3'te 2 çoğunluğunun onayına olaydı gerektiriyor. Aksi halde yürürlüğe giremez. Mesela hatırlar mısınız? Sadece F-16 satışları Türkiye'ye kongre onayına gitti.
3: Evet.
5: Orada temsilciler meclisi de devreye giriyordu. Ama burada bakın temsilciler meclisi devrede değil. Sadece senatonun onayına sunulmak zorunda. Uluslararası geçerli olması açısından. İran'a bakın, Ekber Bey çok daha iyi bileceklerdir. Milli Meclis onaylıyor anlaşmaları. Tabii. İran'da. Yani Şura Meclisi onaylıyor. İslami Şura Meclisi onaylıyor. Onaylandıktan sonra Anayasa Koruyucular Konseyi'ne gidiyor. En son dini rehbere gidiyor. Dini lidere gidiyor. Orada da bir süreç var. Bu süreçte tıkanıklıklar olur mu bilmiyorum. İşte bu hepsini toplam koyduğunuz zaman Cenevre'de yapılacak olan tarafların bir araya yüz yüze, tahmini yüz yüze gelebileceği ortamdaki imzalar atılırken bu 14 madde imza atılmayacak. Çerçeve anlaşması imza atılacak.
0: Tabii zaten memorandum of understanding diyorlar. Yani biz mutabakat zaptı diyoruz ya. Yani üzerinde evet tartışılması gerektiği konusunda anlaşıyoruz bazı
3: sonra maddeleri. Sonra irade ortaya koyuyor. Evet. Bir oraya gidiyor.
5: Sonra 60 gün geçecek.
3: Evet.
5: 60 gün boyunca nihai senet yani diyelim ona. Orada fasıllar açılacak. Eğer 60 gün boyunca her şey mükemmel giderse en ufak bir pürüzde bu fasıllar açılmaz. Bu anlaşma 60 gün sonra nihai senet haline gelmez. Ve bu da çok büyük sorunlar ortaya çıkartır. Bunu bozacak ekip var mı? %100 var. Ekber Bey tam söyleyemiyor ama İran'ın içerisinde de bu anlaşma olmasın için yırtınanlar var. Sokağa çıkanlar var. Bak Meşet'te, Tahran'da sokaktakiler kim? Doğrudur. Sorun bakalım Ekber Bey kim onlar? Ya da Amerika Birleşik Devletleri halkının...
6: Doğrudur. İran'da da buna karşı çıkanlar var.
5: Evet.
6: Evet doğrudur yani İran'da da az önce de söyledim yani bu özellikle o sert muhafazakar paydarı cephesi üyeleri bunların bazıları açık bir şekilde gelip sosyal medya üzerinden ya farklı bir şekilde bunu da açıklıyor. Ya bu mesele gündeme geldiğinde ilk gündeme geldiğinde uzlaşma meselesi Dışişleri Bakanlığı'nın önünde protesto gösterisi vardı Abbas Irakçı'ya yönelik. Daha sonra hükümet yetkililer çıktı diyordu ki bu bizim hükümetin kararı değil. Buna ülke yani hükümet de bir şekilde sürekli bir şekilde ülke liderini ön plana çıkararak bu benim kararım değil. Yani size buna muhalefet ediyorsunuz, ülke liderini muhalefet etmiş ediyorsunuz. Bu savunmasını öne çıkararak onları susturmaya çalışıyor. Ancak genel olarak evet buna karşı çıkanlar da vardır İran'da. Evet, sert bir şekilde.
5: Daha da netleştireyim. Devrim muhafızları net olarak karşı bu işe. O kadar basit söyleyeyim.
4: Pardon Kim hocam?
5: Devrim muhafızları net söyledim karşı bu işe.
4: Devrim muhafızları net
8: karşı bu işe. Çünkü iktidarlarını devam ettirmek için böyle bir sürtüşme lazım onlar. Onlar
5: çok
8: kesinlikle karşı.
5: Çok büyük yıkım var. Çok büyük yıkım var. İntikamcıdır devrim muhafızları. Ve terör örgütüdür Amerika'ya göre. Dolayısıyla terör örgütlüğü statüsünü hazmedemiyorlar. Ve devrim muhafızları kendi liderleri Ali Hamenei'nin öldürülmesini hala hazmetmiş değiller. 4 Temmuz'da tören yapılacak. Bilmiyorum gerçekleşebilecek mi? O törende neler olacak göreceğiz. Ama devrim muhafızlarını doğrudan
4: bir söylemek lazım. Bir saniye İrfan. Kemal Hoca bitirsin hemen geleceğim hocam. Bir 4 Temmuz'da
8: bununla ilgili.
4: İrfan da geçsin hocam.
5: Evet 4 Temmuz'da bakacağız o törende neler olacak.
4: Buyur İrfan.
7: Şimdi Axios'un haberi, arabulucu ülkelerden birinin diplomatına ve görüşmelere aşina ikinci bir kaynağa göre ABD, İran ve arabulucular mutabakat zaptının imzalanmasının cuma günü şahsen yapılması yerine çarşamba günü uzaktan yapılması olasılığını görüşüyorlar. Yani bugün için. Neden önemli? Eğer bu gerçekleşirse mutabakat zaptı elektronik

0: Elektronik olarak imzalanacak. Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşma maddeleri yürürlüğe girecek ve ABD nihayet anlaşmanın...
1: İrfan bütün metni okudun ama girecek. Ne diyor özetle, ben anlamadım hocam. Ne diyor?
0: Bugün için bitebilir. Donald Trump bugün imzalamak istiyor ve bu işi bitirmek istiyor.
1: Perşembe günü bitireyim diyor, Cuma'ya kalmadan.
2: Bu çarşamba değil mi?
3: Bugün.
2: Yani Amerika için de çarşamba değil mi şu anda?
3: Yani bugün Elize Sarayı'nda zaten buçuk yemek var. Yani
1: Avrupa'yı terk etmesin. Paris Cuma'dan önce bitirelim diyor efendim yani.
2: Paris saatiyle.
0: Bugün bitirelim bu işi ve böylece anlaşmayı imzaladıktan sonra da metni yayınlayalım.
1: Yayınlayalım diyor.
4: Çünkü apar topar imzaya ihtiyacı var Trump'ın.
2: Evet.
4: Bu imzayı attırıp ondan sonra...
1: Öncesinde bir provokasyon, bir şey olmasın diye bunu...
4: Aynen öyle.
5: Katkıda ben sunmak istiyorum.
0: Ben dün bunu söylemiştim.
1: Evet, sen söyledin İrfan bunu dün.
0: Avrupa'dan ayrılmadan önce bunu imzalamak zorunda Donald Trump demiştim. Buraya gelirse Netanyahu atlayıp gelecek. Buradaki baskı sürecini azaltmak için oradan çıkmadan bu işi bitirmek ve bu dosyayı kapatmak istiyor. Anlaşma dosyasını ilk etapta.
1: Evet. Uğur Hoca bir Ekber'e soru soracak. Ekber sen de iki beraber yaparsın.
2: Şimdi Ekber Bey, iki saat önce Trump bir konuşma yaptı. Bütün işte anlaşmayı övdü, kendini övdü falan filan. Ya ağzından kaçırdı ya bilinçli söyledi. Dedi ki biz dedi havadan vura vura 3 trilyon dolar zarar verdik dedi İran. 3 trilyon dolar, şu 300 milyar falan deniyor ya, onun 10 katı kadar zarar verdik dedi. Sen İran'da yaşıyorsunuz siz. Böyle bir zarar var mı böyle? Yani uçtu mu gene Trump?
5: Yok, uçtu. Nasıl İran'ın %90 füze kapasitesini yok ettik dediler de bir tane gemiyi oradan geçiremediler Hürmüz'den. Aynı şeydir, uçmuşlar. İran'ın son olarak gelen ki hükümet yetkisi, hükümet sözcüsüydü, bir açıkladığı rakamda 260-70 dolardan bahsetti, milyar dolardan bahsetti. Evet. Ancak bunu eleştirenler de oldu. İran'daki bazı çevreler yok. Bu daha sonra açıklama geldi. Bu toplam zarar. Yani hem dolaylı dolaysız yani evet, zarardan
1: bahsetti. Ya Trump bahsetti. Bir şekilde şimdi ya, kamuoyunu belirlemek için Ekber bir şeyler söylüyor. Onun çok açıklamalarına tek tek takılıp kalırsak ne süreci anlayabiliriz, ne işin içinden çıkabiliriz.
4: Doğru.
1: Yani dolayısıyla genel bir çerçeve çiziliyor. Bence buna bakmak lazım. Evet. Bu arada Halkbank davası da bitti Bercan. 9 yıl sonra. Değil mi?
3: Bitti değil mi? Yani Amerika ile
1: bugün
3: Trump,
1: tamamen bitti.
3: Şey, İrfan dedi ya Trump büyük nimet şey tabii anlamda. Yani Trump varken o pürüzen hepsi kaldırılacak, giderilecek. Yani şimdi bu İran meselesi o anlamda çok önemli. Yani burada muhatap alınan aktörler önemli İran konusunda. Yani sadece İran'ı İran'a bırakmıyor Trump. Evet. Eğer anlaşmanın yani nasıl imzalandığı sürecine bakarsak İsrailli bazı bakanlar, işte bazı gazeteciler bunu söylüyorlar. Yani Türkiye, Katar ve Pakistan'ın burada çok öne çıktı ve bunun aslında ki bölgesel o yeni dinamizmin garantörünün de işte Türkiye liderliğindeki bu yeni eksenin olacağı yönünde şeyler var, iddialar var ki ben de o kanaatteyim. Yani Trump'ın sürekli Suriye'yi örnek vermesi, Türkiye'yi örnek vermesi, Tom Barak'ın Suriye temsilciliğinden sonra Irak'a geçmesi, Irak'ta da büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Oradaki örgütler, silahlı milisler falan mesela silah bırakıyor. Devlete silah bırakıyor. Bırakma süreci var orada da. Haçlı Şabi. Orada yeni bir başbakan seçildi. Yani o verilen dizaynın da gene garantörü gene Türkiye. Yani Türkiye liderliğinde bir bölgesel dizayn söz konusu aslında.
1: O zaman
3: aslında
1: Trump'ın bu NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi bence çok önemli bir başlangıç olacak.
3: Çok çok önemli. 2004'ten ki zirveden sonra da Türkiye yükselişe geçmişti. 2004'te de Türkiye'de NATO zirvesi vardı. 2009'a kadar Türkiye'nin önü inanılmaz bir şekilde açıldı.
1: Ama ilk defa ABD Başkanı geliyor.
3: Obama geldikten
2: stratejik
3: sonra
2: konsept değişecek. Bu
1: ABD Başkanı ilk defa geliyor 17
3: Başkan
1: yıl sonra.
3: Başkan değiştiği zaman bazen değişebiliyor Amerikan politikaları. 2004'ten Obama sonra, döneminden sonra değişmeye başladı.
4: Avrupa Birliği fasılları açıldı biliyorsunuz.
3: Evet.
4: 2004'te
3: NATO AB üyesi olacaktık yani.
4: Zirve anlaşmasında şey yapıldı.
1: Havai fişekler atıldı.
4: İstanbul İşbirliği girişimi yani Körfez ülkeleri NATO ile anlaşma imzaladı. 2004'te.
1: 2004'teki Türkiye'de şimdiki Türkiye ile alakası yok, uzaktan yakından onu söyleyelim. Yani şu an egemen bir Türkiye var. Onu buna kafa tutan proje
4: yapıyor.
1: 2004'te Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni gelmiş. Bir yıl, iki yani değil mi? Daha yeni göreve geliyor. Tabii bir süre
6: 2003'te hala Cumhurbaşkanı değildi.
1: Değildi. Yani neticede yeni göreve başlamıştı ve dolayısıyla Türkiye biraz daha Amerika için, diğer emperyalistler için kolay lokmaydı. Şu an öyle bir Türkiye yok. Aradan 20 yıl geçmiş.
4: Daha iyi koşullar.
1: Bambaşka koşullar.
2: Bölgenin lideri bir kere yani.
1: Bunu unutmamak lazım.
3: Ya bugün iki haber vardı mesela. Şimdi vereyim. Biz bir İtalyan hükümeti onay verdi Bayraktar'la Leonardo şirketlerinin işte ortak üretim yapmasına. Mesela yani şeyden İtalya'dan Japonya Savunma Bakanı var. Gene Türkiye savunma sistemiyle entegre bir yeni oluşum içerisinde. Yani nerede? Afrika'dan Asya Pasifik'e kadar bir Türkiye rüzgarı esiyor.
1: Evet.
3: Yani eskiden eksen tartışmaları yapılırdı. Şimdi artık sistem tartışmaları yapılıyor. Yani
1: bu çok doğru.
3: Türkiye eksen yerine Türkiye sistemi. yani gelinen aşama
0: neli,

0: İnanılmaz.
1: Efendim lütfen.
2: Melih, şimdi anlaşmanın imza aksiyos. Anlaşmanın imza tarihinin öne çekilmesi bugün için, Hürmüz Boğazı'nın cuma beklenmeden açılabileceği, anlaşma metninin çarşamba günü yayınlanabileceği, yani bugün, J.D. Vance ile Garibaf'ın İsviçre görüşmesinin devam edeceği teyit ediliyor. Bu da mevcut memorandumun daha çok ateşkes ve Hürmüz dosyasını kapsadığını, nükleer müzakerelerin ikinci aşamada başlayacağını gösteriyor. Evet.
1: Bu önemli, artık nükleer zaten ikinci planda. Başta hep birinci nükleer deniliyordu.
3: O sadece hikaye. Gerçekten görüntüydü. Yani savaşın temel gerekçesi bulunması gerekiyordu.
4: Görünen gerekçesi.
3: Yani asıl gerekçe o değildi. Bütün bu gerekçelerin şu anda hayata geçirildiğini de görüyoruz. Ama Lübnan meselesi bence en önemli, en kritik nokta. Burada İran'ın olayı provoke etmesi mümkün müdür sorusu bir tarafta duruyor. Çünkü gerçekten orada devrim muhafızlarının da anlaşmayı bozabilmesi için şu şartı dayatıyor. Diyor ki anlaşma Lübnan'ı da kapsamak durumunda. Aslında ABD açısından bu hiç önemli bir şey değil ve aslında Lübnan meselesini kapsamasını istemiyor. Dün Trump çok ilginç bir konuşma yaptı. Dedi ki Lübnan meselesini Suriye'ye bırakın dedi. Suriye'nin başında bir lider var. Ahmet Şara bu işi zaten çözer. Neden? Çünkü Suriye devrimini Hizbullah'a karşı gerçekleştirmiş bir devrim. Doğru. Doğal olarak diyor ki benim Hizbullah'a olan düşmanlığımdan daha fazlası zaten bölgedeki Suriye devletine ve Suriye toplumunun, hatta Lübnan toplumunun da önemli bir kısmını oluşturan yarısının, daha da fazlası.
5: %70'inin
3: de zaten düşmanı. O zaman diyor bu meseleyi İsrail ediyor bunu. Diyor ki sen ne diye bu meselenin sürekli kaşıyıcısı oluyorsun diyor. Yani burada seni ilgilendiren bir şey yok diyor. Benim uygulayacağım plan da, çünkü Lübnan Cumhurbaşkanı zaten ABD'ye gitti ve imzalar atıldı. Yani İsrail'in Lübnan'ı, Beyrut'u vurması Trump'a rağmen yapılmış bir şeydi.
1: Diyor zaten olarak, binaları yıkıyorsun diyor. Bir hedef gidecek bir koca binaları
5: yıkıyorsun. Kiliseleri de vuruyor yani.
1: Trump diyor olması önemli. Suriyeli, biz biliyoruz ne yaptığını da.
3: 13 tane Suriyeli mülteciyi vurdu yani. Evet. Beyrut'ta yaşayan mülteciyi vurdu.
1: Bunu Trump'ın söylüyor olması önemli.
6: Doğal olarak bırak demesi de önemli. Pardon hocam. Yani orada aslında şunu demek istiyor. Yani Hakan Fidan da ona değindi. Yani bu yeni dizaynda dedi bak. Trump ilk kez bölge ülkeleriyle bir telekonferans görüşmesi yapmıştı. Erdoğan'ın girişimiyle, Türkiye'nin girişimiyle. Aslında her şey orada koptu. Yani orada karar verildi. Şimdi Lübnan'daki işe mesele de yani aslında İran'ı aşan bir mesele. İran orada ısrar ediyor gibi görünüyor ama bence yani Amerika'ya veya işte İran'a bu telkini yapan bölge ülkeler. Yani Lübnan meselesinde yani biz söz sahibi olalım. Bu işi sadece işte İran'a, İsrail'e bırakmayalım şeklinde yeni bir ağırlık merkezi var. Yani bu da onun işareti.
3: Katar, Bahreyn ve tabii ki Suudi Arabistan bu işin peşinde zaten. Mısır da bunun içerisinde doğal olarak. Türkiye'de zaten Lübnan'da bir Sünni bir Arap'ın cumhurbaşkanı olmasını, lider olmasını, başbakan olmasını, güçlü bir lider olmasını Türkiye'de zaten istiyor. Doğal olarak burada bütün bölge halklarının ve bölge ülkelerinin ve ABD'nin bir çıkar birliği söz konusu. Doğal olarak bu planı İsrail'e diyor ki Trump, yani bu saçma bir şey için ortalığı karıştırıyorsun.
5: Ama hiçbir makul bir gerekçe,
3: hiçbir makul gerekçe yok.
5: Lübnan'ın yarısına çökmek istiyor.
1: Devam edelim bir reklamdan sonra hocam. Bu önemli bir konu. Bir reklam arası, sonra yine karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran %3,59 ile madencilik, en fazla kaybettiren %2,57 ile tekstilleri oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: daha var. Aile yapısından ekonomiye, kültürden milli güvenliğe tehdit. Dijital abluka.
1: Bir tavır almazsak, yeni bir mevzuat düzenlemezsek maalesef yabancı medya Türkiye'deki yerli medyayı tamamen yok edecek.
2: Artık dijital bir işgal altındayız. Özellikle yerel medya kuruluşlarının ciddi bir şekilde mağdur olduğunu görüyoruz. Çünkü artık dijital platformlar, sosyal medya mecraları adeta Türkiye'yi kuşatmış durumda.
0: İşgalin dijital hali Türk medyasını da açık açık tehdit ediyor. Öyle ki reklam pastasındaki Batı ambargosu riskin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Başta RTÜK olmak üzere birçok kurumun yaptığı araştırmaya göre televizyon Türkiye'de en etkili mecra. Ve dijital platformlarda izlenen içeriklerin yaklaşık %50'si yine televizyon kanallarının ürettiği programlardan oluşuyor. Türkiye'de televizyon baş köşedeyken reklam yatırımlarının büyük bölümünün Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları. Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı %30'un üstündeyken televizyonlarınki ise yaklaşık %7 seviyesinde kalıyor. Bu durumla birlikte yüksek komisyon alan ajanslar ve medya planlamacıları reklam verenleri televizyon yerine dijital platformlara yönlendiriyor. Reklam gelirleri içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken Türk televizyonları için de risk giderek büyüyor. 2024 yılında Türkiye'deki toplam 213 milyar liralık reklam harcamasının ezici çoğunluğu 158 milyar lirayla yurt dışı merkezli batılı dijital platformlara aktı. Televizyonlarsa bu pastadan yalnızca 38 milyar liralık pay alabildi. Geriye kalan sınırlı 17 milyar liralık bütçe ise açık hava, sinema, dergi ve radyo gibi mecralar arasında paylaşıldı. Ortaya çıkan tablo Türkiye'de reklam gelirlerinin hızla uluslararası dijital yapılara kaydığını ve yerli medyanın ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu net bir biçimde gösteriyor.
3: 2014 ile 2024 yılları arasında Türkiye'deki reklam harcamalarının mecralara göre dağılımında büyük değişim gözleniyor. Türk medyası 2014'te reklam pastasından %80 pay alırken bu oran 2024'te %26'ya kadar geriledi. Yabancı dijital platformlar 2014'te %20 olan payı 10 yıl içinde hızla artırarak 2024'te %74'e kadar yükseldi.
0: Batılı platformlar yerli ve milli televizyonları bir karanlığa sürüklüyor. Nasıl mı?
4: Türkiye'de üretilen değerler elbette dijital platformlar üzerinden ve doğal olarak da üçüncü ülkelerde, yani bu platformları kuran yabancılara kaynak olarak transfer ediliyor. Değer burada üretiliyor, veri burada üretiliyor, tüketici burada, reklam pastası burada, ama pastadan aslan payını yabancı dijital platformlar ve dolayısıyla da dijital sömürüye varan bir adaletsizlik durumu ortaya çıkıyor. O nedenle bu konu aynı zamanda bir güvenlik meselesi.
0: Aslında rakamlar sadece Türk televizyonlarını bağlamıyor, toplumun tamamını ilgilendiriyor. Batılı dijital medyanın geleceğe nasıl risk oluşturduğunu uzmanlardan dinleyelim.
2: Ya nasıl olsa burada ben istediğimi yaparım. Denetimsiz, kontrolsüz bir alan. Vergi konusunda dediğim gibi vermek zorunda değilim. Vergiyi de kaçırıyor. Bu ne sağlamış olacak? İstihdam kaybına neden olacak. Bu sefer ne yapacak? Yerel medya kazanamadığı için bu noktada personel çıkartması yapacak. Bununla birlikte işte mücadele edemeyeceği için kurumlar kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar. Ama bu ne sağlayacak? Bizim dünyada mücadelemizi bu noktada önlemiş olacak. Çünkü zaten dijital mecralar bildiğin üzere Gaziantep'te yaşanan olaylarda gördük. Rusya-Ukrayna olaylarında gördük. Yine son dönemde Venezuela'da da gördük. Kendi algoritmik bir şekilde kendi işlerine gelen çıkarlar neyse ona yönelik içerikleri sunuyorlar ve ön planı çıkartıyorlar.
0: Yerli ve milli yayın çizgisinde ilerleyen Türk televizyonlarının olmadığı bir süreçte kontrol ve ele geçiren batılı dijital medyanın tutumu nasıl olur hiç düşündünüz mü? Hatırlayın, Gezi Parkı olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde, 6 Şubat depremlerinde batılı sosyal ve dijital medya üzerinden halka korku, provokasyon, kaos pompalanmıştı.
1: Gezi Parkı olayları sırasında nasıl bir iç kalkışmayı tetiklediklerini ve nasıl bir kamuoyunu provoke etmek istediklerini ve nasıl bir deformasyon yaptıklarını gördük. Bakın ben Hataylıyım. deprem zamanı 6 Şubat depreminde öylesine büyük deformasyonlar, dezenformasyonlar yapıldı ki baraj patladı denildi. Şimdi baraj patladı haberine karşı tüm arama kurtarma faaliyetleri son buldu ve orada Turkuaz Medya, A Haber

0: gerçek habercilik yaptı. Bunun bir dezenformasyon olduğunu, doğru olmadığını ifade etti.
1: Bir denetim mekanizması olmadığı için bir kamera ayarlayan, bu bazen cep telefonu bile olabilir, bir takım kişiler kendilerine göre habercilik yapıyorlar. Kendilerine göre habercilik dendiği zaman bir takım normlara uyma zorunluluğu hissetmiyorlarsa, çünkü böyle kişilerin varlığını göz ardı edemeyiz, o takdirde haber mi veriliyor? Yoksa izlenim mi veriliyor, yoksa sadece yorum mu yapılıyor? Bakın, haberle yorum çok farklı olaylardır. Önce haberiniz doğru şekilde olacak ki sonra doğru yorumu yapabilir.
2: Kontrolsüz bir yayın bence yayın değildir.
3: Türkiye karşıtı yayınların ana merkezi dijital medya oldu. Bugün Batı'nın kontrolündeki platformlar reklam gelirinde zirveye oturmuş durumda. Ulusal ve yerel medyaya kalan reklam geliri ise oran olarak neredeyse tek haneye düşmeye doğru ilerliyor. Televizyonların reklam gelirinden aldıkları pay %18 seviyesinde. Dijital yayınlar günümüzde algı operasyonlarının en büyük silahlarından biri haline geldi. Montaj videolar, bağlamından koparılan görüntüler gerçeğin önüne duvar örüyor. Peki yerli medyanın yarını nasıl şekillenecek? Batı dijital kuşatmayı genişletiyor. Reklam gelirlerindeki adaletsiz dağılım yerli ve milli medyayı adım adım sona götürüyor.
0: Reklam meselesindeki birinci husus bunu yazılımların yeniden yapılandırılması, ikincisi ise algoritmaların şeffaf olması, denetlenebilir olması ve kamuoyu önünde bütün bu bilgilerin açık bir biçimde gözükmesi gerekiyor. Buna yönetimde transparency diyorlar. Yani açıklık ve şeffaflık.
4: Şunu bilmeli reklam veren, bana dijitalden saldırı olursa, eğer tehdit olursa beni analog medya koruyacaktır diye bir düşünceye sahip olması lazım.
3: Dünya ise dijital tekele karşı yaptırım zincirini devreye aldı. Avrupa Birliği, dijital pazarlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya 798 milyon dolarlık ceza kesti. İtalya ise 870 milyon euroluk KDV davası açtı. İspanya'da 83 medya kuruluşu 550 milyon euro, İngiltere'de ise 44 milyon kullanıcı adına 3,1 milyar dolarlık dava açıldı.
5: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Bu kuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman.

0: Evet, sebep sonuç devam ediyor. Hemen Ekber Karabağ'a bağlanalım. Bir yeni gelişme var galiba Ekber.
1: Evet evet, yeni gelişme var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakay'dan az önce bir açıklama geldi. Mutabakat zaptını İran Cumhurbaşkanı ile Amerikan Cumhurbaşkanı imzalayabilir. İrfan, seni tebrik ederim. Dün bunu tartışmıştık. Yani Kalibaf yerine bunun için Mesut Pezeşkiyan'ın işte onun yerine giderek buna imza atabilir yönünde İran'dan bir açıklama geldi. Gerçi bu %100 değil. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunu değerlendiriyoruz diyor.
0: Tabii bir daha söyle bir şey Ekber. İran Dışişleri yani, Bakanlığı sözcüsü bu bilgiyi veriyor değil mi? Yani bu önemli bir şey şimdi.
1: Az önce evet. Evet evet, az önce söyledi, çok önemli bir gelişme. Yani Kalibaf yerine, meclis başkanı yerine bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın işte ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte bu uzlaşma metnini imzalayabilir ve bu konuyu değerlendiriyoruz diyor. Yani %100 Mesut Pezeşkiyan gidecek deniyor, değerlendiriyoruz.
0: Pezeşkiyan diyor. Ve Trump'ın bu metni imzalaması değerlendiriliyor diyor Dışişleri Bakanlığı sözcüsü.
1: Evet, evet.
2: Peki Ekber Bey, Pezeşkiyan uçağa kalksa oradan haberiniz olur musun? Yani eğer bugün imzalanacaksa tamam, Paris tatili şu anda daha erken ama 12'ye kadar

0: Değişir mi yani? Kalksa haberiniz olur mu?
1: Zamanla ilgili İranlılar zamanın değiştiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmıyor. Yalnız Cuma gününü gösteriyor. Ha, ben cuma. Mesela bakıyorum metne. Yani herhangi bir zamanla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece katılımla ilgili böyle bir meseleyi dile getirdi. Tabii bu neyi gösteriyor? Birincisi hükümet bu meseleyi, yani böyle büyük bir kazanım söz konusu. Büyük bir kazanım söz konusu. Bunu Kalibaf'ın cephesine bırakmak istemiyor. Yani bu Kalibaf için büyük bir avantaj olacak. Onu Kalibaf'a bırakmak istemiyor. Yani bunu mecliste, hükümet, ben yaptım, ben göreve geldim ve ben yaptım. Bunu demek, bunu istiyor. Ancak bir büyük de bir dezavantajı var. Yani Pezeşkian bunu yaparsa İran'a döndüğünde, ben dün bir ifade kullanmıştım, linç edilir, gerçekten de öyledir. Yani İran'daki muhalifler, o muhafazakar muhalifler, işte az önce de söyledim, sertlik yanlıları olsun, paydarı cephesi olsun, Said Celililer olsun, bunlar Kalibaf'ı kolay kolay eleştiremiyor. Çünkü kendisi asker kökenlidir, ülke liderine sadık insanlardan birisiydi. Güvenilir bir insandı. O yüzden fazla üzerine gidemiyorlar. Geçtiğimiz günde Dışişleri Bakanlığı önünde protesto olduğunda 10 kez Irakçı'ya işte karşı slogan atarken bir kez Kalibaf'a yönelik atılıyordu. Böyle bir, ancak Mesut Pezeşkian için aynı şey söz konusu değil. Yani eğer böyle bir şey için İsviçre'ye gider ve Donald Trump'la el sıkışır, imza atarsa ülkeye geri döndüğünde çok rahat bir şekilde muhafazakarlar onu yerden yere vurur.
2: Bir şey söyleyeyim mi? İran muhalefetinin şöyle bir iddiası vardı. Arakçı ile Kalibaf İran'da devrim yaptılar. Şimdi Kodedat falan diye onlar şey yapıyor, kullanıyor. Yani Ekber'in anlatımlarından da öyle anlaşılıyor ki gene yani Arakçı ile Kalibaf'ı hedef almış durumdalar. Yani İran'dakiler de hedef alıyor demek ki. İran'daki muhalifler.
3: Yani anlaşmanın aslına bakarsanız İran tarafında daha güçlü bir şekilde imzalanabilmesinin yolu Kalibaf'ın imzalamasıydı. Çünkü Kalibaf devrim muhafızlarının aslında oradaki temsilcisi gibi. Doğal olarak yani bu...
4: Onun imzası daha etkili olur.
3: Onun imzası çok daha güçlü bir imza olacak. Aslında Pezeşkian'ın imzası, evet, İran Cumhuriyeti'nin temsilcisi, Cumhurbaşkanı sıfatıyla en yüksek makam gibi görünse de İran'ın kendi şartları içerisinde Kalibaf'ın edindiği, Kalibaf'a ait olan güç Pezeşkian'ın çok çok fevkinde. Doğal olarak anlaşmanın selameti açısından da aslında Kalibaf'ın imzalaması çok daha makul olurdu.
4: Ama içeride demek bir tartışma var.
1: Efendim, bir başka önemli hususa da değiniyor. Ben de onu da aktarayım size. Sözü İrfan'a bırakayım. Şöyle diyor ki İran'a karşı deniz ablukası 30 gün içinde son bulacak. Bu da ilginç bir ifade. Halbuki biz birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanlığı'na gelen açıklamada derhal diyordu. Yani anlaşma imzalanır imzalanmaz deniz ablukası kalkacak, ama şimdi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 30 günlük bir zaman diliminden bahsediyor.
2: Mayınlar üzerinde 30 gün deniliyor. Evet.
5: Mayınlar yüzünden, mayından temizlenmesi lazım.
1: Deniz ablukası. Yani deniz
2: Amerika'nın
1: ablukasının
2: ablukasından
6: kaldırılması. Yani Hint Okyanusu'ndaki Amerikan
4: gemilerinin ablukası.
5: Ha, İran ablukası. Ama eşdeğer bunlar.
6: İran ablukası, aynı anda Amerikan ablukasını
5: İkisi
6: söylüyorsunuz.
5: İkisi de aynı anda kalkacak muhtemelen. Yani İran ablukaya devam ettirdiği sürece Amerika kaldırsa ne olacak? Evet. Tam geçiş ve çıkış sağlanması için körfezin temizlenmesi
2: yani
5: lazım.
2: Yani geçişler, gidişler, gelişler olacak ama ablukanın kalkmasının tamamen bitti denilmesi 30 gün sonra nihai olarak açıklanıyor.
7: Melih, pazartesi günü biz A Haber olarak bunu ilk kez ben söylediğimde sevgili kardeşim de tabii oranın yapısını çok iyi biliyor. Demişti ki mümkün değil bu, ama şunu sormuştum ben, özellikle sormuştum. Müşteba Hamene'nin haberi olmadan Mesut Pezeşkian Trump'ın karşısına gidip böyle bir anlaşmayı imzalayabilir mi? Sevgili kardeşim de demişti mümkün değil. Tabii ben de özel kaynaklarımı dayandırarak
4: söyledim. Sen bildin ya, atmış çıktın. Acayip, süper yani.
7: Estağfurullah. Bu A Haber'in başarısı. Ben üzerime herhangi bir başarı almıyorum. Bu ekranda olduğumuz için bizim bir değerimiz var. Yani şahsımıza ait bir değer değil bu. Ama çok ciddi bir çatışmanın olduğunu hep söylüyorum ben. Şu anda Mesut Pezeşkian'la Müşteba Hamene'yi beraber hareket ediyorlar. Bunu ben en azından belki bir buçuk aydır söylüyorum. Onun için burada Müşteba Hamene'yin sözüne herhalde Ekber de beni tasdik edecektir. Hiç kimsenin, ne Galibaf'ın ne de bir başkasının itiraz edebileceğini zannetmiyorum. Hep şunu söyledim ben. İran'da Tahran içerisinde çok ciddi siyasi suikastlar var. İnsanlar evlerinin içerisinde temizleniyorlar. Büyük bir savaş var. Bu bana gelen. Onun için ben Ekber kardeşimin oradaki durumunu biliyorum. Kapalı toplumlarda yaşadım. Birçok şeyi konuşmaması normal. Benden çok
4: ya daha Ekber fazla. Ya Ekber her şeyi anlatıyor efendim. Ekber İran'da ne oluyorsa anlatıyor. söylüyor. Bazı şeyleri tutturabiliriz, tutturamayabiliriz de İrfan, yani Ekber üzerinde İran'da şunu söyleyemez falan diye bir durum yok. Ekber her şeyi de söylüyor. Bazı şeyler de denk geliyor, gelmediği de oluyor.

0: Yani biz kâhin değiliz, biz gazeteciyiz. Bir takım aldığımız, orada burada okuduğumuz bilgileri halkla paylaşıyoruz. Tutarsa tutuyor yani, biz burada şeyde atmıyoruz elbette. Karaman'a da atış yapmıyoruz. Şimdi yani, başka bir konu var. Önemli olan şu. Bu Lübnan tartışması. Buyur Ekber'cim.
1: Yani burada resmi bir açıklama geldiğinde ben onu aktarıyorum. Yani arka planda tam olarak neler olduğunu biz gazeteciler
0: ya
1: bilmiyoruz.
0: Kim bilecek zaten hocam? Yani hep bu, CIA'den, Pentagon'dan, yani, şuradan buradan bilgi mi alıyoruz? Bakıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bazı şeyler yerine oturabiliyor. Murat, şimdi Lübnan'da bir takım anlaşma, mesela şu böyle bir senaryo var mı sence? İsrail ve İran Lübnan üzerinden savaşa devam edebilirler. Ama bu anlaşma ABD ve İran arasında da pekala mümkün kılınabilir. Böyle bir şey mümkün
2: olmaz.
0: Mi?
2: Hayır, mümkün olmaz. ABD ve İran arasında bir anlaşma olduğunda bu zaten Lübnan'da Hizbullah'a rağmen yapılmış olacak. ABD başkanının Lübnan meselesini, yani Hizbullah'ın silahlandırma meselesini Lübnan hükümetine ve Suriye hükümetine bırakalım söylemi aslında bambaşka bir gerçeği ifade ediyor. İsrail diyor ki burada senin güvenliğini tehdit eden bir şey mi var? Evet, ama o güvenliğini tehdit eden şey hem Lübnan hükümeti için hem de Suriye devleti için zaten bir tehdit. Seni alakadar eden bir şey yok. Oradakiler senden çok daha fazla zaten bu varlığın ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü bu varlık ortadan kalkarsa ancak Lübnan gerçek bir devlete dönüşebilir. Trump bunu fark etmiş durumda. Yani bölge ülkeleriyle, Türkiye ile, Suudi Arabistan'la yapmış olduğu bütün görüşmelerde bu gerçeğin farkına varmış durumda. O açıdan İsrail'in Lübnan'a karşı bir saldırısını engellemek için Trump elinden geleni yapacaktır. Buna rağmen İsrail ile Lübnan arasında çatışmalar devam etse dahi bu anlaşma olduktan sonra İran hiçbir şekilde Lübnan Hizbullah'ını koruyabilmek maksadıyla bu anlaşmanın hilafına hareket etmeyecektir. Çünkü onun için önemli olan şey kendi toprak bütünlüğünün ve ülkesinin selametidir yani. Hizbullah terk edilebilir mi? Terk edilir. Hizbullah zaten, yani daha önce Esad'ı nasıl terk etti bir günde hemen çıkıp gittiyse, 60 yıldır beslediği Esad'ı bir gecede terk edebildiyse Hizbullah da terk edilecektir. Çünkü bütün örgütlerin ömrü bu kadardır yani.
3: Burada bir şey daha var. Müsaade ederseniz ben de onu ilave edeyim. Orada şeyde maddelerden bir tanesi tüm cephelerdeki savaşın. Ha,
4: şimdi onu söyleyecektim. Birinci madde. Var. Evet. Bir numara. Diyor ki İran ve ABD Lübnan dahil, onun altı çizilmiş, tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek. Birbirine karşı güç kullanmanın tadı ve Lübnan dahil, yani Lübnan hariç bir şey İran kesinlikle imza atmayacak ve eğer Lübnan'ı vurmaya devam ederse İsrail'de şeyde İran'da İsrail'i vuracağını açık ve net söyledi.
0: İsrail'e vursun ama anlaşmayı devirme, masayı devirme gibi bir durum olabilir mi yani?
4: Öyle İsrail ama birinci madde öyle yani, o zaman anlaşma yürürlüğe girmez.
0: O zaman bu mutabakat girmeyeceği anlamına geliyor yani.
4: İşte onun için Amerika, Netanyahu şey tabiri caizse fırça atıyor.
0: Tamam, Trump bugün imza atsalar bile, dediğiniz gibi erkenden imza atılsa bile, yani İsrail Lübnan'ı vurduğu zaman gene İran bozuldu diyecek ki ne farkı?
4: İran tamam vuracak ama Amerika da bu sefer Netanyahu'nun kulağını çekecek.
5: Melih Bey'in dediği bence o, ben de o kanada yani İran'la Lübnan ve Lübnan üzerinden İran'la İsrail birbirine mesela karşılıklı misillemede saldırılarda bulunabilir ama bence anlaşmayı devirmeyeceklerdir. Evet, yani anlaşmaya rağmen o çatışmalar bazen
2: asla bozulmaz. Bu zaten İran'ın tutumundan dolayı kaynaklıdır. İran Hizbullah'ı koruyabilmek maksadıyla kendi ülkesindeki bu kadar önemli bir anlaşmadan vazgeçebilecek konfora sahip değil.
3: Ama sadece Lübnan değil hocam. Onun cümleyi tamamlayamadım. Yani tüm cephelerden kastettiğimiz 4 cephe var orada. İran bir cephe. Tamam, onu Amerika Birleşik Devletleri zaten çekilecek. Lübnan bir cephe. Onda İsrail angaje olmuş durumda. Onu da koşul olarak koymuş. Lübnan dahil tüm cepheler dediğine evet, göre bir de Gazze var, Batı Şeria var, Yemen var. Bu cepheler ne olacak?
2: Ama Gazze İran'ın hiçbir zaman masada olan bir
3: maddesi
2: değil.
3: Sayın hocam kastettim o işte.
2: Hiçbir zaman İran açısından
3: anladınız
2: Gazze
3: demek
2: bir...
3: Evet, İran'ın Gazze samimiyetini bir... ölçmeye çalışıyorum
2: tabii ki,
3: şu anda.
2: Çok yani haklısınız. Çok
3: orada
2: haklısınız.
3: Tüm cephelerden madem çok samimi bir anlaşma imzalıyorsun.
2: Osman Gazze'nin savaşında durmasına şart
3: olsaydı. Bravo. Onu ama Batı böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Durduracak mısınız? Gazze koşulunu bir ara koydu. Geçmişte, geçen senelerde tam hatırlamıyorum tarih olarak ama Gazze'deki savaşın durdurulması koşuluyla bilmem ne bilmem ne dedi ama tüm cephelerde Lübnan dahil dediğinde Gazze'deki o soykırımı durdurabilecek misin? Bir. Orada bir şey olursa bu anlaşma çöpe gidecek mi? Sadece derdin Hizbullah mı? Husiler var aşağıda. Onlar ne olacak? O da bir cephe. 7 cephenin 4 cephesinde şu anda aktif İsrail rol oynuyor. Lübnan, Beyrut çok aktif olduğu için biz şu anda onu konuşuyoruz. Ama diğer taraflarda işler devam ediyor. İşte İran'ın tüm cephelerden kastettiği 4 cephe ise eğer çok zor işi Amerika'yla. Çünkü İsrail bu cephelerden illa

0: belki bunu araştırmak ister. Amerikan tarafı bunu açıklamıştır.
1: Şu an itibariyle Beyaz Saray'dan gelen henüz net bir şey yok. En azından Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan başkanı takip eden şu anda. İmeylerimize düşen bir yok şu an itibariyle.
0: İrfan, ben Axios'ta, İran medyası Axios'a dayandırarak 14 maddeyi yayınlıyor. CNN'de de vardı, CNN International'da.
2: Bu Ekber'in dediği adamın yayınlanmış ya, onu diyor. 14 maddeyi onları yayınlamış.
3: O yayınlandı zaten.
4: O zaten var.
1: Evet, o da
4: geçmeli olarak anlamış durumda.
1: Özür dilerim. Bir saat önce, bir saat önce Barak Ravid Axios'tan, bir saat önce full text of full, yani tam anlaşma diye Axios'ta yazmış. Doğru söylüyorsun Ekber.
4: Ya İran açısından şunu doğru anlamamız lazım. Lübnan'daki Hizbullah'ın varlığı kendisiyle doğrudan entegre olduğu için kıymetli bir şeydi. Onu kaybetmek ister miydi? Hiçbir zaman istemezdi, ama o zaten İsrail saldırganlığından çok daha önce bütün elimine edilmiş durumdaydı. Çünkü Suriye en önemli cephesiydi, oradan silinip gitti. Yemen'deki Husiler ise onun için daha sonradan keşfettiği ve önüne böyle bir altın tepside sunulmuş bir nimetti, lütuftu Husiler. Husiler, bakın bu savaş boyunca, İran-İsrail savaşı, İran-ABD savaşı boyunca bir ya da iki defa füze saldırısında bulundular. O da göstermelik, çünkü o da bir şekilde aidiyetini gösterme ihtiyacı hissediyordu.
5: Şu bu kadar anda, silah geliyor, ne yapıyorsunuz ya, silahları? Şu an,
4: yani evet, elbette bir şey yapması gerekiyordu. Şu anda bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra olacak olanı size söylüyorum. Yani görebildiğimiz söylüyorum. Yemen basınını ve Yemen'deki gelişmeleri takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Yemen'deki üçlü yapı, ikili yapılıya dönmüş durumda. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin çekildikten sonra kontrol bütünüyle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine geçmiş durumda. O Yemen hükümetinin Türkiye devleti de destekliyor. Birleşmiş Milletler de destekliyor zaten. Hı hı. Bu yapı Husileri bir terör yapılanması olarak zaten tanımlıyor. Yani bütün Birleşmiş Milletler de bunu bu şekilde tanımlıyor zaten. Husileri bir terör yapılanması olarak görüyor. Doğal olarak bu saatten sonra, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra olacak şey şu. Yemen'deki bütün varlıklar Husileri etkisizleştirmek için diyecekler ki ya mevcut hükümetin içerisinde katıl, silahlarını bırak, Hizbullah söyledikleri gibi, yani meşru bir güce dönüş, ya da yok olacaksın. Çünkü zaten tek bir şehrin içerisine sıkışmış durumda şu anda Husiler. Ve doğal olarak İran'ın bunu bir pazarlık masasına getirerek Husileri de bu anlaşmanın bir parçası olarak gösteriyoruz diyebilme şansı yok. Onun gerçekte, realitede bir karşılığı da yok.
3: Biraz
4: zaten
3: farklı düşünüyor olabilirim.
1: Evet, yani Melih,
3: şöyle bir şey
1: Melih
3: var.
1: Yazmış, Axios yayınlamış 14 madde. Tabii çok uzun, burada okumak imkansız, ama yayınlamış.
5: Yani
1: 14 madde.
5: Artık 14 madde anlaşalım. Şey mi İrfan, yani bizim evet, konuştuğumuz evet, 14 evet, madde. Bu. Doğru maddeler.
1: Ağırlıklı olarak var, ama çok geniş, var. Çok geniş yazılmış. Çok geniş yazılmış.
0: Mesela benim evet, dikkatimi çeken bazı hususlar vardı. Mesela diyor ki burada Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmadan 30 gün sonra bütün güçlerini bölgeden çekecek. Yani getirdiği bu Uman etrafına falan getirdiği onlarda. Ve burada 60 günlük Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest bir şekilde olması için 60 günlük bir süreden bahsediliyor. Yani bu müzakere müddetince. Ondan sonra öyle görünüyor ki, daha önce de ilan söylemişti. Biz 60 gün boyunca para almayacağız. 60 gün sonra buna demiş, devam edeceğiz farklı sebeple. Şimdi görüyoruz ki 5. maddede zaten İran'ın belirttiği gibi bir mesele söz konusu. Tabii ben 5 tanesini okudum. Yani diğerleri de hemen hemen aynıdır. Yani taraflar birbirine saldırmamaya işte yönelik garanti veriyor. İşte savaş tüm cephelerde durmuş durumda. 60 gün boyunca taraflar işte müzakere edecek. Bunlar daha önce bildiğimiz meselelerdir. Ancak dediğim üzere bazı hususlar bilinmiyordu ki Amerika Birleşik Devletleri taahhüt ediyor ki eğer bir esas bir anlaşma sağlanırsa ben aslı bu bölgeye getirdiğim güçleri de çekeceğim ve İran'da Hürmüz'den geçişleri 60 gün süreyle ücretsiz bir şekilde yapacak ve bundan sonra öyle görünüyor ki işte İran farklı sebepler göstererek buradan para almaya devam edecektir.
1: Tabii ben 10. madde çok önemli. 10. madde konuştuğumuz Amerika Birleşik Devletleri memorandumun imzalanması üzerine ve yaptırımlar sona erene kadar Hazine Bakanlığı'nın İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevleri ihracatı ile ilgili tüm hizmetler, bankacılık işlemleri, sigorta, taşımacılık ve bu gibi için muafiyetler vermesini taahhüt eder. Yani Amerikan borsalarını işte girecek, açılacak artık, evet, bu 10. madde ilginç konuştuğumuz mesele. Şimdi 11. madde çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri memorandumun uygulanması üzerine İran'ın dondurulmuş veya kısıtlı fon ve varlıklarını tam kullanıma açmayı taahhüt eder. Taraflar fonların serbest bırakılması prosedürlerini müzakerelerde mutabık

0: kalacaktır. Bu fonlar İran Merkez Bankası tarafından belirlenen nihai yararlanıcılara ödeme için tam kullanılabilir olacak ve ABD gerekli tüm lisans ve izinleri verecektir.
1: Bence de taraflar, bu Murat 10. madde çok önemli. Evet.
2: Yani Kerem abi, mesela şeyden yayınlanınca
1: evet, 11
2: anlaşmanın
1: gibi
2: maddelerine El Arabiya'dan geçmişti editörümüz. Orada mesela şey ifadesi vardı İran tarafından kullanılan, belki Ekber ona rastladım bilmiyorum da. 4-5 ve 10-11. maddeler bizim için kırmızı çizgi deniliyor. Yani 4-5 de Hürmüz, Hürmüz ablukası Boğazı ve deniz ablukası, Amerikan ablukası karşılığı kaldırılacak. İşte 10-11'de bu yaptırımlar, fonların serbest bırakılması, muafiyetler.
1: İran'ın temel sorunu buydu.
2: Bunlar Bercan. Yani Lübnan yok. Başka şeyler
3: tabii
2: yok.
3: Tabii yani. Yani. Yıllardır mesela birinci maddede var ama.
2: Var, birinci maddede
3: Lübnan
2: var.
3: Lübnan dair bütün cephelerde evet.
1: Hocam onlar çok önemli.
2: Ama kırmızı çizgisi değil yani. Bu
1: dediği, Bercan'ın dediği yani İran'ın temel meselesi nedir yıllardır? Yurt dışındaki paralarını
3: tabii,
1: alamıyorlar.
3: Tabii tabii.
1: Yani
3: ambargoların
1: kalkması. Temel meselesi bu. Bu. Petrolü var, alamıyor, şey yapılmış. Bunun Murat, bu maddelerin kabul ediliyor olması İran açısından bayağı zafer. Tamam büyük bedel ödenmiş falan ama 45 yıllık neredeyse.
0: Melisa'na gönderdim 14 maddeyi.
1: Hemen
0: Melih
1: bakıyorum.
0: Sana
3: 47 yıldır
0: tamam,
3: ambargo
0: bakıyorum
3: vardı. İrfan. Evet. Yalnız İrfan Bey, Avrupa aynen. Birliği Komisyonu dün bir açıklama yaptı. Biz yaptırımlara devam edeceğiz dedi. Şimdi ABD kaldırıyor İran'a yaptırımları 47 yıl tamam ama Avrupa Birliği devam edecek. Onu da not edelim burada. Kaldıracağım demedi.
2: O Hürmüz'den açılma şartını koşuyor Avrupa Birliği. O tam açılsın diyor.
4: 79'dan beri var olan bu yaptırımların kaldırılacak olması gerçekten eğer bu nihai anlaşmaya varırsa
2: büyük bir şey. Büyük bir
1: konu budur yani. Çok büyük
5: koşullar var onu söyleyeyim.
4: Bu şu anlama da gelir. Yani İran ekonomisinin hızlı bir şekilde dönüşmesi, evet. İran'ın modernize olması, yani İran'ın şey gibi yani İran'a bütün ABD ürünlerinin hızlı bir şekilde nüfuz edecek olması,
3: tabii, tabii.
4: İran'ın küresel markalarının girecek olması, tıpkı Sovyetlerin düşüşünde nasıl ilk önce giren hatırlıyorsanız markalar,
1: o hamburgerler falan girecek yani
4: dönüşmüştü ya böyle bir şey o markaların, bu arada şöyle söyleyeyim, İran'a gittiğinizde şunu görüyorsunuz, o markaların tamamı İran'da var.
1: Var mı? Biz pazartesi hepsi günü bunu var. Tartıştık. Gafar da vardı. Gafar
4: yani
1: yakınca.
4: O markaların tamamı var İran'da var.
3: Ama gayri resmi gibi.
4: Sahipleri İranlı mollalar. Ama var. O markalar hiçbir zaman İran toplumundan çıkmadı, kalkmadı. Yani İran'da en çok tüketilen içecek o meşhur marka.
1: Siyah zararlı
4: tabii,
1: içecek.
4: Siyah zararlı
0: şimdi
4: içecek.
0: Bu dördüncü maddeyi tekrar okumakta fayda var diye düşünüyorum. Ekber o hızlı okudu. Memorandumun imzalanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik deniz ablukasını ve diğer engelleri kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde ablukayı tamamen sona erdirecektir. Bu süre içinde gemi trafiği İran İslam Cumhuriyeti tarafından eski savaştan önceki seviyelere geri getirecek şekilde orantılı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca nihai anlaşmadan 30 gün sonra kuvvetlerini İran İslam Cumhuriyeti'nin yakınından çekmeyi taahhüt eder. Bu da son derece önemli.
1: Kemal Hocam bunlar kazanım değil mi? Sizin itirazınız var. Bir de bunların koşulları var diyorsunuz.
5: İyi yakalamışsınız arada.
1: Girmeye ben duyuyorum hiç bakmayın. 5 kişi aynı anda konuşsa bile.
5: Karşı taraf Amerika'dan İran'dan araya girmek mümkün değil.
1: Benden kaçar mı hocam? Ben
3: ya komutan herkes kazandı. Netanyahu ve İsrail kaybetti. Allah'a çok şükür yani.
1: Merak ediyoruz Kemal Hocam.
5: Katılıyorum. Şöyle yaptırımların 7. madde yaptırımların kaldırılması konusu var. Onda şu koşul getirilmiş. Uluslararası Atom Enerjisi'nin yazacağı raporlara bağlı olmak kaydıyla diyor. Yani nükleere atıf yapıyor yine. İran'da nükleer konusunda atıfta var, atıfta bulunuyor. O da koşul bence. NPT anlaşması var, 68 tarihli, 70'te yürürlüğe girdi. 62 ülkeden bir tanesidir İran, imzacı. Oraya atıfta bulunuyor. Onun 5. maddesinde der ki NPT anlaşmasının, İran için söylüyor. İran nükleer zenginleştirme kapasitesini saklı tutar ve faaliyetleri gerçekleştirebilecek altyapı kurar diyor.
1: Saklı tutar, bildirmez diyor yani Atom Enerjisi Kurumu'na falan.
5: Ya işte bak.
3: Ama tarihine bakın. Tarihi 1970. O tarihte 1971'de Amerika Şah Rıza Pehlevi'ye teknolojiyi verdi nükleer. Yani atom bombasını yapılmasını Şah'a ve Amerika'da...
1: Tamam ama ona atıfta bulunuyorsa isterse daha önce vermiş olsun.
5: Tabii,
1: bu geçerli
5: koşul,
1: olacak.
5: Bakın değil mi? Bu
1: değil mi
5: koşul.
1: Hocam?
5: Evet. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri 30 gün içerisinde abluko birliklerini geri çekecektir diyor. Değil mi?
1: Evet.
5: Körfez ülkelerindeki Amerikan varlığı ne olacak?
4: O kalacak. O kapsam dışı.
5: Ama
4: o,
5: tabii, bir dakika tabii. Hocam ya adam diyor ki İran etrafta egemenliği tehdit edecek herhangi bir Amerikan varlığı olmayacak diyor. Bu ne demektir? Sonradan gelmiştir.
4: Kemal Hocam sadece ABD'nin bu gemileri esnasında gemileri geri çekecek.
5: Onu biliyorum hocam, onu biliyorum.
3: Anlaşma yok, Bahreyn'deki, Katar'daki kuvvetteki müşteri sökmez yani.
5: O zaman ne olacak biliyor musunuz?
2: Yani İran kamuoyuna yönelik bir açıklama.
4: Hatta İran'ın

0: ABD'nin mevcut yani uçak gemilerinin bile İran açıklarından çekilmesi söz konusu bile olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak.
1: Tamam, işte bakın maddelerden, ama İran o kadar güzel bir anlaşma metnine imza atacak ki şu anda, Melih'in dediği gibi gerçekten o günü milli günü ilan etsin İran. Küresel güçler karşısında ciddi bir safa. Bu 14 maddenin tamamı.
2: Müthiş kazanım değil mi? Yani bunlardan birkaçı bile olsa dediğiniz gibi.
1: Bölgesel kazanım da çok büyük. Bölgesel. Yani dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceden ikili anlaşmalarla birlik konuşlandırdığı Bahreyn gibi, Kuveyt gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan, Ürdün, hemen ilk kuşaktaki ülkelerdeki varlıkları ne olacak? Soru bu.
0: Bunlar kalacak.
1: Kalacaksa İran hangi hocam, güvenlik orada, sistemini orada tekrar kuracak? Bir... Ha, bakın o İran kendi güvenlik mimarisini bu varlıklar üzerine kurdu. Nedir o? Vekiller, balistik füze ve nükleer. Üç sacağı ayağı vardır. İran'ın güvenlik mimarisi. Hmm. Yeni bir İran çıkmıyor. Ne diyor Trump? İran'ı güçlendirecek ve entegre edecek. İran'ı güçlendirdiğinizde İran neye dönüşecek? Başka daha bir güçlü İran. Bir rejime dönüşecek. İşte onun da üç sacağı ileride, vekillerle ilgili de bir şey yok biliyorsunuz maddeler arasında. Evet. Hizbullah'la teması. Onun için sordum Husileri. Husilerle teması. Haçlı Şabi ile irtibatı. Şii Suriye ministeriyle irtibatları yeniden tesis edecek bir güçlü İran mı çıkıyor karşımıza? Şöyle nükleer konusundaki NPT anlaşmasına yapılan atıf bir şekilde İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini durdurulmayacağını gösteriyor. Yani şu ama 60'a çıkmaz, 50'de kalır, 40'da kalır. Bu şu demek, know-how hala İran'ın elinde.
0: Tabii kalacak. Onun yani için, elektrik üretmede enerji kalacak. Nükleer silah üretmeyecek. Yoksa
1: ve NPT ile ilgili anlaşma atıf varsa ve bir şekilde Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarının koşuluna bağlıysa yaptırımların kaldırılması, bu anlaşma birbirine girmiş girift bazı ciddi hususlar barındırıyor. 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı açılacaktır. Niye 30 gün içerisinde? Niye bekliyorsunuz? Çünkü bakın 5. madde mayınları anlatıyor. Mayın temizliği faaliyeti var diyor.
2: Demin o da ciddi mi? Zaman olacak bir iş.
1: Tabii yani 30 gün. 60 gün teknik heyetler tarafından incelemeler yapılacak diyor. Bu maddelerin detayları. 2 ay.
3: Şu anda başkanın uçağı Paris'e iniş yaptı. Kendisini takip eden muhabir arkadaşlarımızın yazdığından bir tarafta takip ediyorum. Yani nereye gidecek? Cenevre'ye gidebilir mi diye sürekli gözüm bir taraftan onu takip eden muhabir arkadaşlarımızın.
1: Onu da söyleyeyim Bercan Bey. Çok önemli bir şey daha var. Onu da çok özür dilerim söylüyorum. İran bu anlaşmanın hayata geçmesi için bir gözlem grubu istiyor.
4: Evet, yani BM tarafından da onaylanmasını istiyor.
1: Artı BM tarafından da Güvenlik Konseyi tarafından üstelik onay şartı koyuyoruz.
0: Ama zaten her uluslararası anlaşma BMM'ye tasdik ettirilmek zorunda.
1: Hocam
0: yani.
1: Ya öyle bir şey
4: oluyor. Biraz da şundan ilk başta dedik ya, ideolojik biraz duygusal bakıyoruz. Şimdi Amerika'nın gözüyle baktığımızda mesela Amerika medyasında da David Ignatius da mesela bugün Foreign Policy'de şey yapmış. Bir zafer fotoğrafı yok. İşte İran'ın Amerika'nın İran Savaşı'ndan çıkış arayışları var. Amerika çıkış arayışında değil. Amerika İran'a girebilecek bir bilet arayışındaydı. Biz orayı kaçırdık.
0: Onu da buldu.
4: Yani onu da buldu. Şu anda Amerika'nın bütün derdi İran rejimiyle, İran sistemiyle bir temasa geçmekti. Bir giriş bileti bulmaktı ve bu savaşın en büyük nedenlerinden bir tanesi de o giriş biletine zemin hazırlanmasıydı. Evet. O giriş biletine zemin hazırlandı. Ondan sonra Amerikan işte o yatırımlardan bahsediyoruz, fonların kaldırılmasından bahsediyoruz, muafiyetlerden, Hürmüz Boğazı'ndan, o nükleer şeyler de mesela bu aşamada görüşülecek. Yani gene sivil nükleer teknolojisine şeyine devam edecek ama Amerika'nın Rusya ve Çin'le İran konusunda üzerinde uzlaştığı bir şey vardı. Yani tek konu orada Rusya ve Çin'den onay almıştı bu saldırılarda. Yani İran'ın nükleer silahlanma programının sona erdirilmesiydi. Trump hep bunu sabah akşam söylüyor. Yani biz onu bitirdik diyor. Bu anlaşmada da İran nükleer silahlanmaya dair bir güvence verecek o 30 günlük müzakereler sürecinde. Yani mesele orada Amerika'nın içinde bitmiş gibi görünüyor. Rusya, Çin
2: iki tarafta
4: içinde,
2: zafer ilan edecekler.
4: Evet. Ama Amerika için büyük bir başarı, büyük bir zafer. Yani İran'a girmek, İran coğrafyasına nüfuz edebilmek, Hazara, Kafkasya'ya, Orta
2: İlk
4: Asya'ya.
2: İlk söylediği de o Bercan aslında. İran parasını iade etmezsek dolara yatırım yapmaz diyor. Çin'le müzakerelerle bağlantılı bir söylem. Çin'e gitti Trump. Evet. Baktı ki hani örtük euro ticareti yapılıyor ya da yuan'dan kendi paraları üzerinden ticaret yapılıyor. Yine o doları petrodolar anlaşmasının devamı niteliğinde bir şey bu. Yani İran o petrodolar işinde yine de dolarla gidecek. Yani bir anlamda ABD'yi finanse edecek.
4: Yani dışarıdan tabii. Bu kadar İran'a müdahale edebilen bir Amerika yani giriş yaptıktan sonra çok çok daha fazla iç siyaseti dizayn edecektir yani. Etkileyecek illa.
2: Bambaşka bir İran geliyor o zaman biraz. Yani ister istemez değişecek bir İran. Değişecek. Bu söylem devam eder mi? Şeytanla
5: yok bitti.
2: Dolar anlaşması mı yapıyorsun petrole?
5: Bir de bir taşla iki kuş vuracak burada. Şimdi Çin hem Venezuela'dan hem İran'dan dünya petrol fiyatlarının altında ucuza şey alıyordu. Çin de Amerika'nın şu anda ekonomik savaşta olduğu ülke. Bir numara onu gösteriyor.
2: Bu arada yuan'la alıyordu. Venezuela'yla da kendi para biriminden gene yapıyordu.
5: Alıyordu ve dünya piyasasında altında, bayağı altında. Şimdi Venezuela'ya çöktü zaten Amerika, artık ondan
2: dolarla satacak.
5: Dolarla ve normal fiyatlar.
4: Petrol dönemi bitti.
5: Aynı yani. Şey İran'da olacak. Bakın Trump iki gün önce önemli. Bir şey dedi. İran'ın dedi gayri safi milli hasılası 300 milyar dolar dedi. Hatta ben burada haberde iki gün önce dedim. Ya dedim benim bildiğim 400 milyar dolardı. Gene şey attı herhalde dedi Trump dedim. 100 milyar doları bir ayda nasıl kaybetti koskoca? Ve Türkiye'nin ne kadar biliyor musunuz? 1.7 trilyon dolar. Türkiye İran'dan neredeyse 5 katından fazla zengin şu anda. Çünkü Türkiye çok iyi yönetiliyor. Orası çok kötü yönetiliyor. 300 milyar 24
4: zengin
5: milyar
4: dolar. Zengin demeyelim de ekonomik cirosu daha büyük.
5: Yani. Ama zengin demektir. Ekonomik cirosu büyük olunca zengin yani. Nüfusumuz da daha az. Şimdi dedi ki 24 milyar dolar hemen serbest bırakılacak.
2: Evet.
5: 24 milyar dolar yaptınız. %8 gayri safi milli hasılası birdenbire artacak demektir. 300 milyar dolara göre. Şimdi bir saattir 300 milyar dolar konuşuyoruz ya. Bu nereden çıktı diye. 6. maddede var. ABD ve ortakları. Bakın ortakları evet. Dediği ne? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt'e yani onlara çakacak şey. İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı hazırlayacak. 300 milyar dolar oradan çıkıyor. Şu andaki İran'ın gayri safi milli hasılası kadar parayı Arap ülkelerinden fonlardan
2: gelecek.
5: Yatırım yaptıracak. Petrollerini Harkta Adası'ndan satılacakları falan filan Amerikan şirketleri alıp oradan buraya satacak. Oradan yüksek paralar kazanacak. Dönüşte de İran'a satılacak her türlü malzeme, teknik, know-how falan Amerika üzerine gelecek. İki türlü kazanacak.
1: Ama bu arada kaybeden Meli, şöyle bir şey var.
3: Bir sıcak gelişme var. Müsaadenle ben onu da aktarayım. İran Devlet Televizyonu az önce birkaç dakika içinde İran tarafının da uzlaşma metnini yayınlayacağını duyurdu.
2: Birkaç
3: az önce
2: dakika.
3: Hatırlarsanız... Evet, birkaç dakika sonra altyazı olarak geçiyor. Çok kısa süre içinde İran tarafı da açıklayacak. Amerikan açıkladıktan sonra İran tarafı da geri kalmak istemiyor. İran da birazdan açıklayacak bunu. Bir de hatırlarsanız az önce Pezeşkan Trump görüşmesinden bahsetmiştim. Böyle bir el sıkışmasından bahsetmiştim. Şimdi İran Dışişleri Bakanlığı bu konuyu açıklığı getirir. Bunun online olarak çevrim içi olabilme olasılığından bahsediyor. Bu mesele değerlendiriyor. Yani yüz yüze
4: öyle görünüyor.
3: Elektronik ortamda ama heyet oraya gidecek. Heyet İsviçre'ye gidecek. İmzalar iki cumhurbaşkanı tarafından atılması değerlendiriliyor.
2: Biri Amerika'da olacak Ekber.
4: Online o zaman birbirlerini görecekler evet. Anladınız.
2: Biri Amerika'da olacak İrfan o zaman. Biri Tahran'da heyetler Cenevre'de görüşecekler. Okey dediklerinde imzalar da karşılıklı tamam, atılacak.
1: Evet. Çünkü denklik
5: o zaman bu akşama yetişir o zaman.
3: İstiyorum.
2: Buyur İrfan.
3: Meli bir konuya da açıklamaya getirmek istiyorum. Ben şimdi yine bir iki ay önce İran'ın şu anda dünyanın birçok ülkesinde 1.2 trilyon dolarlık bir varlığı var. Dondurulmuş bir varlık var. Bu olay orada sadece 24 milyar dolarlar meselesi değil. Bu çok özel bir bilgi yine. 1.2 trilyon dolar Ekber sakın itiraz etme.
5: niye tehdit ediyorsunuz ki? Belki edecek.
1: Şu da var ilave ben şunu söyleyeyim.
3: O kadar bakın. Olacağını ben düşünmüyorum. Evet vardır. Yani 100 milyar diyenler vardır bunun üstünde altında.
4: Kardeşinin kaynaklarına güvense.
3: Ya İran'ın ekonomisi de yani bellidir. Yani bir ekonomiden bahsediyoruz ki yıllık GDP'si 400 milyar dolar. Yani o 1 milyar, 1 trilyon küsur dediğin yani İran'ın 3 yıllık GDP'sine denk geliyor. Yani İran ne zaman bu kadar petrol sattı ki o kadar yurt dışında parası olsun. Basit o yüzden ben bunu şey yapıyorum. Tabii dediğim üzere yani İran'ın tam olarak yurt dışında ne kadar parası var bu resmi olarak açıklanmadı. Farklı ülkeler söyleniyor şu kadar vardır. Ancak yani dediğim yani İran'ın GDP'siyle ve sattığı petrolle uyuşmuyor.
0: Yani İran'ın
4: petrokimya endüstrisi İran'ın ayağa kalkacak herhangi olması. Bir endüstri, en önemlisi.
0: İran'ın petrokimya endüstrisi dışında herhangi bir endüstrisi yok.
2: Yok.
0: Dünyanın herhangi bir ülkesine sattığı bir ihraç ettiği bir ürün yok. Bazı tarım ürünleri.
5: Tarım ürünleri var.
2: Niye diyorsun? Niye de diyorsun? Seninle gittik gezdik. İran halıları.
0: İran halıları var.
4: Evet, çelik.
2: Evet, İran halısı. Hiçbirisi de İran halısı mı bilmiyorum.
4: Çelik üretiminde çok iyi İran. Yani çelikte falan şeyler.
0: Plastik ham maddesi dediğimiz petrokimya ürünü ya plastik ham maddesi. İran için çok kıymetli.
3: Trump sadece ordumuz petrol değil, körfezde kalmaya.
0: Yani plastik ham maddesi bütün dünyaya sattığı en önemli, Türkiye'de sattığı en önemli ürünlerin başına geliyor. Ama bunların, bunun dışında mesela beyaz eşya endüstrisi.
5: İşte o petrokimya, plastik ham maddesi petrokimya ürünü. O zaten var.
0: O madde. Tamam. Onun dışındaki endüstriyel ürünler yok, doğal
2: sadece
0: olarak.
2: Sadece petrol yani, var canım.
0: Sadece petrol ve petrol dayalı ürünler var. Doğal olarak öyle yüz milyarlarca dolarlık bir.
2: Dışarıda bilme. Parası da yok.
0: Ama tabii el konulmuş parası var.
2: Birikmiş para, birikmiş onlar da para önemli var, para. Da önemli. Efendim İrfan.
3: Bir son dakikada arkadaşlarımız girdi. Ordumuz diyor Trump körfezde kalmaya devam edecek diyor.
2: Evet.
5: Yani Kemal komutanın söylediğini mi açıkladı? Yani körfezde derken Bahreyn, Kuveyt, Katar'da mı, yoksa uçak gemilerinde mi?
2: Diyorsunuz. Ha,
5: hangisini kastediyor?
1: Bütün birlikleri kastediyor.
3: Sadece körfez diyor. Ha,
5: orada kalacağını zaten körfezde. Biz de söylemiştik.
2: Ya Katar'da, Bahreyn'de
0: falan
2: kalacak.
0: Zaten bu anlaşma maddelerinde de yok.
5: Yok yani, zaten.
0: Şey olamaz şey zaten. Yani Katar'daki bir Amerikan üssünün varlığı, İran'la ABD arasındaki bir anlaşmanın maddesi
5: Bahreyn'de
0: olamaz.
5: Bahreyn'de donanması var. Beşinci donanması evet. var.
2: Nerede? Çok teşekkür ederiz İrfan. İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Sağ ol İrfan. Ekber, çok teşekkür ederiz ama son dakika gelişmesi gelirse maddelerle ilgili falan zaten bağlanırsan ve son dakika bilgileri verirsen.
6: Maddeler belli oldu. Yani ben İran'ın farklı bir metin açıklayacağını düşünmüyorum. Yani
2: artık şey yok.
6: Yani İran'da aynısını açıklayacak.
0: En azından yalanlamadılar şimdi.
2: En azından yalanlanmadı ama teyakkuzdayız. Şu an itibariyle İran'dan gelecek herhangi bir açıklamayı da dakikası dakikasına sizlere aktaracağız.
3: İran 48 saat içinde imzalanacakmış. Son dakika yine 48 saat içerisinde imzalanacakmış.
2: 48, evet. Cuma'ya zaten
5: gene o Cuma'ya geliyor denk ama. Geldi.
3: Trump'ın ifadesi bu. Trump'ın ifadesi.
2: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Çok sağ olun. Hoşçakalın.
2: Evet, bir yandan da G7 zirvesi var hocam. Bu sene G7 zirvesine başkaları da davet edildi. Yani G7'ye üye olmayanlar. Hı. Mısır davet edildi değil mi? Katar var.
5: Ukrayna'yı da çağırdı.
2: Tabii, Ukrayna Zelenski oradaydı.
4: Güney Avustralya. Afrika.
2: Gibi ülkelerde geldi G7 zirvesinde. İlginç görüntüler vardı. Trump'ın o meşhur görüntüsü Bercan salona dönüyor. Patron geldi falan diyor. Bayağı morali de yüksek. Özgüven de yüksek ama onları hatırlıyor musun? Böyle bir karşısına dizmişti.
4: Dizmişti.
2: İlk toplantıda bu sefer evet. biraz daha eşit davrandı. Bunların paraları var falan diyor.
5: Bir ara Rusya itiraz etmişti hatırlarsanız. G8 gibi yapmışlardı. Sonra Rusya evet. Ukrayna'yı falan, Kırım'ı falan işgal ettikten sonra onu çıkarttılar.
2: Bu Ukrayna niye geliyor G7'nin arasında? Şey diye mi? Zenginler geliyor, para mı alacaklar diyor bunlar.
5: Fransa gözlemci olarak çağırdı. Yani onun orada bir şey yok.
2: İşte onu gözlemliyor. Trump diyor ya, her geldiğinde 50-60 çarpıyor gidiyor diye. Gel gözlemle, zenginler burada oturuyor diye. Evet. Onu gözlemlemesi
5: güzel
2: için.
5: Bir tezir
4: gibi. Fransa bir sürü konuk ülke çağırabiliyor. Hindistan'ı çağırmış mesela.
2: Von der Leyen'i görüyorum Bercan. Evet. Trump hiç hoşlanmıyor. Bir kadın geliyor, koluna çantasını takmış diyor. Hangi devletin başkanı onu da bilmiyorum diyor. Avrupa'yı temsil ediyor ama. Yani herkes gelsin diyor. Moody'yi görüyoruz burada. İşte bizim Macron eşiyle beraber
4: Brezilya devlet başkanı.
2: Solcular da çağırmış.
0: En başta duruyor.
2: Evet, Zelenski. En başta durmuş, evet. Gözlemliyor zenginleri.
4: Bir Güney Afrika gelmedi davet edildiği halde. O da Trump'la yaşadıkları bir krizden dolayı.
2: Sıkıntıdan dolayı evet. Onlar yoklardı. Onun dışında star var. İngiltere
4: Kore.
0: Nijerya mı var? Bir Afrika'dan hangi ülkeydi?
5: Afrika'dan bir ülke var ama.
4: Nijer değil de.
2: Evet.
4: Şu
2: görüntüleri de bir yandan da vereceğiz.
4: Ama gündem maddelerine bakıyorsun, çok böyle eften püften maddeler. Yani işte gençlerin, daha doğrusu 15 yaş altı ve 18 yaş altı gençlerin dijital terörden korunması.
2: Evet.
4: İşte nadir materyallerle ilgili bir şey, ortak anlaşma imzalandı. Onun dışında işte Hürmüz'ün açılması konusunda bir irade beyanı var. Yani baktığınızda mesela G7 ülkeleri işte 800 milyon nüfusu olan ülkeler. Ama o 800, yani dünya nüfusun %10'una tekabül ediyor. Ama dünya ekonomisinin %46'sına hükmediyorlar. Yani dünya ekonomisinin %46'sı %10'unun elinde. Büyük bir adaletsizlik. Ama bir bakıyorsun mesela küresel sorunlarda herhangi bir inisiyatif alma yok. Herhangi bir çözüm önerisi getirme durumu yok.
2: Her yerde zenginler
4: yok.
2: Böyle. Bizde evet. de öyle değil mi hocam? Oturuyor. Evet. Bir taşıyan altına elini sokuyor mu? Otusiyat, müsiyat. Ancak
4: en
2: politika
4: kritik yerlerde olmaz. Kararsız görünürler ve seçimi sonucunda o kararsızlar belirler. Biz hep böyle seçimlerde yaptırırlar. %5, %10 kararsızlar vardır. Seçimin sonucunu onlar belirleyecek diye. Onlar belirliyor genelde. Kenya, hiçbir şeye de karışmaz.
5: Kenya mı?
2: Evet, Trump'ın diyaloglarından, ilginç diyaloglarından da. Şimdi Macron'la geçen sefere göre daha kibardı sanki bu sefer.
4: Evet, daha bir şeydi.
2: Değil mi? Daha bir, belki ev sahibi falan diye mi şey?
4: O telefon açıkken Kanada Başbakanı'yla Trump arasındaki bir şeyden bahsediyorlar. Mikrofonlar açık unutulmuş ya. Kanada Başbakanı teyit veriyor Trump'a. Ben diyor işte sizin o dediğiniz Çin'le anlaşmayı sertleştirdim. Yani onlardan elektrikli araç üretimini tamamen kısıtladım şeklinde bir şey var iddiası. Yani perde önünde böyle Trump'ı eleştiren, yeni bir işte bölgesel güç, yeni bir ittifak oluşması gerekiyor diyen Kanada, mikrofonlar kapalıyken öyle zannettiği bir ortamda da işte dediğiniz her şeyi yapıyoruz en sert şekilde falan.
5: 51. eyalet olacak yani. Evet. Trump'ın istediği olacak.
2: Evet. Bir yandan da bu İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tartışma, çatışma da önemli bir boyut. Bence bu başka bir yere de
0: bu yapay bir tartışma değil. Bu gerçekçi bir tartışma. Biz aslında savaşın
4: çok sertleşiyor. Evet. Gerçek medyası bugün mesela 80 gerçekçi yaşındaki çocuk diye şey yapıyor. Yani 80 yaşındaki çocuğun yeni oyuncağı İran demeye getiriyor bir tanesi. Daha önce diyor İsrail'di işte, Netanyahu ile oynadı. Şimdi İran'la oynayacak falan diye. Bir tanesinin daha bir ilginç iddiası vardı. Biz diyor İran'da rejim değişikliğine çalıştık ama diyor şimdi Trump bütün dünyayı diyor yanına alarak diyor İsrail'deki rejimi değiştirmeye çalışıyor.
2: Evet, biraz başka sesler var mı arkadaşlar? Görüntüler şu G7 zirvesinde neler var başka? Onları da. Evet, ama o G7 zirvesiyle alakalı değildi tabii, değil mi? Evet.
1: Burada aslında bir şey ilave edeyim müsaade ederseniz. O İran'ın zaferi gibi söyledik ama bir taraftan da Rusya'nın da zaferi gibi gözüküyor bu anlaşma. Ve Çin de tabii ki. Çünkü Rusya Ukrayna'da bir Amerika'ya darbe vurdu. Şimdi aynı darbeyi İran'da da vurdu gibi gözüküyor. Hatırlar mısınız? İran'a da böyle yani vekalet toprakları gibi söylüyorduk. Amerika, İsrail beraber, aslında Çin var arkada, Rusya var diyorduk. Onun gerçekçi olduğu teyit edildi. Dolayısıyla Rusya İran'da da Amerika'ya bir darbe indirmiş gibi de tablo okunabilir her anlamda.
0: Yani şöyle bir şey var hocam. Şu anda iki tarafta kendi toplumlarına dönüp bir zafer hikayesi yazmak zorundalar ve İran bunu çok net bir şekilde başarabilir. Yani biz uzağında olmamıza rağmen biz bile burada İran'ın zaferinden bahsediyoruz.
5: Tabii. Gerçekçi. Çünkü bir metrekare bile toprak kaybetmedi yani, en azından.
0: İşte mesela böyle argümanlar üretecek. İran'daki devrim muhafızları bu tarz argümanları abartarak söyleyecekler. Zaten bir abartı toplumu yani. ABD'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Ama şu gerçek. Eğer gerçekten bir ABD-İran anlaşması olursa, yani İran'la ABD bir daha savaşmamak, en azından uzun bir süre savaşmamak üzere ve işte İran'ın üzerindeki bütün yaptırımların kaldırılması ve ABD-İran arasındaki ilişkilerin normalleşmeye doğru gidiyor olması, her iki tarafında karşılıklı büyükelçiliklerin açılacak bir noktaya gelmesi ne anlama gelir biliyor musunuz? İran'ın varlık gerekçesi ortadan kalkar. İran rejimi kendisini Merkber Amerika sloganı üzerine, yani Amerika'ya ölüm sloganı üzerine bina etmiş bir ideoloji. Rejimin ideolojik şeyi çökmüş olur. Yani siz bunu yaparsanız aslında niçin varsınız o zaman? İslam dünyasının diğer ülkelerin tamamını gayrimeşru olarak görüyorsunuz. Hepsini Batı işbirlikçisi olarak görüyorsunuz. Bir tek kendinizin emperyalizme direnen bir ülke olduğu iddiasındasınız. Siz bu iddianızın artık ortadan kalkması halinde İran'daki rejim ne hale dönüşür? Bence o açıdan, yani son kertede, uzun vadede bakıldığında gerçekten bu anlaşma yürürlüğe girer ve uygulanabilirse, o zaman burada ABD'nin gerçek anlamıyla İran üzerinde uzun vadeli bir zaferinden söz edebiliriz.
1: Hocam, orada çıkarlar söz konusu. Molla rejimi Amerika'yı şeytanlaştırır, yarın başka bir ülkeyi şeytanlaştırır ve kamuoyunu ikna eder. Yani her türlü çıkar için mutlaka anlaşma da yapar. Düşman değil, İsrail'i düşman ilan eder yeni.
0: Zaten İsrail vardı. Zaten düşmanı. Zaten ABD ve İsrail'i birlikte düşünüyor.
4: Yani Amerika'ya ölüm dediği dönemlerde bile Amerika ile beraber çalışmış bir İran vardı. Yani
5: tabii
4: Afganistan'da. Yani Afganistan'daki mesela Taliban'a zaten karşı İran ve Amerika birlikte çalıştılar. Şimdi mesela Afganistan'daki Şiiler seküllerdir. Daha böyle modern.
1: Irak harekatında destekledik demedi mi İran Amerikalılar?
4: Orada seküller görünüyor ama hatta Lübnan'da Hizbullah görünüyor Şiiler. Yani İran o jeopolitik şeyler çok farklı. İşte Suriye'de daha seküler bir kesimi rejimi destekliyordu diyelim. Esad rejimi destekliyordu.
5: Tamamen.
4: Orada mesela rejimi. Dini endişeler yoktu. Yani İran'ın tamamen jeopolitik şeylerle, güdülerle hareket ettiğini unutmayalım. Ama bu anlaşma şu anlamda önemli. Yani biraz önce işte Rusya, Çin şeyi geçti. Yani Amerika şu tavizi verdi. Yani daha doğrusu çok basit bir diyelim el hareketiyle Rusya'yı da, Çin'i de, İran'ı da yanına çekebiliyor veya sevindirebiliyor. Yani ne, o yumuşak gücünü kullanıyor şu anda Amerika. Yani o işte Putin'e meşruiyet kazandırdı Alaska zirvesiyle. İşte Çin'e gitti, Çin'in gücünü kabul etti, bir meşruiyet kazandırdı. Şimdi İran rejimiyle temasa girip bir meşruiyet kazandırıyor. Ama bunu yaparken şu mantıkla hareket ediyor Amerika. Yani eskiden mesela dünyanın hakimi benim, ve dünyayı ben Avrupa ve İsrail gibi müttefiklerimle dizayn edeceğim iddiası yürüten bir Amerika vardı. Yani Biden döneminde de bu vardı hala. Ama Trump gelmesiyle o değişti. Önce Amerika demeye başladı. Marco Rubio çıktı mesela Dışişleri Bakanı. Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? İşte Rusya'da, Çin'de, İran'a da bir el uzat, yani bir meşruiyet kazandırıyor ve sistemin içine dahil ediyor. Kendisini de ama önce Amerika diyor. Yani gene lider olarak ben

0: Yani Avrupa'ya ve İsrail'e dayalı yeni küresel sistem dizaynı yerine artık Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi aktörlerin olduğu yeni bir küresel dizayn dönemindeyiz. Yani genel bakış açısı bu.
1: O zaman İsrail'in İsrail-ABD ilişkileri Trump olduğu sürece
0: daha da bozulacak. Yani Avrupa'nın ilişkileri de bozulacak. İsrail'inki de çünkü eski o imtiyazlı dönemleri kapanıyor.
1: Ama eskiden anlaşma, o yüzden mi Türkiye'de bazı çevreler Trump'ın bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyor?
0: Tabii tabii.
1: Yani bu yoğun taarruzun sebebini ben çözmeye çalışıyorum. Tamam. Erdoğan'la bir diyaloğu var. Hani bu yüzden zaten Erdoğan'la diyaloğu olan herkese nefret eden muhalefet var ve tırnak içinde söylüyorum, kendilerini öyle ılımlı İslamcı diyorum ben onlara, öyle bir ekip var. Onların sebebi İsrail'in biraz oyun dışı kalıyor olması, ABD ilişkilerinin bozuluyor olması değil mi? Yani, Bercan, bugün bir gazeteyi okuyorum, sorsan böyle muhafazakar İslami ağırlıkları işte hassasiyetleri olan bir gazete. Adeta yani o kadar rahatsız ki İsrail'den daha fazla Trump üzerine bir yüklenme var. Trump buraya geliyor ya Temmuz'da.
0: Yanlış okuma, ideolojik baktığı
1: zaman. Yanlış değil abi, bilerek yapıyorlar, düşman oluyorlar. Türkiye'ye kim yakınlaşır, İsrail'i kim dışarıda tutarsa ona, bu adamlar sureti haktan görünüp ona düşmanlık yapıyorlar. Doğru. Yani bugün bu anlaşma imzalandığı gün senin vuracağın yer İsrail'dir. Eğer derdin hakikaten Gazze ise, Orta Doğu'daki gelişmelerse, şu an İsrail basınıyla eş zamanlı olarak Trump'a ateş ediyor olmak bana çok garip geliyor yani.
0: Ya da Türkiye'ye saldırmak. Yani hem Trump hem Türkiye aynı zaman aynı anda vuruyor. Mesela Avrupa medyasını hatırlayalım. Trump gelir gelmez kimin resimlerini veriyorlardı? İşte Putin'in, Xi Jinping'in, Erdoğan'ın, Trump'ın. İşte yeni dünya bu dörtlü idare edecek. Yani dördünü hedefe koyuyorlardı. Yani antidemokratik liderler içerisinde kendi bir şey. Ama şimdi ekonomist geri adım atmış durumda.
2: Çünkü
0: yani,
2: Trump realist bir lider. Türkiye ile çatışmanın kendisine bir şey kazandırmayacağının farkında. Amerikan çıkarlarını herhalde Trump'tan daha fazla düşünüyor olamazlar değil mi? Ya yani Amerikan çıkarları herhalde, yani dünyada en fazla Amerikan çıkarını düşünen ülke ABD. Yani şimdi öyle bir akıl veriyorlar ki, ey Trump, sen Amerikan çıkarlarına aykırı işler yapıyorsun. Yani Türkiye'nin lideri olan Erdoğan'la ilişki kurarak onu ve Orta Doğu'da onun alanın genişlemesine göz yumarak, onu etkisizleştirmeyerek, onu küfretmeyerek, onu sıkıştırmayarak, Türkiye'ye düşmanca bir tavır sergilemeyerek Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyorsun, Amerikan toplumuna ihanet ediyorsun diyorlar. Yani o açıdan o ılımlı İslamcı dediğin tırnak içindeki tiplerin gerçek anlamıyla bir Trump'tan bile daha fazla Amerikan çıkarları için savaşan bir şövalye olduğunu kabul etmek
1: çok güzel deriz. Tarif ettin. Tamam, gerçi bunlar nasıl bitti? Hemen geliyorum hocam. Şu adamlardan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu için ihvancı dediler ya. Yani, öyle bir akıl tutulması ki herhalde orada da Amerika'ya şikayet ediyorlar. Tabii. Bak diyorlar.
0: İşte Özgür Özel'in
1: yani bu adama götürün diyorlar. Özgür aynı, sizden Özgür Bey. Şey yani. Ama diğeri Müslüman kardeşlerden ihvancı, evet. Tehlikeli. Yani Gandhi Kemal, Mustafa Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu benzeten isim. Seyit Kemal. Şimdi Kemal Kutup oldu.
0: Yani yerli ve milli olduğun zaman böyle hedef olursun.
1: Ama çok acayip yani, hocam. İhvancı denmez Kemal Bey'e ya. Yani değil mi? Çok çok garip.
2: Ama ya. Neyle suçlu? Yani El-Kaideci Kemal de diyebilirler yakında. El-Kaideci Kemal çok yakın. Çünkü Kutupçu'nun sonrasında.
0: Şimdi Murat Bey'in dediği şey o endişeyi mesela Özgür Özel de aynı. O Nifsik'te söylüyor. Burada da tartışıldı mesela. İşte Türkiye'nin diyor, Türkiye'de bir demokrasi krizi var diyor. Bu aynı zamanda diyor NATO için, Avrupa için, bölge için bir güvenlik krizine de dönüşecektir diyor. Yani Türkiye'deki diyelim Erdoğan'a veya Türkiye'ye destek vermekten vazgeçin demeye getiriyor. Yani aynı mantık, aynı zihniyet, aynı o işgalci zihniyet. Yani.
1: Uğur hocam.
3: Evet, şimdi hepimiz söylüyoruz. Allah'a çok şükür ki kaybeden İsrail ve Netanyahu, o kesin. Amerika'da, İran'da kazandı ve kendi iç kamuoyunu satıyor. Ama şimdi burada Kemal Komutan'a ters düşeceğim biraz da. Kaybeden iki şey daha var. Kaybedecek olan daha. Şu anda kaybetmiyor, kaybediyor. Biri Rusya, biri Çin. Rusya kazandı dedik komutan da değil. Rusya nereden kazanıyordu? Petrol. 28 Şubat'tan önce neydi? $70. Nereye çıktı? $129 çıktı. Hatta devam etse İran ne dedi? $200 kadar çıkar dedi. Yani %100'e yakın arttıydı. Hı hı. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı ne? Petrol ihracı. O düşecek. Bir kere oradan kaybedecek. İki, Ukrayna Savaşı. Bütün dünyanın gözü artık Ukrayna Savaşı. Şey, önce katil Netanyahu'nun Gazze'de başladı. Sonra İran-Amerika Savaşı çıktı. Bütün dünyanın gözü oraya gitti. Hı hı. Uluslararası siyasi baskı Rusya'nın üzerinden kalktıydı. Dolayısıyla tekrar geri dönecek. Üç, Rusya üzerinde ambargolar vardı. Onu hem Avrupa Birliği hem Amerika azaltmıştı, kısmen kaldırmıştı. Şimdi yeniden Ukrayna Savaşı'nın ülke yeniden ambargolar gelecek. Rusya kaybedecek.
1: Evet.
3: Çin de kaybedecek. Niye? Çin demin söylediğim gibi ucuza petrolünü alıyordu. Hatta barter olarak bir kısmını da füze olarak veriyordu. Şimdi füzesini de satamayacak.

0: Yasaksa da almayacak ya, ne yapacak? Zaten %70 vize sıkı duruyormuş. Evet. Artı petrol, yani onlar da İran'ın, İsrail'in yanında onlar da, ama İsrail kesin kes kaybetti. İnşallah öyle kalır. Rusya ile de Çin yakında kaybedecekler.
1: Bir tek şeye katılıyorum.
2: Hangisine hocam?
0: Hangisine katılmadığını söyle önce.
1: İsrail konusunu tamam. Aynı fikiriz yani hocayla.
0: O kesin yani, İsrail'in kaybetti.
1: Rusya petrol satışları düşecek.
0: Hayır, gelirleri. Gelirleri.
1: Satış düşecek anlamı çıkıyor. Gelir düşecek ne demek?
3: Yani doların
0: 129 dolara sattığı şey 70
3: düştüğü için. Hayır. Kârı düşecek demeye çalışıyor.
0: Tabii geliri düşecek.
1: Anladım ama Hürmüz'den akan İran petrolleri piyasayı bollandıracak ya. Satışı düşecek işte bir şekilde Rusya'nın. Artık fiyat düştüğü için de geliri düşecek.
0: Tamam.
1: Kesinlikle katılmam buna.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Petrol fiyatları düşse bile bir kere Rusya Federasyonu artık o ambargolarla falan muhatap olduğu yok. Ambargoyu aştı. Ne AB'nin ambargosu, ne ABD'nin ambargosu.
2: Tabii tabii, Finland onlar zaten
1: hiçbir etkisi yok. O yüzden petrol satışlarının düşmesi, petrol fiyatlarının düşmesi, Rusya Federasyonu'nun petrol kayıplarını, satışlarını elde ettiği gelir kayıplarını ile sonuçlanmaz. Bu bir. İki, baskı. Ne baskısı demiştiniz hocam?
0: Bu siyasi baskı yani, Ukrayna ile ilgili.
4: Hocam orada Avrupa'da yeni bir dalga var. Rusya ile uzlaşalım, diplomatik yeni bir süreç başlasın diyenler.
1: Adamlar kafalarına göre takılıyor. Şu anda
0: G7'yi çağırmadılar. Eskiden G8'di. Ukrayna'yı çağırdılar, Rusya'yı çağırmadılar.
1: Kaç sene oldu ya? 2014.
0: Tamam işte. Kırım işgalinden sonra.
1: Trump da dedi geçen ay. Dedi işte Rusya Federasyonu için. Diyor ki bizimle ilişkilerimiz çok iyi diyor. Sağlıklı gidiyor diyor. Ve bir ay içerisinde 39 bin hatta Ukrayna askerini öldürdüler diyor Rusya'da. Bu ne demektir? İlerliyor demektir. Ve gıgını çıkarmıyor. Dolayısıyla ambargoymuş, petrol satışlarıymış, doğalgaz satışlarıymış. Çünkü o artık pazarını yeniledi. Yani Rusya artık dünya pazarını yeniledi. Avrupa'da şu anda elini avucunu açmış, doğalgaz ihraç etmek için, daha doğrusu ithal etmek için Rusya'dan bekliyor. Ama anlaşma yapamıyor. Şimdi dolayısıyla burada kaybeden Avrupa. Bakın Avrupa kaybetti.
2: Evet, buna katılıyorum yani, her şeyin sonunda. Tabii, sadece bu konu değil, Avrupa hemen hemen her alanda kaybetti.
1: Kesinlikle.
2: Ama Türkiye'de kendini Avrupa'ya endeksleyenler var. Bugün işte rapor açıklanıyor Bercan. Allah'ım onun üzerinde duruyor. Evet. Türkiye uyarmış. Ya uyarsanız ne, uyarmasanız.
0: İnsan bir Avrupa parlamentosunun bir yetkisi de yok.
4: İnsan gerçekten utanır ya. Yani sizin ülkenin bir bakanıyla alakalı AB yaptırımlar konusunda bir şey yapmış.
1: Çaresizlik hocam işte maalesef.
4: Şimdi insan bunu duyunca ya öfkelenir. Kim olursa olsun yani, hangi gerekçeli yapılacak olursa olsun.
2: Sen niye seviniyorsun sen değil mi? Ne oldu? Bir de solcuyum molcuyum diyorsun.
4: Üzülür ya. Yani böyle bir şey olur mu?
2: Evet.
4: Ya buna sevinen birisinin gerçekten tuhaf yani.
2: Ama işte gidiyor. Onun da farkında değiller. Yazık. Bütün sermayelerini de ona yüklemişler. Umutlarını Avrupa'dan iktidar alacaklar. Çok acıklı bir durum. Reklam arası konuşmaya devam edeceğiz.
5: A Haber Radyo. Haberin Radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 9 ay doktorların bende çözemediği sorunu 15 günde halledince ben dedim ne oluyor ya? Hani bu nasıl bir şey?
1: Çölyak hastalarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Manisa'da ortaya atılan bir iddia hem hastaların hem de tıp dünyasının dikkatini çekti.
0: Böyle bir hastalığın tedavisi yok ve bir şekilde ben iyileştim.
1: Manisa'da yaşayan Emel Akdeniz'e yıllar önce çölyak teşhisi konuldu. Akdeniz, buğday içeren en ufak bir gıdayı tükettiğinde dahi ciddi rahatsızlık yaşıyor, sık sık acil müdahale gerektiren durumlarla karşılaşıyordu.
0: Aşırı kilo vermeye başladım. Daha sonra işte tetkikler yaptırdım. Sürekli hani rahatsızlanıyordum. Buğday, glutenli ürünler aldığımda, buğdaylı ürünler altında şişkinlik oluyordu. Doktoruma ben bunları anlattığımda artık böyle hani rengim falan da sararmıştı. Dedi bana işte sen çölyaksın ben bu şeyleri anlatınca. Ben de hiç duyduğum bir rahatsızlık değildi. Daha sonra diyete başladım. Ama gene de iyileşemedim. Hani sıfır gluten almama rağmen toparlanamadım. Daha kötüye gitmeye başladım. Bu sefer romatizma eklendi, hipoglisemi eklendi, tiroidlerimde sıkıntı oldu. Hani hiçbir şekilde rahat değildim.
1: Fitoterapi uzmanı Şevki Güngör'le tanışan Akdeniz'in tedavi süreci de işte bu noktadan sonra değişti.
0: Şevki Bey bana çölyak içinde iyileşme süreçleri olduğunu, birkaç hastasını iyileştirdiğini söyledi. Bunun dünyada çaresi olmadığı için, hani sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde bir tedavisi olmadığı için çok da açıkçası hani düşünemedim. Hani acaba nasıl bir şey? 6 aylık bir serüven başladı. Ben hani bir baktım, enerji olarak daha farklıyım, hareketlerim değişti ürünleri kullandıkça.
2: Verdiğimiz şeylerin içerisinde iltihap giderici, yara iyileştirici ve onarıcı özelliği olan şeyler, bitkisel çaylar, gıda takviyeleri, bunları önerdik. Bunları kullandıkça tabii kendisini daha iyi hissetmeye başladı, daha az stresi gitti.
1: Bitkisel destek kullanan Akdeniz'in şikayetleri zamanla ortadan kayboldu.
3: Tıpta kesin tedavisi olmadığı kabul edilen çölyak hastalığı ile ilgili çarpıcı bir iddia Manisa'dan geldi. Emel Akdeniz doğal ve bitkisel gıda takviyeleriyle yeniden buğday ürünleri ve her türlü pasta ve böreği rahatlıkla artık tüketebiliyor.
0: 6 ayın sonunda geldik tabii deneyeceğiz. Ben hani 10-12 sene olmuş glutensiz hiçbir şeye el sürmeyeli. İlk önce çiğ köfte yedim. Hatta lavaş da yedim. Tek de değil. Şimdi bekliyorum kendimde sıkıntı olacak mı diye. Bir şey yok. Acaba diyorum işte karnım mı ağrıyor benim? Hani yok ama psikolojik olarak kendimi etkilemeye hissettim herhalde. Öyle bir duygu hissettim.
2: 6 ay bittikten sonra dedim bir isterseniz bir deneyelim yani. İyileştim mi iyileşmedim mi? Bir deneyelim. Bir deneme sürecine girdi. Herhangi bir sıkıntı görmeyince ertesi gün başka bir şey derken birçok şeyi yiyerek rahatsızlanmadığını gördükten sonra tabii tahlil yaptırmasını da istemiştim ben kendilerinden. Tahlillerinde negatif çıktı. Yani hastalık iyileşmiş.
1: Tedavi sonrası Akdeniz'in tahlil sonuçları normal çıkarken bu durumun dikkat çekici bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.
0: Çok şükür Rabbime hani Şevki Bey'le tanıştırdı beni.
1: Öte yandan uzmanlar çölyak hastalığında bilimsel olarak kabul edilen tek tedavinin ömür boyu glutensiz diyet olduğunu vurguluyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yüzyıllık Selçuklu ipeği Antalya'da hayat buluyor.
5: Selçuklu'da kemha kumaşlar var. İpeğe ipek yani atkısı da çözgüsü de ipek olan bir kumaş türü. Ve üzerindeki desenler de aslında şöyle metal yani metal dediğimiz altın ve gümüş madenleri kullanılarak bir görsel ihtişam oluşturmuştur. Bu da aslında Selçuklu'nun ihtişamını, kudretini yansıtan kumaş örneklerinin oluşmasına sebebiyet vermiştir.
1: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu dönemine ait ipek dokuma geleneğini gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 yıl süren çalışma kapsamında özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunan Selçuklu kumaşları titizlikle incelendi.
6: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak 800 yıllık Selçuklu dokuma kumaşlarının desenleri araştırıldı. 5 yıldır araştırma bölümümüz bu projenin araştırmasıyla uğraşmaktadır. Bu projede 13 arkadaşımız görev almakta. Desenler tabii ki 800 yıllık çok eski bir tarihe dayandığı için dünyanın pek çok yerinde özel koleksiyonlar ve müzelerde yer almaktaydı. Özel izinlerle kumaş desenlerine ulaştık. Araştırmalara ulaştık.
7: Yüzyıllar içinde kaybolmuş ya da yıpranmış 17 esere ulaşıldı. Bunlardan 9'unda desen analizi ve tarihlendirme çalışmaları tamamlandı.
6: Bu ulaşılan kumaş örnekleri, desenlerden yola çıkılarak yeni kumaş tasarımları yapıldı. Birebir aynı, birebir 800 yıl önce kullanılan

0: tasarımlarla örtüşen tasarımlar oluştu. Aynı zamanda kemha dediğimiz Anadolu ipek dokumaları, ipeğe ipek dokumaları yoğun bir şekilde Antalya'da yapıldığı bilgisine ulaştık. Antalya Sapadere'de üretilen ipek böceği kozalarından da ipeğe ipeklik dokumalarımız oluşturuldu.
1: Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 8 asırlık tarihi ata yadigar kumaşların tasarım tescil başvurusunu yapmayı da ihmal etmedi.
0: Kemhai Atade 800 yıllık ismiyle de marka hakkına başvuruldu. 9 kumaş deseni de tasarım tescil için başvurularımız yapılmıştır. Bu geleneğin geleceğe taşınması adına çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. 800 yıllık bir emaneti Allah'ın izniyle geleceğe taşımayı gayret ediyoruz.
2: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
3: Bırakmayız, kelle paçamızı bırakmayız.
4: Tescillendirmek için bir de UNESCO'ya, vay be.
5: Gerçekten her şeyimizi çalıp duruyorsunuz ya. Bizim her şeye sahip çıkıyor.
6: Önce baklavaya diktiler gözü.
7: Baklavayı vermiyoruz abi. Sonuna bir ki eklemek de olmaz abi bu tabii ki.
6: Olduğumuz sürece her zaman sahip çıkacağız.
8: Ardından kokoreç deyip kokoreçe sahip çıkmaya çalıştılar.
9: Kokoreç bizim kültürümüz. Gecelerin sokak lezzeti yani. Yunanlara bakmayın siz, kendilerini zannediyor.
6: Caca cacı ki Türk kahvesine Yunan kahvesi dediler sonrasında ve şimdi de hedeflerinde kelle paça var. Yunanistan artık çıtayı yükseltti ve kelle paçamızı savunmaya çalışıyorlar, sahiplenmeye çalışıyorlar.
9: Tzatzikiymiş, baklavakiymiş, bıraksın gitsinler şunlar. Bak gireriz oraya, daha çıkmayız bundan sonra, haberler olsun.
10: Sabah girip akşam çıkarız.
5: Yok kokoreçimiz yok, baklavaki de yok, cücüki de yok. Her şeyin sonuna ki gelince Yunanca olmuyor yani.
11: Gelsin Yunan ustaları, gelsin ustası bir tane kelle paça yapsın bana var. Hodri meydan okuyayım onlara.
12: Yunan ustalarından bir cacık olmaz. Paça zaten kökeni Osmanlı, bizimdir. Her zaman da bizim olacak.
6: Bizim diyorlar.
13: Yıllar bir onların değil, bunlar bizim. Ustalara şifa, dertlere deva, kelle paça dediği zaman değişilmez bunun. Kendi kendine konuşur, başka hiçbir şey yapamazlar. Kendileri söyler, kendisi söyler. Ellerinde bir şey yok, bir şey olmadığı zaman ne yapıyor? Senin baklavanla sahip çıkmaya başlıyor. Kelle paçana sahip çıkmaya başlıyor.
6: Yunanistan birçok lezzetimize sahip çıkmaya çalıştı ama onlara, Yunanistan'a yine cevabı Türk ustalar verdi.
14: Bu Orta Asya'dan, Osmanlı'dan beri gelen, süre gelen bir şey.
15: Bizi Atina'ya getirmeyin, paça bizimdir.
13: Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Çoğdan ne olduğunu öğrensinler, gelsinler burada.
12: Paça da, cacık da, tatlılar da, kokoreç de hepsi bizim. Biz bu kültürlerimizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağız.
16: Yunanistan kendi ligini oynasın bence yani.
6: Sonuna sadece ki eklerler.
12: Sadece ki eklerler ama lezzet bizim. Buyurun.
4: Çorba kiyi direkt, tüm mercimek her şeyi götürsünler o zaman.
6: Mercimek ki.
4: Mercimek ki.
5: Arap ülkelerinin bir çoğuyla da yemeklerimiz ortak falan. Ama kelle paça bizim yani. Kelle paça bari şekilde bizim. Yani sevmesem de öyle yani. Yine sahiplenirim sonuçta.
6: İşte kış aylarının vazgeçilmezi, mutfağımızın vazgeçilmezi ve bizim olan kelle paça.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Yurt İnşaat'ın sunumuyla devam ediyor.
18: Sebep sonuç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı konuştuk. Taraflardan karşılıklı olarak metnin netleştiğine dair açıklamalar geliyor. Bugün ya da yarın 48 saat içerisinde herhalde bu anlaşma imzalanacak. Tabii ki bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında epeyce aştı. Onu söylemek gerekiyor. Yani çok sert açıklamalar geliyor. Samet, az önce o verdiğin metni verir misin? Amerikan Büyükelçisi'nin ve Trump'ın açıklamaları vardı. Biraz sonra G7 zirvesinden ilginç görüntüler var. Onları da sizlere aktaracağız. Trump diyor ki ben olmasam İsrail olmazdı diyor. Olmaz. Bu önemli bir açıklama bence. Ben olmasam İsrail olmazdı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'de İsrail olmasaydı Amerika olmazdı diyor.
19: İkisi de yalan bir kere. Ben yanlış yani diyelim. Hadi yalan değil. Yani İsrail'i kuran İngiltere bir kere.
18: Evet.
19: Amerika falan filan hikaye. Sonradan devreye girdi. Ta 1921'de kendi mandası altındaydı Filistin toprakları. Avrupa'dan gemilerle falan gittiler. İkinci Dünya Savaşı'nda bir şey çıkarttılar, bir yalan. İşte 6 milyon Yahudi Hitler kesti, mesti, bilmem nerede gaz odalarında imha etti falan diye bir acındırma politikası zaten bir kısmını taşımışlardı. Ondan sonra da Avrupa'dakileri taşıdılar ve İsrail'i kurdular. Kuran İngiltere. Trump daha o zaman çocuk bile değildi belki yani. Dolayısıyla o kurmadı. Öbürü de doğru değil. İsrail olmasaydı ABD olmazdı.
20: Ama hocam şöyle bir gerçek var. Yani 67 savaşında, 73'te
19: tamam, ABD, gelişlemesinde çok
20: ABD
19: büyük katkısı.
20: ABD İsrail'e bu savaşlarda destek vermemiş olsaydı asla İsrail galip olmazdı.
19: Hayır, yani tamam İsrail, galip olmaz. Gelişemezdi ama İsrail kalırdı.
20: 60'lı yıllardan sonra ABD'nin açık bir şekilde yani Mısır kabul. Ordusunun yok edilmesinde bile Amerikalı pilotlar geldiler.
18: Bence de Trump doğru söylüyor.
20: Yok ettiler.
19: Sizin ben dediğiniz, diyor yani biz demiyor bir kere.
18: Sizin dediğiniz şurada. Doğru yani Siyonistler İngiltere tarafından bunlar tabii. Kuruldu ama Murat'ın dediği gibi o 48'den sonra gelişen süreç yani 2. Dünya Savaşı sonrası ABD İngiltere'nin yerini almadı mı hocam? Tamam,
19: tabii öyle 45'te
18: o devleti de
19: Churchill gönüllü olarak devretti
18: ama
19: bir şeyini.
18: Ama Mike Huckabee'nin söylediği İsrail olmasaydı Amerika olmazdı çok şey. Şu açıdan olabilir.
19: Siyonistleri yani, kastediyor.
18: Kılcal damarlarına kadar girdik bunların.
19: Doğru.
20: Evet. ABD'deki Siyonist sermaye
19: Siyonist
20: açısından
19: Siyonist
20: lobi
19: ne kadar güçlü olduğunu
20: Siyonist
19: gösteriyor.
20: Siyonist lobi yani. Parlamentosunda, senatoda çok güçlü. Sermayesi çok güçlü.
19: Bankalar, ve medya, yani sigorta hepsi Siyonist'in
18: Amerika'yı iki tane Yahudi kurdu gibi. Yani o bir işte tren yolu dediğiniz bilmem ne dediğiniz sistem ama bir yandan da bunlar asalaklar. Yani giriyorlar belki ABD'yi sömürüyorlar. ABD İsrail lobisi, evet. Yahudi lobisi olmasa daha bir güçlü devlet olabilir miydi?
19: Yani Amerika'da Siyonistler dediklerimizin hepsi Yahudi değil ha. Yani evanjeliklerin içinde de Siyonistler var. Yani
18: burada da işte burada Türk adam Siyonist mesela.
19: Ha yani bütün şey medyasına, bankacılık, sigortacı her şeyine nüfuz etmişler.
21: Burada
19: kanser gibi gitmişler.
21: Trump son dönemi kastediyor aslında. Ben olmasaydım derken İran'ın saldırganlığını kastediyor. Gerçekten yıkarlardı, yakarlardı diyor. Ama alttaki beyefendi de şunu söylüyor. Zamanında 45'ten sonra o işte Holocaust dedikleri şeyden sonra bir sürü Yahudi Amerika'ya göç etti. Ve bunların hepsi üst düzey adamlardı. Einstein mesela değil mi? Orada bütün o...
18: Atom bombasını yaptık diyor. Yani
21: birçok teknolojiyi, birçok know-how'u Almanlar götürdü. Alman Yahudileri götürdü oraya. İsrail falan değil ama yani İsrail sonradan kuruldu. Bunların aslında o tarihi bir gerçeği söylemeye çalışıyor. Sonradan Siyonistler...
22: Ama sonuç itibariyle yani biz siz medeniyetinizi savunuyoruz işte terör örgütleriyle savaşıyoruz. Hamas'ı DAEŞ gibi göstererek aslında biz yani Batı medeniyetini savunuyoruz şeklinde bir iddiası
20: bu
22: var.
20: Bu tez oydu evet. Ama bu tez artık çöktü. Çöktü. Yani şu anda bakın bu resleşme Amerikan tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. Bu çok kıymetli bir şey.
19: Güzel.
20: Tabii. Amerikan tarihinde hiç bu şekilde Siyonistlerle bir resleşme
18: yok,
20: söz
18: konusu. Yok değil mi? Bunun da
20: hiç olmamış. Hiçbir zaman tarihinde olmamıştı. Mesafeli olduğu süreçler olmuştu Kennedy dönemi gibi. Yani daha mesafeli yaklaştıkları dönemler oldu ama resleşme yani İsrail ile ABD arasında
22: bir yansımıyordu olsa bile evet. Yansımıyordu.
20: Bunu bilmiyorduk tabii evet. Bilemezdik ama şu anda kamuoyu önünde bir tartışma var. Bu tartışmanın temelinde de Trump'ın artık Orta Doğu'yu nasıl bir Orta Doğu'yu görmek istediği kafasındaki hayal ettiği Orta Doğu'da İsrail'in gerçekten bir çıban başı olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş durumda. Çünkü ABD'nin başından beri söylüyoruz. ABD'nin güçlü bir Arap sermayesine ihtiyacı var. Arap dünyasının huzur içerisinde olmasına ihtiyacı var doğal olarak. O sermaye verilince doğal olarak buranın da huzurun olması, hakim olması lazım. Arap dünyasının kendi siyasal bakış açısının neyse onun Arap dünyasında, Orta Doğu'da hakim olması lazım. Onun çıkarlarının hilafına bir şeyin olmaması lazım. Bütün bunlarla değerlendirildiğinde Trump'la Siyonist İsrail arasındaki ihtilafların giderek daha da fazla artacağını şimdiden söyleyebiliriz.
22: Hatta şöyle bir şey var mesela yani Amerika mesela yüksek askeri teknolojiyi anlaşma gereği yani tarihsel olarak İngiltere ile Yeni Zelanda ile işte Kanada ile paylaşıyor ama bu şarttan mesela bu muafiyetten mesela yani bu yüksek teknoloji ayrıcalıktan imtiyazdan İsrail'i faydalandırtmıyor. Yani yeni bir işte Amerika ile İsrail ordusunun işte işbirliği, operasyonel ve teknolojik işbirliği yasasını geçirmeye çalışıyor İsrail. Onu mesela Amerika kabul etmiyor. İstihbarat paylaşımında mesela yeni bir anlaşmaya varmak istiyor.

0: tekrar kabul etmesi. Bugün Amerikan medyasında vardı. Bu anlaşmanın asıl yani imzalanma metnini Amerika şeyden İsrail'den gizlemiş, göstermemiş. Evet. Yani İsrail talep ettiği halde göstermemiş. Niye? Diyor istihbarat paylaşımını kabul etmiyor İsrail'e. Çünkü diyor İsrail kendi çıkarları için diyor bu benden aldığı istihbaratı diyor Rusya'ya satabilir. Rusya'daki nüfuzunu artırmak için veya Çin'e satabilir. Çin'deki nüfuzunu artırmak için. Yani bizim o kafamızda bir şey var ya böyle İsrail her şeyle Amerika'ya hükmediyor falan. Öyle bir şey yok yani.
1: Şey yok.
0: Amerikan
1: ama
0: devleti çıkarları söz konusu olduğunda gerekli zaman İsrail'e gereken dersi veriyor yani.
2: Burada iki şey var.
3: İsrail'i terk edebilir.
2: Bu terk etme ihtimali de artık giderek güçleniyor. Bunu görmemiz lazım. Bu ABD-İran arasındaki gerilimin bu kadar güçlü olmasının temel arka planında da Türkiye'nin bölgede sahada güçlü olması, Suriye meselesinde işlerin evet değişmiş olması, bütün bu yani bölgesel aktörlerin güçleniyor olması, ABD'nin de artık çıkar kendi çıkarı açısından kimlerle işbirliği yapacağını göstermesi açısından son derece önemli. Ayrıca gerçekten şöyle bir şey var. Gazze Savaşı'nda ABD eğer İsrail'e destek vermemiş olsaydı bu savaş bu hale gelmezdi.
1: Doğru.
2: Bu gerçek yani.
4: Kemal Hocam bir şey söyleyeceğim. Bir şey unutmayalım.
1: Kemal Hocam bitirsin siz de konuşun.
5: Tercih yapmak zorunda kaldı. Bir tanesi Murat Hoca'nın söylediği tercih. Yani İsrail mi Türkiye mi? Trump böyle bir tercih yaptı. Trump her zaman güçten yanadır. Her evet zaman istikrardan yanadır. Her zaman en azından bileğini bükemeyeceği insanları yanında durmayı tercih eder. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Orta Doğu diye tarif edilen bölgede başat güç İsrail mi olacak, Türkiye mi olacak?
1: Bir taraftan da gidici bir Netanyahu var işte.
5: Yani. Evet yani dolayısıyla İsrail'in bu bölgede bir çıban başı olduğunu fark ediyordu. Eskiden beri biliyordu. Evet. Türkiye'yi tercih etmek durumunda kaçıyor.
2: Bu İsrail'in yok edilmesi çıban anlamına gelmesin. Yanlış anlaşılmasın.
5: Elbette elbette.
2: İsrail'in kendi yayılma istidadından vazgeçmesi yani bu planından vazgeçmesini evet ABD bundan sonra koşul olarak ortaya koyabilir. Arap dünyasının, İslam dünyasında da yani sınırlarınızı ihlal etmeyen bir İsrail'in meşruiyetini artık tanıyın diye baskı yapmaya çalışabilir.
1: Şimdi çok şey, güzel bir konu alayım hocam.
4: Şimdi söyleyeyim. Şimdi diyorsa işte Amerika şöyle karıştırdı falan. Aslında bu işi başlatan hep İngiltere. Bunu şu anda kendini temize çıkartmış. Doğru. Amerika 45'ten sonra girdi bu işe.
1: Ama işte çok eskide 100 yıl önce kaldı İngiltere.
4: Yok şu anda ama yok, halen devam ediyor.
1: Hala unutmayacağız onların şeyleri.
4: Hala 1917 Balfour Deklarasyonu, hala 1916 Sykes-Picot Anlaşması aynı sınırlar.
1: Doğru.
4: O bütün belayı çıkartan İngiltere'dir. Şimdi kendisi sıyrılmış gibi Amerika'nın onun bunun üstüne atıyor. Bütün oradan başlamıştır şey hala da devam ediyor.
1: Çıbanın başı orası diyorsunuz. Evet.
5: Bir gerçek daha ortaya çıktı. Amerika tek iki cephede savaşamıyor. Tek cephede savaşma doktrini var. 2009'da Barack Obama imzaladı o belgeyi. Evet. İki cepheli savaş doktrini tek cepheye düşürdü. O yüzden Orta Doğu'yu sükunetle sakinlik tutup Pasifik'e yönelmek istiyor evet şu anda Amerika.
0: Ona Kissinger kiyabusu diyorlar. Yani aynı anda iki cephe
1: Amerika'yı diyor yaramıyor. Şu G7 zirvesine de bakalım biraz. Şu Trump'ın salona bir girişi var. Patron benim diye. Ruh halini biraz yansıtıyor. Bence Trump'ın keyfi çok yerinde.
5: Yani kaçıncı savaş görmüyor oldu? 9. savaşı bitirdi.
4: Bitirdi. Ama bunu gerçekten bitirdi. Diğerlerinde yalandı.
1: Dinleyelim mi sesini? Bir. Nasıl? Keyfi iyi vereceğim bence.
6: Hello, I'm the boss. How are you?
7: Good, thank you.
1: Evet, Macron'la çok iyi değil. Geçen sefer ama bu sefer böyle bir
8: biraz daha nazik davrandı.
1: Biraz daha bir tık daha.
8: Sırtını okşadı. Starmer'in galiba değil mi?
1: Evet, Starmer, İngiltere Başbakanı. Ama ciddiye alınan bir Avrupa lideri falan yok yani. Hiç yok. Bir tane ağırlıklı birisi var mı orada? Yok. Macron zaten.
8: Onun için patron benim diyor adam.
1: Adam yani onu da söylüyor.
0: Bir Macron var dediğiniz gibi yani. Onun dışında o da çıkış yapabildiği için bazen itiraz edebiliyor.
5: O çok giriş çok şey olmuş yani.
4: Patron benim dedi bitti. Hepsini ezdi bitti
5: yani,
4: gördü.
5: Herkes güldü. Kabul
4: etti. Evet
5: yani
4: kabul etti.
1: Gazetecileri de diyor siz de katılın diyor. Yani burası zaten öyle bir toplandık diyor. Burada başkanlar olması falan bir şey ifade etmiyor diye. Ben dediğim gibi bu Avrupa'nın o kibrine karşılık bir ABD başkanı yani böyle davranıyorlar.
8: Değersizleştirmesi çok güzel.
1: Ben çok memnunum o halin kendisinden. Bu kibirli adamların halleri bunlar bir 10-10 yıl 15 yıl önce Bercan ne haldelerdi bu adamlar?
8: Evet.
1: Burunları bir sürtüldü. Hem Türkiye'nin yükselişi kim ne derse desin. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani bu dengenin bozulması bence iyi oldu.
0: O böyle burunların havada olması gene Amerika'dan kaynaklanıyordu. Yani Amerika stratejisini değiştirdiği için biraz boşta kaldılar. Yani Biden yönetimi diyelim bunlara destek veriyordu. O Biden yönetimiyle mesela o küreselci diyelim mesela küreselci yapıyla ortak hareket ederken çok iyilerdi. Ama şimdi Trump çok farklı bir politika izliyor. Yani şimdi burada aslında şeyi de görüyoruz. Yani Amerika

0: yakın, çok net kaybeden Fransa, Almanya, iki tane ülke
1: evet,
0: kayıptı.
1: Fransa acayip darbe eden
0: kurumsal
1: Avrupa'da,
0: AB
1: Orta Doğu'da.
0: Söz konusu. Evet. Çeşitli kayıplar var tabii. Fransa mesela hakikaten ta De Gaulle dönemini yaşıyor. Nostalji yaşıyor.
2: Ya bunların da aslında yani ne başarısı var? De Gaulle döneminde ne başarıları var? Onu da
0: biraz otonomikti.
2: Geldiler millet kurtarmadı mı hocam bunları?
3: Tabii tabii. De Gaulle Londra'da sürgündeydi. Yani, Amerika aldı getirdi Paris'e koydu.
2: Yani böyle şişirilmiş bir şey var. Tamam bir teknolojiyi yakalamışlar elbette askeri sanayide şurada burada. Onun üzerine gidiyorlar. Sömürgecilikten de yedikleri parayla
0: Batı'yla bağlarını
2: çok
0: zayıflattı ya. O anlamda başarı diye.
1: Şöyle şu anlamda. Bunlar mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o Marshall planında yani tamamen çökmüş ekonomiyle. Yani İngiltere bile para verirken öyle bir şartlarla veriyor ki yani tamamen ne dedir kendisine bağlıyor. Yani evet. Şu anda bile İngiltere'de bir sürü yığınla Amerikan askeri var. Tabii. Almanya'da var. İşte İtalya'da var. İspanya'da var. Yani bir şekilde kontrol ediyor oralar. Yani hala tam karşımızda böyle egemen, bağımsız ülkeler yok.
2: Bu arada Macron eleştirirken eşinden dayak yiyor demişti bu Trump. Evet. Geçen sefer de morali bozuk o uçaktaki görüntü için. Bayan Macron'la da görüşüyor galiba. Samet o görüntüyü de bakalım mı biraz? Epey
4: o
2: video var bunları bir yer.
4: Bilemedi bir türlü. Yukarı mı çıkayım aşağı mı ineyim diye sürekli orada.
2: Zor onunla da diyalog kurmak. Elini sıkıyor bayağı bir uzun süre. Ama gönlünde alıyor. Millete de kibar yani. Evet. Bir şeyler söylüyor evet. Açık sözlü ama.
1: Ama
2: protokolü bozuyor sürekli
1: Fransa'nın
2: yani.
1: Fransa'nın First Lady'siyle Emine Hanım'ın ilişkileri çok iyi.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Yani o mesela Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliği azaltmada da mesela bir rol oynamış. Öyle yorumlarda okudum bir iki yerde.
2: Bu çok önemli. First Lady
1: evet,
2: diplomasisi
1: first lady
2: bu.
1: Diplomasi.
2: Ama her şey kadınların da çok önemli hocam yani.
1: Doğru.
2: Hakikaten önemli.
0: O, Fransa'da net elinde gibi gözüküyor.
2: Efendim?
0: Her şey elinde.
2: Fransa'da zaten. Durum fena değil. Bu arada zirveye damgasını vuran çok konuşulan görüntülerden Meloni'nin sigarayı bırakması.
1: Evet o...
2: Var mı sesler arkadaşlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir herkese bırakıyor zaten.
1: Sözünü tuttu.
2: Meloni'ye de söylemişti.
1: Yani Erdoğan'a verdiği sözü tutmuş diyorlar.
2: Dinleyelim.
5: You look great. Oh, thank you.
6: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
5: But I have to make you stop smoking.
7: I know. I don't want
6: this
7: to kill somebody.
6: This is impossible.
7: Yeah.
2: Bu da arada yansıyor kameralara. Bu da bugün. Yani daha doğrusu. Meloni de sahici bir karakter.
4: Evet.
2: Yani onu da net bir şekilde
4: söylüyor. Başkan Erdoğan dinliyor olması da güzel bir şey.
2: Tabii
4: ki. Dinleyen kadınmış.
2: Ama diyor ki birilerini öldürmek istemiyorum diyor. Bırakmayayım isterseniz diyor.
1: Yani İtalya ile Türkiye ilişkileri o Libya müdahalesinden sonra çok çok gelişti.
2: Değişti.
1: Yani şimdi mesela Baykar'la işbirliğine varmaları. Ya yani o jeopolitik çıkarlar ülkeleri çok farklı şekillerde, düzlemlerde yakınlaştırabiliyor.
2: Pandemi bir sarstı Bercan ama sanki daha sahici olmaya başladı. Yani
1: sahici,
2: İtalya
1: evet.
2: Avrupa Birliği içerisinde farklı bir pozisyon geliştirmeye başladı. İngiltere zaten Brexit'in ardından bir şey oldu. Bu arada Bayan Meloni şey diyor ya sinirden birilerini öldürmeyeyim sigarayı bırakın.
1: Evet,
2: aslında şunu fark ediyor
1: diyor.
2: İnsan bu da bir kamu spotu gibi olsun. O nikotin aldığımızda sinirlerimizin yatıştığını düşünüyoruz ama sigarayı azalttığınızda ya da bıraktığınızda fark ediyorsunuz ki nikotin sizi sinirli yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani nikotin alınca yatışmıyor insan. Nikotin beyninizi paralize ettiği için sinirli oluyorsunuz. Onu keşfetmiş. Bayan Meloni.
4: Sen de keşfetmişsin beni.
2: Keşfetmeye çalışıyoruz. Evet bir de Macron'la diyoruz ya Zelenski de oradaydı. Şimdi bu G7 zirvesi dünyanın en zengin 7 ülkesi ama başka ülkeler de çağrıldı zengin olmayanlar. Zenginleri çarpan Macron, Zelenski de oradaydı. Macron ve Zelenski'nin sohbeti var. Bir de onu dinleyelim.
8: Because I need to come to Brussels. So first, do you have bilaterals being organized with President Trump?
1: Soğuk duş etkisi.
4: Hayır, onunla görüşmez.
2: Hiç bakmadı değil mi?
4: Evet, evet.
1: Bayağı.
2: Bak bayağı geliyor, o getiriyor. Muhtemelen şey yapmış. Zelenski'ye devamlı
1: şey
2: ben halledeceğim
1: diye.
2: Vereceğim. Sen abine bırak. Bak sana diyorum.
3: Trump da diyor ki benden para isteyecek diyor. Arkasını dönüyor mahsus.
2: Hakikaten Trump da yüzüne burada diyor ben ayarlayacağım diyor. Trump'la birebir görüşme ayarladın mı diyor Macron. O da hayır olmadı onunla görüşmek zor diyor. Burada muhtemelen diyor ki sen bana bırak. İşte bıraktığında da ortaya çıkan tablo. Hakikaten kızgın ama Zelenski.
3: Trump gördü Zelenski arkasını döndü. Dedi ki şimdi benden para isteyecek bu dedi.
2: Ya muhtemelen o kıyafetle falan şey geliyor ya hocam oraya.
4: Antipatik kendi lideri olarak çok utanç verici
2: çok
4: bir
2: kötü,
4: pozisyon
2: evet,
4: aslında bakarsan. Yani ülkesi savaşta ve kendisi yani savaşan bir lider.
1: Rusya'ya karşı
4: savaş.
1: Daha yapıcı olmasını istemişti. Orada da hayal kırıklığına uğradı Trump'ı.
4: Evet.
2: Biliyor da yani değil mi?

0: Trump'ın Putin'le diyaloğunun daha sağlam olduğunu kendisinde olan da. Bir şekilde ama Avrupa Birliği diğer ülkeler sayesinde.
1: Emin Bey, Kemal Komutan demin bir şey dedi. Bugün ona hep genelde muhalefet dedi, bunu katılacak. Niye Çin yok dedi. Haklısın dedim yani. Çin, Hindistan, hadi bir ara Rusya girdi çıkarttılar. Rusya'yı anladım. Çin ve Hindistan'ın olmaması yani. Bu dünya ekonomisinin yarısı onlar dedi.
0: Hindistan Modi orada.
2: Modi orada.
3: Çin'in olmayışı.
1: Ama şey değil, gözlemci, asıl üye değil yani. G7'nin yani içinde.
3: Çin, dediğin doğru. İkinci büyük ekonomi Çin, niye yok diyorlar. Onlar şöyle açıklıyor. Biz serbest liberal ekonomimiz, yani serbest rekabetle biz büyüdük. Çin'de o serbest rekabetin olduğuna inanmıyor. Yani
0: çok parası olanlarla
3: devlet sübvansiyonu var yani, o haksız rekabet yapıyor.
4: Tamam hocam, Çin'deki serbest rekabet Amerika'da yok.
0: Yok, doğru söylüyorsunuz.
4: Niye yok? Çünkü Amerika ikide bir kota koyuyor, tarifeler koyuyor.
3: Yani ama Çin işte günahkar. Çin'in şeyini öyle yapıyorlar.
0: İzahları bu yani. Onlar böyle izah ediyorlar.
4: Ay, o çok şey değil. Yani Çin'in o ligde yer almak istemedi kanaatindeyim ben.
3: Dünya Ticaret Örgütü'nde de Çin'in mesela statüsü şöyle. Korunan ülke. Yani bazı şeylerden muaf sayılıyor. Çin de onu mesela kaldırmak istemiyor. Yani o şartı kaldırırsa diğer ülkeler gibi eşit ticarette muamele görmeyi istemiyor. Kabul etmiyor. Bazı avantajlardan yararlanıyor. Desteklenen ülke veya korunan ülke statüsü var Çin'in.
4: İklim
3: o yüzden.
4: İklim toplantılarında Çin'i gelişmekte olan ülke statüsüne koymuşlar. Amerika'da diyor ki gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri tazminat ödeyecek Kyoto protokolü gereği. Diyor ki Çin nasıl gelişmekte olan ülke? Ben ona tazminat mı ödeyeceğim? En çok havayı kirleten onlar diyor. O yüzden çıktı iklim konferanslarından falan. Yani statüyü diğerleri belirliyor. Çin'de sosyalist serbest piyasa var. Öyle bir şey uydurmuşlar. İçeride Komünist Parti var. Dışa açık, içe de açık. Dolayısıyla muazzam bir gelir var, muazzam bir üretim var.
0: Hep söylüyoruz, Amerika kadar orta sınıf var, tüketim bütün büyük markalar ona göre yapmaya başlıyor.
4: 400 milyon. Tabii çok yani orta büyük sınıf bir miktar.
0: Katar da orada ama zenginlerden bahsetmişken Katar, değil mi? Pardon. Birleşik Arap Emirlikleri vardı.
3: Katar da var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle
3: görüşmüştü.
0: Mahyan'la bir diyaloğu vardı. Sessiz konuşuyor adam. Zengin olunca, paran olunca çok bağırmana gerek yok diyor. Var mı o görüntülerde ses Samet?
3: Ha, geldi.
5: Can talk about for going forward between our two countries, how we can make our relationship even better.
6: Well, love it. Thank you, my friend. See, when you're that rich, you can speak that low. I was just wondering, can anybody hear that? But when you're so rich, you have such confidence that you don't have to do any strain to the voice. It's great.
0: Onlara bakınca para görüyor ama, değil mi?
7: Evet öyle. Evet, bu arada çok hasta tabii. Yani.
0: Hasta. Evet.
7: Sesinin az çıkmasının sebebi hastalığı. Ama para görüyor. Gerçekten orada bir
0: dolar olarak görüyor. Dış paralar olan adamlar.
3: Gibi seni görünce gözlerim dolar. Duygulanıyor hemen.
0: Bu, tabii buradan paralar alınacak. Az önce konuştuk şimdi tabii. İran'a bir takım şeyler gidecek. Kaybedenler aslında bu ülkeler değil mi? Hem kafalarına
7: bunlar tamamen
0: dronlar indi, hem paralar her gitti, hem para verecekler.
7: Her şeyle.
1: Zaten diyor ki ortaklarımız ödeyecek dedi ya 300 ve ortaklar dedi bu işte.
7: Yani ABD tarafından terk edildiler, İran tarafından vuruldu, dünyanın umurunda olmadı, Amerika onları savunmadı. Dünya kadar bütün servetleri gitti. Dünyanın en korunaklı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve yani Bahreyn. Dünya sermayesinin en güvenli olarak hareket edebildiği değil yer mi olarak görünüyordu. Yani insanlar ülkelerinden çıkamadılar.
0: Neydim demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Katar'dan, Katar hadi gene toplar, bizim de desteklerimiz falan vardı. O körfezdeki ülkelerin halleri ne kadar refah içindelerdi. Herkes oraya bakıyordu. Buradan Dubai'ye gidiyordu bütün zenginler. Yani herkes işte gidiyor, çocuğunu orada okutacak. Hatta bir oyuncu ismini hatırlıyorum. Ya geleceğimiz burada diyor. Türkiye'de geleceğimi göremiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de çocuğuma daha iyi eğitim falan.
7: Yani ya nasıl yapay bir ülke olduğunu
1: Mart ayında
7: oldu.
1: 150 arada milyar dolar çıktı ya. Dubai'den kaçtı. Bir
0: üç ay geçti. Uçak bulamıyor, Türkiye'ye kaçıp gelecek.
1: Evet.
0: Dünyanın her yerinde böyle. Yani sen kendi memleketinde sıkıntı çekebilirsin. Ekonomi bozulabilir. Demokrasi sorunu olabilir. İnsan evinde problem çıkınca evini bırakıp gidiyor mu? Ne yapar yani? Evindeki sorunları çözmeye çalışır. Gittiğin her yerde parana puluna el koyacaklar. Güvende olmayacaksın. İkinci sınıf vatan olacaksın. Yani bu ezikliği
3: Birleşik Arap Emirlikleri, İranlı muhalifleri bile
0: olur inşallah.
3: İranlı muhalifleri bile ülkeden kovdu bu son gerginlik döneminde. Bir de şöyle bir iddia vardı, ateşkes sürecinde İran'a rüşvet verdiği. Milyarlarca dolar para vermiş. Bana kesin saldırma diye. Bana
7: saldırma diye. 300 milyar dolarlık mesele de rüşvet yani. Şimdi Suudi Arabistan'a Trump'ın söylediği şey aslında
1: Birleşik Arap Emirlikleri vermiş.
7: Bu parayı,
1: 25 milyar
7: dolar.
3: Evet,
7: zaten siz 100

0: Çok daha fazlasını Amerika'ya veriyordunuz İran'dan korunmak
1: için. Trilyon dolar
0: verdiler. Şimdi İran'a götürün, rüşvetinizi verin, size saldırmasın. Mesela anlaşmanın özeti bu yani. Ya peki Körfez bunu kabul eder mi? Eder tabii, niye etmesin yani?
2: Irak harekatının sponsoru Suudi Arabistan ve İran'dır.
0: Evet.
2: Amerika'nın yanında. Tabii. Milyarlarca dolar, öyle Suudi Arabistan 67 milyar dolar ödedi. Sadece Irak işgali için. Şimdi aynı şey
0: bütün Dahran'daki üslerinin tamamını açtı, ABD işgali
2: oradan. İran destekli.
3: Para mı var, derdim var hocam, ve başına bela oluyorlar.
2: Ama bakın bu ülkeler ne biliyor musunuz? Körfez ülke, Petrostat dediğimiz ülkeler, petrol devleti bunlar. Tek kaynak kalkınma, sürdürülebilir kalkınmanın önemi ne kadar büyük. Tek kaynak kalkınma, Rusya da aynı hataya düşüyor şu anda. Yani yatırım yapmadığı sürece başka yerlere. Suudi Arabistan düzeltiyor durumunu. Başka üretim kaynakları çıkartmaya
3: başlıyor. Ama uyanmışlar, geç kaldılar. Bir süredir tartışıyorlardı bunu. Başka şeyler yapalım
2: diye
3: ama.
2: Ya o kadar rahat düşünse altımızda.
3: Ama bu sendrom hocam işte. Demokrasi gelişmiyor, teknoloji gelişmiyor, doğal kaynakları olan, tabii, zengin olan. Tabii. Tek istisna Norveç. Onlar da belli bir eşiği geçtikten sonra doğalgazı bulunca rahatladılar. Evet. Arap ülkelerin rahatlığı. İklim de güzel. Yani şu açıdan teknoloji üretmeniz gerekmiyor. Sıcak, rahat. Aşağıya doğru bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Bunu şeye bağlamayacağım, korkma. İki petrolümüz, doğalgazımız yok. Demeyeceğim ama Allah'ın var bir bildiği, sana söyleyeyim. Belada oluyor adamın, işte orada bayağı oturuyor.
4: Yani bu biri. Savaşın şöyle bir yapısal değişim dönüşümü de olacak. İsrail medyasında onu dile getiriyorlar. Yani en büyük projeleri Amerika'nın da öncülük ettiği o Hindistan, Orta Doğu, İsrail koridoru, Avrupa koridoru. Şimdi o omurganın yok olacağı söyleniyor. Yani Türkiye'nin öne çıktığını, Türkiye üzerinde, evet, yeni bir koridor, yeni bir işte Hazar olsun, Kafkasya olsun,
3: İnşallah.
4: İşte Körfez ülkeleri olsun. O da yani o ekonomik...
0: Suudi Arabistan'da güçlenecek,
4: evet,
0: bu arada.
4: Suudi Arabistan'da.
0: Suudi Arabistan'da çok daha güçlenecek. Bölge
3: burada
0: üzerinde...
3: Tabii, bu Hicaz demir yolu için de,
0: evet,
3: konuşuluyor mesela.
0: Çok daha fazla artıracak. Orta hem Doğu... Irak üzerinde artıracak, hem Lübnan'daki etkisini artıracak.
4: Yani Suudi Arabistan'ın şöyle bir avantajı var. Yani parası var. Mesela İran gibi parasını tutup vekil güçlere harcamadı. Yani çok mesela teşvik edildi. Oraya bir Yemen Savaşı'nda hata yaptılar. Orada açıkça... taraf oldular, bedelini de ağır ödüyorlar.
0: O da sınırında
4: de,
0: olduğu için.
4: Evet, sınırında
3: olduğu için. Bizimle de ilişkilerini geliştirsin.
4: Yoksa çok rasyonel, makul bir devlet aslında. Yani biz böyle işte Suudi Arabistan aşiret devleti gibi bakılıyor ama öyle çok değil yani. Değil. Çok makul.
0: Ayrıca rasyonel. Devlet yani nüfusuyla, evet, 30 milyonluk nüfusuyla, toprağıyla, endüstrisiyle Suudi Arabistan diğer Körfez ülkeleriyle kıyaslanmayacak şekilde. Gerçekten devlet.
3: Türkiye ile ilişkileri iyi olması.
2: Krallık sonuçta çıkıyor. Yani ne derseniz deyin, ne kadar güzellerse güzelleyin.
0: Yok, güzelliğimi kral kısa, hocam bir dev, yani, devlete ben, daha çok yani, yani birleşik
4: yönetim geleneğiyle
0: kıyaslandığında daha devlet.
2: Yani. Reaksiyonları daha devlet vari, evet, ve devlet sorumluluklarını yerine getiriyor. Uluslararası sorumluluklarını yerine getiriyor.
0: Evet,
2: anlıyorum anladım. Ama gene de yani bunu bir türlü ben kafamdan atamıyorum. Yani bölge, Orta Doğu kelimesini lügattan çıkartmamız lazım. Orta Doğu deyince aklımıza hep az gelişmiştik, Müslümanların geri kalmıştı, okur yazar oranı düşük, ölümler çok fazla. Yani böyle negatif şeyler algılanıyor. Burada Suudi Arabistan bir kraliyet ailesi, seçim yok, değiştirme şansın yok.
1: Kraliyet mesela yarın, İngiltere'de krallık, İspanya'da yani bu mutlak monarşi. Yani
2: o bunu, anayasal monarşi.
1: Ha, şimdi, onun için yani o krallık değil.
2: Onu da eleştiriyorum.
1: Krallık, hocam, onlar
2: onları
1: zengin,
2: da eleştiriyorum. Ama sonuçta tam dibimizde bu ülkeler. İngiltere'den bana ne yani, benim komşum.
1: Hayır, onların krallığıyla bunlar farklı.
2: Farklı tabii. Sembolik krallıklar, onu söylüyor hocam. Bu gerçek krallık. Emirler
3: sembolü
2: var.
3: Falan diyor ki hep söyleyeceğim, devam edeceğim. Kraliçe Brexit'te kapatmadı mı parlamentoyu? Neresi?
2: Norveç diyorum hocam. Diğerlerini İngiltere demiyorum.
3: İngiltere dedim.
2: İngiltere
3: kraliçe
2: kullanıyor. Gerçek krallık tabii.
3: Yani battık, kapatıverdi parlamentoyu. Daha nedir krallık?
2: Bildiğiniz monarşi. İngiltere kabul ediyorum. Ama bana uzak. Benim için burada etrafındaki ülkelerin bir tarafta teokrasi
3: biz
2: var.
3: Varız zaten ama seçim kabiliyetini devam ettiren bölgede kim var hocam?
2: Yok işte hocam. Başka işte
3: bir tek Türkiye var yani.
2: Irak'taki seçimleri
0: hocam,
2: görüyorsunuz.
0: Hocam yani şöyle bir şey var. Suriye yani Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da seçim var da çok mu istikrar oldu? Bence yani Suudi Arabistan'da monarşinin olması o kadar da kötü değil yani.
2: Vallahi o, bilmiyorum hocam.
0: Yani orada siyasal yani Suudi Arabistan mevcut hükümetini savunmak için, kraliyeti savunmak için söylemiyorum.
2: İnanç tabii canım, yani de söylemiyorum.
0: Bölgedeki
2: sadece
0: demokratik,
2: diyorum ki
0: demokratik dönüşümler, Suriye'deki Baas darbesi, işte güya parlamento seçimler bilmem neler, en korkunç rejimler oldu yani. Lübnan aynı şekilde paramparça, Irak korkunç bir rejime dönüştü yani.
3: Hani etnik temelli, dini temelli ayrım yaparsan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun bilmem ne dersen, yani
0: krallık, şimdi Suudi Arabistan'da 100 yıldır krallık var, ülkede de iç savaş falan yok yani. Gerçek
4: çünkü
0: bu. Ben
4: dengelere, hocam,
0: için söyleyeyim de monarşinin
4: dengelere dayanıyor. Yani aşiret yapıyorsa var şey,
3: ama bunun altını
4: dayanıyor.
3: Çizmek gerekiyor. Türkiye demokrasisinin kabiliyeti, seçim yapabilme kabiliyeti, evet. Etnik ve dini ayrımların yapılmıyor olması. Lübnan diyorsun tabii, yani.
2: Çok önemli.
3: Ve ya da Irak. Kota bir tane Kürt ya, olacak. Bilmem ne Sünni olacak falan. Evet. Böyle bir şey. Arap korkunç.
0: Biz böyle

0: bir şeyi yıkım. Asla kabul etmediğimiz
1: için. Ya bu çok tehlikeli. Eş toplumsalcılık deniyor bu yönetim sistemine. Bir Lübnan'da kaldı. Bir ara
2: Irak'ta yapıyor biraz işte.
1: Hollanda uyguladı bunu, bir ara bıraktı. Irak da var. Yani Lübnan falan ona örnek değil hocam. Seçim evet. olsa ne olacak orada? Zaten orada bir eş toplumsalcılık var. Irak zaten bittik. Suriye toparlanacak evet. şimdi. Evet. Ama Türkiye bu kadar kara tablonun içerisinde kuzeyde de doğru düzgün demokrasi yok.
0: Hiçbir şey yok.
1: Batımızda Bulgaristan, Yunanistan hallerini görüyorsunuz AB üyesi olduğu halde. Şimdi etrafımız batısıyla, kuzey, güney, doğusuyla her tarafta çok kötü rejimler var, yönetimler var. Buna rağmen ortada Türkiye kalmış. Fakat Türkiye, hani İran rejim ihraç ediyor ya, ki edecek hala. Türkiye'nin rejim ihraç etmesi lazım. Demokrasiyi ihraç etmesi lazım. Çok güzel bir model. Son 20 yılda demokrasi Türkiye'de gelişti, güçlendi, tahkim edildi.
0: Bir model ülke oldu.
1: Ya evet. Avrupa Birliği yazıyor, rapor yazıyor parlamento. Tayyip Erdoğan diktatördür diyor. Yıllardır ya aynı şeyi söyleyip duruyor. Ya kardeşim nasıl bir diktatör? Abi diktatör bu mu? Ya Mussolini'yi görmedin mi? Adolf Hitler'i görmedin mi? Franco'yu görmedin mi?
3: Yani asıl yani, diktatörlükler yani, Avrupa'da var. Yani
0: onların gözünde mesela Birleşik Krallık'ın niye karşı. Tehdidi olsun? Niye Kuveyt tehdit eden bir ülke olsun? Burası koskoca bir devletin mirasçısı. Evet, koskoca. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kötü zamanında bile, işgal altındayken bile parlamentosu vardı, ordusu vardı, siyasi temsiliyeti var. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap, bunlar devlet değil ki. Bunlar zaten bizim bir vilayetimizdi.
1: Tabii, tabii. Evet. O zaman kral var mıydı?
0: Efendim?
1: Yani Osmanlı Devleti.
0: O zaman da emirler vardı.
3: Emirler vardı.
0: Emirler vardı.
3: Ama İstanbul'a bağlı.
0: Tabii İstanbul'a bağlı. Emirler vardı. Ya da yani, dayılar vardı Cezayir'de.
1: Aynı. Ya getiriyorlar gibi. Bir tane adamı evet. kral diye oturtturuyorlar.
3: Yani Bilad-ı Şam'a
4: yalnız
3: bağlı.
4: Yalnız Avrupa'nın
3: yani,
4: çifte standartını unutmayalım. Daha dün bir şey yaptılar bu Türk vize serbestliği için. Gene Avrupa Parlamentosu'nun komisyonunda. Şu diyor son 6 madde kaldı. Neymiş? Laiklik. Türkiye laiklik. Ya Suudi Arabistan'a vize serbestliğisi var.
2: Öyle mi?
4: Var. Layık bir Suudi Arabistan. Bir de biz gümrük birliğindeyiz. 63 yılından beri ortak üyesiyiz. Bize layıklık şeyi kalmış diyor. Yani neresi anti-layıklık?
2: Ya işte hocam ne yapacaksın? Ya ben görüyorum gencecik bizim çocuklar, yani. Genç kızlar, adamlar, karı kocalar oturmuşlar. Vize başvurumuzun kabul zarfı geldi, bakacağız. Sanki çocuğu doğmuş da cinsiyetine bakıyor. O heyecan. Öyle bir nesil yetiştirdiler ki. Ya aşağılanmaktan haz duyan gençler görüyorum. Ya da o şey gibi işte biçlerin kapısında mülakata giriyorlar Bercan, görüyor musun?
3: Evet.
2: Niye böyle, bunların hocaları mı, aileleri mi? Çok acık. Bunlara o yüzden yüz vermemek lazım. O vizelerin de alsınlar.
4: Tabii
2: bir taraflarına
4: yani bu...
2: değil mi? Biz istemiyoruz. Hiçbir
4: yani
2: şey.
4: Türkiye ve Avrupa'dan Türkiye evet. bir hayır gelmez. Avrupa bize muhtaç. Biz ona muhtaç değiliz. Bunu herkes.
2: Sisi ile diyaloğuna da bakalım mı Trump'ın? Sonra biraz da CHP konuşalım isterseniz. Ne diyor Sisi ile? Bir oteldeydi, onunla tanıştım, birbirimize aşık olduk diyor delicesine. Trump da böyle abartılı övgülerle şeylerle yapıyor konuşmasını. Var mı, hazır mı?
5: Well, that's what we're talking about. You know, listen. Yeah, that's what we're talking about. Of course I support Egypt. He's a friend of mine from day one. You know, I met him early in the campaign when Crooked Hillary and I were running against each other, right? And I was told that the president of Egypt is here. That was a big deal. It's still a big deal for me to be with the great president of Egypt, but not as big as it used to be before I ran. So he was in a hotel, and I met him, and we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, you're going to win. I don't want to meet her. He said, you're going to win. He didn't want to see her, remember that? So we had a good relationship right from the beginning. No, we met. We didn't know each other before that. We had great chemistry. And I stayed twice as long as I was supposed to. It took up her time. And then when it was her time, he didn't want to meet with her. But he did because he's a gentleman. But it lasted about 1 minute.
2: Evet, Sisi derken Mısır Devlet Başkanı Sisi. Türkiye'de de karışmasın diye, Sisi diye ne oluyor diye. Bu arada şeyden yakalamış Murat, yani Sisi akıllı, tam seçim dönemi ileri kaybediyor. Çünkü kimileri Hillary'ye yatırım yaptı, Trump onların hiçbirisini affetmiyor. Akıllı olanlar, ABD'yi takip edenler Trump'ın geldiğini gördüler. Sisi de akıllık etmiş sen kızım.
0: Akıllı tabii yani adam... Mursi'nin yanında genelkurmay başkanıydı. Önce onu devirmeye başardı.
2: Devirdi yedi
0: yani.
2: Diyorsun.
0: Zeki bir adam.
2: Ama
0: yani.
2: Kimler planlı. Kimler Hillary kazanıyor dedi, biliyor musun? Türkiye'de de. Yani çok eşeğe oynayanlar oldu. Trump onları hiç affetmiyor ama o yazdı onları. Seçim döneminde kim kimin yanında durdu. Dünyanın her yerinde.
3: Doğru. Sisi, Türkiye'de o anlamda yani Türkiye'de, doğru tercih.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim. Tanesi. Türkiye'de de pek evet. çok aktör Hillary Clinton'ın yanında durdu. Onu net söyleyebilirim
0: sahtekar
2: yani.
0: Sahtekar Hillary diyor.
3: Demek şeyden dolayı söylemiş. En favori diktatörüm Sisi demişti.

0: döneminde.
1: Sisi de bir şekilde entegre oldu ama sisteme. Gerçi Sisi entegre oldu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ihvancı oldu. Kafanız karışmasın, bir CHP'li gazeteci. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na her şeyi söylediler biliyorsunuz. Edilmedik hakaret bırakmadılar amcağıza. En sonunda da ihvancı olduğunu söylüyorlar. Yani Müslüman kardeşlerin bir mensubu.
2: Sisi'ye şikayet ediyorlar demek ki.
1: Belki de.
2: Sisi'ye diyor olabilirler.
3: Bu tek taraflı sevgim acaba. Ülkenize siz de sokmayın. Aynı duyguları besliyor mudur?
1: Trump'a karşı mı?
4: Yüzüne karşı söylediğine göre.
1: Seviyorlardır abi yani. Mi?
3: Karşılıklıdır bu sevgi. Orada bir darbe... yüz ifadesi gördünüz mü Sisi'nin?
1: Bir var mı Samet?
0: Görelim bir yüzünü de. Ama şey önemli sanki... Trump normalde mesela Orta Doğu ülkelere böyle iltifat etmez.
1: Evet
0: yani
1: evet.
0: Ürdün kralını karşılarken bu Avrupalı liderler nasıl mesela küçük
3: hocam,
0: görüyor.
3: Mısır büyük bir ülke.
0: Yani... Mısır ayrı bir değer verdiği belli yani stratejik bir önem de veriyor.
3: Çok önemli bir jeopolitik konum var evet. Mısır'ın. Yani vazgeçilmez bir lokasyon. Sisi de dediği gibi Melih Bey'in biraz sisteme entegre olmaya başladı ufak ufak. Çünkü Türkiye ile yakınlaşmaya başladılar.
2: Tabii bizim de çözdük. Lider ülkesi Mısır yani. Arap Birliği'nin lider tabii. Başkanı.
3: Tabii.
2: Yani daima
4: en kadim Mısır'dan devlet şey, Orta Doğu'daki yani ondan
2: da. Belki de tek devlettir.
3: Tabii
2: yani.
3: Tek yani. Doğru. O yüzden Mısır'ı es geçemez Trump. O yüzden bu ifadelerin altında yatan çok önemli sebepler var. İşte yüz ifadesi.
4: Suratı geldi şimdi. Güzel sanki, suratı iyi. Memnun
3: yok mahcup bir ifadesi var sanki böyle karşıdan.
2: Evet. Çok iyi anlamamış da olabilir.
4: Evet, ilk başta o aşık olduğumuzu anlamadı İngilizcesini.
3: Ama yaptıklarını unutmuyoruz tabii.
1: Ne kadar var biraz.
2: Sonuçta asker yani o. Eski Genelkurmay Başkanı, darbeci marbeci ama askeri bir
1: bu
2: şey
1: bu işin
2: var.
1: Tabii ki şeyi...
2: Biraz daha ciddi bir tip yani.
1: Hı. Bu işin magazini çok konuşuluyor elbette. Yani siyaset magazininden bahsediyoruz elbette. G7 zirvesi oldu mu? Bir de bu Rubio ile ilgili bir... Abi Rubio'nun ayakkabıları bir tartışma konusu oldu.
2: Büyük müymüş ayağı?
1: Biraz pahalı bir ayakkabı mıymış? Ne diyormuş? 145 dolarlık takım elbise ayakkabılarını almış. Büyük ayakkabıları mı var Rubio'nun?
2: 145 dolarlık
4: ha,
2: mı?
4: Şey Trump hediye etti onları.
1: Ha, biraz büyük gelmiş diye.
4: Bazılarına büyük bazılarına küçük geldi.
1: Yine de giymişler ama o ayakkabı.
2: Bayağı büyük gerçekten.
4: Büyük gelmiş yani. 3-4 tane çorap gibi bir şey yapıyor. Yani değiştiremiyor Trump'a ayıp olur diye.
0: Arkadan görülüyor sol ayakkabı.
1: Evet, buradan çok belli
0: biraz
1: canım.
0: Bol duruyor.
1: Aa,
0: alt resimde de soldaki resimde de
2: çıkacak diye adamın ödü kopmuştu.
0: Topuk kısmı içeride kalmış.
1: Ben en son Ali Babacan'ın bir toplantısında çekilmiş evet. Fotoğrafında gördüm. Orada büyük da ayakkabı da hani
2: büyük ayakkabı giyince daha zenginler daha zengin olduğunu
1: hissediyor.
4: Yok Murat Bey öyle değil. Trump bunları hediye ediyor. Bir kısmına büyük geliyor, bir kısmına küçük geliyor.
2: Yine Babacan da öyle
4: şimdi
2: büyük
4: değiştiremediği
1: için. Trump Babacan'a da mı Trump hediye etti?
4: Belki de.
0: Ama o nereden geliyor? Ivanka'nın Çin'de ayakkabı fabrikasının olduğu söyleniyor.
1: Ha, oradan
0: gelmiş hediye etmiştir yani.
3: Yalnız burada numaralar farklı gibi. Melih Bey biri atıyorum 43 biri 44 gibi duruyor.
1: Kayıtçısı da farklı. Bir de tabii
2: 145 dolar çok para değil ya. Yani Özgür Özel modifikasyonuna 200 bin dolar harcamıştı yani. Zaten kendileri de çıkıp küçücük rakam dediler. Bu
1: 100 dolar ne kadar yani
4: para değil.
1: Dolar.
4: 200 bin şimdi dolar. Şimdi Trump verdi diye değiştiremiyor. Hı. Trump'a gösteriş yapacak gösteriyor. Aya bak senin verdiğin ayakkabıyı giyiyorum diyor.
1: Ama tabii hak etmedikleri pozisyonlar olabilir. Özellikle Rubio için bunu söylüyorum. Hani çok İsrail yanlısı falandı böyle net bir şekilde. Bir de bu ezilen ulusların hani Kübalı falan olması Küba göçmeni aslında.
0: Evet.
1: O ezilenlerin pedagojisi mi diyeceğiz bilmiyorum ama.
0: Yani celladına aşık olmak
1: evet,
0: falan.
1: Evet. Bu da G7 zirvesinin en çok konuşulan görüntülerinden birisiydi. Evet biraz CHP'yi konuşalım mı? CHP'de de sarsıntı var.
0: Yani Kerem Bey göndermiş Kırşan'ın konuşması var. Eğer onu konuşacaksanız tam bir manifesto.
1: Ne diyor?
2: Dış politikada özellikle değil
0: evet dış politikada yani yerli milli olmalıyız küresel sermaye karşı işte küresel sermayenin diyelim eş başkanlığını yapacak bir parti lider olamayı şeklinde Türkiye'nin bağımsızlığından gücünden bahsediyor evet çok farklı
1: ne oluyor CHP'den yani. Ayrılan böyle kafasına saksı mı düşüyor nereden gerçekleri
2: bağımsızın içindeyler demek çıkınca gerçeği
0: yani eğri oturan doğru konuşuyor
1: çıkınca laf değil mi Bercan Onuş gerçi şu an CHP'den çıkmadı Kemal Bey tekrar yani CHP'nin resmi genel başkanı ama evet. Ben de bakıyorum Türkiye'nin ulusal güvenliği hatta tarihimizle barışalım falan diyor. Allah Allah.
2: Ülkenin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır diyor mesela.
0: Vallahi, önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz diyor.
1: Hüseyin doğru söylüyor. Kemal Sabon Kılıçdaroğlu siyaseti. Helalleşiyor Türk dış politikasıyla diyor. Bu bir helalleşme aslında.
0: Doğru.
1: Yani teşekkür ederiz.
0: Sen de dile getirmiştin bir şey işte teoride Kılıçdaroğlu yazmış öbürü de Nisvike yazmış. İkisini karşılaştırınca zaten
1: evet.
0: Fark ortaya çıkıyor.
1: Bir şekilde yani doğruyu söylediğinde takdir etmek gerekiyor. Zaman geç

0: olsun, güç olmasın.
1: Bir de şu
0: diye.
1: Gerçek var yani, CHP'yi tekrardan bir parti haline dönüştürebilmesi ve o parti içerisinde gücünü ortaya koyabilmesinin tek bir yolu var. Özgür Özel'den başka bir siyaset, Özgür Özel'e üzerine yapışmış olan bütün o siyasi şeylerden ayrılıp gerçek bir vizyon ortaya koyması gerekiyordu. Başka türlü Kemal Kılıçdaroğlu, yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ideolojik bir okuma yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bir koltuk mücadelesi olmadığını, evet, kendisinin varlığının Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma derken CHP'nin bugüne kadar ortaya koyduğu, kendisinin de içinde dahil olduğu zamanında.
2: Fabrika ayarlarına dönelim,
1: evet, fabrika
2: yani
1: ayarlarına dönelim diyor. Hangi fabrika? 1930'ların fabrika ayarlarına. Çok da fazla fabrika ayarlarına gitmese iyi olur aslında. Orada bir ölçü tutursa fena olmaz.
3: Ya oraya gittiğin zaman, çok fabrika ayarlarına döndüğün zaman seçim olmayacak. Parlamentoda tek parti olacak. Yani
4: yok, iki tane CHP var. Bir tanesi 46 önceki CHP. Kastettiğiniz Korkunuz o galiba, değil mi hocam? O dönemki ayarlar biraz ayarsız gibi gözüküyor. 46 sonrası CHP biraz farklı. 50 hatta bence. 50'den sonra farklı bir boyut kazanıyor.
3: Ama o ayrımı şöyle yapmak gerekmiyor mu?
4: Değişmeyen şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi bana göre çok partili sistemi çok kabul edemiyor. Daha önce de söyledim ben bunu. Yani
3: ona göre kurulmamış çünkü.
4: Değil onu. Henüz daha demokrasisinin temel direği olan çok partili ve rekabetin adil olduğu bir seçim sistemini çok hazmedemiyor.
1: Hocam kendisini parti olarak görmüyor. Her çıkan diyor ya, biz ülke kurduk diyor ya.
4: İşte 46'da konuştuk ya, açık sayım yapıyor. Açık sayım, açık oy.
2: Açık oy, gizli sayım. Gizli tasdif.
1: Ama şu cümle, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya, buna Altaylar'dan Tuna'ya uzanan sözümüz.
3: Altaylar'dan Tuna'ya.
1: Bu
3: çok uzun bir tweet. Murat'ın bahsettiği sonunu aldı arkadaşlar. O yüzden uzun uzun yazdığı için Kemal Bey, ama biz bu ülkenin tek bir neferinin burnunun kanamasın, Türkiye'nin itibarı yere düşmesin diye önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz.
1: Millici duruş, önce Türkiye diyen, yani Orta Doğu'dan Kafkaslara, Altaylara, Tuna'ya kadar başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi özgücüyle söz söyleyen.
3: Ne güzel yani.
2: Sanki Milliyetçi Hareket Partisi gibi. Yani
5: tabii yani, Kuvayi Milliye ruhunu aslında söylemeye çalışıyor. Yani o bağımsızlıkçı Türkiye şehri destekleyen CHP.
2: Işte, geç de olsa.
4: Burada tabii yerlilik ve millilik atfı da var. O önemli o. Zannedersem bu savunma sanayide çok fazla altılı masadaki gibi bir duruş yok. O altılı masada hatırlarsınız, masa mensupları teker teker yarıştılar birbirleriyle.
2: Füze mi yiyeceğiz
4: savunma
2: dediler.
4: Sistemlerimizin yerlilik millilik konusunda, evet, işte doğru olmadığı, basit olduğu, hatta bunun hayata geçmesi mümkün değil, karton olduğu, bize bunu işte kamuoyuyla paylaşarak oy devşirmeye çalıştığımızı falan ifade etmişlerdi o zaman için. Biz siyasetçi değiliz ama sonuçta yerli ve millilik konusunda bu konuda da aynı çizgiye gelmiş şu anki iktidarla. Bu dönüşüm ve değişimi çok sorguluyor insanlar. Nerede duruyorsun kardeşim sen diyor. Yani
3: işte şimdi mi fark ettim? Yerden sordum. Yani damdan mı düşüyorlar, bir şey mi oluyor? Bilip
5: muhalifken bence görüyorsun. Yani bir aydınlanma yaşadığı belli yani, evet, o şey döneminde. Belki dışarının ihanetini gördü. Kendisine belki bazı mahfillerden bir dönem destek verileceği söyleniyordu. Onun boş olduğu görüldü. Ya da hiç beklemediği kadar anti millici insanların CHP'ye sızmasına belki hayret ediyordur. Yani o da var.
4: FETÖ ajanları yani da
5: sadece
4: hocam,
5: sırf
4: çok
5: evet, parayla yani siyaset
4: ajan ifadesi,
5: ajan ifadesi FETÖ'cülere.
1: Kemal Bey'in gerçek duruşunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarını sağlamlaştırdıktan ve onları bütünüyle, evet, partiden attıktan sonra göreceğiz. Evet, o açıdan tabii, şu andaki doğru, şey üzerinden bir şey.
3: Aynen. Şöyle burada yani, da bir gelenek var. Gelen gideni
1: aratıyor.
3: Yani aratıyor. Dünyada da böyle aratıyor abi. Yani ama net bir şey.
1: İnanılmaz bir temizlik yapıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara, Malatya falan çok sayıda il başkanını,
3: evet,
1: görevden aldı.
5: Ama söylem düzeyinde de olsa çok büyük bir şey.
3: Gelişme yani, tabii ki. Yani doğru sözle şey, yani ne diyelim, doğru
5: kolay,
3: söylemiş adam. Kolay
5: sözler,
3: ama unutmayacağız
5: değil
3: tabii ki. Yani hatırlıyoruz senelerdir. Biz Kemal Bey'le ilgili Bercan 16 yıldır göreve geldiğinde ne söylüyorsak aynı söylemimizi devam ettiriyoruz. Hiçbir değişikliğimiz yok.
5: Evet.
3: CHP'li gazeteciler düşünsünler. Yılmaz Özdil'i okuyorum. Aman tanrım. CHP'nin para verdiği gazeteciler beslediği troll ağını anlatıyor. Cumhuriyet gazetesini açıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin belli bir dönem içerisinde FETÖ ile ilişkilerinden bahsediyor. Bize niye kızdınız ya? Biz bunları anlattık, bunları söyledik.
5: Ve sırtını
3: yani
5: Halk TV'ye dayayıp saldıranlar var.
3: Gibi gibi yani, şimdi onlara bakıyorum. Eminim CHP'li okur da diyordur ki ya biz bu adamların öngörülerine mi güveneceğiz? Yani bahsedilen adamlar işte, demin diyorsunuz ya savunma sanayi ile ilgili Fatih Altaylı. Getirmişler yeni kapıya bir tane diyor demir yığını.
4: Evet.
3: Üstüne diyor bir şey indirecekler diyor. O adam hala CHP kitlesine akıl verip İşte Kemal Bey'in yanlış yaptığından falan bahsediyor. Burada arada görevden alınanlar
1: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya biliyorsunuz Özkan Yalım'a gider hemen görevden alır almaz koşa koşa gitmişti.

0: istek açıklaması yapmıştı.
1: Çok aktif bir hanımefendi.
0: Evet, Özkan Yalım. Üstelik Özkan Yalım'ın nasıl yakalandığı bütün kamuoyuna apaçık bir şekilde ayan beyan olduktan sonra bir kadın kolları genel başkanı sıfatıyla 21 yaşında bir otel odasına basılan bir...
1: Bir de şunu altını çizmek lazım. Belediyede çalışan bir kadınla. Yani çalıştık. Bunu çünkü altınızda çalışan sizinle yani iş yapan bir hanımefendiye bu yaptığınız şeyin adı başka bir şey. Başka.
2: Nüfusun
1: bir iradesi falan yok.
2: Bu
1: korkunç bir şeydir. Yani. Yoksa
0: ve buna istismara rağmen gitti Asuka'ya. Şu anda kadın kolları genel başkanlığından alındı. Yerine yeni bir kadın kolları teşkilat. Kadın kolları teşkilat tamamıyla feshedildi. Yeni bir kadın kolları teşkilatı kuruldu. Yeni bir genel başkan kadın kolları.
3: İl başkanı
0: var. İl başkanların tamamı bu il başkan Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir değişti. Yenileri getirildi. Ayrıca pek çoğu da ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna sevk edildi. Başında da Özgür Çelik var. İstanbul İl Başkanı. Şu andaki Özgür Çelik de disiplin kuruluna sevk edildi. Partiden ihracı mümkün. Bugün de zaten evet. 9 Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi ile siyasi ilişkisi tamamen kesilmiş oldu. Atıldılar partiden.
1: İl Başkanı Özgür Çelik.
2: Özgür Çelik
1: bunlar
2: de
1: kurultayla ilgili tabii ki konulardan dolayı görevden uzaklaştırıyor. Bir de milletvekilleri de gönderildi partiden. Evet. Yüksek Seçim Kurulu ilan etti ve CHP'nin milletvekili sayısı kaça? 129 mu?
0: 129'a düştü. Bugün 128'e düştü çünkü bir milletvekili de İYİ Parti'den seçilip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Nimet Hanım vardı. O da bugün CHP'den istifa etti.
1: Nereye gitti belli mi?
0: Henüz gitmedi ama muhtemelen kendi partisine dönebilir. Ya da AK Parti'ye katılabilir. Bilmiyoruz yani henüz. Ama Cumhuriyet Halk ama açıklaması da zaten zehir zemberekti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu kaotik durumdan çok sıkıldığını ifade eden bir açıklama yaparak.
1: İstanbul İl Başkanı kim atanacak? Beren Şimşek mi olacak?
0: Şu anda Genel Başkan Yardımcısı Beren Şimşek.
1: Yok atanacak ama il başkanlığında. Beren Bey görevinde.
0: Gürsel Tekin Genel Başkan Yardımcısı şu anda.
2: Gürsel Tekin yok mu il başkanı?
4: Evet Gürsel şu anda Gürsel Tekin zaten.
2: İstanbul'a Gürsel Tekin devam eder.
1: Özür dilerim Beren Şimşek değil Gürsel Tekin. İl Başkanı olarak atanacak mı? Beklenen bu mudur?
4: Yani hukuken o şu anda benim bildiğim kadarıyla.
1: O mu?
0: Hayır, tekrar geri döndü ya. Mutlak Butlan'la beraber şey de iptal olmuş oldu. Gürsel Bey'in görevi de iptal edilmiş.
4: Öyle mi?
0: İdi. Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı'ydı.
2: Yeni birini atar.
0: Tamam, doğal olarak.
1: Beren Şimşek diyorum. Gürsel Tekin. Ben onların ikisini hep birbirine benzetti. Eski karakterler oldukları için. Kuvvetle muhtemel. Milletvekili sayısı da bir yandan azalıyor şu an.
0: 128'e düştü CHP milletvekili sayısı.
1: Peki o milletvekillerinin hani yeni parti konusunda yekpare hareket edecekler mi?
0: Öyle görünüyor. Nereye gidiyorlar? Zaten birlikte hareket ediyorlar.
1: Ne partisi
0: kadar
1: geçiyor ismi?
0: Cep Partisi diye partiden bahsediyorlar.
1: Cep mi?
0: Cep Partisi. Yani cep değil de Cumhuriyetçi Emek Partisi diye bir partinin olduğundan
2: bahsediyorlar. Ama cep diye kısaltılırsa gene şey
1: olur. Cepçiler geliyor falan derler. Yani. Çok kötü cepçiler çağrışımları var.
0: Evet. Yani evet. Şimdiden zaten sosyal medyada görüyorum. Herkes benzer bir şekilde.
5: Yani. Yani o zaman cepçiler falan dememiz gerekiyor
0: evet,
5: değil mi?
0: Cep Partisi. Cepçi Parti. Muhtemelen ama yani Cumhuriyetçi Emek Partisi çok fazla konuşulmaya başlandı. Ve partinin genel merkezi için bir yer kiralandığına dair de gazeteciler
1: evet yeni yeni fotoğraflar da geliyor mu?
0: Evet muhtemelen bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama bugün Özgür Özel il başkan yani görevden alınan il başkanlarıyla alakalı açıklama yaptı. Parti binalarınızı terk etmeyin direnişe geçin diye. Biliyorsunuz kendisi 30 dakika bile direnememişti ama şimdi il başkanlarının direnmesini, partiyi teslim etmemesini istiyor.
1: Özgür Çelik ilde çatışma mı göreceğiz?
0: Evet, çatışma. Özgür Çelik de İstanbul İl Başkanlığı binasına gidip orada direniş başlatacağını söyledi. Bu gece ne olacak bilmiyoruz ama CHP'nin
5: yeni parti
0: içerisinde
5: kurulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsa eğer şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ne kadar suç örgütü mensubu varsa, ne kadar yargılanan varsa, ne kadar FETÖ ajanı varsa, ne kadar işbirliği dışarıdaki medya ile şu işbirliği yapan varsa hepsinin toplandığı bir merkez örgüt evet ortaya çıkacak. Bir siyasi parti ortaya çıkacak. Yurt dışından çok büyük destek alır bu. Hakikaten fonlanır da.
1: Tabii böyle bir partiyi kaçırmazlar. Tabii
5: bütün mensuplar
1: düşünür. Partilere neler sağlıyorlar.
5: Hepsi içinde. Dışarıdan destek.
0: Ama sürekli mahkeme kapılarına giden gelen üyeler ya, olur.
5: İçeride tabii hukuki mücadele devam eder ama dikkat buyurunuz. Bakın oradaki bütün suç örgütü mensupları orada olacak. Ve bunlar tabanda da belki bir miktar şeyde karşılık bulacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önceki manifestosunda yayınladığı çok milliyetçi tablonun dışında elitist bir yapı da olacak aynı zamanda. O yüzden o %10-15'lik bir elit var ya kökleri ta işte 30'lara dayanan o grup da onu destekleyecek.
1: Hocam elitist diye ben size hep düzeltmek istiyorum. Elit
5: ya
1: falan
5: evet,
1: değil abi
5: yani. Ya. Anlaşılmaz.

0: Yarasın diye söylüyorum. Yani, bunlar elitistler.
1: İmkanlarını yağmalayan
0: şey
1: insanlar.
0: Ya. Elitistler beyaz oluyor. Türk diyor Cemil Bey onlara.
2: Yok mı? Beyaz Türk sananlar ne Beyaz Türk ya abi? Niye yani? Ben onu anlamıyorum.
0: Kendini öyle zannedenler.
2: Tabii öyle o yüzden ay, diyorum. Elitist pardon, olmak, diyorum. Elit başka bir elit iyi bir şey. Kötü de bir şey değil. Evet. Konunun elitleri olsun o konuda.
3: Seçkin yani.
2: Ha, seçkinci gibi. Olmak var. Kendilerini öyle düşünen. Ekrem İmamoğlu'nun nesi? Niye elit ben? Müteahhitlik yapmış. Şey bir isim mesela o mu olacak? Ben CHP eliti derken dalga geçerek söylüyorum. Kendilerine batıda bir
0: elit yok zaten yani.
2: Tabii, kendilerine batıda bir doğum yeri bulma hevesi. Bercan gördün mü bu arada Fatih Altaylı benim annem anneannem de Selanikliydi diyor.
1: Evet. Dışarıdan.
2: Yani çok garip bir yer. Yani, onu Selanikliyim deyince şey mi hissediyor?
1: Bulunduğu yer, kimsenin bulunduğu yer Türkiye'de tesadüf değil. Yani bazıları bir yerlere gelmiş getirilmiş. Demirel'in hep bir lafı vardı. Hep onu hatırlıyorum. Yani, Türkiye'de bir ileri gelenler vardı. Bir de ileri gidenler vardı. Şimdi ama dönem Türkiye'de ileri gitmeye çalışanların dönemi. Yani o artık eski dönem kapanıyor.
2: Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Öyle bir hava veriliyor ki yani Türkiye'de bir işte yurt dışına da böyle anlatılıyor. Burada Kemal Hoca'nın dediği gibi böyle uzmanlaşmış, liyakat sahibi bir kadro var, bir parti var, bir şey var. Doğum yeri itibariyle de kendilerini işte batıda görmeye çalışan falan filan garip bir hal var. Böyle bir durum yok. Bu adamlar kendilerini bu çocuğu anlıyor.
4: Sen de Selanik göçmeni değil misin?
2: Biz Selanik göçmeni değiliz. Balkan göçmeniyiz.
4: Balkan göçmenisiniz. Yani Selanik
2: babam yani
4: Selanikli
2: babam Balkan
4: olmak
2: göçmeni.
4: Demek Yunan zulmüne karşı direnmiş, mücadele etmiş, mücahit bir toplum demek yani. O topraklarda yani bugün Yunanistan'ın işgal ettiği topraklar içerisinde Türk varlığının, Müslüman varlığının en güçlü olduğu yer Selanik'ti. Selaniklilik güzel bir şeydir. Selanik tıpkı Kıbrıs mücahidi gibi mücahit olmak demektir. Direnip Yunan'a teslim olmayıp en son artık Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış muhacir demektir. Yani kendilerini hani Şanzelize bulvarında falan zannediyorlar.
2: Selanik çok önemli bir şeyin çizer. Altını çiziyorsun. Şimdi gidin bizim Batı Trakya'daki Türklere milliyetçilik görün. Türkiye özlemi görün. Anya'yı Konya'yı görmüş evet. İnsanlar. Şimdi bizim mesela babamın tarafı göçmen, Balkan göçmeni. O insanların hepsi bu toprakların değerini biliyorlar. Oradan baskıyla, zulümle gönderilmiş insanlar. Ama ilginç bir şekilde o coğrafyayla alakası olmayan insanlar Murat kendilerine oralıyım diyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu da şu yüzden yapıyor. Atatürk Selanik'in ama Atatürk Selanik'in kastedilen o tayfasından değil. Atatürk evet. Bir halk çocuğu. Yani onu bir ayırın bir defa bir tarafa koyun. Kastettikleri şey Selaniklilikle başka bir çağrışım yapmaya çalışıyorlar. Yoksa Fatih Altaylı'nın işte Vanlısın sen kendine anneannem de benim Selanik göçmeniydi diyerek bir sıfat bir şey almaya çalışıyorsun. Bunun kendisi bir aşağılık kompleksin diyorum.
4: Çok yoksa aşağılık kompleksi. Bir tane
2: yoksa Balkan göçmenleri hepsi oradakiler çok iyi biliyor insanlar. Evet. Onlar nasıl yurtsever insanlar hiç.
4: Fatih Altaylı'nın da işte şu anda bir röportaj yaptığı bir tane felsefe profesörü var. O da
2: Urfalı bir abimiz o da.
4: Hayır, adam şöyle söylüyor. Allah'a iman etmiyor. Peygamber'e inanmıyor. Ateist, mateist. Neyse artık yani. Gavur olmak isteyen olsun. Ama diyor ki bu millet karar vermek zorunda diyor. Gerçek diyor. Urfalı diyor. Ben miyim diyor. Yani bir kendisi Urfalı ya. Yani gerçek ben mi olmalıyım diyor. Beni mi tercih edecekler? İbrahim Tatlıses'i mi tercih edecekler diyor. Ya vallahi bu millet İbrahim Tatlıses'i tercih eder. Sen kimsin yani?
2: Bir de peygamberler şehri Urfa'ya kalkıp işte saçma sapan o şey fikirlerini mal edeceksin. Urfa'da adamı yerler hocam ama ciğer niyetine yerler. Oraya hakikaten yani Urfa... Şanlıurfa, onun adı belli. Urfa'da kalkıp öyle ben mi Urfalıyım, sen mi Urfalıyım? İstersen bir git sor hocam. Fatih Altaylı'yı da yanına al. Selanikli Fatih Altaylı'yı. Ey Allah'ım ne komedi hakikaten ya. Ne
0: yani diyeceğim kaldı. Sonuçta böyle bir yapı oluşacak orada. Tabanı da bu olacak muhtemelen. Kendini elit zannedenler değil. Orta olacak düzeltelim.
1: Ama son kozlar yani Batı'nın Türkiye üzerindeki en büyük meselesiyle kültür savaşlarıdır. O kültür savaşının bence son dönemlerini yaşıyoruz. Yani bundan sonra bir toplum, devlet, millet rayına oturacak ama gibi görünüyor.
2: Böyle bir sistem mi oluşuyor? Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içinde olacağı hep de bu konuşuluyor. Artık yani bazı konuların tartışma meselesi yapılmadığı, evet. Daha milli bir zeminde tabii. İlerleyen muhalefeti, iktidarı. Çünkü hocam şöyle de bir durum var. Yani ülkede demokratik parlamenter sistem var ama ana muhalefet partisi sürekli ulusal konularda Türkiye'yi taca çıkartmaya çalışıyor.
1: Tabii devletin yani meşruiyetini bile tartışıyor adamlar.
2: Bu
1: yani
2: tehlikeli bir durum.
1: Cumhurbaşkanını devletin kurumlarının meşruiyetini tartışan meşruiyetini tanımayan çıkışları vardı yani muhalefetin.
0: Hocam bir sonraki aşama
4: Kemal Bey de bunun içerisindeydi.
2: Bu senin az önce verdiğin onun parçasıydı ama deminki açıklama
4: Bambaşka bir nokta. Diyor. Yeni bir manifesto.
1: Şimdi gerçekten yeni bir şey. Evet.
4: Manifesto demekle çok haklı. Bence bu saatten sonra gerçekten öyle

0: Bir Cumhuriyet Halk Partisi, yani milli konularda devlet, hükümet, iktidar neyse onunla beraber hareket eden, diğer konularda da olabildiğine kıyası muhalif olan, kıyası eleştiren bir
1: muhalif. Peki Murat Bey, şundan gelişti? Olabilir mi bu yeni şey? Bakın, ne zaman ortanın soluna geçti de 61'de dedi İnönü. O zamana kadar çünkü devlet kurdu dedi, hep sağda. Şimdi sağda Yeni Türkiye Partisi, Terakkiperver, Demokrat Parti, sağ alamıyor. Mecburen İnönü herhalde ortanın solu dedi. Şimdi de solu alamıyor. Sağ Türkiye'de %70, %80. Sağdan bir şey alırım diye mi acaba bu dönüşü yaptı Kemal Bey?
0: Ya bunu daha önce biliyorsunuz altılı masa esnasında bunu denedi. Yani açılım yaptı, özür diledi, başörtüsü meselesi konusunda hata ettik dedi falan. Ama yine %48 aldı. Bunda bir başarı olduğunu gördü. Kesinlikle. Muhtemelen yine başarılı olabileceğini düşünüyor olabilir.
1: Mecburiyetten bir dönüş. Evet.
2: Bu arada kurultay olacak mı peki? Şimdi 833 delegenin imzası genel merkeze bugün Kılıçdaroğlu'na teslim edildi.
0: Ama bu bak o da çok önemli.
2: 1000 küsur delege var.
0: Yani muhal Özgür Özel, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları dilekçelerini toplayıp götürüp Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatıyla takdim ettiler. Yani kendin zaten onun genel başkanı olduğunu kabul ediyorsun.
3: Birincisi yavaş yavaş bu. Şeyini pekiştiriyor.
0: Bu bitti yani artık bu saatten
2: peki sonra. Bu delegelerin kurulta istemesi.
0: Onları da koyacak Kemal Bey. Diyecek ki zaten şu anda mahkeme süreci
3: tedbir
0: devam
3: kararı var. Yapamam.
2: Yargıtay'dan.
0: Onlar dursun sevgili
2: bu
0: arkadaşlar.
2: Bu Yargıtay örneği gösteriliyor ama orada da gene Özgür Özel hata yapmadı mı? Yani kendisi itiraz etti. Eğer edilmeseydi Yargıtay 2 hafta içerisinde kararı kesinleştirecekti ve kurultay yapılmış olacaktı. Tabii, yani tabii, tabii. Özgür Özel'in ve arkadaşlarının başvurusuyla süreç uzadı. Bercan bu da
0: bu cehaletle izah
2: edilmez. Önemli bir şey.
0: Bu yeni bir parti kurmak için yapmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Yani
3: zaten parti oraya kuramazsa seçime giremeyiz endişesi var CHP'de biraz.
2: İmamoğlu da zaten diyor ki ben açıklamalarında görüyorum içeriden domine ediyor süreci, Özgür Bey de akıl veriyor ya. Ya bu parti kaçınılmaz ve hani yeni partinin artık gidişatın son nokta olduğunu söylüyorlar. Bu olacak diyorlar yeni parti.
4: Kıyabet senaryosu tarif ediyorlar bu konuyu. Yani parti içinde kalıp mücadele devam etmek birinci adım. Atılmak, partiden kopmak kıyamet senaryosu. Ve bu senaryo gerçekleşirse yeni bir parti kurmak.
2: Ama olacak hocam.
4: Olacak tabii. Yani zaten ona hazırlanıyorlar.
0: Ama vuruşarak işte, çekildik diyebilmek
4: evet,
0: için bunu yapıyorlar.
4: Halka da şey veriyorlar.
0: Yani
1: mücadele
0: ettik. Mücadele
1: ettik. Kadar, mücadele olmadı ettik, onun için olmadı, yani partiyi bölmedik biz.
0: Evet.
1: Bizi attılar, bizi mecbur kaldık falan.
4: Ama yıka yıka gidiyor. Ve CHP'ye çok büyük zarar vererek gidiyorlar. Yani bir zamanlar mensup oldukları o baba ocağı dedikleri parti, ki Atatürk'ün kurduğu parti ifadesi çok sık kullanırlar. O partiye ihanet ederek ve gerçekten kıra döke gidiyorlar. Geriye enkaz kalabilir. Ama tekrar söylüyorum, ikinci kurulan parti
1: o da enkaz olabilir.
4: Bu tür partiler genelde başka bir takım yapıların vekili statüsüne dönüşebiliyor.
0: Sevgili hocam, pavyon kapılarında delege satın aldıklarında CHP'ye ihanet etmiş olmadılar mı?
4: Elbette, elbette.
0: Yani pavyonda çalıştırdıkları kadınları belediyelerinde işçi olarak göstererek maaşlarını bir de milletin sırtından verdiklerinde CHP'ye ihanet etmediler mi?
4: Tabii ki.
0: Milletin cebinden çalınan paralarla kendi araçlarını modifiye ettikleri çıktık ve bu ortaya çıktıktan sonra küstahça ya bu 200 bin dolar ne ki az bir paradır dediklerinde CHP'ye ihanet etmediler mi? Daha CHP'ye nasıl ihanet edilebilir ki yani bu saatten? Bundan başka nasıl ihanet edilebilir?
1: Bunun örneği var. İsmail Cem rahmetli Yeni Türkiye ve DSP Ecevit'e ihanet etti. İşte %35'le geliyoruz. Kemal Derviş yarımızda.
0: %1 aldı.
1: %1. Yani bunların oldu başına mu? Da gelecek budur yani aslında.
2: Evet. Bu arada şimdi az önce Avrupa Birliği şeyini konuştuk ya hocam. Raporlar bilmem ne geliyor. Çok ciddi alanlar
1: hiçbir
2: vardı.
1: Hiçbir şey etkisi
2: yani 90'larda öyleydi ya işte ya da 2000'lerde rapor gelecek. O kıtırık kuruluşlar bir şey açıklayacaklar falan filan. Kesinlikle. Bakıyorum şimdi Namık'tan. Yani öbür tarafta kalanlar Özgür Özel ekibinde değil mi Namık'tan? Hala bütün şey ekibi de o. Dış politikamızı bunlar verecek. Bakıyorum hala AB parlamentosunun Türkiye'ye yönelik yaptığı
1: bakın Melih Bey
2: falan. Ya buradan bir çıkış yok yani. Atatürk'ün partisi diyorsunuz da.
1: Adı Avrupa Parlamentosu ya. O bildiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi falan gibi değil ya da Amerikan Kongresi gibi değil. Oradaki parlamento tavsiye kararıdır. Oradaki yasama organı Bakanlar Konseyi'dir. Bu parlamento da aynı danışma meclisi gibi yani şöyle bir eğilim. Hiçbir bağlayıcı falan yoktur. Tabii. Namık Bey de bunu çok iyi bilmesi lazım. Bir sefirdir kendisi.
2: Bu arada ya bağlıyorsa bile Namık Bey'e düşen Kardeşim ne diyorsunuz demek. Yani isterse bağlasın hukuken. Tavsiye kararında olmasın.
3: Ama Türkiye'nin cevabı da güzel. Aba altına sopa da göstermiş bizim Dışişleri Bakanlığı.
2: Evet.
3: Yani o eski Türkiye yok. Siz de eski konumunuzda değilsiniz.
0: Ya
3: yani
0: onu öyle nasıl Namık'tan söylüyorsun?
2: Onu diyorum
0: abi. Namık'tan dosya yazdırıp götürdü muhtemelen verdi zaten yani.
2: Buyurun doğru söylüyorsun.
3: Ama tabii içeriden
1: geçiyor. Bunlara danışıp
3: bizimkilere danışıp buradaki muhalif

0: gazetecilerle konuşuyorlar, siyasilerle konuşuyorlar. Onların verdikleri beyanatları rapora koyuyorlar. Yoksa gelip burada bir şey araştırsa bir şey yok yani.
1: Kimse niye araştıracak burada tabii, tabii. Yani Adalet Bakanı ile alakalı
0: araştırıyor. O raporlar böyle hazırlanıyor.
2: Yüzlerce gazeteciyi öldüren İsrail hakkında tek kelime etmeyeceksin, rapor hazırlamayacaksın. Kalkacaksın burada işte bir takım soruşturmalarda gazetecilik faaliyetiyle alakalı olmayan konularla açıklama yapacaksın falan.
3: İşte demin söyledim
2: İsrail
3: ya.
2: Bunu yapıyor Namık'tan. Yani yeni CHP artık Kemal Bey'inki yeni CHP'ydi. Diğer CHP'yi de artık Atatürk'ün partisi şununla bununla falan kıyaslanacak bir durum yok. Tamamen onlardan arınmış bir hale olacak.
3: Yalnız ne diyorlar?
2: Kemalistlerden de arınmış.
4: Namık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığına gelmedi mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Hayır,
2: yok
1: gelmedi.
2: Hocam.
1: Konuşuldu misiniz? Ama konuştuk.
4: Bir konuştuk galiba değil mi?
2: Biz burada konuştuk. Yapmayın dediniz siz o yüzden. Ondan sonra vazgeçmişler bence.
3: Namık'tan için ne geçti. Diyorlardı? Melih Bey hatırlıyor musunuz? Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi diyorlardı. Tabii, yani Türkiye'nin tabii. Amerika Büyükelçisi değil yani.
2: Geçen hafta da siz oradan aklınızda kalmış. Şunu hatırlattık. Özgür Özel o yumuşama ziyaretleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gittiğinde Namık'tan da yanındaydı. Bu adam ne arıyor dedik. Hani onu birileri Özgür Bey'in yanına vermişti. Verin Özgür'ün yanına. Gitsin orada notumuzu alsın. Kimin temsilcisidir? Anlıyoruz ki işte Avrupa Birliği'ne falan notları geçiyor. Bunlar bu adamlar bizim...
1: Azerbaycan büyükelçiliğimizde mi yapmıştı Namık'tan? O muydu?
3: Yok o değil. Yok.
2: O şeydi.
3: Öbürü. Öteki, söyleyeceğim öteki. Londra büyükelçiliği.
2: Cihatçıları kullanıyor Türkiye'de.
3: Evet evet. Ha.
1: Karabağ Savaşı'nda Ermenileri destekleyen açıklamalar yapan adam NATO'da eski Azerbaycan büyükelçimiz.
3: Tabii Bakü büyükelçiliği Londra büyükelçiliği o değil. Genel başkanları.
0: Bize bazen öyle talihsizler yaşıyor mesela. Bizim bir Yunanistan elçimiz vardı. Tam giderken bizim mesela Kıbrıs... politikamızı eleştiren açıklamaları var.
3: O değil, o değil.
1: CHP'nin o da şey,
3: ama genel başkan yardımcısı.
1: Genel başkan yardımcısı.
3: Genel başkan yardımcısı.
1: Adını bile unuttuk çok. Ben de bakın unuttum. Ne güzel görüyor musunuz? Adını bile unutup siliyoruz.
2: Rastlantıdan ziyade onları özellikle seçmişler. O adamın işi bu. Namık'tan da Tel Aviv'de görevli düşün New York'ta. Hani Tel Aviv'e kimi gönderirsin abi? Yani şimdi farklı. Tel Aviv'e Türkiye'nin çıkarlarını savunacak birini göndeririz gönderirsek ama eskiden İşte Mossad'ın bizim MIT'imizin içerisinde cirit attığı ne yazık ki kurumlarımızın içerisinde cirit attığı dönemde muhtemelen bu adamları seçiyorlar. Namık Tanı'da Abdullah Gül döneminde atanmıştı. Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı dönemi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet doğru.
2: Abdullah Bey'in tercihidir. Onun önerisiyle bu arada yani Dışişleri Bakanı olabilir illa atıyor demezsiniz ama onun önerisiyle olduğunu biliyorum.
1: Davutoğlu döneminde de Musul Başkonsolosluğuna çok önemli bir satılmış.
2: Muhasebeci Kenan vardı. Bu arada onun partisinin de CHP'nin alternatifleri arasında olduğu konuşuluyor. Küçük küçük partiler var.
1: Ya bence CHP partisi çok güzel.
0: Ona gidebilirler bak.
2: Yani Yenilik Partisi.
1: CHP partisi çok harika bir parti.
0: CHP.
1: Yani Cumhuriyetçi isminde Cumhuriyet geçiyor bir kere. Emek geçiyor. Bence kıymetli bir isim. Bence Özgür Özel bunu kaçırmamalı. Bence satın alınabilir de.
2: Şu an zaten iki tane var diyorlar. Özgür Bey de söylüyor. Yani parti hazır. Var bir tane. Bir tane daha var. Çünkü belki ona da onunla ilgili de bir gelişme
1: İki parti oldu. Mi?
2: İki ya parti abi. Hazırlanıyormuş yani.
1: Neden? Kapatılır yani falan.
0: Birinin kapatılması şey ihtimaline hani, karşı.
3: Pardon. Ünal Çeviköz.
2: Ünal Çeviköz. Hayır
3: Çeviköz.
2: Yani bir şey olur bir daha
1: ama
2: bir...
1: Ama adını unutmuştuk Nebze. Beni hatırlattın.
3: Ben de internetten buldum. Ben de unutmuştum.
2: İki parti de yedekte dursun deniyor.
1: Neden yani. Öyle iki parti onu anlayamadım.
2: İşte, o diğer partimize de Kemal Kılıçdaroğlu gelir.
4: Kabul etmeyebilirse
2: yani bir şey olur bir sıkıntı diye. Olabilir biz bir tane daha
4: kabul etmez belki o partinin başkanı
0: bence
4: almaz.
0: CHP'den çok fazla ayrılma olmuyor yani Kılıçdaroğlu'nun şeyi politikası gördüğümüz kadarıyla şeye benziyor yani olabildiğince ben şeyi zararı azaltayım yani gidebilecekleri de engellemeye çalışıyor
2: aslında. Muhtemelen öyle olacak ama evet, bence yani denge oturduğunda Kemal Bey hakimiyeti ele geçirdiğinde bu milletvekillerinin büyük çoğunluğu büyük
1: ama çoğunluğu mutlaka gitmesi yani. Gereken kimse onların listesini her hafta yayınlayacak belli ki. Bundan sonra ben belediye başkanlarını bekliyorum. Belediye başkanlarını teker teker gönderecekler.
3: Çünkü Kemal Bey bayağı Ruslu ve Çinli geldi.
1: Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere.
2: Size doyum olmaz ama bitirmek zorundayız. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yapay zeka veriye ihtiyaç duyar. Ne kadar fazla veri varsa o kadar fazla bilgi mahiyetine gelir. Dolayısıyla bunlar daha sonra

0: işlenir ve toplumların analizi gerçekleştirilir.
1: Yapay zeka sadece sorulara cevap vermiyor. Aynı zamanda kullanıcıyı överek onay alma yarışına giriyor. Bu durum tehlikeli boyutlara varmaya başladı. Öyle ki bir kullanıcı 300 saat boyunca ChatGPT ile konuştu ve yapay zekaya dünyayı değiştirecek bir matematiksel formül keşfettiğini söyledi. ChatGPT 50'den fazla kez bu keşfin doğruluğunu onayladı ve "seni abartmıyorum, inşa ettiğin şeyin gerçek kapsamını yansıtıyorum" cevabını verdi. Kullanıcı tezlerine o kadar çok inandı ki neredeyse hayatını kaybetme noktasına geldi.
0: Bu uygulamaları kullanırken size kendini yakın, samimi göstermesi ve aynı zamanda da sizi onaylaması gerekir. Biz bugün arkadaşlarımızda bile, yakın çevremizde, sosyal ilişkilerimizde bile bizi onaylayan kişilerle, bizi anlayan tırnak içerisinde kişilerle bir olmayı isteriz. Dolayısıyla onlara daha yakın ve açık davranırız. Yani sırlarımızı verebiliriz kimi zaman, özel bilgilerimizi verebiliriz kimi zaman, tırnak içerisinde dost görürüz.
2: Bilim dünyası yapay zeka psikozu denilen yeni bir tehlikeye karşı uyarıyor. Özellikle yapılan çalışmalarda sohbet botlarının iddiaları onaylaması insanların gerçek dışı inançlara sürüklendiğini ortaya çıkardı.
1: Yapılan çalışmalarda popüler platformlardaki tartışmalı konular 11 farklı yapay zeka modeline soruldu. Özellikle insanların kendi hatalarını anlattığı sosyal medya paylaşımları üzerinden yapılan testlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Toplumun genel olarak hatalı bulduğu durumlarda bile yapay zeka modellerinin yarısından fazlası kullanıcıyı haklı çıkaracak yanıtlar verdi.
0: Biz kendimizi onaylayan kişilerle nasıl daha sağlıklı ve sıcak iletişim kuruyorsan, yapay zekanın da sizi sürekli onaylaması, sizi tabiri caizse 7/24 aynı cenderenin içerisine sokuyor ve dolayısıyla siz de sürekli onaylandığınız için onaylamanın vermiş olduğu bir rahatlıkla çok daha fazla bilgi ve veri aktarımı sağlamış oluyorsunuz.
1: Peki bu durumdan etkilenmemek için ne yapmalıyız?
0: İlla kullanacaksak geçici sohbet modlarında kullanmak bu noktada önemlidir. Bir de biliyorsunuz bu yapay zeka uygulamalarının hafızası vardır. Yani bütün bilgileri, verileri depolar. Ayarlar kısmına girip hafıza depolama sekmesini pasif duruma getirmek %100 güven olmasa da bir nebze de olsa bizi koruyabilir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Suç örgütleri genelde çevrimiçi oyunlar aracılığıyla grup topluluk klanlar oluşturuyorlar ve daha sonraki süreçte oyunla tabiri caizse kandırıyorlar. Çünkü oyun onlar için çok masumane geliyor, çocuklar, gençler için ve burada sosyalleşeceklerini düşünüyorlar. Hele hele sosyal çevresi yoksa, ailesiyle sağlıklı ve sıcak iletişim kuramıyorsa tamamen hedef hale geliyor. Zaten yapay zekanın da tam da burada devreye girdiğini görüyoruz.
5: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ardından bilgisayar oyunları yeniden tartışmanın odağına yerleşti. İnsanlığa hizmet etmesi için geliştirilen yapay zeka suç örgütlerinin en büyük yardımcısı olmaya başladı.
4: Yapay zeka ile hedef çocuk analizi gerçekleştirilebiliyor. Burada amaç ne? Kim bundan daha kolay etkilenir? Kim burada suça rahat bir şekilde karışabilir? Mesajlar, içerikler, dijital ortamda yer alan, hatta oyun platformlarında bıraktıkları dijital izler, işte hangi oyunu oynuyor, kimlerle konuşuyor, neye ilgi duyuyor, bunların aslında hepsi bir veri. Çünkü yapay zeka veri analizi yapıyor. Bu verileri analiz ederek ne yapıyor, ne çıkartıyor? Karakterini çıkartıyor, ilgi alanlarını çıkartıyor, zayıf noktalarını çıkartıyor ve her şeyden önemlisi psikolojik durumu. Yani mesela yazmış olduğu bir hakaret, küfür bile onun aslında yapısı hakkında bilgi veriyor.
5: Peki suç örgütleri nasıl bir yolu istiyor?
4: İlk olarak temas kuruyorlar bunlarla. Genelde bu temas oyun içinde oluyor. Onunla aynı oyunu oynayan, o oyuna ilgi duyan biri gibi davranıyorlar, yaşıt gibi davranıyorlar. İşte takım kuracağız, hediye vereceğiz, oyun içi avantaj sağlayacağız gibi yollarla iletişime başlanmış oluyor. Ancak iletişim yetmiyor. Daha sonra güven oluşturmaya geliyor. Çocukların ilgi alanlarına göre konuşuyorlar. Zaten analiz de yaptılar.
5: Çocuklar nasıl suça teşvik ediliyor?
4: elde edilen veriler, bilgiler, görüntüler kullanarak çocukların korkutulması, suçun parçası haline getirilmesi, işte onu zorla suça alıştırıp bazen para isteme, bazen çocuklara ulaşma ya da yasa dışı faaliyetlere yönlendirme gibi eylemlere üzülerek söylemek gerekir ki yapay zeka bu noktada yön verebiliyor.
5: Çocukların korunması için en büyük sorumluluk kimdi?
4: İlk eğitim ailede başlar. Bir kere aile çok önemlidir. Aile baskıcı değil, gayet açık, sıcak, sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. Aile çocukta anormal davranışlar görürse, mesela Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine gidip bağımlılıkla mücadele konusunda elinden geleni yapmalıdır. Rehber öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle bu durumu konuşmalıdır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Genç hastalarda bu ani ölüm riski biraz daha fazla oluyor.
7: Kalp krizi genç yaşta da görülüyor. Uzmanlara göre en büyük risk zaman kaybı.
6: Gençlerde bu olay genellikle ani oluşuyor. Çoğunlukla bir belirti vermiyor hastaların çoğunda.
7: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Zekeriya Nurkalem, kalp krizinin sinsi ilerleyebildiğine vurgu yaptığı hastalığın belirtilerine değindi.
6: Genelde çok büyük belirtiler vermiyor. Fakat bazı hastalara işte öncesinde, bir hafta öncesinde göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler verebiliyor. Bazen göğüs ağrıları sol kola ve çeneye doğru vurabiliyor.
7: Uzmanlara göre sigara kullananlar, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları daha fazla risk altında.
6: Gençlerde obezitenin, şeker hastalığının, yüksek tansiyonunun olması, hareketsiz bir yaşamın, psikososyal stresin olması, bunlar önemli risk faktörleri. Bu faktörlerin yanına sigarayı da ekleyebiliriz. En az bir faktörü, yanında birkaç faktörü olan risk faktörleri olan hastaların mutlaka araştırılması gerekmekte.
7: Uzmanlar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve düzenli kontrollerin hayat kurtardığını vurguluyor.
6: Ailesi...
8: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne daha başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2'yi gösteren dek dünyanın konuştuğu o günden başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte yaşananları yorumlayacağız ve sahadaki arkadaşlarından son gelişmeleri alacağız. Malum dünya Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o müzakereye, anlaşma yapabilmenin anlaşmasına odaklanmış durumda. Görünen o ki şu ana dek yapılan anlaşmalar neticesinde, açıklamalar neticesinde her iki tarafta anlaşmaya yakın. Ama bir de bu ara bulucu değil, bu kez ara bozucu olarak bir İsrail gerçeğiyle karşı karşıyayız. Neredeyse 107 gündür aralıksız devam eden bir savaşı hep birlikte konuştuk. Bu ekranlarda sizlerle paylaştık. Öyle ki an be an o yaşananlara baktığımızda, hatta o zaman çizelgesinde arkadaşlarım getirebilirse ekrana, oradan biraz daha net bir şekilde yaşananları yorumlayabiliriz. 40 gün süren bir savaştan bahsediyoruz. Devamında bir ateşkes, ama ateşkes süresince aralıksız devam eden saldırılar vardı. Şimdi önemli bir tarihti 28 Aralık. Neden? Çünkü Tahran'da esnafın başlattığı protestolar vardı ve ülkenin birçok yerine yayılmıştı bu protestolar. Şimdi İran'da bir iç savaş mı başlıyor, rejim mi yıkılıyor sorularının sorulmaya başladığı dönemde hatırlayalım. Ve 3 Ocak'ta Hamaney sokak eylemlerine karşı sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi ve ardından da devrim muhafızları ordusu göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. İran'da bu olaylar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri cephesi hemen harekete geçti. Trump dedi ki İran'daki gösterilerde insanlar öldürülürse onları çok sert bir şekilde vuracağız. Ardından Hamaney ülkesindeki sokak olaylarından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutan bir açıklama gerçekleştirdi ve daha sonra o bilanço ortaya çıktı. İran dedi ki 3117 kişi bu olaylarda hayatını kaybetti. Donald Trump'a göre bu sayı 10.000, 20.000 hatta 30.000'i de aşmıştı. Daha sonra işte bölgedeki o askeri hareketlilik başladı. Ve ilk olarak USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubuyla birlikte Orta Doğu'ya konuşlandı. Ardındansa Trump İran'a doğru devasa bir armadanın ilerlediğini söyledi. 29 Ocak'ta ise Avrupa Birliği İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı ve dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri o rakamları, İran'da hayatını kaybedenlerin rakamlarını daha da yüksek olduğunu açıkladı, 6000 olarak. 30 Ocağı geldiğimizde Donald Trump tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

0: sürekli füzelerini ateşledi. Şimdi geride bıraktığımız haftaya başlayınca bu kez anlaşma sesleri daha çok yükseldi ve son 24 saate geldiğimizde artık yavaş yavaş da oturmaya başladığını görüyoruz. Arkadaşlarımızla tüm bu süreci takip ettik. Bugün de son gelişmeleri bizlerle paylaşacaklar. Tahran'da Ekber Karabağ, Washington'da da İrfan Sapmaz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Tahir, teşekkür ederim.
0: Şimdi dünya son 24 saatte şu başlıklara kilitlendi. NATO'dan bir açıklama vardı. Rutte dedi ki NATO Hürmüz'ün yeniden açılması için desteğe hazır. J.D. Vance de dedi ki mutabakat zaptının tam metninin bir süre yayınlanmamasını istedi Pakistan. Bunu neden istedi onu da soracağız. Amerikan medyası Netanyahu Trump'la acil görüşmeye çalışıyor derken Trump'tan o beklenen açıklama bir kez daha yinelendi. Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşamıyoruz ve İran'ı da tehdit etmeye devam etti. Eğer anlaşmaya yanaşmazlarsa savaş yeniden başlar. Bu arada İsrail'de de bu sesler yükselmeye devam ediyor. Onu hatırlatalım. Netanyahu savaşı kaybetmekle suçlanıyor. Eğer Netanyahu'yu devirir, yerine kendileri seçilirse İran'ı daha sert vuracakları iddiasıyla seçmen kazanmaya çalışıyor İsrail'deki muhalefet cephesi. Şimdi hemen sahaya dönmek istiyorum. İrfan Sapmaz'a önce soracağım. İrfan Sapmaz, şimdi Paris oldukça hareketli geçti. Görünen o ki Donald Trump bir yanda patronluğunu ilan etti. Yine orada da bu kez patron benim dedi, kral değil. Ama anladığımız kadarıyla G7'deki o zirvede yapılan kabullerde, görüşmelerde İran birinci konuydu. Her ne kadar Rusya konuşulsa da İran'la ilgili destek mi aradı sence?
1: Evet, bana göre de Amerikan ana akım medyasına yansıyan haberlere göre de birinci derecede İran vardı. Hiç şüphesiz, malum orada önceki yayınlarımızda zaten söylemiştim. Donald Trump henüz daha Washington DC'den ayrılmadan önce programını anlatırken de Orta Doğu liderleriyle yapacağı görüşmeler son derece önemli demiştim, özellikle Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi. Orada bu işin aslında temellerini bağlamaya çalışıyor. Malum özellikle de sen çok güzel bir şey söyledin. Netanyahu ile ilgili sürekli bir provokasyon içerisinde olduğunu ve bu işi bozmaya çalıştığını artık bütün Amerikan ana akım medyası da bunu biliyor. Zaten Donald Trump'ın kendisi de söylüyor. O açıdan da birinci ana konu hiç şüphesiz İran'dı ve bir anlamda da şimdi bir başka çok önemli bir haberi daha şimdi hemen aktarmak istiyorum. Yine seyircilerimiz ilk kez duyacak. Biraz önce işte Beyaz Saray muhabiri olarak Donald Trump'ın NATO zirvesine gidecek, biliyorsunuz. NATO zirvesi dolayısıyla bizim e-maillerimize, Beyaz Saray muhabirlerinin e-maillerine artık gideceğini resmen bildiren ve bir takım
0: Türkiye'ye gelecek ilgili, yani İrfan Sapmaz.
1: Türkiye'ye gelecek. NATO zirvesi Ankara diyor hemen e-mailin başında, Beyaz Saray'ın basın merkezi tarafından bildirilen e-mailde. Bu da netleşmiş oldu. En azından artık resmi süreç başlamış oldu. Bu süreçte şu şekilde kısaca işte başkanın uçağına binecekler kimlerse ya da kimler gitmek istiyorsa bu yönde müracaatlarını yapıyorlar. Başkanlık uçağına, Air Force One'a ve bunu takip içinde oradan gerekli onaylar çıkınca da artık zaten süreç başlamış oldu. Ama şu an itibariyle şunu söylemek istiyorum. Resmen geçtiğimiz haftalar içerisinde ben Beyaz Saray'da basın merkezine gitmiştim. Orada çalışan arkadaşlara sormuştum. Henüz net bir şey değil demişlerdi. Ama yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce artık bu e-mail gelmiş oldu. Bu demek resmi süreç başladı ve Donald Trump artık karar verdi. Sanıyorum
0: İrfan, şöyle söyleniyor. Ben... Şöyle bir yorum yapıldı. Deniliyor ki Donald Trump NATO'ya, yani Türkiye'ye, Ankara'ya gelmeden önce İran konusunu kapatmak istiyor. NATO'nun ana gündemini Rusya ve Ukrayna meselesine ayırmak istiyor şeklinde.
1: Doğru, çok doğru, ama bugün dikkat çeken görüntüler vardı, hatırlayacaksınız. Orada Macron Zelenski'yi getiriyor. Donald Trump gördüğü halde sırtını dönüyor. Dikkatinizi çekti sanıyorum. Yani çok evet, fazla evet. İşin açıkçası onunla temasa girmek istemediğini, daha önceki bir mikrofonların açık unutulduğunda da işte haber ekranlarında haberlerimizde izledi seyircilerimiz. O anlamda da işte Macron ne yaparken görüşmek istediğini belirtiyor. O da işte çok zor falan diyor. Yani Zelenski'nin Donald Trump'ın peşinde koştuğunu görüyoruz. O açıdan biraz şüphem var işin açıkçası. Birinci derecede NATO zirvesine bunu mu taşır, ama bana göre, benim tahminime göre Donald Trump için şu anda en önemlisi İran meselesi. Bunu artık o ilk hafta sanıyorum yesinde başlıyor Ankara'da NATO zirvesi. O zamana kadar tamamıyla işte bu anlaşmanın detaylarını zaten birazdan konuşuruz. Tamamıyla bu anlaşmanın imzalanmasını

0: Sağlayıp temellerini sağlam atıp işte Netanyahu'nun şerlerinden emin olmaya çalışacaktır bu süre içerisinde. Çok büyük ihtimalle tabii Donald Trump şimdi bugün itibariyle çarşamba, ama şöyle bir takım şeyler dolaşıyor, haberler dolaşıyor. Yine kaynaklarımdan bana ulaşan haberlere göre Ekber kardeşim söylemişti. Karşılıklı olarak online imza atılması yönünde, bunun tam tersini bir iddiada bulunacağım. O da olabilir. O da mümkün şu anda. Mesut Bey'in buraya gelmesi, yani Cenevre'ye gelmesi ihtimali de olabilir. Donald Trump buraya kadar geldikten sonra bunu bir online meselesinden öte bir şova çevirmek isteyecektir hiç şüphesiz. O açıdan da İran tarafından da işte Mesut Bey'in zaten geleceğini sevgili Ekber kardeşim orada İran Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre, yani imzalayacağını daha doğrusu oradan onaylamış olduğu İran Dışişleri Bakanlığı'na dayanarak. O açıdan da Donald Trump bunun daha da ötesinde, çünkü bugün saatlerim şu anda Washington'da saat 5, Türkiye'de saat gece yarısı 12 şu an itibariyle, yarın Perşembe bir gün var. Belki bir sürpriz olabilir. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yine özel kaynaklarıma dayandıracağım bir haberi iletmek istiyorum. Mesut Bey de oradan bu işin online imzalanmasının ötesinde de gelebilir, bir ihtimal veriyorum şu anda, ama böyle bir çalışma olduğunu biliyorum şu an itibariyle. O açıdan, çünkü hem bu İran için hem Amerika Birleşik Devletleri için tabii büyük bir olay, dünya için de çok büyük bir olay. O açıdan bunun sadece bir online karşılıklı ekran karşısında bir tarafta Donald Trump, diğer tarafta Mesut Pezeşkiyan'ın olmasından öte belki yüz yüze bir temasa da çevrilebilir diyebilirim. O açıdan şimdi tüm gözler tabii Donald Trump'ta. Ben de sürekli olarak tabii Donald Trump'ı takip eden Beyaz Saray muhabirleri arkadaşlarımızdan gözüm şunu arıyor. Donald Trump Cenevre'ye geçti, işte orada bunu arıyor aslında gözüm. Eğer böyle bir şey olursa, yani Donald Trump direkt oradan Cenevre'ye geçerse, bu şunun işareti olabilir. O zaman Mesut Bey de direkt Cenevre'ye gelebilir. Orada yüz yüze bir anlaşma imzalanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hemen anlaştık. Detaylar var.
0: Bu görüntüler, görüntüler canlı mı rejideki arkadaşlarıma? Onun için ben
1: yok, canlı değil. Hemen... Canlı değil.
0: Canlı değil, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. G7 zirvesi kapsamındaki toparladığımız görüntüler, derlediğimiz görüntüler. Şimdi detaylar var. Hatta Trump'ın çok önemli açıklamaları var. Onların da detaylarına geleceğim, ama öncesinde bir de bu anlaşma süreciyle ya da imza süreciyle ilgili Ekber'den de son gelişmeleri almak istiyorum. Ekber, dün de sen de ifade etmiştin. Yani İran cephesi Pezeşkiyan'ın katılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı. Bugün o süreçle ilgili bir açıklama var mı? Ve özellikle bugün Kalibaf'ın geride bıraktığımız dakikalarda yaptığı açıklamalar da önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize yatırım yapılmamasıyla ilgili bir kanun vesaire bir engel de yok dedi. Nedir son gelişmeler bu imzaya giderken?
2: Evet, İrfan'ın sözlerine ilk olarak şunu belirteyim. Esasında daha önce İsviçre'ye İran tarafından Meclis Başkanı Mehmet Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılacağı ve imzanın bu şekilde atılacağı ve ardından tarafların görüşmelere geçeceği ifade edilmişti. Ki malum biliyorsunuz daha işler bitmedi. Daha yeni başlangıcındayız. Tabi bir mutabakat zaptı vardır ve ardından 60 gün boyunca taraflar işte İran'ın nükleer faaliyetlerini ve diğer meseleleri görüşecek. Ancak akşam saatlerinde takribi olarak bir iki saat önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden farklı bir açıklama geldi. İşte Kalibaf'ın yerine bu mutabakat saptına imzayı Mesut Pezeşkiyan'ın atabileceğini duyurdu ve bunun online sistemiyle mümkün olabileceğini ve bunu değerlendirdiklerini ifade etti. Tabii bu %100 kesin bir mesele değil. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunun değerlendirildiğini ifade etti. Öyle görünüyor ki ortada çok müthiş İran adına bir başarı söz konusu ve Mesut Pezeşkiyan bu başarısını da Kalibaf ismiyle kayda geçmek istemiyor. Bizzat kendisi bunu imzalamak istiyor. Şimdi
1: yani Hamaney'den bu konuda yeşil ışık gelmiş anladığımız kadarıyla. Hani bu konunun tartışmaya açılması, resmi makamlarca bile konuşulması, çünkü bu konularda önemli kararların Hamaney tarafından verildiğini biliyoruz. Yani bu tartışmaya açılması bile İran için önemli bir gelişme. Demek ki İran buradan çok büyük bir zafer ilan edecek.
0: Hayır, pazartesi ben bunu bildirdiğimde, özür diliyorum Ekber, ben bunu pazartesinde bunu ilk kez söylediğimde zaten Müştebe Hamene iznini vermişti Mesut Ezeşiyan'ın karşısında, ABD Başkanı'nın karşısında bunu olacağı ve imzalayacağı, belki de gelebilir. Şu an itibaren onunla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum.
1: Yani Müştebe Hamene'nin onayıyla birlikte...
0: Ekber özür diledi kardeşim yayında, ama Ekber'in tabii inanılmaz, orada biliyorum kaynaklarını yönelen. Tabii ki Ekber'in durumunu da çok iyi anlıyorum. Orada zor şartlarda çalışıyor gerçekten.
1: Ama şöyle bir şey de var İrfan Sapmaz, gerçekten de hani eğer bir anlaşma karşılıklı olarak tarafların eşit şartlarda imzalayacağı bir anlaşma süreciyle, şimdi gerçekten de İran için çok tepki çekecek bir hareket olabilirdi. O gün seninle de konuştuk. Yani Cumhurbaşkanı gidecek, Donald Trump'la el sıkışacak ve bu yani Hamaney'den özellikle onay gelmediği müddetçe halk tarafından gerçekten de büyük bir linç bile doğurabilirdi. Ama Hamaney bunun onayını verdikten sonra halkın da zaten dün Ekber sokaktaydı. Yani liderliğe ne kadar bağlı olduklarını, onun sözlerine ne kadar itimat ettiklerini aktardı bizzat İranlılar. Haliyle böyle bir durumda anladığımız kadarıyla ortaya çıkabiliyor. Değil mi Ekber?
2: Evet evet, doğrudur. Şimdi söyleyeyim, yani tekrarlamamda yarar vardı. Şimdi Mesut Pezeşkian'ın birebir oraya gidip Donald Trump'la el sıkışacağı belirtilmiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bunun çevrim içi bir şekilde imzaların atılacağı ifade ediyor. Dediğim üzere ortada çok müthiş İran adına bir başarı söz konusudur. Ve Mesut Pezeşkian görünen o ki bu başarıyı Kalibaf adına işte kaydettirmek istemiyor. Neden bir başarı? Biliyorsunuz ki akşam saatlerinde ilk önce Amerika Birleşik Devletleri tarafı, ardından da İran tarafı o mutabakat zaptının içeriğini açıkladı. İki taraf da bunu açıkladı. Özet olarak 14 maddeden oluşuyor. Ben çok özet geçersem şöyle deniliyor ki savaş bitti, tüm cephelerde bitiyor. İran daha önce Lübnan'ın ismini 3 kez bu mutabakat zaptında kaydettik. Ben özel olarak onu kontrol ettim. İran doğru söylüyormuş. Tam 3 kez Lübnan'ın ismi bu mutabakat zaptında geçiyor ki savaşın tüm cephelerde durması. Tabii bu bilinen bir kısımdı. Tabii bilinmeyen kısımlar da söz konusu, tartışmalı kısımlar da söz konusu. Bu mutabakat zaptıyla birlikte İran'a yönelik deniz ablukası kaldırılmış olacaktır. 30 günlük süre söz konusu. Bu 30 gün bittiğinde tamamıyla deniz ablukası, deniz kuşatması İran'a karşı bitmiş olacaktır. İran bu cuma günü yapılacak bu uzlaşma metni imzalandıktan sonra özgür bir şekilde, herhangi bir kısıtlama olmadan petrolünü, petrokimya ürünlerini satacak, bunun parasını tahsil edebilecek. Halbuki savaştan önce İran bunu yapamıyordu. Çünkü ambargolara maruz bırakılmıştı. İran'ın mal varlığı serbest bırakılacak. O 300 milyar dolar İran'a bir fon ayrılacaktır. Yani peş peşe İran'a, buna karşılık İran ne verecektir? Hürmüz'ü. Hürmüz açılacak, ancak İran kaydediyor ki bu 60 gün boyunca ücretsiz olacaktır. 60 günden sonra İran işte farklı isimler altında buradan para almaya devam edecek. Buranın yönetimi de İran, Umman ve Körfez ülkelerine ait olacak.
1: Ekber, yani anladığımız kadarıyla son açıklamalardan, mesela anladığımız kadarıyla İran gerçekten de zafer ilan etmekte haklı gibi duruyor. Neden? Çünkü Donald Trump'ın hep şunu söylüyorduk. İşte Donald Trump'ı böyle akıl dışı konuşmalar, çılgın konuşmalarla ya da taleplerle gündeme geliyordu. Özellikle tehditler anlamında evet böyle, ama mesela geride bıraktığımız saatlerde yapmış olduğu bir açıklama Donald Trump'ın ne kadar rasyonel aslında karar aldığını ünlem işareti içerisinde ifade edelim. Ortaya koydu, dedi ki İran'ın etrafındaki ülkelerin işte balistik füzeleri olacak, İran'ın olmayacak. Bu çok da mantıklı değil dedi. Demek ki anlaşmada böyle bir konu, İran'ın haklılığını ortaya koyan bir konu da kabul edilmiş.
2: Evet evet, İran'ın füze programını kabul ediyor. İran'ın işte... bu zenginleştir, uranyum zenginleştirmeni ülke içinde seyretmeye kabul ediyor ki altı da burada çiziliyor diyor. En asgari bu. Yani en son uzlaşmazsak bunu yapacağız diyor. Hani mesela İran tabii bunu yurt dışına göndermeyecektir. İşte İran ülke içinde seyretilecektir. Ki İran aylarda, senelerce bunu altını çizmiş oluyor. Diyorum yani İran adına müthiş bir başarı. Hatta birisi bana dese ki bununla bir özet geç, şöyle diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri yerden gökten İran'a para yaptırdı ki İran sadece Hürmüz'ü açsın ve İran sadece 60 günlük süreyle bunu açıyor. 60 günden sonra tekrardan oradan para alacaktır. Yani İran adına muazzam bir başarı. O yüzden bu başarının altına Mesut Pezeşkian'ın imza atması da hükümete adına inanılmaz bir işte başarı olacaktır. Bundan sonra İran ekonomik olarak, yani ciddi anlamda, eğer bu maddeler hayata geçerse ve İsrail bunu bozmaya çalışmazsa, ki %100 bozmaya çalışacaktır, İran adına büyük bir zafer olacaktır. Hatırlayalım, Donald Trump neden işte İran 2015 yılında Obama döneminde yapılan o anlaşmayı eleştiriyor? Diyor, siz İran'a

0: para verdiniz işte falan filan. Ancak dikkat ederseniz kendisinin İran'a verdiği para Obama döneminde İran'a verilen paradan çok çok daha müthiş. Yani İran adına inanın ki çok çok büyük bir başarı söz konusu. Bir muhalif gazeteci şöyle diyordu ki, ben aslında son yayınımızda da söylemiştim. Diyor ki, madem bu kadar İran'a taviz verecektiniz, neden İran saldırdınız?
1: Tabii.
2: Ben çok gerçekten katılıyorum Ekber'e.
1: İrfan, bunu şununla bağdaştırıp sana o sorumu sorayım. Vance'in bu açıklaması, Pakistan işte bu anlaşma imzalanana kadar işte metnin vesaire ortaya çıkmaması. Şimdi burada anladığımız o ki İran lehine evet çok fazla şeyler var. Yapılan açıklamalar da artık şekil bulmaya başladı. Mesela Kalibaf'ın son açıklamasında şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki, Hürmüz Boğazı savaş öncesi duruma dönmeyecek. Ama biz uluslararası yasalara veya denizcilik seyir kurallarına aykırı da hareket etmek anlamına gelmeyecek bu, diyor. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da onu destekleyenlerin, bu savaşı destekleyenlerin üzüleceği ya da tepki göstereceği bazı maddeler var bu anlaşmak için anlaşmaya giden süreçte.
2: Kesinlikle Tahir, hatırlarsan konuşmuştuk. Şunun için Donald Trump ve J.D. Vance bu anlaşma maddelerini yayınlamak istemiyorlar. Bu maddeleri sabote edebilmek için Netanyahu'nun ve Amerika'daki İsrail lobilerinin harekete geçebileceğini çok altını çizmiştim. Hatırlarsan evet, yayınlarımızda konuştuğumuzda. Burada esas savaş burada şu anda. Yani bir barış üzerine bir savaş veriliyor. O açıdan çok mümkün olduğu kadar gizli götürmeye çalıştılar. Ama şunu söylemeliyim. İran gerçekten inanılmaz bir başarı elde etti. Ben İran halkı adına çok seviniyorum. Yıllarını savaş meydanlarını veren birisi olarak söylüyorum. Savaşın hiç kimseye faydası yok. Onun içinde her şerde bir hayır var diyorum. Allah bu şerri İran'ın hayrına çevirdi. İnanılmaz bir şekilde. Yani şimdi birazdan detaylara gireceğiz. Bazı maddeler var. 10. 11. maddeler.
1: İrfan, senden artık uzun zamandır bu kadar böyle ümit var ya da umut dolu açıklamalar duymuyorduk ki en başta hani devamlı, ki senin de haklı gerekçelerin vardı. Hem bölgeyi hem Amerika'yı, İsrail'i yakından tanıyan bir gazeteci olarak. Yani güvenilmez ülkeler var karşımızda. Bugüne kadar kaç kez bu süreci baltaladıklarını hep birlikte şahit olduk. Geçmişte de kaç kez baltalandığını, hangi gerekçelerle şahit olduk, ama eğer senin de bu tür yorumların varsa görünen o ki ciddi bir anlaşma yolda, ta ki İsrail bozmayana dek.
2: Kesinlikle şu anda Netanyahu çalışıyor, çok büyük ihtimalle şimdi Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor, oradan gelmeden, yani Fransa'dan ve büyük ihtimalle belki Cenevre'ye geçecek, İsviçre'ye, oradan gelmeden bu işi bitirmek istiyor. Geldiği anda baskılar başlayacak burada. Özellikle Netanyahu zaten şu anda apart konumunda, bekliyor ki buraya gelsin hemen, bu anlaşmayı bozsun. Donald Trump bunun farkında, çok büyük bir başarı bu şu anda İran açısından, inanılmaz büyük bir başarı. Maddelere gelince konuşuruz, ama artık İran'ın üzerindeki o tam ambargoların kalkması. Ben şunu inanıyorum. İran halkı bunu hak etmiyor Tahir. Gerçekten bunu hak etmiyor. Onun için inanılmaz büyük bir başarı bu. Bu onun için de şu anda hep şunun altını çizeyim. Donald Trump'ın burada hakkını vermek lazım. Onun için söylüyorum. Ben söylediğim zaman ya sen ne kadar Trumpçısın gibi falan gibi bir konuşmaların olduğunu hissediyorum. Ama bu böyle değil. Zor aşamaya gelindi şu anda. Ve barış için bir savaş veriliyor şu anda. Gerçekten zor. İnşallah bu sonuna kadar gider bu iş. Tabii bunun, İran'ın bu ayağa kalkması demek, aynı zamanda 93 milyonluk kardeş ülkenin ayağa kalkması demek, bunun yansımalarının da Türkiye'ye ekonomik anlamda, siyasi anlamda çok olumlu olacağını düşünüyorum ben.
1: Evet, bu bizim açımızdan böyle, ama sen de her defasında ifade ediyorsun. Eğer böyle bir süreç ortaya çıkarsa günün sonunda, 48 saatin sonunda, bu kez işler sanırım Trump için iyi gitmeyecek, en azından o bazı müttefikleri
2: yüzünden. Bir suikastı
1: yüzünden
2: bekliyorum ben. Bir suikast girişimi bekliyorum. Bunun altını hep çiziyorum. Çok büyük bir tehlikeye girdi. Lübnan meselesinde diyor ki elini çek oradan diyor Netanyahu'ya, bu Suriye'nin işi olsun diyor. Yani Netanyahu'yu Gazze'den elini çektiriyor. Suriye'den elini çektiriyor. İran'dan elini çektiriyor. O zaman Netanyahu'nun elinde hiçbir şey kalmıyor. Saldıracak sürekli, dolayısıyla bu saldırılar dolayısıyla siyasi geleceğini teminatın altına almaya çalışacağı. Zor bir haliyle, durum Trump için bu.
1: Şöyle bir soru da benim aklıma geliyor. Acaba Donald Trump Netanyahu sonrası İsrail'i yeni düzeni için mi, yeni yönetimi için mi hazırlanıyor? Bu da konuşacağımız konular arasında. Bu arada kıymetli konuklarım da var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Hazar.

0: Rural, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Birazdan Emeklikurmay Albay Doktor Çağlar Özer de aramızda olacak ve yaşananları değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlarıma varsa sorularınız, onlarla başlayalım hemen, ardından sizlerin de yorumlarını tabii ki alacağım.
1: Evet, aslında birçok noktaya değinildi. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Ama şimdi İrfan Bey'den başlamak istiyorum. İrfan Bey selamlar, Ekber Bey selamlar.
3: Merhabalar Sayın Hocam.
1: Kolaylık diliyorum ikinize de. Şimdi çok ilginç değil mi? Yani P5+1 anlaşması sonrasında ve uzun yıllar boyunca Trump'ın sürekli eleştirdiği birçok maddeyi şimdi güya eğer hayata geçerse kabul ettiğini konuşuyoruz. Bir taraftan da şunu konuşuyoruz. Tabii aslında İran toplumu bunları hak etmiyor dediniz ya, çok önemli bir nokta. Filistin'de de hep bunu söyledik. Konu Filistin değil, konu insanlık. Suriye 2000 kere havadan bombalandığında da bunu söyledik. Devlet egemenliğine saygı. İran halkına 47 yıl boyunca ekonomik ambargo ve yaptırımlar dayatıldığında evet en büyük bedeli halk ödedi. Ama yine konu İran değildi. Burada Birleşmiş Milletler'in temeline aykırı bir iş yapılıyor. Yani hegemonlar kendi isteklerine göre bütün normları ve değerleri yok ediyorlar. Şimdi bilmiyorum Trump'ın bu kabul ettiği maddelerin içinde aslında tek tek ele alırsak birçoğuna baktığınızda zaten olmaması gereken noktalar var. Şimdi bu savaşın hukuki bir zemini yoktu. Savaşın sona ermesi birinci madde. Zaten uluslararası sistem Birleşmiş Milletler'e göre bu savaş hukuksuzdu. Bu İran'a dayatılan bir savaştı. Ha, biz diplomasi kazansın ve savaş sona ersin istiyorduk. Çünkü siviller öldürülüyordu. Çünkü bütün bölge silahlanıyordu. Şimdi ikinci konu İç işlerine karışmama ve karşılıklı egemenliğe saygı. Zaten süreçte Tel Aviv ve Washington'ın İran'ın içine dair söyledikleri kabul edilemez noktalardı. Yani silah gönderdik, terör örgütlerinin eline geçti. Protestoculara sizin yanınızdayız, hükümet binalarını ele geçirin. Açıkça BM'nin tüm maddeleriyle çelişen noktalar. Üç, nükleer diye bu savaş açıldı ama bir bahane gibi hep nükleer konuşuldu. Şimdi tekrar ediliyor. İran'ın nükleer dosyası, İran nükleer yapmayacak. İran zaten nükleer silahsızlanma anlaşması üyesi. Yani bazı maddeler gerçekten akıl tutulması gibi.
0: Şimdi ama son günlerde işte Türkiye'de bazı kararları konuşuyoruz ya, hiç yokmuş gibi, hiç olmamış gibi. Sanki şimdi bu anlaşmayla hiç bu savaş yaşanmamış gibi bir sürece yeniden
2: İsrail
0: başlayacağız.
2: De orada Hazal Hoca'ya bir katkı yapayım.
0: Çok özür dileyerek bu arada Çağlar Özer de aramıza katıldı. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
2: İsrail medyası da şey diyor. Yani bir nükleer, yani 60 gün boyunca bu nihai anlaşmaya varılana kadar İran'ın nükleer ihtiyaçları karşılanacak. Veya yani nükleer statüko devam ettirilecek. Ne tür bir nükleer ihtiyaçtı? Yani sivil ihtiyaç belki bu şehirdeki faaliyetlerine devam edecektir. Yani onların o nükleer konusunda büyük bir hayal kırıklığı var İsrail medyasında. Yani İran'a tam işte geri adım attırılmadı, tam geriletilemedi. Bir de özellikle Trump'ın işte G7 zirvesinde de Ekber de dile getirdi. Yani o füze sistemlerine devam edebilir şeklinde bir açıklama
0: yapması. O var. Yapması, Trump'ın açıklaması var. İran'ın parasını vermezsek işte evet, onu şey yapmazsak, bir de yatırım var, yapmazsak dolar değer kazanmaz evet diyor.
2: İsrail'i çıldırtan bir nokta da Trump'ın İranlı yetkililer hakkında çok rasyonel ve makul insanlar demesi. Yani ne zaman diyor
1: sanıyorum diplomasiden diyor etkilendi.
2: Evet, yani şeyden falan baya bir şey var.
0: Çarpantı yani hep
2: var
0: o yani akıl dışılıklıkla itham ettiğimiz tabii Donald Trump'ın şu son açıklamaları yani o kadar rasyonel bir devlet başkanının ağzından çıkıyor gibi ki bizler de şaşkınız. İrfan da
2: araya girdim Hazal Hoca, kusura bakmayın.
3: Acaba bunu bilinçli olarak yapıyor olabilir mi? Bunu bilinçli olarak yapıyor
1: hemen
3: olabilir mi acaba?
1: İşte tam onu söylüyorum şimdi. Bakın söylemlerine değil eylemlerine. Az önce KJ'de...
3: Ben hep bunu söyledim Hazal Hocam, dikkat ederseniz. Donald Trump'ın söylemlerine bakmayın. Söylemleri şunun için de sürekli söylüyor olabilir. Üzerine gelmesin Amerika'daki bu derin yapı İsrail. Dolayısıyla dikkat ederseniz anlaşmayı çok gizli tuttular. Evet. Yani birkaç saat öncesine kadar evet 14 madde falan gördük yayınladı. Bunu ama ben söyledim daha önceki yayınlarımda. Donald Trump evet, İran tarafı büyük bir şu anda hem İran içerisindeki bunu istemeyen bazı gruplar, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki derin yapı, İsrail uzantısının Amerika'daki yapıları, bunlardan gizli tutabilmek adına. Onun için Donald Trump'ın sözlerinden öte ben perde arkasında ne oluyor hep ona bakıyorum. Onun için Donald Trump bilinçli olarak da onları

0: üzerine gelmesin diye işte sürekli saldırı modunda. Hı hı. Ben karşı tarafta da aynı siyaseti, politikayı görüyorum aslında baktığın zaman. Bu normal öyle bir siyaset aslında baktığımız zaman.
1: Şimdi siyaset açısından anlaşılabilir. Söylemsel tutarlılık, tutarsızlık açısından değerlendirebiliriz. Ama şimdi şöyle bir problem var. Bakın özellikle yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması. Bakın bu konu 5 yıllık 15 yıllık bir konu değil. Bu konu çok eski bir konu. Şimdi İsrail gibi bir aktör bundan önceki bütün diplomasi süreçlerinde, savaş süreçlerinde İran'a karşı tüm seçenekler masada denilen her 5 yılda bir İsrail şunu söylüyordu. İran'ın dondurulmuş varlıklarını ya ambargolarını kaldıramazsınız. Kaldırırsanız o petrol zenginliğiyle bu devlet uçar gider, bana tehdit oluşturur. Bu asla kabul edilemez diyordu İsrail. Bizi şu anda hangi gerçeklik şunu kani olduk ki yani İsrail duracak. Bakın İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılacak. İsrail işim bitmedi, rejim değişmedi, İran bölünmedi diyordu dün. Hadi bunu bir kenara koyalım. Donald Trump 2 ay önce İran'da medeniyeti yok edeceğim demişti. Şimdi diyor ki İranlıların ihtiyaçları var. O yüzden ihtiyatlı olalım.
2: Üstüne para veriyoruz. İran'ın taş devri değil. İşte günümüz yüzyılına, modern yüzyıla hazırlamak için üstüne para vereceğiz diyor
1: şimdi,
2: resmen.
1: Moderniteyi de bir tartışalım tabii, İran toplumunu, İran devletini ve Trump'ın.
2: Ama sürecin bu noktaya gelmesinde İran'ın da düşmanlığının payı var. Karşılıklı düşmanlıklar bu tabii savaşı başlattı ama günün sonunda biz İran'ın kazandığını konuşuyoruz.
1: Ben İran kazandı demiyorum. Amerika kaybettiği büyük harflerle söylüyorum. Ben bu savaşın daha bittiğini düşünmüyorum. Çok isterdim bunu söyleyebilmeyi. Bunu da sadece İsrail'e bağlamıyorum. Çünkü sizin söylediğiniz nokta gerçeklik. Şöyle, ikisinin de oluşturduğu bir karşıtlık üzerinden strateji ve politikalar yansıması var. İşte vekalet savaşları var. Güç
2: İki
1: yansıtmaları
2: yayılmacı
1: var.
2: Yayılmacı politika bu hale getirdi aslında. Ki devam ettiği sürece de bunun garantisini kim verecek? Aslında konuşmamız gereken konulardan birisi belki de bu olacak. BMGK söyleniyor, hı hı, ama bu düşmanlıklar devam ettiği müddetçe, İsrail ve İran aynı sistematikle bölgede varlığını sürdürdüğü müddetçe her an yeni bir savaş kapıda.
1: Şimdi İsrail'in suçlu olduğu ve sorumlu olduğu çok nokta var ama Amerika'nın da suçlu olduğu ve sorumlu olduğu en az İsrail kadar, hatta İsrail'den bir tık daha fazla derim. Onu söyleyeceğim ama önce şuna geçeyim. Neden İran kazandı demiyorum da Amerika kaybetti diyorum. Bakın İran'ın kazancı diplomasideki diplomasiyi bir sanat olarak çok iyi bildikleri ve kullandıkları için ve oyunu sabırla, güç gerektiği zaman güçle, sabırsa sabırla, toplum ve devlet olma bilinci ise toplum ve devlet olma bilinci, doğru zamanda bu satrancı oynadılar. Şimdi biz Trump'ın satranç oyuncusu olmadığını biliyoruz ama İran'ın satranç ustası olduğunu biliyoruz. Ama bu kadar da basite indirgemiyorum. İran'ın kazandığı bir nokta daha var aslında. O da şu, şimdi bu savaş hukuksuzdu ve İran'a dayatılmıştı. İran'ın bölgedeki yanlış politikaları, ya içeride 47 yıl boyunca Amerika, İran toplumuna yönelik bir Amerika şeytanı var dediği noktada, bakın yeni nesiller hiç o Amerika şeytanının birçoğunu bilmediler, görmediler. Ta ki Amerika ve İsrail İran'ın şehirlerini bombalayıp sivillerini öldürene kadar. Şimdi burada öyle bir şey yaratıldı ki, yani baktığınızda bu da tarihin ilginç bir noktası oldu aslında. İran-Irak Savaşı'nın üzerinden 37 sene geçti. İran genç bir nüfus. Şu anda bu nesiller savaş nedir bildiler, yaşadılar. Bu korkuyla 4 aydır yaşıyorlar. Ve evet, anlaşma güzel, diplomasinin sonunda her zaman kazanması gerekiyor. Ama Ankara'nın işaret ettiği bir nokta var. Önümüzde riskler var ve sadece İsrail değil bu riskler. Bakın nükleer diyerek başladılar. Tıpkı 2003'te Irak'ı işgal ederken nükleer kitle imha silahları var dediler. Sonra da pardon CIA yanlış rapor vermiş dediler. Birkaç ay önce pardon Atom Enerjisi Ajansı yanlış rapor vermiş dediler. Şimdi orada medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar şeklinde ilerledi ve İran'da binlerce sivili katlettiler. Bu savaşın, İran'a dayatılan bu savaşın büyük bir sistemsel problem olduğu ama bunun içerisinde devlet ve toplum olma bilinciyle İran'ın doğru strateji ve taktiklerle lehine çevirdiği konusunda ben de İrfan Bey'le ve Ekber Bey'le aynı fikirdeyim. Ancak ekonomi açısından İran'ın uçmasına izin verecek bir statükonun oluşacağını sadece İsrail'den dolayı değil, Amerikan müesses nizamından dolayı da düşünemiyorum.
2: Peki şimdi bazı

0: Açıklamalar geliyor yine taraflardan. İşimiz bitmedi, aksine iş yeni başlıyor. Hem karşı tarafın uygulanmasını dikkatle izlememiz hem de nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması hakkında müzakere etmemiz gerekiyor deniliyor. BK'nin açıklamaları ki BK diyor ki yani anlaşma metninde sadece nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili olarak müzakere edeceğimiz vurgulanmıştır. Ekber, şimdi görünen o ki bu saatten sonra evet tüm oklar İran lehine olduğunu gösteriyor ama hep konuşuyoruz. İran'da işleyen gerçekten de bir diplomasi aklı var, bir satranç ustası. İran'da bölgede bir taşla iki kuş vurdu. Hem savaşı kazandığını bir şekilde ilan etti hem de İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını açtı gibi. Donald Trump'tan hiç olmadık şeyler duyuyoruz. Biraz önce hatta o açıklamaları arkadaşlarım getirirse mesela diyor ki Lübnan konusunda yani Hizbullah konusunda iyi bir iş yapamadı, başaramadı, binaları bombalıyor diyor. Şimdi haliyle hepimiz bir şöyle bir düşündük, acaba Donald Trump böyle giderse Gazze konusunu da açar mı Netanyahu için? O sayfayı da çevirir mi? Bu konu aklınıza geldi. İran'da bu İsrail-Amerika cephesiyle ilgili bir gündem var mı? Halk buna ne diyor ya da İran'da?
1: Öyle Tahir, şöyle söyleyeyim, son cümlelerle başlamak istiyorum. Bugüne kadar İsrail Gazze'de yüzlerce, binlerce binayı uçurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın buna hiç itirazı olmadı. Şimdi evet. Lübnan'da mesele Hizbullah veya orada sivillerin ölmesi değil. Mesele Hürmüz Boğazı'dı. Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tavır takındı. Yoksa bugüne kadar siz Donald Trump'tan çıkıp da neden Gazze'de bu binayı şey işte bir Hamas için neden bir bina yıktı, yıkıyorsun dediğini gördünüz mü? Görmediniz. Doğru. Yani Donald Trump'ın burada derdi orada ölen insanlar falan değil. Hürmüz Boğazı. İran için de aynı şey geçerlidir. Az önce söylediniz işte İran'da şu kadar insan öldü. İran diyordu 3000 küsur oluyor. Yok ne bileyim şu kadar insan öldü. İşte sokakları terk etmeyin, geliyoruz, yardım gel. Hiç ağzına alıyor mu bunları? Yok. Çünkü onun için gerçek manada onun için Hürmüz önemliydi. Yani bu kendi şeyler için gelmişti. Onun için İran günde 100 kişiyi, 1000 kişiyi, 10 bin kişiyi idam etsin. Onun için hiç umurunda değildir. Onun için mesele Hürmüz'dü. Ben Hürmüz'ü açabiliyor muyum? Açamıyorum.
0: Çok benim özür diliyorum. Bu Barak Revitz son dönemde ismi çokça geçiyor. İrfan Sapmaz diyor ki Amerika-İran savaşı sona erdiren mutabakat zaptını elektronik olarak imzaladı. Bu belge artık yürürlükte diye bir iddia ortaya atıyor.
1: Ben onu da aktaracaktım. İran'dan yeni gelişme geldi. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Ben zaten onu da söyleyecektim. BK an itibariyle televizyonda konuşuyor. İran Devlet Televizyonu'nda konuşuyor. Şöyle diyor ki bu şu ana kadar işte Cenevre'deki program yerindedir. Yani bizim heyetimiz oraya gidecektir. Ancak uzlaşmanın imzalanması dijital ortamda olacaktır ve bunun için İsviçre'de herhangi bir etkinlik olmayacaktır. Yani İsviçre'ye taraflar gidecek. İran heyeti de gidecek. İşte Muhammed Bakır Kalibat başkanlığında, diğer taraftan J.D. Vance başkanlığında oraya gidecektir. Ve oraya gittiklerinde işte bu 60 günlük kanı süre başlıyor ya, evet, o meseleleri görüşecekler ancak imza töreni olmayacaktır. Hatta işte İranlı sözcü diyor belki şu anda bile imzalar atılmıştı. Kendisi devlet televizyonunda canlı olarak konuşuyor. Ki dediğim üzere muhtemelen Donald Trump ve Mesut Pezeşkian tarafından imzalanmıştır. Ki kendisi diyor ki
2: efendim, mutabakat saptı da yani o görüşmeler yapılabilsin diye imzalandı. Yani görüşmeler üzerinde anlaştılar. Görüşmeler yapılsın diye. Karşılıklı heyetler gidecek, o görüşmeler başlayacak.
0: Anlaşmaların başlaması için
2: anlaştılar.
0: Anlaştılar. Unutmadan, bu da önemli.
2: Şu şartları görüşmek için, müzakere etmek için.
0: Unutmadan, ama savaşı sona erdirdi ifadesi geçiyor bazı yerlerde. İrfan, Axios'un özellikle aktardığı bilgiler. Evet.
3: İki üst düzey Amerikalı yetkiliye göre ABD ve İran bu gece savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı. İmza dijitaldi ve mutabakat zaptı şimdi Euroleague'de. Zaten evet, ilk etapta bu yapılacaktı.
2: Orada Ekber'e bir şey sormak istiyorum. Kalibaf'ın açıklamalarında çok böyle kendinden emin konuşuyor. Biz diyor diplomasi savaşı veriyor. Yani ben savaşçıyım diyor. Diplomasiden anlamam demeye getiriyor bir yerde. Ve savaşı kesin bir dille kazandıklarını söylüyor. Yani o heyetin gideceğini de söyledi gene Ekber. Yani Cenevre'ye gidecek İran heyetinin başında Kalibaf var.

0: Halil Bahçeli devlet televizyonuna konuştu değil mi? Yani öyle bir...
1: Az önce evet konuşuyordu. Evet, az önce konuşuyordu. Bakay'dan önce Kalibaf konuşuyordu.
0: Yani o şey açıklamalarında şeyi vurguluyor değil mi? Böyle biz savaşı kazandık.
1: Evet.
2: Sürekli Kalibaf sanki çok mutlu olmadı Mesut Bey'in isminin. Mesut Bey'in isminin öne çıkmasından çok fazla rahatsız oldu diye düşünüyorum ben Galibaf'ın. Yaptığı açıklamalara dikkat ediyorum. Yine o Trump'ın yaptığı gibi tıpkı o da işte belki devlet politikası biraz sertlik yanlısı gibi ama çok mutlu olmadığını görüyorum ben Galibaf'ın Mesut Bey'in isminin ortaya çıkmasından.
1: İrfan ben söylerim yani ortada bir müthiş İran adına, İran'da yönetim adına çok müthiş doğru. bir başarı söz konusu. Mesut Pezeşkian bunu Kalibaf adına işte imzalanmasını,
2: yazdırmak istemiyor.
1: Tarihe geçmesini istemiyor. Ama bunu da söyleyeyim mesela ben hem Bekay'ın hem de az önce Belcan Hocam'ın söylediği işte Kalibaf'ın ifadelerine bakıyorum. Onlar da şüpheyle bu meseleye bakıyorlar. Hazal Hocam da az önce söyledi. Yani hatta Bekay şöyle diyor ki bir anlaşmayı, bir uzlaşmayı imza atmak kolay. Bunu hayata geçirmek daha zor diyor. Daha zor. Yani esas bundan sonraki süreç zor olacaktır. Bunu baltalamaya çalışanlar olacak, sabote etmeye çalışanlar olacaktır. İşte hatırlayalım İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes vardı. Ancak buna rağmen defalarca taraflar birbirini vurdu. İsrail İran'ı vurdu. İran İsrail vurdu. O yüzden mesela Kalibaf da diyor bizim biz buna imza attık diye biz karşı tarafa güvenimiz söz konusu da şöyle diyor ki nihai bir anlaşmaya varılsa Güvenlik Konseyi tarafından onaylansa bile bu anlaşmaya yine de güvenilmez kalır. Bizim işte garantimiz gücümüzdür diyor. Yani İran tarafı
2: aslında doğru söylüyorlar. Yani İran tarafı şanslı aslında. Müştebe Hamene'yi ne derse o oluyor gördüğümüz Ekber'in de anlattıklarından. Ama Amerikan tarafında Donald Trump Amerikan başkanı baktığınız zaman dünyanın süper gücünün başkanı Beyaz Saray'da ama öyle değil tabii ki Amerika'da. Ben bunu anlatıyorum dikkat ediyorsanız.
3: Bu arada patron Donald hemen bir tweet atabilir ya da paylaşım yapabilir değil mi? İrfan Sapmaz öyle bir çünkü iki taraftan da şu an hani bölgedeki medyaya da bakıyorum. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılarak mutabakat zaptı artık tamamen resmi hale geldi ve imzalandı deniliyor.
4: Şimdi
1: İran medyası imzalandı diyor.
4: Bir yere bağlamak istiyorum. Ekber Bey az önce İran'ın elindeki o Hürmüz kartı sayesinde işler bu noktaya gelebildiği vurguladı ya. Bakın bu çok önemli bir nokta. Evet hiçbir şey bitmiş değil ama Hürmüz kozu, kartı işlemeseydi Trump'ın bu söylemleri ya da mutabakat, Trump'ın bir mutabakata ihtiyacı vardı. Kendi seçimleri için vardı. Amerikan itibarı Hürmüz'e gömüldüğü için vardı. Amerikan askerleri rahatsız olduğu için vardı. Amerika'nın kaybettikleri vardı. Ama nihayetinde iş 4 aya yakın bir süre sürdü. Fakat az önce programın başında şunu işaret ettiniz ya Cumhurbaşkanı Pezeşkian gider mi? El sıkışır mı? Trump böyle şeyleri sever vesaire. Şunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi suikastla öldüren hiç kimsenin elini hiçbir İran İslam Cumhuriyeti karar alıcısı sıkamaz. Yani böyle bir şey rüyada bile gerçekleşemez. Değil mi Ekber Bey?
3: Dün bunun tartışmasını yaşadık.
2: Özür diliyorum Ekber. Yasal olarak İran
1: bu sebepten dolayı çıkmıştı.
4: Duyamadım Ekber Bey.
1: Hatırlarsan ben dedim
2: bir şey sormak istiyorum.
1: Mesut Donald Trump'ın elini sıkmaz. Buna da sebep olarak şunu söylemiştim. Yani İran'a dönense linç edilir. Yani düşün bir ülkenin liderini öldürüyorsun, dönüyorsun ülke. Yani o fotoğraf sürekli bir şekilde muhafazakarlar tarafından her yere yapıştırılacak.
4: Zaten içeride sıkışmış durumdalar. Evet. Değil mi Ekber Bey? Evet. İçerideki ayrılıklar.
1: Çevrim için bunu yaptılar.
4: Evet. Çok bakın bu da bir
2: şey soracağım.
4: Buyurun.
2: Evet, Ekber'e bir şey soracağım. İran yasalarına göre şu ana kadar dini liderin İşte son 40-45 yılda herhangi bir ülkeyle imzalanan herhangi bir anlaşmada evet perde arkasından emir verebilir şunu yapın bunu yapın hep öyle oldu. Herhangi bir imzası var mı veya anayasaya göre İran anayasasına göre herhangi bir imza yetkisi var mı?
1: İmzalamaz ama talimatı verir.
3: Onun vekili olarak
2: onun için ben sözü getirmek istiyorum.
0: İrfan ruhani lider dünya işlerine pek karışmaz yani.
4: Şöyle bu benim doktora tez konumdu belki burada bir yudum yardımcı olabilir size.
3: Ama şunu bir sormak istiyorum. Şimdi özellikle baktığımızda Sayın Özer şu duruma geldik. 47 yıllık bir düşmanlık ve 47 yılın sonunda 40 gün süren aktif bir savaş ardından

0: 107 gün süren o dolaylı savaşın ardından herhalde yani bu düşmanlık tamamen sona erecek şeklinde yorumlanacak bir anlaşma değil. Her ne kadar bugün birilerinin çıkarları, kazanımları konuşulsa da değil mi?
1: Evet, özellikle şunu söyleyeyim Sayın İnan. Düşmanlık sona erdi diye ben değerlendirmiyorum.
2: Tabii.
1: Düşmanlıkla ayrı bir konu, bir de şu andaki bulunan durum ateşkes ayrı bir konu ama en sonda söyleyeceğim, en başta söylemeyeyim ama yani bu hamlelerin daha sonra Trump sonrasında da İran'a yönelik bir takım düşmani, hasmani tutum ve tavırlar devam edebilir. Bunu not edelim bir tarafa. Yani şu anda İran bir, bana göre üçüncü test yapıldı İran'a. 2024 kısa süreli İsrail İran muharebesi tespit edildi. Düşük özgür ağırlıklı hedefler vuruldu. Daha doğrusu hava savunma sistemleri test edildi. 2012 günlük savaş ve üçüncüsü de bu. Bundan sonrası olmaz diyemiyorum, demem de. Ama şunu görmek gerekiyor an itibariyle, yani arzu ederseniz anlaşma maddelerindeki şeylere yorum üzerinden devam edeyim.
0: Ki imzalandıysa bu arada tam o metinde ilerleyen dakikalarda muhtemelen düşecektir,
1: evet.
0: Tüm medyaya
1: açık kaynakta,
0: daha net bir şekilde üzerinde
1: açık kaynaklardan aldıklarımız var. Öncelikle şunu görmek gerekiyor. Birincisi sevgili Hazar hocam çok temkinli davranır her zaman, onu biliyorum. Yani ben diyor ki şu kazandı bu ama ABD kaybetti diyor. Doğru. Evet, İran için şu anda 14 maddeye baktığımızda %99 oranında herhalde İran isteseydi böyle herhalde biri al yaz bunu dese böyle güzel bir anlaşma çıkmazdı ortaya. Ama bunun da arkasını şöyle okumak lazım. Birincisi Sayın İnan, İran'ın sabırlı, hakikaten müzakereci bir ulusmuş. Tabii. Müzakereci millet, sabırla bunu sürdürdüler. Çok doğru stratejik kararlar verdiler. Evet, ilk başlangıçta ben mesela İran ordusunu çok eleştirmiştim, açık söyleyeyim. Nerede bu hava kuvvetleri falan filan. İşte 8 ay arayla Genelkurmay Başkanı'nın vurulması, dini lider. Bunlar bir devlet için kolay değildi. Fakat şunu gördük ki arkadan gelen ikinci, üçüncü komuta kademesi ya da yöneticilerin daha radikal, daha sert ve hem İsrail'i hem ABD'yi hem de bölgeyi çok iyi analiz ettiğini gördük. Birincisi bu, bunu koymak, hakkını vermek gerekiyor. İkincisi şunu da herhalde dünya kamuoyu, siyasi tarihçiler yazacaklardır. Bu İran'ın hani çok böyle
3: şey... Çok özür diliyorum Çağlar Hocam, çok özür diliyorum.
1: Lütfen.
3: Başkan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Versailles Sarayı'nda bir akşam yemeği sırasında anlaşmanın bir kopyasını şahsen imzaladı. İmzalanan anlaşmanın bir fotoğrafı İranlara ve arabuluculuk yapan ülkelere gönderildi diyor. Barak Ravit yine veriyor bu haberi.
2: Evet.
1: Yani şimdi şunu gördük mesela, İran bu süreçte gerçekten çok dik durdu. Başlangıçta askeri stratejisi bana göre çok farklıydı. Doğru bulmamıştım. Bu garip bir konseptten bahsediyorlardı. Böyle mozaik. İşte inisiyatifin işte mozaik konsept falan filan. Bunlar harekat planlamalarında pek dikkate alınmaz ama şunu iyi yaptılar. Uluslararası hukuka Tahir Bey tamamen riayet ettiler. Neresi vurulduysa aynı oranda cevap verildi. Çok şey gittiler, dikkatli titiz gittiler ve en önemli hamlesi bu işte, doğru karar vereceksiniz üstad. Kriz yönetmek kolay değildir. Gerginlik ve kriz yönetmek kolay değildir. Hele bir devlet bazında. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ABD'yi ve bölge ülkelerini paralize etti İran. Yani harekatın, savaşın, sürecin momentumunu kendi istediği şekilde yönlendirdi ve inisiyatifi ele aldı. Durum üstünlüğünü ele aldı orada. Ondan sonra ABD'nin tavrı bozuldu. Yani karar veremeyen bir Trump süreci izledik. Karar harekatı düşündü, başka şeyler düşündü. Esas amaç nedir? İsteklerinizin karşıya kabul ettirebilecek doğru stratejik hamleleri yapmak çok önemli.
0: İran Trump bunu da kabul ediyor. Son açıklamasında işte diyor ki savaşa devam etseydik Hürmüz Boğazı asla açılmazdı diyor.
1: Savaşa devam etseydi Tahir Bey, ABD, bakın ben bu cümleyi çok sık kullanıyorum, Vietnam'dan beter bir durum yaşardı. Bakınız, savunan her taraf her zaman kendi istediği gibi coğrafyasını şekillendirir, biçimlendirir. İran ordusu buna yıllardan beri hazırdı. O Hark Adası, Keşm Adası, oralara bir şey yapmaya kalksaydı yapabilir miydi? İmkan kabiliyetleri yapardı ama çok ağır bedel öderdi. O da ona bir üstünlük sağlamazdı ABD'ye. İki tarafta şunu gördüler, askeri birbirlerini pes ettirebilmek adına askeri seçeneğin maliyeti, işte uzaması, vereceği zararları göz önünde bulundurarak askeri seçeneği kaldırdılar ortadan. Birbirlerini masaya oturtabilmek adına zaman zaman minik çaplı, küçük çaplı, değişik silahlı karşılıklı hareketler oldu ama neticesinde diplomasinin galip geldiğini, barış sürecinin ya daha doğrusu aklı selimin galip gördüğünü gördük. Peki Trump'ı buna iten sebepler ne? Bir de oradan bakmak lazım. Şimdi Şimdi şöyle 14 maddeye ben tek tek bugün baktım. Çok

0: analiz ettim özellikle buraya gelirken de Tahir Bey. Şöyle söyleyeyim. 14 maddeye bakıyorum. Bunu nasıl Trump imzaladı? Nerede bir? Bakın orada şimdi şöyle gideyim bakın. İran'ın attığı doğru adımlar ve hamleler. Çok mantıklı bir süreçten geçmiş. Çok güzel hamleler yapmış. Adımlar. Lübnan dahil bütün cephelerde silahların susması. Çok olmazsa olmaz. Bunu da çok diretti değil mi Azar Hocam?
1: Evet, üç kere.
0: Çünkü
1: söyledim.
0: Lübnan onun olmazsa olmazı bu hamle birinci madde İsrail'i tak devre dışı bıraktı gibi gözüküyor. Ayrıca İsrail ne yapar onu tartışırız. Ama onun bu mutabakat zaptına getirilmiş olması bile önemli bir başarı. Ha sürece şöyle bakalım özür dilerim. Biz daha şu anda zafer çığlıkları atmayı ben çok erken buluyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bu iki aşamalı bir süreç hocam. Şimdilik sadece bir çerçeve belirlendi. Hı hı. Bana göre Tahir Bey esas bu mutabakat saptı Cuma günü imzalandıktan sonraki uzatılma kaydıyla diyor 60 gün. Esas orada mikro cerrahi yapılacak. Esas orada anlaşmaların veyahut da diğer geri kalan hususların detayları görüşülecek. Ama birinci madde çok önemliydi. Çok zaman almadan kısa kısa gideyim izninizle. Deniz ablukasının kaldırılması çok önemli bir konu. ABD tabii bunu şeyi de diyor. Nihai anlaşmadan sonra 30'un içinde geri çekecek. Hürmüz Boğazı bunlar konuşuldu tahmin ediyorum benden önce. 300 milyarlık bir şey var. Dolarlık ekonomik kalkınma planı ABD ve ortakları açalım. ABD bunu cebinden ödemez. Tahir Bey muhakkak o bölgedeki körfez ülkelerine veya bir başkasına ciddi manada bunu ihale edecektir veyahut da yansıtacaktır. Bu
2: Reuters'te çok zaten bölgesel ortakları diyor.
0: Bölgesel ortakları. Evet.
3: Yani
0: Ercan Bey.
3: İsim de verebiliriz. Tabii. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Birleşik Arap Emirlikleri özellikle.
3: Bahreyn, Kuveyt. Para nereden çıkacak? Donald Trump ısrarla söylüyor. Yani Beyaz Saray'ın kasasından kimse para çıkmayacak. İşte
0: Tabii.
3: Bunu gidecek oradan çıkacak.
0: Bunu Tahir Bey mesela bakın bu 300 milyar konusu zaman zaman sızmıştı basına takip ediyorduk. Hep inkar etti ABD. Ama bugün bunun da burada şeye kayda geçmesi çok önemli. Önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi uygulanan yaptırımların kaldırılabilmesinin de bunun taahhüt edilmesi çok çok önemli. İran açısından bir kazanç olarak ben değerlendiriyorum. Esas dananın kuyruğunun kopacağı amiyane tabirle o 60 günlük süre içerisinde bu nükleer olayı ve uranyum zenginleştirilmesi. Ama orada önemli bir şey var gördüğüm kadarıyla sahada seyrekleştirme. Yani bunu 60 gün içerisinde şey artık düştü gündemden. Üçüncü ülke düştü. Alıp taşınması da düştü. Burada çok ciddi bir şey olacak müzakereler. Biraz sert geçecek diye değerlendiriyorum. Çünkü İran ben nükleer silah yapıyorum demiyor. Hepimizin bildiği konu. %3.67'lik zenginleştirme oranı var. Fakat nükleer silah yapmanın dışında sanayide, sağlıkta ve diğer konularda da uranyuma ihtiyacı olan bir ülke var.
2: Yani bazı konularda %20'ye kadar geliştirmesi lazım.
0: Yani. Evet.
2: Teknolojilerde kullanması. Yani %3 ile sınırlı tuttuğunuzda onu köleliğe mahkum ediyorsun. Yani araba varken işte at arabasıyla yürü diyorsunuz.
3: Zaten uluslararası zemine taşınması her iki taraf tarafından da her iki tarafında onayladığı bir süreç. Yani işte mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oraya dahil edilmesi, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun olaya dahil edilmesi her iki tarafında belki de anlaşmasındaki en önemli uzlaşılardan biri oldu.
0: Biri evveliyatında da şu var Tahir Bey, ben takip ediyordum hepimiz gibi aşağı yukarı bütün analistler gibi. Orada şöyle bir şey istiyor ABD. Sadece diyor Natanz'da, İsfahan'da ve Fordo'da değil. Bütün İran'da ben araştıracağım, bakacağım diyor. Bu önemli. Uluslararası Atom Enerjisi tarafından geçmişe yönelik olarak da incelemeler yapacağım. Orada işte dediğim gibi Tahir Bey, bu 60 günlük süre zarfında en çok böyle karşılıklı kırılma noktasının yaşanacağı yerlerden biri ben nükleer olarak görüyorum. Ki bunu zaten ABD ısrarla Trump da söylüyor. Nükleer imkan kabiliyeti olan bir İran olmayacak diyor. Bunu ısrarla vurguladığı için bu madde o 60 günde biraz zaman onları yoracak gibi diye düşünüyorum ama.
3: Yani her ikisi de kazanmadı, her ikisi de geri adım atmadı ama görünen o ki bu 60 günlük süre boyunca her ikisi de taleplerinde uzlaşarak bir şekilde gidecekler, yumuşatarak gidecekler. Yok
0: şöyle Tahir Bey çok özür diliyorum. Yani
3: buyurun.
0: Şu an itibariyle bu metne geçen 14 maddenin 12'si, birkaç tanesi teknik 10 şeyi aslında İran için çok ciddi manada bir kazanç olarak görüyorum. Ben çok hızlı zamanınız olmadan şöyle söyleyeyim. Bakın önemli bir konu üstad. ABD yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgedeki askeri varlığını artıramayacak. Bunun da burada olabilmesi de çok önemli.
1: Tabii.
0: Askeri varlığını artırmayacak. İran için büyük bir kazanç. Esas bence gizli örtük bir anlaşma var burada. Belki bu 60 gün içerisinde bunu açacaklar diye düşünüyorum.
1: Ya da başka bir şey olabilir mi?
0: Ben işte aklıma o geliyor. Hani
2: CNN onu diyor zaten bazıları, yani şey medyası, yani gerçekleri diyor halktan gizliyorlar iki tarafta. Yani
3: öyle bir durum olsa ama, İsrail şimdi yarın bugün imzalandı ya, yarın bunu sızdırabilir ki o gücü de hem Amerika cephesinde
2: işte hem de İsrail
3: şunlar, İran cephesinde hala şüpheli o konuda
2: İsrail,
3: çünkü
2: Amerikan istihbaratına ulaşamıyor. Yani bizim böyle hep diyorduk ya böyle, yok İsrail Amerika'yı kontrol ediyor, her şeyi nüfuz ediyor. Böyle bir şey olmadığı da ortaya çıktı. Yani yeri gelince Amerika olmamış İsrail'e değil, dur diyebiliyor veya bazı şeylere ulaşmasını engelleyebiliyor. Yani o anlamda şey, hocam araya girdim, kusura bakmayın.
0: Yok yok, estağfurullah. Ne demek ya, katkıdan her zaman. Bunu neden bunu söylüyoruz biliyor musun? Söylüyorum Tahir Bey. Şu madde beni çok düşün. Hep onu okudum ısrarla. ABD, İran'ın petrolü, petrol ürünleri, işte bankacılık, sigorta, taşımacılık faaliyetlerine muafiyet sağlayacak. Şimdi bu çok üstü kapalı geçilmiş. Ben öyle okuyorum. Bilmiyorum hazır hocam.
2: Biraz açıkladı onu.
0: Öyle
2: güzel
0: mi?
2: De
1: şöyle,
0: yani burada mesela ben şimdi şöyle söyleyeyim üstad. Hep şunu düşünüyoruz. Hep şunu söylemişimdir. Söyledik de. Buradan Trump ya da ABD bir şey almadan gider mi ya? Gitmeyecektir.
1: Bir sadece
0: şey,
1: onurlu çıkış için mi acaba?
0: Asla. Onların onurlu.
2: Hocam tam da orada ben işte şeye yakınım daha. Biz hep çıkış diyoruz ya Amerikan medyasında. Trump bir çıkış arıyordu. Zafer zaten yok.
1: 4 ay.
2: Onurlu bir çıkış arıyordu. Ben de diyorum ki burada stratejik bir İran'a giriş siyaseti var.
0: Şöyle, yani
2: nasıl? Coğrafya, yani, İran'a dahil olma, temasa geçme.
0: Bu şekliyle yani ablukayı kaldırıyorum, askerleri artırmayacağım, nükleer konusunu görüşeceğim. Sanki burada ivme, yani tahterevalli gibi düşündüğümüzde İran tarafını yukarı kaldıran, ABD'yi aşağı indiren bir durum var. Böyle bir Trump gelir gider mi, gitmez mi? Ben öyle görüyorum.
3: İşte ben hep orada şüpheciyim. Bu kez İrfan'dan o rolü ben çaldım. Yani bu kez şüpheci benim. Yani Donald Trump buna ne kadar müsaade eder kamuoyunda İran'ın kazandığı algısının oluşması.
0: İşte şu, bakınız Trump bir tüccar değil mi, hepimiz biliyoruz Sayın Tahir Bey. Bu ekonomik olarak bakacak. Şeyi hatırlayalım lütfen. Venezuela'dan petrolün bayağı ciddi bir şekilde ortak olduğu şekli gitti.
2: Hep söylüyor ya, o benzin fiyatına bakacak. Yani
3: günün sonunda
2: kamuoyu,
3: Amerikalı diyecek. Bir
0: şeye de bakalım, yani hatırlayalım arkadaşlar. Ukrayna'da da nadir elementler anlaşmasını yaptı, %50'sini. Bir şey almadan gitmeyecektir, gidemez de. Şimdi bu madde bana göre biraz incelenmesi gereken, çok muğlak
3: hocam,
0: bir şekilde.
3: Çok özür dilerim ama Hazar Hocam da katkı verecektir. Biz bunu, hatta Ekber'le de bunu sıkça konuşmuştuk. Savaş öncesi, yani Umman'daki o Larijani ile birlikte devam eden o görüşmeler sırasında da İran bu konularda, hani biz taviz olarak ifade etmiştik, zaten anlaşmaya hani amiyane tabiriyle okeydi. Yani petrolle ilgili çalışmaları, İran'ın petrolüyle ilgili gelin birlikte çalışalım, Amerikan şirketleriyle çalışalım. Buna sıcak bakıyordu zaten.
0: Tabii tabii. Şimdi üstad bir de şuna bakalım. Çok özür dilerim. Sonra hemen bitiriyorum. Hani bakalım ne elde edildi, neydi hedef, ne elde edildi? Rejim değişti mi? Hayır. ABD açısından konuşuyorum. Nükleer görüşülecek, balistik füze konuları görüşülecek. Lübnan konusunda anlaşmaya dahil edildi. Orada da bütün silahlar susacak. Genel şöyle arkaya doğru yaslanıp baktığımızda İran'ın lehine olan bir süreç ama daha henüz iki ayaklı bir süreç. Evet. O diğerleri ayrıca görüşülecek. Fakat benim anlaşma içerisine baktığımda bakıyorum ya, buradan Trump bir şey almadan gitmez. Muhakkak satır arasında bir şey yerleştirmiştir.
3: Bir şey bulabildiniz mi?
0: Buldum. İşte o
4: ben
0: madde.
4: Ben söyleyebilir
0: işte,
4: miyim ne aldığını?
3: Hocamı Çağlar yorumunu hocam, alayım. İrfan Sapmaz.
0: Sayın Sapmaz, ben şuna takıldım. Yani daha doğrusu bakın, bu dondurulmuş varlıklar, 300 milyarlık vesaire bana, onlar fazla ABD'ye yük getirmeyecek. Onu dağıtacak o yükü. Ama petrol ihracatı konusunda, efendim bankacılık, sigorta, taşımacılık faaliyetlerinde İran'a muafiyet verecek. Bu tipik kazan kazan. Yani şirketlerini oraya gönderecek üstad. Yani İran eğer...
2: Mesele de o zaten.
0: Bu olabilir yani, mi diyorum. Bakın Jack Lijak'la konuşmak çok etmek, iddialı olur ama etmek. Bir şey elde... Diğerlerine baktığımızda ABD'nin bir kazancını görebiliyor muyuz şu maddelerde? Yok. Ama bu bir ekonomik anlamda, enerji anlamında İran'a entegre olabilir şirketleri vasıtasıyla. Bakın diyor ki muafiyet verecek. İran'ı dünya sistemine entegre ediyorsunuz.
3: Ya hem o hem de Donald Trump için belki de en büyük kazanımlardan birisi bu da olabilir. Şimdi Venezuela'da, şimdi o listeyi hep burada konuştuk. İran da buna sıcak baktı. Gelin petrolle ilgili birlikte çalışalım dedi.
0: Dedi.
1: Şimdi bir dakika. İki aktör arasında normalleşme... Şimdi onu Ekber Bey'e soracağız.
3: Dedi mi Ekber? Hemen soralım. Yorumunuzu
1: öyle
3: alayım.
1: İyi ki var Ekber Karabağ. İyi ki var.
0: Ben hatırlıyorum
3: yani, savaş öncesi Umman görüşmelerinde petrolle ilgili birlikte çalışırız. Amerikalı şirketlerle çalışırız açıklamasını. Burada hatta Ekber'le onun şaşkınlığını... Evet. yaşamış

0: ve evet. Musat Dağ'ı konuşmuştuk.
1: O bir hamle miydi acaba? Bakalım.
2: Evet evet, yani o tarihlerde İran'dan böyle bir açıklama geldi. Yani böyle bir
0: resmi olarak
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz veriyordu İran. Diyordu ki bu savaş olmasın, ben karşılığında böyle bir taviz veririm. Yani ben değerli hocalarıma katılıyorum. Bu metin o kadar böyle İran lehine müthiş bir şekilde yazılmış ki insan ister istemez şüpheye düşüyor. Burada ne var? Yani tam olarak neler yapmak istiyorlar? Yani ister istemez insan şüpheye düşüyor.
1: Kesinlikle.
0: Aslında sıcak bir gelişme.
1: Buyurun.
0: Hemen onu alayım.
2: Tabii şey, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü az önce söyledim de devlet televizyonu konuşuyor. Diyor ki birkaç gündür bizim gemilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu abluka bölgesinden giriş çıkış yapıyor. Yani esasında bu süreç İran adına birkaç gündür zaten başlamış.
0: Yine İran yani kazandı.
1: Pratik, diyoruz. Teknik. Şimdi bakın biraz
3: ama
1: önce...
3: Ama zaten Trump söylemişti, hatırlayacaksanız. Pazartesi zaten söylemişti. Özür diliyorum Hazar Hocam. Artık Hazar açıldı demişti, hatırlayacaksanız.
1: Şimdi neden böyle söyledim? Yani bakın... İran'a bir daha diplomasi masası ve müzakereler varken bir savaşı yapmasınlar diye süreç içerisinde bazı şeyleri konuşabiliriz diye zaman kazanma, savaşa hazırlanma, bunlar strateji, taktik, bunlar okey. Ama şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ankara değil, Tahran ve Washington. Bunlar normalleşmiş aktörler değil. Bunlar diplomatik olarak birbirlerini tanıyan aktörler değil. Bunlar bir yıllık savaş içerisinde bir, özellikle Amerika'nın İran'da yaptıklarının hiçbiri normal işler değildi. Dolayısıyla bu saatten sonra tabii Trump için müthiş bir pazar 90 milyonluk İran, ama sizce hiçbir, daha bakın anlaşmayı konuşuyoruz. Hadi diyelim aylar sonra. Bu kadar zararı Amerikan teçhizatları İran'a verip dini liderini öldürmüş, komutanlarını, karar alıcılarını, sivillerini, çocuklarını katledip şehirlerini bombalamışken orası Amerika'ya pazar olur mu hiç? Bu birinci soru. İkincisi, siz dediniz ki Amerika'da çok kaybetmedi aslında bu süreç içerisinde baktığınızda. Hani buna benzer bir şey söylediniz Tahir Bey. Şimdi tam öyle değil ama şunu söylemek istiyorum. Savaşı başlatırken Amerika'nın söylemi neydi? Nükleer bahanesiydi. Ne diyordu Amerika? Bu şekilde devam edemez. İran böyle kapalı kalamaz. İran'ı kullanmak lazım. Pazar olması lazım. Coğrafyadan İran'ı geriye çekmek lazım. İsrail'i vurmasını engellemek lazım. En çok bu sebeple İsrail vuruldu. Hürmüz İran'ın eline stratejik bir kart olarak bu süreçte geçti. İran'ın içerisine verdiği zararla İran'ı konsolide etti. Sokak protestolarından geldik. Millet, devlet, toplum, bir tane İran var, bir tane vatan var dediler. Şimdi ben şunu hatırlatmak istiyorum. 2003 Irak işgalinde ve sonrasında Amerika bir takım hedeflerine ulaştı. Irak'ın parasını bugün bile sömürüyor. Irak'ın petrolünden bugün bile nemalanıyor Amerika. Ve Irak'ın geleceğini çaldı Amerika. Evet.
0: Ama İran oraya soktu.
1: İşte buydu.
0: İşgalle birlikte İran oraya soktu.
1: Hesaplayamadığı nokta İran'ın Irak'taki etki alanında önünü açmasıydı. Şimdi ben bu anlaşmanın %100 böyle tereyağından kıl çeker gibi olmayacağını zaten biliyoruz, ama İsrail ve Amerika'nın bunları yaptığı takdirde şu KJ'yi atın. İran Amerika'yı yönetiyor. Mümkün değil.
0: İşte ben o yüzden Çağlar Hocam'a sorarken onu sordum. 47 yıllık süre gelen bir düşmanlık ve günün sonunda ortaya çıkan bir anlaşma ve İran mı kazanıyor? Bu düşmanlık bitecek mi? Yani hatta...
4: Ama orada şunu kaçırıyoruz bak. Yani bu düşmanlığı tamam, kim başlattı? İran başlatmış olabilir ama bitirme gücü kimde? Yani en son aşamada karar verici mercide Amerika'nın bulunduğunu unutmayalım. Yani İran'a saldırıyı başlatan, Ercan, bu duruma getiren...
1: İran başlatmış diyorsunuz ya, 1953 Muhammed Musadda'a darbeyi yapan Amerika'ydı. Kötü Amerika bunu.
4: O rehine krizini anlamında. Yani Amerika
1: o 20 yıl sonra, 30 yıl sonra.
4: Onu hala unutmamış. Musadda %90'la seçilmiş. Onu 1953. Yani. Onun sonuçlarıyla muhatap İran oluyor. Onun muhasebesini yapıyor Amerikalılar. Ama şimdi Amerika'nın benim gördüğüm mesele, yani şimdi İran'ı kazanmak istiyor ve İran'la temasa geçmek istiyor. Yani bu durumda o küresel bölgesel statükosunu devam ettiremeyeceğini görüyor Amerika. Yani eski müttefikleri İsrail ve Avrupa yerine artık yeni müttefiklerle yeni bir küresel dizayna yönelik ve bu dizaynda da mesela İran bir sorun. O sorunu aşması lazım. Kendisini yarattığı bir sorun. Yani kendisinin neden olduğu bir sorun. Mesela yaptırımlardan bahsettik. Öyle ucuz şeyler değil yaptırımlar. Yani tabii, hesaplamışlar Lancet dergisinde 1970 ile 2026 yılları arasında tam 58 milyon insanın ölümüne uğraşmış. Batılı ülkelerin rakip ülkelere veya düşmanca

0: Yani iki tarafın da kazanamayacağı ve iki tarafın da kaybetmeyi göze alamayacağı bir barış süreciyle bir savaş süreci yaşadık. Yani o savaştan kimsenin kazanamayacağı belliydi. Yani Amerika daha büyük zarar gördü. Şimdi Amerika'nın orada önemli bir şeyi vardı veya İranlı yetkili Ekber söylemişti. Yani savaş devam ettiği müddetçe Hürmüz açılmayacaktı diyor Trump. Buradaki mesela Hürmüz'ün kapatılması nedeni ekonomik değil. Askeri nedenler. Çünkü kıyısındaki yeri kapatıyor adam. Orayı açık bırakması ne anlama geliyor? İşte savaş gemileri, Amerikan gemileri ve askerleri oradan istediği gibi geçsin. Bunu hiçbir devlet kabul etmez. Yani interneti kapatması, Hürmüz'ü kapatması tamamen askeri stratejik nedenlerden dolayı. Ve savaş sürdüğü müddetçe de İran'ın Hürmüz'ü açması imkansız bir şeydi. İstese de açamazdı. Yani sen orada ben petrol gemisi götürüyorum diye yani silah da götürebilirsin, teçhizat da götürebilirsin, başka bir şey de götürebilirsin yani içeriye, körfezin içine. Şimdi onun savaş devam ettiği müddetçe bunun açılmayacağı önemli. Şimdi İran'ın hedef seçilmesinin nedeni ne ama? Orada da yani nükleer silah programından arındırılması. Amerika diyor ki ben bu hedefime ulaştım diyor. Burada Rusya ve Çin'in de desteği var Amerika'ya. Yoksa tek başına İran'a saldıramazlardı. Yani İran'a rejimi devirmeden nükleer silah programını sonlandırma diyelim vaadiyle veya uzlaşısıyla Pekin, Moskova ve ABD arasında bir uzlaşı var. Bu önemli. Bu ortaya çıkıyor. Bu anlaşmada da bunu görüyoruz. Bir öne çıkan başka bir şey de o bölgesel savaşların sona ermesi. Orada da İran'ın talebinden çok bence burada Türkiye'nin öncülük ettiği bölge ülkelerinin çok etkisi var. Yani bölge ülkelerinin Trump'la Sayın Erdoğan'ın öncülük ettiği bir telekonferans görüşmesi vardı. O Trump'ın İran'a bakış açısını da savaşın seyrini de değiştiren çok kritik bir görüşmeydi. Yani hatta İsrail medyası da bugünlerde hep sık sık dile getiriyor. İşte Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ekseni öne çıkıyor. Savaşın kaderini veya savaştan sonraki diyelim diplomasi dizaynı bu ülkelerin beklentileri, talepleri ve istekleri belirleyecek şekilde bir şeyleri var. Öngörüler var veya serzenişleri var veya hayıflanmaları var. Bu da çok önemli bir şey. Yani sonuçta benim gördüğüm İran'ın sisteme entegre edileceği, Amerika'nın İran'a giriş biletini elde ettiği, yani çünkü İran'a meşruiyet kazandırıyor. Bu önemli bir şey bak. Yani yıllardır Batı sisteminin dışladığı, gayrimeşru gördüğü işte veya terörist muamelesi yaptığı bir rejimden bahsediyoruz.
1: Ha işte Kalibaf'tan bahsediyoruz.
0: Evet, şimdi Amerika'nın bunu meşru bir aktör olarak görmesi çok önemli bir şey. Yani Amerika kendince aslında çok büyük bir taviz veriyor veya bir yenilgiyi kabul ediyor. Şimdi Putin'i de mesela Alaska zirvesinde kabul etmesi Amerika için büyük bir şeydi. Çünkü Avrupa'nın tamamen düşman gördüğü, şeytanlaştırdığı bir lideri sen alıyorsun Alaska'da kabul ediyorsun. Tabii. Bu önemli bir şey. Yani bu kırılmaları Amerika bu kırılmaları öncülük ederek aslında kendisi de kendi politikasının ipuçlarını veriyor bize. Şimdi İran artık diyor benim için meşru bir aktör. İşte yeni liderliğini ben tanıyorum. Rasyonel, makul insanlar ve onlardan da işte makul şeyler bekliyorum diyor. Talepte yani rejimi devirmek yerine rejimin tavrının değiştiğini ilan ediyor Amerika.
1: Orada dikkat çeken bir not BKA'ya açık şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki anlaşma metni iki dilde imzalandı. Bu bizim için çok önemlidir diyor. Farsça ve İngilizce olarak her iki dilde de metne sahip olmamız gerektiğini vurgulamıştık. Çünkü bu bilgilendirmede şeffaflığımızın zirvesidir. Eğer metin sadece mesela İngilizce olsaydı çeviride öznel çevirilere maruz kalabilirdik diyor. Yanlış çevirilere. Bu Farsça metin İngilizce metne tamamen uyumlu ve bizim açımızdan da tamamen geçerlidir.
2: Çünkü daha önce bunlar diyor. Da yaşandı.
1: Değil mi?
2: Hani tabii, şey tabii. Gibi
3: çok,
2: yani.
3: Çok noktalarda olabilir.
2: Of ya yarım yüzyıldan bahsediyoruz ama şimdi Bercan Bey öyle bir çerçeve çizdi ki ben ona bazılarına itiraz etmek
1: devam edeceğiz. Yine yorumlarınızı almaya devam edeceğim. İrfan sanırım bir şey ifade edecektin. Son söz onu da alalım.
4: Evet çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bercan işte yani bir geçti. Geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müştebahamene'yi başta olmak üzere terörist ilan edildi. Yaklaşık 10-15 kişiyi de hatırlayacaksınız fotoğraflarıyla birlikte. Onun için şu aşamaya gelinmesi öyle sıradan bir şey değil. Bana göre burada Trump için 10 ve 11. madde, ben çok hızlı okuyacağım onun için. 10. madde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri memorandumun imzalanması üzerine ve yaptırımlar sona erene kadar Hazine Bakanlığı'nın İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevleri ihracatı ile ilgili tüm hizmetler, parantez içinde bankacılık işlemleri, sigorta, taşımacılık ve bunlar. Bu gibi için muafiyetler vermesini taahhüt eder. 11. madde. Amerika Birleşik Devletleri memorandumun uygulanması üzerine İran'ın dondurulmuş veya kısıtlı fon ve varlıklarını tam kullanmayı açmayı taahhüt eder. Taraflar fonların serbest bırakılması prosedürlerine müzakerelerde mutabık kalacaktır. Bu fonlar İran Merkez Bankası

0: tarafından belirlenen nihai yararlanıcılara ödeme için tam kullanılabilir olacak ve ABD gerekli tüm lisans izinleri verecektir. Bunu niye okudun bu iki maddeyi? Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Bu iki madde İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzantıları olan bir tarafında aynı şirketlerin çatısı altında olan BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi sadece 3'ü 27 trilyon dolar bu şirketlerin alt kanatları olan bir tarafta askeri endüstriyel kompleks varken diğer tarafta da işte Robert Kennedy'ye hep örnek veriyorum. Bunlar önce yıkarlar sonra yaparlar dedikleri. Burada da işte birçok alanlarda da bunlar yine fonlamaya devam ediyorlar. Donald Trump burada Netanyahu'nun elindeki kozu bu iki maddeyle alıyor aslında. Yani bu askeri endüstriyel komplekse ve bunların altındaki tüm işte bankacılık, sigorta, sağlık, aklınıza gelebilecek tarım ne varsa şu anda. Bunları ben size veriyorum. Bu savaşı bitir artık. Ben size oradan zaten 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkartarak yıllık Pentagon bütçesini oradan bir 600 milyar dolar kazandırdım. İşte 5 kişiyle 5 CEO ile görüştü Beyaz Saray'da 250 milyar dolar da oradan kazandırdım. Yani Donald Trump burada Netanyahu'nun Amerika'daki uzantılarının önünü bu iki maddeyle kesiyor işin açıkçası.
1: Epstein ne oldu?
2: Parayla susturacak.
1: Seçimler geliyor, ne
0: parayla
1: oldu?
0: Bu kadar Tayyip, bu kadar parayla, parayla
1: yeter mi?
0: Başka
1: biter
0: şansı
1: mi?
0: Yok.
2: Şimdi
0: yeter para. Amerika'nın her şeyi hazır hocam para.
1: Allah yani,
0: her şey
1: olsun.
0: Para bu Amerika'da.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Şimdi
0: onun
2: konuşacağız.
3: Tayyip Bey, Hazal Bey'e de izin ver.
2: Geleceğim, devam edeceğiz ama hakikaten de İrfan Sapmaz'ı şöyle belki destekler. Bugün ben hemen her gün sordum. Amerikalılar ne diyor? Diyor ki Amerikalıların ana gündemi akaryakıt istasyonu. Bizim gibi değiller ya da bu doğudaki ülkeler gibi değiller. Hani vatan, millet konuları çok fazla oralarda yaygın. Günün sonunda onlar için en önemli şey ülkemin gücü, evet güçlü Amerika sloganı ama bir yandan da akaryakıt fiyatı üzerinden değerlendiriyorlar. Bu bölgede itip giden canları, onların hiçbirisinin umurunda olmadığını biliyoruz. Ve para içinde neler yaptıklarını bugüne kadar, hangi coğrafyaları kana buladıklarını en azından biliyoruz. İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyorum. Ekber Karabağ çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Çok sağ olun.
2: Kıymetli değerlendirmelerinizden, aktardığınız bilgilerden dolayı. Şimdi bir anlaşmaya varıldı. Bunu anlıyoruz ve o anlaşma imzalandı elektronik ortamda. Şimdi ilerleyen dakikalarda neler olduğu ortaya çıkacaktır ama bu sürece gelirken Donald Trump Paris'te bir şekilde hem G7 ortaklarını hem de dünyayı bazı söylemlerle bu sürece de hazırladı. En çok merak edilen de orada nasıl bir rol izledi ve nasıl bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Bir onlara bakalım, ardından da bunun İsrail'de nelere yol açtığına bakacağız.
4: Eğer 60 gün içinde sonuç alınamazsa sorun değil. İran'ı bombalamaya geri döneriz.
5: Fransa'nın Evin kentinde düzenlenen G7 zirvesinin son gününde ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakata ilişkin dünya gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yapılan anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını açıkladı.
4: Bu bir mutabakat zaptı. Ancak çok güçlü bir belge. İki paragraflık basit bir metin değil. Yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak.
5: Ancak ABD Başkanı mesajlarının tonunu birden değiştirdi. Anlaşma şartlarına uyulmaması halinde İran'a yönelik yeni askeri operasyonların gündeme gelebileceğini söyledi. İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
4: Eğer 60 gün içinde sonuç alınamazsa sorun değil. İran'ı bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü çok iyi bir anlaşma. Ama mecbur kalabiliriz.
5: Trump nükleer program ve Hürmüz Boğazı konularına da değindi.
4: Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran bir daha asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her şey bununla ilgiliydi. Anlaşmanın yaklaşık %99'u bu konuyla ilgiliydi. İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu geliştiremezler. İnanın bana, asla nükleer silaha sahip olamazlar.
5: ABD Başkanı'nın açıklamalarındaki çelişkilerde dikkatlerden kaçmadı. İran'a yönelik yaptırımlar hakkında konuşan Trump, önce Tahran'a para vermeyeceklerini söyledi. Ancak daha sonra İran'ın parasının iade edileceğini ifade etti.
4: Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz ama biz 10 sent bile vermiyoruz. Kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz. İran'ın parasını iade etmezse kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
5: Trump Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını eleştiren Trump, Tel Aviv yönetiminin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
4: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum.
2: Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları bu şekildeydi. Evet, Batılı müttefiklerini de bu şekilde oyaladı ya da bu sürece hazırladı. Bundan sonraki süreçte onlarla birlikte nasıl hareket edebileceğine dair görüş alışverişlerinde bulundu. Ama bir de bu işin İsrail tarafı var. Malum savaşı bir şekilde başlatan ülkenin İsrail olduğunu biliyoruz. Bugün barışı da baltalamak isteyen ülkenin yeniden savaşa devam edilmesini isteyen tarafında İsrail olduğunu biliyoruz. Donald Trump'ın bu açıklamaları, anlaşmanın ortaya çıkan maddeleri, muhtemel maddeleri bile İsrail'de de ortalığı karıştırmaya devam etti. Bir de İsrail'in tepkilerine bakalım, devam edin.
6: Eğer biz olmasaydık İsrail diye bir şey kalmazdı. Netanyahu bu süreçte artık daha sorumlu davranmak zorunda.
7: ABD-İsrail ortaklığı İran anlaşmasıyla çatırdadı. Daha düne kadar ABD Başkanı Trump'a övgüler dizen İsrailli siyasetçiler Beyaz Saray'a bu kez ateş püskürdü.
6: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
7: ABD-İran barışı için gözler Cuma günü yapılacak tarihi imza törenine çevrilmişken, İsrail'deki rahatsızlık her geçen saat büyüyor. Siyasi çöküşün eşiğindeki İsrail Başbakanı Netanyahu, ılımlı bir dil kullanmaya özen gösterse de, İsrail kabinesi ve muhalefetinden Trump'a sert tepkiler var.
6: Trump, Ayetullah rejimine milyarlarca dolar akıtan, nükleer altyapıyı koruyan ve Tahran'daki cani rejime can simidi atan bir anlaşmaya imza attı.
7: İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'la yapılan anlaşma sonrası Trump'a açıkça meydan okudu. Yaptığı paylaşımda İsrail Muz Cumhuriyeti değildir diyen Ben-Gvir, ABD'ye bağımlı bir devlet olmadıklarını savundu. Ardından da kameraların karşısına geçerek Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi.
6: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır. Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
7: İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich de İran anlaşmasına tepkiliydi.
6: Trump'ın İran'la yaptığı bu anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötü bir anlaşmadır.
7: İsrail kabinesi Beyaz Saray'a yüklenirken muhalefetse faturayı Netanyahu'ya kesti.
6: Netanyahu bu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
7: Netanyahu'ya bir tepki de İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalif milletvekili Avigdor Lieberman'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın İran'daki anlaşmadan muaf olması gerektiğini savunan Lieberman, Netanyahu İsrail'i diplomatik felakete sürükledi dedi.
2: İsrail'den gelen tepkiler bu şekilde, ilginçtir. Yani şu anlaşmaları konuşurken İsrail yokmuş gibi bir durum da söz konusu. Bu arada BKA'nın yeni açıklamalarını hemen paylaşayım. İran'ın savunma kapasitesi hiçbir süreçte ve hiçbir tarafla görüşülmeyecek. Füzeleri sadece ateşlenmek için vardır. Müzakere konusu değildir. İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına çıkarılmayacak. Gemilere sunulan hizmetler karşılığında bir ücret alınacak. Elimizdeki seçenek zenginleştirilmiş uranyumu seyretmek olacak. Yine önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını artırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı. İran'a uygulanan petrol yaptırımları kaldırılmalı. İran bugünden itibaren 60 gün boyunca petrol satışına başlayabilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusunda tüm engelleri kaldırmaya kararlı. O yüzden o sorumu tekrar soracağım. Hazır hocam, sizleri de böyle davet edeyim. Amerika'nın kârı ne? Şimdi sizin o itirazınızla başlayalım. Amerika ne kazanıyor?
1: 47 yıl boyunca Amerika İran'a öyle bir politika yaptı ki nefes alamayacak şekilde, komşularıyla iş yapamayacak şekilde, petrol satamayacak şekilde. O yüzden Körfez'in bu tarafında büyük bir zenginlik

0: Görürken biz bu tarafta ambargo ve yaptırımlarla 90 milyonluk nüfusun beslenebildiğini gördük. Ama o zenginlik yağmadı İran tarafına. Şimdi bu kadar kolay değil ki Amerika ile İsrail'in bağı bugün değişsin. Bu kadar kolay değil ki İran'ın 47 yıllık çilesi bugün bitsin. Yani Amerika'nın aradığı o onurlu çıkış için filan bunlar verilemez. Mümkün değil bu nokta. Şimdi az önce füzeler konusunu işittik. Bakın İran'ın hep söylediği bir şey vardı. Ben de İrfan Bey gibi diyeceğim şimdi ama füzelerimiz egemenlik konumuzdur. Hiçbir devletle bunu pazarlık etmeyiz. Nükleer çalışmalarımız ve yerleşmiş nükleer İran'ın nükleeri onurumuzdur. Nükleer silahsızlanma anlaşmasının üyesiyiz. Hiçbir şeyi yurt dışına yollamazlar diye defaatle burada söylemiştim size. Bakın bunu tekrar ediyorlar. Bakın bu şaşırtıcı bir nokta değil. Çünkü sadece İran için değil, dünyadaki 193 devlet kendi savunma ve enerji planlamasını uluslararası sisteme tehdit oluşturmuyorsa yapar. Bunun için de kimseye hesap vermez. Ama bakın ne dedim? Ki eğer sistemin rejimlerine karşı iş yapmıyorsa. Ama mesela İsrail'e dönüp bakıyoruz. Nükleer silahsızlanma anlaşması üyesi değil ama elinde nükleer başlıklar var. 60 ila 300 tane, kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Şimdi 47 yıl boyunca Amerika'nın İran'a bir politikası vardı. Az önce Bercan Bey dedi ki Amerika buradan ne elde etmiş olabilir sorusuna cevaben. Amerika İran'a giriş bileti gibi bir şey. Bakın tekrar söylüyorum, müthiş bir pazar, 90 milyon çoğunluğu genç vesaire, ancak İran İslam Cumhuriyeti yarım yüzyıllık bir devlet yönetimi. İran toplumu binlerce yıllık bir yapı ve son yüzyılda Amerika'dan sistematik olarak acı çektiler. İşgal etmedi ama rejimini devirdi. 1953 Musaddık darbesini Amerikan ve İngiltere operasyonuyla devrildi. Şah'ın o dönemde geri gelip baskıcı politika uygulaması Amerika sayesinde oldu. İran'a 47 yıl halkın omuzlarına ekonomik ambargoyu Amerika yaptı. Yani nefes alamayacak. Ne demişti Trump, hatırlıyor musunuz 2015 yazında? Bu anlaşmadan çekilenecek ve sonra maksimum baskıyla hani nefes bile alamayacak. Hakikaten alamadılar nefes bile. Öylesine ekonomi yerle bir oldu. Üstüne bir de son bir yıldır ya iki yıldır gerçek savaşı yaşattı Amerika. O yüzden bu noktada Amerika'nın yani şu an için şu anlaşmadan bir şey kazandı da İran'a sızdı, girdi. İran'ın dini liderinin peşinde milyonlar var. Ali Hamane'yi öldüren Amerika İran'a sızamaz, giremez. Ha, rejim değişseydi, Allah göstermesin komşu parçalara bölünseydi, o zaman Amerika buradan nemalanacağı bir toprak parçasını bir pazar olarak kullanabilirdi. İsrail ile Amerika bunu başaramadılar ki.
1: O halde neden imzaladı Donald Trump? Mecbur mu kaldı? İran yendi mi? Bunu mu diyeceğiz?
0: İran'ın kazançları, kazanımları ve süreci iyi yönetmesinden dolayı büyük bir felaketi kendi tarafına ama çok bedel ödeyerek çevirdiği noktalar var. Doğru. Ama ben İran kazandı demek için erken olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Amerika ne kazan? Şimdi, aradığımız yanıt, yani Trump'ı gerçekten de ikna eden ne oldu? Yoksa şunu hep söyleyebilirdik. 50 bin asker bölgede ve 50 bin asker ve yüzlerce uçak gerçekten de İran'a çok daha ağır saldırılar gerçekleştirebilir ve ardından bölgeden çekilebilirdi.
0: Siz yayının başında 40 günü anlattınız Ramazan Savaşı'nı ama sonra Ekber Bey hatırlattı. Zaman zaman Hürmüz'de çatışmalar, zaman zaman Körfez'in karşılıklı hedefi. Ya bu savaş 40 gün sürmedi. Bu savaş 4 aya yakın süre, 100 küsür gün sürdü. Ve bu süreç içerisinde haftalardır Trump 100 kere Hürmüz'ü açacaksın diye sinirle bağırıyorsa oradan çok uzun zamandır çıkmaya çalışıyordu. Dedi ki onurlu, işte itibarlı, Amerika'nın kaybettiklerini alacak şekilde. Ama bize haftalarca bu adalara bir kara harekatı ve Hürmüz'ün ağzına bir keşme bir kara harekatı yapacağını konuşturttu Trump.
1: Bunu neden soruyorum? Donald Trump gibi hani
2: orada
1: akıl
2: şunu söylüyorlar. Hazar hocam nedir bilmiyorum ama
1: vardı. Venezuela devlet başkanını yani tüm dünyayı karşısına alarak ya da hiçbir şeyi umursamayarak gitti, evinden aldı, eşiyle birlikte geldi. Şimdi bunu, bu emri verebilecek bir başkan, verebilen bir başkan o bölgede bulunan 100 tane savaş uçağına birden gidin Tahran'ı yerle bir edin

0: talimatı da verebilirdi.
1: Birçok yerle bir etme işini yaptılar. Yani şöyle, İran'da şehirler çökmedi ama biz günlerce İran'ın halkın hayatını linç edecek şekilde başkent ve Tebriz başta olmak üzere o kilit noktalarla, stratejik bombalamalarla köprüleri yok edecek, su depolarını vurdu. Ekmek fırını vurdu Amerika ya.
0: Sizin anlattığınızdan şunu anlıyoruz. Amerika diz çöktü. İran'ı yenemedi ve geri adım atmak zorunda kaldı.
1: Amerika bu savaşı kaybetti. Amerika bu savaşı kazanamadı. Amerika burada itibarından, başat aktörlüğünden çok şey kaybetti. Belki başka kelimeler bunun yanına söyleyebiliriz. Amerikan ordusunu çok kötü bir noktaya düşürdü Donald Trump. Tebrik ederiz. Tamam, bunların hepsi evet doğru. İran'ınsa çok doğru hamleleri oldu o süreçte ki biz eleştirdik bunları ama askeri açıdan doğruydu hamleler.
0: İşte günün sonunda anlaşmada Donald Trump kaybetti ve anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığı geliyor.
1: Peki Donald Trump demesek,
0: sizin söyleminizden bunu çıkarıyorum.
1: Donald Trump demesek, çünkü biliyorsunuz aktörün ismini söylemek isterim.
0: Amerika.
1: Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı kazanamadı, İran'ı yenemedi. Bak böyle de söyleyebilirim. Hani İran kazandı diyemiyorum ama Amerika İran'ı yenemedi. Bu da müthiş bir şey. Çünkü 47 yıl nefessiz bırakmışsın. Onunla iş yapan komşularını bile tehdit etmişsin. Her şeyi denemişsin. Ya fabrikaların küçük filtrelerine kadar, halkın ilacına kadar, nükleerle hiç ilgisi olmayan konularda bu halkın omzuna öyle yaptırımlar yaptılar ki. Yani bunların hepsi İran'ın halkı ayaklansın da yönetimine karşı rejimini değiştirsin diyedi. Ve bu sene dedi ki Trump, başarıyoruz, yapıyoruz. Bu savaşa girerken ki söylemleri buydu, nükleer filan bahaneydi. Kendi itiraf etti, Hürmüz açıldı. Ne dedi hatırlıyor musunuz iki gün önce? İran İslam Cumhuriyeti ile mutabakat. E hani senin silah gönderdiğin terör örgütleri protestoculara verecekti, onlar da hükümet binalarını ele geçirip bu devleti parçalara ayıracaktı ya. Demek ki Amerika kaybetti.
0: O zaman bu anlaşmada iki, yani karşılıklı iki koltuk var. Bir tarafında kaybeden Amerika, bir tarafında da kazanan İran. Yani
1: bitmediği için sanırım kazandı diyemiyorum.
0: İşte ama anlattıklarınız İran'ın direnişi, evet, direniş, askeri anlamda evet. Biraz önce Çağlar Bey de ifade etti. Önemli başarılar gösterdi. Her ne kadar savaşın ilk günlerinde kendi liderini, trafik ışıklarının kontrolünü kaybedebilecek kadar Mossad ve Amerikan ajanlarının sızabileceği bir duruma karşı gelse dahi günün sonunda İran'ın belli askeri kazanımları var. Ama işte hep peşinde olduğum, yani yayının en başından beri Donald Trump'ı bu anlaşmaya ikna eden, getiren şey ne oldu? Diz çöktü. Sizin yorumunuz ne kazandı?
2: Hazar hocama biraz katkıda bulunayım. Birazcık da ayrışacağım ama yani Hazar hocam kızmasın bana şimdi. Hayır, şöyle.
1: Lütfen.
2: Şimdi üstad, bu savaş neden başladı? Bu kriz niye başladı? Oradan gelelim. Ben bu savaşın, Trump'ın İran'ı kendi iradesiyle savaşa girdiğini değerlendirmiyorum. İsrail'in buraya İran'ı, ABD'yi bir şekilde oraya itelediğini, kışkırttığını ben öyle değerlendiriyorum. Zaten bunun tezahürünü de nerede gördük? Amerika Terörle Mücadele Merkez Direktörü Joe Kent istifa ettiği zaman dedi ki bu bizim savaşımız değil.
1: Tehdit değil bize İran dedi.
2: Bravo.
1: Değil dedi.
2: Kim için tehditti? İsrail için İran bir varoluşsal tehdit. Evet. Neden peki Trump girdi? Bakın nedenini söyleyeyim. Aynı biraz önce ifade ettiğiniz Venezuela örneğinde olduğu gibi Trump hayata ekonomik olarak bakan bir adam. Nasıl ki Venezuela'nın petrolüne ve doğalgazına çöktüyse İran'da Tahir Bey dünyada petrolün 4. ülkesidir İran. Doğalgazda 2. ülkesidir. Rezerv olarak dünyanın en zengin ülkesidir. Yani petrol evet. Dolayısıyla buradaki petrole ve doğalgaza bir yönelim oldu mu? Oldu. İşte bahanelerle tıpkı Irak'taki o yıllar önceki kimyasal silah yalanıyla girilen coğrafyaya girildi. Ama İran gerçek hedef midir? Yoksa İran'ın arkasında bir Çin olayı vardır. Bakın oraya da geleceğim şimdi. Hürmüz Boğazı'na en çok ihtiyacı olan ülkelerden biri Çin değil midir
1: tabii,
2: Sayın Hocam?
1: Doğru.
2: %80'ini oradan alır Çin, evet. İran'dan alır. İran'ın Hürmüz Boğazı onun atar damarı kalbidir İran için. Dünyanın petrol ve doğalgazının %30'a yakın geçtiği bir deniz ulaşım yoludur burası. ABD'nin Trump'ın istediği tıpkı Venezuela gibi okudu İran'ı. Gidelim enerjiye tabiri caizse affedersiniz çökerim diye düşündü. Ama olmadı. Niye? Ona neden cesaretlendi? 2024'teki İran sandı. 12 günlükteki İran sandı. Hatta Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü zaman Trump İran'ın

0: duyguyla oynamıştır. Bakın şu cümleyi kullandı. Çok ukala bir şekilde. Ya beni arıyorlar. Biz de size karşılık vereceğiz. Ne zaman karşılık verelim, nasıl verelim gibi İran'ın onuruyla oynadı. Bir milletin onuruyla oynamayacaksınız üstad. O iş olmadı. Sayın Hakan Fidan hatırlar mısınız ne dedi? Ya bu anlaşmazlıklar üst üste bindi. Hepsini birden yüklemeyin. Bir devletin onuruyla oynanmaz. Adım adım gidin şeklinde oldu. Ama esas gerekçe buydu. Birincisi buydu. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Analistler, kıymet arkadaşlarımın ve sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Bu anlaşmayı hızlandıran ya da mutabakat zaptını hızlandıran süreç Trump'ın Çin ziyaretinden sonra şöyle bir bakabilir miyiz? Orada Çin Başkanı Xi Jinping şöyle söyledi Trump'a. Tukitides tuzağına düşmeyelim. Yani bir egemen güç altındaki güç karşı karşıya geldiğinde çatışma olur. Halbuki tam tersi birlikte hareket edelim dedi ki Çin'in İran'la olan diyaloğunu zaten biliyoruz. Çin Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı var. İran coğrafyasının yerinde kalması gerekiyor. Peki İran kimin için tehlikeydi? İsrail için tehlikeydi. Trump olaya enerji gözüyle baktı ABD. İsrail ise yıkılmış, parçalanmış, bölünmüş, rejimi değişmiş, füzelerinin menzili kısıtlanmış. Yani İsrail'e kadar gitmeyecek. Nükleeri olmayan bir İran hayaliyle yaşıyordu. Hayal. Bölgesel o soykırımcı ve yayılmacı katil zihniyetini devam ettirebilmek adına. Ama bu şekilde olmadı. Şimdi gelinen noktada sizin sorunuza doğru dolaylı değil direkt cevap vereceğim. Peki niye Trump imzaladı ya? Neden imzaladı? Burada Hazar hocama katılıyorum. Hocama da katılıyorum. Ben şöyle görüyorum. Daha başlamadı bu süreç. Daha şu anda mutabakat metni 14 madde taslak oraya koyuldu. O maddeler üzerinden gidilecek. Eğer o maddelerinin birinin ihlal edilmesi olayı farklı boyuta götürür. Ama şu 14 madde üzerinden baktığımızda Tahir Bey 14 maddeyi şöyle okuyan aklı selim bir adam der ki evet kardeşim burada İran isteklerini almış. İki tane konu hariç Hürmüz ve nükleer 60 günlük müzakerelerde böyle korakor anla şeyler olacak. Çatışmalar olacak. Çatışma derken fikri anlamda. Ama şu an itibariyle bakıldığında Trump ya da ABD bir şeyin karşılığında bunları imzalamış gibi bir sonuca ulaşıyorum. O da ne? 11. madde dedim yanılmıyorsam demin şey de okudu kıymetli Amerikan arkadaşımız da.
1: İrfan Bey
0: de. Bu petrolle ilgili muafiyetler konusu ve lisansların verilmesi konusu. Ben eğer az buçuk Amerika'yı tanıyorsam işte yıllardan beri hepimiz Amerika'yı analiz ediyoruz. Hiçbir şey almadan Bercan Bey zannetmiyorum ki tamam arkadaş pardon. Alın sizin olsun ben gideyim demez.
1: Peki.
0: Trump gitmeyecektir.
2: İşte onun Hazır hocam. Peşindeyim aslında bak, sorularımla oraya geldim. Ne aldı ya da bak, ne başardı?
0: Üstadım hemen bağlıyorum. Bakın dün değil evvelsi gün New York Times. Saygın bir gazete. Trump orada ne diyor biliyor musunuz? Orta Doğu'nun koruyucusu. Trump'ın ifadesi bu. Orta Doğu'nun koruyucusu olarak ben bölge gelirinin %20'sini almazsam harekete geçerim. Bu Trump'ın ifadesi. Hatta bundan 1-2 ay önce de Hazar hocamla programlara çıktık. Hocamla ilk defa çıkıyoruz saygılar. Ama tahmin ediyorum hatırlayacaktır. Şöyle söyledi Trump. Ya ben nükleerle filan bilmem neyle uğraşmıyorum. Benim istediğim enerji, petrol istiyorum diyen adamdır Trump. Hı hı. Dolayısıyla şöyle bakacağız biz olaya.
3: Gerekir zaten el koyarız, evet. Bombalarız
0: şimdi,
3: falan.
0: Trump dedi ya bana ne rejimden. Şeyde üstad J.D. Vance de onu söyledi. Biz rejim değişik düşünmüyoruz. Çünkü onun umurunda bile
1: o
0: değil.
1: O İsrail'in İran. Derdi.
0: O İsrail'in derdi bravo. İran kendi kararını kendi verir. Egemen bir ülkedir sonuç olarak. Türkiye açısından belki biraz sonra değerlendiririz. Tabii. O ayrı bir konu ama. Tek istediği hocam Hürmüz Boğazı ve civarındaki deniz geçiş güzergahı, o boğaz şeyden petrolün ticaretinden elde edileceği para. Şimdi Çin'le ilgili neyi söyledim? Çin şunu söyledi Trump'a. Xi Jinping şunu söyledi. Bu gerginlik artarsa bir çatışma ortamına gideriz. Çünkü İran Çin için vazgeçilmez bir ülke. Yani enerji anlamında ve çok da ciddi bir tedarikçisi. Velev ki İran'ın hani rejimi değişseydi Allah korusun parçalansa ama böyle bir şey olsa hocam bu Orta Asya'da sıçrar çok farklı bir boyuta giderdi coğrafya.
1: Ve terör örgütleri.
0: Bravo. Aynen ağzını aldığına. Bu terör evet. Yani İran'ın bizi de çok indirect olarak. Dolayısıyla İran'ın şu anda Trump baktı ya bunların rejimi de kalsın durum her şey yerinde. Ben ne istiyorum? Ticari kafayla düşünelim. Çok basit anlatıyorum. Kusura bakmayın izleyicilerimden de özür dilerim. Ben petrolümü alırım, paramı alırım, çeker giderim. Hiçbir şey almadan düşünebiliyor musunuz Tahir Bey? Amerikan donanması çıkmış yola hadi bay bay biz gidiyoruz. Bunu Amerika kabul etmez. İki, üstadım hepimizin bildiği bir şey bir kez daha vurgulayacağız. Trump'ın bence yumuşak karnı. Epstein'i demiyorum. Seçimler. Kasım seçimlerine bir zafer. Hı. Zaferi de

0: Tırnak içinde böyle şahşalı bir zafer olarak değil. Bir şey satabilmeli. Yani döndüğünde bakın ben bunu yaptım diyebilmeli.
1: Propaganda yapacak.
0: Bu nedir? Petrol ya da enerji. İkincisi de Lübnan, birinci madde var ya hani çatışmanın bütün cephelerde Lübnan dahil durdurulması konusunu şöyle pazarlayabilir. Bakın ben İsrail ile İran arasındaki çatışmayı da durdurdum. Bir barış anlaşması yaptım. Dokuzuncu barış anlaşmasını yaptım. Ortada. Bunu da karşıya satabilir. Böyle bir kafayla gidebilir. Ama son tahlilde şunu söyleyeyim uzatmadan. Yani neden imzaladı? Niye buna görünen bu şey? Hocam bu tamamen enerji ve ekonomik olarak değerlendiriyorum. Böyle görüyorum şimdilik. Ama Cuma imzasından sonra heyetler nerede bir araya gelecekler? Nasıl yapacaklar? Korakor çok hassas, kırılgan bir zemine gireceğiz. Umarım yani şey olmaz, devrilmez ama çok kırılgan bir zemine gireceğiz. Son olarak çok çok İsrail'i söyleyeyim. Bakın İsrail. Bugün itibariyle İsrail bu işin kaybedenidir. An itibariyle. Yani süreç olarak değil, an itibariyle de facto olarak kaybeden gibi gözüküyor. Bana ilk katıldığımda şeyi sordunuz, düşmanlık biter mi? Hocam ben, Tahir Bey, ABD ve İsrail'in İran'a bakış açısı şimdilik menfaatleri gereği böyle yürüyebilir ama daha sonraki süreçte tekrar test edilecektir İran. Bu iş burada bitti, kusura bakmayın diye yani bir bakış açısı görmüyorum.
2: İşin acı tarafı
3: daha yeni başlıyor.
2: İşin acı tarafı en azından bu sefer kendi topraklarında gördük bu düşmanlığı.
0: Evet.
2: Yıllardır, 47 yılı aşkın süredir İran devriminden sonra biz bu düşmanlığı, bu çatışmaları hep farklı coğrafyalarda üzerinden yürütüldüğüne şahit olduk ve acısını daha çok bu savaşla hiç ilgisi olmayan Suriye çekti. Bu acısı, bu acıyı Irak çekti.
0: Lübnan.
2: İşte bugün Lübnan çekiyor, Yemen çekiyor. Haliyle bundan sonra bu bölgede de kartlar yeniden dağıtılacaktır.
0: Tabii
2: ve artık bölgede işte sürekli ya İran'a ya da İsrail'e gel beni kurtar ya da Amerika'ya gel beni kurtar diyen ülkelerden ziyade kendi onuruyla ve kendi dinamikleriyle, gücüyle var olmaya çalışan ülkeler var. Haliyle ne İran bölgede eskisi gibi bir İran olabilecek ne de İsrail bölgede eskisi gibi bir İsrail olacak. Ama Bercan, şunu da merak ediyorum. Şu anlaşmaları, şu konuştuğumuz pek çok başlıkta İsrail yokmuş gibi. Gerçekten de İsrail yokmuş
0: tam orayla
2: gibi.
0: Bercan Bey bana müsaade eder misiniz? Tayyip Bey son o cümlem orayı bağlayayım izninizle. Şey, İsrail ne yapar noktası? İsrail kindar bir devlettir.
2: İşte.
0: Çok kindar bir devlettir hatırlayın yani. Şimdi İsrail şu an itibariyle Netanyahu'ya Trump diyor ya kardeşim yaptıkların yanlış yapmayacaksın. Ki İsrail'in yani Trump'ın demesi değil. Bütün dünya kamuoyunda İsrail artık soykırımcı olarak algısı oluşmuş vaziyette. Şimdilik bir şey kısa vadede yapmaz gibi gözüken İsrail'den yaklaşan seçimlerde böyle bilgi belge paylaşımı hatta hani Trump'a karşı böyle münferiden bir eylem bile olabilme ihtimalini ben yükseltiyorum.
2: İşte İrfan Bey devamı oydu aslında. Evet, Donald olasılık. Trump evet ekonomik verilerle seçmeninin karşısına çıkacak ama biz hep diyorduk ki Amerikan seçimlerinde Yahudi lobisinin, Siyonist lobinin etkisi Amerikan başkanını, senatosunu ve sistemini Pentagon dahil olmak üzere etkileyen bir güç olduğunu biliyoruz. Ve özellikle seçimlerde ne kadar etkin olduklarından da hep bahsettik buralarda. Amerika'da da bahsediliyor. Ekonomik veriler mi Donald Trump'ı kurtaracak yoksa o Siyonist
3: zihniyet büyük, mi? Büyük güç yani büyük güçlerin politikalarında jeopolitika önceliklidir. Yani ekonomi olsun diğer stratejik şeyler olsun. Yani şey anlamda hiçbir zaman inanmamışımdır ben. Tamam İsrail Yahudi lobisi Amerika'da etkilidir ama Amerika ona izin vermiştir Amerikan devleti bir noktadan sonra. Şimdi yaşadığımız dünyayı iyi bilmek lazım. Bu dünya nasıl bir dünya ve kimin eseri, kim dizayn etti? Yani şu anda işte Soğuk Savaş'ı Amerika kazandı. Ondan önce Amerika Rusya vardı kısaca söyleyeyim. Soğuk Savaş'tan sonra tek kutuplu Amerikan sistemi vardı. Amerika bütün dünyayı dizayn etmeye kalktı. Nasıl dizayn etti? Hep şey 2001 yılında Çin'i yanına çekerek yani Çin'e imtiyazlı statüsü vererek Çin'i yanına çekti ve Çin'i yanına çektikten sonra da renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatma, terörle savaşla da İslam dünyasını dizayn etme projelerini başlattı Amerika.
2: Çok özür diliyorum. Reuters geçiyor. Diyor ki İran mutabakat zaptı. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından imzalandı.
0: Evet. Kalibaf değil yani.
2: Evet.
3: Şimdi o dönemde hedef bölgeler vardı. Yani Orta Asya var, Kafkasya var, işte Batı Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu. Şimdi bu dizaynda Amerika geldiğimiz aşamada kime dayanarak bunları yapıyordu Amerika? Yani Asya'da Çin var, işte diğer müttefikleri var, Japonya, Avrupa var.

0: Doğuda da İsrail var. Şimdi bu politika tıkandı. Yani bu politikanın başarıya ulaşamadığını, yani stratejik olarak mesela hedef seçilen ülkelerden Türkiye'yi alt edemeyeceği ortaya çıktı. İşte Ukrayna Savaşı'nda kriz ortaya çıktı. Rusya'yı durduramayacağı ortaya çıktı. İran'ı çevreleme politikası o bütün ambargolara rağmen sonuç vermedi. Yani o direnişler devam etti. En sonunda geldiğimiz aşamada Amerika, yani ben işte dünyanın efendisiyim diyen bir bakış açısı var Amerika'nın. Yani unutmayalım bunu. Bu ne zaman değişti? İlk kez Trump döneminde değişti. Yani önce Amerika politikası, Amerika şuna karar verdi. Yani o grand stratejisine bakarsan orada zaten söylüyor. Ha, bu dünya artık ben istediğim gibi dizayn edemiyorum. Madem öyle, bazı bölgesel güçlerle anlaşmam lazım. Kim bunlar? İşte rakip düşman dediği Rusya ile mesela bir yumuşama politikasına geçildi. Çin'le mesela yeniden bir anlaşmaya varıldı. Çin zaten hep müttefikiydi. Ben Amerika Çin'e hep öyle bakarım. Yani Çin Amerika'yı Çin'i bu hale getiren Amerika'nın bizzat kendisidir. Yani yüksek teknoloji ve sermayeyi transfer edip Çin iş gücüyle Çin'i Rusya karşısında Asya'da bir denklem olarak ortaya çıktı. O küreselleşme dediğimiz projede Çin bir manivela olarak kullanıldı. Şimdi Çin'in o ekonomik dengesizliklerinden, yani ekonomik bütçe açıklarından dolayı bir kaybı söz konusu Amerika. Onun karşılığını talep ediyor Çin'den. Çin'e şöyle diyor, yani benim şimdiye kadar uyguladığım politikalardan dolayı işte İran ambargo uyguluyorum, sen oradan ucuz petrol alıyorsun. Ve Venezuela petrol ambargo uyguluyorum, oradan ucuz petrol alıyorsun. Benim sermayem sana akıyor, benim yüksek teknolojim sana akıyor. Karşılığında bana ne veriyorsun Trump diyor. Hiçbir şey. Bir fatura önüne çıkardı Çin'in.
1: Rusya G7'nin gündeminde de Çin'le ilgili konuştu. Bu anlaşma için tarafsız kaldığı için Putin'e özellikle teşekkür ediyorum derken Çin'le ilgili hatta o açıklamalarını bir getirebilirse arkadaşların Trump'ın yeniden ekrana. Orada Çin'in nükleeriyle ilgili açıklamaları var. Yani bir sonraki sayfasında evet dünyanın en güçlü silahlarına sahibiz. Bizden sonra Rusya ve Çin geliyor ancak Çin 5 yıl sonra çok güçlenecek. Onlarla da nükleer anlaşma yapmamız
0: yani
1: gerekecek.
0: Bir noktadan sonra faturayı dayatıyor. Yani şimdi Rusya ile anlaştı. Yeni dünyada diyor ki yani Rubio'nun bir açıklaması çok kritikti. Artık çok kutuplu bir dünyada diyor. Yani bunu bir Amerikalı Dışişleri Bakanı'nın söylemesi çok önemli. Bu ne anlama geliyor? Yani bizim dışımızda yükselen burçlar var, yükselen ülkeler var. Bunlarla anlaşmalıyız. Ondan önce Obama Biden döneminde bak Rusya hep düşmandı. Sürekli kontrol edilmesi gerekiyordu. Veya Türkiye rakip bölgesel bir güçtü. Stratejik düşman bile dediler bize. Ama Trump dönemiyle beraber o anlayış değişti. Amerika artık dünyayı paylaşmaya, yani kendisi lider konumundayken bazı ülkelere hinterlandlarında mesela özgürlükler vermeye veya işte rahat bırakmaya karar verdi. Yani bunu real politiği, yani real şartları şeye döktü. Normal bir metin veya küresel manifesto haline getirmek zorunda kaldı. Rusya'ya tavizler verdi. Alaska zirvesinde Rusya ile anlaştı, uzlaştı. Ukrayna üzerinden Avrupa'yı cezalandırdı. Yani ben orada artık Rusya'nın taleplerine ve önceliklerine ve işbirliğine artık güveniyorum, dayanacağım şeklinde. Şimdi Orta Doğu politikasına geldiğimizde de daha önceki Amerikan küresel dizaynında İsrail çok egemen faktördü. Türkiye bir ara öne çıktı 2004-2009 arasında. Tekrar Türkiye'yi ekarte edip mesela İsrail'i öne çıkarmaya başladı. Ve İran-İsrail gerginliği üzerinden kendi politikasını dayatıyordu sürekli bölge. O bölgenin, yani bu politikaların sonuçsuz kaldığını Türkiye ispatladı. Türkiye'nin yükselişi bu İran ve İsrail denklemi üzerinden bölgeyi o dehşet dengesi üzerinden dizayn etme, sömürme, sömürgeleştirme, işte soykırma, maruz bırakma projeleri akamete uğradı Türkiye'nin yükselişiyle birlikte. Veya işte Rusya'nın yeniden yükselişi diyelim. Şimdi Avrupa'da o dizayn yapıldı, sıra Orta Doğu'ya geldi. Gazze'deki soykırım Amerika'nın son hamlesiydi. Yani terör üzerinden, terör politikası üzerinden dehşetle bölgeyi yeniden egemenliğim altına alayım. İşte vekil güçlerini yok ederek İran'ı tekrar istediğim dizayna sokayım hamlesiydi. O da başarısız oldu. Şimdi geldiğimiz noktada ne? Rusya ile Çin'le anlaştı Amerika. Yani küresel güçlerin hep derlerdi ya 3. Dünya Savaşı çıkacak. Öyle değil. Yani büyük bir küresel uzlaşı var. Ama yani ileride tabii ki karşı karşıya gelebilirler. Ama büyük devletlerin şeyinde Amerika hala dominant bir aktör. Yani Rusya el uzattığında Rusya o eli ters tepmiyor. Rusya mesela olumlu bir anlamda el uzattığında Putin hemen koştu Alaska'ya. Ukrayna'da i̇şte çünkü paylaşımı kabul etti.
1: Özellikle büyük liderlerle, güçlü liderlerle daha çok bu tür mesajları verdiğine şahit oluyoruz. Mesela dünkü G7'de yani o işte başbakanlar vardı, işte Fransa'dan tutun da diğerleri. dalga geçer gibi, onları küçümser gibi hep bir tavır takındı. Ama mesela evet. Putin'le öyle olmuyor. Xi'yle öyle olmadı. Yine Başkan Erdoğan'la, yani güçlü liderlerle daha onu, çok muhatap olmayı seviyor.
0: Küreselciler de onu söylüyor.
1: Açıklamasını bir verebilirse arkadaşlar, işte bugün mesela o salona girişi patron benim. Patron benim demesi oldukça ilginç. Hatta işte Ukrayna lideriyle tutun da diğerlerinin küçümser o tavırları hep konuşuldu. Bir ona bir bakalım. How are you? Geç geliyor. Geç gelmesi üzerine herkes onu beklerken o da patron benim diyerek, yani tamam bir espri yapıyor ama bu esprilerin altının hepsinde dolu olduğunu da
0: tabii yani
1: biliyoruz.
0: yeni bir dizayn söz konusu. Yani eski dizayn neydi? Amerika ben tek başıma Avrupa'ya, İsrail'e ve işte Güney Asya'daki Pasifik'teki müttefiklerime dayanarak dünyayı dizayn edeceğimdi. Buna karşı bir direniş vardı Rusya'dan, ekonomik anlamda Çin'den, stratejik olarak Türkiye'den. Başarısız olunca bu sefer yani yıkamadığı aktörlerle bu sefer uzlaşma ve anlaşma yoluna giden bir Amerika görüyoruz şu anda. Yani Rusya ile anlaşıyor. Çin'le ekonomik anlamda mesela bir uzlaşıya vardı. Stratejik anlamda hedef seçtiği Türkiye'yi alt edemediği için yeniden anlaşan ve Türkiye'nin hakkını veren bir Amerika var. Bir de yani İran'ı da istediği şekle sokamadı. Yani sopayla da olsa, havuçla da olsa onu yapamadığı için tekrar bu sefer Rusya ve Çin'i devreye sokarak bence İran'la uzlaştı. Yani Vietnam'da yaptığının aynısını yaptı. Çünkü yoksa hocamın dediğine ben katılıyorum. Bu savaş devam etseydi büyük bir yenilgi olacaktı şey için. Amerika yani Vietnam'dan daha büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kalacaktı. Ama orada Rusya ve Çin'in de Amerika'ya tanıdığı bir marj vardı. İran'ın nükleer silahlanma programından arındır. Evet, bu konuda seni destekliyoruz. Biz de mesela nükleer silaha sahip bir İran istemeyiz. Yani bunlar da mesela Rusya'nın, Çin'in kırmızı çizgileri. Amerika bu konularda uzlaştığı için rejimin tavrını değiştir ama rejimi yıkmaya gelince sana destek vermeyiz şeklinde kabaca anlatıyorum. Peki. Rusya ve Çin'in bir desteği vardı İran operasyonunda Amerika'ya. Şimdi o hedeflerine Amerika ulaştı. Yani Rusya üzerinden de Çin'e bir, İran'a bir baskı yapıldı. Çin üzerinden de baskı yapıldı. Türkiye bölge ülkelerinin talepleri üzerinden de mesela İran'a makul rasyonel bir çıkış kapısı sunuldu. Şimdi burada Amerika'nın amacı böyle İran'ı parçalamak değil bak. İran'ı bölmek değil. Yapsaydı bunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapardı. İngiltere, Rusya İran'ı parçalamışken Amerika geldi, dur dedi. Parçalayamazsınız dedi. Birleştirdi İran'ı, petrollerine el koydu. O ekonomik varlıklarına el koydu. Yönetmeye devam etti. Yani öyle bir...
1: Amerika hiçbirinde yapmadı ki bunu. Yani Vietnam'da bile Amerika
0: veya,
1: gitti. Vietnam'ı
0: İran'ı parçalayıp
1: etti.
0: Yeni bir rejim inşa etme projesi de yoktu Amerika'nın İran Savaşı'nda. Irak'ta denedi, Afganistan'da devirdi. Yani ülkeyi
1: Vietnam'da
0: parçalayacaksın.
1: Vietnam'da benzer bir durum oldu. Şiiler, zaten Amerika Sünniler... hiçbir yerde rejimi devirmedi ki. Yani Vietnam'a girdi. Komünist rejimin iktidara gelmesini, yayılımını engellemek için gitti ama çıkarken, hatta bugün bile Vietnam'ı yine Komünist Parti yönetiyor.
0: Çünkü
1: Afganistan'da
0: niye?
1: Taliban için gitti. Ülkeyi yangın yerine çevirdi. Ülkeden çıkarken yine Taliban'la. İran'la evet. Savaşa girdi. Rejimi yıkacağız diye, rejimi parçalayacağız diye girdi.
0: Bugün rejim daha güçlenerek
1: çıktı. Rejimle anlaşma yapan bir İran.
2: Bir şey eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir devlettir. Sadece bir devlettir. Her şeyi tasarlama gücüne sahip değildir. Başat aktör de olsa, dünyanın en büyük, en teknolojik anlamda gelişmiş ordusuna da sahip olsa, o süper güç olduğu kısa küçük dönemin haricinde, Sovyetler çöktükten sonraki işaret ediyorum. ABD'nin biz çöküşünü, düşüşünü, sorunlarını yani kalem kalem sayacağımız birçok... Bakın Amerika küresel hegemonya mücadelesinde koltuğunu tutmak için bu kadar 5 kıtada hukuka aykırı, normlara aykırı iş yapıyor. Amerika'nın böyle bir tasarlama gücü çok uzun süredir yok.
0: Tabii tabii. Hegemonik ölüm döşeğinde kendileri de kabul ediyor. Şimdi oradan biz nasıl çıkarız hesabı yapıyor Amerika. Amerika pragmatist bir devlet. Ne yaptı? Önceliğim dedi kendi batı yarım küresi. Yani burada ben buraya yoğunlaşacağım. Dünyanın geri kalanıyla ben uğraşmayacağım. Yani Batı Avrupa ile Orta Doğu'daki sorunlarla, Asya Pasifik'teki sorunlarla uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Burada diyelim en güçlü aktör kim? Çin. Çin'le uzlaşarak oraları diyelim idare edeceğim veya oralarda etkin olmaya çalışacağım veya nüfuzumu arttırmaya çalışacağım. Rusya ile mesela anlaşıyor. İşte Orta Doğu'ya bakıyorsun, Kuzey Afrika, Kafkasya, Türkiye'ye bak. İşte Hazar bölgesinde, Orta Asya'da, diyelim Hint Okyanusu'nda etkin olmanız için sizin illaki İran rejimiyle uzlaşmanız lazım. Yani İran'ı orada atlayarak, yok sayarak ve İran'la savaşarak, yani Kafkasya'da da başarılı olamazsınız, Hazar Havzası'nda da başarılı olamazsınız, Türk dünyasında, Orta Asya'da da, üstü orası. Altına bakıyorsun işte

0: Körfez. Daha aşağıya iniyorsunuz, Hint Okyanusu. Bir yanına gidiyorsunuz, Güney Asya. Yani bütün bu bölgelerde bu bölgelere nüfuz edebilmeniz için İran'ı ya tamamen çökertip kendi rejiminiz altında, kendi hegemoniniz altında yeni bir rejim inşa edeceksiniz Şah döneminde olduğu gibi, ya da bu rejimin tavrını değiştireceksin. Şimdi bu rejimi yıkmaya çalışmadı Amerika'ya. Bak, orada hata yapmayalım. Yani İsrail'in istediği kaos çıkarmaktı, yıkmaktı. Ama ne İran ne Amerika veya onu düşünse bile Türkiye destek
1: Hükümet
0: vermedi.
1: Hükümet binalarını ele geçirin diyen kimdi? Yardım geliyor, yolladım. Siz protestocular hükümet binalarını ele geçirin rejime diyen Amerika'ydı.
0: Evet, Amerika ama
1: diyorsunuz ya, Amerika rejime değişmek istemedi.
0: Onu değiştiremeyeceğini gördü, yani değiştiremeyeceğini gördüğü için, yıkamayacağını gördüğü için rejimin
1: sonunda
0: tavrını değiştirmeye yöneldi bu sefer. Yani devirebilse devirir ama o kolay yoldan devrilsin diyor. Şimdi devrilmesinin de maliyetleri var, onu istemiyor Amerika. Devrilecek ne olacak? Kürtler bir tarafta, Şiiler Sünni kavgası, mezhep kavgası, etnik çatışmalar. Yani 20-30 yıl bölge kaosa sürüklenecek. Böyle bir tablo da istemiyor Amerika. Şimdi, yapmak istediği şuydu, Tom Barak bunu söyledi. Yani biz artık böyle işgal, işte rejim değiştirme projelerinden vazgeçtik. Biz artık diyor rejimin tavrını değiştirme veya Maduro'ya yaptıkları operasyonda olduğu gibi kelle koparma operasyonuyla taleplerimizi kabul ettirdikten sonra sistem olduğu gibi kalabilir şeklinde bir sonuca geldiler. Yani Amerika'nın İran'da yapmak istediği de bu. Bence o anlamda anki anlaşma tam da Amerika'nın istediği bir anlaşma. Yani peki, bu anlaşmada yani Amerika hemen bir cümleyle söyleyeyim. O anlaşma maddeleri aslında İran'ın mağduriyetlerinin giderilmesidir. Yani İran'ın şimdiye kadar hep mağdur edildiği alanlar onlar. Yani parasını el konulmuş, serbest ticaretini el konulmuş, dövizden mahrum bırakılmış, finansal açıdan terörize edilmiş. Şimdi o mağduriyetler gideriliyor. Yani burada Amerika'nın verdiği bir şey yok. Sadece İran'a yaptığı haksızlıkları bundan sonra yapmayacağım diyor. Yani
2: kabul ediyor.
0: Ha, kabul ediyor. Yaptı bundan sonra da yani bir dostluk anlaşması değil ama yani bir soğuk rekabet dönemine giriyor iki güç. Ama bu hocamın dediği gibi yani bu bir mola. Arada yani evet, tekrar düşmanlıklar derinleşebilir. Yeni şeyler de olabilir.
2: Şunu rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şimdi bu savaşın bu evreye gelmesini biraz önce de ifade ettim. Yani İran ve İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'nden ibaret kalmadı hiçbir zaman. İran'ın şimdi bundan sonra nasıl bir yol izlenecek ya da strateji geliştirecekler. Mesela İran'ın bölgedeki o yayılmacı direniş ekseninden bir geri adım atacak mıdır Hazır Hocam? O konuda bir nasıl şekillenecek?
1: Direniş ekseni politikasının son 2 senede geldiği nokta öyle bir 10 senede toparlanabilecek bir nokta değil. Ama Hizbullah ve Husilerin orada sağlam şekilde devamlılığını söyleyebiliriz. Ama İmparatorluk bakiyesi devletler ve aktörler, hep sayıyoruz ya gerçek devletler, zamanında çok büyük kıtalara hükmetmiş. İran da her zaman o coğrafyadaydı ama çok daha geniş halinde imparatorluk olduğu zaman vardı. Bütün o Basra Körfezi'ne hakim olduğu zamanlar vardı İran'ın. Şimdi bunlar toplumların DNA'sında, zihninde aktarım yoluyla devam eden bir kendini olduğundan daha fazla halde görme şeklinde gelecekte hep ortaya çıkabiliyor, çıkıyor. Bazen bunu maddi güç unsurlarıyla destekledikleri zaman gerçekten güçlerini arttırabiliyorlar. Yani 2011 sonrası Irak'tan öteye giden direniş ekseninin o yansıdığı coğrafyaya bakın. Bir ara gerçekten İsrail'i sağlam bir şekilde çevrelemişti. Ama biz bu analizleri yaparken hep bu akşam aynı soruyu sordunuz ya, yani kazanma ve kaybetme üstüne, evet, ve Amerika neden şimdi böyle ve ne verdi üzerine. Ben iki şeyi vurgulamak istiyorum. Bakın, İsrail toprakları sistematik olarak İran'ın yıllardır yapacağını söylediği şekilde, eğer bana saldırırsanız demişti, 40 gün, en az 40 gün boyunca İsrail'in her yerini vurdu İran füzeleri. Bu bir. Körfez Arap Devletleri'nin
2: orantılı vurdu.
1: Valla orantılı kelimesini yani karşılıklılık demek istediniz. Tamam, doğru. Körfez Arap Devletleri'nin güvenliklerini ve Amerika ile ilişkilerini sorgulattırdı İran füzeleri. Ve bunu da sizinle hiçbir zaman pazarlık konusu yapmayacağımı diretti, şu an için aldı. İsrail hep ne dedi? Sakın sadece nükleer deme. Füzeler beni tehdit ediyor. Sakın sadece bir konuya gömülme. İran'la ilgili birçok şeyi durdurmamız lazım. Güçsüz kalmasıyla. Ama bakın, bugün o füzeler konusu yok. Son olarak da şunu söyleyeyim. 2015 yazına döndüm ben. P5+1 nükleer anlaşması imzalandığında iki aktör çok mutsuzdu. Bugünkü bir aktör, aynı aktör İsrail. Bu berbat.

0: berbat bir anlaşma, İran'ı durdurmayacak bir anlaşma, bizi zora sokacak bir anlaşma ve daha birçok şey söyledi. 2,5 sene sonra Trump'la başardı İsrail istediğini ve bugünleri hazırladı. Ama kendi topraklarında ilk defa bu kadar güvensiz olduğunu ve İsrail'in yenilmez olmadığını da dünya gördü. İki önemli, Suudi Arabistan çok rahatsızdı o zaman. Çünkü İran'la büyük bir rekabetleri vardı. Ta ki 2023'te Çin onları konuşabilir hale getirene kadar. Şimdi bütün bu savaş Trump'ın zihninde hep Çin'le yapacağı mücadelenin Asya'nın kapısı. İran'ı bırakamam, İran'ı açmalıyım, kullanmalıyım, sömürmeliyim ve Çin'i beslemesine izin vermemeliyim diyerek girdi. Trump'ın bu bölgede öyle 40 günde vazgeçtiği hedefleri yok. İran'ı bu şekilde yıllarca bırakmayacak. Çünkü İran bir gün yine başını kaldırmaya kalktı.
1: O çok önemli. O harita gösteriyor zaten onu. Yani bu Trump'ın meselesi değil. Trump'ın aşan bir şey İran meselesi.
2: Tam önemli.
1: Yukarıya Hazar'a bakın, yan taraflara
0: analizi
1: bakın.
0: Tamamlayalım.
1: Orta Asya, Güney Asya.
0: Analizi tamamlayalım.
1: Yani o coğrafyaya İran'ın girebilmesi, yani Amerika'nın girebilmesi lazım.
3: Sorunla yeniden.
2: Giremeyecek. Hocam tam bağlar mısın sen orada?
0: Giremeyecek.
3: Bölgedeki dış politikasında bir değişikliğe
1: Hazar Hoca diyor ki giremeyecek. Ben de bu şekilde üzere girmenin yolunu bulacak yani.
0: Siz... Şimdi Siz yüzünüzü Batı Asya'ya çevirip soruyu soruyorsunuz. Yani direniş ekseni gibi tekrardan bir şeyler görebilir miyiz diye. Evet, imparatorluk zihniyetine sahip, kendini olduğu Fransa'ya bakın. Aynı şey oluyor bugün. Maddi güç unsurları yerle bir olmuş bir Fransa. Güney Kıbrıs diyor, Afrika'dan kovuluyor, hala Lübnan'da bir şeyler yapacağım diyor. Yani bu zihin, o emperyal akıl hep kalıyor o devletlerin içerisinde. Bu doğru. Ama
3: icraatları da var. Hem de çok ciddi icraatları var. Yani Suriye ve Irak'ta en büyük hasarı oluşturan ülkelerden birisi İran destekli
0: Amerika
3: milisler.
0: Ne kadar sorumlu ve suçluysa Suriye'de, Irak'ta IŞİD'le, DAEŞ'le
3: vesaire. İran'da
0: bunlardan
3: ders çıkaracak.
0: İran'da nemalanmaya kalkmıştı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Gazze soykırımının 7 cephedeki savaşlarından biz kendimiz çok büyük dersler çıkarıyoruz. Çünkü her şeyi yaşayamayacağınız kadar kısıtlı insan ömrü. Devleti de yöneten bir zihniyet var yani. Dolayısıyla başkalarının hatalarından da ders çıkarıyoruz. İran doğru hamleler yapmış bu 47 senede ki o füzeler... Dünyada çok az aktörün elinde hipersonik balistik füze kabiliyeti var ki gitsin Tel Aviv'de nükleeri vursun, gitsin Tel Aviv'de Hayfa'yı, limanı vursun. Yani müthiş bir olaydı bu. Ama İran da eksikliklerini görerek direniş ekseninin büyük bedelini de ödedi İran. Ya Ali Hamaney'in suikastla öldürülmesini normal bir başkomutanın öldürülmesi ya bir karar alıcının öldürülmesi olarak İranlılara kabul ettiremezsiniz. Bunun üzerinden yıllarca beslenecek rejim.
3: Şüphesiz yani İran'ın özellikle desteklediği o vekil güçlerle bir yandan övünürken içerisindeki İsrail'in vekil güçlerinin ya da ajanlarının ne tür saldırılara zemin hazırladığını hep burada konuştuk. Yani o içerideki zafiyetlerden bunu hep hatırlatıyoruz. Mesela Ahmedinejad'ın o açıklaması belki de İran'ın bu mücadeledeki en büyük zafiyetini gösteriyor. Nokta,
1: yani İran, muhalefet hala yerinde duruyor.
3: İsrail'le mücadele için,
1: yani
3: İsrail'le Mossad'la mücadele için özel bir birim kurduk. Başındaki adam
0: işi Mossad ajanı çıktı dedi Ahmet.
3: Haliyle bölgede tüm ülkeler yaşananlardan Hazar Hocam da dediği gibi yeni dersler çıkararak yeni bir konjonktüre gidecekler. Bir reel politik bunu gösteriyor. İran bir cephede, İsrail bir cephede ve Amerika Birleşik Devletleri bir cephede. Ama bunun kısa vadede bizler şu 60 günün ardından nasıl bir sahaya yansımasını görürüz onunla da noktalayacağız. Buyurun.
2: Tahir Hocam, Tahir Bey şöyle söyleyeyim. Bakınız birincisi şimdi 60 gün sonrasında çok ekstrem bir şey beklemiyorum ben. Ama iki çıkış noktası var. Biri Hürmüz'deki o mikro cerrahi yapılacak. Teknik detaylar. Orada hani anlaşmada diyor ya mutabakatta Umman ve bölge ülkeleriyle müzakere edilerek bir yapı ortaya çıkacak. Biraz önce Hazar Hocam dedi ki çok şükür Türk bizim montrömüz var. Doğru. Orada da ona benzer bir yapı olabilir ama oraya Amerika'nın bir embed olma durumu olabilir. Oradan bir şey isteyebilir. Yani Hürmüz'ün geçişiyle ilgili ya da oradaki enerji geçişiyle ilgili bir kazanım elde etmeye çalışabilir. Birincisi bu.
1: Onu kesin isteyecek. Evet. Yani oradaki hedefi zaten o Hürmüz üzerinden Hint Okyanusu'ndaki ticaret. Biraz da Çin'e karşı bir avantaj elde etti.
2: İkincisi abi şeyin. Bakınız burada hocam demin bir şey söyledi ama derken yani biraz katılıyorum. ABD'nin giremediği, girmeye çalışıp da etkinleşemediği iki alan var. Biri Hazar Denizi, hocam. Güney Kafkasya ve Orta Asya. Ama üçüne yönelik de politikaları var.
0: Güney Kafkasya Trip Koridoru. Zengezur'a geldi, adını verdi.
2: Tam ağzına. Evet. Hocam, Orta Asya'da C5+1 politikası uyguluyor. Kafkas ülkelerini ekonomik ve eşdeğerli bir politikayla ülkelere mali yardımlar yaparak Orta Asya'daki Türk devletlerini Rusya'ya güneyden kuşatabilme ve Çin'e karşı bir blokaj oluşturabilme adını Orta Asya Türk devletlerine
0: Kazakistan'a İbrahim politikayı. Anlaşmalarını imzalattı.
2: Bravo. Şimdi Güney Kafkasya'da da biliyorsunuz işte hocam ifade etti. 99 yıllığına nereden çıktıysa.
0: Evet, bir anda sonunda.
2: Zengezur koridoru, Turan koridoruna geldi. Trip koridoru oldu adı. Halbuki oradaki 2020 Kasım Ateşkes Anlaşması'ndan günümüze kadar, bunu burada ben hep bütün platformlarda söylediğim bir şey var. Oradaki şekillenmenin ve Ermenistan'ın Türkiye'ye bakış açısı, Türkiye'nin göstermiş olduğu yol haritasına uyumlu giden Ermenistan'ın ve o bölgedeki barışın, o bölgedeki efendim Güney Kafkasya'daki politikaların belirlenmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Erdoğan'ın eseridir. Trump nereden çıktı ya? Evet.
3: Güney Ermenistan'da bir başbakan Türkiye vaatleriyle, desteğiyle hocam, seçim kazanıyor.
0: Evet.
2: Evet. Bakınız yani Paşinyan çıkıyor kendi halkına diyor ki adama suikast yapacaklardı ya. Darbe yapmaya kalktılar. Bu işte soykırım yalandır, bize Ruslardan bırakılan dedi. Batı Ermenistan hayali, kurmuş olduğu partide kullandığı, seçimde kullandığı Ermenistan haritasında Ağrı Dağı'nın çıkarılması. Ermenistan %50 küsür herhalde geldi. Önemli olan bir devlete, devletin sizinle birlikte hareket. Nedir? Koridorlar, enerji koridorları vesaire. Oradan gelelim. Ama ne yaptı ABD? Zengezur koridoruna, Tahir Bey, 99 yıllığına şimdilik ekonomik olarak giren ABD'nin uzun vadede üstad oraya daha sonra değişik şekillerle Hazar'la ilgili bir şey söyleyeyim hocam, tabi hoca Hazar'la değil. Hazar'da 12 Ağustos 2018'de bir anlaşma yaptılar. Hazar Denizi'nde bu 5 tane devletin. Anlaşmanın maddesinin bir tanesi şu Bercan Bey. Asla ve kata diyor, bölgeye yabancı askeri güç gelmeyecek.
1: Evet.
2: Kim istiyor bunu? Rusya istiyor ve İran istiyor. Bakınız, ABD'nin girmemesi için.
0: Çok akıllı.
2: ABD buralara girmeye çalışan bir yapısı var. İran'la ilgili bir şey, bir cümle ifade etmek istiyorum. İran şu anlaşmalardan artı 60 gün artına kadar daha uzar bilmiyorum. Evet. Çünkü mutabakat metninde uzatılmak şartıyla diyor. En sonunda çıkacak olan resim ortaya. İsrail için ve ABD için şöyle bir çekince var. Acaba İran bu süreçten güçlenerek çıkarsa tekrar eskisi gibi direniş eksenini aktif hale getirebilir mi? Böyle bir çekinceleri var. Peki İran ne yapar? İran'ı şöyle görmek gerekir. Askeri, siyasi ve ekonomik anlamda bir zafer elde etmek isteyecektir. Toparlanma, işte altyapıların, vurulan yerlerin, işte mesela yaralarının sarılması bir 20-25 seneyi alır veya bilemiyorum tabii, onu teknolojik anlamda bir şey diyemeyeceğim. Ancak önemli olan şey şu. Biz sadece İran körfez ülkeleri olarak ne olur görmeyelim. ABD'nin bu sene açıklamış olduğu ulusal savunma strateji belgesinde tehdit olarak birinci önceliğe Bercan hocam Çin'i koymuştur. Evet. Rusya'yı değil. Rusya kontrol edilebilir bir tehdit ama Çin yeni bir şey. Çin'e de işte ortaya koyduğu olay şu. Çin neden şu şeyi başlattı? Kuşak Yol Projesi'ni. Hı hı. Tamamen Amerika'nın hegemonyasına karşı koyabilmek adına silahsız bir şekilde ekonomiyle karşı meydan okumadı.
1: Hocam bir de o biraz önce dediğiniz, yani Trans-Hazar hattından geçiriyor ki Amerika nüfuz edemediği
2: yerler.
1: Şimdi Amerika oraya nüfuz ederek İran o projesini de engellemeyi düşünüyor. Bir de Rusya ile ilgili bir cümle ekleyeyim. Rusya zayıfladığı için Amerika şimdi Rusya-Çin dengesinde Rusya'dan yana tavır koyuyor.
2: Ben son olarak istemiyor çok fazla Türkiye'miz açısından bir şey söyleyeyim. Hocam İran'ın bu süreci, gerçekten İran yöneticileri hakkını vermek lazım. İyi direndiler, iyi strateji yaptılar. Askerleri iyi savaştı, çok kararlılar, sabırla savaştılar ve başarılı da oldular. Bunu öyle görüyorum ben. Yani şimdi hocamla ayrıştığım nokta şu. Hani ABD-İran. ABD eğer İran'a bir şey yapmak istese, kıyı komşu ülkesi olsa farklı bir askeri harekat seçer. Zaten Orta Doğu'da 55 bin askeri var. Değişik ülkelerde. Bahreyn donanması, Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te üsleri var. İstediği onun şey değil, coğrafyayla geçirmek falan değil. Kontrol altında tutayım. Bu kadar diyor. İran'a
0: ama
2: diyor,
0: tutamayacak.
2: Sen,
0: tutamadı.
2: Eğer işte bu süreçten güçlenerek çıkan bir İran dengeleri değiştirir. Son tahlilde şunu ifade edeyim. Bu önümüzdeki 60 gün 60 artı uzar mı bilemem. Çok önemli bir sürece giriyoruz bizim açımızdan da ve kim kazandı İran diyoruz vesaire, ama esas kazanan Türkiye'dir. Benim şahsi değerlendirmem. Çünkü bakınız,

0: bertaraf etmiştir. Yani İran'a biz, İran'la Türkiye arasında artık ya arkadaş sen şu teröre destek verme. Bak biz senin kadim dost ülkeniz. 535 kilometre hududumuz var.
1: Bir arada yaşamak zorundayız.
0: Bir arada yaşamak zorundayız. Yarın bugün buradan İran'ı da gider, A da gider, B de gider. Biz dostuz, kardeşiz. Birbirimize yani ihtiyacımız var. Türkiye bu Ali Cenaplığı göstermiştir. Türkiye İran'a bu Ali Cenaplığı göstermiştir. İran bundan büyük bir ders çıkarmalı. Tabii ki coğrafyası düzgün, rejimi düzgün, efendime söyleyeyim, yani ekonomisi düzgün bir İran bizim için de kazançtır. Tabii. Türkiye için de büyük bir kazançtır diye değerlendiriyorum.
2: Bu arada bir gelişme, yani Amerikan Fox News diyor ki Beyaz Saray yetkilisine göre Cenevre'de planlanan resmi imza, bu imzalanan imzalamadan sonra, yani buradaki bu elektronik imzadan evet, sonra iptal edildi şeklinde bir
3: J.D. haber Vance var. Vance ve Kalibaf gidecekti evet, heyetler şeklinde.
2: Yani biraz önce başkanları imzalar.
0: Biraz önce Trump'la Pezeşkian denilmişti.
2: Onlar elektronik ortamda karşılıklı artık imzaladılar. Haliyle vekillerinin onları temsilen imzalamaması gibi bir durum acaba ortaya çıkar mı? O da ilerleyen dakikalarda muhtemelen netleşecektir. Bir de son olarak Hazar Hocam bu konuyla ilgili kısa bir yorumunuzu alacağım. Sürem sona eriyor ama. İran'ın içindeki konular. İran'ın bu saatten sonra sorunlar, özellikle bundan sonra başta batısındaki o ayrılıkçılar olmak üzere hani Donald Trump'ın destekledik silah
1: terör örgütleri
2: vesaire, terör örgütleri, ayrılıkçı terör örgütleri, bunlarla ilgili atacağı adımlar olacak mıdır yakın vadede?
1: Siz az önce o istihbarat ve Mossad vurgusunu vermiştiniz zaten. Bu süreçte İran içeride çok farklı kesimlere yönelik istihbarat zafiyetlerine yönelik çalışmalarını zaten hep sürdürüyor ve sürdürecek. Ajan avı, cadı avı ve işbirlikçiler ister istemez kendini dış istihbaratlara kullandıranlar, işte fotoğrafları 100 dolara satanlar ve daha birçok şey. Ama İran açısından baktığınızda şu savaşlar başlayana kadar içerideki ayrılıkçı terör örgütlerinin devrim muhafız ordusu karşısında çok da kafasını kaldıramadığı bir gerçeklik vardı. Ne doğudaki Beluç terör örgütü ne batıdaki diğer ayrılıkçı terör örgütlerinin. Ama güvenlik anlamında yapılacak birçok kalem var. Fakat biz savaş 40 gün oldu bitti diyoruz ya, içeride öyle bir ekonomik yıkım, bombalanan o kadar çok nokta var ki, ekonominin, o savaş ekonomisinin öyle bir ağırlığı var ki İran'ın çok işi olacak, çok işi olacak.
2: Peki.
1: Bir cümle söyleyeyim
2: son
1: mi?
2: Son cümle.
1: Amerika ile İsrail şu süreçte geldikleri noktada onları biraz ayrı okumaya başladık bu akşam. O kadar da ayrı okumayalım Batı Asya'da bu iki aktörü birbirinden.
2: Peki. Son olarak Bercan Tarş, sizin de son saniyeler içerisindeyiz. Beklentiniz ne? İlk etapta sahaya yansıması
3: yani anlamında. Olumlu bakıyorum. İran için büyük bir kazanım, imkan. Yani hep yıllarca mesela İran'ın böyle rasyonel bir tavır veya olumlu bir şey bekliyordu İran. Yani muhatap alınmak, meşru görülmek. Şimdi ilk kez Amerika İran rejimini meşru muhatap alıyor, kabul ediyor. Bu önemli bir şey. Yani bu anlaşmadan daha ziyade önemli olan bu. İran rejiminin de bu nedenle bu anlaşma imzaladı kanaatindeyim ben. Yani eğer rejime dair bakış açısında bir garanti, bir tanıma görmeseydi imzalamazdı. Ama yani bölgesel açıdan tabii, yani bölgesel etkisi azalacak. Yani Lübnan'daki işi mesela Amerika öyle görülüyor ki, veya büyük ülkeler işte Şara'ya verilsin diyor, Suriye'ye verilsin diyor. Yani artık böyle İran'ın tek başına bölgeyi domine ettiği dönemler de geride kalacak. Yani tamam bir savaşta rüştünü ispat etti füzeler falan ama peki, yani İran da normalleşecek, İsrail'i de normalleştirecekler. Yani öyle peki, görünüyor.
2: Bercan Tutar çok teşekkür ediyorum. Hazar Ulan çok teşekkür
1: ben
2: ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Çağrı Üzer çok teşekkür ediyorum
0: ben sizlere teşekkür
2: de
0: ediyorum, çok
2: yine
0: mersin,
2: kıymetli yorumlarınızdan dolayı. Görünüyor ki bu saatten sonra daha çok gözler İsrail'in üzerinde olacak. En azından her iki cephede bizler de yakından takip edeceğiz bu anlaşma süreciyle birlikte, ama o gecelik nokta alıyoruz efendim Gece Ajansı'nın. İyi geceler.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Artık saatler 02 olmak üzere. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. ABD ile İran'a

0: arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı resmen imzalandı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz. Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan Sapmaz, kolaylıklar dileyelim. Nedir ayrıntılar, senden dinleyelim.
1: Evet, merhabalar Sinan. Tabii gün boyu yayındayız ama ben biraz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medyanın yansımalarını aktarmak istiyorum. Şu anda Amerikan ana akım medyası tamamıyla bu mutabakat zaptı konusuna kilitlenmiş durumda. Kısacası tabii ilk başta hemen bir sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Bu mutabakat zaptı konusunda tam bir destek ya da tam bir karşı çıkışı yok. Yani genel hava savaşın bitmesi olumlu ama asıl sınav şimdi başlıyor şeklinde. Sonuçta bu bir memorandum. Reuters diyor ki savaş durdu ancak anlaşma henüz tamamlanmadı. Reuters'ın analizlerinde öne çıkan görüş memorandumun nihai anlaşma olmadığı yönünde. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması önemli bir başarı olarak görülüyor. Ancak uranyum zenginleştirme, denetimler, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıkları gibi en zor konular sonraki 60 günlük müzakere dönemine bırakılmış durumda. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer hem Washington'ın hem de Tahran'ın bu süreçte masadan kalkma hakkını koruduğunun altını çiziyorlar. Axios, Beyaz Saray üzerindeki siyasi baskı artıyordu diyor. Axios'un değerlendirmesine dikkat çeken nokta Beyaz Saray üzerindeki kongre baskısı. Anlaşma metninin günlerdir gizli tutulmasının hem demokratları hem cumhuriyetçiler arasında soru işaretleri oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle imza sürecinin hızlandırıldığı ve metnin kamuoyuna açıklanmasının gündeme geldiği yönünde haberler var. Axios ayrıca üst düzey demokratların Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan acil briefing talep ettiğini yazıyor. Kongredeki tabii ilk tepki metni görmek istiyoruzdu. Washington'daki ilk tepki destekten çok ayrıntıları görelim şeklindeydi. Demokratların dış ilişkiler, silahlı hizmetler ve istihbarat komitesi liderleri İran'ın nükleer programı konusunda hangi güvencelerin verildiğini, yaptırımların nasıl kaldırılacağını, anlaşmanın nasıl uygulanacağını öğrenmek istediklerini açıkladılar. Muhafazakar güvenlik çevreleri ve think tank kuruluşlarındaki tepkilere gelince Washington'daki bazı güvenlik kuruluşları ve İran konusunda şahin yaklaşımıyla bilinen uzmanlar daha eleştirel yaklaşıyorlar. Özellikle bazı analizlerde şu endişeler öne çıkıyor. İran'ın ekonomik rahatlama elde edeceği, yaptırımların gevşetilmesinin İran'a stratejik nefes aldıracağı, anlaşma metnindeki bazı maddelerin muğlak olduğu, İran'ın ileride füze ve nükleer kapasitesini yeniden güçlendirebileceği yönünde özellikle de New York Post'ta yazılan yorumlarda. Tabi bu görüş özellikle İsrail'e yakın güvenlik çevrelerinde güçlü şekilde dillendiriliyor diyebiliriz Sinan. Trump'a yakın cumhuriyetçi çevrelerdeki havaya gelince ilginç şekilde Trump'a yakın bazı cumhuriyetçi çevrelerde tam bir muhalefet oluşmuş değil. Bunun nedeni İran'ın nükleer silah edilmeyeceğini yeniden taahhüt etmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, savaşın sona ermesi, Amerikan askerlerinin yeni bir kara savaşına girmemesinin sağlanması olarak görülüyor. Bu kesimler anlaşmayı nihai çözüm değil ama doğru yönde ilk adım olarak değerlendiriyorlar. Yani Washington'daki genel sonuç bugün ABD ana akım medya ve politik çevrelerinde oluşan genel tablo kısaca şöyle: olumlu görülen noktalar savaşın durması, Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol piyasalarının rahatlaması ki şu an itibariyle 3,5 dolarlara kadar düşmüş vaziyette petrol. Bu inanılmaz tabii tüketiciler için, bizim gibi en azından tüketiciler için, sürekli arabamıza benzin alıyoruz. En son yaklaşık 5 dolarlar civarındaydı. 3,5'lara inmesi bu olağanüstü tabii. Amerikan toplumunu çok yakından ilgilendiren bir konu malum. İran'ın nükleer silah edilmeyeceğini kabul etmesi. Endişe yaratan noktalar İran'ın ne kadar taviz verdiğinin tam bilinmemesi. 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma fonu, yaptırımların kaldırılma süreci, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirmiş uranyum stoklarının geleceği. Yani Washington'daki şu andaki ortak yorum, Trump savaşı durdurmayı başardı ancak gerçek İran anlaşması henüz yapılmadı deniyor. Bu nedenle ABD ana akım medyasında memorandum bir barış anlaşması değil, nihai İran nükleer anlaşmasına giden yolun ilk siyasi çerçevesi olarak değerlendiriliyor diyebiliriz Sinan.
0: İrfan Sapmaz, bir şey sorayım, şunu merak ediyorum. Şimdi Cenevre'de bir toplantı, bir mutabakat imzalama töreni olacak mı? Çünkü en üst kademedeki isimler zaten imzaladılar. Islak imzaya gerek var mı?
1: Şimdi şöyle, ben hep altını çizdim. En son Donald Trump'ın zaten bu anlaşmayı ben imzalayabilirim de imzalamayabilirim de demişti. Ve ben de şunu söylemiştim. Benim tanıdığım Donald Trump bu tarihi imzayı, bu fotoğrafı bir barış fotoğrafı olarak, seninle de çok konuştuk, bir barış fotoğrafı olarak sunmak isteyeceği için kendisi gidebilir demiştim. Ama sorun şuydu. Donald Trump'ın karşısındaki muhatap kim olacak? Galibaf'ın olmayacağını zaten söylemiştik. Ve daha sonra ben pazartesi günü bana ulaşan özel duyumlara göre şunu söylemiştim. Donald Trump'ın karşısında İran tarafında Mesut Pezeşkian olacak demiştim. Doğru. Tabii kimse inanmadı buna. Ve hatırlayacaksın, ve Mesut Pezeşkian, Donald Trump aynı anda bu elektronik ortamda imzaladılar. Biraz ben Donald Trump'ın hangi ortamda imzaladığını ve dünyaya ne mesaj vermek istediğine de değinmek istiyorum. Akşam yemeği sırasında imzaladı. Tabi orada G7 liderleri toplantıda yemek vardı. Orada imzaladı. Donald Trump, Sinan, bunu bilinçli olarak yaptı. Yani zaten hatırlayacaksın, espriyle işte biraz bir saat geç geldi toplantıya gün içerisinde ve patron benim, geç gelirim diye açık şekilde de böyle bir espri yaptı. Aslında burada yapmak istediği şeyin, Donald Trump tüm G7 liderlerine şu mesajı verdi öncelikle. Siz bana destek çıkmadınız İran'la ilgili. NATO'da çıkmadı malum. Siz bana destek çıkmadınız ama yine bu işi ben bitirdim mesajı vermiş oldu. Bir taraftan da G7 liderleriyle yemekteyken masada imzalamasının bir başka mesajı bana göre İsrail'e, Netanyahu'ya, yani Netanyahu'yla G7 liderlerini karşı karşıya getirmiş oluyor. O açıdan Donald Trump'ın attığı her adımın arkasında, ki bunun altını çok çiziyorum, Beyaz Saray'da çok önemli bir ekip var Donald Trump'ın arkasında. Atacağı her adımı, yapacağı, işte her ne kadar spontane Donald Trump konuşsa da her şey planlanıyor. Onun için de bugünkü toplantıda, yemek masasındaki toplantılarda dikkat ettiğin zaman mesela Frederick Merz'le hiç şey yapmadı, hiç tokalaşmadı. O ayağa kalkıp onunla bir tokalaşma gibi bir atakta bulundu ama Donald Trump ilgilenmedi. O açıdan Donald Trump'ın bugün bu anlaşmayı orada imzalamasının arkasında da hiç şüphesiz çok önemli bir neden var. Ama daha da önemlisi İran tarafındaki bir çatlak. Ne anlamda bir çatlak? Galibaf ve onu destekleyen devrim muhafızları içerisindeki taraftarlar, cepheler şu anda büyük bir bozguna ve hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Çünkü Mesut Pezeşkian'dan böyle bir adım beklemiyorlardı ki ben bunu pazartesi günü söyledim. Mesut Pezeşkian imzalayacak ve Donald Trump'ın aslında oraya ben gidebilirim de gitmeyebilirim de derken Tahran'da bir belirsizlik vardı. Karşısında kim imzalayacak diye. Tabii Mesut Pezeşkian netleşince böylece Mesut Pezeşkian ve Donald Trump imzalamış oldu.
0: Bir denklik lazım. Şimdi Trump imzalıyorken karşı taraftan da ülkenin Cumhurbaşkanı imzalaması lazım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ama yani burada Galibaf'ın adı vardı yani. Bunu ilk kez ben söyleyinceye kadar Galibaf Cenevre'ye gelecek. J.D. Vance de buradan gidecekti.
0: Doğru.
1: Net değildi. Bunu ilk kez biz A Haber olarak dünyada dillendirdik ve bunu söyledim ben. Tabii ki bana ulaşan çok özel duyumlar ve haberler çerçevesinde bunu aktardım. Onun için de şimdi Mesut Pezeşkian'ın adı hiç ortada yoktu, hatırlayacaksınız.
0: Doğru.
1: Ben söylediğimde. O açıdan da Donald Trump karşıdan bir muhatap bekliyordu. Bu Galibaf olamazdı ABD Başkanı olarak. Tabii kim olabilirdi? Cumhurbaşkanı olabilirdi. Dini lider de olamazdı tabii ki. Müşteba Hameney de olamazdı. O açıdan da Donald Trump Mesut Pezeşkian'la bunu imzalamış oldu. Şimdi ikinci soru, peki Cenevre'de işte bugün saatlerimiz Washington DC'de akşam saat 7. Yarın Perşembe, bir Cuma günü bir karşılıklı imzalanması bekleniyor. Böyle bir süreçte bir sürpriz olabilir mi? Her şey olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, ama Donald Trump bunu şunun için çok acele etti. Bunu tekrar bir altını çizmek istiyorum. İsrail tarafından Netanyahu ve dolayısıyla Netanyahu ve Amerika'daki İsrail uzantısı lobilerin bu anlaşmayı bozmak için, bu memorandum ilk etapta bozmak, daha sonra anlaşmaya olarak imzalanacak, bozmak için inanılmaz büyük bir kampanya başlattılar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Esas savaş buradaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Yani Netanyahu ve Donald Trump arasındaydı. Onun için Donald Trump çok hızlı bir şekilde bunu imzaladı ki Netanyahu hazır bekliyor. Büyük bir baskı var. Ben hemen Washington DC'ye gideyim. Donald Trump bunu imzalamadan ben gidip oradan bir baskı yapayım demek istedi. Ama ona izin vermedi. Fırsat vermedi. En azından bir memorandum imzalandı. Şimdi ikinci aşama anlaşma danışmanın imzalanması olacak. O açıdan da ben hala Donald Trump bir sürpriz yapabilir, Cenevre'ye geçebilir ve dolayısıyla da belki de onun peşindeyim, o haberin peşindeyim. Mesut Pezeşkian da şey yapabilir, karşı taraftan Cenevre'ye gelebilir. Cuma günü, şimdi bana bir kaynağımdan gelen bir bilgi, Cuma günü iptal olduğu kesin diyor. Yani bu durumda herhalde bu şekilde kalacak. Ama şu an itibariyle Mesut Pezeşkian'ın şu an itibariyle gelmesi şeyi yok ortamda.
0: Haber yani göndermişti o de, Mesut sıkıştıkları Bey'in, ıslak imzaların atıldığı o kareyi görmeme ihtimalimiz de var.
1: Var, evet, evet. En azından bana şu anda İran cephesinden, oradaki kaynaklarımdan direkt Entebbe'den gelen iptal diyor Cuma günü için diyor. Yani Mesut Bey'in gelmesi. Onun için ama Donald Trump bunu bekliyordu. Hep şunu söyledim ben Sinan, sen de konuştun. Donald Trump bu zafer fotoğrafını bırakmaz J.D. Vance dedim, hatırlıyorsan. Bu çok önemli bir olaydı. Donald Trump zaten bu zafer fotoğrafının peşindeydi. Ama şu an itibariyle bile Donald Trump bunu imzaladı. Elektronik ortamda imzaladı. G7 liderlerinin bulunduğu bir yemek masasında imzaladı. Ve Donald Trump aslında elde etmek istediği bu zafer fotoğrafını bir anlamda elde etmiş oldu. Ama umarım, yine tedbirli yaklaşıyorum, umarım Netanyahu İsrail tarafından bir provokasyon olmaz, bir engelleme olmaz, bir suikast olmaz. Daha da ötesini söylüyorum. Çok tehlikeli bir, şu anda barış için bir savaş var bir tarafta, diğer tarafta da Netanyahu bu anlaşmayı imzalatmamak için inanılmaz baskı uyguluyor bana ulaşan haberlere göre, inanılmaz.
0: Tam da senin söylediğin biçimde bir haber var sırada. İlfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Kolay gelsin sana.
0: Devam edelim değerli izleyenler. ABD'nin İran'la yaptığı barış anlaşması İsrail siyasetinde depreme yol açtı. İsrail kabinesinden Amerikan Başkanı Donald Trump'a tepkiler birbiri ardına geldi. Aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz diyerek ABD'ye meydan okudu. İsrail kabinesinin aşırılıkçı isimlerinden de benzer tepkiler geldi. Muhalefet ise faturayı Netanyahu'ya kesti.
2: Eğer biz olmasaydık İsrail diye bir şey kalmazdı. Netanyahu bu süreçte artık daha sorumlu davranmak zorunda.
3: ABD-İsrail ortaklığı İran anlaşmasıyla çatırdadı. Daha düne kadar ABD Başkanı Trump'a övgüler dizen İsrailli siyasetçiler Beyaz Saray'a bu kez ateş püskürdü.
2: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
3: ABD-İran barışı için gözler Cuma günü yapılacak tarihi imza törenine çevrilmişken, İsrail'deki rahatsızlık her geçen saat büyüyor. Siyasi çöküşün eşiğindeki İsrail Başbakanı Netanyahu, ılımlı bir dil kullanmaya özen gösterse de, İsrail kabinesi ve muhalefetinden Trump'a sert tepkiler var.
2: Trump, Ayetullah rejimine milyarlarca dolar akıtan, nükleer altyapıyı koruyan ve Tahran'daki cani rejime can simidi atan bir anlaşmaya imza attı.
3: İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'la yapılan anlaşma sonrası Trump'a açıkça meydan okudu. Yaptığı paylaşımda İsrail Muz Cumhuriyeti değildir diyen Ben-Gvir, ABD'ye bağımlı bir devlet olmadıklarını savundu. Ardından da kameraların karşısına geçerek Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi.
2: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır. Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
3: İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich de İran anlaşmasına tepkiliydi.
2: Trump'ın İran'la yaptığı bu anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötü bir anlaşmadır.
3: İsrail kabinesi Beyaz Saray'a yüklenirken muhalefetse faturayı Netanyahu'ya kesti.
2: Netanyahu bu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi.
3: Netanyahu'ya bir tepki de İsrail'in eski savunma bakanı ve muhalif milletvekili Avigdor Lieberman'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın İran'daki anlaşmadan muaf olması gerektiğini savunan Lieberman, Netanyahu İsrail'i diplomatik felakete sürükledi dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakatta Ankara'ya taraflardan peş peşe teşekkür yağdı. Savaş 107 gün sonra atılan imzalarla sona erdi ve bu kritik süreçte Başkan Erdoğan'ın diplomatik adımları dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Yani bir kez daha barışın anahtarı Türkiye oldu. Gözler şimdi 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde. Peki zirve için hazırlıklar ne aşamada? Ayrıntılara bakalım.
4: Anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. İlk gününden itibaren barışın sesini yükseltenlerden olduk.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzaları attı. 107 gün süren savaş sona erdi. Türkiye bir krizin daha sonlandırılmasında yine barışın anahtarı oldu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Şara harika iş çıkardılar.
2: Türkiye, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi ateşkes ve barış mutabakatındaki diplomatik arabuluculuğuyla dünya gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçteki barış diplomasisi ve stratejik uzlaşı adımlarıyla dikkati çekti. ABD, İran ve Pakistan'dan liderlik ve işbirliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe teşekkürler geldi.
4: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Dünyanın gözü bir yandan da 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine kilitlendi. İttifakın geleceğinin şekilleneceği zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılması bekleniyor.
6: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: Tarihi zirve için başkentte hazırlıklar da son aşamaya geldi. Dünya liderlerinin uçaklarını ağırlamak için Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ay gibi rekor sürede modernizasyon çalışmalarıyla yeni Ankara Havalimanı'na dönüştürüldü.
4: Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeniden ayağa kalkmış oldu.
7: Emniyette zirve için teyakkuza geçti. 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu burası. Söğüt Özü Mahallesi başta olmak üzere liderlerin geçiş güzergahları, konaklayacağı otellerin bulunduğu lokasyonlar kırmızı alan ilan edildi. Bu bölgelere araç ve yaya girişleri özel izin ve kontrollerle yapılacak.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi liderler zirvesi ve resmi temaslara ev sahipliği yapacak.
7: İşte burası da dünyanın gözünün çevrildiği kritik zirve için duraklardan biri olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni merkezi olan Ay Yıldız Karargahı'nda askeri ve diplomatik görüşmeler yapılacak.
2: Zirvenin sonuç toplantısının da ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programları hazırlanıyor.
0: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Yılın 3. toplantısında öncelikli gündem ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
4: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ana gündem başlığı ABD-İran barışı olacak. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak. ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masada olacak.
6: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
8: Ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlara da ayrı parantez açılacak. Soykırımcı İsrail'e yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar istişare edilecek. Ve terörsüz Türkiye hedefi, devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem söz konusu bu çalışmalar hem de sahadaki son durum Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşıyla 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıkları da mercek altına alınacak. Diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin düzenlediği inşaat zirvesi Türkiye konulu toplantıda konuştu. Yılmaz, savaşların Türkiye'ye olan ekonomik maliyetini değerlendirdi. Barışla birlikte Türkiye'nin bölgesinde farklı bir atmosfer oluşacağını söyledi.
9: Savaşlar bize büyük maliyetler üretti bölgedeki ülkelere, Türkiye'ye de ekonomik olarak. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor.
3: Türkiye'nin çevresindeki savaş ve gerilimlere işaret etti. Türkiye'ye ekonomik maliyetine dikkat çekti. Ancak orta vadede önemli kazançların elde edileceğinin de sinyalini verdi.
9: İnşaat sektörümüzdeki bu...
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
9: Bu barıştan sonra bölgemizde farklı bir atmosfer oluşacak. Önümüzdeki dönem savaşların bittiği bir ortamda bölgemizde yeniden inşaat çalışmalarının hızlanacağına ve bunun da sektörümüze yeni perspektifler açacağına inanıyoruz. Türkiye 100 yılı vizyonumuz doğrultusunda güçlü mühendislik birikimimizi, üretim kapasitemizi, müteahhitlik tecrübemizi ve teknoloji dönüşüm kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacak. Bunu da inşaat sektörümüze ve yapı malzemelerine yansıtacağız.
3: Yılmaz, 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısının 2,2 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
9: Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 138 ülkede toplam 563 milyar dolara yakın proje üstlenmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları sıralamasında firma sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci konumdayız. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması yer alıyor. Ve bu da küresel düzeyde ulaştığımız seviyeyi çok açık bir şekilde gösteriyor.
0: Mutlak Mutlan kararı sonrası CHP'de arınma süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. 3'ü eski, 3'ü hala görevde olan 6 il başkanı kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 7 ile yeni il başkanı atandı. Özgür Özel'den de olağanüstü kurultay hamlesi geldi.
10: Mutlak Butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
8: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ihraçlar sürüyor. Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. Ankara ve İzmir il başkanlarına yeni isimler atandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan davasında isimleri geçen Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
10: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetim ile beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak. Onun yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut

0: Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine Bitlis il başkanımız, iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ama onun yerine henüz bir atama yapmadık.
1: Ayrıca Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanının da ihracı istendi.
0: Önceki dönem Mardin il başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul il başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman il başkanımız Hüseyin Yaşar.
1: İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana ve Malatya'ya ise yeni başkanlar atandı.
0: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber fesi ve kendisinin ilgasıyla beraber yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde İzmir ili içinde Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle beraber yine görevden alarak, daha doğrusu feshederek hukuki tabirle, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın yerine Ayten Gülsever getirildi.
2: Hiçbir zihniyete sessiz kalmayacağız.
1: CHP MYK'dan yeni ihraç kararları çıkarken Özgür Özel cephesindense olağanüstü kurultay hamlesi geldi.
3: Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirildi. 45 gün içinde kurultayın toplanması talep ediliyor.
4: 833 ıslak imzalı tutanağımızı ve 171 İstanbul Kurultay delegemizin kurultay isteyen imzalı irade beyanlarıyla birlikte toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: CHP'den bir de istifa haberi geldi. İYİ Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
5: CHP'de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin üyeliği Yargıtay tarafından silindi. Böylece CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuk sayısı 138'den 129'a düştü.
6: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
8: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
7: 10 Haziran'da yapılan MYK toplantısında 9 CHP'li vekil kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İhraçlara yönelik Yargıtay tarafından dikkat çeken bir karar alındı. Yargıtay 9 milletvekilinin de CHP üyeliğini sildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde CHP üyeliğinin silindiğini açıkladı. Tartışmalar alevlenirken ilk resmi açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, genel sekreterliğin ihraç talepli sevkleri Yargıtay'a bildirdiğini söyledi. Sevklerin tedbirli yapılması nedeniyle Yargıtay'ın süreç bitene kadar üyeliği silmesinin tamamen standart bir prosedür olduğunu vurguladı.
8: Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.
7: Yargıtay'ın kararıyla birlikte CHP'nin milletvekili sayısı da 138'den 129'a düştü. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda. Yargıtay'ın resmi yazıyı meclise iletmesiyle birlikte meclis internet sitesi güncellenecek. Listede adı geçen 9 vekil artık meclis kayıtlarına bağımsız milletvekili olarak geçecek.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.
5: Özgür Özel verdiği son röportajında mutlak mutlan kararına sert tepki göstererek olağanüstü kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini dile getirdi. Yeni bir siyasi oluşum ya da mevcut bir parti çatısı altında yol alınabileceğinin sinyalini verdi. Özel'in ekibinin seçime girme yeterliliği bulunan bazı partilerle temas kurduğu iddiaları gündeme geldi. CHP içinden olası bir ayrılığa kaç milletvekilinin destek vereceği tartışma konusu oldu. Mansur Yavaş'ın olası yeni partiye katılmayacağı iddiaları ise dikkat çekti.
10: Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
11: Mutlak mutlan kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
10: Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız.

0: Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.
1: Özgür Özel, Temmuz ayı sona ermeden kurultaya gidilememesi durumunda B planını da açıkladı.
0: Başka yollara bakılacak o zaman. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
1: Özgür Özel, parti arayışında olduklarını doğruladı. Ankara kulislerinde ise kurmaylarının öncelikle seçime girme yeterliliği bulunan Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek teması kurdukları konuşuluyor.
2: Özgür Özel şunu söylüyor. Bence şifresi şu. Mağduriyet seviyesini arttırabildiği kadar arttırmak istiyor. Yani biz burada kalamadık. Kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak
1: Sayın
2: istiyor.
1: Sayın Özel, cephesinin kopuş sinyalleri nedeniyle ince ince milletvekili hesabı yaptığı konuşulurken Mansur Yavaş'ın parti kurulması halinde Özel'le yol yürümeyeceğini bizzat Özel yönetimine ilettiği de iddialar arasında.
3: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin sandalye sayısı ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili sonrası 129'a gerilemişti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in istifasıyla bu sayı 128 oldu. Özdemir'in rozetini Özel takmıştı.
0: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
1: Parti içindeki çift başlılık CHP Samsun İlçe Danışma Kurulu toplantısına da damgasını vurdu.
4: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
5: Sana yazıklar olsun.
4: Arkadaşlar.
5: Bir dakika.
1: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Kemal Zeybek, kürsüde konuşma yaptığı esnada salondan yükselen Özgür Özel sloganlarıyla protesto edildi.
6: CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Rüşvet iddialarında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da adı geçiyor.
1: Şafak Operasyonu'nun adresi ikinci kez CHP'li Seferihisar Belediyesi oldu. İkinci dalgada aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce liralık rüşvet iddiasının başrolünde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
7: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
1: Düğmeye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi delillerle tespit edildi. Gözaltına alınan belediye personellerinden Özlem Akyılmaz'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ve 500 bin liralık rüşveti Ağbaba'nın hesabına gönderdiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
0: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ise itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. Son iddia poşette 380 bin dolarlık rüşvet.
8: Bizim için derlerdi ki bunlar yetim hakkı yemez. Yetim hakkı yedirmez derler. Bu partinin gerçek sahipleri var.
0: Bu parti arınacak.
1: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı soruşturmada belediyeye iş yapan bir müteahhidin itirafları da dosyaya girdi. İddiaya göre Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz 380 bin dolar rüşvet karşılığı ruhsat işlemlerini onayladı. Ancak parayı teslim eden müteahhidin 2 bin doları eksik verdiğini fark edince o paranın peşine düştü.
7: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
1: İtirafçı müteahhidin cep telefonunda yapılan incelemede arkadaşıyla yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda müteahhit belediye başkan yardımcısının eksik parayı fark ettiğini anlattı. Müteahhidin sözünü ettiği tarihte bankadan 380 bin dolar çektiği de kayıtlara geçti.
7: Vallahi de billahi de.
9: Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
1: Beylikdüzü Belediyesi ise hayalet proje usulsüz.

0: ile çalkalanıyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği tespit edilmiş 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında inşaat yapılmamasına rağmen yapı denetim kayıtları oluşturularak ileride kullanmak üzere sahte bir yapı denetim havuzu kurulduğu iddia edildi. Bilirkişi raporunda projelerin değerinin ortalama 2,5 milyar lira olduğuna da yer verildi.
1: Muhalefetin erken seçim gündemi oluşturma çabalarına AK Parti ve MHP'den tepki geldi. Cumhur İttifakı istikrar mesajı verdi. Erken seçim için bir durum olmadığını vurguladı.
2: Muhalefet bir kez daha erken seçim dedi. Tartışmalara önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli son noktayı koydu.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: İstisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz denildi.
3: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
2: Erken seçim çağrısı yapan ana muhalefete AK Parti ve MHP kanadından tepki geldi.
4: Kendi içlerindeki seçimleri yönetemeyenlerin Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmesi de trajikomik bir durumdur.
5: Ülke yönetemeyecek hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimi niye ister onu da anlamış değilim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi artık kongre partisi veya kongre kazanan parti olmaktan çıkıp ülkenin temel meselelerine dahil kafa yorması, ülkenin temel meselelerini çözmek üzere çalışma yapması lazım.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP'nin amacının seçim gündemi oluşturarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğuna dikkat çekti.
4: Seçim tartışmalarını sürekli gündeme getiren muhalefetin amacı içinde bulundukları yolsuzluk, usulsüzlük, bataklığından kurtulmak, çürümüşlüğü gözlerden kaçırmaktır. Sürekli böyle seçim gündemi varmış gibi gündem oluşturarak esasında Türkiye'nin istikrarsızlığa yol açmasına neden olmaktadırlar.
2: Türkiye yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor dedi Hasan Turan.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız işinin başındadır. Çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmekte, aziz milletimize hizmet etmektedir. Coğrafyamızda savaşların, çatışmaların sürdüğü bir dönemde, krizlerin devam ettiği bir dönemde Türkiye istikrarlı bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir.
2: MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de erken seçimin oluşmasını sağlayacak bir durum olmadığını belirtti.
5: Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli de dünkü yapmış olduğu açıklamada buna son noktayı koymuştur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekili, parti olarak bütün teşkilatlarımızla beraber biz memnunuz. Onun için bu tartışmaları gereksiz buluyoruz.
1: 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma süresini uzattı. Resmi gazetede yayımlanan kararla milletvekilleri ara vermeden yasama faaliyetlerine devam edecek.
6: 12. yargı paketi, öğrenci affı, torba yasa ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisiyle uzatıldı. Meclisin 23 Temmuz sonrası tatile girmesi bekleniyor. Genel Kurul, NATO zirvesi haftasında ise çalışmayacak. Bu süreçte 12. yargı paketi ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Milletvekillerinin imzasıyla açılan iki teklifle ilgili çalışmalar da sona gelindi. 12. yargı paketi önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Pakette başta yargı süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere IBAN düzenlemesine dair maddelerinde olması bekleniyor. Öğrenci affını da içeren kanun teklifinde de son değerlendirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasayla ilgili de önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün Türkiye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürüten Abu Ubeyde ve Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün sözde medya sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonla sınır bölgesine getirilen Kazancı Türkiye'ye getirildi.

0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından DAEŞ terör örgütünün sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı belirlendi. Kazancı'nın örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi. Öte yandan Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı da saptandı. Bunun üzerine harekete geçen MİT Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la ilişkisini DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Operasyonla DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün insan kaynağı aktarım ağları da deşifre edildi.
1: Sakarya'da bir savcıyla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği görüldü.
0: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışması ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
2: Hem kurşutum hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
0: Olay anına ait yeni görüntülere ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı. İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
1: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Baro binasıyla avukatların ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.
0: Baro Başkanı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Denizli Baro Başkanı ile birlikte 12 avukatın gözaltına alınmasına giden süreç Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan bir ihbarla başladı. Daha sonra teknik ve fiziki takip yapıldı. Operasyon için düğmeye basıldı.
0: Jandarma Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen 21 adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök'le 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. Adreslerde bir miktar uyuşturucu, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
1: Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Göçük sonrası başlatılan çalışmalar maden ocağında çıkan yangın sebebiyle durduruldu. Göçüğün meydana geldiği maden ocağının 5 ay önce mühürlendiği ortaya çıktı.
0: maden ocağında göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken arkadaşları Muhammed Özkul toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil ekibi sevk edildi. İncelemede göçük altında kalan Muhammed Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedene ulaşmak için yürütülen çalışmalar sırasında maden ocağında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi. Bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı uzman tahliye ekipleri de sevk edildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekibin Özkul'un cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada maden sahasının ruhsatlı ve özel bir işletme olduğu, faaliyetlerinin ise 22 Ocak 2026 tarihinde bakım ve göçük kontrolü çalışmaları hariç durdurulduğu bildirildi. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.
1: Kastamonu'da sağanak sırasında bir spor salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangın salonu küle çevirdi.
0: Yıldırım düşen spor salonunda yangın çıktı. Kastamonu'da etkili olan sağanak sonrasında Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düştü. Bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek jimnastik salonunu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken spor salonu küle döndü. Yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Oyuncu Ece İrtem, 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İrtem'in son yolculuğunda oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.
4: Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi.
5: Ailesi, arkadaşları, herkes şoktaydı. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden genç oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
6: 3 gün önce bir mesajlaştı. 11 hafta önce de bir yerde görüşmüştük arkadaşlarımızla.
5: Birçok dizide rol alan oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutlamak için annesiyle dışarı çıkmış. Eve dönüş yolunda rahatsızlanınca annesi koluna girmişti. O anlar genç oyuncunun son görüntüsü oldu.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
8: Oyuncu Ece İrtem için Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ece İrtem'i tanıyanlar, yakınları ve akrabaları katıldı.
9: Mekan cennet olsun. Çok geç gitti.
5: Cenazede annesi ayakta durmakta güçlük çekerken taziyeleri emekli Cumhuriyet Savcısı olan babası Vural İrtem kabul etti.
8: Sağlıklı bir birey nasılsa öyle birisiydi. O yüzden şok içindeyiz.
10: Helal edin.
11: Helal olsun.
5: Genç yaşta hayatını kaybetti.

0: Ben oyuncu Ece İrtem, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
1: Ece İrtem'i ölüme götüren sebep otopsi raporuyla netleşecek. Ancak bu nedene ilişkin gündeme taşınan başlıklar da var. Annesi İrtem'in antidepresan ilaçlar kullandığını söylemişti. Peki bu ilaçlar tek başına ölüme sebep olabilir mi? Süreci etkileyen farklı etkenler var mı? Bakın uzmanlar bunu nasıl yorumluyor ve uyarıları neler?
2: Öldürücü aritmilerin ortaya çıkmasına bir nevi zemin hazırlıyor.
0: Ece İrtem, başarılı oyuncunun ani ölümü üzüntüye boğarken genç kaybın altında yatan sebep merak ediliyor. Ölümüne ne sebep oldu? Kesin neden henüz belli değil ama kullandığı antidepresan ilacın alkolle alındığı söylentisi iddiaların başında geliyor. Antidepresan kullanımı özellikle son yıllarda artmış durumda. Üstelik doktor gözetiminde değil, kulaktan dolma tavsiyelerle ezbere alanlar bile var. Ancak içeriğindeki bazı maddeler bazı gıda ve içeriklerle etkileşime girince ölüme götürebiliyor.
2: 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından yapılan ilk bulgularda kalp krizi geçirdiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Bir yeni şüphe ise oyuncunun bir süredir antidepresan kullandığı ve ölümünden sadece bir gün önce alkol kullandığı şüphesi.
0: İrtem'in kesin ölüm nedenini adli tıp raporu ortaya koyacak. Ama antidepresan etkileşimi ihtimali yine de yüksek ve bu çok tehlikeli. Üstelik sadece alkol değil, aşırı doz kafein, enerji içecekleri gibi gıdalar da bu tür ilaçlarla birleştiğinde risk grubunda ve kalbi tetikleyebiliyor.
2: Antidepresanların şöyle bir etkisi var vücuda, mineral eksikliği yapabiliyor. Bu tansiyondaki dengesizliklerden tutun da ciddi ritim bozukluklarına bile yol açabiliyor.
3: Karaciğer enzimlerinde yükselmeye veya böbrek fonksiyonlarında bozulmaya kadar yol açabilecek yan etkilere sahip olabilirler.
2: Tabii ki alkolle birlikte olduğunda olumsuz etkilerinde artışta gözlemleyebiliyoruz. Kalp krizine benzer belirtiler ortaya çıkabilir.
4: Bilinçsiz veya uzman kontrolü dışında kullanılan antidepresanlar oldukça riskli. Bunun yanı sıra antidepresan kullanılırken yanında asla tüketilmemesi gereken veya miktarına dikkat edilmesi gereken maddeler de var.
3: Bazı aritmi ilaçlarıyla birlikte kullanımı aritmi riskini arttırabilmektedir. Ağrı kesicilerle birlikte kullanımı mide kanaması gibi risklere sebep olmaktadır.
2: Bununla birlikte çok çay kahve için biliyoruz ki kafein de aynı vazifeyi görüyor. Veya enerji içecekleri beraber kullanıldığında yine kalpte ciddi aritmilere, ölümcül aritmilere kadar yol açabilir.
3: Bu nedenle mutlaka tetkik tahlillerimizi yaptırarak takip edilmesi gerekir.
1: ...22 yaşındaki Ferdi Aras evlilik arifesindeyken Beylikdüzü metrobüs durağında yan baktın cinayetine kurban gitmişti. Saldırı anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o korkunç anlar.
5: Ben oğlumun düğün hazırlıklarını yaparken kefeni hazırlıyorum şu anda.
0: Yan baktın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evlilik hazırlığı yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras'ı takip ederek bıçaklayıp öldüren babayla oğlun saldırı anları dehşet saçtı.
6: Ama damat giyemeden kefen giydi.
0: Beylikdüzü metrobüs durağında yaşanan kahreden olay iddia o ki yan baktın sebebiyle başlamış ve tartışma ne yazık ki can kaybıyla son bulmuştu. Görüntülerde metrobüsten inen babayla oğlun Ferdi Aras'ı darbederek yere düşürdükten sonra vahşice bıçakladığı anlar saniye saniye yansıdı.
6: Ne bakıyorsun diye sorduğunda bakmak yasak mı deyip babasıyla birlikte gülmeye başlamışlar. İteklediler, ikisi bir onu yere yatırıp dövdü, sonra bıçak çıkardı, babası nişanlımı tuttu, çocuk bıçakla vurmaya başladı. İkisi canice, vahşice nişanlımı katlettiler.
0: Ferdi Aras'ın hayatını kaybetmesinin ardından katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: Vahşice oğlumu katleden, yataklık yapan, yardımcı olan baba şu anda dışarıda.
0: Acılı ailenin itirazıyla dosyayla ilgili bir son dakika gelişmesi oldu.

0: Veya geçmişte yapılan işlemler sonradan büyük mağduriyetlere neden olabiliyor. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
1: Ekspere mutlaka götürün araçlarınızı. Sıfır da alsanız, galeriden de alsanız mutlaka götürün ekspere.
2: Alacağımız arabayı bayiye gittiğimiz zaman şöyle bir kapısını açtığımız zaman bir kilometresine bakalım. Bu araba 20 kilometre, 30 kilometrenin üstündeyse soralım bunu. Neden bu araba bu kilometrede? Bayiye bu üstüne basa basa sorulabilir. Benim arabamda bir şey var mı?
3: Uzmanların uyarısı net. Sıfır araç dahi alırken kontrolü elden bırakmamak gerekiyor.
4: Bayiye geldiniz, büyük bir heyecanla aracınızı aldınız ancak o aracın kısa bir süre sonra boyalı olduğunu veya kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiniz. İşte bu durumla karşılaşmamak için uzmanlar uyarıyor.
2: Bir bayiye gittiğimiz zaman çok ciddi bakmamız lazım. Nedir? Sağına soluna çizik var mı? Jantında çizik var mı? İşte lastiğinde çizik var mı? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu arabalar tırla geldiği için ikinci boya atılabiliyor. Araba çizilebiliyor, boyanabiliyor. Çünkü bazen test sürüş arabalarını da alıp tekrar sıfır araba gibi satabilmek durumları var. Geçici plakayla kullanabiliyorlar.
5: Sıfır araçla da oluyor. Yani sıfır alıyor, ister istemez indirirken bindirirken vuruk oluyor, pert oluyor. Bilmem, vatandaş bilemiyor bunu.
3: Araç alımında dikkat edilmesi gereken bir başka noktaysa ödeme ve araç bilgilerinin kontrolü.
2: Bayide arabayı alırken gönderdiğimiz para ve alacağımız arabanın bedeli aynı bedel olması gerekiyor.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı konuşacağız. Trump'tan İsrail'e yönelik çok sert açıklamalar var. Biz olmasak diyor, İsrail diye bir devlet olmazdı diyor. Bu arada İran'la ilgili önemli gelişmelerden de bahsediyor. Dakikalar önce G7 zirvesinde konuştu. İran'ın parasını iade etmezsek kimse bir daha dolara yatırım yapmaz dedi Donald Trump. Bence bu çok önemli. İran'ın dondurulmuş varlıkları önemli bir sorun teşkil ediyor ve Trump bunların serbest bırakılması için önemli bir irade gösteriyor. Lübnan lideri bize ziyarete gelecek dedi. Lübnan konusunda yoğunlaşacağız ve Lübnan konusunda Netanyahu ile anlaşamadığının da altını özellikle çiziyor Trump. Bu arada İsrail basını küplere binmiş durumda. Uğur Hocam bir şey ekleyecek. Buyurun Uğur Hocam hemen.
1: Yani başından beri söylüyoruz tabii. Yani bu işe Amerika'nın hiçbir çıkarı yoktu. 21 Şubat'ta Netanyahu katil gitti, bir ekibiyle, kurmay ekibiyle, dosyalarla gitti. Bir takım şantajlar yaptı Trump'a. Epstein adası bunların en küçüğü aslına bakarsanız, hep o gözülüyor. Hatta sonra eşi üzerinden, Ivana üzerinden de yapıldı. Bu 28 Şubat'taki bombardımanı başlattı. Evet. Bu işi de hepsi, bu müsebbibi o katil Netanyahu'dur. Trump bundan şimdi sıyrıldı. Zaten Kasım'da seçime gidecek, nasıl sıyrılacağım, sıyrıldı. Ve Trump, bakın bunu altını çizelim, İki şeyde acayip kötü azarladı şey olaraktan Netanyahu'yu. İki olayda. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımıza, onu şikayet etti Netanyahu. Evet. Dedi ki bak makul ol dedi. Sayın Erdoğan dedi çok akıllı ve çok başarılı bir adam dedi. Orada bir azarladı. İkinci olay Lübnan. Şimdi Lübnan'da gene bugün tekrar azarladı. Evet. Lübnan olayında korkunç sahip çıkıyor Lübnan'a. Lübnan zaten başbakanı. İki olayda da şey çıkıyor. İnşallah hep korkumuz bu katil Netanyahu, yani eğer bu savaş biterse, kaybeden o zaten, tek kaybeden o. Biterse hapse girecek.
0: İnşallah.
1: O, çünkü davaları geliyor, celseler geliyor. Diyor ki savaşta ülke diyor, celse erteleniyor. Oradan kurtarıyor. Savaş biterse tak mahkeme yapılacak, hapse girecek. Onun bir şeyinden korkuyoruz. Sabotajından, onun dışında hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
0: Ama Trump da farkında. Umarım bu aralarındaki yarılma daha da derinleşerek devam eder. İnşallah. İsrail ve ABD arasında. Evet, Uğur Özgöker bizimle. Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: Hızlı bir giriş yaptık.
2: Evet.
0: Kaç gün
2: Uğur
0: sonra?
2: Hoca bekletmiş bayağı bir. Size anlattı güzel hikaye.
0: Ama Uğur Hoca uzun zamandır Sebep Sonuç'ta yaptı. Analizlerinin şu an çıkıyor benziyor olmasının
2: heyecanıyla.
1: Zevkini yaşıyorum.
0: Zevkini yaşayarak ifade ediyor. Evet, hoş geldiniz. Bercan Tutar bizimle, Sabah Dış Haberler Müdürü. Bercan hoş geldin. Hoş